0: Ve bu enkaz altındaki o son kişi için de çalışmalar devam ediyor. 7 katlı binanın altında bir tekstil atölyesi var. Bu tekstil atölyesinde de yer yer yanmalar mevcut. Bu yanmalardan dolayı da duman tütüyor enkazın üzerinde. Ekipler bir yandan da bu yangınla alakalı farklı metotlar deniyor. Bir yandansa binanın molozlarının kontrollü yıkım sonrası oluşan o molozların bölgeden kaldırılması için enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor. Şu anda bir kişi bulunuyor bu binanın enkazında ve o enkazdaki kişiyi de ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz dakikalarda bir kişi daha çıkartıldı enkazdan. Sağlık durumuyla ilgili elimizde henüz net bir bilgi yok. Ambulansa alındı. Çalışmalar diğer yandan devam ediyor. Hem enkaz kaldırma çalışmaları hem de baktığımızda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma da başlatıldı. Çökmenin neyden kaynaklandığının tespiti için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adli bir soruşturma başlattı. Bir başsavcı vekili, iki cumhuriyet savcısı görevlendirdim. Aynı zamanda kamu görevlilerinin olası ihmallerini araştırmak üzere de iki mülkiye müfettişi görevlendirildi. Yine arama kurtarma çalışmaları ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bir yandan da olay yeri inceleme ekiplerini gördük. Çevrede delil toplama işlemlerini gerçekleştiriyorlardı. İtfaiye ekipleri hem enkaz altındaki o yangına müdahale etmeye çalışırken hem de bir yandan da onlar da diğer çalışmalarını sürdürüyorlardı. Binanın neden çöktüğüne yönelik incelemeler yapılacak. Çökme yöntemi incelenecek, bakılacak. Güvenlik kamera görüntüleri incelenecek. Aynı zamanda ortaya çıkan bazı görüntüler vardı bina sakinlerine yönelik. Onlarda incelemeler yapılacak ve yapılacak bu bütün incelemeler sonucunda binanın neden çöktüğü tespit edilecek. Şu dakikalarda bu çalışmalar, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölge ışıklandırılmış durumda ekipler için ve dronlarla ışıklandırma yapılıyorlar. Yapay ışık kaynakları kuruldu. Bu sistemlerle ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir yandansa ayakta kalan o son parçaları görüyorsunuz. İş makineleri bu enkazı yıkıyorlar. Kontrollü bir yıkım yapılmıştı gün içerisinde, geçtiğimiz gün içerisinde. 4 kat kontrollü bir şekilde yıkılmış ve arama kurtarma çalışmaları devam etmişti. İşte bu çalışmalar neticesinde de geçtiğimiz dakikalarda bir kişi daha çıkarıldı. Şu anda da son kişi için o çalışmalar sürüyor. Zamana karşı o çalışmalar ekipler tarafından devam ediyor. Tabii yer yer gün içerisinde binada hareketlilik yaşanmıştı. İşte bu hareketlilik de aslında baktığımızda ekiplerin çalışmalarını nispeten zorlaştırmıştı. Zaman zaman bu çalışmalar durma noktasına kadar gelmişti ve bu sismik hareketlilik son bulduktan sonra ise o çalışmalar devam etmişti. Tedbir amaçlı bu binanın etrafındaki 3 binada boşaltıldı. Bunu da İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada aktarmıştı. 3 bina boşaltıldı. 55 kişi tahliye edildi bu 3 binada yaşayan. Bu 55 kişiden 44'ünün çevredeki misafirhanelerde konaklatılıyor bu gece. Ve diğerleri ise, diğer 11 kişi ise yakınlarına, akrabalarına gittiğini aktarmıştı Vali Davut Gül. Olayla ilgili aynı zamanda 2 kişi de gözaltına alınmış durumda. Mimar Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş da ilk etapta gözaltına alınan isimler arasında. Tabii elde yeni bulgular oluştukça bu soruşturma derinleşecektir. Çalışmalar devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları İstanbul Maltepe'de 7 katlı binada bu arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son bir kişi kaldı enkaz altında. O enkaz altındaki kişinin nerede olduğuna yönelik ekipler bir tahminde bulunacaklar, incelemeler yapacaklar. O incelemeler sonucunda ise o bölgede diğer enkaz altındaki kişileri kurtardıkları metotların benzerlerini uygulayarak o kişiyi kurtarmaya çalışacaklar Canan Arslan.
1: Fon tasfiyelerinde ilk ödemeler yapıldı. Ödemeler 17 fondaki 43.643 yatırımcıyı kapsıyor. Öte yandan diğer fonlara ilişkin de tasfiye haritası netleşti.
2: Bugün itibariyle bakın TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına bugün itibariyle paraları ilgili bankalara transfer edildi.
3: Fon tasfiyelerinde ilk ödemeler yapıldı. A1 Kapital, Bunz Portföy ve Pardus Portföy'e ait 17 fondaki 43.643 yatırımcı için ilk ödemelerin yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu ödemeler süreci yöneten Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilmeye başlandı. Bu fonlarda yapılan ödemeler yatırımcıların son bakiyesi üzerinden yapılıyor. Ara ödeme veya ana para ödemesi gibi ayrımlar yok. Yatırımcılar son bakiyelerini geri alabilecek.
4: Bu fonlara satış yapmış fakat tasfiye süreci başlamadan önce bu satış olmuş fakat para bloke olarak kalmış yatırımcı tipleri var. Şimdi türü var. Bu yatırımcı türü parası bloke ise bu blokeler kalktığında muhtemelen fonun ilk alacaklısı olacağı için yani fon ilk etapta borçlarını ödeyeceği için bu kesim parasını alacaktır satış günündeki fiyatta. Fakat daha sonrasında tasfiye sürecine kalan, satış yapamayan yatırımcılar varsa bu olağan tasfiye sürecine kalsalar dahi fonun son satışından bir miktar alıyor olabilirler.
3: Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama var. Açıklamada 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelinmiş yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarlar Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarılmıştır denildi. Diğer fonlar için de yol haritası netleşti. Yasa teklifi meclise sunulacak. 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Teklifle her fonun kendi mal varlığının ve gerçek hak sahiplerinin tespit edilmesi, fon varlıklarının yatırımcılar ortak menfaati gözetilerek ekonomik değer kaybına yol açmaması, tasfiye edilmesi ve elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması amaçlanıyor. Yatırımcıların parasına ayrıca enflasyon farkları da eklenecek. Tasfiye ödemeleri fona giriş tarihine göre yapılacak. Yasa teklifi cuma veya pazartesi günü meclise sunulacak.
1: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli bir görüşme vardı. AK Parti ve DEM Parti heyetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Görüşmede hem mecliste kurulması planlanan izleme komisyonu hem de bundan sonra atılacak adımlar ele alındı.
3: AK Parti ve DEM Parti heyetleri mecliste bir araya geldi. Mecliste kurulacak izleme komisyonu ele alındı. Terörsüz Türkiye sürecinde son durum değerlendirildi. Görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti'dense Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer aldı. Görüşmede milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun çerçevesinde mecliste kurulacak izleme komisyonunun ana hatları ve görev tanımı ele alındı. Çerçeve kanunun yürürlüğe girmesi için PKK'nın silah bırakma sürecinin tamamlanması ve MGK'nın bunun teyit edildiğine dair karar yayınlaması gerekiyor. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan 27 Kasım'a kadar PKK'nın silah bırakma sürecinin tamamlanabileceğini söylemişti. Kasım ayı sonunda Milli Güvenlik Kurulu toplantısının gerçekleşmesi bekleniyor. Sürece dair Kandil'den de önemli bir açıklama geldi. Açıklamada Türkiye sınırları içi ve sınıra yakın tüm silahlı unsurların çekildiği belirtildi. Ayrıca ZAP'ın batısında bulunan Metina'daki 4 tünelin ve mevzilerinin de boşaltıldığı duyuruldu.
1: Gülistan Doku soruşturmasında kilit isim Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade süreci devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski vali Tuncay Sonel ifadesinde Umut Altaş'ı hatırlıyorum demişti. Ancak Gülistan kaybolduktan sonra çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Sonel ile Umut Altaş'ın samimi anları dikkat çekti.
5: İfadesinde aralarında bir tanışıklık olmadığını söylemiş, sadece hatırladım demişti. Ancak eski vali Tuncay Soner'in Umut Altaş'la fotoğrafları ortaya çıktı. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaybolmuş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. 6 yıl sonra tekrar açılan Gülistan 9 soruşturmasında toplam 38 kişi tutuklandı. Tutuklular arasında dönemin valisi Tuncay Soner, cinayet şüphelisi oğlu Mustafa Türkay Soner ve onun yakın arkadaşı Umut Altaş bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor. Altaş soruşturmada kritik bir isim. Gülistan'ın Mustafa Türkay Soner'in öldürdüğünü, cansız bedenini birlikte taşıdıklarını söylemişti. Vali Soner ise ifadesi sırasında oğlunun arkadaşları sorulduğunda Umut Altaş'la aralarında herhangi bir bağ olmadığını söylemiş, yalnızca hatırlıyorum demişti. Ancak ikilinin yakın görüntüleri ortaya çıktı. Gülistan kaybolduktan bir ay sonra Tunceli Valiliği öğrenciler için İstanbul gezisi düzenlemişti. O öğrenciler arasında Umut Altaş da vardı. O dönemde valinin paylaştığı fotoğraflarda ikilinin samimi görüntüleri dikkat çekti. Ayrıca bu gezinin Umut Altaş'ın babasının sahibi olduğu turizm şirketi aracılığıyla düzenlendiği ortaya çıktı. Altaş'ın annesi Nurşen Arıkan ve babası Celal Altaş da Gülistan 9 soruşturmasında tutuklandı.
6: Girme, girme, girme.
5: Soruşturmada Umut Altaş da babası Celal Altaş arasındaki yazışmalarda dosyaya girdi. Umut Altaş babasının her şeyden haberi olduğunu, bu yüzden kendisini Amerika'ya yolladığını söylemişti. Babasından para isteyen Umut Altaş, hesaba para gelmezse savcıyı arayıp her şeyi anlatacağım demişti.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin özellikle dijital ortamlardaki tehlikelere dikkat çekti. Ebeveynleri dikkatli olmaya, teknoloji şirketlerini ise sorumluluk almaya çağırdı.
7: Bu maalesef salgın bir hastalık halini aldı. Polisiye tedbirler bu iş için yeterli değil. İlkokul birinci sınıfa yeni başlayan bir öğrencim. Evinde babasının silahına erişip, o silahı çantasına koyup okula götürebiliyorsa eğer, burada ebeveynlerin bu sürecin içerisine biraz daha yakın dahil olması lazım.
5: Okul saldırılarını salgın olarak nitelendirdi. Topyekün mücadele çağrısında bulundu. Haber Global yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda tüm tedbirlerin alındığını söyledi. AYGİ'leri çocukların dijital mecralardaki hareketlerini izlemeleri konusunda uyardı.
7: Çocuklarımız dört duvar arasında odasına ya da telefonuyla baş başa kaldığı zaman acaba onun karakter inşasında, onun davranışlarında, onun hayata bakışında kim ve hangi değerler ön plana çıkıyor?
5: Bakan Tekin özellikle sosyal medya ve dijital oyunlardaki tehlikelere dikkat çekti. Teknoloji şirketleri mutlaka sorumluluk almalı dedi.
7: O oynadığı oyun sitelerinde yani bir insanın ölümünün bir kayıp olduğunu göremiyorlar. Ebeveyn uygulamasa bile aile filtreleri, çocuk filtreleri bunların mutlaka devreye girmesi lazım.
5: Tekin, toplum yararına program kapsamında okullarda istihdam edilen bahçe görevlisi sayısının 25 bine ulaştığını belirtti. Şubat itibarıyla farklı bir çözümle kamuoyunun önünde olacağız ifadesini kullandı.
1: 90'lı yıllarda Avrupa'da kiralık katil şebekesi kurup çok sayıda cinayette bağlantısı olduğu belirlenen Moldovalı katil zanlısı İstanbul'da yakalandı. Çete lideri sahte kimlikle polisleri ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Eşiyle birlikte gözaltına alındı.
8: Kurduğu kiralık katil şebekesiyle Avrupa'nın korkulu rüyası olmuştu. Moldovalı suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı. Yuriy Radulov 90'lı yıllarda Moldova, Romanya ve Bulgaristan'da 10 kişiyi tasarlayarak öldürme, 11 kişiyi de öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası almıştı. 25 yıldır cezaevinde bulunan 63 yaşındaki seri katil şartlı tahliye edilince hemen Moldova'yı terk etti. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. İşlediği cinayetlere rağmen sürekli izini kaybettirdiği için Kunduz lakabı alan Radulov, Türk istihbaratından kaçamadı. Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye girdiği tespit edildi, İstanbul Fatih'te saklandığı belirlendi. Yapılan operasyonla gözaltına alındı. Yanında eşi de vardı. Çete lideri Radulov olduğunu inkar etti. Üstünde sahte kimlik çıktı. Ancak uzun süre dirense de sonuna kabul etti. Evrakta sahtecilik suçundan da işlem yapılan Moldovalı seri katil ve eşinin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.
1: Yuriy Radulov şidak a fost reținut. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Bir kişi ise aranıyor. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından yapıldı. 30 Ağustos'ta batan gemideki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı bildirildi. Kimlik tespitine yönelik çalışmaların başlatıldığı açıklandı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken kayıp bir kişinin daha arandığı belirtiliyor. 30 Ağustos'ta Girne'den yola çıkan yüksek hızlı yolcu gemisi kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, daha sonra batmıştı. Son günlerde Romanya ve Bulgaristan açıklarında peş peşe yaşanan saldırılar Karadeniz deniz ticaretindeki tehlikeyi gözler önüne serdi. Artan güvenlik riski sigorta ve taşımacılık maliyetleri yükseltirken sektör temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi.
9: Abi baştan vuracak kaç.
10: Vallahi geliyor.
9: Abi baştan vuracak kaç ya.
10: Kaçın.
3: Karadeniz'de sadece bu hafta 7 gemi vuruldu. İkisi battı. Ondan fazla gemici hayatını kaybetti. Denizciler tedirgin.
11: Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan dolayı ticaret, deniz ticareti durma noktasına geldi. Gemiler dronlarla maalesef vuruluyorlar herhangi bir ayrım da gözetilmiyor.
3: Ukrayna-Rusya savaşının etkileri Karadeniz'de giderek ağırlaşıyor. Bu durum İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Denizcilik Konferansı'nda konuşuldu. Sigorta şartları ağırlaşınca taşımacılık maliyetleri de yükseldi.
12: Bu sefer navlunlar artıyor. Dolayısıyla emtianın ülkemize veya son kullanıcılara teslimindeki fiyatlar ister istemez artıyor.
3: Türk Armatörler Birliği raporuna göre 2026'nın ilk 9 ayında 82 gemi Karadeniz'de saldırıya uğradı.
13: Bizim birebir takip ettiğimiz bir dosya var. Bir Türk bayraklı gemisi Türk bayraklı bir gemi vuruldu. Burada da bir vefat eden. Onun için biz Avrupa Ceza Mahkemesi'ne başvurduk.
3: Marmara Denizi'nde yüzlerce gemi güvenlik endişesi sebebiyle demirlemiş, Karadeniz'deki gerginliğin azalmasını bekliyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü. Görüşme Ankara'da basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Şeybani bu görüşme öncesi ise İstanbul'da MİT Başkanı İbrahim Kalın'la bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Suriye ilişkileri ve ortak işbirliği alanları, komşu ülkelerle ilişkiler ve bölgesel istikrar konuları ele alındı. SDG'nin fesli sonrasında entegrasyon sürecindeki son durumla DAEŞ gibi terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin eşgüdümün sürdürülmesi konuları masaya yatırıldı. Şeybani son olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'la bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunan Barak, görüşmede bölgesel tehditlere karşı ortak önceliklerin ele alındığını ifade etti. Tarih bir bölgeye kendi parçalarını yeniden düzenleme şansı nadiren sunar. Şu anda böyle bir şans sunmaktadır dedi. Suudi Arabistan ve Husiler arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef aldı. Husiler Riyad'daki Kral Halit Havalimanı'nı, Necran Havalimanı'nı ve Hamiz Muşat'taki hava üssünü balistik füzelerle vurduklarını açıkladı. Riyad'daki saldırılarda Suudi Devlet Havayolu Saudiye'ye ait uçağın ağır hasar aldığı bildirildi. Husilere karşı başlatılan Yemen'in Şafağı harekatı da devam ediyor. Yemen hükümeti operasyonlar kapsamında 1370 Husi savaşçının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Saldırılarda yaklaşık 300 askeri aracında hasar gördüğü ya da imha edildiği belirtildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı. İsrail bir üniversite profesörünün imza atmayı planladığı kanlı terör planıyla çalkalanıyor. Bar İlan Üniversitesi'nde görevli 60 yaşındaki matematik profesörünün İsrailli Araplara yönelik eş zamanlı saldırılar düzenlemek üzere 72 kişilik bir terör timi kurmaya çalıştığı ortaya çıktı.
14: İsrailli matematik profesörü yüzlerce kişiyi öldürecekti.
10: İsrail medyası Bar İlan Üniversitesi profesörünün İsrailli Araplara yönelik büyük bir terör saldırısı planladığı gerekçesiyle tutuklandığını yazdı. Savcılık iddianamesinde 60 yaşındaki Shahar Nevo adlı matematik profesörünün 72 kişilik terör timiyle İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki 12 noktada eş zamanlı terör saldırıları planladığı ifade edildi. Nevo'nun aralarında çocukların da olduğu 600-700 kişiyi öldürmeyi amaçladığı belirtildi. Nevo'nun İsrail Arapların Ürdün, Lübnan ve Gazze şeridine kaçmalarını sağlamak istediği ancak suç ortağı bulamadığı ifade edildi. Plan üzerinde 3 yıldan uzun süredir çalıştığı belirtilen Nevo'nun avukatının akli dengesinin yerinde olmadığı savunmasını reddettiği gelen bilgiler arasında. İsrail Arap siyasetçiler Nevo'nun planının Netanyahu hükümetindeki üst düzey isimlerin Arap ve Müslüman karşıtı söylemleri sebebiyle ortaya çıktığını savundu. Nevo'nun aşırı sağcı bir milletvekili adayını plana dahil etmek istediği, talebi reddedilince de şantaj yapmak istediğinde geçen ay gözaltına alındığı ortaya çıktı. Terör saldırısı planına karşın İsrail istihbaratının olayı soruşturmayı reddetmesine ve dosyayı polise devretmesine İsrail muhalefeti tepki gösterdi.
1: Fransa'nın eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan öğrenci eylemleri 3. haftasında devam etti ve sokaklar yine hareketliydi.
10: Fransa'da lise öğrencilerinin başlattığı gösteriler 3. haftasında devam ediyor. Ulusal eylem gününde başkent Paris başta olmak üzere sokaklar yine hareketliydi. Yüzlerce okulun girişi barikatlar ve çöp konteynerleriyle kapatıldı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre gösterilere ülke çapında 71.500 kişi katıldı. Katılımın 25.000'e yaklaştığı Paris'te ise adres tarihi Bastil Meydanı'ydı. Polis zaman zaman kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Şiddet olaylarının gölgesinde geçen gösterilerin bilançosu da ağırlaşıyor. Çıkan çatışmalarda 500'den fazla kişi gözaltına alındı. Onlarca polis ve jandarma memuru yaralandı. Paris yönetimi ise krizi aşmak için harekete geçti. Eğitim Bakanı Edouard Jeffre, okullardaki öğretmen açığını kapatmak üzere acil durum planı hazırladıklarını duyurdu. Başbakan Sébastien Lecornu ise sorunu ay sonuna kadar çözeceklerinin sözünü verdi. Eylemlere ülkenin en büyük işçi sendikası da destek verirken gözler şimdi 13 Ekim'deki yeni ulusal eylem gününe çevrilmiş durumda.
1: Ankara'da çalışma hayatına ilişkin önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlığında Kamu Personeli Danışma Kurulu'yla Üçlü Danışma Kurulu toplantıları yapıldı. Gündemde Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve yeni çalışma yöntemlerine ilişkin yapılacak düzenlemeler vardı.
14: Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde sunulabilmesinin temel unsurlarından biri, güçlü ve nitelikli bir kamu personel sistemine sahip olmaktır.
15: Kamu Personeli Danışma Kurulu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlığında toplandı. Sendika temsilcilerinin de katıldığı toplantıda ana gündem 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nda düzenleme yapılmasıydı. Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan, kamu personel sisteminde ihtiyaç duyulan düzenlemeleri sosyal tarafların görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirmek istediklerini söyledi.
14: Kamu personel sistemimizin mevcut ihtiyaçlar ve geleceğin kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gereken bazı yönlerinin bulunduğunu görüyoruz. Buradaki amacımız bugüne kadar oluşturulan birikimlerin ve kazanımların üzerine yeni ve daha güçlü bir yapı inşa etmektir.
15: Bu toplantı öncesi ise Üçlü Danışma Kurulu çalışma hayatında yeni çalışma yöntemleri gündemiyle gerçekleştirildi.
14: Amacımız tek tip bir çalışma modeli oluşturmak değil, farklı çalışan grupların ve işletmelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hak ve güvenceleri koruyan daha kapsayıcı bir çalışma hayatı oluşturmaktır.
1: Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden eczacı Rümeysa Gültekin'in anısını yaşatmak amacıyla yaptırılan hemodiyaliz merkezi hizmete açıldığı tesisin açılış törenine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katıldı.
16: Bunlar doğal afetler değil, doğal kazalar değil. Bunları insan yapıyor yine. Onun için o insanların sayısının azalmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Onun için onları Allah ıslah etsin diyorum.
10: İstanbul Maltepe'de çöken bina ile ilgili konuştu. İnsan kaynaklı facialara tepki gösterdi.
16: Yani siz bir fiziki yapıyı yapmazsanız düzgün, siz yolu yapmazsanız, siz binayı doğru dürüst yapmazsanız kul hakkını nasıl hesabını vereceksiniz? Önce insanımıza bu bilinci oluşturmamız lazım.
10: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Bolu'daydı. Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği yangın faciasında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin tarafından kızı eczacı Rümeysa Gültekin'in anısını yaşatmak amacıyla yaptırılan hemodiyaliz merkezinin açılış törenine katıldı.
16: Çocuklarınızın, bu iyi insanların isimlerini yaşatıp onların dua alacağı fiziki yapılar oluşturuyorsunuz. Diyaliz merkezimizi açıyoruz. Bu esasında insanlara örnek olacak aile olduğunuzu da gösteriyor. O çocukları siz yetiştirdiniz esasında.
10: Bakan Memişoğlu konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesti.
1: NASA tarafından Mars'ın yeryüzündeki ikizi olarak adlandırılan Salda Gölü'nde bilim merkezi açıldı. Açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacur gerçekleştirdi.
3: Mars'taki Jezero kraterinin yeryüzündeki ikizi kabul edilen Salda Gölü'nde bilim merkezi açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır merkezi Türk ve yabancı astronotlarla birlikte açtı.
17: Salda, Mars'taki Jezero krateri ile benzerlik gösteren jeolojik oluşumları ve barındırdığı karbonat mineralleri ile Kızıl Gezegen'in geçmişini ve olası yaşam izlerini araştırmak için doğal bir laboratuvar. Bu yönüyle uzay araştırmacılarının ilgi odağı olan Salda'daki bilimsel faaliyetler, Mars'ta yürütülen çalışmaların yol haritasına çok özgün katkılar sunuyor.
3: Kacır açılışta yaptığı konuşmada Türkiye'nin uzay hedeflerini anlattı.
17: 2027'nin ilk aylarında uzaya uğurlamayı öngördüğümüz, milli kabiliyetlerimizin eseri uzay aracımızla ay yörüngesinde bilimsel araştırmalar gerçekleştireceğiz.
3: Bilim merkezlerinin 45.si olan Salda Bilim Merkezi, TÜBİTAK eliyle 30 milyon liralık destekle hayata geçirildi. 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında Türkiye'ye gelen yabancı astronotlar da açılıştaydı. Kacır astronotlara da seslendi.
17: Onlar Salda'yı uzaydan fotoğraflamışlardı. Biz de onları Salda'da buluşturduk.
1: Edebiyat dünyasında her yıl heyecanla beklenen o ödül açıklandı. 2026 Nobel Edebiyat Ödülünü Kanadalı yazar Anne Carson kazandı.
18: Bu yılın Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu. Ödül, İsveç Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Canadian author Anne Carson. Açıklamaya göre, klasik gelenekle eğlenceli bir diyalog içinde, çağdaş edebiyat için yeni biçimler yaratan cesur ve yenilikçi eserleri nedeniyle ödülün sahibi Kanadalı yazar Anne Carson oldu. 1950'de Kanada'nın Toronto kentinde doğan Carson, şair, yazar, çevirmen ve akademisyen olarak tanınıyor. Toronto Üniversitesi'nde eğitim alan Carson, yüksek lisansını ve doktorasını da aynı üniversitede tamamladı. Carson, 1979'dan bu yana Kanada ve Amerika'daki New York ve Princeton üniversiteleri dahil birçok üniversitede klasik edebiyat, karşılaştırmalı edebiyat ve yaratıcı yazarlık alanlarında dersler verdi. 76 yaşındaki yazar, şiirle düz yazıyı ve çağdaş hikayeleri antik mitlerle birleştiren hibrit üslubuyla öne çıkıyor. Carson'ın en bilinen eserleri arasında antik Yunan edebiyatında arzu konusunu inceleyen 1986 tarihli ilk kitabı Eros the Bittersweet, çoğu zaman başyapıtı olarak anılan, Herakles üzerine bir Yunan şiirini yeniden yorumlayan Autobiography of Red, A Novel in Verse yer alıyor. Nobel'i kazanmasıyla Carson, edebiyat dalında ödüllendirilen 19. kadın oldu.
1: İstanbul Maltepe'de yaşanan olayın ardından akıllardaki ilk soru bir bina deprem olmadan neden ve nasıl çöker oldu? Hangi belirtilerin acil tahliye gerektirdiğini İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oğuz Cem Çelik'ten dinleyelim. Ardından saat başında tekrar haberlerle burada olacağız.
19: Bu türden binalar aslında çevrenizde nereye bakarsanız bakın İstanbul'da ya da diğer büyük kentlerde, İstanbul'daki Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında çok benzer binaları çok rahatlıkla görebilirsiniz. Yani buradan da yola çıkarak insanlar biraz da tedirgin oluyorlar, olmaya başladılar. Bizleri arayanlar oluyor bir şekilde. Yani çok benzer bir tipolojideki binalarda yaşayanlar da acaba bizim binamızda bu binanın sorunlarını içeriyor mu diye kendi kendilerine soruyorlar ya da etraflarda belki tanıdıklarına soruyorlar mühendislere ve mimarlara. Şimdi binaya baktığınızda şöyle bir durum var. Sizin konuşmaya başlarken söylediğiniz bir iki nokta var. Binalarda aslında çıkmalar olabilir. Olmalıdır da gerektiği yerlerde. Çünkü buna zaten yasalar izin de veriyor. Herhangi bir sorun yok. Önemli olan bu çıkmaları usullerine uygun olarak, yani regülasyonlara uygun olarak yapmak ve gerektiği gibi de yapılırken denetlemek. Yumuşak kat konusu ise genelde buradaki durum, evet depremle ilgili bir sorun olsaydı bu yapı yumuşak kattan dolayı gitti diyebilirdik, bir şekilde göçtü diyebilirdik eğer ana sorun oysa. Ama burada daha ortada deprem yok. Yani deprem olmadığı için de bu yapının aslında göçme nedeni ve henüz ortada çok büyük deliller yok ama birkaç video ortaya çıktı. Belki onlara siz de ulaşmış olabilirsiniz. Ya da binanın herhangi bir şekilde projesine henüz ulaşan yok. Zaten devlette savcılarını görevlendirdi. Bir teknik heyet olarak da bir bilirkişi heyeti atandı. Yani şimdi bir adli süreci de devam ediyor. Ama genelde Türkiye'de rastladığımız buna benzer olaylarda ki tablo şöyle, onu ben dilerseniz özetleyeyim. Bir tanesi bu tür yapılarda, bu yapının aslında dışarıdan göçmeden önce alınan birkaç fotoğrafından da bazı açıkta bulunan kolonlarda örneğin donatı miktarının, donatıların yani halkında demir dediği çelik çubukların betonun içerisindeki onların dışarıya çıktığı giriş kısmındaki az katlı bir bölümde görülüyor. Aynı durum zaten binanın içerisinde de varsa söyleyecek hiçbir şey yok. Gelelim bu kaçak ya da ilave katlar konusuna. Yani proje dışında tamamıyla belki de zaten projesine göre inşa edilmiş olsa bile gerçek sayıdaki katıyla yine de sorunlar içerecek bir binanın, diğer bir de işte sorunlarla dolu olan bir binanın üzerine başka sorunları eklemekten başka bir durum ortada yok. Aslında o başka bir seviye, o başka bir evre diyeyim artık. Yani onu konuşmamak bile gerekir. Binalara müdahaleler, mimarlar ve uzman mimar ve mühendisler kontrolünde elbette zamanla yapılabilir. Onların deneyimli ya da bilgili insanların kontrolünde bu tür şeyler olabilir ama burada öyle bir şey olduğunu da sanmıyorum. İkinci bir konu da bu, yani olumsuz bir müdahale kat ilavesi şeklinde ortaya çıkıyor. Bunun getirdiği kapasite aşımları olabilir. Özellikle alt kattaki kolonlarda ve dolayısıyla da üst kattaki bölüm alt katın üzerine yığılarak göçme meydana gelmiş olabilir. Bir diğer konu da korozyon zaten. Yani paslanma diye bir halkın bildiği betonarme elemanlar içerisindeki çelik donatıların zamanla değişik nedenlerle korozyona uğraması ve bu İstanbul'da çok fazla. İstanbul'daki binalar biraz hızlı yaşlanıyorlar. Yani onu da belki ileride de konuşuruz ama daha sizin de bildiğiniz gibi aşağı yukarı 39-40 yıllık bir binada daha öncelerini de maalesef biz gördük. Yani 20 yılda, 15 yılda bile daha kötü duruma gelen binalar da ne yazık ki oluyor. Bu korozyonda bu tür göçmelerin diğer bir nedeni. Hiç düşünmek istemiyorum ama bir diğer neden de ilkiyle biraz daha ilişkili gibi diyebilirim. O da kullanıcıların özellikle bu şekildeki çok fonksiyonlu, yani en az iki fonksiyonlu ticari bölümler ve de konut bölümlerinin olduğu binalarda, tipik binalarda ve özellikle de denetimin biraz daha az olduğu yıllarda inşa edilen ve de beton kalitesinin de özellikle düşük olduğu yıllarda maalesef kullanıcıların da içeri girdikten sonra bir kullanıcıyla da pek kalmıyor. Birkaç kullanıcı içeri girince kendi ticari amaçlarına uygun bir mekan tasarımına gidiyorlar ve burada bilerek ya da bilmeyerek, onu da bilemiyoruz, hem mimari ögelere, yani taşıyıcı olmayan ögelere, daha da kötüsü bazen de taşıyıcı ögelere de müdahalelerde bulunuyorlar. Yani bu tür zaten kat ilavesinden dolayı bu tür şeyler oluyor ama kat ilavesinden dolayı pek konuşulacak bir tarafı da olmayan bir bina diye de söyleyebilirim. Yani her şey hazırlanmış, sanki göçmeye bir hazırlık yapılmış gibi bir durum var. Binada da zaten diğer sorunlar varsa, biraz önce söylediğim, bu daha da durumu olumsuzlaştırmış olabilir.
20: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Yakın Plan başlıyor.
1: Yakın Plan'dayız. Siyasetin başlıklarını konuşmaya başlayacağız. Kemal Öztürk, sizinle başlayayım. Fon tartışması hala gündemimizin ilk sırasında. Bugün itibariyle 17 fonun tasfiyesi süreci başladı. İlk ödemeler yapıldı. 17 fondaki 43.643 yatırımcıya ilk ödemelerin yapılacağı daha önce zaten duyurulmuştu. Tabii 455.578 yatırımcı için de bir yasa bekleniyor. Adımlar atılıyor. Bir kriz görüntüsü vardı. Bugün itibariyle yeni bir eşik mi sonuca, ya da şöyle söyleyeyim, bütün bu tartışmaları en azından söndürmek için bir adım olabilir mi? Ne dersiniz?
2: Şimdi orman yangınlarına çok gittim ben gazeteciyken. Orada kullanılan bir tabir var. Yangın kontrol altına alındı diye. Bu şu demek, yani orada bir yangın oluyor ama onun etrafı kontrol altına alındığı için diğer yerlere sıçramıyor. Fon krizinde hükümetin müdahalesini biraz böyle görüyorum. Kontrol altına hızlı bir şekilde aldı. Ama
1: doğru bir zamanlama
2: evet,
1: olduğunu mu
2: düşünüyorsunuz? Evet, hızlı bir refleks gösterdiğini düşünüyorum. Teknik açıdan bunu söylüyorum. Ama neticede işte 400 bine yakın mağdur var. Yani o kontrol altında alınan yerde o 450 bin kişinin durumu, yangın devam ediyor orada. Onu çözmek için uğraşıyorlar. Bununla da ilgili ilk adım 17 fon tasfiye edildi. Oradaki paralarla 43 bin kişinin parası geri ödendi. Bu 350 bin kişilik bir rakam, 1 milyonun altında yatırım yapan kişilerle ilgili 350 bin civarında bir rakam söyleniyor. Bu 350 bin kişinin parası bu kademe kademe ödenecek. Bu krizi yöneten Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başında olduğu bir komisyon. Uzmanların, maliyenin, finans kurumlarının içinde bulunduğu bir ekip. Dolayısıyla bunu güzel bir şekilde çözmek gerekiyor ki bu 350 bin insanın mağduriyeti veya 450 bin insanın mağduriyeti oluşmasın. Şimdi bu teknik kısmı, siyasi kısım daha karmaşık hale geldi maalesef bugün. Haklı olarak bütün toplumda ortak bir kanaat var. Bu bir nitelikli dolandırıcılık gibi görülüyor herkes tarafından. Muhalefet tarafından da, iktidar tarafından da. Bakın dikkatinizi çekerim. Başından beri iktidar cephesinden olayın bir iktidara yönelik komplo, bir işte kumpas, bir karalama olduğunu söyleyen çıkmadı hiç. Yani siyasilerin hepsinin kim olursa olsun hesap sorulacak konusunda birleştiler. Buna Cumhur İttifakı'ndan, hem MHP'den hem AK Parti'den açıklamalar bu şekilde devam etti. Hiç kimse birinin hesabının sorulmamasıyla ilgili örtülü bir şey yapmıyor. En azından görünmüyor böyle bir çalışma. 84 kişi tutuklu. Bu 84 kişinin büyük çoğunluğu iktidar partisinin çevresinden olan insanlar, büyük bir kısmı. Ve en önemlisi AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından biri bu nedenle istifa etti, ifade verdi. Şimdi bunlar aslında demokrasimiz, yargımız ve siyaset açısından iyi bir tablo. Muhalefet de iktidar da bu işin hesabının sorulması konusunda birleşmiş gözüküyor. Bugün ben biraz farklı bir kırılma noktasına ulaşıldığını, yani daha doğrusu oraya gelindiğini görüyorum. Cumhuriyet İyi Parti'den Ümit Özlale'nin iki bakan hakkında, biri Cevdet Yılmaz, diğeri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahir Hanım hakkındaki açıklamalarının, Ömer Bolat hakkındaki açıklamalarının altının boş olduğu anlaşıldı. Şimdi bir isim benzerliği yüzünden Aile Bakanı'nın babasıyla karıştırılmış mesele. Ömer Bolat'ın hesaplarının rakamları karıştırılmış. Fonla alakası olmadığı ortaya çıktı. Şimdi bunlar bugün bana göre bir başka bir yere çekti olayı. Yani biraz ciddiyetsiz gördüm ben. Siz bir bakanı suçlayacaksanız, ki bu büyük bir olaydır, bir bakanla ilgili iddialarınız varsa bunu çok iyi araştırmanız gerekiyor. Elinizde çok sağlam belgeler olması gerekiyor. Kastettiğiniz insanlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanları, resmi bakanlar. Bunun dünyada bir etkisi olur, dünyada bir yankısı olur. Dolayısıyla yani bu bir tweet atmaya benzemez. Yani bir sosyal medya fenomeni değilsiniz. Bir sosyal medya kullanıcısı gibi davranamazsınız. Siz bir ana muhalefet partisinin önemli bir temsilcisisiniz ve ortaya koyduğunuz iddiaların çok güçlü belgeleri olması gerekiyor ki kamuoyuna açıklayasınız. Zaten sosyal medyada binlerce paylaşım, binlerce iddia, binlerce suçlama uçuşuyor havalarda. Bu ciddi bir problem. Bana göre bugün muhalefetin yaşattığı bu kırılmayı görüyorum ben. Yani ortalığı çok hem karmaşıklaştırdı hem farklı bir yere çekti. Belki de
1: yüzüne inmeye engel mi oluyor?
2: Yani olabilir. Böyle bir şey
1: risk
2: olabilir. Burada AK Parti Grup Başkan Vekillerinden Özlem Hanım'ın mecliste yaptığı konuşmayı çok önemsiyorum. Mağdurların, daha doğrusu bu dört listenin tamamı açıklansın talebinde bulundu. Meclis kayıtlarına geçti. Yine AK Parti'nin önemli isimlerinden İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın açıklamaları keza yine oldukça önemli ve herkesin elindeki bilgileri, belgeleri göstermesini istiyor. Dolayısıyla iktidar çevresi de hani bu tür karmaşayı ortadan kaldırmak için daha hızlı ve daha şeffaf hareket edebilir.
1: O zaman teknik açıdan biraz hızlı ilerlendi ama siyasi kısımda
2: evet, siyasette bir problem var. Siyasi veya iletişim kısmında bir problem var. Ama bugün muhalefetin bu davranışı bu kaosu daha da derinleştirdi ve daha da yoğunlaştırdı. Yani o zaman o yüzden muhalefetin biraz daha dikkatli davranması gerekiyor.
1: Şakir Dinçay, siz ne dersiniz? Teknik kısım hızlı ilerledi, siyasi kısımda soru işaretleri ya da bir zamanlama sorunu var mı sizce? Çünkü bazı adımlar muhalefetin yaptığı açıklamalardan sonra gelmesi çok tartışılıyor.
3: Yani hem teknik kısımda hem de siyasi kısımda bir hayli pürüz var diye düşünüyorum.
1: Ve teknik kısımla ilgili sıkıntı ne?
3: Teknik kısımla ilgili zaten olayın kendisi başlı başına bir gecikmenin neticesinde ortaya geldi. Yani düzenleyici mekanizmalar zamanında müdahale etseydi, gecikmeseydi ve gerekli kurullar hızlıca çalışıp etkin bir şekilde müdahale etseydi bu fonlara, zannediyorum bu iş büyümeden kapatılması ya da etkinin, zararın daha az olması sağlanabilirdi. Teknik açıdan söyleyeceğim bir şey daha var. Yeterince şeffaf değil süreç. Bugün yine meclisimizde iktidardan da muhalefetten de bunu söylüyorlar, doğru söylüyorlar. Eğer siyasilerin içerisinde bu işe dahil olan bir liste varsa, dahil olan insanların listesi varsa, bunların bir kısmı hakikaten mağdur da olmuş olabilirler. Ama iyi niyetle ama değil, dahil olanların isimlerini, listesini bir an evvel açıklaması gerekir diye düşünüyorum ilgili makamların, yetkililerin. Böylelikle herhangi bir spekülasyona yer bırakmaksızın, işte ne bileyim yanlış haberlerin, iftiraların yayılmasını engelleyecek bir paylaşım söz konusu olur. Ve bu insanlar da yani isimleri bir çıkan insanlar da kendilerini ifade edebilirler, açıklayabilirler, savunabilirler. Şimdi bir bilgi karmaşası söz konusu diye düşünüyorum.
1: Peki,
3: bu işin teknik kısmı.
1: Bir soru sorayım sadece. Bu özellikle AK Parti cephesinden de isimler açıklansın açıklaması geldiği için de soruyorum. Pazartesiye kadar açıklanmazsa biz açıklayacağız şeklinde yine Ümit Özlale'nin bir duyurusu var. Bu anlamda siz kısa bir süre içerisinde bunun açıklanmasını bekler misiniz? Yoksa yeni bir muhalefet hükümet denklemi görür müyüz orada bu liste üzerinden? tartışma anlamında söylüyorum.
3: Yani ben bunun açıklanmasını umut ederim. Açıklanıp açıklanmayacağını hakikaten bilmiyorum ama açıklanmadığı zaman böyle tehditvari şeyler söz konusu olabiliyor, açıklamalar söz konusu olabiliyor. Açıklanmadığı zaman spekülasyon üzerinden, isim benzerlikleri üzerinden yanlış kişilerin etiketlenmesi, iftiraya uğraması gibi durumlar söz konusu oluyor. Tüm bunların önüne geçebilir. İlgili kişiler de kendini kamuoyunda, mahkemelerde ya da ne bileyim işte gönüllü olarak ifadeye giderek savunabilirler. Bu karmaşadan kurtulmuş oluruz diye düşünüyorum. Doğrusu bu, eninde sonunda böyle olacaktır. Ama bu pazartesi mi olur? Yoksa yine bu birkaç aya yayılır mı? Onu bekleyip görmek lazım diye düşünüyorum.
1: Veysel Kurt, acaba yeterince hızlı, yeterince şeffaf, yeterince sonuç odaklı bir süreç işliyor mu? Siz nasıl izliyorsunuz?
4: Evet, şimdi bizim de tabii ki sahip olduğumuz bilgiler nihayetinde kamuoyuna açıklanan bilgilerle sınırlı ve biz ancak bunları yorumlayabiliyoruz. Bunu ifade etmekle başlamak isterim. Ayrıca Deniz Hanım, müsaadenizle ya ben bu konuda açıkçası biraz duygusal olduğumu ifade etmek isterim öncelikle. O yüzden yapacağım yorumlarda ne kadar soğukkanlı davranabileceğimi bilmiyorum. Çünkü gerçekten Türkiye'nin, daha doğrusu dünyanın içinden geçtiği konjonktürde böyle bir şeyle karşılaşmış olmak benim açımdan bir nebze üzücü ve hayal kırıklığı yarattı. Yani Kemal Bey'in de, Kemal Öztürk'ün de sosyal medyada zaman zaman yaptığı paylaşımlara katılmamak mümkün değil. Bu noktada müsaadenizle rahmetli Cahit Zarifoğlu'nu anacağım. Çok kıymetli bir Türk şairi. Diyor ki, zirvesine göz koyduğum dağlara bak, koşup takıldığım çitlere bak. Yani bir taraftan Türkiye hakikaten uluslararası arenada çok önemli dönemeçleri, riskleri, tehlikeleri bertaraf ederken, kuzeyimizde savaş, güneyimizde savaş varken gemiyi dümende tutma, başta olmak üzere ve bu konjonktürden karlı çıkmak gibi bir strateji izleme peşindeyken, içeride bu tarz meselelerle karşılaşıyor olmak, en azından benim gibi sıradan bir vatandaş ve bir nebze zihnimizin, aklımızın erdiğince yapmaya, katkı yapmaya çalıştığımız ölçüde, ki insanlar için üzücü olduğunu ifade etmek isterim. Bununla başlamak istiyorum ve bu mesele teknik, hukuki ve ekonomik sınırları aşan boyutlara sahip. Bunu da açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Çünkü teknik açıdan baktığımızda nihayetinde kamuoyu nezdinde Kemal Bey'in ifade ettiği gibi nitelikli dolandırıcılıktan görevi suistimal etmeye, bunları söylerken hiç herhangi bir şahsa yönelik veyahut da şahısları suçlayıcı anlamda söylemiyorum ama kamuoyunda bulduğu yankı itibariyle söylüyorum. Nihayetinde bu kurulan mekanizmalardan fazlasıyla nemalanan ve yine buna karşın fazlasıyla ekonomik ve mali kayba uğrayan insanlar var. Dolayısıyla hakikaten burada bir nitelikli dolandırıcılıktan söz etmek mümkün. Ve nihayetinde yine burada aslında hükümetin verdiği ilk refleks ve yine siyasetin üzerinde konsensüse vardığı noktaya baktığımızda ilk tepkilerde tabii ki meselenin belki de suhuletle ve görevi kötüye kullananların, durumu suistimal edenlerin, haksız kazanç elde edilenlerin cezalandırılacağı, çünkü bu noktada bir konsensüs vardı Kemal Bey'in ifade ettiği gibi hem iktidar hem de muhalefet cenahında. Öte yandan da mağdurların mağduriyetini mümkün olduğunca gidermeye dönük ve bu anlamda bu hedefle yola çıkılmış bir teknik düzenlemeler bütünlüğünü, bütünlüğüne dair işaretler gördük. Fakat zaman geçtikçe görüyoruz ki Muhtemelen bu mesele göründüğünden daha karmaşık. Dediğim gibi yani sahip olduğumuz bilgilere ilişkin yorumlar yapıyoruz biz. Ve biraz da siyasetin tartışmaları getirdiği nokta itibariyle mesele siyasi boyutta biraz daha karmaşıklaşıyor benim nazarımda. Çünkü bir taraftan aslında siyasi olarak baktığımızda, daha geniş çerçeveye oturttuğumuzda, bu iktidar ve AK Parti için gerçekten bir arınma süreci için önemli bir fırsat sundu. Nihayetinde %52 oy alarak iki dönemdir Cumhurbaşkanlığını kazanan Sayın Cumhurbaşkanımız var. Ve dolayısıyla bu %52'yi hatta kendisine oy vermeyen ve büyük bir sorumlulukla bütün vatandaşların haklarını koruyan, koruyarak siyaset üretmeye çalışan bir siyaset stiline baktığımızda, burada Sayın Cumhurbaşkanımızın dediğim gibi bu teveccühü dikkate alarak ister yani bu cürümleri işleyenlerin ister iktidar kanadında destekçisi veyahut da muhalefet cenahında da olsa suç ve ceza mekanizmasının kendilerine yönelik işletilmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor. Dolayısıyla ortada bir kriz var, ortada büyük bir sorun var. Şakir Hoca'nın ifade ettiği gibi çeşitli ihmaller ve suistimaller sonucunda ortaya çıkan ve siyasi açıdan baktığımızda bunun AK Parti için bir arınma sürecine dönüştürülmesi için bir fırsat var. Muhalefet için de kendi krizlerinden sıyrılarak, buyurun.
1: Muhalefete geçmeden arınma fırsatı var dediğiniz için soruyorum. Bu fırsatı kullanma konusunda bir zamanlama sorunu yaşıyor olduğunu mu düşünüyorsunuz hükümetin? Çünkü bir taraftan hani süreçler yavaş ilerliyor ya da bir şekilde muhalefet tarafı konuştuğu zaman devreye giriliyor, işte liste açıklanmıyor gibi pek çok soru ve rahatsızlık da iletiliyor, konuşuluyor. Dolayısıyla o fırsatı kaçırdı mı hükümet, yoksa hala yakalayabilir mi?
4: Ya ben daha geniş ve daha temelli bir şeyden bahsediyorum ama sorunuza binaen sürece gelecek olursak, yani bir taraftan mesela listelerin açıklanmasından bahsediyoruz, fakat bir taraftan da acaba ismi açıklanan insanların tepkileri ne olur sorusu da ortada açıkçası. Dolayısıyla kişisel hakların korunmasına da hassasiyetle riayet edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben bir taraftan. Meselenin yalnızca hukuki boyutundan bahsetmiyorum. Öte yandan yani hükümetin aslında hızlıca refleks verdiğini gördük. Kriz ortaya çıkar çıkmaz Sayın Cumhurbaşkanı'nın detaylı bir şekilde bilgilendirilmesi, Amerika'dan döner dönmez Birleşmiş Milletler toplantısından ve nihayetinde hızlıca bir komisyonun oluşturulması, mağduriyetlerin giderilmesi üzerine kurulu bir organizasyon ve bir süreç yürütülmesi ve çok daha ve çok önemli bir nokta daha, mağduriyetlerin giderilirken bunun hazineden karşılanmayacak olması, yani devlet bütçesinden değil, bu fonların sahip olduğu varlıkların kullanılarak konuştuğumuz, bahsettiğimiz ödemelerin yapılacak olması, aslında hükümetin teknik açıdan kriz yönetme, yani sorun ortaya çıktıktan sonra kriz yönetme açısından ilk başlangıçta, ilk tepkileri açısından oldukça önemli, olumlu bir başlangıç yaptığını ifade etmemiz mümkün.

0: refleks vermekle bu hukuki süreçler işletilirken zaman kaybolması arasındaki ince çizgiyi de dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Ve bu açıdan şu müsaadenizle şu şekilde toparlayayım. Hı. Dediğim gibi yani iktidar açısından bir arınma, yani %52'lik bir taban, bütün Türkiye'yi temsil eden bir iktidar yapısı var ve fakat içerideki tabiri caizse çürükleri veyahut da haksız kazanç elde edenlerin cezalandırabildiğini gösterme açısından önemli bir fırsat. Muhalefet açısından da cümlemi şu şekilde getirecektim muhalefet açısından. İçinde bulunduğu krizleri aşarak gerçek bir gündemi, gerçek verilerle ve hakikaten hakkıyla gündeme getirmek ve dolayısıyla gündem yaratma fırsatına sahipti. Fakat Kemal Bey'in ifade ettiği gibi en azından yapılan açıklamalar bu noktada maalesef ciddiyete şimdilik gölge düşürmüş durumda. Aha. Bundan sonra göreceğiz. Yani peki, iktidar gerçekten bu anlamda karşı karşıya kaldığı sınavı ve muhalefette elde ettiği sınırlı da olsa bir fırsat alanını ne kadar kullandığını hepimiz göreceğiz.
1: Bir reklama gideceğiz ama 16 Eylül'den beri tartıştığımız bir konu, kapsamı, içeriği, yarattığı kaybı ve iddiaları konuşuyoruz. Tam olarak resmi görebilmiş değiliz o tarihten bugüne. Konuşulacak çok da başlık var reklamlardan sonra.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Ülkenin batı ve iç kesimlerinde sis ve pus oluşuyor. İstanbul ve Bursa'da güneşin yanı sıra pus da var. Hava kalitesi düştü. Sıcaklık 24-25 derece. İç Anadolu'da da pus oluşuyor. Ankara 23, Sivas 19 derece. Ege'de rüzgarın hafiflemesi Manisa, Afyonkarahisar boyunca yer yer sise neden oluyor. İzmir 27 derece. Akdeniz'de havayı zaratmıyor. Antalya 29 derece. Karadeniz'de Trabzon-Artvin hattında yağmur geçişi var. Zonguldak 22, Samsun 24 derece. Doğuda Erzurum-Kars, Van-Hakkari tarafında yağış var. Erzurum 15, Malatya 21 derece.
2: Hava durumu. NTV Radyo.
1: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. İstanbul'da bir binanın yıkılması için depreme gerek yok. Öyle ki kendi kendine çöküyor, tıpkı dün sabah yaşandığı gibi. Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk 3 katı dün sabaha karşı çöktü ve biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. Enkaz altındaki bir kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.
4: Dört katı kaçak olan 39 yaşındaki apartman durup dururken çöktü. Üç kat yıkıldı.
5: Sakin olun, sakin Ahmet, sakin olun, sakin olun.
4: Dördüncü kat zemin haline geldi. İstanbul Maltepe'de bir anda 14 apartman sakini 7 katlı binanın enkaz altında kaldı.
6: Araba kurtarma ekibi burada. İkini duyan var mı? İkini
7: annem babam kardeşim burada, kardeşim çıkmış, annem babam zaten üst katta olduğu için onlar hemen çıkabilmişler. Söylüyordum baba buradan taşının, burası çökecek, sağlam bina değil, demirleri çıkmış, paslanmış.
8: Kendi imkanları çıkanlar vardı, onlara yardım ettik.
4: İlk etapta enkazda kalanlardan 3'ü çocuk, 9 kişi kurtarıldı. Göçük altında kalanlardan biri de 7-8 yaşlarında olan Betül Bilice'ydi. Beş yaşındaki Gülce Dora Turhan ve 26 yaşındaki Ahmet İnansı hayatını kaybetti. İtfaiye apartmanın yıkılan üst katlarını da içeride birinin kalma ihtimaline karşı tek tek kontrol etti.
9: Sesimi duyan var mı?
7: İlk üç katı çöken bina arama kurtarma çalışmaları sürdüğü esnada kaymaya başladı. Aynı zamanda binada yangın da çıkınca bölgeye bina yıkım makası getirilerek kontrollü yıkım çalışması başlatıldı.

0: Bina aslında aylar öncesinden sinyal vermişti. Alt kattaki tekstil atölyesinde çalışan Fatma Kaya, çektiği videoda çatlaklar gün geçtikçe büyüyor ifadelerini kullanmıştı.
1: Korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor bak.
0: Binadan sağ kurtulanlar kentsel dönüşüm için anlaşamadıklarını belirtti.
2: Müteahhitlerle görüşmüştük. Niyetlendik ama sonuca bağlamamıştık. Ne diyelim, keşke bağlasaymışız. Evde miydik?
3: Aslında herkes kentsel dönüşümü istiyordu ama malum biraz maddi şartlardan dolayı uygun olmadı bazı da vatandaşlara.
4: Şu an çöken binanın çevresinde enkaz alanında çalışmalar devam ediyor. Öte yandan tüm bu çalışmalar sona erdiği zaman sorulacak sorulardan biri şu an çevredeki diğer binalarda durum ne? Onlar yaşanabilecek durumda mı? Başka bir çökme riski var mı? İşte bunu belirlemek için ekiplerin mesaisi devam edecek.
0: Binanın mimarı ve şantiye şefi de gözaltına alındı.
5: 6 Şubat depremlerinden sonra hızlı tarama testlerinde başvuru rekoru kırılmıştı. Ancak deprem unutulunca bu taramalara olan ilgi de düştü. Oysa İstanbul'da hiç vakit kaybedilmeden kentsel dönüşüme girmesi gereken binlerce bina var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre kendiliğinden yıkılacak bina sayısı korkutucu. Gelin şimdi hem çarpıcı verilere hem de bu hızlı tarama sürecine ilişkin ayrıntılara bakalım.
6: Maalesef İstanbul depreme hazır değil.
0: Kaçak yapılar, eksik malzemeler, dayanıksız kolonlar, yaşlı binalar. Olası Marmara depremi yıllardır gündemde. İstanbul'da tabut bina, yani kendiliğinden yıkılması beklenen 1238 bina var.
7: Sizce İstanbul depreme hazır mı?
8: Türkiye hiçbir zaman hazır olmaz. Bunun için kültürel ve sağlam başka birçok altyapının olması gerekiyor.
9: Bizim bina 20-25 yıllık bir bina. Bütün evlerin yeniden kolonlarının incelenmesi, hasarlarının incelenmesi ve yeniden yapılması gerektiğini düşünüyorum.
10: Deprem oluyor, deprem. Çabuk çık çık çık çık çık. Çık.
7: Deprem kendini her hatırlattığında kentsel dönüşüme ya da hızlı tarama testlerine olan başvurular da artıyor. Ancak gündem değişince ilgi de azalıyor. Öyle ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı hızlı tarama testlerine 2023 Maraş depremlerinden sonra günde binlerce başvuru yapılıyordu. Ancak bugünlerde o başvuru sayısı 500'e kadar indi.
11: 2023 depremlerinin olduğu ay Şubat ayında 122 bin başvuru aldık bir günde. Devam eden Mart ayında da yaklaşık 30 bin civarında başvuru aldık. Şu an tabii depremin üstünden zaman geçmesiyle birlikte yine 500-600 civarında bir aylık başvuru sayımız var.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 170 bin başvuru aldı. 40 bin binada hızlı tarama testi yapıldı. 1999 öncesi inşa edilen 18.800 bina yüksek ve çok yüksek riskli çıktı.
11: 3.000 civarında resmi işlemler başlatıldı, tahliyeler başladı. Bazıları kentsel dönüşümden yararlandı ve tekrar yeni binalarına geçti. 100.000 insan bugün hızlı tarama liste projesiyle başladığı kentsel dönüşüm sürecinde güvenli konutlarına geçmiş oldular.
0: Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçeli Evler riskli binaların en yoğun olduğu ilçeler arasında. Başvurular azalsa da eski binalarda oturup kentsel dönüşüme girmek isteyen yüzlerce ev sahibi var. Tıpkı Bakırköy'deki 48 yıllık bu binadaki apartman sakinleri gibi.
12: Kiminin sıva çatlağı oldu, kimin balkonunda sıva çatlağı oldu. Onların kararıyla biz bu işe başladık.
0: Hızlı tarama testiyle binaların depreme dayanıklılığı ölçülüyor. Testlerin yasal olarak bir bağlayıcılığı yok. Başvuru için apartman sakinlerinin oy birliği gerekiyor.
11: Önce binanın geliyoruz, donatıları dediğimiz demirine, betonuna, kalitesine ve planlı uygun yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Buna dair bir yazılımımız var. Bu yazılımda bir deprem güvenlik oranı atıyoruz bina için. Eğer bizim için öncelikli binalar kapsamındaysa, yani yüksek riskli ve çok yüksek riskli binalar kapsamındaysa hızlıca vatandaşa bilgilendirme yapıyoruz. 14.
5: Fon tasfiyelerinde ilk ödemeler yapıldı. Ödemeler 17 fondaki 43.643 yatırımcıyı kapsıyor. Öte yandan diğer fonlara ilişkin de tasfiye haritası netleşti.
13: Bugün itibariyle bakın TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına bugün itibariyle paraları ilgili bankalara transfer edildi.
0: Fon tasfiyelerinde ilk ödemeler yapıldı. A1 Kapital, Bunz Portföy ve Pardus Portföy'e ait 17 fondaki 43.643 yatırımcı için ilk ödemelerin yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu ödemeler süreci yöneten Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilmeye başlandı. Bu fonlarda yapılan ödemeler yatırımcıların son bakiyesi üzerinden yapılıyor. Ara ödeme veya ana para ödemesi gibi ayrımlar yok. Yatırımcılar son bakiyelerini geri alabilecek.
14: Bu fonlara satış yapmış fakat tasfiye süreci başlamadan önce bu satış olmuş fakat para bloke olarak kalmış yatırımcı tipleri var. Şimdi türü var. Bu yatırımcı türü parası bloke ise bu blokeler kalktığında muhtemelen fonun ilk alacaklısı olacağı için yani fon ilk etapta borçlarını ödeyeceği için bu kesim parasını alacaktır satış günündeki fiyatta. Fakat daha sonrasında tasfiye sürecine kalan, satış yapamayan yatırımcılar varsa bu olağan tasfiye sürecine kalsalar dahi fonun son satışından bir miktar alıyor olabilirler.
0: Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama var. Açıklamada 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelinmiş yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarlar Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarılmıştır denildi. Diğer fonlar için de yol haritası netleşti. Yasa teklifi meclise sunulacak. 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Teklifle her fonun kendi mal varlığının ve gerçek hak sahiplerinin tespit edilmesi, fon varlıklarının yatırımcılar ortak menfaati gözetilerek ekonomik değer kaybına yol açmaması, tasfiye edilmesi ve elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması amaçlanıyor. Yatırımcıların parasına ayrıca enflasyon farkları da eklenecek. Tasfiye ödemeleri fona giriş tarihine göre yapılacak. Yasa teklifi cuma veya pazartesi günü meclise sunulacak.
5: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın fon iddialarına sert çıktı. İddiaların isim benzerliği üzerinden dillendirildiğini belirten Bakan Göktaş, yalan ve iftira, lanetliyorum, böyle siyaset olmaz, kendisini derhal istifaya davet ediyorum dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da fon iddiaları hakkında tümüyle kara propaganda açıklamasında bulundu.
15: Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyoruz.
5: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlali'nin fon iddialarına sert çıktı. Özlali, Bakan Göktaş'ın babasının işlem yaptığını söylemişti. İddiaları yalanlayan Göktaş, fonlarda hesapları olmadığını söyledi, ortada isim karışıklığı olduğunu kaydetti.
15: İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Benim ailemin Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaranın son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Hukuk önünde hesabını soracağından kimsenin şüphesi olmasın.
5: Göktaş iddialara ilişkin sosyal medya hesabından da açıklama yaptı. Ümit Özlerli'nin bahsettiği işlemin sahibi olan kişinin TC kimlik numarasının 92 ile bittiğini söyledi. Babasının TC kimlik numarasının ise 18 ile bittiğini kaydetti. Göktaş isim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğim dedi. Bakan Göktaş, iddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi derhal bırakacağım. Peki bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız ifadesini de kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da kendisine yöneltilen fon iddialarına yanıt verdi. Bakanlık görevine gelmesiyle birlikte ticari faaliyetlerine ara verdiğini belirten Bolat, bu sürece kadar elde ettiği 37 milyon 800 bin liralık aile tasarrufunu görev süresi boyunca hedef yatırım portföy bünyesinde kira sertifikası hesabında değerlendirdiğini vurguladı. Bu süreçte fon soruşturması öncesi ve sonrası söz konusu tasarruf üzerinde herhangi bir hisse senedi alımı ve satımı gerçekleştirmediğini ifade etti.
16: Bakan Bolat fon soruşturması kapsamında kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda da bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağrel ile Şaban Sevinç yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamasıyla ifadeye çağrıldı.
5: Artvin Hopa'da tır parkında heyelan meydana geldi. Tonlarca kaya parçası ve toprak kütlesi bir anda alana düştü. Tır şoförü Kasım Topaloğlu arkadaşlarına yardım etmek istediği sırada başına taş isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede yeni heyelanlar da yaşandı.
17: Çok büyük bir heyelan oldu. Şu anda her taraf yerle bir.
18: Heyelanın geldiğini fark etti. Kendi aracını kurtardı. Arkadaşına yardım etmek istediği sırada başına taş isabet eden şoför hayatını kaybetti. Görüntüler Artvin'in Hopa ilçesinden. Karadeniz sahil yolunun Esenkıyı mevkisindeki tır parkında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan tonlarca kaya parçası ve toprak kütlesi bir anda alana düştü. Tır şoförü Kasım Topaloğlu, heyelanın geldiğini fark edince önce kendi aracını güvenli bir bölgeye götürdü. Ardından arkadaşlarından yardım etmek istedi. Bu sırada ikinci bir heyelan meydana geldi. 45 yaşındaki Topaloğlu, başına isabet eden taş sonucu yaşamını yitirdi.
19: Aracını kurtarmak için aracına yöneliyor ve aracın içinde değil, kendi çarısındayken taşın kendisine isabet etmesiyle hayatını kaybediyor.
18: Bölgede heyelanlar devam etti.
17: Şu anda her taraf yerle bir. Gördüğünüz gibi artçılar devam ediyor.
18: Olayın ardından tır parkı tahliye edildi. Bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.
5: Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay Erdemli ilçesinde meydana geldi. Emniyet birimleri Çeşmeli mahallesindeki bir tatil sitesinden gelen ihbar üzerine harekete geçti. Bir apartmanın 14. katından düşen Sezen Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızının ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı. Trabzon'da emekli uzman çavuş 20 gün önce boşandığı eski eşini tabancayla vurarak öldürdü. Çiftin 2 ay önce dünyaya gelen bebekleri koruma altına alındı. Aydın'da iki kadına yönelik saldırı oldu. Fadime Akbal uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından öldürüldü. Emel Bozkuş ise birlikte yaşadığı kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan kadın yaşam mücadelesi veriyor.
18: Trabzon'un Asin ilçesinde yaşayan Gülşah Oktay 33 yaşındaydı. Aydın 7 parmakla geçen yıl evlendi. Çiftin 2 ay önce bebekleri dünyaya geldi. 51 yaşındaki 7 parmak emekli uzman çavuştu. Yakınları borsada 3 milyon lira kaybeden Aydın 7 parmağın eşinin altınlarını bozdurarak borç ödediğini söyledi. Bu duruma tepki gösteren Gülşah Oktay 20 gün önce eşinden boşandı. Aydın Yediparmak, önceki gün konuşmak için eski eşiyle bir araya geldi. Tartıştığı kadını ateş etti. Yedi kurşunla vurulan Gülşah Oktay hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırgan kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Aydın'ın 2 aylık bebekleri koruma altına alındı. Aydın'ın Efedere ilçesinde yaşayan Fadime Akbal, eşi Kamil Köse'den 3 ay önce boşanmıştı. Ancak sandığı 47 yaşındaki kadını sürekli tehdit ediyordu. Fadime Akbal bunun üzerine geçtiğimiz ay eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Sabah kadının evden çıkmasını bekleyen Kamil Köse yanında taşıdığı tabancayla peş peşe ateş etti. Ağır yaralanan Fadime Akbal kurtarılamadı. Saldırgansa yaşamına son verdi. Bir saldırı haberi de Aydın'ın İncirliova ilçesinden geldi. Emel Bozkuş'la Salih Sarıkaya birlikte yaşıyordu. İkili arasında çıkan tartışmada Sarıkaya 40 yaşındaki kadını pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Emel Bozkuş'un hayati tehlikesi var. Kaçan saldırgan operasyonla yakalandı.
5: Ankara'da polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada 5 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 10'u adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği saldırının gerçekleştiği gün araçta bulunan Arif Aydaş'la Yasin Aydaş'ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 5 şüpheli hakkında ise ev hapsi adli kontrol kararı verildi. Bu arada polis memurunu şehit ettikten sonra intihar eden Yusuf Eray Tekalan'a ilişkin bilgiler de ortaya çıktı. Kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme ve uyuşturucu madde bulundurma suçlarından 23 kaydı bulunan saldırganın 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı da öğrenildi. Bursa'da bir otomobil sürücüsü bir anda kendi şeridinden çıkıp karşı şeride geçerek bir motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Oğlu ise ağır yaralandı. Arkasından başka bir motosikletle gelen eşi ise o anlara tanık oldu.
0: Oğluyla birlikte motosiklet festivaline gidiyorlardı. Otomobil karşı şeride geçerek baba ve oğlunun bulunduğu motosiklete çarptı. Baba hayatını kaybetti, oğluysa yaralandı. Arkadan gelen anne ise o anlara tanık oldu. Bursa'da motosiklet tutkunu Ali Bilensir, 13 yaşındaki oğlu ve eşiyle birlikte motosiklet festivaline gidiyordu. Baba ve oğlu aynı motosiklette, anne ise arkada başka bir motosikletteydi. Doğanç tünelinde ilerlerken bir araç sürücüsü bir anda kendi şeridinden çıkıp karşı şeride geçerek baba ve oğlunun bulunduğu motosiklete çarptı. Baba ve oğlu yola savruldu. Anne Figen Bilensir ise arkadan gelirken kazayı gördü. Sinir krizi geçiren kadının diğer sürücülerden yardım istediği anlar kameralara yansıdı. Ağır yaralanan Ali Bilensir kurtarılamadı. Oğlunun hayati tehlikesi sürüyor. Yaralanan araç sürücüsü ise bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
5: Türkiye, Husi saldırılarına maruz kalan Suudi Arabistan'a Mekke Savunma Anlaşması kapsamında hangi desteği verecek? Bu soruya iki önemli yanıt geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan savunma desteği verileceğini söyledi. Türkiye başka ülkeye asker gönderip orada saldırı yapmayacak dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da askeri destek süreci anayasa doğrultusunda yürütülecek açıklaması geldi.
20: Bunun adı bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak.
18: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Husi saldırılarına maruz kalan Suriye Arabistan'a Mekke Anlaşması'nda verilecek desteğin ayrıntılarını anlattı. Türkiye başka ülkeye asker gönderip orada saldırı yapmayacak dedi. Suudi Arabistan'a savunma desteği verileceğini söyledi.
20: Savunmaya yönelik ne türden yardımlar yapılabilir? Özellikle hava savunması, elektronik harp başta olmak üzere diğer teknik konularda nasıl yardım yapılabilir? Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor.
18: Bakan Fidan, anlaşmanın kısa süre içerisinde meclise sevk edileceğini de söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da anlaşmaya ilişkin açıklama geldi. Buna göre Mekke İttifakı çerçevesinde Suudi Arabistan'a konuşlandırılacak askeri güç anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onayının ardından gönderilecek. Bakanlık 5 Ekim'de Riyad'da gerçekleştirilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında alınan kararlara ilişkin bilgi verdi. Riyad'daki toplantıda Türk askeri kuvvet ve yeteneklerinin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yetenekleri ilişkin süreç, anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir ifadesiyle meclisin onay sürecine işaret edildi. Anlaşmanın parlamentoda onaylanmasının ardından Mekke İttifakı karargahında Türk askeri personel görev yapacak. Hali hazırda Suudi Arabistan'da bulunan ve Türk askerleri tarafından çalıştırılan hava savunma sistemleriyle hava savunması katkısı devam edecek. Bölgeye ek sistemler ve platformlar konuşlandırılacak.
5: Rusya son dönemde Ukrayna'ya yönelik saldırılarını arttırdı. Donetsk'te Kramatorsk kentine düzenlenen saldırıda en az 33 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi yaralandı. Kiev yönetimi Rusya'yı sivilleri kasıtlı olarak hedef almakla suçladı. Bu saldırı bu yıl Ukrayna'da tek seferde en fazla can kaybına yol açan saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.
0: Rusya, Ukrayna'da son haftaların en büyük saldırısını gerçekleştirdi. Ülkenin doğusundaki Kramatorsk şehrinde düzenlenen saldırıda onlarca ölü var. Rusya'nın saldırılarında iki yolcu otobüsünün vurulduğu belirtiliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise hedefin otobüs durağı olduğunu söyledi. Saldırı cevapsız kalmayacak. Rusya, Donbas'taki tüm yaşamı yok etmeye çalışıyor ve dünya buna kararlı bir şekilde karşılık vermeli dedi. Rus ordusu Ukrayna için Donetsk'in savunmasında kilit rol oynayan Kramatorsk'taki saldırılarını artırdı. Kramatorsk, Ukrayna ordusunun elinde tutmak için mücadele ettiği kale kuşağı olarak adlandırılan hattın bir parçasını oluşturuyor. Ordu şehri lojistik ve ikmal merkezi olarak kullanıyor. Son günlerde Rus askerlerinin şehrin doğu sınırlarına yaklaştığı haberleri geliyor. Ukraynalı yetkililer bu nedenle bölgedeki sivilleri daha güvenli yerlere gitmeleri konusunda uyarıyor. Otobüslere düzenlenen saldırıların ardından Kramatorsk ve Sloviansk'ta toplu ulaşım askıya alındı. Rusya başkent Kiev'i de hedef almayı sürdürüyor. Dört katlı bir binaya düzenlenen drone saldırısında iki kişi öldü. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Rusya'nın köprüler, demiryolları ve enerji şebekesini hedef alarak şehri parçalamaya çalıştığını söyledi. Ukrayna ise Rusya'da Yandex'in en büyük veri merkezlerinden birini hedef aldı. Binlerce sunucuya ev sahipliği yapan merkezin faaliyetleri durduruldu. Ukrayna'nın ilk kez savaşta Rusya'nın bir veri merkezine bu kadar büyük bir saldırı gerçekleştirdiğine dikkat çekiliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Ukrayna Savaşı'nın tehlikeli bir çıkmaza sürüklendiği uyarısı yaptı. Savaşa müzakerelerle kalıcı bir çözüm bulunması için çabalarını sürdürdüklerinin altını çizdi.
5: Amerikan basını Washington'ın İran'a yeniden saldırmaya hazırlandığını yazdı. Hatta bunun 3 Kasım'daki kongre seçimlerinden önce olabileceği belirtiliyordu. İddiayı ABD Başkanı Donald Trump yalanladı. Saldırıdan İran'ın olası misillemesinin İsrail'deki seçimlerin ertelenmesine yol açabileceği endişesiyle vazgeçildiği iddia edildi.
0: ABD ara seçimlerinden önce İran'a saldırı yok. ABD'nin İran'a yeniden saldırmaya hazırlandığı haberlerine Başkan Donald Trump'tan yalanlama geldi. Trump sosyal medya mesajında Tahran'la yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurguladı. Hürmüz Boğazı'ndan rekor miktarda petrol geçişi olduğunu vurgulayan ABD Başkanı İran'a deniz ablukasının süreceğini belirtti. Açıklamanın ardından petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. ABD medyası Trump'ın açıklamasından saatler önce Beyaz Saray'ın Savunma Bakanlığı'na 3 Kasım kongre seçimlerinden önce İran'a saldırı için plan yapmasını istediğini öne sürmüştü. Başkan Trump'ın seçimler öncesinde ABD'de akaryakıt fiyatlarını düşürmeyi ve savaşta ilerleme sağladığını göstermeyi istediği iddia edilmişti. Buna karşın saldırıların Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlamayacağı vurgulanmış, kesin bir sonuç vermeyen sınırlı bir saldırının tam tersi bir etkiye yol açabileceği ve petrol fiyatlarını daha da artırabileceği uyarısı yapılmıştı.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçiliği'nde bilgi çarpıtma skandalı yaşandı. New York Times gazetesi, Büyükelçi Mike Huckabee'nin danışmanının Netanyahu hükümetini Washington'a iyi göstermek için elçiliğin hazırladığı kritik raporları engellediğini ve içeriğini değiştirdiğini yazdı.
0: Netanyahu'yu ABD Başkanı Trump'a hoş göstermek için raporları değiştirdi, bazılarını tamamen engelledi. Haber Amerikan New York Times gazetesinde yayınlandı. 15 yetkiliye ve iç yazışmalara dayandırılan habere göre ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nde hazırlanan kritik raporlar Washington'a ulaşmadan sistemli şekilde sümenaltı edildi. Skandalın fitilini İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da gasp ettiği topraklarda yeni yerleşim yerleri açma kararı ateşledi. ABD Büyükelçilik diplomatları bu adımın Başkan Trump'ın Batı Şeria'nın ilhakı kırmızı çizgisini ihlal ettiği yönünde rapor hazırladı. Ancak bu bilgi Beyaz Saray'a hiç ulaşmadı. New York Times'a konuşan yetkililere göre müdahalenin arkasındaki isimse Büyükelçi Mike Huckabee'nin baş danışmanı David Milstein'di. Nisan 2025'te göreve başlayan Milstein'in Netanyahu hükümetini korumak adına sahadan gelen analizleri defalarca değiştirdiği veya engellediği belirtiliyor. Bahar aylarında Batı Şeria'nın tırmanan yerleşimci şiddetine dair hazırlanan raporda da benzer bir müdahale yaşandı. Diplomatların İsrail şiddeti engellemiyor raporu, Milstein'in müdahalesiyle Washington'a İsrail saldırılara yanıt veriyor şeklinde iletildi. Hatta İsrail güçlerince öldürülen 9 Filistinli Amerikalı için Kongre'nin istediği soruşturma raporlarının da gizlendiği öne sürüldü. ABD'li aşırı sağcı radyocu Mark Levin'in üvey oğlu olan Milstein, ABD ve İsrail arasında üst düzey toplantıları organize eden kişi olarak tanınıyor. Büyükelçi Mike Huckabee'nin ise yaşananlardan ne kadar haberdar olduysa belirsizliğini koruyor.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Filistin Adalet Bakanı Şehra Bilel Zaim'in İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılmasını engellemesine tepki gösterdi. Bakan Gürlek, İstanbul'daki Uluslararası Adalet Zirvesi'nin ardından Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish'i kabul etti. Kabulde konuşan Bakan Gürlek, Filistin Adalet Bakanı Şehra Bilel Zaim'in İsrail'in ülkeden çıkışına izin vermediği için zirveye katılamadığını hatırlattı. Söz konusu engellemenin son derece üzüntü verici olduğunu belirtti. Gürlek, uluslararası işbirliğinin hukukun üstünlüğünü ve adaletin evrenselliğini konuşmak üzere bir araya geldiğimiz böylesine anlamlı bir toplantıda bir adalet bakanının katılmasının engellenmesi son derece kaygı vericidir dedi. Türkiye'nin Filistin'in adalet ve hakkaniyet arayışını desteklemeye ve Filistin kurumlarının güçlendirilmesine katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti. Türkiye ile Fransa arasında savunma işbirliği yol haritası imzalandı. Anlaşmaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada yol haritası kapsamında hibrit tehditlerle mücadele, istihbarat paylaşımı ve hava savunma alanlarında birlikte çalışılabilirliğin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Yol haritasıyla iki ülke savunma makamları arasındaki temasların düzenli hale getirilmesi de amaçlanıyor. Bakanlık açıklamasında dönüşümlü olarak Paris ve Ankara'da gerçekleştirilecek toplantılardan ilkinin bu yılın son çeyreğinde yapılacağı vurgulandı. Ankara'da enerji depolama sistemleri zirvesi düzenlendi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen zirvede sektörün durumu ve gelecek dönem hedefleri ele alındı.
1: Bugün geldiğimiz noktada artık sahada uygulamaya geçmiş olan bu yatırımların gerçek anlamda sahadaki problemlerinin cevaplarının bulunacağı bir oturum organize etmeye çalıştık.
18: Enerji depolama sektörünün ihtiyaçları ve önümüzdeki dönemin yatırım gündemi. Bu başlıklar 4. Enerji Depolama Sistemleri Zirvesi'nde ele alındı. Enerji Depolama Sistemleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Can Tutaş'ı etkinlik kapsamında Türkiye'nin depolama haritası ile ilgili hazırlanan uygulamayı da katılımcılarla paylaştıklarını söyledi.
1: Zamanla Türkiye'nin çok farklı bölgelerinde devreye alınacak olan santrallerin özellikleri, bu altyapının nerelerde yoğunlaştığı, nasıl bir enerji akışıyla bu sistemleri kurulduğuna dair derin bir bilgi içeriyor olacak. Bu sene sonu itibariyle 1000 megawatt saatin üzerinde bir kapasitenin devreye alınmasını öngörüyoruz.
18: Tutaş'ı derneğin hedeflerini de anlattı.
1: Yatırımcılarımızın artan kapasitelerinin ne gibi problemlerle karşılaştığının tespitini yapıp buradaki iyileştirme yolunda bir hamlemiz olacak. Yatırımcılarımız için global pazarda daha etkin olabilmesi için bir çalışma yürütmeyi planlıyoruz.
5: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.
21: İlk örneğini Ankara'da başlattığımız Ankara Müzik İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesini açtık. Şu an 20 ilimizde okulumuz açık durumda. Küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızı yeteneklerine göre seçip bu okullara alıp eğitimlerini veriyoruz.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Müzik ve spor okullarının açılmaya devam ettiğini belirtti. Törende İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da kürsüdeydi.
2: Bir hususa daha dikkat etmemiz lazım. O da gelenekle akademiyi birbiriyle karşı karşıya da getirmeyeceğiz. Üniversitelerimize büyük bir rol düşüyor burada. Yeni bestecileri yetiştirmede daha çok hedefler koyarak bu hedeflere yönelik çalışmamız gerekiyor.
0: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçarsa, eğitimin kalitesini artırmak ve Türkiye'nin müzik kültürünün tanıtımını yapmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.
3: Dünyanın en önde gelen üniversitelerinden Berkeley, Harvard gibi üniversitelerle işbirliği yaparak oralarda Türk İslam kültür ve sanatlarını tanıtmak, anlatmak olacaktır.
5: Ünlü tiyatro oyuncusu Nejat Uygur'un eşi tiyatrocu Necla Uygur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uygur ailesi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada tiyatromuzun usta oyuncusu canımız annemiz Necla Uygur tedavi gördüğü hastanede aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Necla Uygur'un naaşı 9 Ekim Cuma günü Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına mütakip kılınacak, cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecektir denildi. Merkez Hakem Kurulu tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun istifasından sonra ilk atamalarını yaptı. Süper Lig'in 7. haftasında görevlendirilen isimleri İngiliz Anthony Tyler seçti.
22: Trabzon Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı. Ferhat Gündoğdu döneminden sonra yapılan ilk atamaları Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor yaptı. Haftanın açılışındaki Galatasaray-Kasımpaşa maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bu sezon ilk kez Sarı Kırmızıların maçında düdük çalacak 40 yaşındaki hakem Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev almıştı. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını Ozan Ergün yönetecek. 34 yaşındaki hakem Süper Lig'de bu sezon ikinci kez görev yapacak. Beşiktaş-Kocaeli Spor maçını Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. 34 yaşındaki Taşkınsoy bu sezon ilk kez 4 büyüklerin maçında düdük çalacak. Samsunspor-Trabzonspor arasındaki Karadeniz derbisini ise bu sezon ligde 4. kez görev alacak Oğuzhan Çakır yönetecek.
5: Trendyol Süper Lig'de yaklaşık 3 hafta süren milli ara sona eriyor. 7. hafta Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla başlayacak.
22: Trendyol Süper Lig 18 gün sonra sahaya dönüyor. Kulüpler Uluslar Ligi mesaisinin ardından 7. haftayla maratona devam edecek. Açılış gününde Galatasaray'la Kasımpaşa saat 20'de karşılaşacak. Araya 4-0'lık Trabzonspor mağlubiyetiyle giren Sarı Kırmızılar yeni bir seri peşinde. Ligin yenilgisiz tek takımı Kasımpaşa ise ünvanını korumayı hedefliyor. Eyüpspor'u 8-0 yenerek tarihinin en farklı galibiyetini alan Fenerbahçe ise zirveyle arasındaki 3 puanlık farkı kapatmak için sahaya çıkacak. Sarı lacivertler cumartesi günü saat 19'da Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Galatasaray'ı 4-0 yenerek milli araya umutlu giren Trabzonspor da cumartesi günü saat 16'da Karadeniz derbisinde Samsun deplasmanına çıkacak. Teknik direktör Thomas Reis, Bordo Mavillerdeki ikinci maçında eski takımına rakip olacak. Milli araya lider girme fırsatını Diyarbakır'da kaçıran Beşiktaş ise Kocaelispor'u ağırlayacak. Zirvenin bir puan gerisindeki iki takımın düellosu pazar günü saat 19'da başlayacak. İlk 6 haftayı averaj farkıyla lider kapatarak sürpriz yapan Ahmet Sportif Faaliyetler ise cumartesi günü saat 13.30'da Gençlerbirliği ile karşılaşacağı maçta zirveyi korumaya çalışacak.
5: Dijital bir müzik platformu Türkiye'de iki genç müzisyene dikkat çekti. Maya Perest ve Mert Çodur'a müzikseverlerin dikkatini çekti. Bu isimler bizim de radarımızdaydı. Bu vesileyle onların müzik yolculuğuna dair bir haberle veda edeceğiz sizlere. Saat başında da tekrar burada olacağız.

2026 yazının müzik haritası belli oldu. Spotify, Türkiye yaz aylarında en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Zirvede süperstar Ajda Pekkan ve Manifest'in birlikte seslendirdiği Hileli şarkısı yer aldı. Grup Hileli'nin yanı sıra 3. sırada yer alan Toz Pembe ve 6. sıradaki Daha İyi adlı şarkılarıyla ilk 10'da toplamda 3 şarkıyla yerini sağlamlaştırdı. Yaza damga vuran bir diğer isimse tam 4 şarkısıyla ilk 10'a giren Blok 3 oldu. Sebebi.

Yıldız ikinci sırada yer alan Sebebi Var, Kayıp Kalp ve Kırgınım şarkılarının yanı sıra Poyzi ile düet yaptığı Çok Güzel Gülüyorsun'la listeyi ele geçirdi. Gidersin.

Yazın en çok dinlenen diğer hitleri ise pop ve fantezi müziğinin sevilen isimlerinden geldi. Hadise, Ara Beni şarkısıyla 8. sırada kendine yer bulurken... Elif Buse Doğan, Yangın Yeri ile 9. sırada yer aldı. Listenin 10. sırasında ise Eller Üzer parçasıyla Serkan Nişancı müzikseverlerin favorilerinden olmayı başardı.

Türkiye'nin haber radyosu. Radyo tiyatrosu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap.

0: Yakın Plan devam ediyor.
1: Yakın Plan'a reklamların ardından devam ediyoruz. Kemal Öztürk, şimdi ödemeler başladı. Evet, bir taraftan iddialar var. Net açıklamalar var. Soru işareti yaratan açıklamalar var. Şimdi özellikle ifadeler de alınıyor. Fatma Betül Sayankaya ifade verdi. Bizi kimse yönlendirmedi dedi. Özel bilgi almadığını ifade etti. Diğer taraftan Mahinur Göktaş, Özdemir Göktaş kesinlikle kendisine fonlarda ailesinin de bir para olmadığını, bir isim benzerliği olduğunu söyledi. Açıklamalara baktığınız zaman bir iletişimci olarak nereye koyuyorsunuz? Yani evet tatmin olduklarım var ya da hayır tatmin olmadıklarım var dediğiniz noktalar var mı?
2: Şimdi teknik kısımda tatmin olmadığım iletişim çalışmaları var. Şakir Hoca'nın teknik kısımda eksiklikler var derken benim kastettiğim krizin patlamasından sonraki süreç. Kesin,
1: o öncesine
2: söylüyor, katılıyorum orada Şakir Hoca'ya. Yani SPK bu işi kontrol ediyor. İstanbul Borsası kontrol ediyor. Bütün hikaye orada dönüyor. Bu kurumların denetimleri nerede? Hı hı. Ne yaptılar? Orada bir boşluk var. Hı. O yüzden Devlet Denetleme Kurumu devreye girdi ve bu kurumları da denetleyecekler eğer ihmali var mı yok mu diye. Ama biz dışarıdan bakanlar olarak söylüyoruz. İhmal gözüküyor. Yani bir fon 1000 kat artmış, 2000 kat artmış, bilmem kaç 1000 kat artmış. Hani bunu Bloomberg

0: Bir haber olması mı bizi duyuracaktı yani? Hı hı. Bu insanlar bu işlerin uzmanları, bunun farkında değiller mi? Farkındalardı. O zaman göz yumdular. Öyle düşünüyoruz yani. Hani yargı erki değiliz. Ama yargı buna bir karar verecek. Devlet Denetleme Kurumu bir karar verecek. İletişim kısmında ise SPK'dan niye açıklamalar gelmiyor doğru düzgün? Mesela olayın ilk başından itibaren olayın birinci derecede sorumlusu, denetleyicisi, düzenleyicisi, bu kurumlar niye doğru düzgün açıklama yapmadılar?
1: Aslında yaptılar yani, en başında.
0: En başında yapmadılar. Yani krizle ilgili olaylar gelişti. Ondan sonra açıklamalar oldu. SPK'nın Maliye Bakanlığı aracılığıyla mı bunu yapmak istedi bilmiyorum. Ama sonradan kendileri açıklamalar yaptılar. Ben o kısımdaki iletişimi iyi yönettiklerini düşünmüyorum. Hı. Yani kurumlar arasındaki iletişimin iyi yönetildiğini düşünmüyorum. Ama siyaseten Cumhurbaşkanı dahil bakanlar hepsinin her gün açıklaması var. Bu iyi bir şey, bu doğru bir şey. Hı hı. Her gün hesap sorulacağını, efendim kimsenin mağdur edilmemek için uğraşacağını, hazineden para alınmadan harcamayacağını açıklıyorlar. Bunlar doğru şeyler, isabetli. Bir tek muhalefetin ısrarla üzerinde durduğu, bu işin içerisinde siyasiler var, bu işin içerisinde devletin bürokratları var kısmıyla ilgili bölüm kaldı. Şimdi bununla ilgili de Cumhurbaşkanı'nın dün yapmış olduğu açıklamada, hani herkesin bir talebi var ama bir takvimi var bu işin. Bizim de bir takvimimiz var. Bir yandan süren yargı süreçleri var, denetleme süreçleri var. Maliye Bakanlığı'nın kendi süreçleri var. Bütün bunların hepsini bir zaman aldığını anlatmaya çalışıyorlar bize. Ama şimdi Veysel Kurt Hoca'nın konuya başlarken duygusal kırılmasını iktidarında görmesi lazım. Hı hı. Binlerce insan böyle. Şimdi Veysel Hoca bir Orta Doğu uzmanı. Onunla aslında bizim Mekke Anlaşması'nı, Suriye'de bilmem neyi, İsrail'deki saldırıları konuşmamız gerekiyordu. Değil mi? Hı hı. Yani uzmanlık alanlarımız bu bizim.
1: Dün de 7 Ekim'di mesela Orta Doğu.
0: Evet. Değil mi? Bütün jeopolitiği değiştiren 7 Ekim'i konuşamadık. Hiçbir şey konuşamıyoruz. Neden? Çünkü akut bir problemimiz var. Yani 2 milyona yakın insanı ilgilendiriyor ama daha önemlisi, Veysel Hoca'da tezahür eden o duygusal kırılma AK Parti tabanında, muhafazakar camiada, entelektüel camiada inanılmaz boyutlarda. İnanılmaz boyutlarda.
1: Bunu nasıl yani bunu nasıl giderecek hükümet? Bu anlamda evet Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var, evet atılan adımlar var ama hala mesela bazı isimlerin bazı süreçlerde bulunması, o tartışılan süreçlerin bir parçası olarak şu andaki mekanizmalarda yer alması hala soru işaretleri doğuyor. Yani ne olursa nasıl bir süreç yürütürse hükümet.
0: Radikal bir değişiklik bekliyor insan. Radikal bir değişiklik. Bir, bu kişiler yani bu yolsuzluğu yapan kişiler ve şu anda tutuklu bulunan kişilerin tek başlarına yani SPK'da, maliyede, İstanbul Borsası'nda, yargıda bilmem nerede birçok yerde ilişkisi olduğu gözüküyor zaten. Onlar yani o yüzden organize bir iş var burada. Bugün Fethi Yıldız da aynı şeyleri söyledi MHP'de. Organize bir şey var burada. Şimdi bu organizasyonu şemasını çıkartması lazım. Ve kim olursa olsun bu ismi de bilmek istiyor insanlar. Ancak bu şekilde yani çok radikal ve sert bir müdahaleyle ancak tatmin olabilir bu şeyler. Yani çünkü büyük bir hikaye yazılıyor burada yani. Büyük bir hikaye yazılıyordu. Yani Türkiye yüzyılı, büyük Türkiye hikayesi, Orta Doğu'daki bütün jeopolitik değişimler, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge. Bakın bunlar büyük olaylar. Savunma sanayindeki değişimler, Mekke Anlaşması, bunlar çok büyük olaylar. Çok büyük bir hikaye yazarken ve Veysel Hoca gibi akademisyenler, Orsam gibi think tank kuruluşları bunlarla ilgili kafa yorarken arkada başka bir grup, başka birileri, başka insanlar sermaye biriktirmiş, dolandırıcılık yapmış, yüz binlerce insanın parasını alıp kötüye kullanmış. Şimdi bunun yarattığı duygusal kırılma ekonomik kırılmadan daha yüksek. O nedenle iktidar partisinin, Cumhur İttifakı'nın bu konuda herkesin o şah damarından yakaladığı o nabzı iyi görmesi lazım. Hı hı. Hani ben burada işin ekonomik tarafından ziyade bu kısmını biraz daha aslında, yani sosyolojik ve sosyopolitik kısmı daha şiddetli bir sarsıntı var aslında, da çok fazla gözükmüyor bu. Hı hı. Yani muhalefet de isimlere takmış durumda. Şu isim var mı, bu isim var mı? Daha büyük bir şeyden bahsediyoruz. Yani bir temizlenme ve bir hücreleri yenileme sürecine girmesi lazım AK Parti'nin. Bu da parti yönetiminden tutun bakanlar kuruluna, gruptan tutunuz teşkilatlara kadar birçok alanı içine alabilecek bir değişim, hı hı, talebi var. Yani bu bir fırsat aynı zamanda. Yani ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu fırsatı değerlendireceğini düşünüyorum. Açıklamalarını, tutumunu, konuşmalarını böyle okuyorum. Bunu da bekliyoruz. Yani herkes bekliyor bunu.
1: Şakir Dinçşahin, Kemal Öztürk'ün söylediği önemli. Yani aslında görünenden çok daha büyük etkileri olan bir süreçten bahsediyoruz. Herhalde sadece AK Parti'yi ya da bir hükümeti bunun içine koymak değil, ekonomik olarak sadece duygusal olarak o yatırımı yapanlar değil, aynı zamanda 3 kuruş parasını bir şekilde enflasyon karşısında ezdirmemek için kullananlar da, kurulların denetimini yaptığını düşündüğü yerlerde paralarını değerlendirmek isteyenler de bir hayal kırıklığı yaşıyor. Sisteme olan güvenle ilgili sorgulamalar var. Dolayısıyla bütün bunlara baktığınız zaman siz tahribatın boyutunu nasıl görüyorsunuz?
2: Tahribat sadece ekonomik değil. Yani Kemal Öztürk'e %100 katılıyorum. Çünkü ekonomik olsaydı, kaybettiğimiz şey sadece para olsaydı ve bu kimsenin hatası olmadan dünyadaki konjonktürden dolayı olsaydı, ne bileyim başımıza bir deprem felaketi geldi, bunun ekonomik bir maliyeti oldu, toplum olarak bu ikinci deprem yaşadığımız, bunun maliyetine katlandık, sıkıntılar çektik ve böyle bir durumla karşılaştığında insanlarımız fedakarlık yaparlar. Ekmekleri azalınca bunun için kimseyi suçlamazlar. Derler ki dar bir dönemden geçiyoruz, dayanışmamız gerekir derler. Kaybettiğimiz şey bu ekonomik krizde, sadece aslında iktidar için söylemeyeyim bunu, birleştireyim. Muhalefet de belediyelerle ilgili davalarda benzer bir süreçten geçiyor. Arınma lafını ilk önce Kemal Kılıçdaroğlu etti kendi partisi için. Şimdi de AK Parti için ediyoruz. Üstelik AK Parti adının AK Parti olmasının nedeni aslında iktidara gelmeden önce iktidarda olan partilerin yolsuzluğa bulaşmış olması, ekonomiyi kötü yönetmiş olmaları, siyasi itibarlarını yitirmiş olmaları idi. AK Parti onun için kendine AK demişti. Bugün de AK Parti'ye katılan İzmir Belediye Başkanı kimsesizlerin kimsesidir AK Parti dedi. Doğru, yani AK Parti insanların gönlünü, aklını ve oyunu bu söylemle kazandı. Bu sadece bir söylem değildi aslında. Hem dindar muhafazakarlar, isterseniz İslamcılar diyeyim, hem de solcular aslında bir dava için çalışıyorlar ve bu dava için çalışırken genelde ekonomik olarak hali vakti yerinde olmayan insanların seslerini, sıkıntılarını ifade ederler ve kendileri de, yani bu siyaseti yapan, bu davayı güden insanlar da temiz ve mütevazi hayatlar yaşayan insanlar olmuşlardır hep. Şimdi hem dindar muhafazakar hem de sosyal demokrat siyasetimiz, yani iktidarımız ve muhalefetimiz, aslında ana muhalefet partimiz, her ikisi birden ciddi itibar kaybına uğradı bu yaşadığımız süreçlerde. O bakımdan seçmenimiz sadece ekonomik bir mağduriyet ya da ekonomik bir darboğazdan geçmiyor. Sadece bir ekonomik darboğaz olsaydı dişimizden, ekmeğimizden, tırnağımızdan arttırıp vatandaştan fedakarlık isteyip bu dönemi aşardık. Ama bu dönemde kaybettiğimiz şey siyasetin itibarı oldu. Vatandaşın kalbini kazanmış olan, oyuna talip olmuş olan, tertemiz olması gereken sosyal demokratlar, dindar muhafazakarlar maalesef diyelim bu temiz imajlarını bu geçtiğimiz süreçte bir tanesi fon kriziyle bir tanesi belediye süreçlerinde yitirdi. Halkın genel kanaati siyasetçilerin, yani genellemek doğru değildir ama halkımız maalesef bu genellemeyi yapmaya başladı. Para kazanmak için, itibar kazanmak için, itibarı da para kazanmak için kullanan insanlar olduğu genellemesini yapmaya başladılar. Siyasetten ve siyasetçiden umutlarını yitirmeye başladılar. Bir zamanlar gönüllerini verdikleri kadınların takılarını satıp bu partiler için harcadıkları dönemler unutulmuş gibi görünüyor. Her iki partinin de her iki kanadın da bir arınma sürecinden geçmesi gerektiği çok aşikar. Oturup şapkalarını çıkartıp önlerine düşünmeleri gerekiyor. Yoksa seçmen gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum. Nitekim 2001 krizine sebebiyet verdiği düşünülen siyasi partiler şu anda aramızda yoklar. Siyaset mezarlığına gömüldüler. İktidarımızın da muhalefetimizin de eğer tedbir almazlarsa ve kendilerini bu işten ne diyelim en doğru şekilde temize çıkartmazlarsa seçmenin gözünde, kendi seçmenlerinin gözünde, kalplerinde, vicdanlarında yargılanacakları, mahkemede ne karar çıkar bilmiyoruz ama seçmen mahkemesi bu konuda olumlu bir karar almayacak gibi görünüyor. Hali hazırda o mahkemede yargılandılar diye düşünüyorum ve sonuçta her iki taraf için de olumlu değil diye düşünüyorum.
1: Veysel Kurt, şimdi Ankara'da ne konuşuluyor biraz merak ediyoruz. Cumhurbaşkanının açıklamaları var. Belirli bir takvimi olduğunu, belli bir planla hareket ettikleri minvalindeki mesajları önemliydi. O takvime dair Ankara'da bazı sinyaller var mı? Nedir?
3: Deniz Hanım, yani Ankara'da çok kulağa delik birisi olduğum söylenemez açıkçası. Dediğim gibi yani ben soğukkanlılıkla biraz tabii ki biraz da duygusallıkla bu meseleyi takip edenlerdenim. Ve burada açıkçası Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ve ilk günden itibaren meseleyi takip edişi ve nihayetinde kriz yönetimine dair bugüne kadar sahip olduğu tecrübe ve verilen hızlı refleks ben önemli buluyorum. Bunu ifade ederek başlayayım. Süreye gelince tabii malumunuz yani kamuoyuna açıklanan önce 3 ay daha sonra 6 aya çıkarılan bir süreden bahsediyoruz. Ve bu süre zarfında tasfiyelerin yapılarak belirli yöntemlerle ödemelerin gerçekleştirilmesi planlanıyor baktığımızda. Burada tabii ki hani önümüzdeki süreçte yeni sorular ortaya çıkar mı? Hala öngörülememiş bazı konular var mı yok mu? Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Fakat en azından şimdiye kadar yapılan açıklamalarda meselenin en nihayetinde teknik açıdan yürütülmeye başladığı, bir kriz yönetimi bağlamında ele alındığı, hani birçok kurum ve kuruluştan temsilcilerin, idarecilerin, yetkililerin, sorumluların olduğu bir şeyden bahsediyoruz, bir kuruldan bahsediyoruz. Tabii ki hani burada şeffaflıkla ilgili çeşitli eleştirilerimiz olabilir. Bütün vatandaşları tatmin edemeyen çeşitli açıklamaları eleştirebiliriz. Fakat nihayetinde burada dediğim gibi yani verilen hızlı refleks ve 6 ay gibi bir süre, yani ortadaki rakamlara baktığımızda, rakamların büyüklüğüne baktığımızda yani nihayetinde tabii ki şişirilmiş kazançlar değil, fakat temel olarak yapılan yatırımlar, yani temel rakamlar üzerinden nihayetinde mağduriyetlerin giderilmesine yönelik bir süreç işletimi söz konusu. Bu 6 ayın uzayıp uzamayacağını şimdiden öngörmemiz zor. Fakat bence 6 ay, dediğim gibi, yani meselenin karmaşıklığı

Ama kuvvetli gelen mesajlar bir değişiklik beklentisini karşılayacağı yönünde Cumhurbaşkanı'nın. Yani herkes çünkü bekliyor, herkes talep ediyor, herkes ve Cumhurbaşkanı da bunu okumuş gözüküyor. Dolayısıyla hani kısa sürede nasıl olur onu bilmiyorum ama kısa sürede olmasının faydalı olacağını düşünüyorum.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülkenin batı ve iç kesimlerinde sis ve pus oluşuyor. Hafta sonu Lodos'la sıcaklık birçok kentte 25 dereceyi aşacak. İstanbul'da güneşin yanı sıra pus da oluşuyor. Hava kalitesi düştü. Ankara, İzmir ve Bursa'da da pus var. İstanbul 24, Ankara 23, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 29 derece. Cumartesi İstanbul 26 dereceye yükselecek. Marmara'da güneş olsa bile pus da etkili. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Edirne 28, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da da pus var. Eskişehir 24, Sivas 19 derece. Hafta sonu sıcaklık yer yer 25 dereceyi aşacak. Ege'de rüzgarın hafiflemesi Manisa, Afyonkarahisar boyunca yer yer sise neden oluyor. Manisa 28, Muğla 26 derece. Akdeniz'de hava yazar atmıyor. Adana 30, Mersin 32 derece. Karadeniz'de Trabzon-Artvin hattında yağmur geçişi var. Zonguldak 22, Samsun 24 derece. Pazar hava daha sıcak olacak. Doğu'da Erzurum, Kars, Van, Hakkari tarafında yağış var. Erzurum 15, Malatya 21 derece. Güneydoğu az bulutlu. Sıcaklık 25-27 derece aralığında.
0: NTV Radyo.
2: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk 3 katı dün sabaha karşı çöktü. Biri çocuk, 4 kişi yaşamını yitirdi. Enkaz altındaki bir kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.
3: Dört katı kaçak olan 39 yaşındaki apartman durup dururken çöktü. 3 kat yıkıldı.
4: Sakin olun, sakin Ahmet, sakin olun, sakin olun.
3: 4. kat zemin haline geldi. İstanbul Maltepe'de bir anda 14 apartman sakini 7 katlı binanın enkaz altında kaldı.
5: Araba kurtarma ekibi burada. Sizi duyan var mı? Sesimi duyuyorsan etme.
6: Annem babam, kardeşim burada. Kardeşim çıkmış, annem babam zaten üst katta olduğu için onlar hemen çıkabilmişler. Söylüyordum, baba buradan taşının, burası çökecek. Sağlam bina değil, demirleri çıkmış, paslanmış.
7: Kendi imkanları çıkanlar vardı, onlara yardım ettik.
3: İlk etapta enkazda kalanlardan 3'ü çocuk, 9 kişi kurtarıldı. Göçük altında kalanlardan biri de 7-8 yaşlarında olan Betül Bilice'ydi. Beş yaşındaki Gülce Dora Turhan ve 26 yaşındaki Ahmet İnansı hayatını kaybetti. İtfaiye apartmanın yıkılan üst katlarını da içeride birinin kalma ihtimaline karşı tek tek kontrol etti.
8: Sesimi duyan var mı?
6: İlk üç katı çöken bina arama kurtarma çalışmaları sürdüğü esnada kaymaya başladı. Aynı zamanda binada yangın da çıkınca bölgeye bina yıkım makası getirilerek kontrollü yıkım çalışması başlatıldı.
3: Bina aslında aylar öncesinden sinyal vermişti. Alt kattaki tekstil atölyesinde çalışan Fatma Kaya çektiği videoda çatlaklar gün geçtikçe büyüyor ifadelerini kullanmıştı.
9: Korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor bak.
3: Binadan sağ kurtulanlar kentsel dönüşüm için anlaşamadıklarını belirtti.
10: Müteahhitlerle görüşmüştük. Niyetlendik ama sonuca bağlamamıştık. Ne diyelim, keşke bağlasaymışız.
11: Evde miydi? Aslında herkes kentsel dönüşümü istiyordu ama malum biraz maddi şartlardan dolayı uygun olmadı bazı vatandaşlara.
12: Şu an çöken binanın çevresinde enkaz alanında çalışmalar devam ediyor. Öte yandan tüm bu çalışmalar sona erdiği zaman sorulacak sorulardan biri şu an çevredeki diğer binalarda durum ne? Onlar yaşanabilecek durumda mı? Başka bir çökme riski var mı? İşte bu.

0: olduğunu belirlemek için ekiplerin mesaisi devam edecek.
1: Binanın mimarı ve şantiye şefi de gözaltına alındı.
2: İstanbul'da bir binanın yıkılması için bir deprem olmasına gerek yok. Kendi kendine de çökebiliyor ve bu çökmelerin neden ve nasıl olduğuna dair de sorulara yanıt aranıyor. Konunun uzmanları NTV yayınında değerlendirmelerde bulundu.
3: İzolasyon yok, koruma yok. Yapının ilk aşamada yapım şekilleri çok kötü. Kullanılan malzemeler iyi değil. Yani bizim 99 öncesi binalarla ciddi problemimiz var zaten. O zamanlarda kullanılan deniz kumu bile binanın zaten ekonomik ömrünü yiyor. Bir kanser hücresi gibi betonu zayıflatıyor. İstanbul ilçelerinde buna benzer binalarımız çok fazla. Dolayısıyla bu binaların mutlaka ortaya çıkartılması gerekiyor.
4: İki tane katili var bu binanın. İlave katlar ve alt tarafta gördüğümüz metruklaşmaya doğru gitmiş. Artık korozyon, kolon, bunların hiçbiri kalmamış. Bence bu yayını dinleyen sayın vatandaşlarımızın ilk yapacakları şey evlerinin bodrumlarına inip korozyon var mı yok mu buna bakmaları. Eğer bu kadar şiddetli bir korozyon varsa acilen onun tamir edilmesi için, peki, o korozyonun giderilmesi için bir mühendise başvurmaları gerekiyor. Yoksa benzer problemleri biz bol bol yaşamaya devam edeceğiz.
5: Yıllardır sahada olan biri, uygulayıcı biri olarak da şunu söyleyebiliriz. Mevcut yapı stoğumuzun yarısına yakını maalesef güvenli değil. Bu binalar kaçak kat olmasa bile ekonomik ömrünü yitirmiş çok bina var. Bu yorgun binada oturan vatandaşlarımıza ve yerel idarelere öncelikli olarak bu binaların incelenmesi ve kontrol edilmesinde fayda var.
6: Deprem etkisiyle yıkılan bir bina değil, kendi ağırlığı altında yıkılmış bir bina. Çok büyük bir ihtimalle kolonların dayanımları yetersiz ve üzerine de kat ilave edilmiş. Belki büyük bir ihtimalle de bir kolon da kesilmiş olabilir. Hı hı. Çünkü yıkılma yönü onu gösteriyor. Sağ taraftaki, köşe taraftaki kolonun kesilme ihtimali yüksek gibi gözüküyor bu binanın. Oranın üzerine yumuşak bir şekilde yıkılıp bina artık kararlı hale gelmiş gibi gözüküyor.
2: Fon tasfiyelerinde ilk ödemeler yapıldı. Ödemeler 17 fondaki 43.643 yatırımcıyı kapsıyor. Öte yandan diğer fonlara ilişkin de tasfiye haritası netleşti.
7: Bugün itibariyle bakın TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına bugün itibariyle paraları ilgili bankalara transfer edildi.
1: Fon tasfiyelerinde ilk ödemeler yapıldı. A1 Kapital, Bunz Portföy ve Pardus Portföy'e ait 17 fondaki 43.643 yatırımcı için ilk ödemelerin yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu ödemeler süreci yöneten Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilmeye başlandı. Bu fonlarda yapılan ödemeler yatırımcıların son bakiyesi üzerinden yapılıyor. Ara ödeme veya ana para ödemesi gibi ayrımlar yok. Yatırımcılar son bakiyelerini geri alabilecek.
8: Bu fonlara satış yapmış fakat tasfiye süreci başlamadan önce bu satış olmuş fakat para bloke olarak kalmış yatırımcı tipleri var. Şimdi türü var. Bu yatırımcı türü parası bloke ise bu blokeler kalktığında muhtemelen fonun ilk alacaklısı olacağı için yani fon ilk etapta borçlarını ödeyeceği için bu kesim parasını alacaktır satış günündeki fiyatta. Fakat daha sonrasında tasfiye sürecine kalan, satış yapamayan yatırımcılar varsa bu olağan tasfiye sürecine kalsalar dahi fonun son satışından bir miktar alıyor olabilirler.
1: Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama var. Açıklamada 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelinmiş yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarlar Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarılmıştır denildi. Diğer fonlar için de yol haritası netleşti. Yasa teklifi meclise sunulacak. 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Teklifle her fonun kendi mal varlığının ve gerçek hak sahiplerinin tespit edilmesi, fon varlıklarının yatırımcılar ortak menfaati gözetilerek ekonomik değer kaybına yol açmaması, tasfiye edilmesi ve elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması amaçlanıyor. Yatırımcıların parasına ayrıca enflasyon farkları da eklenecek. Tasfiye ödemeleri fona giriş tarihine göre yapılacak. Yasa teklifi cuma veya pazartesi günü meclise sunulacak.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlerli'nin fon iddialarına sert çıktı. İddiaların isim benzerliği üzerinden dillendirildiğini belirten Bakan Göktaş, yalan ve iftira, lanetliyorum, böyle siyaset olmaz, kendisini derhal istifaya davet ediyorum dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da fon iddiaları hakkında tümüyle kara propaganda açıklaması yaptı.
9: Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyoruz.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlerli'nin fon iddialarına sert çıktı. Özlerli, Bakan Göktaş'ın babasının işlem yaptığını söylemişti. İddiaları yalanlayan Göktaş, fonlarda hesapları olmadığını söyledi, ortada isim karışıklığı olduğunu kaydetti.
9: İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Benim ailemin benzerliği efendim. Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralarını, son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Hukuk önünde hesabını soracağından kimsenin şüphesi olmasın.
2: Göktaş iddialara ilişkin sosyal medya hesabından da açıklama yaptı. Ümit Özlerli'nin bahsettiği işlemin sahibi olan kişinin TC kimlik numarasının 92 ile bittiğini söyledi. Babasının TC kimlik numarasının ise 18 ile bittiğini kaydetti. Göktaş isim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğim dedi. Bakan Göktaş, iddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi derhal bırakacağım. Peki bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız ifadesini de kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da kendisine yöneltilen fon iddialarına yanıt verdi. Bakanlık görevine gelmesiyle birlikte ticari faaliyetlerine ara verdiğini belirten Bolat, bu sürece kadar elde ettiği 37 milyon 800 bin liralık aile tasarrufunu görev süresi boyunca hedef yatırım portföy bünyesinde kira sertifikası hesabında değerlendirdiğini vurguladı. Bu süreçte fon soruşturması öncesi ve sonrası söz konusu tasarruf üzerinde herhangi bir hisse senedi alımı ve satımı gerçekleştirmediğini ifade etti. Bakan Bolat, fon soruşturması kapsamında kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda da bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağrel ile Şaban Sevinç yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamasıyla ifadeye çağrıldı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli bir görüşme vardı. AK Parti ve DEM Parti heyetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Görüşmede hem mecliste kurulması planlanan izleme komisyonu hem de bundan sonra atılacak adımlar ele alındı.
1: AK Parti ve DEM Parti heyetleri mecliste bir araya geldi. Mecliste kurulacak izleme komisyonu ele alındı. Terörsüz Türkiye sürecinde son durum değerlendirildi. Görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti'dense Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer aldı. Görüşmede milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun çerçevesinde mecliste kurulacak izleme komisyonunun ana hatları ve görev tanımı ele alındı. Çerçeve kanunun yürürlüğe girmesi için PKK'nın silah bırakma sürecinin tamamlanması ve MGK'nın bunun teyit edildiğine dair karar yayınlaması gerekiyor. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan 27 Kasım'a kadar PKK'nın silah bırakma sürecinin tamamlanabileceğini söylemişti. Kasım ayı sonunda Milli Güvenlik Kurulu toplantısının gerçekleşmesi bekleniyor. Sürece dair Kandil'den de önemli bir açıklama geldi. Açıklamada Türkiye sınırları içi ve sınıra yakın tüm silahlı unsurların çekildiği belirtildi. Ayrıca ZAP'ın batısında bulunan Metina'daki 4 tünelin ve mevzilerinin de boşaltıldığı duyuruldu.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sert sözlerle tepki gösterdi. Özel, Tugay'ı aday gösterdiği için kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.
10: Yaşananlardan fevkalade üzüntü duyduğumu, utanç duyduğumu ifade etmem gerekiyor. Yıllarca, yani daha düne kadar her türlü hakaretle tanımladıkları, eleştirdikleri kişiyi davet edip de rozet takıyorlar. O kişi evet İzmir'e ihanet etmiştir. İzmir için bir haindir. Bizim için haindir.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sert sözlerle tepki gösterdi. Özel, Tugay'ı aday gösterdiği için kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.
10: Efendim aday yanlış mı? Zaten ben adayım, bu yanlışı yapacağını bilsem onu aday yapmayı bırak, elim kolum kafam kırılsın. Selam vermem. İlk seçimlerde İzmir'de tarihin en büyük zaferlerinden birini kazanacağız. İzmir'le birlikte helalleşip gerekli cevabı hep birlikte vereceğiz.
1: Özel, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'la görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti. Gündeminde fon soruşturması da vardı. Özel bir kez daha araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.
10: Bugün ve devam eden günlerde meclis araştırma komisyonu kurulmasına kim evet diyor, kim hayır diyor, millet bunu görsün diye o araştırma önergeleri verilecek ve oylanacak. Görülüyor ki iktidar bundan kaçıyor.
2: Türkiye, Husi saldırılarına maruz kalan Suudi Arabistan'a Mekke Savunma Anlaşması kapsamında hangi desteği verecek? Bu soruya iki önemli yanıt geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savunma desteği verileceğini söyledi. Türkiye başka ülkeye asker gönderip orada saldırı yapmayacak dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da askeri destek süreci anayasa doğrultusunda yürütülecek açıklaması geldi.
11: Bunun adı bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak.
12: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Husi saldırılarına maruz kalan Suriye Arabistan'a Mekke Anlaşması'nda verilecek desteğin ayrıntılarını anlattı. Türkiye başka ülkeye asker gönderip orada saldırı yapmayacak dedi. Suudi Arabistan'a savunma desteği verileceğini söyledi.
11: Savunmaya yönelik ne türden yardımlar yapılabilir? Özellikle hava savunması, elektronik harp başta olmak üzere diğer teknik konularda nasıl yardım yapılabilir? Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor.
12: Bakan Fidan, anlaşmanın kısa süre içerisinde meclise sevk edileceğini de söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da anlaşmaya ilişkin açıklama geldi. Buna göre Mekke İttifakı çerçevesinde Suudi Arabistan'a konuşlandırılacak askeri güç anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onayının ardından gönderilecek. Bakanlık 5 Ekim'de Riyad'da gerçekleştirilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında alınan kararlara ilişkin bilgi verdi. Riyad'daki toplantıda Türk askeri kuvvet ve yeteneklerinin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yetenekleri ilişkin süreç, anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir ifadesiyle meclisin onay sürecine işaret edildi. Anlaşmanın parlamentoda onaylanmasının ardından Mekke İttifakı karargahında Türk askeri personel görev yapacak. Hali hazırda Suudi Arabistan'da bulunan ve Türk askerleri tarafından çalıştırılan hava savunma sistemleriyle hava savunması katkısı devam edecek. Bölgeye ek sistemler ve platformlar konuşlandırılacak.
2: Suudi Arabistan ve Husiler arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef aldı. Husiler Riyad'daki Kral Halit Havalimanı'nı, Necran Havalimanı'nı ve Hamiz Muştat'taki hava üssünü balistik füzelerle vurduklarını açıkladı. Riyad'daki saldırılarda Suudi Devlet Hava Yolu Saudiye'ye ait bir uçağın ağır hasar aldığı bildirildi. Husilere karşı başlatılan Yemen Şafağı Harekatı da devam ediyor. Yemen hükümeti operasyonlar kapsamında 1370 Husi savaşçının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Saldırılarda yaklaşık 3300 askeri aracın da hasar gördüğü ya da imha edildiği belirtildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı. Amerikan basını Washington'ın İran'a yeniden saldırmaya hazırlandığını yazdı. Hatta bunun 3 Kasım'daki kongre seçimlerinden önce olabileceği belirtiliyordu. İddiayı ABD Başkanı Donald Trump yalanladı. Saldırıdan İran'ın olası misillemesinin İsrail'deki seçimlerin ertelenmesine yol açabileceği endişesiyle vazgeçildiği iddia edildi.
1: ABD ara seçimlerinden önce İran'a saldırı yok. ABD'nin İran'a yeniden saldırmaya hazırlandığı haberlerine Başkan Donald Trump'tan yalanlama geldi. Trump sosyal medya mesajında Tahran'la yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurguladı. Hürmüz Boğazı'ndan rekor miktarda petrol geçişi olduğunu vurgulayan ABD Başkanı İran'a deniz ablukasının süreceğini belirtti. Açıklamanın ardından petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. ABD medyası Trump'ın açıklamasından saatler önce Beyaz Saray'ın Savunma Bakanlığı'na 3 Kasım kongre seçimlerinden önce İran'a saldırı için plan yapmasını istediğini öne sürmüştü. Başkan Trump'ın seçimler öncesinde ABD'de akaryakıt fiyatlarını düşürmeyi ve savaşta ilerleme sağladığını göstermeyi istediği iddia edilmişti. Buna karşın saldırıların Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlamayacağı vurgulanmış, kesin bir sonuç vermeyen sınırlı bir saldırının tam tersi bir etkiye yol açabileceği ve petrol fiyatlarını daha da artırabileceği uyarısı yapılmıştı.
2: İsrail bir üniversite profesörünün imza atmayı planladığı kanlı terör planıyla çalkalanıyor. Bar İlan Üniversitesi'nde görevli 60 yaşındaki matematik profesörünün İsrailli Araplara yönelik eş zamanlı saldırılar düzenlemek üzere 72 kişilik bir terör timi kurmaya çalıştığı ortaya çıktı.
13: İsrailli matematik profesörü yüzlerce kişiyi öldürecekti. İsrail medyası Bar İlan Üniversitesi profesörünün İsrailli Araplara yönelik büyük bir terör saldırısı planladığı gerekçesiyle tutuklandığını yazdı. Savcılık iddianamesinde 60 yaşındaki Shahar Nevo adlı matematik profesörünün 72 kişilik terör timiyle İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki 12 noktada eş zamanlı terör saldırıları planladığı ifade edildi. Nevo'nun aralarında çocukların da olduğu 600-700 kişiyi öldürmeyi amaçladığı belirtildi. Nevo'nun İsrail Arapların Ürdün, Lübnan ve Gazze şeridine kaçmalarını sağlamak istediği ancak suç ortağı bulamadığı ifade edildi. Plan üzerinde 3 yıldan uzun süredir çalıştığı belirtilen Nevo'nun avukatının akli dengesinin yerinde olmadığı savunmasını reddettiği gelen bilgiler arasında. İsrail'i Arap siyasetçiler Nevo'nun planının Netanyahu hükümetindeki üst düzey isimlerin Arap ve Müslüman karşıtı söylemleri sebebiyle ortaya çıktığını savundu. Nevo'nun aşırı sağcı bir milletvekili adayını plana dahil etmek istediği, talebi reddedilince de şantaj yapmak istediğinde geçen ay gözaltına alındığı ortaya çıktı. Terör saldırısı planına karşın İsrail istihbaratının olayı soruşturmayı reddetmesine ve dosyayı polise devretmesine İsrail muhalefeti tepki gösterdi.
2: Rusya son dönemde Ukrayna'ya yönelik saldırılarını artırdı. Donetsk'teki Kramatorsk kentine düzenlenen saldırıda en az 33 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi yaralandı. Kiev yönetimi Rusya'yı sivilleri kasıtlı olarak hedef almakla suçladı. Bu saldırı bu yıl Ukrayna'da tek seferde en fazla can kaybına yol açan saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.
1: Rusya, Ukrayna'da son haftaların en büyük saldırısını gerçekleştirdi. Ülkenin doğusundaki Kramatorsk şehrinde düzenlenen saldırıda onlarca ölü var. Rusya'nın saldırılarında iki yolcu otobüsünün vurulduğu belirtiliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise hedefin otobüs durağı olduğunu söyledi. Saldırı cevapsız kalmayacak. Rusya, Donbas'taki tüm yaşamı yok etmeye çalışıyor ve dünya buna kararlı bir şekilde karşılık vermeli dedi. Rus ordusu Ukrayna için Donetsk'in savunmasında kilit rol oynayan Kramatorsk'taki saldırılarını artırdı. Kramatorsk, Ukrayna ordusunun elinde tutmak için mücadele ettiği kale kuşağı olarak adlandırılan hattın bir parçasını oluşturuyor. Ordu şehri lojistik ve ikmal merkezi olarak kullanıyor. Son günlerde Rus askerlerinin şehrin doğu sınırlarına yaklaştığı haberleri geliyor. Ukraynalı yetkililer bu nedenle bölgedeki sivilleri daha güvenli yerlere gitmeleri konusunda uyarıyor. Otobüslere düzenlenen saldırıların ardından Kramatorsk ve Slovyansk'ta toplu ulaşım askıya alındı. Rusya başkent Kiev'i de hedef almayı sürdürüyor. 4 katlı bir binaya düzenlenen drone saldırısında 2 kişi öldü. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Rusya'nın köprüler, demiryolları ve enerji şebekesini hedef alarak şehri parçalamaya çalıştığını söyledi. Ukrayna ise Rusya'da Yandex'in en büyük veri merkezlerinden birini hedef aldı. Binlerce sunucuya ev sahipliği yapan merkezin faaliyetleri durduruldu. Ukrayna'nın ilk kez savaşta Rusya'nın bir veri merkezine bu kadar büyük bir saldırı gerçekleştirdiğine dikkat çekiliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Ukrayna Savaşı'nın tehlikeli bir çıkmaza sürüklendiği uyarısı yaptı. Savaşa müzakerelerle kalıcı bir çözüm bulunması için çabalarını sürdürdüklerinin altını çizdi.
2: Son günlerde Romanya ve Bulgaristan açıklarında peş peşe yaşanan saldırılar Karadeniz deniz ticaretindeki tehlikeyi gözler önüne serdi. Artan güvenlik riski sigorta ve taşımacılık maliyetlerini yükseltirken sektör temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi.
14: Abi baştan vuracak kaç.
15: Vallahi geliyor.
14: Abi baştan vuracak kaç ya.
15: Kaçın.
1: Karadeniz'de sadece bu hafta 7 gemi vuruldu, 2'si battı. Ondan fazla gemici hayatını kaybetti. Denizciler tedirgin.
16: Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan dolayı ticaret, deniz ticareti durma noktasına geldi. Gemiler dronlarla maalesef vuruluyorlar herhangi bir ayrım da gözetilmiyor.
1: Ukrayna-Rusya savaşının etkileri Karadeniz'de giderek ağırlaşıyor. Bu durum İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Denizcilik Konferansı'nda konuşuldu. Sigorta şartları ağırlaşınca taşımacılık maliyetleri de yükseldi.
17: Bu sefer navlunlar artıyor. Dolayısıyla emtianın ülkemize veya son kullanıcılara teslimindeki fiyatlar ister istemez artıyor.
1: Türk Armatörler Birliği raporuna göre 2026'nın ilk 9 ayında 82 gemi Karadeniz'de saldırıya uğradı.
18: Bizim birebir takip ettiğimiz bir dosya var. Bir Türk bayraklı gemisi Türk bayraklı bir gemi vuruldu. Burada da bir vefat eden. Onun için biz Avrupa Ceza Mahkemesi'ne başvurduk.
1: Marmara Denizi'nde yüzlerce gemi güvenlik endişesi sebebiyle demirlemiş, Karadeniz'deki gerginliğin azalmasını bekliyor.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin özellikle dijital ortamlardaki tehlikelere dikkat çekti. Ebeveynleri dikkatli olmaya, teknoloji şirketlerini ise sorumluluk almaya çağırdı.
19: Bu maalesef salgın bir hastalık halini aldı. Polisiye tedbirler bu iş için yeterli değil. İlkokul birinci sınıfa yeni başlayan bir öğrencim. Evinde babasının silahına erişip o silahı çantasına koyup okula götürebiliyorsa eğer, burada ebeveynlerin bu sürecin içerisine biraz daha yakın dahil olması lazım.
12: Okul saldırılarını salgın olarak nitelendirdi. Topyekün mücadele çağrısında bulundu. Haber Global yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda tüm tedbirlerin alındığını söyledi. AYGE'leri çocukların dijital mecralardaki hareketlerini izlemeleri konusunda uyardı.
19: Çocuklarımız dört duvar arasında odasına ya da telefonuyla baş başa kaldığı zaman, acaba onun karakter inşasında, onun davranışlarında, onun hayata bakışında kim ve hangi değerler ön plana çıkıyor?
12: Bakan Tekin özellikle sosyal medya ve dijital oyunlardaki tehlikelere dikkat çekti. Teknoloji şirketleri mutlaka sorumluluk almalı dedi.
19: O oynadığı oyun sitelerinde yani bir insanın ölümünün bir kayıp olduğunu göremiyorlar. Ebeveyn uygulamasa bile aile filtreleri, çocuk filtreleri bunların mutlaka devreye girmesi lazım.
12: Tekin, toplum yararına program kapsamında okullarda istihdam edilen bahçe görevlisi sayısının 25 bine ulaştığını belirtti. Şubat itibarıyla farklı bir çözümle kamuoyunun önünde olacağız ifadesini kullandı.
2: Gülistan 9 soruşturmasında kilit isim Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade süreci sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski vali Tuncay Soner ifadesinde Umut Altaş için sadece hatırlıyorum demişti. Ancak Gülistan kaybolduktan sonra çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Soner'le Umut Altaş'ın samimi anları dikkat çekti.
12: İfadesinde aralarında bir tanışıklık olmadığını söylemiş, sadece hatırladım demişti. Ancak eski vali Tuncay Soner'in Umut Altaş'la fotoğrafları ortaya çıktı. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaybolmuş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. 6 yıl sonra tekrar açılan Gülistan Doku soruşturmasında toplam 38 kişi tutuklandı. Tutuklular arasında dönemin valisi Tuncay Soner, cinayet şüphelisi oğlu Mustafa Türkay Soner ve onun yakın arkadaşı Umut Altaş bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor. Altaş, soruşturmada kritik bir isim. Gülistan'ın Mustafa Türkay Soner'in öldürdüğünü, cansız bedenini birlikte taşıdıklarını söylemişti. Vali Soner ise ifadesi sırasında oğlunun arkadaşları sorulduğunda Umut Altaş'la aralarında herhangi bir bağ olmadığını söylemiş, yalnızca hatırlıyorum demişti. Ancak ikilinin yakın görüntüleri ortaya çıktı. Gülistan kaybolduktan bir ay sonra Tunceli Valiliği öğrenciler için İstanbul gezisi düzenlemişti. O öğrenciler arasında Umut Altaş da vardı. O dönemde valiliğin paylaştığı fotoğraflarda ikilinin samimi görüntüleri dikkat çekti. Ayrıca bu gezinin Umut Altaş'ın babasının sahibi olduğu turizm şirketi aracılığıyla düzenlendiği ortaya çıktı. Altaş'ın annesi Nurşen Arıkan ve babası Celal Altaş da Gülistan Doku soruşturmasında tutuklandı.
15: Girme, girme, girme.
12: Soruşturmada Umut Altaş da babası Celal Altaş arasındaki yazışmalarda dosyaya girdi. Umut Altaş babasının her şeyden haberi olduğunu, bu yüzden kendisini Amerika'ya yolladığını söylemişti. Babasından para isteyen Umut Altaş, hesaba para gelmezse savcıyı arayıp her şeyi anlatacağım demişti.
2: Bursa'da bir otomobil sürücüsü bir anda kendi şeridinden çıkıp karşı şeride geçerek motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Oğlu ise ağır yaralandı. Arkasından başka bir motosikletle gelen eşi ise o anlara tanık oldu.
1: Oğluyla birlikte motosiklet festivaline gidiyorlardı. Otomobil karşı şeride geçerek baba ve oğlunun bulunduğu motosiklete çarptı. Baba hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı. Arkadan gelen anne ise o anlara tanık oldu. Bursa'da motosiklet tutkunu Ali Bilensir, 13 yaşındaki oğlu ve eşiyle birlikte motosiklet festivaline gidiyordu. Baba ve oğlu aynı motosiklette, anne ise arkada başka bir motosikletteydi. Doğanç tünelinde ilerlerken bir araç sürücüsü bir anda kendi şeridinden çıkıp karşı şeride geçerek baba ve oğlunun bulunduğu motosiklete çarptı. Baba ve oğlu yola savruldu. Anne Figen Bilensir ise arkadan gelirken kazayı gördü. Sinir krizi geçiren kadının diğer sürücülerden yardım istediği anlar kameralara yansıdı. Ağır yaralanan Ali Bilensir kurtarılamadı. Oğlunun hayati tehlikesi sürüyor. Yaralanan araç sürücüsü ise bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
2: Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay Erdemli ilçesinde meydana geldi. Emniyet birimleri Çeşmeli mahallesindeki bir tatil sitesinden gelen ihbar üzerine harekete geçti. Bir apartmanın 14. katından düşen Sezen Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızının ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı. İstanbul'da Küçükçekmece'de eğlence mekanında bir kişiye silahla ateş açıldı. Saldırıya uğrayan B.Ü. ile tesadüfen orada bulunan bir polis memuru hayatını kaybetti. Eğlence mekanına müşteri olarak gelen B.Ü. iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunların ardından B.Ü. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sırasında tesadüfen orada bulunan istirahatli polis memuru açılan ateş sonucunda yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan çalışmaların ardından 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda olayda kullanılan tabanca ve bir adet uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Artvin Hopa'da tır parkında heyelan meydana geldi. Tonlarca kaya parçası ve toprak kütlesi bir anda alana düştü. Tır şoförü Kasım Topaloğlu arkadaşlarına yardım etmek istediği sırada taş isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede yeni heyelanlar da meydana geldi.
20: Çok büyük bir heyelan oldu. Şu anda her taraf yerle bir.
12: Heyelanın geldiğini fark etti. Kendi aracını kurtardı. Arkadaşına yardım etmek istediği sırada başına taş isabet eden şoför hayatını kaybetti. Görüntüler Artvin'in Hopa ilçesinden. Karadeniz sahil yolunun Esenkıyı mevkisindeki tır parkında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan tonlarca kaya parçası ve toprak kütlesi bir anda alana düştü. Tır şoförü Kasım Topaloğlu, heyelanın geldiğini fark edince önce kendi aracını güvenli bir bölgeye götürdü. Ardından arkadaşlarından yardım etmek istedi. Bu sırada ikinci bir heyelan meydana geldi. 45 yaşındaki Topaloğlu, başına isabet eden taş sonucu yaşamını yitirdi.
21: Aracını kurtarmak için aracına yöneliyor ve aracın içinde değilken, dışarısındayken taşın kendisine isabet etmesiyle hayatını kaybediyor.
12: Bölgede heyelanlar devam etti.
20: Şu anda her taraf yerle bir. Gördüğünüz gibi artçılar devam ediyor.
12: Olayın ardından tır parkı tahliye edildi. Bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı, böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Bir kişi daha aranıyor. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından yapıldı. 30 Ağustos'ta batan gemideki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı bildirildi. Kimlik tespitine yönelik çalışmaların başlatıldığı açıklandı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken kayıp bir kişinin daha arandığı belirtiliyor. 30 Ağustos'ta Girne'den yola çıkan yüksek hızlı yolcu gemisi kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, daha sonra ise batmıştı. Fransa'nın eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan öğrenci eylemleri 3. haftasında devam etti. Sokaklar yine hareketliydi.
13: Fransa'da lise öğrencilerinin başlattığı gösteriler 3. haftasında devam ediyor. Ulusal eylem gününde başkent Paris başta olmak üzere sokaklar yine hareketliydi. Yüzlerce okulun girişi barikatlar ve çöp konteynerleriyle kapatıldı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre gösterilere ülke çapında 71.500 kişi katıldı. Katılımın 25.000'e yaklaştığı Paris'te ise adres tarihi Bastil Meydanı'ydı. Polis zaman zaman kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Şiddet olaylarının gölgesinde geçen gösterilerin bilançosu da ağırlaşıyor. Çıkan çatışmalarda 500'den fazla kişi gözaltına alındı. Onlarca polis ve jandarma memuru yaralandı. Paris yönetimi ise krizi aşmak için harekete geçti. Eğitim Bakanı Edouard Jeffre, okullardaki öğretmen açığını kapatmak üzere acil durum planı hazırladıklarını duyurdu. Başbakan Sébastien Lecornu ise sorunu ay sonuna kadar çözeceklerinin sözünü verdi. Eylemlere ülkenin en büyük işçi sendikası da destek verirken, gözler şimdi 13 Ekim'deki yeni ulusal eylem gününe çevrilmiş durumda.
2: Nobel Barış Ödülü bu yılda küresel krizlerin, savaşların ve tabii ki siyasi tartışmaların gölgesinde sahibini bulmaya hazırlanıyor. Ancak Oslo'dan çıkacak kararın yankıları şüphesiz en çok Washington'da hissedilecek. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump bu yılda ödülü kendisinin hak ettiğini savunuyor. Hem öne çıkan adayları hem de Beyaz Saray cephesindeki beklentileri NTV Washington temsilcisi Begüm Dönmez Ersöz'den dinleyelim.
0: Donald Trump son düzlükte son dakika çıkışını yapmaktan da geri durmadı. 8 savaşı sona erdirdiği iddiasını bu bağlamda da yine tekrarladı ve kendisinin bu sebeple Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesi gerektiğini söyledi yaptığı açıklamada. Bir diğer gerekçesi de İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediği gerekçesi, İsrailli rehinelerin geri getirilmesinde oynadığı rol, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik çabalarında yine gerekçe göstererek Nobel Barış Ödülü'nü kendisinin layık görülmesi gerektiği iddiasını bu senede ABD Başkanı Donald Trump tekrarladı. Geçen yıl Venezuela muhalefet lideri Maria Machado bu ödüle layık görülmüştü. Hatta Trump'ı Beyaz Saray'da ziyaret ettiği zaman aslında Nobel Barış Ödülü verilen kişiden başka birisine devredilemeyecek olmasına rağmen Machado madalyasını Trump'a takdim etmişti. Nobel Komitesi de biraz önce o atıfta bulunduğumuz açıklamayı yapmıştı. Nobel Barış Ödülü bir başkasına devredilemez diye. 287 adaydan bahsediliyor. Bunların 208'i şahıs yani kişi, 79'u da kurum ya da kuruluş diyebiliriz. Adı geçenlerden bir tanesi Mykola Kuleba, Save Ukraine kuruluşunun kurucusu. Aynı zamanda Ukrayna'nın eski çocuk hakları komiseri, Rusya ve işgal altındaki bölgelere götürülen Ukraynalı çocukların aileleriyle kavuşturulması için çaba gösteren isimlerden bir tanesi. Save the Children kuruluşu yine bir diğer adı geçen kuruluşlardan bir tanesi. Savaş ve krizlerden etkilenen çocuklara sağlık eğitim koruma desteği veriyor malum. Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in başlıca yargı organı, özellikle Gazze konusunda Gazze'de soykırım fiillerinin önlenmesine yönelik geçici tedbirleri, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu durdurma emriyle dikkat çekmişti. Dolayısıyla uluslararası hukukun barışa katkısı ve rolü bakımından bu listeye bir olasılık olarak girmiş durumda. Uluslararası Ceza Mahkemesi yine Putin ve Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emirleriyle gündeme gelmişti. O da olasılıklar arasında.
2: Nobel Barış Ödülü bugün açıklanacak. Öncesinde dün de edebiyat dünyasının her yıl heyecanla beklediği ödül açıklandı. 2026 Nobel Edebiyat Ödülünü Kanadalı yazar Anne Carson kazandı.
3: Bu yılın Nobel Edebiyat Ödülünün sahibi belli oldu. Ödül İsveç Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Canadian author Anne Carson. Açıklamaya göre, klasik gelenekle eğlenceli bir diyalog içinde, çağdaş edebiyat için yeni biçimler yaratan cesur ve yenilikçi eserleri nedeniyle ödülün sahibi Kanadalı yazar Anne Carson oldu. 1950'de Kanada'nın Toronto kentinde doğan Carson, şair, yazar, çevirmen ve akademisyen olarak tanınıyor. Toronto Üniversitesi'nde eğitim alan Carson, yüksek lisansını ve doktorasını da aynı üniversitede tamamladı. Carson, 1979'dan bu yana Kanada ve Amerika'daki New York ve Princeton üniversiteleri dahil birçok üniversitede klasik edebiyat, karşılaştırmalı edebiyat ve yaratıcı yazarlık alanlarında dersler verdi. 76 yaşındaki yazar, şiirle düz yazıyı ve çağdaş hikayeleri antik mitlerle birleştiren hibrit üslubuyla öne çıkıyor. Carson'ın en bilinen eserleri arasında antik Yunan edebiyatında arzu konusunu inceleyen 1986 tarihli ilk kitabı Eros the Bittersweet, çoğu zaman başyapıtı olarak anılan, Herakles üzerine bir Yunan şiirini yeniden yorumlayan Autobiography of Red, A Novel in Verse yer alıyor. Nobel'i kazanmasıyla Carson, edebiyat dalında ödüllendirilen 19. kadın oldu.
2: Çekya 2027'de düzenlenmesi planlanan Eurovision şarkı yarışmasından çekildiğini açıkladı. Bu kararın arkasındaki nedense siyasi değil.
3: Çekya 15 Mayıs 2027'de Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenecek Eurovision şarkı yarışmasından resmi olarak çekildiğini açıkladı. Ülkenin resmi kamu yayıncısının aldığı bu kararın ardındaki nedense ekonomik. Bütçe kısıtlamasına giden yayıncı kuruluş, Eurovision'un yüksek maliyetli bir proje olması nedeniyle kaynaklarını farklı şekilde değerlendirme kararı aldı. Our 12 points go to one of my faves. Çek Yalı Yayıncı Kuruluş, İsrail'in 2027'de de yarışmaya katılacak olması nedeniyle Eurovizyon'dan çekilen Hollanda ve İrlanda gibi düşünmediğini özellikle belirtti. Çekya televizyonu kararın siyasi tartışmalar veya boykotlarla hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı. Çekya, sonraki yıllarda yarışmaya dönüp dönmeyeceğine, her dönemi ayrı değerlendirerek karar vereceğini bildirdi.
2: Bir yandan güvenlik tartışmaları sürse de yapay zeka yeni bir işe daha el attı. ABD'nin Utah eyaletinde yapay zekanın hastaları değerlendirerek reçete düzenlemesine izin veren pilot program başlatıldı. Pilot uygulama yalnızca 18 yaş üzerindeki hafif ve orta şiddette akne hastalarını kapsayacak. Sistem belirlenen cilt ilaçları dışında reçete yazamayacak ve ilk aşamada her reçete iki doktor tarafından kontrol edilecek. Buna göre hastalar uygulamaya sağlık bilgilerini girdikten sonra yüzlerinin farklı açılardan çekilmiş fotoğraflarını yükleyecek. Yapay zeka görüntüleri değerlendirerek aknenin derecesini belirleyecek ve uygun görülen hastalar için önceden belirlenmiş ilaçlar arasında tedavi seçilebilecek. Sistem ağır akne vakalarını tedavi edemeyecek. 5 Ekim'de başlayan pilot uygulamanın bir yıl sürmesi bekleniyor. Utah eyaleti Ocak ayında yapay zeka sistemlerinin bazı kronik hastalıklarla yönelik mevcut reçeteleri yenilemesine izin veren ilk ABD eyaleti olmuştu. Ancak Doctronic adı verilen program tıp dünyasında itirazlarla karşılaşmıştı. Sivas Kayalıpınar'daki kazılarda 21. yüzyılın en kapsamlı Hititçe arşivi gün yüzüne çıkarıldı. Açıklamayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Kral II. Tuthaliye dönemine ait 131 çivi yazılı tablet ve parçası bulundu. Elde edilen bulgular yaklaşık 3400 yıl öncesinin devlet yönetimini, askeri gelişmelerini, inanç dünyasını ve kraliyet ailesinin yaşadıklarını doğrudan günümüze taşıyor. Ayrıca arşivde kehanet, fal, mektup, ritüel ve dua kategorilerinde metinler yer alırken en dikkat çekici belgelerden bazıları şehirden şehre yayılan yüksek ateşli bir salgını anlatıyor. 131 yeni buluntuyla birlikte arşivdeki tablet ve parça sayısı 184'e ulaştı. Merkez Hakem Kurulu tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun istifasından sonra ilk atamalarını yaptı. Süper Lig'in 7. haftasında görevlendirilen isimleri İngiliz Anthony Tyler seçti.
4: Trabzon Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı. Ferhat Gündoğdu döneminden sonra yapılan ilk atamaları Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Tyler yaptı. Haftanın açılışındaki Galatasaray-Kasımpaşa maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bu sezon ilk kez Sarı Kırmızıların maçında düdük çalacak 40 yaşındaki hakem, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev almıştı. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını Ozan Ergün yönetecek. 34 yaşındaki hakem Süper Lig'de bu sezon ikinci kez görev yapacak. Beşiktaş-Kocaeli Spor maçını Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. 34 yaşındaki Taşkınsoy bu sezon ilk kez 4 büyüklerin maçında düdük çalacak. Samsun Spor-Trabzonspor arasındaki Karadeniz derbisini ise bu sezon ligde 4. kez görev alacak Oğuzhan Çakır yönetecek.
2: Milli aranın ardından ligler yeniden başlıyor. Galatasaray Ligi'nin tek namağlup ekibinden unvanını elinden almayı hedefliyor. Okan Buruk'tan yoksun Sarı Kırmızılılar Kasımpaşa'yı saat 20'de ağırlayacak.
5: Galatasaray milli ara dönüşü 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Sarı Kırmızılılar Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Galatasaray'da cezalı Okan Buruk takımın başında olamayacak. Leslie Gochuku da kadroda yer alamayacak. Sarı Kırmızılılar'da sakatlıkları süren Singo ve Şalai'nin riske edilmesi beklenmiyor. Victor Osimhen'in durumu da maç saatinde belli olacak. Sağlığına kavuşan Lemina ise teknik direktöründen forma bekleyecek. Galatasaray'ın sahaya Uğurcan, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Yunus, Sara, Leao ve Deniz 11 ile çıkması bekleniyor. Kasımpaşa ise ilk 6 hafta itibariyle ligin yenilgisiz tek ekibi. Emre Belezoğlu'nun öğrencileri 2 galibiyet ve 4 beraberlikle 10 puan topladığı haftaya 8. sırada girdi. Ramspark'ta oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
2: Uluslararası Olimpiyat Komitesi İstanbul'un da ev sahipliğinde talip olduğu 2036 Olimpiyatları için yol haritasını açıkladı. Aday adayı şehirler arasındaki ilk eleme Mart ayında yapılacak.
4: Türkiye'nin olimpiyat hayali konusundaki takvim belli oldu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi 2036'nın ev sahibini seçme planlamasını duyurdu. Sürekli diyaloğun sürdüğü Almanya, Macaristan, Hindistan, Katar, Güney Kore, Güney Afrika ve Türkiye'ye adaylık kılavuzunu gönderen komite, 31 Ekim'den sonra yeni başvuru kabul etmeyeceğini açıkladı. Aday kentler, projelerinin ilk sunumunu Kasım ayında sanal ortamda gerçekleştirecek. Mart ayında ise ilk elemeleri geçen şehirler seçilecek. Bu aşamadan sonra mali garantiler talep edecek komisyon, saha ziyaretlerine başlayacak. 2036 Yaz Olimpiyatlarının ev sahibi, 2029 yılının ortasında düzenlenecek IOC Kongresi'nde üyelerin oylarıyla belirlenecek. Yola çıkan süreçte İstanbul'un rakipleri de belli olmaya başladı.
6: Önce.
4: Almanya adaylık için Münih'i seçerken Hindistan'sa tekstil sektöründeki öncü şehri olan Ahmet Abad'ı aday gösterdi. Uzun yıllardır olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya çalışan Türkiye bu hayaline en çok 2020 için yaklaşmıştı. Aday şehirler arasında Tokyo ile finale kalan İstanbul, son seçimde 16 oyluk farkla yarışı kaybetti. Pandemi nedeniyle 2020'yi bir yıl ertelemeli yapan Japonlar, seyirci kısıtlamalarıyla düzenlediği oyunlarda yaklaşık 12 milyar dolar zarara uğradı.
2: Kültür ve sanat dünyasında öne çıkan gelişmelerden derlediğimiz haber turuyla devam edelim.
3: Amerikalı müzik yıldızı Miley Cyrus, Billboard listelerinde tarihi bir düşüş yaşadı. Ünlü yıldızın yeni albümü Best Persuades, Billboard 200 listesinde bir numaradan 157 numaraya gerileyerek kadın sanatçılar arasında tarihin en büyük düşüşünü yaşadı. Müzik eleştirmenleri bu sonucu albümün ilk haftasındaki zirve başarısının ardından büyük bir hayal kırıklığı olarak değerlendirdi. Ağustos ayında hayata veda eden Amerikalı country müzik yıldızı Dolly Parton'ın mirası Nashville'de açılan müzede yaşatılacak. ...80 yaşında hayatını kaybeden Parton'ın hayatı ve kariyerine adanan müze... ...sanatçının müzikten sinemaya, modadan hayır işlerine uzanan... ...çok yönlü yaşamını gözler önüne seriyor. On the Waterfront ve North by the Northwest gibi unutulmaz yapımlarla tanınan... Oscar ödüllü oyuncu Eva Marie Saint, 102 yaşında hayatını kaybetti. Hollywood'un altın çağının hayatta kalan son yıldızlarından biri olan Mary, yaşayan en yaşlı Oscar sahibiydi.
2: Olası Marmara depreminin adım adım yaklaştığını söyleyen uzmanların tahmini büyüklüğün 7'nin üzerinde olacağını da belirtiyorlar. İstanbul için bahsedilen deprem senaryosu da ne yazık ki hem korkutuyor hem de zaman daralıyor. Bir sonraki İstanbul depremine hazır mıyız sorusunu NTV'den Osman Tarkan uzmanlarına sordu. Yanıtlara bakalım, ardından saat başında buradayız.

0: Marmara'da bir deprem olması kaçınılmaz. Bizim hazırlanmamız gereken büyüklük 7,5. 93 bin binanın da olası bir depremde ya yıkılacağı ya da çok ağır hasar alacağı öngörülüyor.
1: Yerini, büyüklüğünü, tarihini tam olarak ne zaman olacağını, ne kadarlık bir alanı etkileyeceğini bilmek elbette imkansız. Ama bilimsel veriler ışığında uzmanların tahminleri var. Tahminler büyüklüğünün 7'nin üzerinde olacağı ve başta İstanbul olmak üzere Marmara'ya kıyısı olan tüm illerde yıkım yaratacağı yönünde. 16 milyonluk İstanbul için bahsedilen deprem senaryosu da doğrusunu söylemek gerekirse korkunç. Ve ne yazık ki İstanbul için zaman daralıyor. Peki deprem bekleyen ve tarihi yıkıcı depremlerle dolu olan İstanbul bir sonraki depreme hazır mı?
0: Değil. İstanbul hazır değil. 1 milyon 160 bin bina var İstanbul'da. Bunun aşağı yukarı %70'i depreme dayanıklı değil. Bunların içerisinden 93 bin binanın da olası bir depremde ya yıkılacağı ya da çok ağır hasar alacağı öngörülüyor.
1: Allah! İstanbul için bahsedilen bu felaket senaryosunun gerçekleşmemesi için uzmanlar deprem konusunda milli seferberlik çağrısı yapıyor.
2: Ben İstanbul'un kurtuluşunu kentsel dönüşümün bir milli dava olarak sahiplenilmesinde, herkesin buna sahip çıkmasında ve mutlaka sürecin çok hızlı bir şekilde akmasında buluyorum.
1: Deprem bekleyen İstanbul ve çevresi için önerilen öncelikli çözüm kentsel dönüşüm. Uygulanacak kentsel dönüşüm modelinde uzmanların farklı önerileri var ama ortak çağrıları bina bazında değil, ada bazında dönüşüme gidilmeli.
0: Dönüşümün bina bazında olmaması gerekir. Çünkü İstanbul'un bugün dahi deprem olmadan ya da herhangi bir afet olmadan bir yerden bir yere gidilmesi mümkün olmayan bir karmaşası vardır. Bu fırsat o karmaşayı da bir şekilde gidermek gerekir.
1: Uzmanlara göre dönüşüm uzman eller tarafından yapılmalı. Müteahhitlik hakkı sınırlandırılmalı.
3: Bilen bilmeyen bakkalı da çakkalı da tekstilcisi de biraz para sahibi olanı da hemen müteahhit oluyor. Yap satışına ayır bu işe bir son vermeyi. 490 bin tane müteahhit karnesi hemen gözden geçirilmelidir. Almanya'da 5000'miş. 3000'i 5000'i geçmeyecek şekilde yeniden düzenlemesi.
1: Uzmanlar için denetim de tartışmasız en hayati konu. Sıkılaştırılmalı ve kesinlikle taviz verilmemeli.
0: İnşaat işi istismara çok uygun bir iştir. Bunları ortadan kaldıracak sağlam bir denetim mekanizmasının mutlaka kurulması gerektiğine inanıyorum.
2: Yapmamız gereken imar afflarını hayatımızdan tamamen çıkarmaktır. Hiçbir şekilde imar affına müsaade etmemektir.
1: Dönüşüm İstanbul'la da sınırlı kalmamalı. Tüm Marmara bölgesini kapsamalı. 2000 yılı öncesi tüm binalar dönüştürülmeli.
0: İstanbul, Tekirdağ, belki kısmen ilçeleriyle Edirne, Çanakkale, Balıkesir, bu tarafa geldiğimizde Yalova, Bursa, Kocaeli. Bunlar hepsi bu depremden etkilenecek iller. Eğer deprem 7'nin üzerine çıkarsa bu illerin hepsinde önemli oranda hasar gelişeceğini bekliyoruz.
1: Tabii kentsel dönüşüm kurtuluşun reçetesi olarak görülse de dönüşüm yolu engellerle dolu.
2: Kentsel dönüşümde karşımıza çıkan iki tane temel sorun var. Bunlardan bir tanesi süreç yönetimindeki tıkanıklıklar, iki yargılama süreçleri. Örneğin 60 ve 30 günlük tahliye süreleri veriyoruz riskli yapılarda. Biz binayı yıkacağız ama Amerika'da yaşayan kişiye tebligat yapmak istiyoruz. Bunların gibi böyle aslında çok gereksiz, çok daha hızlandırılabilir süreçleri sağlamamız gerekiyor.
1: Şehrin kuzeye taşınması tartışılan öneriler arasında
3: İstanbul'u acilen deplase etmek lazım. Özellikle yoğun mahalle. Çünkü İstanbul'un ortasından deniz geçiyor. Bunun bütün yoğunluğu Marmara kıyısında olmuş. Marmara kıyısında işte Gebze'den yaptılar Marmara. Gebze'den daha Halkalı'ya kadar deniz kenarından gidiyor. Biraz kuzeye yayılabilir.
0: Kuzeye taşınalım dediğiniz zaman İstanbul'un akciğerlerini yok edersiniz. O nedenle benim fikrim kuzeydeki orman alanlarının ve su havzalarının olduğu gibi korunmasıdır. O nedenle kuzeye taşınmanın olsa olsa çok sınırlı olarak yapılması gerekir.
1: Uzmanlar nüfusun azaltılmasını da kurtuluşun ana formülü olarak görüyor.
0: İstanbul'un en riskli bölgeleri güneyde Marmara Denizi'ne bakan ilçeleridir. Aşağı yukarı 1. Boğaz Köprüsü'nden itibaren bir doğu batı hat çekerseniz bunun güneyi depremde en çok sarsılacak yeri gösterir. Buna karşılık nüfusun da en yoğun olduğu yer burasıdır. Dolayısıyla öncelik nüfusun azaltılmasında buralar olmalıdır.
1: Sesimi duyan var mı? Beton yığınları arasında ölümle yaşam arasına sıkışanları hayata bağlayan bu ses 17 Ağustos 1999'daki Büyük Marmara depremi sonrası büyük yıkıma uğrayan birçok kentin sokaklarında yankılanmıştı. Ve ne yazık ki bu sese yanıt veremeyenlerin sayısı yaklaşık 18 bini bulmuştu. 18 bin kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 50 bin kişinin yaralandığı, 100 binden fazla bina ve iş yerinin yıkıldığı depremde bölge ağır bir bedel ödedi. Ve bir daha aynı acının yaşanmaması için hem İstanbulluların hem de deprem korkusuyla yaşayan tüm bölge halkının en büyük beklentisi kentsel dönüşümden binaların güçlendirilmesine, denetimden tahliye planlarına, deprem hazırlıklarının hızla tamamlanması. Çünkü milyonlarca insanın kaderi buna bağlı.

Ege'de rüzgarın hafiflemesi Manisa, Afyonkarahisar boyunca yer yer sise neden oluyor. Manisa 28, Muğla 26 derece. Akdeniz'de havayı zararmıyor. Adana 30, Mersin 32 derece. Karadeniz'de Trabzon-Artvin hattında yağmur geçişi var. Zonguldak 22, Samsun 24 derece. Pazar hava daha sıcak olacak. Doğuda Erzurum, Kars, Van, Hakkari tarafında yağış var. Erzurum 15, Malatya 21 derece. Güneydoğu az bulutlu. Sıcaklık 25-27 derece aralığında.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk 3 katı dün sabaha karşı çöktü. Biri çocuk, 4 kişi yaşamını yitirdi. Enkaz altındaki bir kişiye ise ulaşılmaya çalışılıyor.
1: Dört katı kaçak olan 39 yaşındaki apartman durup dururken çöktü. 3 kat yıkıldı.
2: Sakin olun, sakin Ahmet, sakin olun. Sakin olun.
1: 4. kat zemin haline geldi. İstanbul Maltepe'de bir anda 14 apartman sakini 7 katlı binanın enkaz altında kaldı.
3: Arada kurtarma ekibi burada. İkini duyan var mı? İkini
4: annem babam kardeşim burada, kardeşim çıkmış, annem babam zaten üst katta olduğu için onlar hemen çıkabilmişler. Söylüyordum baba buradan taşının, burası çökecek, sağlam bina değil, demirleri çıkmış, paslanmış.
5: Kendi imkanları çıkanlar vardı, onlara yardım ettik.
1: İlk etapta enkazda kalanlardan 3'ü çocuk, 9 kişi kurtarıldı. Göçük altında kalanlardan biri de 7-8 yaşlarında olan Betül Bilice'ydi. Beş yaşındaki Gürce Dora Turhan ve 26 yaşındaki Ahmet İnansı hayatını kaybetti. İtfaiye apartmanın yıkılan üst katlarını da içeride birinin kalma ihtimaline karşı tek tek kontrol etti.
6: Teslimi duyan var mı?
4: İlk üç katı çöken bina arama kurtarma çalışmaları sürdüğü esnada kaymaya başladı. Aynı zamanda binada yangın da çıkınca bölgeye bina yıkım makası getirilerek kontrollü yıkım çalışması başlatıldı.
1: Bina aslında aylar öncesinden sinyal vermişti. Alt kattaki tekstil atölyesinde çalışan Fatma Kaya çektiği videoda çatlaklar gün geçtikçe büyüyor ifadelerini kullanmıştı.
7: Korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı, gün geçtikçe de büyüyor bak.
1: Binadan sağ kurtulanlar kentsel dönüşüm için anlaşamadıklarını belirtti.
8: Müteahhitlerle görüşmüştük. Niyetlendik ama sonuca bağlamamıştık. Ne diyelim, keşke bağlasaymışız.
9: Aslında herkes kentsel dönüşümü istiyordu ama malum biraz maddi şartlardan dolayı uygun olmadı bazı vatandaşlara.
10: Şu an çöken binanın çevresinde enkaz alanında çalışmalar devam ediyor. Öte yandan tüm bu çalışmalar sona erdiği zaman sorulacak sorulardan biri şu an çevredeki diğer binalarda durum ne? Onlar yaşanabilecek durumda mı? Başka bir çökme riski var mı? İşte bunu belirlemek için ekiplerin mesaisi devam edecek.
1: Binanın mimarı ve şantiye şefi de gözaltına alındı.
0: İstanbul'da bir binada yaşanan çökme kentsel dönüşümün önemini de bir kez daha ortaya koydu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu konuda yürüttüğü çalışmalara bakalım.
11: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 2012'den bu yana Türkiye genelinde 2.761.000 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldı. 2.378.000 bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirildi. 383.000 bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor. İstanbul'da

0: ise 1.298.000 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldı. 1.007.000 bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirildi. 291.000 bağımsız bölümün dönüşümüne yönelik çalışmalarsa sürüyor. Kentsel dönüşümün desteklenmesi amacıyla İstanbul'da Yarısı Bizden kampanyası da başlatıldı. Kampanyayla bugüne kadar 544.000 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. Bunlardan 117.000'inin dönüşümü tamamlandı. Kampanyayla vatandaşlara her bir konut için 875.000 lira hibe, 875.000 lira kredi ve 125.000 lira taşınma desteği olmak üzere 1.875.000 liralık finansal destek sağlanıyor. Yarısı Bizden kredilerinde ödemeler yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor. 10 yıla kadar vade uygulanıyor. Ödemenin başladığı ilk yılsa faiz alınmıyor. Şubat 2024'te başlayan kampanya 31 Aralık 2027 tarihine kadar devam edecek.
1: Fon tasfiyelerinde ilk ödemeler yapıldı. Ödemeler 17 fondaki 43.643 yatırımcıyı kapsıyor. Öte yandan diğer fonlara ilişkin de tasfiye haritası netleşti.
2: Bugün itibariyle bakın TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına bugün itibariyle paraları ilgili bankalara transfer edildi.
3: Fon tasfiyelerinde ilk ödemeler yapıldı. A1 Kapital, Bunz Portföy ve Pardus Portföy'e ait 17 fondaki 43.643 yatırımcı için ilk ödemelerin yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu ödemeler süreci yöneten Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilmeye başlandı. Bu fonlarda yapılan ödemeler yatırımcıların son bakiyesi üzerinden yapılıyor. Ara ödeme veya ana para ödemesi gibi ayrımlar yok. Yatırımcılar son bakiyelerini geri alabilecek.
4: Bu fonlara satış yapmış fakat tasfiye süreci başlamadan önce bu satış olmuş fakat para bloke olarak kalmış yatırımcı tipleri var. Şimdi türü var. Bu yatırımcı türü parası bloke ise bu blokeler kalktığında muhtemelen fonun ilk alacaklısı olacağı için yani fon ilk etapta borçlarını ödeyeceği için bu kesim parasını alacaktır satış günündeki fiyatta. Fakat daha sonrasında tasfiye sürecine kalan, satış yapamayan yatırımcılar varsa bu olağan tasfiye sürecine kalsalar dahi fonun son satışından bir miktar alıyor olabilirler.
3: Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama var. Açıklamada 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelinmiş yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarlar Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarılmıştır denildi. Diğer fonlar için de yol haritası netleşti. Yasa teklifi meclise sunulacak. 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Teklifle her fonun kendi mal varlığının ve gerçek hak sahiplerinin tespit edilmesi, fon varlıklarının yatırımcılar ortak menfaati gözetilerek ekonomik değer kaybına yol açmaması, tasfiye edilmesi ve elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması amaçlanıyor. Yatırımcıların parasına ayrıca enflasyon farkları da eklenecek. Tasfiye ödemeleri fona giriş tarihine göre yapılacak. Yasa teklifi cuma veya pazartesi günü meclise sunulacak.
1: Adalet Bakanlığı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasına ilişkin bilgilerin Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı iddiasını yalanladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İddia için bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır değerlendirmesi yapıldı. Teyit edilmemiş içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulduğu, içeriklerin yanlış ve manipülatif olduğunun anlaşılması üzerine ortaya çıkan soru işaretlerinin devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığı belirtildi. Özgür Özel'in iddiası için kararlılıkla ilerleyen adli soruşturmayı siyasi polemiklerin içine çekme çabası açıktır ifadesi kullanıldı. Soruşturmanın somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğüne dikkat çekildi. Fon soruşturması spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürülmektedir vurgusu yapıldı. Trabzon'da emekli uzman çavuş 20 gün önce boşandığı eski eşini tabancayla vurarak öldürdü. Çiftin 2 ay önce dünyaya gelen bebekleri koruma altına alındı. Aydın'da iki kadına yönelik saldırı vardı. Fadime Akbal uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından öldürüldü. Emel Bozkuş ise birlikte yaşadığı kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan kadın yaşam mücadelesi veriyor.
0: Trabzon'un Asin ilçesinde yaşayan Gülşah Oktay 33 yaşındaydı. Aydın 7 parmakla geçen yıl evlendi. Çiftin 2 ay önce bebekleri dünyaya geldi. 51 yaşındaki 7 parmak emekli uzman çavuştu. Yakınları borsada 3 milyon lira kaybeden Aydın 7 parmağın eşinin altınlarını bozdurarak borç ödediğini söyledi. Bu duruma tepki gösteren Gülşah Oktay 20 gün önce eşinden boşandı. Aydın 7 parmak önceki gün konuşmak için eski eşiyle bir araya geldi. Tartıştığı kadını ateş etti. 7 kurşunla vurulan Gülşah Oktay hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırgan kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Aydın'ın 2 aylık bebekleri koruma altına alındı. Aydın'ın Efedir ilçesinde yaşayan Fadime Akbal, eşi Kamil Köse'den 3 ay önce boşanmıştı. Ancak sandığı 47 yaşındaki kadını sürekli tehdit ediyordu. Fadime Akbal bunun üzerine geçtiğimiz ay eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Sabah kadının evden çıkmasını bekleyen Kamil Köse, yanında taşıdığı tabancayla peş peşe ateş etti. Ağır yaralanan Fadime Akbal kurtarılamadı. Saldırgansa yaşamına son verdi. Bir saldırı haberi de Aydın'ın İncirliova ilçesinden geldi. Emel Bozkuş'la Salih Sarıkaya birlikte yaşıyordu. İkili arasında çıkan tartışmada Sarıkaya, 40 yaşındaki kadını pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Emel Bozkuş'un hayati tehlikesi var. Kaçan saldırgan operasyonla yakalandı.
1: 90'lı yıllarda Avrupa'da kiralık katil şebekesi kurup çok sayıda cinayette bağlantısı olduğu belirlenen Moldovalı katil zanlısı İstanbul'da yakalandı. Çete lideri sahte kimlikle polisleri ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Eşiyle birlikte gözaltına alındı.
5: Kurduğu kiralık katil şebekesiyle Avrupa'nın korkulu rüyası olmuştu. Moldovalı suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı. Yuriy Radulov 90'lı yıllarda Moldova, Romanya ve Bulgaristan'da 10 kişiyi tasarlayarak öldürme, 11 kişiyi de öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası almıştı. 25 yıldır cezaevinde bulunan 63 yaşındaki seri katil şartlı tahliye edilince hemen Moldova'yı terk etti. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. İşlediği cinayetlere rağmen sürekli izini kaybettirdiği için Kunduz lakabı alan Radulov, Türk istihbaratından kaçamadı. Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye girdiği tespit edildi, İstanbul Fatih'te saklandığı belirlendi. Yapılan operasyonla gözaltına alındı. Yanında eşi de vardı. Çete lideri Radulov olduğunu inkar etti. Üstünde sahte kimlik çıktı. Ancak uzun süre dirense de sonuna kabul etti. Evrakta sahtecilik suçundan da işlem yapılan Moldovalı seri katil ve eşinin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.
1: Manisa'da jandarma suç araştırma timi kayıtlara kaza olarak geçen bir olayı 10 yıl sonra aydınlattı. 2016'da şarampole devrilen araçta sürücü hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. JASAT ekiplerinin detaylı analizleri sonucu olaya başka bir sürücünün neden olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
0: 385 araç tek tek incelendi. 3 saniyelik zaman farkı 10 yıldır saklanan gerçeği ortaya çıkardı. Bir kişinin kazada öldüğü sanılan olayı JASAT aydınlattı. Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 10 yıl önce meydana geldi. Lokman Gökçe'nin kullandığı araç yoldan çıkarak şarampole devrildi. 35 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kayıtlara o dönem kaza olarak geçti. Ancak Gökçe'nin yakınları kendilerini başka bir aracın sıkıştırdığını iddia ediyordu. Jandarma suç araştırma timi dosyayı 10 yıl sonra yeniden ele aldı. Bir akaryakıt istasyonunun kamera kayıtları incelendi. Olayın meydana geldiği saatlerde yoldan geçen 385 araç tek tek belirlendi. Lokman Gökçe'nin kullandığı araçla başka bir otomobilin peş peşe ilerlediği ve aralarında sadece 3 saniyelik zaman farkı bulunduğu tespit edildi. Kaza yerinde keşif ve canlandırma yapılarak zaman mesafe krokileri çıkarıldı. Olayın sıradan bir trafik kazası olmadığı, başka bir araç sürücüsü tarafından kazaya sebebiyet verildiği tespit edildi. Jandarmanın kazadan 10 yıl sonra gözaltına aldığı şüpheli tutuklandı.
1: Ankara'da polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada 5 kişi tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 10'u adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği saldırının gerçekleştiği gün araçta bulunan Arif Aydaş'la Yasin Aydaş'ın da aralarında olduğu 5 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 5 şüpheli hakkındaysa ev hapsi adli kontrol kararı verildi. Bu arada polis memuru Ahmet Türkoğlu'nu şehit ettikten sonra intihar eden Yusuf Eray Tekalan'a ilişkin bilgiler de ortaya çıktı. Kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme ve uyuşturucu madde bulundurma suçlarından 23 suç kaydı bulunan saldırganın 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı kentteki bir otelin otoparkında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Ayrancı'nın ölümüyle ilgili inceleme sürüyor. İhsan Ayrancı 46 yaşındaydı. Vali yardımcılığının yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak da görev yapıyordu. Dün akşam kent merkezindeki bir termal otelin otoparkında vurulmuş halde bulundu. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak durumu ağırdı, kurtarılamadı. Afyonkarahisar Valiliği olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıkladı. Uluslararası Adalet Zirvesi farklı ülkelerden adalet bakanlarını ve hukukçuları İstanbul'da buluşturdu. Açılış programında konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Filistin Adalet Bakanı'na İsrail engelini kınadı.
6: Programımızı teşrif etmişler.
3: Dünyanın dört bir yanından gelen hukukçular İstanbul'da buluştu. İki gün sürecek Uluslararası Adalet Zirvesi İstanbul Çırağan Sarayı'nda başladı.
6: Uluslararası Adalet Zirvesi İstanbul 2026'da.
3: Zirveye Adalet Bakanlığı ev sahipliği yapıyor. 70'ten fazla ülkeden adalet bakanları, başsavcılar, yargı mensupları, hukuk profesörleri ve yaklaşık 600 hukukçu zirveye katıldı. Gündemde Gazze vardı.
7: Zirvemize Filistin Adalet Bakanı Sayın Şerhabil El-Zaim davet edilmişti. Ancak kendisinin İsrail makamlarınca ülke dışı çıkışına izin verilmemesi nedeniyle zirvemize katılamayacağını öğrenmiş bulunuyoruz.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, güçlü ve zayıf olduğuna bakılmaksızın bütün aktörleri aynı ölçüde uygulandığında hukuk olabilir dedi.
7: Gazze'de yaşanan gelişmeler, uluslararası hukukun evrenselliği ve uluslararası toplumun adil duruşu karşısında sorumluluğu bakımından son derece ciddi sorular ortaya çıkarmaktadır.
3: Uluslararası Adalet Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü. Görüşme Ankara'da basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Şeybani bu görüşme öncesi ise İstanbul'da MİT Başkanı İbrahim Kalın'la bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Suriye ilişkileri ve ortak işbirliği alanları, komşu ülkelerle ilişkiler ve bölgesel istikrar konuları ele alındı. SDG'nin feshi sonrasında entegrasyon sürecindeki son durumla DAEŞ gibi terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin eşgüdümün sürdürülmesi konuları masaya yatırıldı. Şeybani son olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'la bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunan Barak, görüşmede bölgesel tehditlere karşı ortak önceliklerin ele alındığını ifade etti. Tarih bir bölgeye kendi parçalarını yeniden düzenleme şansı nadiren sunar, şu anda böyle bir şans sunmaktadır dedi. ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nde bilgi çarpıtma skandalı yaşandığı New York Times gazetesi, Büyükelçi Mark Huckabee'nin baş danışmanının Netanyahu hükümetini Washington'a iyi göstermek için elçiliğin hazırladığı kritik raporları engellediğini ve içeriğini değiştirdiğini yazdı.
3: Netanyahu'yu ABD Başkanı Trump'a hoş göstermek için raporları değiştirdiği bazılarını tamamen engelledi. Haber Amerikan New York Times gazetesinde yayınlandı. 15 yetkiliye ve iç yazışmalara dayandırılan habere göre ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nde hazırlanan kritik raporlar Washington'a ulaşmadan sistemli şekilde sümenaltı edildi. Skandalın fitilini İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da gasp ettiği topraklarda yeni yerleşim yerleri açma kararı ateşledi. ABD Büyükelçilik diplomatları bu adımın Başkan Trump'ın Batı Şeria'nın ilhakı kırmızı çizgisini ihlal ettiği yönünde rapor hazırladı. Ancak bu bilgi Beyaz Saray'a hiç ulaşmadı. New York Times'a konuşan yetkililere göre müdahalenin arkasındaki isimse Büyükelçi Mike Huckabee'nin baş danışmanı David Milstein'di. Nisan 2025'te göreve başlayan Milstein'in Netanyahu hükümetini korumak adına sahadan gelen analizleri defalarca değiştirdiği veya engellediği belirtiliyor. Bahar aylarında Batı Şeria'nın tırmanan yerleşimci şiddetine dair hazırlanan raporda da benzer bir müdahale yaşandı. Diplomatların İsrail şiddeti engellemiyor raporu Milstein'in müdahalesiyle Washington'a İsrail saldırılara yanıt veriyor şeklinde iletildi. Hatta İsrail güçlerince öldürülen 9 Filistinli Amerikalı için Kongre'nin istediği soruşturma raporlarının da gizlendiği öne sürüldü. ABD'li aşırı sağcı radyocu Mark Levin'in üvey oğlu olan Milstein, ABD ve İsrail arasında üst düzey toplantıları organize eden kişi olarak tanınıyor. Büyükelçi Mike Huckabee'nin ise yaşananlardan ne kadar haberdar olduysa belirsizliğini koruyor.
1: 7 Ekim'in 3. yıl dönümünde dünyanın farklı kentlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Berlin ve Londra'daki gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı. New York'ta ise belediye başkanı Zohran Mamdani'nin yaptığı sosyal medya paylaşımı hem Filistin yanlılarının hem de İsrail destekçilerinin tepkisini çekti.
0: Alman polisi Filistin'e destek gösterisine sert müdahale etti. Çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Görüntülerin adresi Almanya'nın başkenti Berlin. 7 Ekim'in 3. yıl dönümünde yüzlerce kişi Filistin'e destek için sokağa çıktı. Ellerinde bayraklarla yürüyüş düzenleyen göstericiler Filistin'e özgürlük sloganları attı. Gösteriye İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de katıldı. Almanya'nın İsrail'e yönelik desteğinin de protesto edildiği gösteriye polisin müdahalesi sert oldu. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu görüntülerde İngiltere'nin başkenti Londra'dan. Üniversite öğrencileri Filistinlilerle dayanışma için protesto gösterisi düzenledi.
8: Filistin'deki soykırım hala devam ettiği için buradayım. İnsanlar hala açlığa mahkum ediliyor. Gazze'yi yerle bir ettiler. Sivilleri bombalamaya ve çocuklara saldırmaya devam ediyorlar.
0: İsrail karşıtı sloganlar atarak yürüyüş düzenleyen göstericiler Russell Meydanı'nda İsrail yanlısı gruplarla karşı karşıya geldi. Tansiyon yükseldi. Her iki taraftan da gözaltına alınanlar oldu. New York'ta ise Filistin yanları belediye binası önünde toplandı. Göstericiler İsrail'e yönelik Amerika Birleşik Devletleri desteğinin son bulmasını talep etti. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını bir kez daha soykırım olarak nitelendirdi. İsrail'in Gazze'de 3 yıldır sürdürdüğü saldırılarda 74 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünü vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e silah sevkiyatını sürdürerek savaş suçlarına ortak olduğunu savundu. Çok sayıda İsrail yanlısı hesap sosyal medya üzerinden Mamdani'nin bu paylaşımına tepki gösterdi. Mamdani daha sonra barış yanlısı İsraillerin düzenlediği bir anma etkinliğine katıldı. Konuşma yapmayan New York Belediye Başkanı'nın burada da Filistin yanlısı gruplar tarafından tepki gördüğü bildirildi.
1: İran Savaşı'nın ABD'nin askeri gücünün sınırlarını gösterdiği yönünde yorumlar ön plana çıkmaya başladı. Amerikan New York Times gazetesi ABD'nin İran tehdidi nedeniyle bombardıman uçaklarını İngiltere'den apar topar çektiğini hatırlattı. Orta Doğu'daki bazı Amerikan üslerinin de savaşta İran saldırıları nedeniyle kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekildi.
3: Amerikan gücünün erişim alanını göstermesi amaçlanan savaş tam tersi bir sonuç doğurdu. Körfez'den Britanya'ya Amerikan kuvvetleri geri çekiliyor. Bu tespit Amerikan New York Times gazetesinde yer alıyor. Gazete Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiltere'deki üsten 12B1 bombardıman uçağının drone tehlikesi nedeniyle apar topar tahliye edilmesini mercek altına aldı. ABD'nin 8 aydır devam eden İran savaşı sırasında Orta Doğu ve İngiltere'ye sevk edilen askeri birliklerini geri çekerek defalarca geri adım atmak zorunda kaldığı belirtildi. Gazetenin analizinde çatışmanın uzadığı son birkaç ayda İran savaşı Amerika'nın daha önce fark edilmeyen büyük zafiyetlerini ortaya çıkardı ve Pentagon'un bir yıl önce hiç düşünmediği değişiklikleri yapmasını zorunlu kıldı ifadeleri kullanıldı. Savaşın ABD'nin gücünü artırmak yerine kısıtladığı vurgulandı. Orta Doğu'daki üslerin kapatılması ve İngiltere'deki bir üssün kullanımının sınırlandırılmasının ABD ordusunun lojistik gücünü sınırlandırdığının altı çizildi. Amerikan bombardıman uçaklarının İngiltere yerine Amerika Birleşik Devletleri'nden uçarak daha fazla zaman ve yakıt harcayacaklarına dikkat çekildi. Savaş sırasında ABD'nin Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'daki üslerini boşaltmak zorunda kaldığına da dikkat çekildi. Bu üslerdeki askerler otellere yerleştirilirken İran'ın bir süre sonra bunu fark ederek bu otelleri de hedef almaya başladığının altı çizildi. İran saldırılarında ağır hasar gören bazı üslerin yeniden inşasının planlanmadığı da kaydedildi. Bunun yerine ABD askerlerinin ağırlıklı olarak İran'ın daha uzağında yer alan Ürdün ve İsrail'e kaydırılması hedefleniyor. Ancak bu ülkelerdeki üslerin genişletilmesi veya yeni üslerin yapılabilmesi için Kongre'den ödenek çıkarılması gerekiyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisi mürettebatı Orta Doğu'daki 270 günün ardından Amerika'ya döndü. Donanma kaptanları açıklama yaptı, görevin iyi geçtiğini savundu. Aylardır tartışılan denizcilerin sağlık durumlarıydı, aileler denizcileri limanda karşıladı.
8: Denizde 270 günün, Tayland'da kısa bir dinlenmenin ardından amiral uçak gemisi Abraham Lincoln Amerika'ya döndü. Kaliforniya'daki San Diego limanına demirledi. Uçak gemilerinin en uzun görev süresi rekorunu Orta Doğu'da kıran gemi mürettebatı aileleri tarafından karşılandı.
9: Destansı görevimiz bugün sona eriyor ve bu ekibin başardıkları inanılmaz. Lincoln Birliği büyük muharebe operasyonları yürüttü. Deniz ablukası uyguladı, uçak gemisi taarruz grubunun ve çok sayıda filonun gücünü gösterdi. Tüm bunları eşi benzeri görülmemiş bir operasyonel tempoyu koruyarak yaptı.
8: Gemi ve mürettebatı eksiksiz eve dönse de 10 ay boyunca denizcilerin psikolojik ve fiziksel sorunları gündeme getirilmişti. 8 denizcinin intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti. Gemideki ağır yaşam koşulları da gündeme geldi. Kimi Demokrat Kongre üyeleri gemilerde duşların küflendiğini, bozuk tuvaletler bulunduğunu, çamaşır makinelerinin haftalarca çalışmadığını bildirdi. Bazı günler yemeklerin yarım kase pilav ve 2 sandviçe kadar düştüğü öne sürüldü. Öte yandan geminin kendisi de mürettebat kadar yıpranmış durumda. Ciddi pas tutan gemi 30 gün bakıma alındı ancak pasın yayılmış olması ve gemiye ciddi hasar vermesi endişeler arasında.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores hakkında yeni suçlamalarda bulunulacağı belirtiliyor. Haber Amerikan basınında yer aldı. Buna göre federal savcılar Venezuela'da gözaltında tutulan Amerikalılara işkence edildiği iddiasıyla çift hakkında yeni bir dava açmaya hazırlanıyor. Soruşturmaya yakın kaynaklara dayandırılan haberde yeni suçlamaların Maduro'nun görevde olduğu dönemde sayıları 12'yi aşan Amerikan vatandaşının haksız yere alıkonulmasıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Savcıların söz konusu işkence eylemlerinde rolü olduğu iddia edilen başka kişilere de dava açmayı değerlendirdiği ifade ediliyor. Hali hazırda Brooklyn'deki bir cezaevinde tutulan çift uyuşturucu kaçakçılığı, narkoterörizm ve yasa dışı silah bulundurma iddialarıyla yargılanıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Yunanistan'a resmi ziyarette bulundu. Atina'da Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı ile görüştü. Suç ve terörle mücadelede işbirliği çağrısı yapan Çiftçi, FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesini istedi. Çiftçi, ev sahibi Bakan Mihalis Hristi Hirosiadis ile görüşmesinde FETÖ'nün gerçek yüzünü görerek mücadelemize destek vermenizi istiyoruz diye konuştu. Yunanistan'da yakalanan bazı suç örgütü liderlerinin tutuklu oldukları halde örgütlerle irtibata geçtiğini ve eylemler gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirtti. Yunanistan'ın suçluların sığınağı olmaması gerektiğini vurguladı. Bakan Çiftçi, organize suçlarla mücadele kapsamında sene başından beri 625 suç örgütünün çökertildiğini, 8170 organize suç örgütü üyesinin tutuklandığını açıkladı. Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede uluslararası işbirliğinin önem kazandığına dikkat çekti. Dijital alışveriş platformu Amazon ve uzay şirketi Blue Origin'in kurucusu Amerikalı milyarder Jeff Bezos, Ay'da kalıcı üs kurmayı planladıklarını açıkladı. Ay misyonlarının maliyetinin geçmişe kıyasla büyük ölçüde azaldığını söyleyen Bezos, Ay'a kalmak için gideceğiz, gerçek ve sürdürülebilir bir ay üssü kurulacak ifadelerini kullandı. 370 milyar doları aşan kişisel servetiyle Elon Musk'ın ardından dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Bezos, küresel uzay yarışına da değindi. ABD olarak Çin'den önce Ay'a ulaşmalıyız diye konuştu. Bezos'un Blue Origin şirketi NASA'nın Artemis programında proje ortağı olarak yer alıyor. Şirket Artemis 5 görevinde astronotları ay yüzeyine taşıması planlanan insanlı iniş sistemini geliştiriyor. Ankara'da enerji depolama sistemleri zirvesi düzenlendi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen zirvede sektörün durumu ve gelecek dönem hedefleri ele alındı.
10: Bugün geldiğimiz noktada artık sahada uygulamaya geçmiş olan bu yatırımların gerçek anlamda sahadaki problemlerinin cevaplarının bulunacağı bir oturum organize etmeye çalıştık.
0: Enerji depolama sektörünün ihtiyaçları ve önümüzdeki dönemin yatırım gündemi. Bu başlıklar 4. Enerji Depolama Sistemleri Zirvesi'nde ele alındı. Enerji Depolama Sistemleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Can Tutaş'ı etkinlik kapsamında Türkiye'nin depolama haritası ile ilgili hazırlanan uygulamayı da katılımcılarla paylaştıklarını söyledi.
10: Zamanla Türkiye'nin çok farklı bölgelerinde devreye alınacak olan santrallerin özellikleri, bu altyapının nerelerde yoğunlaştığı, nasıl bir enerji akışıyla bu sistemleri kurulduğuna dair derin bir bilgi içeriyor olacak. Bu sene sonu itibariyle 1000 megawatt saatin üzerinde bir kapasitenin devreye alınmasını öngörüyoruz.
0: Tutaş'ı derneğin hedeflerini de anlattı.
10: Yatırımcılarımızın artan kapasitelerinin ne gibi problemlerle karşılaştığının tespitini yapıp buradaki iyileştirme yolunda bir hamlemiz olacak. Yatırımcılarımız için global pazarda daha etkin olabilmesi için bir çalışma yürütmeyi planlıyoruz.
1: Ankara'da çalışma hayatına ilişkin iki önemli toplantı yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlığı'nda Kamu Personeli Danışma Kurulu'yla Üçlü Danışma Kurulu toplantıları gerçekleştirildi. Gündemde Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'yla yeni çalışma yöntemlerine ilişkin yapılacak düzenlemeler vardı.
11: Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde sunulabilmesinin temel unsurlarından biri, güçlü ve nitelikli bir kamu personel sistemine sahip olmaktır.
12: Kamu Personeli Danışma Kurulu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlığı'nda toplandı. Sendika temsilcilerinin de katıldığı toplantıda ana gündem 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nda düzenleme yapılmasıydı. Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan, kamu personel sisteminde ihtiyaç duyulan düzenlemeleri sosyal tarafların görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirmek istediklerini söyledi.
11: Kamu personel sistemimizin mevcut ihtiyaçlar ve geleceğin kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gereken bazı yönlerinin bulunduğunu görüyoruz. Buradaki amacımız bugüne kadar oluşturulan birikimlerin ve kazanımların üzerine yeni ve daha güçlü bir yapı inşa etmektir.
12: Bu toplantı öncesi ise Üçlü Danışma Kurulu çalışma hayatında yeni çalışma yöntemleri gündemiyle gerçekleştirildi.
11: Amacımız tek tip bir çalışma modeli oluşturmak değil, farklı çalışan grupların ve işletmelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hak ve güvenceleri koruyan daha kapsayıcı bir çalışma hayatı oluşturmaktır.
1: Kartal Kaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden eczacı Rümeysa Gültekin'in anısını yaşatmak amacıyla yaptırılan hemodiyaliz merkezi hizmete açıldı. Tesisin açılış törenine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katıldı.
13: Bunlar doğal afetler değil, doğal kazalar değil. Bunları insan yapıyor yine. Onun için o insanların sayısının azalmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Onun için onları Allah ıslah etsin diyorum.
14: İstanbul Maltepe'de çöken bina ile ilgili konuştu. İnsan kaynaklı facialara tepki gösterdi.
13: Yani siz bir fiziki yapıyı yapmazsanız düzgün, siz yolu yapmazsanız, siz binayı doğru dürüst yapmazsanız kul hakkını nasıl hesabını vereceksiniz? Önce insanımıza bu bilinci oluşturmamız lazım.
14: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Bolu'daydı. Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği yangın faciasında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin tarafından kızı eczacı Rümeysa Gültekin'in anısını yaşatmak amacıyla yaptırılan hemodiyaliz merkezinin açılış törenine katıldı.
13: Çocuklarınızın bu iyi insanların isimlerini yaşatıp onların dua alacağı fiziki yapılar oluşturuyorsunuz. Diyaliz merkezimizi açıyoruz. Bu esasında insanlara örnek olacak aile olduğunuzu da gösteriyor. O çocukları siz yetiştirdiniz esasında.
14: Bakan Memişoğlu konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesti.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Ümaklı kapaklı sistem sulama yatırım oranının %38 olduğunu söyledi. 2030'a kadar bu oranı %45'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Ümaklı, DSİ Vakfı Köy Okullarına Yardım Yöresel Ürünler Sergisi programında da konuştu.
15: Önümüzdeki dönemde de suyun verimli kullanılması konusu en önemli önceliklerimizden birisi olacaktır. Sulama sistemlerinin kapalı olması konusu hemen hemen bakanlığımıza gelen ilk sıradaki taleplerden bir tanesi. 2002 yılında %6 idi bizim kapalı sistem sulama yatırımlarımızın oranı toplam içerisinde. Bugün bu oran %38'e yükseldi. İnşallah 2030 yılına kadar bunu %45'lere çıkarmak istiyorum. Önümüzdeki yıl ise inşallah 11 ilde 22 bin hektarlık alanda yapay zeka destekli sulama otomasyonu sistemlerini de inşallah devreye alacağız.
1: Son dakika bilgisini ekranda da görmektesiniz. İstanbul Maltepe'de dün sabah çöken binanın enkazındaki son kişi de çıkarıldı. Ne yazık ki bu çökme sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi yaralı olarak çıkarılmıştı binadan ve 6'sının tedavisi hastanede devam ediyor. Son çıkarılan 2 kardeşten biri az önce yine ekipler tarafından taşınırken görülmekte naaşı enkazın altından çıkarıldı. 7 katlı bir binaydı ve 2 kat üst üste çökme yaşandı. Dün sabahtan itibaren ekiplerin de çalışmaları devam ediyordu. 24 saatin ardından son kişi de enkazdan çıkarıldı. Tabii yeniden bir tarama çalışması yapılacak. Bina yıkılmıştı. Kalan 4 kat kontrollü bir şekilde enkaza ulaşabilmek için dün sabahtan bu yana bu çalışmalar devam ediyordu. Enkazdaki 5. kişinin de çıkarılmasıyla çalışmaların arama kısmı, kurtarma kısmı tamamlanmış oldu. Soruşturma da devam ediyor elbette. Bu süreçle ilgili yaşanan son bilgileri de aktarmayı sürdüreceğiz. 10 yaralı, 5 kişi de hayatını kaybetti bu çökme sonucunda. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaklaşık 40 yıl aradan sonra yeniden üretimine başlanan Çeltikçi pirincinde ikinci hasat gerçekleştirildi. 50 dekar arazi üzerine yapılan üretim kapsamında 8 ila 10 ton pirinç hasadı yapılması bekleniyor.
14: Kızılcahamam'da 40 yıl aranın ardından yeniden Çeltikçi pirinci üretimine başlandı. 2025 yılında başlatılan üretim faaliyetleri kapsamında ilçede ikinci hasat gerçekleştirildi. İkinci çeltik hasadı Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ev sahipliğinde düzenlenen programla yapıldı.
16: Geçen sene ön dönüm bir araziye çeltik ektik. Güzel bir verim de elde ettik. Bu sene bunu hem artıralım hem de çeşitlendirelim dedik. Ve yaklaşık 50 dönüm araziye çoğunluğuna sarı kılçık dediğimiz sizler de bilirsiniz pirinci ektik.
14: Programa AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de katıldı.
17: Helal ile ürettiğimiz, kazandığımız...
18: Bugün 40 yıldır unutulmuş olan bir şeyi tekrar sarı kılçık dediğimiz, bugün buradaki yapılacak olan bu hasat sonrası inşallah bunu tekrar canlandırdıkları, tekrar Kızılcahamam'a kazandırdıklarından dolayı kendisine şükranlarımı sunuyorum.
14: Kızılcahamam Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen üretim faaliyetleri kapsamında bu yıl 8 ila 10 ton arası pirinç elde edilmesi bekleniyor.
1: Sakarya'nın Sapanca ilçesinde mantar toplamak için yaylaya giden vatandaşlar yolda bir ayı ve yavrularıyla karşılaştı. O anlarda cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntüler Sapanca'daki Soğucak Yaylası yolunda kaydedildi. Bir grup vatandaş mantar toplamak için yaylaya gidiyordu. Ormanlık alandaki toprak yolda araçlarıyla ilerledikleri sırada ağaçların arasından aniden bir ayı çıktı. Doğanın beklenmedik sürprizi karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar bir süre aracın önünde koşan ayı ailesini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre otomobilin önünde ilerleyen ayı anne ve yavruları daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu. NASA tarafından Mars'ın yeryüzündeki ikizi olarak adlandırılan Salda Gölü'nde bilim merkezi açıldı. Açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır yaptı.
3: Mars'taki Jezero kraterinin yeryüzündeki ikizi kabul edilen Salda Gölü'nde bilim merkezi açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır merkezi Türk ve yabancı astronotlarla birlikte açtı.
19: Salda, Mars'taki Jezero krateri ile benzerlik gösteren jeolojik oluşumları ve barındırdığı karbonat mineralleri ile Kızıl Gezegen'in geçmişini ve olası yaşam izlerini araştırmak için doğal bir laboratuvar. Bu yönüyle uzay araştırmacılarının ilgi odağı olan Salda'daki bilimsel faaliyetler, Mars'ta yürütülen çalışmaların yol haritasına çok özgün katkılar sunuyor.
3: Kacır, açılışta yaptığı konuşmada Türkiye'nin uzay hedeflerini anlattı.
19: 2027'nin ilk aylarında uzaya uğurlamayı öngördüğümüz, milli kabiliyetlerimizin eseri uzay aracımızla Ay yörüngesinde bilimsel araştırmalar gerçekleştireceğiz.
3: Bilim merkezlerinin 45.si olan Salda Bilim Merkezi, TÜBİTAK eliyle 30 milyon liralık destekle hayata geçirildi. 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında Türkiye'ye gelen yabancı astronotlar da açılıştaydı. Kacır astronotlara da seslendi.
19: Onlar Salda'yı uzaydan fotoğraflamışlardı. Biz de onları Salda'da buluşturduk.
1: Dünyanın farklı noktalarından ilginç görüntülerden oluşan haber turuyla devam edelim. Haber turunun ilk görüntüsü Çin'den. Çingay Gölü Koruma İdaresi çalışanı bir doğa koruma görevlisi tek başına mahsur kalmış bir kar leoparı yavrusunu kurtardı. Bitkin ve güçsüz durumda olan yavru kar leoparının kendi başına beslenemediği, yorgunluk nedeniyle göç sırasında sürüsünden geri kaldığı tahmin ediliyor. Yavru kar leoparı tedavi ve rehabilitasyon için Çingay Eyaleti Yaban Hayatı Kurtarma ve Üretim Merkezi'ne nakledildi. Singapur, insansı robotların ringe çıktığı ilk dövüş turnuvasına ev sahipliği yaptı. İnsanlar tarafından uzaktan yönetilen robotlar ilk kez düzenlenen insansı robot dövüş turnuvasında kozlarını paylaştı. Etkinlikte dünyanın farklı bölgelerinden gelen ekipler mücadele etti. İki farklı siklette düzenlenen turnuvada Hafif siklette 1.32 metre boyunda 135 gram kilogram ağırlığındaki modeller yer aldı. Ağır siklette ise Singapur'da ilk kez sahneye çıkan 1.73 metre boyunda ve 75 kilogram ağırlığındaki robotlar ringe çıktı. Bu görüntüler ise Filipinler'deki bir boks ringinden. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Filipinler ziyareti sırasında boksun efsane isimlerinden Manny Pacquiao ile antrenman yaptı. Pacquiao, Facebook paylaşımında amatör boksör Nawrocki ile antrenman yapmanın kendisi için bir onur olduğunu söyledi. 8 farklı siklette dünya şampiyonluğu kazanan tek boksör olan Pacquiao, Filipinler'in en önemli sporcuları arasında yer alıyor. Yine bir robot haberiyle devam ediyoruz. Ancak bu kez habere konu olan dövüşen değil, kuryelik yapan bir robot. İngiltere'de bir lojistik firması iki ayaklı ve ayaklarında teker bulunan bir kurye robotun testlerine başladı. Kurye robot 15 kilograma kadar paket taşıyabiliyor ve saatte 6 kilometre hızla hareket edebiliyor. Proje kapsamında robotun farklı ortamlarda nasıl hareket ettiğini, ayrıca teslimat araçlarına ne kadar kolay girip çıkabildiğini test ediyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Soçi kenti açıklarında Liberya bayraklı bir petrol tankeri Ukrayna dronları tarafından vurulmuştu. Vurulan tankerdeki tonlarca yakıt denize sızmış ve çıkan yangın büyük oranda büyük alana yayılmıştı. O anlarda Soçi kenti sahilinde hayat normal şekilde akışına devam etti. Bir sokak müzisyeninin gün batarken arkasındaki yangına aldırış etmeden verdiği konser böyle görüntülendi. Turumuzun son durağı İngiltere, Londra'da cep telefonu hırsızlarına karşı bugüne kadarki en büyük operasyon düzenlendi. İngiltere polisi operasyonun görüntülerini servis etti. Operasyonlarda uyuşturucu, bıçak ve ateşli silahların yanı sıra on binlerce pound nakit para ve 110'dan fazla yasa dışı elektrikli bisiklet de ele geçirildi. Polis ayrıca Londra genelinde 222. el telefon mağazasına baskın yaptı. Dijital bir müzik platformu Türkiye'den iki genç müzisyene dikkat çekti. Maya Perest ve Mert Çodur'a müzisyenlerin, müzikseverlerin dikkatini çekti.

2026 yazının müzik haritası belli oldu. Spotify, Türkiye yaz aylarında en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Zirvede süperstar Ajda Pekkan ve Manifest'in birlikte seslendirdiği Hileli şarkısı yer aldı. Grup Hileli'nin yanı sıra 3. sırada yer alan Toz Pembe ve 6. sıradaki Daha İyi adlı şarkılarıyla ilk 10'da toplamda 3 şarkıyla yerini sağlamlaştırdı. Yaza damga vuran bir diğer isimse tam 4 şarkısıyla ilk 10'a giren Blok 3 oldu.

Üç Yıldız, ikinci sırada yer alan Sebebi Var, Kayıp Kalp ve Kırgınım şarkılarının yanı sıra Poyzi ile düet yaptığı Çok Güzel Gülüyorsun'la listeyi ele geçirdi.

Yazın en çok dinlenen diğer hitleri ise pop ve fantezi müziğinin sevilen isimlerinden geldi. Hadise, Ara Beni şarkısıyla 8. sırada kendine yer bulurken... Elif Buse Doğan, Yangın Yeri ile 9. sırada yer aldı. Listenin 10. sırasında ise Eller Üzer parçasıyla Serkan Nişancı müzikseverlerin favorilerinden olmayı başardı.

0: İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesinin ardından akıllardaki soru bir bina deprem olmadan neden çöker oldu ve hangi belirtiler acil tahliye gerektirir? Bunu İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oğuz Cem Çelik'e sorduk. Yanıtını ekranlara getirerek veda edeceğiz sizlere. Saat başında güne başlarken de Osman Girgin karşınızda olacak.
1: Bu türden binalar aslında çevrenizde nereye bakarsanız bakın İstanbul'da ya da diğer büyük kentlerde, İstanbul'daki Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında çok benzer binaları çok rahatlıkla görebilirsiniz. Yani buradan da yola çıkarak insanlar biraz da tedirgin oluyorlar, olmaya başladılar. Bizleri arayanlar oluyor bir şekilde. Yani çok benzer bir tipolojideki binalarda yaşayanlar da acaba bizim binamızda bu binanın sorunlarını içeriyor mu diye kendi kendilerine soruyorlar ya da etraflarda belki tanıdıklarına soruyorlar mühendislere ve mimarlara. Şimdi binaya baktığınızda şöyle bir durum var. Sizin konuşmaya başlarken söylediğiniz bir iki nokta var. Binalarda aslında çıkmalar olabilir. Olmalıdır da gerektiği yerlerde. Çünkü buna zaten yasalar izin de veriyor. Herhangi bir sorun yok. Önemli olan bu çıkmaları usullerine uygun olarak, yani regülasyonlara uygun olarak yapmak ve gerektiği gibi de yapılırken denetlemek. Yumuşak kat konusu ise genelde buradaki durum, evet depremle ilgili bir sorun olsaydı bu yapı yumuşak kattan dolayı gitti diyebilirdik, bir şekilde göçtü diyebilirdik eğer ana sorun oysa. Ama burada daha ortada deprem yok. Yani deprem olmadığı için de bu yapının aslında göçme nedeni ve henüz ortada çok büyük deliller yok ama birkaç video ortaya çıktı. Belki onlara siz de ulaşmış olabilirsiniz. Ya da binanın herhangi bir şekilde projesine henüz ulaşan yok. Zaten devlet de savcılarını görevlendirdi. Bir teknik heyet olarak da bir bilirkişi heyeti atandı. Yani şimdi bir adli süreci de devam ediyor. Ama genelde Türkiye'de rastladığımız buna benzer olaylarda ki tablo şöyle, onu ben dilerseniz özetleyeyim. Bir tanesi bu tür yapılarda, bu yapının aslında dışarıdan göçmeden önce alınan birkaç fotoğrafından da bazı açıkta bulunan kolonlarda örneğin donatım miktarının, donatıların yani halkında demir dediği çelik çubukların betonun içerisindeki onların dışarıya çıktığı giriş kısmındaki az katlı bir bölümde görülüyor. Aynı durum zaten binanın içerisinde de varsa söyleyecek hiçbir şey yok. Gelelim bu kaçak ya da ilave katlar konusuna. Yani proje dışında tamamıyla belki de zaten projesine göre inşa edilmiş olsa bile gerçek sayıdaki katıyla yine de sorunlar içerecek bir binanın diğer bir deyişle sorunlarla dolu olan bir binanın üzerine başka sorunları eklemekten başka bir durum ortada yok. Aslında o başka bir seviye, o başka bir evre diyeyim artık. Yani onu konuşmamak bile gerekir. Binalara müdahaleler, mimarlar ve uzman mimar ve mühendisler kontrolünde elbette zamanla yapılabilir. Onların deneyimli ya da bilgili insanların kontrolünde bu tür şeyler olabilir ama burada öyle bir şey olduğunu da sanmıyorum. İkinci bir konu da bu, yani olumsuz bir müdahale kat ilavesi şeklinde ortaya çıkıyor. Bunun getirdiği kapasite aşımları olabilir. Özellikle alt kattaki kolonlarda ve dolayısıyla da üst kattaki bölüm alt katın üzerine yığılarak göçme meydana gelmiş olabilir. Bir diğer konu da korozyon zaten. Yani paslanma diye bir halkın bildiği betonarme elemanlar içerisindeki çelik donatıların zamanla değişik nedenlerle korozyona uğraması ve bu İstanbul'da çok fazla. İstanbul'daki binalar biraz hızlı yaşlanıyorlar. Yani onu da belki ileride de konuşuruz ama daha sizin de bildiğiniz gibi aşağı yukarı 39-40 yıllık bir binada daha öncelerini de maalesef biz gördük. Yani 20 yılda, 15 yılda bile daha kötü duruma gelen binalar da ne yazık ki oluyor. Bu korozyonda bu tür göçmelerin diğer bir nedeni. Hiç düşünmek istemiyorum ama bir diğer neden de ilkiyle biraz daha ilişkili gibi diyebilirim. O da kullanıcıların özellikle bu şekildeki çok fonksiyonlu, yani en az iki fonksiyonlu ticari bölümler ve de konut bölümlerinin olduğu binalarda, tipik binalarda ve özellikle de denetimin biraz daha az olduğu yıllarda inşa edilen ve de beton kalitesinin de özellikle düşük olduğu yıllarda maalesef kullanıcıların da içeri girdikten sonra bir kullanıcıyla da pek kalmıyor. Birkaç kullanıcı içeri girince kendi ticari amaçlarına uygun bir mekan tasarımına gidiyorlar ve burada bilerek ya da bilmeyerek, onu da bilemiyoruz, hem mimari ögelere, yani taşıyıcı olmayan ögelere, daha da kötüsü bazen de taşıyıcı ögelere de müdahalelerde bulunuyorlar. Yani bu tür zaten kat ilavesinden dolayı bu tür şeyler oluyor ama kat ilavesinden dolayı pek konuşulacak bir tarafı da olmayan bir bina diye de söyleyebilirim. Yani her şey hazırlanmış, sanki göçmeye bir hazırlık yapılmış gibi bir durum var. Binada da zaten diğer sorunlar varsa, biraz önce söylediğim, bu daha da durumu olumsuzlaştırmış olabilir.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkenin batı ve iç kesimlerinde sis ve pus oluşuyor. Hafta sonu Lodos'la sıcaklık birçok kentte 25 dereceyi aşacak. İstanbul'da güneşin yanı sıra pus da oluşuyor. Hava kalitesi düştü. Ankara, İzmir ve Bursa'da da pus var. İstanbul 24, Ankara 23, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 29 derece. Cumartesi İstanbul 26 dereceye yükselecek. Marmara'da güneş olsa bile pus da etkili. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Edirne 28, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da da pus var. Eskişehir 24, Sivas 19 derece. Hafta sonu sıcaklık yer yer 25 dereceyi aşacak. Ege'de rüzgarın hafiflemesi Manisa, Afyonkarahisar boyunca yer yer sise neden oluyor. Manisa 28, Muğla 26 derece. Akdeniz'de hava yazı aratmıyor. Adana 30, Mersin 32 derece. Karadeniz'de Trabzon-Artvin hattında yağmur geçişi var. Zonguldak 22, Samsun 24 derece. Pazar hava daha sıcak olacak. Doğu'da Erzurum-Kars, Van-Hakkari tarafında yağış var. Erzurum 15, Malatya 21 derece. Güneydoğu az bulutlu. Sıcaklık 25-27 derece aralığında.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Pencere. Sinemadan tiyatroya...
3: Abi bunu yapalım, bu yapılması gereken bir hikaye, bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
2: Sokak oyunlarından dijital sanatlara...
4: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
2: Masallardan romanlara...
5: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şey.

0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %31 seviyesine çıkmış durumda. Önce duyurulara göz atalım. Ataköy Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı yönü için bir bakım onarım çalışması yürütüldüğü duyurusu var. Ayrıca Çatalca Yolu Caddesi'nde de yine bir bakım onarım çalışması yürütülüyor. Bu bölgelerde ciddi seviyede yoğunluk var. Bir de araç arızası haberi var. Temçamlıca gişeler Dudullu istikameti için bir şeridin trafiğe kapalı olduğu belirtilmiş. Ana arterlerde ciddi seviyede yoğunluk yok bu dakikalarda. Ancak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için Anadolu yakasından geçişler bir hayli sıkışık. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
2: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar. Arvento, Arvento.
0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 9 Ekim Cuma. Ben Ege Berkiraz, haberlerle yayındayız. İstanbul Maltepe'de dün sabah kendi kendine çöken binanın enkazı altında kalan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Bina aslında aylar öncesinden sinyal vermiş, apartmandaki çatlaklar gün geçtikçe büyümüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Fon tasfiyelerinde ilk ödemeler yapıldı. Ödemeler 17 fondaki 43.643 yatırımcıyı kapsıyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan ödemeler yatırımcıların son bakiyesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Diğer fonlar için de meclise yasa teklifi sunulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon iddialarına sert çıktı. Özlale, Bakan Göktaş'ın babasının işlem yaptığını söylemişti. İddiaları yalanlayan Göktaş, fonlarda hesapları olmadığını söyledi. Ortada isim karışıklığı olduğunu kaydetti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da fon iddiaları hakkında tümüyle kara propaganda dedi. Bolat, kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma başlattı. Gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağrel ile Şaban Sevinç yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamasıyla ifadeye çağrıldı. Adalet Bakanlığı, Yeni Parti lideri Özgür Özel'in fon soruşturmasına ilişkin bilgilerin Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı iddiasını yalanladı. Açıklamada iddia için bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük mesnetsiz bir iftiradır ifadesi kullanıldı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli bir görüşme gerçekleşti. AK Parti ve DEM Parti heyetleri mecliste bir araya geldi. Görüşmede hem parlamentoda kurulması planlanan izleme komisyonu hem de bundan sonra atılacak adımlar ele alındı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sert sözlerle tepki gösterdi. Yaşananlardan utanç duyuyorum, bu kişi İzmir ve bizim için haindir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Husi saldırılarına maruz kalan Suudi Arabistan'a Mekke Anlaşması kapsamında verilecek desteğin ayrıntılarını paylaştı. Türkiye, başka ülkeye asker gönderip orada saldırı yapmayacak dedi. Suudi Arabistan'a savunma desteği verileceğini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da destek süreci anayasa doğrultusunda yürütülecek açıklaması geldi. Amerika'nın İran'a yeniden saldırmaya hazırlandığı haberlerine Başkan Donald Trump'tan yalanlama geldi. Trump, ABD ara seçimlerinden önce İran'a saldırı yok, Tahran'la yapıcı görüşmeler gerçekleştiriyoruz dedi. Hürmüz Boğazı'ndan rekor miktarda petrol geçişi olduğunu vurgulayan Trump, İran'a deniz ablukasının süreceğini belirtti. İsrail, bir üniversite profesörünün imza atmayı planladığı kanlı terör planıyla çalkalanıyor. Bar İlan Üniversitesi'nde görevli 60 yaşındaki matematik profesörünün İsrailli Araplara yönelik eş zamanlı saldırılar düzenlemek üzere 72 kişilik bir terör timi kurmaya çalıştığı ortaya çıktı. İsrail medyası profesörün tutuklandığını yazdı. Rusya son dönemde Ukrayna'ya yönelik saldırılarını artırdı. Kramatorsk kentine düzenlenen saldırıda en az 33 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Kiev yönetimi Rusya'yı sivilleri kasıtlı olarak hedef almakla suçladı. Bu saldırı bu yıl Ukrayna'da tek seferde en fazla can kaybına yol açan saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Durum hastalık halini aldı, bununla mücadele için polisiye tedbir yeterli değil, çocuk evdeki silaha erişebiliyorsa aileler sürece dahil olmalı dedi. Ebeveynleri çocuklarının dijital mecralardaki hareketlerini izlemeleri konusunda uyardı. Nobel Edebiyat Ödülü Kanadalı yazar Anne Carson'a verildi. İsveç Akademisi'nden yapılan açıklamada Carson'ın çağdaş

0: Edebiyat için yeni biçimler yaratan cesur ve yenilikçi eserler ürettiğine dikkat çekildi. Carson, şair, yazar, çevirmen ve akademisyen kimliğiyle tanınıyor. Merkez Hakem Kurulu, tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun istifasından sonra ilk atamalarını yaptı. Süper Lig'in 7. haftasında görevlendirilen isimleri İngiliz Anthony Taylor seçti. Galatasaray Kasımpaşa maçında Halil Umut Meler, Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçında Ozan Ergün, Beşiktaş Kocaelispor maçında Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, İstanbul'un da ev sahipliğine talip olduğu 2036 Olimpiyatları için yol haritasını açıkladı. Aday adayı şehirler arasındaki ilk eleme Mart ayında yapılacak. Aday kentler, projelerinin ilk sunumunu Kasım ayında sanal ortamda gerçekleştirecek. İstanbul Maltepe'de dün sabah bir bina kendi kendine kısmen çöktü. Biri çocuk, 5 kişi yaşamını yitirdi.
1: 4 katı kaçak olan 39 yaşındaki apartman durup dururken çöktü. 3 kat yıkıldı. 4. kat zemin haline geldi. İstanbul Maltepe'de bir anda 14 apartman sakini 7 katlı binanın enkaz altında kaldı.
2: Araba kurtarma ekibi burada. İkini duyan var mı? İkini duyuyorsan etme.
3: Annem babam kardeşim burada. Kardeşim çıkmış. Annem babam zaten üst katta olduğu için. Onlar hemen çıkabilmişler. Söylüyordum. Baba buradan taşının, burası çökecek. Sağlam bina değil. Demirleri çıkmış, paslanmış.
4: Kendi imkanları çıkanlar vardı. Onlara yardım ettik.
1: İlk etapta enkazda kalanlardan 3'ü çocuk, 9 kişi kurtarıldı. Göçük altında kalanlardan biri de 7-8 yaşlarında olan Betül Bilice'ydi. 5 yaşındaki Gürce Dora Turhan ve 26 yaşındaki Ahmet İnansı hayatını kaybetti. İtfaiye apartmanın yıkılan üst katlarını da içeride birinin kalma ihtimaline karşı tek tek kontrol etti.
5: İlk 3 katı çöken bina arama kurtarma çalışmaları sürdüğü esnada kaymaya başladı. Aynı zamanda binada yangın da çıkınca bölgeye bina yıkım makası getirilerek kontrollü yıkım çalışması başlatıldı.
1: Bina aslında aylar öncesinden sinyal vermişti. Alt kattaki tekstil atölyesinde çalışan Fatma Kaya çektiği videoda çatlaklar gün geçtikçe büyüyor ifadelerini kullanmıştı.
6: Korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor bak.
1: Binadan sağ kurtulanlar kentsel dönüşüm için anlaşamadıklarını belirtti.
7: Müteahhitlerle görüşmüştük. Niyetlendik ama sonuca bağlamamıştık. Ne diyelim, keşke bağlasaymışız.
8: Aslında herkes kentsel dönüşümü istiyordu ama malum biraz maddi şartlardan dolayı uygun olmadı bazı da vatandaşlara.
9: Şu an çöken binanın çevresinde enkaz alanında çalışmalar devam ediyor. Öte yandan tüm bu çalışmalar sona erdiği zaman sorulacak sorulardan biri şu an çevredeki diğer binalarda durum ne? Onlar yaşanabilecek durumda mı? Başka bir çökme riski var mı? İşte bunu belirlemek için ekiplerin mesaisi devam edecek.
1: Binanın mimarı ve şantiye şefi de gözaltına alındı.
0: Binanın çökmesinin ardından neden ve nasıl olduğu sorularına yanıt arandı. Profesör Ali Koçak'ın değerlendirmelerini mikrofona getirelim.
10: İzolasyon yok, koruma yok. Yapının ilk aşamada yapım şekilleri çok kötü. Kullanılan malzemeler iyi değil. Yani bizim 99 öncesi binalarla ciddi problemimiz var zaten. O zamanlarda kullanılan deniz kumu bile binanın zaten ekonomik ömrünü yiyor. Bir kanser hücresi gibi betonu zayıflatıyor. İstanbul ilçelerinde buna benzer binalarımız çok fazla. Dolayısıyla bu binaların mutlaka ortaya çıkartılması gerekiyor.
0: İnşaat mühendisi Profesör Şevket Özden ise vatandaşlara binalarıyla ilgili şu çağrıda bulundu.
11: İki tane katili var bu binanın. İlave katlar ve alt tarafta gördüğümüz metruklaşmaya doğru gitmiş. Artık korozyon, kolon, bunların hiçbiri kalmamış. Bence bu yayını dinleyen sayın vatandaşlarımızın ilk yapacakları şey evlerinin bodrumlarına inip korozyon var mı yok mu buna bakmaları. Eğer bu kadar şiddetli bir korozyon varsa acilen onun tamir edilmesi için, o korozyonun giderilmesi için bir mühendise başvurmaları gerekiyor. Yoksa benzer problemleri biz bol bol yaşamaya devam edeceğiz.
0: Fon tasfiyelerinde ilk ödemeler yapıldı. Ödemeler 17 fondaki 43.643 yatırımcıyı kapsıyor. Diğer fonlara ilişkinde tasfiye haritası netleşti.
12: Bugün itibariyle bakın TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına bugün itibariyle paraları ilgili bankalara transfer edildi.
1: Fon tasfiyelerinde ilk ödemeler yapıldı. A1 Kapitan, Bunz Portföy ve Pardus Portföy'e ait 17 fondaki 43.643 yatırımcı için ilk ödemelerin yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu ödemeler süreci yöneten Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilmeye başlandı. Bu fonlarda yapılan ödemeler yatırımcıların son bakiyesi üzerinden yapılıyor. Ara ödeme veya ana para ödemesi gibi ayrımlar yok. Yatırımcılar son bakiyelerini geri alabilecek.
13: Bu fonlara satış yapmış fakat tasfiye süreci başlamadan önce bu satış olmuş fakat para bloke olarak kalmış yatırımcı tipleri var. Şimdi türü var. Bu yatırımcı türü parası bloke ise bu blokeler kalktığında muhtemelen fonun ilk alacaklısı olacağı için, yani fon ilk etapta borçlarını ödeyeceği için bu kesim parasını alacaktır satış günündeki fiyatta. Fakat daha sonrasında tasfiye sürecine kalan, satış yapamayan yatırımcılar varsa, bu olağan tasfiye sürecine kalsalar dahi fonun son satışından bir miktar alıyor olabilirler.
1: Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama var. Açıklamada 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelinmiş yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarlar Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarılmıştır denildi. Diğer fonlar için de yol haritası netleşti. Yasa teklifi meclise sunulacak. 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Teklifle her fonun kendi mal varlığının ve gerçek hak sahiplerinin tespit edilmesi, fon varlıklarının yatırımcılar ortak menfaati gözetilerek ekonomik değer kaybına yol açmaması, tasfiye edilmesi ve elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması amaçlanıyor. Yatırımcıların parasına ayrıca enflasyon farkları da eklenecek. Tasfiye ödemeleri fona giriş tarihine göre yapılacak. Yasa teklifi cuma veya pazartesi günü meclise sunulacak.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin fon iddialarına tepki gösterdi. "Böyle siyaset olmaz, kendisini istifaya davet ediyorum," dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da fon iddiaları hakkında tümüyle kara propaganda dedi.
14: Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerini çeki düzen vermesini bekliyoruz.
15: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon iddialarına sert çıktı. Özlale, Bakan Göktaş'ın babasının işlem yaptığını söylemişti. İddiaları yalanlayan Göktaş, fonlarda hesapları olmadığını söyledi, ortada isim karışıklığı olduğunu kaydetti.
14: İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Benim ailemin benzerliği efendim. Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralarını, son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Hukuk önünde hesabını soracağından kimsenin şüphesi olmasın.
15: Göktaş iddialara ilişkin sosyal medya hesabından da açıklama yaptı. Ümit Özlale'nin bahsettiği işlemin sahibi olan kişinin TC kimlik numarasının 92 ile bittiğini söyledi, babasının TC kimlik numarasının ise 18 ile bittiğini kaydetti. Göktaş, isim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğim dedi. Bakan Göktaş, iddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi derhal bırakacağım. Peki bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız ifadesini de kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da kendisine yöneltilen fon iddialarına yanıt verdi. Bakanlık görevine gelmesiyle birlikte ticari faaliyetlerine ara verdiğini belirten Bolat, bu sürece kadar elde ettiği 37 milyon 800 bin liralık aile tasarrufunu görev süresi boyunca hedef yatırım portföy bünyesinde kira sertifikası hesabında değerlendirdiğini vurguladı. Bu süreçte fon soruşturması öncesi ve sonrası söz konusu tasarruf üzerinde herhangi bir hisse senedi alımı ve satımı gerçekleştirmediğini ifade etti. Bakan Bolat, fon soruşturması kapsamında kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağarel hakkında suç duyurusunda da bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağarel ile Şaban Sevinç yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamasıyla ifadeye çağrıldı.
0: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli bir görüşme gerçekleşti. AK Parti ve DEM Parti heyetleri mecliste bir araya geldi. Görüşmede hangi başlıkların ele alındığına bakalım.
1: AK Parti ve DEM Parti heyetleri mecliste bir araya geldi. Mecliste kurulacak izleme komisyonu ele alındı. Terörsüz Türkiye sürecinde son durum değerlendirildi. Görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve parti sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti'dense Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer aldı. Görüşmede milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun çerçevesinde mecliste kurulacak izleme komisyonunun ana hatları ve görev tanımı ele alındı. Çerçeve kanunun yürürlüğe girmesi için PKK'nın silah bırakma sürecinin tamamlanması ve MGK'nın bunun teyit edildiğine dair karar yayınlaması gerekiyor. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan 27 Kasım'a kadar PKK'nın silah bırakma sürecinin tamamlanabileceğini söylemişti. Kasım ayı sonunda Milli Güvenlik Kurulu toplantısının gerçekleşmesi bekleniyor. Sürece dair Kandil'den de önemli bir açıklama geldi. Açıklamada Türkiye sınırları içi ve sınıra yakın tüm silahlı unsurların çekildiği belirtildi. Ayrıca ZAP'ın batısında bulunan Metina'daki 4 tünelin ve mevzilerinin de boşaltıldığı duyuruldu.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sert sözlerle tepki gösterdi.
16: Yaşananlardan fevkalade üzüntü duyduğumu, utanç duyduğumu ifade etmem gerekiyor. Yıllarca, yani daha düne kadar her türlü hakaretle tanımladıkları, eleştirdikleri kişiyi davet edip de rozet takıyorlar. O kişi evet İzmir'e ihanet etmiştir. İzmir için bir haindir. Bizim için haindir.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sert sözlerle tepki gösterdi. Özel, Tugay'ı aday gösterdiği için kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.
16: Efendim aday yanlış mı? Zaten ben adayım, bu yanlışı yapacağını bilsem onu aday yapmayı bırak elim kolum kafam kırılsın. Selam vermem. İlk seçimlerde İzmir'de tarihin en büyük zaferlerinden birini kazanacağız. İzmir'le birlikte helalleşip gerekli cevabı hep birlikte vereceğiz.
1: Özel Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'la görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti. Gündeminde fon soruşturması da vardı. Özel bir kez daha araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.
16: Bugün ve devam eden günlerde Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına kim evet diyor, kim hayır diyor, millet bunu görsün diye o araştırma önergeleri verilecek ve oylanacak. Görülüyor ki iktidar bundan kaçıyor.
0: NTV Radyo. Türkiye, Husi saldırılarına maruz kalan Suudi Arabistan'a Mekke Savunma Anlaşması kapsamında hangi desteği verecek? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savunma desteği verileceğini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da askeri destek süreci anayasa doğrultusunda yürütülecek açıklaması geldi.
17: Bunun adı bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak.
18: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Husi saldırılarına maruz kalan Suriye Arabistan'a Mekke Anlaşması'nda verilecek desteğin ayrıntılarını anlattı. Türkiye başka ülkeye asker gönderip orada saldırı yapmayacak dedi. Suudi Arabistan'a savunma desteği verileceğini söyledi.
17: Savunmaya yönelik ne türden yardımlar yapılabilir? Özellikle hava savunması, elektronik harp başta olmak üzere diğer teknik konularda nasıl yardım yapılabilir? Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor.
18: Bakan Fidan, anlaşmanın kısa süre içerisinde meclise sevk edileceğini de söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da anlaşmaya ilişkin açıklama geldi. Buna göre Mekke İttifakı çerçevesinde Suudi Arabistan'a konuşlandırılacak askeri güç, anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onayının ardından gönderilecek. Bakanlık, 5 Ekim'de Riyad'da gerçekleştirilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında alınan kararlara ilişkin bilgi verdi. Riyad'daki toplantıda Türk askeri kuvvet ve yeteneklerinin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yetenekleri ilişkin süreç, anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir ifadesiyle meclisin onay sürecine işaret edildi. Anlaşmanın parlamentoda onaylanmasının ardından Mekke İttifakı karargahında Türk askeri personel görev yapacak. Hali hazırda Suudi Arabistan'da bulunan ve Türk askerleri tarafından çalıştırılan hava savunma sistemleriyle hava savunması katkısı devam edecek. Bölgeye ek sistemler ve platformlar konuşlandırılacak.
0: Suudi Arabistan ve Husiler arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef aldı. Husiler Kral Halid Havalimanı'nı, Necran Havalimanı'nı ve Muşat'taki hava üssünü balistik füzelerle vurduklarını açıkladı. Riyad'daki saldırılarda Suudi Devlet Hava Yolu'na ait bir uçağın ağır hasar aldığı bildirildi. Husilere karşı başlatılan Yemen Şafağı adlı harekat da devam ediyor. Yemen hükümeti operasyonlar kapsamında 1370 Husi savaşçının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Amerikan basını Washington'ın İran'a yeniden saldırmaya hazırlandığını yazdı. Hatta bunun 3 Kasım'daki kongre seçimlerinden önce olabileceği belirtiliyordu. Ancak ABD Başkanı Trump iddiayı yalanladı.
1: ABD ara seçimlerinden önce İran'a saldırı yok. ABD'nin İran'a yeniden saldırmaya hazırlandığı haberlerine Başkan Donald Trump'tan yalanlama geldi. Trump sosyal medya mesajında Tahran'la yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurguladı. Hürmüz Boğazı'ndan rekor miktarda petrol geçişi olduğunu vurgulayan ABD Başkanı, İran'a deniz ablukasının süreceğini belirtti. Açıklamanın ardından petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. ABD medyası Trump'ın açıklamasından saatler önce Beyaz Saray'ın Savunma Bakanlığı'na 3 Kasım kongre seçimlerinden önce İran'a saldırı için plan yapmasını istediğini öne sürmüştü. Başkan Trump'ın seçimler öncesinde ABD'de akaryakıt fiyatlarını düşürmeyi ve savaşta ilerleme sağladığını göstermeyi istediği iddia edilmişti. Buna karşın saldırıların Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlamayacağı vurgulanmış, kesin bir sonuç vermeyen sınırlı bir saldırının tam tersi bir etkiye yol açabileceği ve petrol fiyatlarını daha da artırabileceği uyarısı yapılmıştı.
0: İsrail, bir üniversite profesörünün imza atmayı planladığı kanlı terör planıyla çalkalanıyor. Bar İlan Üniversitesi'nde görevli 60 yaşındaki bir matematik profesörünün İsrailli Araplara yönelik eş zamanlı saldırılar düzenlemek üzere 72 kişilik bir terör timi kurmaya çalıştığı ortaya çıktı.
19: İsrailli matematik profesörü yüzlerce kişiyi öldürecekti. İsrail medyası Bar İlan Üniversitesi profesörünün İsrailli Araplara yönelik büyük bir terör saldırısı planladığı gerekçesiyle tutuklandığını yazdı. Savcılık iddianamesinde 60 yaşındaki Şahar Nevo adlı matematik profesörünün 72 kişilik terör timiyle İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki 12 noktada eş zamanlı terör saldırıları planladığı ifade edildi. Nevo'nun aralarında çocukların da olduğu 600-700 kişiyi öldürmeyi amaçladığı belirtildi. Nevo'nun İsrail Arapların Ürdün, Lübnan ve Gazze şeridine kaçmalarını sağlamak istediği ancak suç ortağı bulamadığı ifade edildi. Plan üzerinde 3 yıldan uzun süredir çalıştığı belirtilen Nevo'nun avukatının akli dengesinin yerinde olmadığı savunmasını reddettiği gelen bilgiler arasında. İsrail'i Arap siyasetçiler Nevo'nun planının Netanyahu hükümetindeki üst düzey isimlerin Arap ve Müslüman karşıtı söylemleri sebebiyle ortaya çıktığını savundu. Nevo'nun aşırı sağcı bir milletvekili adayını plana dahil etmek istediği, talebi reddedilince de şantaj yapmak istediğinde geçen ay gözaltına alındığı ortaya çıktı. Terör saldırısı planına karşın İsrail istihbaratının olayı soruşturmayı reddetmesine ve dosyayı polise devretmesine İsrail muhalefeti tepki gösterdi.
0: Son günlerde Romanya ve Bulgaristan açıklarında peş peşe yaşanan saldırılar Karadeniz deniz ticaretindeki tehlikeyi gözler önüne serdi. Artan güvenlik riski sigorta ve taşımacılık maliyetlerini yükseltirken sektör temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi.
20: Abi baştan vuracak kaç.
21: Vallahi geliyor.
20: Abi baştan vuracak kaçıyor.
21: Kaçın.
20: Kaçıyor.
1: Karadeniz'de sadece bu hafta 7 gemi vuruldu. İkisi battı. Ondan fazla gemici hayatını kaybetti. Denizciler tedirgin.
22: Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan dolayı ticaret, deniz ticareti durma noktasına geldi. Gemiler dronlarla maalesef vuruluyorlar ve herhangi bir ayrım da gözetilmiyor.
1: Ukrayna-Rusya savaşının etkileri Karadeniz'de giderek ağırlaşıyor. Bu durum İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Denizcilik Konferansı'nda konuşuldu. Sigorta şartları ağırlaşınca taşımacılık maliyetleri de yükseldi.
23: Bu sefer navlunlar artıyor. Dolayısıyla emtianın ülkemize veya son kullanıcılara teslimindeki fiyatlar ister istemez artıyor.
1: Türk Armatörler Birliği raporuna göre 2026'nın ilk 9 ayında 82 gemi Karadeniz'de saldırıya uğradı.
24: Bizim birebir takip ettiğimiz bir dosya var. Bir Türk bayraklı bir gemi vuruldu.
2: burada da bir vefat eden. Onun için biz Avrupa Ceza Mahkemesi'ne başvurduk.
1: Marmara Denizi'nde yüzlerce gemi güvenlik endişesi sebebiyle demirlemiş, Karadeniz'deki gerginliğin azalmasını bekliyor.
0: NTV Radyo. Gülistan Doku soruşturmasında kilit isim Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade süreci beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski vali Tuncay Sonel ifadesinde Umut Altaş için sadece hatırlıyorum demişti, ancak iki isme ait bir fotoğraf ortaya çıktı. Sonel ile Altaş'ın samimiyeti dikkat çekti.
18: İfadesinde aralarında bir tanışıklık olmadığını söylemiş, sadece hatırladım demişti. Ancak eski vali Tuncay Sonel'in Umut Altaş'la fotoğrafları ortaya çıktı. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaybolmuş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. 6 yıl sonra tekrar açılan Gülistan Doku soruşturmasında toplam 38 kişi tutuklandı. Tutuklular arasında dönemin valisi Tuncay Sonel, cinayet şüphelisi oğlu Mustafa Türkay Sonel ve onun yakın arkadaşı Umut Altaş bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor. Altaş soruşturmada kritik bir isim. Gülistan'ın Mustafa Türkay Sonel'in öldürdüğünü, cansız bedenini birlikte taşıdıklarını söylemişti. Vali Sonel ise ifadesi sırasında oğlunun arkadaşları sorulduğunda Umut Altaş'la aralarında herhangi bir bağ olmadığını söylemiş, yalnızca hatırlıyorum demişti. Ancak ikilinin yakın görüntüleri ortaya çıktı. Gülistan kaybolduktan bir ay sonra Tunceli Valiliği öğrenciler için İstanbul gezisi düzenlemişti. O öğrenciler arasında Umut Altaş da vardı. O dönemde valiliğin paylaştığı fotoğraflarda ikilinin samimi görüntüleri dikkat çekti. Ayrıca bu gezinin Umut Altaş'ın babasının sahibi olduğu turizm şirketi aracılığıyla düzenlendiği ortaya çıktı. Altaş'ın annesi Nurşen Arıkan ve babası Celal Altaş da Gülistan Doku soruşturmasında tutuklandı. Soruşturmada Umut Altaş da babası Celal Altaş arasındaki yazışmalarda dosyaya girdi. Umut Altaş babasının her şeyden haberi olduğunu, bu yüzden kendisini Amerika'ya yolladığını söylemişti. Babasından para isteyen Umut Altaş, hesaba para gelmezse savcıyı arayıp her şeyi anlatacağım demişti.
0: Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, kentteki bir otelin otoparkında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Ayrancı 46 yaşındaydı. Vali yardımcılığının yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görev yapıyordu. Dün akşam kent merkezindeki bir termal otelin otoparkında vurulmuş halde bulundu. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Afyonkarahisar Valiliği olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıkladı. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de bir apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay Erdemli ilçesinde meydana geldi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak Sezen Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyet inceleme başlattı. Ölüm sebebinin düşme mi yoksa intihar mı olduğu henüz belli değil. Trabzon ve Aydın'da 3 kadına silahlı saldırı düzenlendi. 2 kadın hayatını kaybederken bir yaşam mücadelesi veriyor.
18: Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşayan Gülşah Oktay 33 yaşındaydı. Aydın 7 parmakla geçen yıl evlendi. Çiftin 2 ay önce bebekleri dünyaya geldi. 51 yaşındaki 7 parmak emekli uzman çavuştu. Yakınları borsada 3 milyon lira kaybeden Aydın 7 parmağın eşinin altınlarını bozdurarak borç ödediğini söyledi. Bu duruma tepki gösteren Gülşah Oktay 20 gün önce eşinden boşandı. Aydın 7 parmak önceki gün konuşmak için eski eşiyle bir araya geldi. Tartıştığı kadını ateş etti. Geri kurşunla vurulan Gülşah Oktay hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırgan kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Aydın'ın 2 aylık bebekleri koruma altına alındı. Aydın'ın Efedir ilçesinde yaşayan Fadime Akbal eşi Kamil Köse'den 3 ay önce boşanmıştı. Ancak sandığı 47 yaşındaki kadını sürekli tehdit ediyordu. Fadime Akbal bunun üzerine geçtiğimiz ay eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Sabah kadının evden çıkmasını bekleyen Kamil Köse yanında taşıdığı tabancayla peş peşe ateş etti. Ağır yaralanan Fadime Akbal kurtarılamadı. Saldırgansa yaşamına son verdi. Bir saldırı haberi de Aydın'ın İncirliova ilçesinden geldi. Emel Bozkuş'la Salih Sarıkaya birlikte yaşıyordu. İkili arasında çıkan tartışmada Sarıkaya 40 yaşındaki kadını pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Emel Bozkuş'un hayati tehlikesi var. Kaçan saldırgan operasyonla yakalandı.
0: Artvin Hopa'da tır parkında heyelan meydana geldi. Bir tır şoförü arkadaşlarına yardım etmek istediği sırada taş isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
3: Çok büyük bir heyelan oldu. Şu anda her taraf yerle bir.
18: Heyelanın geldiğini fark etti. Kendi aracını kurtardı. Arkadaşına yardım etmek istediği sırada başına taş isabet eden şoför hayatını kaybetti. Karadeniz sahil yolunun Esenkıyı mevkisindeki tır parkında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan tonlarca kaya parçası ve toprak kütlesi bir anda alana düştü. Tır şoförü Kasım Topaloğlu, heyelanın geldiğini fark edince önce kendi aracını güvenli bir bölgeye götürdü. Ardından arkadaşlarından yardım etmek istedi. Bu sırada ikinci bir heyelan meydana geldi. 45 yaşındaki Topaloğlu, başına isabet eden ters sonucu yaşamını yitirdi.
4: Aracını kurtarmak için aracına yöneliyor ve aracın içinde değil, kendi dışarısındayken taşın kendisine isabet etmesiyle hayatını kaybediyor.
18: Bölgede heyelanlar devam etti.
3: Şu anda her taraf yerle bir. Gördüğünüz gibi artçılar devam ediyor.
18: Olayın ardından tır parkı tahliye edildi. Bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.
0: Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece kazada ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Kayıp bir kişi aranıyor. 30 Ağustos'ta Girne'den yola çıkan yolcu gemisi ön kısmından su almaya başlamış, daha sonra batmıştı. NTV Radyo. Meksika'nın Sinaloa eyaletindeki bir cezaevinde isyan çıktı. Mahkumlar gardiyanlarla çatıştı. 10 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Koğuşlara giren askerler müdahale sırasında uzun namlulu silahlar kullandı. El Castillo hapishanesinde dünyanın en tehlikeli hapishanelerinden biri olarak biliniyor. Sinaloa uyuşturucu kartelinin çoğu üyesi bu hapishanede kalıyor. Meksika'nın çetelerle giriştiği çatışmalarda her yıl binlerce kişi ölüyor. İspanya'da evinden tahliye edilen 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'ın ölümünün ardından protestolar ülke geneline yayıldı. Valencia'da eylemciler aşırı sağcılarla karşı karşıya geldi. Madrid'de ise Abascal için anma yürüyüşü düzenlendi.
15: Evinden sedyeyle tahliye edilmesi protestoların fitilini ateşledi. Ölümü ise eylemlerin ülkeye yayılmasına neden oldu. İspanya 87 yaşında yaşamını yitiren Mari Carmen Abascal için sokaklarda. Başkent Madrid'de sayısı binleri aşan protestocular Abascal'ın fotoğraflarıyla yürüdü. Anma eylemleri saatler sürdü. Eylemciler ölmedi öldürüldü ve katiller sloganları attı. Abascal'ın evinin önündeki Retiro Parkı'na çiçekler bırakıldı, mumlar yakıldı. Protestoların adreslerinden biri de Valencia kentiydi. Tahliye karşıtları Valencia'da da Madrid'de olduğu gibi çadırlar kurarak kira artışlarını protesto ediyordu. Aşırı sağcı grupların kampa saldıracağına dair duyumlar alınınca kırmızı bayraklar taşıyanlardan oluşan bir insan zinciri oluşturdular. İki grubun karşı karşıya gelmesini polis önledi.
5: Bugün öğleden sonra bu kampı boşaltmak için faşist bir gösteri düzenlendi ve biz Valensiyalılar olarak, konut birlikleri olarak buraya bu faşist saldırıyı durdurmaya geldik.
15: Mari Carmen Abascal'ın 70 yıl yaşadığı evi satın alan gayrimenkul fonu kirasına %275 zam yapmasını istemişti. Zam yapamayan Abascal evinden zorla tahliye edilmiş, yaşananlar protestoların başlamasına neden olmuştu. Abascal'ın yaşadıkları tek örnek değil. İspanya'da sadece 2026'da 10'dan fazla kişinin zorunlu tahliye nedeniyle intihar ettiği kayıtlara geçti.
0: Nobel Barış Ödülü bu yılda küresel krizlerin, savaşların ve siyasi tartışmaların gölgesinde sahibini bulmaya hazırlanıyor. Ancak Oslo'dan çıkacak kararın yankıları en çok Washington'da hissedilecek. ABD Başkanı Donald Trump bu yılda ödülü kendisinin hak ettiğini savundu. Öne çıkan adayları ve Beyaz Saray cephesindeki beklentileri NTV Washington temsilcisi Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
21: Donald Trump son düzlükte, son dakika çıkışını yapmaktan da geri durmadı. 8 savaşı sona erdirdiği iddiasını bu bağlamda da yine tekrarladı ve kendisinin bu sebeple Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesi gerektiğini söyledi yaptığı açıklamada. Bir diğer gerekçesi de İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediği gerekçesi, İsrailli rehinelerin geri getirilmesinde oynadığı rol, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik çabalarında yine gerekçe göstererek Nobel Barış Ödülü'nü kendisinin layık görülmesi gerektiği iddiasını bu senede ABD Başkanı Donald Trump tekrarladı. Geçen yıl Venezuela muhalefet lideri Maria Machado bu ödüle layık görülmüştü. Hatta Trump'ı Beyaz Saray'da ziyaret ettiği zaman aslında Nobel Barış Ödülü verilen kişiden başka birisine devredilemeyecek olmasına rağmen Machado madalyasını Trump'a takdim etmişti. Nobel Komitesi de biraz önce o atıfta bulunduğumuz açıklamayı yapmıştı. Nobel Barış Ödülü bir başkasına devredilemez diye. 287 adaydan bahsediliyor. Bunların 208'i şahıs yani kişi, 79'u da kurum ya da kuruluş diyebiliriz. Adı geçenlerden bir tanesi Mykola Kuleba, Save Ukraine kuruluşunun kurucusu. Aynı zamanda Ukrayna'nın eski çocuk hakları komiseri. Rusya ve işgal altındaki bölgelere götürülen Ukraynalı çocukların aileleriyle kavuşturulması için çaba gösteren isimlerden bir tanesi. Save the Children kuruluşu yine bir diğer adı geçen kuruluşlardan bir tanesi. Savaş ve krizlerden etkilenen çocuklara sağlık eğitim koruma desteği veriyor malum. Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in başlıca yargı organı, özellikle Gazze konusunda Gazze'de soykırım fiillerinin önlenmesine yönelik geçici tedbirleri, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu durdurma emriyle dikkat çekmişti. Dolayısıyla uluslararası hukukun barışa katkısı ve rolü bakımından bu listeye bir olasılık olarak girmiş durumda. Uluslararası Ceza Mahkemesi yine Putin ve Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emirleriyle gündeme gelmişti. O da olasılıklar arasında.
6: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %47 seviyesinde. Ataköy Bulvarı için Uğur Mumcu Bulvarı yönünde bir bakım onarım çalışması yürütüldüğü belirtilmiş. O bölgede bir şerit kapalı durumda. Ayrıca Temçamlıca Gişeler Dudullu yönü içinde yine yoğun trafik uyarısı var. Ana arterlerde sıkışıklık giderek artıyor İstanbul'da. Özellikle Bayrampaşa mevkiinde ve Temçamlıca Gişeler Kartal bölgesinde ciddi bir yoğunluk var. Birinci ve ikinci köprü Anadolu'dan geçişlerde de bir hayli yoğun. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
6: İstanbul yol durumu.
7: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
8: Mobile Systems.
9: Reklam.
24: 5-12 Ekim tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Plus 5G 12-256 GB akıllı telefon.

0: hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
2: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: Tep o kadar iyi ki Tep.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Firmanızın dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
6: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
7: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
8: NTV Radyo.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Malatya-Elazığ yolunun 68-69. Kilometrelerinde ve Yıldızeli-Sivas yolunun 0-5. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
4: Arvento. Mobile Systems.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa konuşmaları.
7: Bir taşla iki kuş vurmak yerine bir tasla iki kuş beslemek neden olmasın? Dünyadaş bir dil için kavramlar deyimler sözlüğü hazırlanıyor. Ne demek dünyadaşlık? Çevre ve Doğa Eğitimi Alanları grubundan Sinem Sefa Akay NTV Radyo'da anlattı.
8: Aslında bir eşitler arası ilişki, bir aradanlık, birbirine özen, birbirine önem vermek ve birbirini önceliklendirmek. Biraz hak temelli bakıştan gelir bu. Haklar vardır. Hiçbiri birbirinden üstün değildir ve herkesin varoluşuyla birlikte bu haklar böyle sanki gelmiştir. Ve bunu korumak, kollamak hepimizin meselesi. Sadece insanın insanın hakkını koruması değil, insanın doğadaki diğer canlı cansız varlıkların. Onun için dünyadaşlık dediğimiz bir gezegendeyiz, adı dünya. Bu gezegenin bir parçasıyız. Bundan işte hangi ülkede, devlette, işte hangi dildeyiz, hangi coğrafyadayız, hangi dili konuşuruz, belki inancımız var ya da işte rengimiz, ırkımız, cinsiyetimiz, hiçbiri değil. Biz bir dünyadaki bir türüz ve diğer türlerle bir arada barış içerisinde yaşayabileceğimizi düşünüyoruz. Dünyadaşlık da tam buradan yola çıktığımız bir üst şemsiye gibi önemsediğimiz bir duruş.
6: Doğa konuşmaları.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
2: Arvento, Arvento.
4: Mobile Systems.
9: Tek reklam.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Reklam.
3: Bir çatı sadece korumaz, konfor da sağlar. Ses, ısı ve dayanım. Çatı altında huzurlu bir yaşam için doğru seçim Kiremit.
4: Her mevsimde, her havada.
5: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
9: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
10: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
12: Umran Oto Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
13: Bize fuzul lazım.
14: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
15: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
2: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
2: Mobile Systems.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı iki akademisyen yazar John King Fairbank ve Merle Goldman'ın birlikte yazdıkları Çin, Tarih, Kültür ve Medeniyet isimli araştırma Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Bu gayet hacimli eseri dilimize Ayşe Handan Konar çevirmiş. 20. yüzyıl boyunca Amerikan merkezli Çin tarihçiliğine yön veren ve bu alanda en büyük otoritelerden biri olarak kabul edilen John King Fairbank ve onunla uzun yıllar birlikte çalışan Merle Goldman'ın yazdıkları Çin, Tarih, Kültür ve Medeniyet, ayrıntılı bir tarih anlatısı olmanın yanı sıra modern dünyada Çin'i anlamanın anahtarlarından biri. Eser, arkeolojik kökenlerden başlayarak imparatorluk düzeninin yükselişini, Konfüçyüsçü devlet ideolojisine dönüşümünü, Song ve Ming dönemlerinin kurumsal yapılanmasını ve Çin hanedanının idari başarısını kapsamlı biçimde ele alıyor. Ardından 1600-1911 arası geç imparatorluk krizlerini, Cumhuriyet devrimini, iç savaş yıllarını ve 1949 sonrası Çin Halk Cumhuriyeti'nin radikal dönüşümlerini analitik bir çerçevede inceliyor. Büyük ileri atılımdan kültür devrimine, Mao sonrası reformlardan 21. yüzyılın eşiğindeki küresel yükselişe uzanan geniş bir tarihsel panorama sunuyor. Bununla birlikte kitaba ön söz yazan Esra Çiftçi'nin işaret ettiği bir hususa da dikkat çekmek gerekiyor. Çiftçi, yazar Fairbank'in çalışmalarının temel olarak Amerikan liberal modernleşme paradigması çerçevesinde şekillendiğini belirtirken, onun 1940'lar ve 50'ler boyunca Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat birimleriyle yakın ilişki içinde olduğunun da altını çiziyor. Fairbank'in anlatısının Çin'in modernleşmesini kendi içsel dinamiklerinden çok dışsal etkiler temelinde açıkladığını söylüyor ve ilave ediyor. Bu yaklaşımın en belirgin sınırlarından biri Batı'nın modernlik anlayışını evrensel bir kıstas olarak benimsemesidir. Her şeye rağmen Çin, Tarih, Kültür ve Medeniyet isimli çalışma, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji ve uluslararası ilişkiler alanlarında çalışan araştırmalar için önemli bir başvuru kaynağı, meraklı okur için de ufuk açıcı bir rehber. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
5: Ülkenin geniş bölümünde sis ve pus etkili olacak. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Deniz ulaşımında da aksamalar yaşanabilir. Doğu ve Güneydoğu çevrelerinde kuvvetli yağışın bugün de etkili olması bekleniyor. Sel, su baskını, dere taşkını, dolu ve yıldırım riskine karşı tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. NTV Radyo. Şansa kalmaz
6: işimiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü gündemle bugün toplanıyor. Son dönemde yaşanan gelişmelerin masaya yatırılacağı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının ve yeni yol haritasının belirleneceği ifade ediliyor. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetim kurulunun olağanüstü seçim olasılığını da ele alması bekleniyor. Toplantıda ayrıca Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 maçtan puan çıkaramayan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği de görüşülecek. Kritik toplantının saat 14'te başlaması bekleniyor. Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu. Atamaları İngiliz Anthony Taylor yaptı.
8: Trabzon Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı. Ferhat Gündoğdu döneminden sonra yapılan ilk atamaları Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor yaptı. Haftanın açılışındaki Galatasaray-Kasımpaşa maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bu sezon ilk kez sarı-kırmızıların maçında düdük çalacak 40 yaşındaki hakem, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev almıştı. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını Ozan Ergün yönetecek. 34 yaşındaki hakem Süper Lig'de bu sezon ikinci kez görev yapacak. Beşiktaş-Kocaeli Spor maçını Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. 34 yaşındaki Taşkınsoy bu sezon ilk kez 4 büyüklerin maçında düdük çalacak. Samsunspor Trabzonspor arasındaki Karadeniz derbisini ise bu sezon ligde 4. kez görev alacak Oğuzhan Çakır yönetecek.
7: Galatasaray ligin tek yenilgisiz ekibinden unvanını elinden almayı hedefliyor. Okan Buruk'tan yoksun sarı kırmızılılar Kasımpaşa'yı saat 20'de ağırlayacak.
2: Galatasaray milli ara dönüşü 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Sarı kırmızılılar Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Galatasaray'da cezalı Okan Buruk takımın başında olamayacak. Leslie Gochukwu da kadroda yer alamayacak. Sarı kırmızılılarda sakatlıkları süren Singo ve Şalai'nin riske edilmesi beklenmiyor. Victor Osimhen'in durumu da maç saatinde belli olacak. Sağlığına kavuşan Lemina ise teknik direktöründen forma bekleyecek. Galatasaray'ın sahaya Uğurcan, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Yunus, Sara, Leao ve Deniz 11 ile çıkması bekleniyor. Kasımpaşa ise ilk 6 hafta itibariyle ligin yenilgisiz tek ekibi. Emre Belezoğlu'nun öğrencileri 2 galibiyet ve 4 beraberlikle 10 puan topladığı haftaya 8. sırada girdi. Ramspark'ta oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
7: Fenerbahçe Tarfin bu sezon Euroleague'de ilk mağlubiyetini aldı. Sarı lacivertliler Panathinaikos'a deplasmanda 92-74 yenildi. Jeliko Obradovic'in çalıştırdığı Yunan temsilcisi bu sonuçla 4'te 4 yaptı. Euroleague'de haftanın kapanışında ise iki Türk takımı sahne alacak. Anadolu Efes son şampiyon Olympiakos'a saat 21.15'te konuk olacak. Beşiktaş da deplasmanda Baskonya ile saat 21.30'da karşılaşacak. Milli güreşçi Rıza Kayaalp 2026 Dünya Güreş Şampiyonası öncesi Erzurum'da yüksek irtifa kampı yapıyor. Şampiyona 24 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Kazakistan'da düzenlenecek.
9: Tabii ki hedef şampiyonluk ama olimpiyat en önemli hedefim.
2: Rıza Kayaalp yeni dünya ve Avrupa şampiyonlukları için çalışıyor. Ana hedefse görkemli kariyerini 2028'de olimpiyat şampiyonluğuyla taşlandırmak.
9: Alamadığım tek altın madalya olan olimpiyatı alabilmek. Hedeflerim bu benim için. Ama bunun dışında pek işin başka boyutunda değilim. Dediğim gibi sporu maddi dışında yapmıyorum.
2: Greco-Romen milli takımı 2026 Dünya Güreş Şampiyonası öncesi Erzurum'da kampta.
9: İlk kez bu kadar yüksek bir yerde son kamp yapıyoruz. Hani bizim için inşallah iyi olacağını düşünüyoruz. Ki kendim için ben ondan eminim inşallah. Bunun karşılığını alacağımdan.
2: Şampiyona 24 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek. Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, 13 Avrupa şampiyonluğuyla da bu alanda rekorun sahibi.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
2: Mobile Systems.
0: Reklam.
3: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti BBVA.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
6: o. Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
8: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep bilirdim.
9: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
12: Arvento, Arvento.
2: Mobile Systems.
13: Her mevsimde, her havada.
14: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
15: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
16: Rüzgarların hafiflemesi birçok noktada sise neden oluyor. Bursa, Çanakkale, Sakarya, Bolu, Düzce, Kütahya, Manisa, Ankara, İç Anadolu istikametine gidecek sürücüler sabah ve akşam saatlerinde bazı noktalarda sise yakalanabilirler. Dikkatli seyredilmeli.
14: Kılıçoğlu'yla.
15: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
17: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Systems.
1: Saat 8, yeni saatte NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Ben Ege Berkiraz, başlıyoruz. İstanbul Maltepe'de dün sabah kendi kendine çöken binanın enkazı altında kalan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Bina aslında aylar öncesinden sinyal vermiş, apartmandaki çatlaklar gün geçtikçe büyümüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Fon tasfiyelerinde ilk ödemeler yapıldı. Ödemeler 17 fondaki 43.643 yatırımcıyı kapsıyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan ödemeler yatırımcıların son bakiyesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Diğer fonlar için de meclise yasa teklifi sunulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon iddialarına sert çıktı. Özlale, Bakan Göktaş'ın babasının işlem yaptığını söylemişti. İddiaları yalanlayan Göktaş, fonlarda hesapları olmadığını söyledi. Ortada isim karışıklığı olduğunu kaydetti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da fon iddiaları hakkında tümüyle kara propaganda dedi. Bolat, kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Arel hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma başlattı. Gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Arel ile Şaban Sevinç yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamasıyla ifadeye çağrıldı. Adalet Bakanlığı, Yeni Parti lideri Özgür Özel'in fon soruşturmasına ilişkin bilgilerin Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı iddiasını yalanladı. Açıklamada iddia için bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük mesnetsiz bir iftiradır ifadesi kullanıldı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli bir görüşme gerçekleşti. AK Parti ve DEM Parti heyetleri mecliste bir araya geldi. Görüşmede hem parlamentoda kurulması planlanan izleme komisyonu hem de bundan sonra atılacak adımlar ele alındı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sert sözlerle tepki gösterdi. Yaşananlardan utanç duyuyorum, bu kişi İzmir ve bizim için haindir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Husi saldırılarına maruz kalan Suudi Arabistan'a Mekke Anlaşması kapsamında verilecek desteğin ayrıntılarını paylaştı. Türkiye başka ülkeye asker gönderip orada saldırı yapmayacak dedi. Suudi Arabistan'a savunma desteği verileceğini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da destek süreci anayasa doğrultusunda yürütülecek açıklaması geldi. Amerika'nın İran'a yeniden saldırmaya hazırlandığı haberlerine Başkan Donald Trump'tan yalanlama geldi. Trump, ABD ara seçimlerinden önce İran'a saldırı yok, Tahran'la yapıcı görüşmeler gerçekleştiriyoruz dedi. Hürmüz Boğazı'ndan rekor miktarda petrol geçişi olduğunu vurgulayan Trump, İran'a deniz ablukasının süreceğini belirtti. İsrail bir üniversite profesörünün imza atmayı planladığı kanlı terör planıyla çalkalanıyor. Bar-İlan Üniversitesi'nde görevli 60 yaşındaki matematik profesörünün İsrailli Araplara yönelik eş zamanlı saldırılar düzenlemek üzere 72 kişilik bir terör timi kurmaya çalıştığı ortaya çıktı. İsrail medyası profesörün tutuklandığını yazdı. Rusya son dönemde Ukrayna'ya yönelik saldırılarını artırdı. Kramatorsk kentine düzenlenen saldırıda en az 33 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Kiev yönetimi Rusya'yı sivilleri kasıtlı olarak hedef almakla suçladı. Bu saldırı bu yıl Ukrayna'da tek seferde en fazla can kaybına yol açan saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Durum hastalık halini aldı. Bununla mücadele için polisiye tedbir yeterli değil. Çocuk evdeki silaha erişebiliyorsa aileler sürece dahil olmalı dedi. Ebeveynleri çocuklarının dijital mecralardaki hareketlerini izlemeleri konusunda uyardı. Nobel Edebiyat Ödülü Kanadalı yazar Anne Carson'a verildi. İsveç Akademisi'nden yapılan açıklamada Carson'ın çağdaş edebiyat için yeni biçimler yaratan cesur ve yenilikçi eserler ürettiğine dikkat çekildi. Carson, şair, yazar, çevirmen ve akademisyen kimliğiyle tanınıyor. Merkez Hakem Kurulu tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun istifasından sonra ilk atamalarını yaptı. Süper Lig'in 7. haftasında görevlendirilen isimleri İngiliz Anthony Taylor seçti. Galatasaray Kasımpaşa maçında Halil Umut Meler, Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçında Ozan Ergün, Beşiktaş Kocaelispor maçında Abdullah Buğra Taşkın soytülük çalacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi İstanbul'un da ev sahipliğine talip olduğu 2036 Olimpiyatları için yol haritasını açıkladı. Aday adayı şehirler arasındaki ilk eleme Mart ayında yapılacak. Aday kentler projelerinin ilk sunumunu Kasım ayında sanal ortamda gerçekleştirecek.
2: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
1: Günaydın Sayın Ferman, söz sizde.

0: Ege Bey günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Haftanın bu son iş gününde IMF Başkanı Kristalina Georgieva'dan güzel bir, aslında enteresan belki bir terim tekrar terennüm edildi, ifade edildi. Risk kokteyli. Belki Kristalina hanımefendi bakımından risk buketi gibi bir tanımlama daha uygun olabilirdi. Ama elbette yaşanan koşullar çerçevesinde belki de risk kokteyli kavramı yerli yerine oturuyor. Öyle ya, önümüzdeki hafta Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Dünya Bankası IMF ortak toplantısı var. Artık senenin sonuna geldiğimiz bu günlerde, bu haftalarda böyle zirveler birbiri peşi sıra devam ediyor. İşte tam bu zirve toplantılarından önce de adettendir dünyanın yerleşik finansal düzeninde önemli görevler ve misyonlar kendilerine biçilen kişi ve kurumlar açıklamalarını yoğunlaştırıyorlar. Kristalina Hanım da risk kokteyli uyarısıyla küresel ekonomi için adeta alarm zillerini tekrar çaldırıyor. Diyor ki yapay zeka, petrol ve borç üçü aynı anda baskı yaratıyor ve adeta dünyanın önünde güncel bir risk kokteyli yaratıyor veya ona adeta dayatıyor. Yapay zeka, YZ yatırımları bildiği üzere enerji şoku ve Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanan en son sıkıntılar. Bir de tabii tırmana gösteren 365 trilyon doları aştığı ifade edilen küresel borç. Bunlar enflasyon ve faiz risklerini büyütüyorlar. Bunlar adeta hani bir kokteylin bileşenleri gibi birbirlerini güçlendiriyor, birbirlerini daha da toksik veya zehirli hale, çarpıcı hale getirebiliyorlar. Ve diyor ki merkez bankaları ihtiyatlı biçimde şahin kalsın. Kristalina Hanım önerisi bu. Önümüzdeki dönemlerde öne çıkacak mahşerin üç atlısı olarak bunlar ortaya koyuluyor. Yapay zekanın büyümeyi desteklediği ama enflasyonu da beslediğine dikkat çekiliyor. Bu arada sadece saatler önce Dünya Ticaret Örgütü de 52 sayfalık bir yeni dokümanla kamuoyunun karşısına çıktı. Orada da 2026 ve 2027 dünya ticaret büyüme hedefleri yeniden yukarı yönlü iyimser bir tonda revize ediliyor. Ve özellikle tüm bu belirtilen sıkıntılara, başta petrol şoku ve savaş koşulları olmakla beraber yapay zeka yatırım ve harcamalarının dünya ticaretini olumlu yönde etkilediği ve büyümeye adeta destek sağladığı tonik etkisi, canlandırıcı etki yaptığına dikkat çekiliyor. Bu raporun ayrıntılarına önümüzdeki günlerde tekrar dönmek üzere şimdi bu risk kokteyli meselesini biraz daha derinleştirelim. Enerji şokunun 2027'ye kadar sürebileceğinden bahsediyor IMF Başkanı. Kritik emtia arzı üzerindeki baskı öyle bir anda ortadan kalkacakmış gibi gözükmüyor deniliyor. Özellikle tabii IMF'nin varlık sebebi hani borcun jandarması olmak hasebiyle küresel borca ayrı bir vurgu yapılıyor. Neredeyse 370 trilyon dolara ulaşacak bir borç yükünden bahsediliyor. Özellikle gelişmiş ekonomiler hedefe konularak borç birikiminde bu tablonun ortaya çıkmasında bunların en büyük failler olduğu, en büyük sebep kaynakları olduğuna dair de IMF Başkanı tarihe not düşüyor. Ve diyor ki hükümetler yaklaşık 17 yıl boyunca son derece elverişli finansman koşullarından yararlanarak bugüne geldiler. Ancak artık bu durumda bir istismar ve ters etki yaratan tablo karşısında da bir şeyler yapmak durumundalar. Özellikle tahvil fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketler ve diğer meselelere de dikkat çekiyor. Bu yapay zeka iyimserliği tabii sadece dünya ticaretinde vesairede değil, sermaye piyasalarında da etki gösteriyor. Nitekim hisse senetlerinde de sermaye piyasalarında da yapay zeka iyimserliğine süre gelen, aslında sadece süre gelen değil, bir lokomotif etkisi, sürükleyici etki yürüten yapay zekaya dikkat çekiliyor. Ama Kristalina Hanım diyor ki yapay zeka eşitsizliği de büyütebilir. Ona da dikkat etmek lazım. Yapay zeka söz konusu olduğunda Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye ile ilgili yapay zeka istatistiklerini de geçtiğimiz günlerde açıkladı. Hem bireyler, 16-74 yaş grubundaki bireyler, hem de şirketler, girişimler açısından yapay zeka kullanımında Türkiye'de genelde bir artış var. 2026 yılına 2026 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık iki katlık bir artış ortaya çıkıyor. Nitekim geçtiğimiz yıl üretken yapay zeka kullandığını ifade edenlerin oranı %20'nin bir tık altındayken 2026 yılında bu %38'i geçmiş bulunuyor. Yapay zekayı tahmin edildiği gibi gençlerin daha fazla kullandığı ortaya çıkıyor. Eğitim seviyesi arttıkça Türkiye'de yapay zeka kullanımı artıyor. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Yapay zeka kullanan bireylerin yaklaşık %90'ı yapay zekayı özel amaçlar için kullandığını ifade ediyor. Girişimlerde, kurumsal yapılarda ise yapay zeka kullanımı %14 oranında kalıyor. Tabii yapay zeka ile tartışmalar, ilgili tartışmalar devam edecek. Geçtiğimiz hafta New York Times'a bir demeç veren Microsoft kurucusu Bill Gates çarpıcı tespitlerde bulundu. Hatta dedi ki bu gidişle yapay zekanın evcil hayvanı durumuna düşebiliriz. Kontrol elimizden gidebilir. Nereye baksan problem, nereye baksan risk. Hani isterseniz haftanın bu son yayınını böyle şiirsel bir dokunuşla bitirelim. Büyük Usta Özdemir Asaf ne diyor? Sen bana bakma, ben senin baktığın yönde olurum. Tabii şair bunu sevgili ve yar için söylemiş ama galiba günümüz dünyasında bu iş, bu dizeler problemler ve riskler içinde ortaya çıkıyor. Evet, bizim bakmamıza gerek yok. Riskler kendi kendine bize baktırıyor. Ne diyelim? Bakalım ihtiyatla, imsarlıkla yola devam etmekten başka çaremiz yok. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Finans Bülteni.
2: Borsa İstanbul Yüz Endeksi güne 12.213 puandan başlayacak. Dolar 49.34, Euro 55.42'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.640, çeyrek altın 11.260 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 102 dolar.
1: NTV Radyo.
2: NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul Maltepe'deki dün sabah çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkaz altındaki son kişinin de cansız bedenine bu sabah ulaşıldı. Can kaybı sayısı 5'e yükseldi. Ayrıntıları NTV muhabiri Baran Bila'dan alacağız.
3: 5 kişi hayatını kaybetti. Bir çocuk olmak üzere İstanbul Valiliği'nden yapılan bir açıklama var ve burada enkazdan 14 kişinin çıkarıldığı ifade ediliyor. Ancak maalesef tüm çabalara rağmen 5 kişi kurtarılamadı, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi, 4 kişinin ise olay yerinde can verdiği belirlenmiş oldu ve olayla ilgili inceleme, soruşturma da devam etmekte. Böylesine tabii büyük bir çökme olunca hemen hemen neredeyse tamamen devrilmek üzereydi bina. 3 katı aşağı doğru çökmüştü. Çevredeki yapıların durumu da bir yandan merak ediliyor. Dolayısıyla başka bir risk var mı? Bu başka bir çökmeyi, başka bir olumsuz durumu tetikler mi diye bir endişe vardı. İşte bundan dolayı da 3 bina tahliye edildi. Toplam 55 kişi, 55 vatandaş bulundukları evden çıkartıldı tedbir ve güvenlik amacıyla. Şimdi bu yapıların durumu, statiği, dayanıklılığı ve stoğuda teker teker incelenecek ama doğal olarak bu biraz zaman alabilir. Önümüzdeki günlerde bu yapıların durumu daha da netleşecektir. Çevrede çalışmalar gece boyunca devam etti. Maalesef iyi haberler veremedik. Öte yandan enkazın kaldırılması, o bölgede günlük hayatın normale dönmesi için de faaliyetler devam ediyor. Evet, pek çok farklı imal var, pek çok farklı sıkıntı var. Nasıl oluyor da İstanbul'un en merkezi noktalarından birinde bir bina herhangi bir deprem, sarsıntı, bir dış müdahale olmadan çökebiliyor veya kısmi 3 katı birdenbire çökebiliyor. Böylesine can kayıpları meydana gelebiliyor. 4 katın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Hem de farklı farklı tarihlerde bu işlemler yapılmış. Önce bir kat kaçak olarak çıkılmış. Üzerine 3 kat çıkılmış. Bununla ilgili 2 katı var. Soruşturmanın genişletilmesi de tahminler dahilinde. Çünkü onlar o yapıyı yaptı ama sonrasında o kaçak katların çıkılmasında bir tek onların mı ihmali var? Bu anlamda farklı kimler sorumlu olabilir? Yapı stoğu o dönemin kriterlerine göre de nasıldı? Tabii deprem yönetmeliği veya yapıların nasıl inşa edilmesine dair yönetmelikler yıllar içerisinde değişti. Ama belki o yıllar için yani 80'li yılların sonundaki yönetmeliğe dahi belki uygun olmayan koşullarda apartman yapıldı. Veya farklı bir sıkıntı var. O hemen zemin kattaki veya birinci kattaki iş yerinin, atölyenin ve o alanın daha önce de bundan alındığı durumu da karşılıyor, çatlakları oldu, sesler geldi. Bu yüzden bir o çökmenin veya yapının etkilenmesi, tetiklenme durumunun da ortaya çıkması ihtimaller dahilinde geniş kapsamlı bir rapor açıklanacaktır. Ama ne olursa olsun böyle durduk yere bir binada bir çökme meydana gelmesi, biri çocuk, 5 kişinin hayatını kaybetmesi maalesef oldukça üzücü bir durum. Ne yazık ki benzer örneklerini de yaşadık İstanbul'da geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz yıllarda ve bu anlamda önlemlerin artırılması talep ediliyor. Kentsel dönüşüm talebi var ama bununla da ilgili çeşitli güçlükler, zorluklar karşımıza çıkabiliyor. Çevre sakinleri de bizle konuşmuştu dün. Yenilenmesini istedikleri evler aslında paslanmış, korozyonu olmuş demirler artık görünür halde çok farklı bir konu var ama son durumu bir kez daha özetleyelim. Maalesef tüm bu çalışmaların ardından ki 24 saati geçti artık 5 kişi hayatını kaybetti ve yaşamını yitirenlerden biri çocuk Osman Gül.
2: Baran Bila NTV ile ortak yayında aktardı. İstanbul'da bir binada yaşanan çökme kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koydu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu konuda yürüttüğü çalışmalara bakalım.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 2012'den bu yana Türkiye genelinde 2.761.000 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldı. 2.378.000 bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirildi. 383.000 bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor. İstanbul'da ise 1.298.000 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldı. 1.007.000 bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirildi. 291.000 bağımsız bölümün dönüşümüne yönelik çalışmalarsa sürüyor. Kentsel dönüşümün desteklenmesi amacıyla İstanbul'da Yarısı Bizden kampanyası da başlatıldı. Kampanyayla bugüne kadar 544.000 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. Bunlardan 117.000'inin dönüşümü tamamlandı. Kampanyayla vatandaşlara her bir konut için 875.000 lira hibe, 875.000 lira kredi ve 125.000 lira taşınma desteği olmak üzere 1.875.000 liralık finansal destek sağlanıyor. Yarısı bizden kredilerinde ödemeler yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor. 10 yıla kadar vade uygulanıyor. Ödemenin başladığı ilk yılsa faiz alınmıyor. Şubat 2024'te başlayan kampanya 31 Aralık 2027 tarihine kadar devam edecek.
2: Fon tasfiyelerinde ilk ödemeler yapıldı. Ödemeler 17 fondaki 43.643 yatırımcıyı kapsıyor. Diğer fonlara ilişkinde tasfiye haritası netleşti.
5: Bugün itibariyle bakın TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43.000 fon katılımcısına bugün itibariyle paraları ilgili bankalara transfer edildi.
6: Fon tasfiyelerinde ilk ödemeler yapıldı. A1 Kapital, Bunz Portföy ve Pardus Portföy'e ait 17 fondaki 43.643 yatırımcı için ilk ödemelerin yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu ödemeler süreci yöneten Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilmeye başlandı. Bu fonlarda yapılan ödemeler yatırımcıların son bakiyesi üzerinden yapılıyor. Ara ödeme veya ana para ödemesi gibi ayrımlar yok. yatırımcılar son bakiyelerini geri alabilecek.
7: Bu fonlara satış yapmış fakat tasfiye süreci başlamadan önce bu satış olmuş fakat para bloke olarak kalmış yatırımcı tipleri var. Şimdi türü var. Bu yatırımcı türü parası bloke ise bu blokeler kalktığında muhtemelen fonun ilk alacaklısı olacağı için, yani fon ilk etapta borçlarını ödeyeceği için bu kesim parasını alacaktır satış günündeki fiyatta. Fakat daha sonrasında tasfiye sürecine kalan, satış yapamayan yatırımcılar varsa, bu olağan tasfiye sürecine kalsalar dahi fonun son satışından bir miktar alıyor olabilirler.
6: Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama var. Açıklamada 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelinmiş yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarlar Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarılmıştır denildi. Diğer fonlar için de yol haritası netleşti. Yasa teklifi meclise sunulacak. 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Teklifle her fonun kendi mal varlığının ve gerçek hak sahiplerinin tespit edilmesi, fon varlıklarının yatırımcılar ortak menfaati gözetilerek ekonomik değer kaybına yol açmaması, tasfiye edilmesi ve elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması amaçlanıyor. Yatırımcıların parasına ayrıca enflasyon farkları da eklenecek. Tasfiye ödemeleri fona giriş tarihine göre yapılacak. Yasa teklifi cuma veya pazartesi günü meclise sunulacak.
8: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle dijital ortamlardaki tehlikelere dikkat çekti. Ebeveynlere ve teknoloji şirketlerine çağrıda bulundu.
9: Bu maalesef salgın bir hastalık halini aldı. Polisiye tedbirleri bu iş için yeterli değil. İlkokul birinci sınıfa yeni başlayan bir öğrencim. Evinde babasının silahına erişip o silahı çantasına koyup okula götürebiliyorsa eğer, burada ebeveynlerin bu sürecin içerisine biraz daha yakın dahil olması lazım.
4: Okul saldırılarını salgın olarak nitelendirdi. Topyekün mücadele çağrısında bulundu. Haber Global yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda tüm tedbirlerin alındığını söyledi. AYGE'leri çocukların dijital mecralardaki hareketlerini izlemeleri konusunda uyardı.
9: Çocuklarımız dört duvar arasında odasına ya da telefonuyla baş başa kaldığı zaman acaba onun karakter inşasında, onun davranışlarında, onun hayata bakışında kim ve hangi değerler ön plana çıkıyor?
4: Bakan Tekin özellikle sosyal medya ve dijital oyunlardaki tehlikelere dikkat çekti. Teknoloji şirketleri mutlaka sorumluluk almalı dedi.
9: O oynadığı oyun sitelerinde yani bir insanın ölümünün bir kayıp olduğunu göremiyorlar. Ebeveyn uygulamasa bile aile filtreleri, çocuk filtreleri bunların mutlaka devreye girmesi lazım.
4: Tekin, toplum yararına program kapsamında okullarda istihdam edilen bahçe görevlisi sayısının 25 bine ulaştığını belirtti. Şubat itibarıyla farklı bir çözümle kamuoyunun önünde olacağız ifadesini kullandı.
8: 90'lı yıllarda Avrupa'da kiralık katil şebekesi kurup çok sayıda cinayette bağlantısı olduğu belirlenen Moldovalı katil zanlısı İstanbul'da yakalandı. Çete lideri sahte kimlikle polisleri ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.
10: Yuriye Radulov 90'lı yıllarda Moldova, Romanya ve Bulgaristan'da 10 kişiyi tasarlayarak öldürme, 11 kişiyi de öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası almıştı. 25 yıldır cezaevinde bulunan 63 yaşındaki seri katil şartlı tahliye edilince hemen Moldova'yı terk etti. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. İşlediği cinayetlere rağmen sürekli izini kaybettirdiği için Kunduz lakabı alan Radulov Türk istihbaratından kaçamadı. Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye girdiği tespit edildi. İstanbul Fatih'te saklandığı belirlendi. Yapılan operasyonla gözaltına alındı. Yanında eşi de vardı. Çete lideri Radulov olduğunu inkar etti. Üstünde sahte kimlik çıktı. Ancak uzun süre dirense de sonuna kabul etti. Evrakta sahtecilik suçundan da işlem yapılan Moldovalı seri katil ve eşinin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.
8: Manisa'da jandarma suç araştırma timi kayıtlara kaza olarak geçen bir olayı 10 yıl sonra aydınlattı. 2016'da şarampole devrilen araçta sürücü hayatını kaybetmiş 5 kişi de yaralanmıştı. JASAT'ın detaylı analizleri sonucu olaya başka bir sürücünün neden olduğu tespit edildi.
4: 385 araç tek tek incelendi. 3 saniyelik zaman farkı 10 yıldır saklanan gerçeği ortaya çıkardı. bir kişinin kazada öldüğü sanılan olayı JASAD aydınlattı. Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 10 yıl önce meydana geldi. Lokman Gökçe'nin kullandığı araç yoldan çıkarak şarampole devrildi. 35 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kayıtlara o dönem kaza olarak geçti. Ancak Gökçe'nin yakınları kendilerini başka bir aracın sıkıştırdığını iddia ediyordu. Jandarma Suç Araştırma Timi dosyayı 10 yıl sonra yeniden ele aldı. Bir akaryakıt istasyonunun kamera kayıtları incelendi. Olayın meydana geldiği saatlerde yoldan geçen 385 araç tek tek belirlendi. Lokman Gökçe'nin kullandığı araçla başka bir otomobilin peş peşe ilerlediği ve aralarında sadece 3 saniyelik zaman farkı bulunduğu tespit edildi. Kaza yerinde keşif ve canlandırma yapılarak zaman mesafe krokileri çıkarıldı. Olayın sıradan bir trafik kazası olmadığı, başka bir araç sürücüsü tarafından kazaya sebebiyet verildiği tespit edildi. Jandarmanın kazadan 10 yıl sonra gözaltına aldığı şüpheli tutuklandı.
2: İstanbul Küçükçekmece'de eğlence mekanında bir kişiye silahla ateş açıldı. Saldırıya uğrayan kişiyle tesadüfen orada bulunan bir polis memuru hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan incelemede 8 kişi gözaltına alındı. Aramalarda saldırıda kullanılan tabanca ve bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Necat Uygur'un eşi tiyatrocu Necra Uygur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uygur ailesi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada "Annemiz Necra Uygur'un tedavi gördüğü hastanede aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz" denildi. Uygur için bugün Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Usta tiyatrocu törenin ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
1: NTV Radyo.
2: ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nde bilgi çarpıtma skandalı yaşandı. New York Times gazetesi, Büyükelçi Mike Huckabee'nin baş danışmanının Netanyahu hükümetini ve Washington'a iyi göstermek için elçiliğin hazırladığı kritik raporları engellediğini ve içeriğini değiştirdiğini yazdı.
6: Netanyahu'yu ABD Başkanı Trump'a hoş göstermek için raporları değiştirdi, bazılarını tamamen engelledi. Haber Amerikan New York Times gazetesinde yayınlandı. 15 yetkiliye ve iç yazışmalara dayandırılan habere göre ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nde hazırlanan kritik raporlar Washington'a ulaşmadan sistemli şekilde sümen altı edildi. Skandalın fitilini İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da gasp ettiği topraklarda yeni yerleşim yerleri açma kararı ateşledi. ABD Büyükelçilik diplomatları bu adımın Başkan Trump'ın Batı Şeria'nın ilhakı kırmızı çizgisini ihlal ettiği yönünde rapor hazırladı. Ancak bu bilgi Beyaz Saray'a hiç ulaşmadı. New York Times'a konuşan yetkililere göre müdahalenin arkasındaki isimse Büyükelçi Mike Huckabee'nin baş danışmanı David Milstein'di. Nisan 2025'te göreve başlayan Milstein'in Netanyahu hükümetini korumak adına sahadan gelen analizleri defalarca değiştirdiği veya engellediği belirtiliyor. Bahar aylarında Batı Şeria'nın tırmanan yerleşimci şiddetine dair hazırlanan raporda da benzer bir müdahale yaşandı. Diplomatların İsrail şiddeti engellemiyor raporu, Milstein'in müdahalesiyle Washington'a İsrail saldırılara yanıt veriyor şeklinde iletildi. Hatta İsrail güçlerince öldürülen 9 Filistinli Amerikalı için Kongre'nin istediği soruşturma raporlarının da gizlendiği öne sürüldü. ABD'li aşırı sağcı radyocu Mark Levin'in üvey oğlu olan Milstein, ABD ve İsrail arasında üst düzey toplantıları organize eden kişi olarak tanınıyor. Büyükelçi Mike Huckabee'nin ise yaşananlardan ne kadar haberdar olduysa belirsizliğini koruyor.
2: Amerikan göçmen gümrük muhafaza ekipleri yine bir cinayetle gündemde. ICE ekipleri New York'ta 5 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu araca ateş açtı. Arabada bulunan 28 yaşındaki göçmen yaşamını yitirdi.
11: Amerika Birleşik Devletleri'nde göçmen gümrük muhafaza ajanları bir kez daha bir göçmeni öldürdü. New York polisi 28 yaşındaki Dominik Cumhuriyeti vatandaşı bir erkeğin büyük hırsızlık suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı. İsmi açıklanmayan kişi operasyon sırasında araçtaydı ve araçta bir de 5 yaşında çocuk vardı. Göçmen gümrük muhafaza ajanları göçmenin etrafını sardı ve aracı ateş açtı. New York Times gazetesi 7 el ateş edildiğini belirtiyor. Polis çocuğun zarar görmediğini duyurdu ancak ajanların içinde çocuk olan bir otomobile ateş açması New York'ta infial yarattı. Sokağa dökülen eylemciler gece boyu olayın yaşandığı Bronx semtinin mahallelerini kuşattı. Tüm katil ICE ajanları hapishaneye ve ICE sokaklarımızdan çekil pankartları taşıdı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de sosyal medyadan açıklama yaparak olayı kınadı. Polisin 5 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu araca ateş açmasını akıl almaz olarak niteledi. Mamdani birden fazla kez ateş edildiğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geçen yıldan bu yana göç politikalarını sertleştirdi. Amerikan CNN televizyonunun haberine göre Trump'ın hem yasal hem de belgesiz göçmenliğe karşı başlattığı politikasının ardından bu New York'taki ilk ölümlü operasyon.
2: Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan öğrenci eylemleri 3. haftasında. Sokaklar dün yine hareketliydi.
12: Fransa'da lise öğrencilerinin başlattığı gösteriler 3. haftasında devam ediyor. Ulusal eylem gününde başkent Paris başta olmak üzere sokaklar yine hareketliydi. Yüzlerce okulun girişi barikatlar ve çöp konteynerleriyle kapatıldı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre gösterilere ülke çapında 71.500 kişi katıldı. Katılımın 25.000'e yaklaştığı Paris'te ise adres tarihi Bastil Meydanı'ydı. Polis zaman zaman kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Şiddet olaylarının gölgesinde geçen gösterilerin bilançosu da ağırlaşıyor. Çıkan çatışmalarda 500'den fazla kişi gözaltına alındı. Onlarca polis ve jandarma memuru yaralandı. Paris yönetimi ise krizi aşmak için harekete geçti. Eğitim Bakanı Edouard Jeffre okullardaki öğretmen açığını kapatmak üzere acil durum planı hazırladıklarını duyurdu. Başbakan Sébastien Lecornu ise sorunu ay sonuna kadar çözeceklerinin sözünü verdi. Eylemlere ülkenin en büyük işçi sendikası da destek verirken gözler şimdi 13 Ekim'deki yeni ulusal eylem gününe çevrilmiş durumda.
2: Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu. Ödül bu yıl Kanadalı yazar Anne Carson'a verildi.
13: Bu yılın Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu. Ödül, İsveç Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Canadian author Anne Carson. Açıklamaya göre, klasik gelenekle eğlenceli bir diyalog içinde, çağdaş edebiyat için yeni biçimler yaratan cesur ve yenilikçi eserleri nedeniyle ödülün sahibi Kanadalı yazar Anne Carson oldu. 1950'de Kanada'nın Toronto kentinde doğan Carson, şair, yazar, çevirmen ve akademisyen olarak tanınıyor. Toronto Üniversitesi'nde eğitim alan Carson, yüksek lisansını ve doktorasını da aynı üniversitede tamamladı. Carson, 1979'dan bu yana Kanada ve Amerika'daki New York ve Princeton Üniversiteleri dahil birçok üniversitede klasik edebiyat, karşılaştırmalı edebiyat ve yaratıcı yazarlık alanlarında dersler verdi. 76 yaşındaki yazar, şiirle düz yazıyı ve çağdaş hikayeleri antik mitlerle birleştiren hibrit üslubuyla öne çıkıyor. Carson'ın en bilinen eserleri arasında antik Yunan edebiyatında arzu konusunu inceleyen 1986 tarihli ilk kitabı Eros the Bittersweet, çoğu zaman başyapıtı olarak anılan, Herakles üzerine bir Yunan şiirini yeniden yorumlayan Autobiography of Red, A Novel in Verse yer alıyor. Nobel'i kazanmasıyla Carson, edebiyat dalında ödüllendirilen 19. kadın oldu.
2: Güvenlik tartışmaları sürse de yapay zeka yeni bir işe daha el attı. ABD'nin Utah eyaletinde yapay zekanın hastaları değerlendirerek reçete düzenlemesine izin veren pilot program başlatıldı. Pilot uygulama yalnızca 18 yaş üzerindeki akne hastalarını kapsayacak. Sistem belirlenen cilt ilaçları dışında reçete yazamayacak ve ilk aşamada her reçete iki doktor tarafından kontrol edilecek. Buna göre hastalar uygulamaya sağlık bilgilerini girdikten sonra yüzlerinin farklı açılardan çekilmiş fotoğraflarını yükleyecek. Yapay zeka görüntüleri değerlendirerek aknenin derecesini belirleyecek ve uygun görülen hastalar için önceden belirlenmiş ilaçlar arasından tedavi seçebilecek. Uluslararası Olimpiyat Komitesi İstanbul'un da ev sahipliğine talip olduğu 2036 olimpiyatları için yol haritasını açıkladı. Aday adayı şehirler arasındaki ilk eleme Mart ayında yapılacak.
14: Türkiye'nin olimpiyat hayali konusundaki takvim belli oldu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi 2036'nın ev sahibini seçme planlamasını duyurdu. Sürekli diyaloğun sürdüğü Almanya, Macaristan, Hindistan, Katar, Güney Kore, Güney Afrika ve Türkiye'ye adaylık kılavuzunu gönderen komite, 31 Ekim'den sonra yeni başvuru kabul etmeyeceğini açıkladı. Aday kentler projelerinin ilk sunumunu Kasım ayında sanal ortamda gerçekleştirecek. Mart ayında ise ilk elemeleri geçen şehirler seçilecek. Bu aşamadan sonra mali garantiler talep edecek komisyon saha ziyaretlerine başlayacak. 2036 yaz olimpiyatlarının ev sahibi 2029 yılının ortasında düzenlenecek. IOC Kongresi'nde üyelerin oylarıyla belirlenecek. Yola çıkan süreçte İstanbul'un rakipleri de belli olmaya başladı.
15: Hangisi?
14: Almanya adaylık için Münih'i seçerken Hindistan'sa tekstil sektöründeki öncü şehri olan Ahmet Abad'ı aday gösterdi. Uzun yıllardır olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya çalışan Türkiye bu hayaline en çok 2020 için yaklaşmıştı. Aday şehirler arasında Tokyo ile finale kalan İstanbul son seçimde 16 oyluk farkla yarışı kaybetti. Pandemi nedeniyle 2020'yi bir yıl ertelemeli yapan Japonlar, seyirci kısıtlamalarıyla düzenlediği oyunlarda yaklaşık 12 milyar dolar zarara uğradı.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %56 seviyesinde. Sultanbeyli Kurtköy Kavşak istikameti için bir araç arızası meydana geldi ve bir şeridin trafiğe kapandığı belirtilmiş. O bölgede yoğunluk var. Ana arterlerde sıkışıklık ciddi seviyede. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise Anadolu yakasından geçişlerde bir hayli yoğun. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
16: İstanbul yol durumu.
17: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
18: Ülkenin batı ve iç kesimlerinde sis ve pus oluşuyor. Hafta sonu Lodos'la sıcaklık birçok kentte 25 dereceyi aşacak. İstanbul'da güneşin yanı sıra pus da oluşuyor. Hava kalitesi düştü. Ankara, İzmir ve Bursa'da da pus var. İstanbul 24, Ankara 23, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 29 derece. Cumartesi İstanbul 26 dereceye yükselecek. Marmara'da güneş olsa bile pus da etkili. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Edirne 28, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da da pus var. Eskişehir 24, Sivas 19 derece. Hafta sonu sıcaklık yer yer 25 dereceyi aşacak. Ege'de rüzgarın hafiflemesi Manisa, Afyonkarahisar boyunca yer yer sise neden oluyor. Manisa 28, Muğla 26 derece. Akdeniz'de hava yazı aratmıyor. Adana 30, Mersin 32 derece. Karadeniz'de Trabzon-Artvin hattında yağmur geçişi var. Zonguldak 22, Samsun 24 derece. Pazar hava daha sıcak olacak. Doğu'da Erzurum, Kars, Van, Hakkari tarafında yağış var. Erzurum 15, Malatya 21 derece. Güneydoğu az bulutlu. Sıcaklık 25-27 derece aralığında.
17: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
19: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
20: Mobile Systems.
21: Reklam.
22: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
23: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
24: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
25: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.

0: Türkiye'nin %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
4: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: Tep o kadar iyi ki Tep.
6: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 9 Ekim 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Dünya Göçmen Kuşlar Günü'ndeyiz. Bugün ve hafta sonunda dünyanın dört bir yanında göçmen kuşlar konuşulacak. Bu yılın teması kuş gözlemi ve vatandaş biliminin önemi. Kuş göçü, kuzey ve güney yarımkürelerde yıllık döngünün önemli bir parçası. Dünya Göçmen Kuşlar Günü de ilkbahar ve sonbahar döneminde olmak üzere yılda iki kez Mayıs ve Ekim aylarının ikinci cumartesi günü kutlanıyor. Kuş gözlem etkinlikleri bugün başlıyor, hafta sonunda da sürecek. Size en yakın kuş gözlem etkinliğine katılmak için kuş gözlem topluluklarının, doğa derneklerinin web sitesinden bilgi alabilirsiniz. Meraklısının dikkatine! İstanbul'da göçmen kuşların konuşulacağı Türkiye Kuş Konferansı da bugün başlıyor. 3 gün boyunca göç ekolojisinden göç yollarının korunmasına, kuş araştırmalarından koruma çalışmalarına pek çok konu konuşulacak. Türkiye Kuş Konferansı'nın bu yıl 23.sünün düzenlendiğini, Doğa Derneği koordinasyonunda Üsküdar Belediyesi, Roots and Shoots Türkiye, Kuş Kolektifi ve İstanbul Kuş Rasathanesi Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştirildiğini ekleyelim. Unutmadan, 3 gün sürecek konferansa katılabilmek için Doğa Derneği web sitesindeki başvuru formunu doldurup kayıt yaptırmak gerekiyor.
1: Doğa Takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Niğde otoyolunun 0-1. Kilometrelerinde ve Edirne-İstanbul yolunun 45-57. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
5: Arvento. Mobile Systems.
6: Reklam.
7: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
10: Büyük rahatlık Paytr.
11: Umran Oto Ekspertiz.
12: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
13: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
14: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şey.
13: Hep
14: ileride.
13: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
15: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
16: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdünyam.com.tr'de.
5: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Selam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
1: Mobile Systems.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
3: Merhabalar. Balık takvimi deyince balığın en lezzetli, en iyi olduğu, hangi balık hangi mevsimde, hangi ayda yenir onu anlıyoruz. En ideal mevsimine göre aynı zamanda da bir ideal pişiriliş biçimi var. Şimdi balık eğer birazcık kuru bir balıksa, yani yağlı bir balık değilse, en iyi yöntem her zaman kızartma. Ya una bulayıp, ya işte mısır ununa bulayıp, ya da olduğu gibi kızartma. Şimdi eğer balık kendine güvenen bir balıksa, örneğin lüfer gibi ya da Ege'nin incisi barbun gibi, barbunya gibi, zaten kendi içinde kendi tadını veren yağı yeterlidir. İşte o zaman da doğru ızgaraya veya mangala. Şimdi bu ızgara ve mangal meselesi çok önemli. Çünkü o zaman hiçbir ot baharat da koymuyoruz zaten. Balık kendi kendine konuşuyor. En fazla yanına işte bir limon, söğüş roka, belki bir kırmızı soğan konuyor. Doğru sofraya. Şimdi tabii balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı? O ayrı bir tartışma konusu. Bu konuda da herkesin fikri farklıdır. Ama balığı gerçekten çok sevenler yanına limonu bile yakıştırmazlar. Bizim mutfağımız aslında zaten balık konusuna gelince son derece sade. Balık olduğu gibi kendi lezzetini ön plana çıkaran, benim tadım bana yeter diyen bir özellikte. Dolayısıyla biz balık yemeklerinde hiçbir zaman böyle üstüne soslar falan yapmıyoruz. Ama tabii ki bir tarif vermiştim. Tarçınlı, bol soğanlı balık plaki diye. Şimdi orada da mesela üstüne bol maydanoz konuyordu. Ama böyle plaki deyince veyahut da buğulama deyince o zaman bir ot akla geliyor ki özellikle buğulamalarda olmazsa olmaz. O da nedir? Defne yaprağı. Evet, defne yaprağı gerçekten balık buğulamaların tadını değiştiriyor. O biraz balık kokusunu izale ediyor gibi. Yani birazcık onu engelliyor. Bambaşka bir aroma katıyor. Mesela Osmanlı tarifinde 1844 tarihli. Orada benim tarçın da ilgimi çekti. Bir balık buğulama yaparsanız bugünlerde bir çubuk tarçını da şöyle suyuna koyuverin bakalım. Yani üstüne ekmek gibi veya içine koymak gibi değil de orada böyle birazcık usul usul o da tadını versin. Ben bir de bir hamsi tarifi vermiştim. Göbeğine bol sarımsak ezmesi, bol tuz ve karabiberle ama bol maydanozla böyle sürülüyordu. Izgarada kızartılıyordu. İşte orada sonradan hatırladım, bir fiske tarçın da konuyordu. Bu tarçın da balık ilişkisi enteresan. Belki de ta tarihin derinliklerinden, Bizans döneminden falan kalma bir alışkanlık. Çünkü Bizans döneminde tarçın ticareti İstanbul'a kadar gelmiş ve Bizans'ın son döneminde karabiber tarçın ikilisi İstanbul mutfağına hakim olmuş. Dolayısıyla böyle bir bağlantı olabilir. Ama eğer ki böyle daha uzun süreli saklanmak için tuzlanmış, füme edilmiş falan balıklar varsa sofrada, işte o zaman da zaten onlar da kış mevsiminde özellikle sofralara geliyorlar. İşte ona da en çok dereotu yakışıyor. Evet, balık takvimine göre balığı sofranızdan eksik etmeyin. Yanında da olmazsa olmaz rokası mutlaka olsun. Balığı mevsiminde yemek en güzeli. Takipte kalın, hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sundu.
0: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu. Arvento, Arvento.
4: Dünya hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
5: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak.
6: (Gülüyor)
5: Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao. Katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar. Düz çizgi insana aittir. Eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
4: Dünya Hali Arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenleri için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitli.
6: Tek sese sahipken 4 ayaklı, 2 ayaklı ve 3 ayaklı olan nedir? Borusan Contemporary'nin yapay zekadan veri teknolojilerine uzanan yeni koleksiyon sergisi Perili, sizi insan sonrası dünyanın estetik önermelerini keşfetmeye davet ediyor. Perili, hafta sonları Borusan Contemporary'de. Detaylar için borusancontemporary.com.
7: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
8: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
9: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
10: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
11: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
12: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
13: Büyük rahatlık ptr.
14: 5-12 Ekim tarihleri arasında Honor Choice Watch 2i akıllı saat 1399 liraya, Xiaomi Redmi Watch 6 akıllı saat 4999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
15: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
16: Reklam. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
17: Her mevsimde, her havada
18: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
19: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
20: Rüzgarların hafiflemesi birçok noktada sise neden oluyor.
5: Bursa, Çanakkale, Sakarya, Bolu, Düzce, Kütahya, Manisa, Ankara, İç Anadolu istikametine gidecek sürücüler sabah ve akşam saatlerinde bazı noktalarda sise yakalanabilirler. Dikkatli seyredilmeli.
20: Her mevsimde, her havada,
21: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
19: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
16: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: karşımıza. Buradan tabii bizim bir kanıya varmamız biraz zor. Nasıl bir malzeme vardı, nasıl bir yapı stoğu vardı, bunlar araştırılacak. Bu kapsamda bazı parçalardan da ekipler örnekler aldı. Ayrıca karot örnekleri de tespit edildi ve laboratuvara götürüldü. Burada ayrıntılı inceleme yapılacak. Evet, hali hazırda ciddi bir tespit var. Çöken bina 7 katlıydı ve bunun 4'ü kaçak olarak çıkılmıştı. Önce bir katı yapıldıktan hemen sonra diğer 3 katı ise ilerleyen yıllarda kaçak olarak inşa edildi ve alt katta da bir atölyenin faaliyetlerinden bahsediliyor. Oradan da zaman zaman çatlakları oluştuğu, bazı sesler geldiği bilgiler arasında kentsel dönüşüm içinde bir anlaşma sağlanmaya çalışılmış ama pek çok farklı yerde olduğu gibi zaman zaman karşımıza çıkan bir durum bu. Kat malikleri anlaşamıyor ve bu yüzden de bunun da bu durumunda etkili olduğu ifade ediliyor. Can kayıplarında ve bu apartmandaki çökmede. Hemen önümüzde bir otomobil var. O da olaydan etkilenmiş. Tamamen hurda yığına dönmüş vaziyette. Yine üzücü bir manzara olarak karşımıza çıkıyor. Burada apartmanda daire sakinlerin kullandığı malzemeler hepsi sağa sola savrulmuş. Buradaki enkaz kaldırma çalışmaları da devam edecek. Böyle bir olay olunca tabii diğer binaların, çevredeki yapıların da güvenliği doğal olarak gündeme geliyor. İstanbul Valiliği yine bir açıklama vardı bu konuyla ilgili ve 3 apartman tedbir amacıyla tahliye edildi. 5 dükkan da bulunuyor bu binalar içerisinde. Toplam 55 vatandaş tahliye edilmiş oldu o binalardan ve otellere yerleştirildikleri de gelen bilgiler arasında. Bundan sonra tabii günlük hayatın normale dönmesi için enkaz kaldırma çalışmaları da bölgede sürecek. Bu yüzden çevrede rutin güvenlik önlemleri de devam ediyor. Yol kesilmiş vaziyette şu an bulunduğumuz sokak içerisinde trafik geçişine izin verilmiyor. Kentsel dönüşüm, evet, hep vurguluyoruz. Kolay değil tabii ama bu çalışmaların gerçekleştirilmesi oldukça önemli. Çevre sakinleri de zaman zaman bizimle konuşuyor. Benzer durumda yapılar olduğu, benzer durumda apartmanlar olduğu yönünde bize röportajlar veriyorlar. Hepsinin ortak talebi bu çalışmaların hızlandırılması ve daha güvenli evlerde oturulması ama hemen öyle kolay olmayabiliyor. Bu bağlamda hem kamu kurumlarının hem de vatandaşların üzerine düşen görevler var. Bunları da bir kez daha bize hatırlatmış oluyorlar. Evet, maalesef 5 kişi yaşamını yitirdi. 1 kişi hastaneye kaldırılmıştı ama kurtarılamadı. 4 kişi ise olay yerinde hemen gerimizde bulunan alanda hayatını kaybetti. Maalesef artık buradaki çalışmalar başka bir boyut kazandı. Bu enkazı buradan kaldırmak için gün boyunca faaliyet devam edecek olsun.
1: NTV muhabiri Baran Bilan'ın notlarını dinledik. 6 Şubat depremlerinden sonra hızlı tarama testlerinde başvuru rekoru kırıldı ancak deprem unutulunca ilgi de düştü. Oysa İstanbul'da hiç vakit kaybedilmeden kentsel dönüşüme girmesi gereken binlerce bina var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre kendiliğinden yıkılacak bina sayısı ise korkutuyor.
2: Kaçak yapılar, eksik malzemeler, dayanıksız kolonlar, yaşlı binalar. Olası Marmara depremi yıllardır gündemde. İstanbul'da tabut bina, yani kendiliğinden yıkılması beklenen 1238 bina var.
3: Sizce İstanbul depreme hazır mı?
4: Türkiye hiçbir zaman hazır olmaz. Bunun için kültürel ve sağlam başka birçok altyapının olması gerekiyor.
5: Bizim bina 20-25 yıllık bir bina. Bütün evlerin yeniden kolonlarının incelenmesi, hasarlarının incelenmesi ve yeniden yapılması gerektiğini düşünüyorum.
3: Deprem kendini her hatırlattığında kentsel dönüşüme ya da hızlı tarama testlerine olan başvurular da artıyor. Ancak gündem değişince ilgi de azalıyor. Öyle ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı hızlı tarama testlerine 2023 Maraş depremlerinden sonra günde binlerce başvuru yapılıyordu. Ancak bugünlerde o başvuru sayısı 500'e kadar indi.
6: 2023 depremlerinin olduğu ay Şubat ayında 122 bin başvuru aldık bir günde. Devam eden Mart ayında da yaklaşık 30 bin civarında başvuru aldık. Şu an tabii depremin üstünden zaman geçmesiyle birlikte yine 500-600 civarında bir aylık başvuru sayımız var.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 170 bin başvuru aldı. 40 bin binada hızlı tarama testi yapıldı. 1999 öncesi inşa edilen 18.800 bina yüksek ve çok yüksek riskli çıktı.
6: 3 bin civarında resmi işlemler başlatıldı, tahliyeler başladı. Bazıları kentsel dönüşümden yararlandı ve tekrar yeni binalarına geçti. 100 bin insan bugün hızlı tarama liste projesiyle başladığı kentsel dönüşüm sürecinde güvenli konutlarına geçmiş oldular.
2: Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçelievler riskli binaların en yoğun olduğu ilçeler arasında. Başvurular azalsa da eski binalarda oturup kentsel dönüşüme girmek

0: isteyen yüzlerce ev sahibi var. Tıpkı Bakırköy'deki 48 yıllık bu binadaki apartman sakinleri gibi.
1: Kiminin sıva çatlağı oldu, kimin balkonunda sıva çatlağı oldu. Onların kararıyla biz bu işe başladık.
0: Hızlı tarama testiyle binaların depreme dayanıklılığı ölçülüyor. Testlerin yasal olarak bir bağlayıcılığı yok. Başvuru için apartman sakinlerinin oy birliği gerekiyor.
2: Önce binanın geliyoruz, donatıları dediğimiz demirine, betonuna, kalitesine ve planlı uygun yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Buna dair bir yazılımımız var. Bu yazılımda bir deprem güvenlik oranı atıyoruz bina için. Eğer bizim için öncelikli binalar kapsamındaysa, yani yüksek riskli ve çok yüksek riskli binalar kapsamındaysa, hızlıca vatandaşa bilgilendirme yapıyoruz.
3: Fon tasfiyelerinde ilk ödemeler yapıldı. Ödemeler 17 fondaki 43.643 yatırımcıyı kapsıyor. Diğer fonlara ilişkinde tasfiye haritası netleşti.
4: Bugün itibariyle bakın TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43.000 fon katılımcısına bugün itibariyle paraları ilgili bankalara transfer edildi.
0: Fon tasfiyelerinde ilk ödemeler yapıldı. A1 Kapital, Bunz Portföy ve Pardus Portföy'e ait 17 fondaki 43.643 yatırımcı için ilk ödemelerin yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu ödemeler süreci yöneten Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilmeye başlandı. Bu fonlarda yapılan ödemeler yatırımcıların son bakiyesi üzerinden yapılıyor. Ara ödeme veya ana para ödemesi gibi ayrımlar yok. Yatırımcılar son bakiyelerini geri alabilecek.
5: Bu fonlara satış yapmış fakat tasfiye süreci başlamadan önce bu satış olmuş fakat para bloke olarak kalmış yatırımcı tipleri var. Şimdi türü var. Bu yatırımcı türü parası bloke ise bu blokeler kalktığında muhtemelen fonun ilk alacaklısı olacağı için, yani fon ilk etapta borçlarını ödeyeceği için bu kesim parasını alacaktır satış günündeki fiyatta. Fakat daha sonrasında tasfiye sürecine kalan, satış yapamayan yatırımcılar varsa, bu olağan tasfiye sürecine kalsalar dahi fonun son satışından bir miktar alıyor olabilirler.
0: Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama var. Açıklamada 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelinmiş yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarlar Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarılmıştır denildi. Diğer fonlar için de yol haritası netleşti. Yasa teklifi meclise sunulacak. 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Teklifle her fonun kendi mal varlığının ve gerçek hak sahiplerinin tespit edilmesi, fon varlıklarının yatırımcılar ortak menfaati gözetilerek ekonomik değer kaybına yol açmaması, tasfiye edilmesi ve elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması amaçlanıyor. Yatırımcıların parasına ayrıca enflasyon farkları da eklenecek. Tasfiye ödemeleri fona giriş tarihine göre yapılacak. Yasa teklifi cuma veya pazartesi günü meclise sunulacak.
3: Bursa'da bir otomobil sürücüsü bir anda kendi şeridinden çıkıp karşı şeride geçerek motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, oğluysa ağır yaralandı. Arkasından başka bir motosikletle gelen eşi ise o anlara tanık oldu.
0: Oğluyla birlikte motosiklet festivaline gidiyorlardı. Otomobil karşı şeride geçerek baba ve oğlunun bulunduğu motosiklete çarptı. Baba hayatını kaybetti, oğluysa yaralandı. Arkadan gelen anne ise o anlara tanık oldu. Bursa'da motosiklet tutkunu Ali Bilensir, 13 yaşındaki oğlu ve eşiyle birlikte motosiklet festivaline gidiyordu. Baba ve oğlu aynı motosiklette, anne ise arkada başka bir motosikletteydi. Doğanç tünelinde ilerlerken bir araç sürücüsü bir anda kendi şeridinden çıkıp karşı şeride geçerek baba ve oğlunun bulunduğu motosiklete çarptı. Baba ve oğlu yola savruldu. Anne Figen Bilensir ise arkadan gelirken kazayı gördü. Sinir krizi geçiren kadının diğer sürücülerden yardım istediği anlar kameralara yansıdı. Ağır yaralanan Ali Bilensir kurtarılamadı. Oğlunun hayati tehlikesi sürüyor. Yaralanan araç sürücüsü ise bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
3: Yalova'da geçen yıl 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada bugün karar bekleniyor. Davanın bir numaralı sanığı tutuklu yargılanan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter. Gülter 1 Ekim'de yaptığı savunmada arkam dönükken annem düştü, görsem tutmaya çalışırdım demişti. İddianamede Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. Sivas Kayalıpınar'daki kazılarda 21. yüzyılın en kapsamlı Hititçe arşivi gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kral II. Tudhaliye dönemine ait 131 çivi yazılı tablet ve parçası bulunduğunu duyurdu. Elde edilen bulgular 3400 yıl öncesinin devlet yönetimini, askeri gelişmelerini ve inanç dünyasını doğrudan günümüze taşıyor. En dikkat çekici belgelerden bazıları şehirden şehre yayılan yüksek ateşli bir salgını anlatıyor.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
3: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
4: Tep o kadar iyi ki Tep.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Reklam.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü gündemle bugün toplanıyor. Son dönemde yaşanan gelişmelerin masaya yatırılacağı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının ve yeni yol haritasının belirleneceği ifade ediliyor. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetim kurulunun olağanüstü seçim olasılığını da ele alması bekleniyor. Toplantıda ayrıca Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 maçtan puan çıkaramayan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği de görüşülecek. Kritik toplantının saat 14'te başlaması bekleniyor. Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu. Atamaları İngiliz Anthony Taylor yaptı.
5: Trabzon Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı. Ferhat Gündoğdu döneminden sonra yapılan ilk atamaları Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor yaptı. Haftanın açılışındaki Galatasaray-Kasımpaşa maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bu sezon ilk kez Sarı Kırmızılıların maçında düdük çalacak 40 yaşındaki hakem, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev almıştı. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını Ozan Ergün yönetecek. 34 yaşındaki hakem Süper Lig'de bu sezon ikinci kez görev yapacak. Beşiktaş-Kocaeli Spor maçını Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. 34 yaşındaki Taşkınsoy bu sezon ilk kez 4 büyüklerin maçında düdük çalacak. Samsunspor-Trabzonspor arasındaki Karadeniz derbisini ise bu sezon ligde 4. kez görev alacak Oğuzhan Çakır yönetecek.
4: Galatasaray ligin tek yenilgisiz ekibinden unvanını elinden almayı hedefliyor. Okan Buruk'tan yoksun Sarı Kırmızılılar Kasımpaşa'yı saat 20'de ağırlayacak.
6: Galatasaray milli ara dönüşü 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Sarı Kırmızılılar Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Galatasaray'da cezalı Okan Buruk takımın başında olamayacak. Leslie Gochukwu da kadroda yer alamayacak. Sarı Kırmızılılar'da sakatlıkları süren Singo ve Şalai'nin riske edilmesi beklenmiyor. Victor Osimhen'in durumu da maç saatinde belli olacak. Sağlığına kavuşan Lemina ise teknik direktöründen forma bekleyecek. Galatasaray'ın sahaya Uğurcan, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Yunus, Sara, Leao ve Deniz 11 ile çıkması bekleniyor. Kasımpaşa ise ilk 6 hafta itibariyle ligin yenilgisiz tek ekibi. Emre Belezoğlu'nun öğrencileri 2 galibiyet ve 4 beraberlikle 10 puan topladığı haftaya 8. sırada girdi. Ramspark'ta oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
4: Fenerbahçe Tarfin bu sezon Euroleague'de ilk mağlubiyetini aldı. Sarı lacivertliler Panathinaikos'a deplasmanda 92-74 yenildi. Jeliko Obradovic'in çalıştırdığı Yunan temsilcisi bu sonuçla 4-4 yaptı. Euroleague'de haftanın kapanışında ise iki Türk takımı sahne alacak. Anadolu Efes son şampiyon Olympiakos'a saat 21.15'te konuk olacak. Beşiktaş da deplasmanda Baskonya ile saat 21.30'da karşılaşacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi İstanbul'un da ev sahipliğine talip olduğu 2036 olimpiyatları için yol haritasını açıkladı. Aday adayı şehirler arasındaki ilk eleme Mart ayında yapılacak.
5: Türkiye'nin olimpiyat hayali konusundaki takvim belli oldu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi 2036'nın ev sahibini seçme planlamasını duyurdu. Sürekli diyaloğun sürdüğü Almanya, Macaristan, Hindistan, Katar, Güney Kore, Güney Afrika ve Türkiye'ye adaylık kılavuzunu gönderen komite, 31 Ekim'den sonra yeni başvuru kabul etmeyeceğini açıkladı. Aday kentler projelerinin ilk sunumunu Kasım ayında sanal ortamda gerçekleştirecek. Mart ayında ise ilk elemeleri geçen şehirler seçilecek. Bu aşamadan sonra mali garantiler talep edecek komisyon saha ziyaretlerine başlayacak. 2036 yaz olimpiyatlarının ev sahibi 2029 yılının ortasında düzenlenecek. IOC kongresinde üyelerin oylarıyla belirlenecek. Yola çıkan süreçte İstanbul'un rakipleri de belli olmaya başladı.
7: Bence.
5: Almanya adaylık için Münih'i seçerken Hindistan'sa tekstil sektöründeki öncü şehri olan Ahmet Abad'ı aday gösterdi. Uzun yıllardır olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya çalışan Türkiye bu hayaline en çok 2020 için yaklaşmıştı. Aday şehirler arasında Tokyo ile finale kalan İstanbul, son seçimde 16 oyluk farkla yarışı kaybetti. Pandemi nedeniyle 2020'yi bir yıl ertelemeli yapan Japonlar, seyirci kısıtlamalarıyla düzenlediği oyunlarda yaklaşık 12 milyar dolar zarara uğradı.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: TÜYAP'tan haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
7: Akü yol durumunu sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Malatya-Elazığ yolunun 68-69. Kilometrelerinde ve Yıldızeli-Sivas yolunun 0-5. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
1: Tablet deyince vatan.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam. Herkese sanat.
5: Bazı sanat dallarından uzak duruyor,
6: bale kendini vücut
5: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
7: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
5: Gerçekten falan. Öyle mi?
8: Serum malzemesi çamur.
5: Picasso falan. Ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
9: Siz yoksanız sanat da yok.
5: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
10: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
5: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 9 Ekim 2026 Cuma günü sabahında haftanın son işlem gününe başlarken geri sayım programımızla karşınızdayız değerli izleyenler. Birazdan Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke bizimle birlikte olacak. Sertaç Bey ile yurt işini konuşacağız. Fon krizi sonrasında atılan adımlar. Dün 3 portföy yönetim şirketinin 46.643 müşterisine 17 fonda bulunan 46.643 fon alacaklısına ödeme yapıldı. Etkilerini konuşacağız. Hem piyasalara hem makroekonomi tarafına, ayrıca yurt içinde diğer dinamikleri ve gelişmeleri yurt dışıyla bağlantılı bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Biz son dönemde yurt içine biraz fazla odaklandık doğal olarak yaşanan gelişmelerin ardından, ama dışarıda da çok da normal şeyler olmuyor. Bir taraftan tahvil faizleri yükseliyor, bir taraftan dolar son 18 ayın en yüksek seviyesine çıkıyor. Altın fiyatları geriliyor, petrol fiyatları yükseliyor. Orada neler yaşanıyor, oraya da biraz daha ayrıntılı şekilde bakmaya çalışacağız değerli izleyenler. Haberler ve rakamlar da her zaman olduğu gibi ekranlarınızda olacak. Başlatıyoruz. Bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla programımızı ve ilk madde geliyor ekranlarınıza. Fon tasfiyelerinde ilk ödemeler dün yapıldı. Ödemeler 17 fondaki 43.643 yatırımcıyı kapsadı. Olağanüstü tasfiye süreci içinse yol haritası netleşiyor, netleşti. Süreç bugün veya pazartesi günü, yani yasa teklifi, bu olağanüstü tasfiye konusunu düzenleyen yasa teklifi bugün veya pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Yasanın hızlı bir şekilde meclisten geçtikten sonra da ödemelerin olağanüstü tasfiye kapsamında hangi fonlar vardı? Atlas, Pusula, Hedef ve Tera fonları, buradaki ödeme çerçevesi de, tasfiye çerçevesi de netleşmiş ve kesinleşmiş olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon konusuna ilişkin dün konuştu. Bakan Şimşek, 131 fonda sadece sorun yaşandı. Sorunu küçümsemiyoruz ama bir daha yaşanmaması için çok ciddi düzenlemeler yapıldı. İlave düzenlemeler de yapılacak dedi Mehmet Şimşek ve her kim olursa olsun, bu işe karışan her kim olursa olsun, yurt içinde yurt dışında bütün mal varlığıyla herkes hukuk önünde hesap verecek dedi Hazine ve Maliye Bakanı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre brüt rezervler 2 Ekim ile biten haftada 3,8 milyar dolar düşüşle 167,4 milyar dolara geriledi. Brüt rezervlerde yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesi görüldü. 6 haftadır üst üste geriliyor Merkez Bankası'nın brüt rezervleri. Merkez Bankası verilerine göre yurt içinde döviz mevduatlarındaki artış 2 Ekim'le biten haftada da devam etti. Döviz mevduatları parite etkisinden arındırılmış verilere göre gerçek kişilerde, yani vatandaşta 423 milyon dolar arttı. Tüzel kişilerde, yani şirketlerde 428 milyon dolar arttı. 2 Ekim'le biten haftada böylelikle 851 milyon dolar toplamda arttığını gördük. Parite etkisinden arttırılmış rakamlara göre döviz mevduatlarının son 4 haftada döviz mevduatlarındaki artışsa 7 milyar dolar oldu. Değerli izleyenler, geçen hafta, yani yine 2 Ekim'de biten haftada Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre borsada alıcı tarafında olan yabancı yatırımcı satışa döndü. Hissede 190 milyon dolarlık satış yaptı yabancı yatırımcı. Tahvilde de yine 500 milyon dolarlık satışla kapattı 2 Ekim'de biten haftayı. Yabancı yatırımcı fonlardan da çıkış yaptı. Eylül'de toplam çıkış, yabancının fonlardan çıkışı 6,1 milyar doları buldu değerli izleyenler. Şimdi öne çıkan satır başları böyleydi. Peki piyasalarda dün nerelerden kapandık? Bu sabaha nasıl başlıyoruz? Önce bizim borsamız. Borsada BIST 100 endeksi dün %0,75 yükselerek 12.214 puan seviyesinden kapandı. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 12.038 puandı. Önceki günde yine aynı yerlere, 12.047'ye kadar gerilemiştik. İki gündür 12.000 puanın altına sarkmadı. Gerçi dün hani aşağıda 12.038'i gördük, yukarıda 12.333'ü gördük en yüksek olarak. Çok böyle sert hareketlerin yaşandığı bir gün değildi belki, ama bankacılık endeksinde mesela %1,5 kayıpla kapattık. Yani büyük oranda dün için işlemler daha yataydı desek herhalde yanılmış olmayacağız ama yine 12.048 puana kadar geldi. İki gündür 12.000 puanın üzerinde tutunmayı başarıyor. Endeks dünü de %0,75 yükselişle tamamladı. İşlem hacmi yine düşüktü. 105,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Alt endekslerde bankacılık %1,5 geriledi dedik. Gıda tarafında hafif bir kayıp vardı. Ulaştırma tarafında yarım puanlık bir kayıp vardı. Diğer taraftan petrokimya %2,6 yükseldi. Sanayi endeks 1,7 yükseldi. Ticaret %1,4 yükseldi. Yani negatif ayrışanların sayısı nispeten daha azdı dünkü işlemlerde borsada. Para piyasalarında dolar 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 39 kuruş seviyesinde. Uluslararası para piyasalarına baktığımız zaman dolar endeksinin bu sabah 102 endeks seviyesinin altına geldiğini, 101,9'lara gerilediğini görüyoruz. Bu da euroyu kuvvetlendirdi. 1.12'nin üzerine attı yeniden. 1.11.70'lere kadar geri çekilmişti hatırlayacaksınız. Bu sabah 1.12.40 şu dakikalarda. Dolar karşısında sterlin de yeniden 1.32'nin üzerine döndü. 1.32.50'lere doğru hareketlendiğini söyleyebiliriz. Dolardaki değer kaybı neden? Euro nasıl kuvvetlenebilir? Kuvvetlenebilir mi? Fransa'sı, İtalya'sı, bütçeler vesaire. Birazdan Sertaç Bey'le bu konuyu da konuşmaya çalışacağız. Para piyasalarında durum böyleyken uluslararası. Dolar bir miktar gerilemişken altında buradan destek buldu elbette. Doların gerilemesiyle %1,38 yükselişle 4.190 dolar, 4.200 dolara kadar yaklaştı. Orada da acaba altının ons fiyatında hatırlayacaksınız önceki gün acaba 4.000 doların altına sarkar mı? Sarkarsa 3.900-3.800 desteği çalışır mı diye konuşuluyordu. Doların gerilemesiyle birlikte biraz değer kazanmış gibi görünüyor. Brent petrolün varil fiyatı %0,63 yukarıda, 101,86. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla petrol fiyatları büyük oranda dalgalandı desek herhalde hata yapmış olmayacağız. Açıklamaları ve de nasıl diyelim iddialar, Axios Haber Ajansı'nın Donald Trump'ın İran'a bir saldırı yapacağı, zamanlama üzerinde düşündüğü, orduya hazır ol emri verdiği haberi çıkınca, iddiası çıkınca petrol fiyatları bir anda 96-97'lerden 103-104-105'lere kadar yükselmişti. Dün Donald Trump yine açıklama yaptı. İran'la verimli görüşmeler yürütüyoruz dedi dün Amerikan Başkanı. 3 Kasım'da ara seçimlere kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğiz dedi. Çünkü Axios'un haberinde Kasım'daki Amerika seçimleri, bir de İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde saldırı olabilir diyordu. Dün Trump bu açıklamasıyla, ha Trump bugün böyle diyor yarın başka şey söylüyor diyebilirsiniz. Evet ama piyasalarda bir miktar pozitif etkisi olduğunu söyleyebiliriz petrol fiyatları üzerinde. 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğiz ama İran'a yönelik tüm abluka bütün gücüyle de kalmaya devam edecek dedi. Orada da bir miktar gevşeme getirdi petrol fiyatlarında. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı 6.647 lira, 10.867 lira bankalar arası piyasada altının çeyrek altın. Şöyle bir baktığımız zaman Asya borsalarında bugün hani çok büyük değişiklik yok. Çin yatay, Japonya yatay, Hong Kong'da %1 civarında kayıp var. Güney Kore'de ise kayıplar %2'yi aşmış durumda. Amerikan vadeli işlemlerinde dünkü işlemlere bakacak olursak Nasdaq'ta %1,2'lik bir geri çekilme, satışlar vardı. S&P 500'de yine yarım puan kadar geri çekilme vardı. Bu sabah nispeten dünkü satışlara karşılık hafif yarım puan civarında yükselişler var vadeli işlemlerde. Kripto para evreni ise yatay seyrediyor bu sabah. Yani yatay derken satışlar var biraz ama hani dünkü seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi konuğumuza Sertaç Akeke'ye günaydın demeden önce Sertaç Bey'e soracağımız ilk sorunun haberi geliyor ekranlarınıza. Fon tasfiyelerinde ilk ödemeler dün yapıldı. 17 fondaki 43.643 yatırımcıyı kapsadı ödeme. Öte yandan diğer fonlara ilişkin de tasfiye haritası netleşiyor.
1: Bugün itibariyle bakın TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına bugün itibariyle paraları ilgili bankalara transfer edildi.
2: Fon tasfiyelerinde ilk ödemeler yapıldı. A1 Kapital, Bunz Portföy ve Pardus Portföy'e ait 17 fondaki 43.643 yatırımcı için ilk ödemelerin yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu ödemeler süreci yöneten Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilmeye başlandı. Bu fonlarda yapılan ödemeler yatırımcıların son bakiyesi üzerinden yapılıyor. Ara ödeme veya ana para ödemesi gibi ayrımlar yok. Yatırımcılar son bakiyelerini geri alabilecek.
3: Bu fonlara satış yapmış fakat tasfiye süreci başlamadan önce bu satış olmuş fakat para bloke olarak kalmış yatırımcı tipleri var. Şimdi türü var. Bu yatırımcı türü parası bloke ise bu blokeler kalktığında muhtemelen fonun ilk alacaklısı olacağı için yani fon ilk etapta borçlarını ödeyeceği için bu kesim parasını alacaktır satış günündeki fiyatta. Fakat daha sonrasında tasfiye sürecine kalan, satış yapamayan yatırımcılar varsa bu olağan tasfiye sürecine kalsalar dahi fonun son satışından bir miktar alıyor olabilirler.
2: Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama var. Açıklamada 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelinmiş yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarlar Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarılmıştır denildi. Diğer fonlar için de yol haritası netleşti. Yasa teklifi meclise sunulacak. 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Teklifle her fonun kendi mal varlığının ve gerçek hak sahiplerinin tespit edilmesi, fon varlıklarının yatırımcılar ortak menfaati gözetilerek ekonomik değer kaybına yol açmaması, tasfiye edilmesi ve elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması amaçlanıyor. Yatırımcıların parasına ayrıca enflasyon farkları da eklenecek. Tasfiye ödemeleri fona giriş tarihine göre yapılacak. Yasa teklifi cuma veya pazartesi günü meclise sunulacak.
0: Hemen dönelim. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke'ye günaydın, yayınımıza hoş geldiniz diyelim.
4: Günaydın, merhaba, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Sertaç Bey, şimdi haberimizi izledik. Zaten 16 Eylül'den itibaren yurt içinde neredeyse başka gündemimizde yok. Süreci nasıl değerlendirdiniz? Geldiğimiz noktayı nasıl buldunuz diye soracağım şu anlamda. Yurt dışından gelen uyarılar vardı. MSCI'ın uyarıları vardı. FTSE Russell'ın uyarıları vardı ki geçen gün tekrar açıklama yaptılar. Evet, sizi düşürmedik ama takip etmeye devam ediyoruz diye. Dow Jones'un açıklamaları vardı. Hem onların çerçevesinden atılan adımları hem de adımların atılma hızını. Çünkü bir likidite problemi yaşıyor piyasa. Nasıl buldunuz bu süreci, geldiğimiz noktayı? Buyurunuz, böyle başlayalım.
4: Adımlar geç geldiği için aslında sıkıntı oldu. Neden? Bu sorun fonlarda patlıyor gibi gözüküyor ama esas hisse senedi piyasasında patladı. Şimdi öncelikle hisse senedi piyasasının işleyişinde bir sıkıntı yaşadık. Neden? Fiyatlama yukarıya doğru geldi. Fakat fiyatlama yukarıya doğru gelirken, örnek vermek gerekirse Güney Kore borsasında da iki hisse senedi endeksi taşıyordu. Fakat yapay zeka temasıyla taşıyordu. Fiyat mekanizmasını bozduğu tartışması yapılan kağıtlar bizde böyle bir ne tema taşıyordu, ne böyle bir altyapı, ne de doğru temel dinamikleri destekleyecek bir hikayeye sahipti. Ondan sonra yabancının bayrak kaldırması, bu fiyat mekanizmasının da sürdürülebilir olması açısından fonlar devreye girdi ve yavaş yavaş buradaki hikayenin büyüdüğünü görüyoruz. Şimdi buradaki mağdur sayısı aslında beklentilerin çok daha ötesinde. Bir kere hisse senedi yatırımcısı baştan aşağı mağdur olmuş durumda. Zaten iki senedir piyasanın dinamikleri çok bozuktu. Haber akışları çok bozuktu. Hani burada Aselsan taşıyan da, Tüpraş taşıyan da, X bir hisse senedini taşıyan yatırımcı da aslında zeval görmüş durumda, mağdur olmuş durumda. Diğer tarafta para piyasası fonları hepimizin anlattığı enstrümanlardan bir tanesiydi. Yani zaten geçim derdinin ayyuka çıktığı bir süreç yaşıyor dünya. Herkesin enflasyonla ya da işte paranın alım gücüyle ilgili sıkıntısı varken ya dişinden tırnağından arttırdı, şu çocuğun okul parasını iki gün şuraya tutayım ya da işte kirayı bir ay sonraki kirayı burada tutayım ya da kredi kartını 10 gün sonra ödeyeyim, bu arada para piyasası fonlarından da 3-5 kazanayım diyen yatırımcı içeride kaldı. Bu da aslında genel anlamda bir finansal kriz. Fakat geneli genişlettiğim zaman anlamı en kaba hatlarıyla aslında emanete hıyanet edilen bir süreç. Yani kamu vicdanını yaralayan ve güven mekanizmasını bir ilmek ilmek ördüğümüz, neredeyse 20 senedir üzerinde emek harcadığımız ve son 5 senedir büyüttüğümüzde finansal piyasaların güven mekanizmasını kıran bir konu. O yüzden aslında konuyu hakikaten küçümsememek lazım. Nassim Taleb'in önemli bir sözü var, hep akıllarda kalmalı bence. Hayal edebildiğimiz riskleri büyütürüz. Fakat hayal edemediklerimizi de çok küçümseriz diyor. Gene bu yaşandı, gene bu yaşanıyor. Şimdi burada önemli konulardan bir tanesi, geldiğimiz bu nokta çok değerli. Özellikle para piyasası fonlarının ödemelerinin yapılması bu dar alanda likit sıkıntısı çeken küçük yatırımcıya bir nefes olacaktır. Ben küçük yatırımcı tabirine biraz karşıyım. Paranın küçüğü büyüğü yok çünkü. Hepimiz dişimizden, tırnağımızdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan arttırıp buraya koyuyoruz. Benim çoluğum çocuğum yok, çok orada ahkam kesmeyeyim ama herkes oralardan arttırıyor. Buraya geçiyor. Üçü de beşi de çok büyük bir paraların. O yüzden para piyasası fonları başta olmak üzere en azından nefes alınacak bakiyelerin hesaba yatırılması benim için çok değerli, onu söyleyeyim. Hisse senedinde çok büyük bir sıkıntı var. Orada da taban taban inen kağıtlar var ve eksiye düşen yatırımcılar var. Burada olağanüstü bir süreç içerisinde zaten geçmişini kaybeden bir yatırımcı tabanı varken bir de geleceğine ambargo koyulan bir süreçten geçiyoruz. Burası tehlikeli. Diğer hisse senetlerini taşıyanlar tehlikeli. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada önemli bir yangın var. Yangın çıkışlarını ne kadar aktif çalıştırabilirsek o kadar iyi. Fakat hala çalışmayan yangın çıkışı kapıları var. Buradan sonraki patika da önemli olacak. Çünkü hisse senetlerinin taşıyan fonların tasfiyesine geliyoruz. Esas bence dalga boyu burada önemli. Totalde en sonda uyaracağım konulardan biri şu: para piyasası fonları konvansiyonel bankacılığın alternatifi olan ve yatırımcıya çeşitlilik sunan yerde ve bu özellikle ÖST'leri geliştiren bir pazardı. Son dönemde orta ölçekli ve küçük ölçekli şirketlerin özellikle BIST'te özellikle işlem gören şirketlerin ÖST'ye çok fazla gittiğini, borçlanma mekanizmasının da buradan döndüğünü görüyoruz. Burası da darbe gördü. Bundan sonraki süreçte bilançolarda kesinlikle özel sektör tahvilleri kısmı zaten likit bir piyasa değildi. Şimdi iyice kapandı. Bundan sonraki bilançolarda bu tarz sıkıntı yaşayan şirketleri de görebiliriz. Yani hikayeyi küçümsememek lazım. Bu ödemeler yapıldı diye her şey bitmedi. Bir, kamu vicdanının zedelendiği noktada güvenin tekrar tesis edilmesi. İki, sıkıntıya düşen likit taraftaki sorunun çözülmesi lazım. Evet, bu enflasyon tarafında pozitif bir etki yaratacak. Dezenflasyon sürecini derinleştirecek. Ama birçok şirketin nakit akışında ciddi anlamda sıkıntı yaratabilir. Buraya da odaklanmakta fayda var.
0: Hatta söylediğiniz bazı sıkıntılar yavaş yavaş görülmeye başlandı. Dediğiniz gibi küçümsememek lazım. Önlemlerde yavaş kalmamak lazım, altını çizdiğiniz üzere. Şimdi siz değindiniz ama borsaya biraz daha ayrıntılı bakmak istiyoruz. Bir haberimiz var, onu aktaralım izleyicilerimize, sonra soracağız. Fon krizi borsa yatırımcısını da Sertaç Bey'in de söylediği gibi etkiledi. BIST 100 endeksindeki yatırımcılar geçen ay ortalama %6 reel kayıp yaşadı.
5: Fon krizi borsayı da vurdu. Yatırımcı %6 reel kayıp yaşadı. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Enflasyondan arındırıldığında en yüksek kayıp borsada yaşandı. BIST 100 endeksindeki kayıp %6,01 olarak gerçekleşti. Altın %2,24, dolar %0,44, euro %1,12 kaybettirdi. Reel getiri devlet içi borçlanma senetlerinde %1,18, mevduat faizinde reel getiri %0,96 oldu. Borsada BIST 100 dışı kayıplar daha da yüksek. BIST 100 endeksi dışında kalan BIST tüm endeksinde TL bazında %22 kayıp yaşandı. 3 aylık reel getirilerde mevduat faizi zirvede. Mevduat yatırımcısı %3,42, devlet iç borçlanma senedi yatırımcısı %3,02 getiri sağladı. Altın yatırımcısı sınırlı kayıp yaşarken dolar %1,07, euro %1,12 ve borsa %9,90 kaybettirdi.
0: Şimdi Sertaç Bey, haberimizi izledik. Fon krizinin patlak verdiği 16 Eylül öncesi, 15 Eylül'le kıyaslayacak olursak eğer, dün akşamki kapanışı BIST 100 endeksi %12 gerilemiş. Gıdada %18 kayıp var. Holdingler %25'in üzerinde. Petrokimyada orada dinamikler biraz daha farklı ama orada da %12. Sanayi endeksi %18 gerilemiş. Bankacılık endeksi biraz daha diğerlerine oranda pozitif ayrıldı. Dünkü satışlarla beraber eksiye geçti ama 1.67 kayıp. Kayıpta 15 Eylül'le kıyasladığınızda yine şöyle iletişim endeksi biraz daha, ulaştırma biraz daha az negatif ayrışan endeksler. Şimdi bu demin değindiniz zaten, alıcı yok, üst üste taban gidenler var, satıcılar var, yerli yatırımcı. Yabancı da şu anda nasıl pozisyon alacağını çok netleştirebilmiş değil gibi görünüyor. Zaten endeks değişimi yaşadık, siz söyleyin, fon krizi yaşadık. Fon haritasıyla beraber birçok şey değişti. Hani bir dengelenme olacak elbette ama nerede olacak, bir zaman çerçevemiz var mı?
4: Şimdi öncelikle endeksin seviyelerini bir konuşmak lazım. Çok kritik destek hatlarının altında çalışıyoruz. Yani Ben bu tarz bir kriz yaşandığı zaman ancak kırılacak dediğim bir 377'lik bir üstel ortalamamız vardı. Çok teknik anlatıyorum ama borsa için çok kritik bir nokta. Bunun altına kırdık. Yani bu aslında olağanüstü bir dönem geçirdiğimizi anlatıyor. Bu seviye 12.400'lerden geçiyor şimdi çok kabaca. 12.400'ün seviyelerin üzerine atmadan borsada bir kere artık yaralar sarıldı. Yavaş yavaş da tabanı oluşturduk. Yukarıya gideceğiz eğiliminde olmamak lazım rakamsal anlamda. Psikolojik anlamda da konuşuyor. Yerli yatırımcıya dayalı bir hisse senedi piyasamız vardı bizim. Özellikle pandemi dönemi sonrasında büyüyen ilgi hem aracı kurumları hem PYŞ'leri hem yatırımcıyı bir miktar hepimiz kerameti kendimizde zannettik. Hani piyasa dinamiklerini bazen göz ardı ettik. Bazen piyasanın üstadı olduğumuzu zannettik ama hiç unutmamak lazım. Her zaman piyasa üstattır, biz çırağızdır. Her zaman biz öğreniriz yani. Şu anda yine piyasa bize şunu hatırlatıyor. Kontrol dışındaki büyümeler ya da temel dinamiklerden ayrışan parabolik yükselişleri ben geri alırım hikayesi oluyor. Bu bizim tarafta maalesef adli bir olaya doğru varan, işte biraz önce söylediğim gibi emanete ihanet edilen bir sürece doğru ilerledi ve böyle patladı. Bunun bir benzerini Temmuz ayında KOSPİ yaşadı. KOSPİ tarafında da çok sert bir düzeltme gelmişti kaldıraçlı piyasalarda. Bence bunun bir benzerini de Amerikan piyasaları 2027-28 hattında yaşayacaklar. Bu aslında piyasanın doğası. Fakat bizdeki biraz daha adli mercilere ve başka olaylara dayandığı için güven mekanizmasının bozulmasından kaynaklı toparlamak kolay olmayacak. Öncelikle 12.400 teknik anlamda önemli. Ben birkaç ay buraların yara sarılacak yerler olduğu kanaatindeyim. Endeksin sene sonuna doğru 13.000'lerin üstüne doğru atacağını bence göreceğiz. Buna öncülük eden kağıtlar değerli olacak. Bankacılık burada işte fark yaratabilecek konumda. Petrokimya tarafında yine fark yaratabileceğini düşündüğümüz bir hikaye var. Yani genel anlamda baktığımızda rafineri marjlarından kaynaklı tüpraş gibi kağıtlar ve diğer tarafta özellikle bu dönemde konvansiyonel bankacılığın tekrar yükselişini görüyoruz. Mevduatların oraya tekrar toplandığı için bankacılığın ön plana çıktığı bir yükseliş hareketi tekrar oluşacaktır. Ancak bu hareketi yerli yatırımcı domine edemeyecek. Çünkü artık orada bir hem güven kırgınlığı hem de bir miktar likit sıkıntısı var. O yüzden yabancının ikna edilmesi çok kritik. Son haftada aslında ufak ufak yabancı ilgisinin arttığını görüyoruz. Bir miktar satışların toparlanacağı bence bir Kasım ayı, Ekim ayının sonlarına doğru bizi bekliyor gibi gözüküyor. Ama o istediğimiz kadar güçlü momentumun yakalanması için 2027'nin görülmesi gerektiği kanaatindeyim ben. MSCI ya da FTSE tarafında zaten FTSE'yi atlattık ama MSCI tarafında da bence önemli bir hamle olmayacaktır. Hatta atılan adımlar memnuniyetle karşılanıyor. Genelde yabancı raporlarda bunu görüyoruz. Fakat içerideki yaraların yani en azından hafızanın silinmesi için bence endeksin en azından 13.000 seviyelerin üzerindeki kapanışları birkaç ay görmemiz gerekecek. Çünkü birçok yatırımcı hele ki geçim derdinin bu kadar kritik olduğu bir noktada finansal piyasalarına tamamen küsmüş durumda. Sadece hisse senetlere değil fonlara da elim gitmez artık noktasında. Yani hasarın büyüklüğü finansal piyasalardan bir miktar reel piyasaya doğru yansıyor ve insan psikolojisi, yatırımcı psikolojisi tarafında. O yüzden biraz daha zamana ihtiyacımız var. Ben 2027'nin birinci çeyreğinde anca biraz daha rahat konuşabileceğimizi ama bu seneyi de gene 13.000'lerin üzerinde kapatabileceğimizi düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Gayet güzel farklı perspektiflerden anlattınız. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle birkaç şeyi birleştirerek soruyu soracağım. Ultiyi açıyorum hazırsanız eğer. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri üst üste 6. haftada geriledi. Döviz mevduatları son 4 haftada yurt içinde yerleşik vatandaşın ve de gerçek kişilerin artış yaşandı. 7 milyar dolar. Yabancı yatırımcı bir tarafta hem tahvilde hem şeyde satışta siz söyleyin hisse senedinde ama fonlardan da çıkışı hesaplamalara göre 6,1 milyar dolar oldu. Şimdi söyledi baştan beri anlattığınız gibi ortalık biraz karışık, biraz toz duman. 22 Ekim'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısına gidiyoruz. Goldman Sachs son dönemde gördüğüm tek farklı değerlendirmeyi yapmış. Merkez Bankası için şu ortamda faiz indirmek biraz erken olur diyor. Neden? Az önce bahsettiğimiz bu verilerden yola çıkarak. Merkez Bankası'nın faiz indirmeye alanı var mı? Var. Ama hem yurt içi yerleşik hem yabancı bir miktar dövize yönelmiş gibi görünüyor. Rakamlardan ortada görünüyor. Hani Merkez Bankası'nın terazisinde hangisi ağır basacak? Enflasyon ve alan tarafı mı? Yoksa hem sarsılan güven hem fon krizi hem de bir miktar döviz talebi mi?
4: Çok güzel özetlediniz. Ben de şuradan geleyim. Döviz talebi özellikle sonunda söylediğiniz şey bundan sonra faiz indirim patikasının gücü açısından en kritik nokta. Bence Merkez Bankası bir faiz indirim döngüsüne hazırlanıyordu. Çünkü dezenflasyon sürecinin etkisini çok hissettiğimiz bir üçüncü çeyrek. Yani hala talepte bir soğuma görüyoruz. Ve dördüncü çeyreğe girerken bu krizle birlikte de talebin iyice soğuduğu bir süreçten geçiyoruz. Yani gelecek sene enflasyon tarafında biraz daha yapışkanlık 30 tarafında olur, 29'larda yapışırız dediğimiz yeri biraz sert geçebiliriz. Çünkü çok ciddi anlamda o güven bunalımının sadece %10'luk fon yatırımcısı ekseninde kalmadığını işte konuşmamın başından beri anlatmaya çalışıyorum. Doğru. Reel sektöre de dokunuyor. Bir de tüketici güveni hem harcama dinamiklerini alıştırır. Yani kendinizi iyi hissettiğinizde eliniz biraz daha rahattır. Bir de bir tarafta güvendiğiniz bir para vardır. Şimdi o güvendiğiniz para yok. Zaten maaşla geçinme döneminde değiliz. Zaten maaşların yetmediği dönemde insanlar alternatif kanallara yönelmişti. Biraz da kriz buradan kaynaklanıyor. Oralara zeval gelince bu sefer de bir çaresizlik, bir depresyon havası var. Son çeyrek aslında genelde perakendenin iyi geçirdiği bir çeyrektir. Hani harcamalar artar, biraz kış hazırlıkları yapılır. Fakat bu çeyreği soğuk bekliyoruz. O yüzden bence Merkez Bankası bunları göz önünde bulundurarak faiz indirecek. Piyasada böyle bir 150-200 baz puanlar konuşulmaya başladı. Ben onu beklemiyorum. 100-102 tane indirim yapabileceği bir noktadayız. Neden? Talep yönlü enflasyon tarafında ciddi bir soğuma var. Yani bizim beklediğimiz o soğuma, o depresyon tarafını gördük. Fakat bunun bir kritik eşiği var. Az önce anlattığım gibi ÖST, yani özel sektör tahvillerinde, yani şirketlerin borçlanma kanallarında da bir zeval oluştuğu için, bir hasar oluştuğu için bunun da telafi edilmesi için bence Merkez Bankası biraz daha proaktif davranacak. Zaten enflasyonda bir cephe kazanıldı. Petrol fiyatları buradan yukarıya ekstra gitmeyeceği de hesaba kitaba katılarak ben 35'lere doğru geri inen bir Merkez Bankası bekliyorum. Çünkü 2027 enflasyonu 29-30 hattında değil, daha aşağılarda 24-25 hattına doğru hesaplanmaya başlayacaktır. O da bence bir miktar daha elini güçlendiriyor. Nerede ve Merkez Bankası faiz indirim patikasını durdurur ya da soğutur? Dövizde yaşanabilecek bir hareketlilik ya da dolarize olmaya çalışan bir eğilim görürse yapar. Şu an için evet, ilk şokta bir miktar hareket var ama bireysel yatırımcının yerine orada daha çok kurumsal alımlar bıraktı. O yüzden hala bireysel tarafın TL'de kaldığı süre boyunca henüz bir dolar tarafında bir hamle yok. Rezerv tarafında da bence bir sıkıntı gözükmüyor. Rezerv hala çok güçlü. Yabancı tarafı da bir miktar bu soğumayı gördükten sonra, daha doğrusu bu olayların ateşi biraz daha harı düştükten sonra yabancı yatırımcının buraya gireceğini tahmin ediyorum. O da dengeleyecektir. O yüzden sanki bir faiz indirim döngüsüne başlıyoruz diyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Son iki dakika. Yine vakit ayırmayı başardım. Bir de yurt dışını sormak istiyorum. Orada da o durumu okumak hakikaten zor. Amerika 10 yıllık tahvil faizleri 5,3'lerden bu sabah 5,2'lere geriledi. Dolar endeksi bir miktar geriledi. Zaten niye yükselmişti? Niye geriledi? Euro bir taraftan Fransa ile uğraşıyor. Bir taraftan İtalya ile uğraşıyor. Bütçe açıkları ile uğraşıyor. Ya biraz gevşetelim şu mali disiplini diyenler var İtalya gibi. Orada olacak mı? Yani mekanik olarak da aslında Euro da yer kaybediyor. Ortalık hakikaten karmakarışık. Petrol fiyatları, altın vesaire derken her şeyin merkezinde de yapay zeka var galiba. Son dönemde özellikle son bir haftadaki bu güçlü dolar, yüksek faiz ortamını nasıl okuyalım?
4: Özellikle Avrupa'nın hasta adam olduğunu unutmamak lazım. Hep yani birinci Nikolay bize söylemişti bu sözü, Osmanlı Doğru. Devleti için söylemişti ama artık sıra onlarda. Gerçekten kucağımızda bir hasta adam var ve bu hasta adamın güney ile kuzey arasında gece gündüz kadar fark var. Kuzey Bundesbank'ın etkisiyle çok disiplinli bir para politikasıyla ve hala fena olmayan büyüme rakamlarına dönüşüyor. Almanya biraz daha disiplini götürüyor. Fakat güneyde bütçe bitmiş durumda. İtalya seçime gidecek. İspanya erken seçime gidiyor. Zaten Fransa'nın durumu ortada. Burada unutmamak lazım. Marx'ın bir sözü vardı. Avrupa ateşini Galya Horuzu'nun ötüşü belirleyecek diye. Yine Fransa belirleyecek. Fransa'nın birlikten çıkması konuşulmaya başladı ve Le Pen tehlikesi var. Çünkü Le Pen daha önce bunu dile getirmişti.
0: Doğru.
4: Ben güney ile kuzey arasında net bir ayrışma bekliyorum. Yapay zeka tarafındaki fiyatlamaların da Amerika'yı özellikle iki çeyrek daha büyüme ekseninde tutacağı kanaatindeyim. Çünkü ciddi bir dönüşüm, ciddi bir ekonomik altyapı hamlesi var. Fakat bu da bir sınırlı bir yerde mutlaka bir kriz geçirecek. Çünkü yapay zeka karlılıkları tartışılıyor. Ama bu işin kaybedeni Avrupa. Avrupa bölünmek zorunda kalacak bir yerden sonra. Çünkü Almanya artık güneyi taşımak istemiyor. Kendine bile yetebileceği sıkıntısı var. Dönüp Çin'le uzlaşmaya çalışan bir Almanya görüyoruz. Eski uslubundan çok daha uzak, çok daha sakin bir şekilde.
0: Çin'le uzlaşmak demenin Rusya'yla da uzlaşmak demek olduğunu ileri süren bazı analistler, uzmanlar da var. Hani acaba her şeyin merkezinde unsurlar, anlaşmazlık çıkaran unsurlardan bir tanesi de bu mu? Çünkü Rusya'ya çok karşı olan var. Ya kış geliyor, gaz almamız lazım, ne boş verin karşılığı, karşı durmayı diyen de var. Bekleyip göreceğiz. Bir sonraki yayınımızda Sertaç Bey, gündem müsaade ederse Donald Trump'ın seçime giderken durum nasıl, biraz da ona bakarız. Geniş geniş konuşuruz ama bugünlük süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler. Bizimle birlikte oldunuz, bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler diliyorum.
4: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum tekrar.
0: Teşekkürler. Ve değerli izleyenler, süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Bir ara verme zamanı geldi programımızda. Sonrasında borsada haftanın son işlem gününe başlangıçla beraber karşınızda olacağız.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
12: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
13: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisi ile %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
14: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Romanın 5 günü şimdi raflarda.
6: Reklam.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkenin batı ve iç kesimlerinde sis ve pus oluşuyor. Hafta sonu Lodos'la sıcaklık birçok kentte 25 dereceyi aşacak. İstanbul'da güneşin yanı sıra pus da oluşuyor. Hava kalitesi düştü. Ankara, İzmir ve Bursa'da da pus var. İstanbul 24, Ankara 23, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 29 derece. Cumartesi İstanbul 26 dereceye yükselecek. Marmara'da güneş olsa bile pus da etkili. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Edirne 28, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da da pus var. Eskişehir 24, Sivas 19 derece. Hafta sonu sıcaklık yer yer 25 dereceyi aşacak. Ege'de rüzgarın hafiflemesi Manisa, Afyonkarahisar boyunca yer yer sise neden oluyor. Manisa 28, Muğla 26 derece. Akdeniz'de hava yazı aratmıyor. Adana 30, Mersin 32 derece. Karadeniz'de Trabzon-Artvin hattında yağmur geçişi var. Zonguldak 22, Samsun 24 derece. Pazar hava daha sıcak olacak. Doğu'da Erzurum, Kars, Van, Hakkari tarafında yağış var. Erzurum 15, Malatya 21 derece. Güneydoğu az bulutlu. Sıcaklık 25-27 derece aralığında.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için.
3: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
4: PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını, Başıkan'ın Irak'a teslim edilmesini ve bunun hem Irak'a hem de bölgeye yansımalarını konuşacağız.
5: Trump'ın bu kaygısı haklı mı, yoksa Trump günü kurtarmak için mi bunu yapıyor?
3: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
4: Haklı selim yorumlar, Türkiye ile karşı karşıya gelinmemesi yönünde.
6: Niyet gerçeğe dönüşür mü? Görüşmeye de bu ele alınır mı? Çünkü bu Türkiye açısından da önemli bir gelişme olabilir. Buyurun.
3: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
4: Siz ne dersiniz? Yani oradan yansıyanlar.
7: Hangisi daha ağır basıyor sizin değerlendirmenize göre?
8: Askeri seçenek tekrar daha yoğun olarak devreye girecek.
3: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
4: Bu dalganın en önemli özellikleri nedir? Hangi konularda
7: şüpheler var gözaltına alınanlar açısından?
9: Hocam ne diyor bu araştırma?
3: Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
10: NTV Radyo. Saat 10.

Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi gelin günü bir toparlayalım. Öne çıkanlarda neler var kısa kısa ekranlarınıza taşıyalım. Maltepe'de kısmen çöken 39 yıllık 7 katlı binanın enkazında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Çöken binadan geriye sadece moloz yığını kaldı. Soruşturma sürüyor. İstanbul'da bir binada yaşanan çökme kentsel dönüşümün önemini de bir kez daha ortaya koydu. Peki dönüşümün önündeki engeller ne? Neden istenilen düzeyde değil? Hukukçu konuğumuzla konuşacağız. Ve siyasette ise gündem fon soruşturması. Fon tasfiyelerinde ilk ödemeler yapıldı. Fonlara ilişkin de tasfiye haritası netleşti.

0: Gün geçti. İstanbul Maltepe'deki o binanın çökmesinin üzerinden tam bir gün geçti. Arama kurtarma çalışmaları da artık tamamlandı. Enkaz altındaki son kişinin de cansız bedenine bu sabah saatlerinde ulaşıldı. Böylelikle de can kaybı sayısı 5'e yükseldi. Olay yerinde Baran Bila bizleri bekliyor yayın için. Baran, bu sabaha dair neler aktaracaksın? 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Artık arama kurtarma tamamlandı. Gördüğümüz kadarıyla artık molozların kaldırılması yapılıyor orada. Neler aktarırsın?
1: Zira üzücü bir manzara var. Hayatını kaybeden 5 kişi sadece bundan 30-35 saat önce yakınlarıyla yemek yedi, sohbet etti. Belki de son bir kez kucaklaştı ve sonra yaşanan bu olay neticesinde hayatını kaybetti. Şimdi o anıların biriktirdiği, yaşama sürdüğü yerde görüntü maalesef bu şekilde. İş makineleri çalışmaya devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları sabaha karşı tamamlandı ve artık bu enkaz yığını, moloz yığını etraftan kaldırmak için ekipler, belediye ekipleri, AFAD ve iş makineleri şu an devrediler. Olay yerinde de çeşitli tedbirler alındı. 3 bina burada güvenlik önlemi amacıyla tahliye edilmiş vaziyette. Buralarda ölçümler, değerlendirmeler devam edecek. Ayrıntılı laboratuvar testleri yapılacak ki o binalar ne durumda, yeniden yaşam devam edebilir mi, güvenli mi buralar, bununla ilgili emin olması lazım ekiplerin. Bu kritik bir öneme sahip. Ayrıca kontroller şu yönde de devam ediyor. Burada çöken binadan karoda örnekleri alınıyor. Farklı beton parçalarından, demirlerden, o moloz yığınlarından da örnekler alınıyor ki onlar da incelemeye gönderilecek ve bu facia nasıl meydana geldi, tam olarak nasıl önlem alınabilirdi, bu sorunun yanıtı araştırılsın. Çünkü hali hazırda bazı tespitler var. Bunlar ciddi tespitler. Bir kez daha vurgulayalım. 7 katlı binanın 4'ü kaçak olarak çıkılmış. Yorgun, yaşlı bir bina zaten. Hali hazırda 40 yıllık bir yapıdan söz ediyoruz. Bir de üzerine kaçak katlar çıkmış. Ayrıca en alt katta atölyede de bazı çalışmalardan şüphe ediyordu mahalle sakinleri ve hatta bina sakinleri. Çatlaklar vardı. Bazı sesler duyuyorduk. Endişe ediyorduk diyorlar. Kentsel dönüşüm içinde bir toplantı yapılmış edinilen bilgiye göre, ama bu toplantının neticesinde daire sakinleri bir karara varamamış, uzlaşı sağlanamamış. Bazı apartmanlarda, diğer binalarda da bu şekilde haberler sık sık gündeme geliyor. Maalesef böyle meşakkatli bir süreçte karşımıza çıkabiliyor. Maalesef tüm bu gelişmelerin ardından şu an bölgede görüntü bu şekilde. Gün boyunca çalışmalarda devam edecek. Soruşturma yürütülmeye devam ediyor. 2 kişi gözaltındaydı. Mimar ve şantiye şefi. Onların sorumluluğu ne? Onlara da ayrıntılı sorular sorulacaktır. Evet, belki de o yılın yönetmeliklerine dahi bile uygun olmayan bazı işlemler yapıldı. Ama sonrasında bir kaçak kat çıkma durumu var. Nasıl bu durum görmezden gelindi? Nasıl önlem alınabilirdi? Bu da gündeme gelecektir. Bu yüzden soruşturmanın da genişletilmesi tahminler dahilinde. Bakın, şimdi bir kamyon yavaş yavaş yanaşacak. O yığınlar, moloz yığınları buradan kaldırılıyor ve kepçeler sonrasında o malzemeleri bu kamyonları yüklüyorlar. Maalesef bir kez daha hatırlatalım. Evet, artık arama çalışmaları saatler öncesinden sona erdi. Faaliyet artık bu şekilde devam ediyor. Günlük hayatın normale dönmesi için de bölgede öncelikle o tahliye edilen binaların kontrol edilmesi lazım. Ve ayrıca buradaki moloz yığınlarının, enkazın kaldırılması gerekiyor ki trafik yeniden açılabilsin. Günlük hayat burada aksamadan devam edebilsin. Arka arkaya iş makineleri, kamyonlar, takviye ekipler bölgeye gelmeye devam ediyor. Belediye ekipleri de devrede. Evet, şu an bir kamyon yanaşıyor ve hemen yanında bir hafriyat kamyonu daha şu an olay yerine geldi. Bakın, kepçeyle de Özgen'den rica edeyim. Sol tarafta şimdi kepçeyle yükleme bir kez daha başlatıldı. Saatlerce bu çalışmalar devam edecek. Burada da önlemlerin alınması önemli. Çünkü ağır parçalardan söz ediyoruz. Kimseye gelmemesi gerekiyor bunların ki olası bir yaralanma meydana gelmesin. O yüzden güvenlik çemberi de hemen sokağın başında devam ediyor. Doğal olarak arabaların, araçların geçişine izin verilmiyor. Bir kez daha özetleyelim. Arama kurtarma çalışmaları sabah karşı sona ermişti. Maalesef enkazdan son olarak bir kişi daha çıkartıldı. Cansız bedenine ulaşıldı. 10 yaşındaki bir kız çocuğuydu. Toplam 5 kişi yaşamını yitirdi ve soruşturma devam ediyor.
0: Baran bile aktardı. Maltepe'de binanın artık kaldırma çalışmaları yapılıyor. Dün canlı yayınlarda aktarırken görgü tanıklarının, o binada yaşayanların şöyle bir ifadesi vardı, hatırlayacaksınız. Biz kentsel dönüşüm için aslında görüşmeler yapmıştık ama anlaşamamıştık bir türlü. Keşke anlaşsaymışız. İşte gelinen noktada o anlaşamama 5 kişinin hayatına mal oldu.

0: Birazdan ilerleyen dakikalarda binanın biliyorsunuz birkaç katı da kaçak alınan hukuki iznin üstüne kaçak katlar yapılmış. Kentsel dönüşümün önünde bu da bir engel oluşturuyor mu? O anlaşamamanın önünde bu da bir hukuki engel oluşturuyor mu? Maddi, manevi nedir? Konuşalım isteriz. Birazdan bir hukukçu konuğumuz olacak. Çiğdem Kezer bizlerle birlikte olacak. Ama şimdi gündemdeki diğer başlıklara bir bakalım. Siyasetinde gündemi biliyorsunuz fon soruşturması. Buna dair açıklamalar geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin fon iddialarına çok sert çıktı. İddiaların isim benzerliği üzerinden dillendirildiğini belirten Bakan Göktaş, yalan ve iftira, lanetliyorum, böyle siyaset olmaz, kendisini derhal istifaya davet ediyorum ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da fon iddiaları hakkında tümüyle kara propaganda dedi.
1: Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyoruz.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon iddialarına sert çıktı. Özlale, Bakan Göktaş'ın babasının işlem yaptığını söylemişti. İddiaları yalanlayan Göktaş, fonlarda hesapları olmadığını söyledi, ortada isim karışıklığı olduğunu kaydetti.
1: İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur.
3: Benim ailemin benzerliği efendim.
1: Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralarını, son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Hukuk önünde hesabını soracağından kimsenin şüphesi olmasın.
2: Göktaş iddialara ilişkin sosyal medya hesabından da açıklama yaptı. Ümit Özlale'nin bahsettiği işlemin sahibi olan kişinin TC kimlik numarasının 92 ile bittiğini söyledi, babasının TC kimlik numarasının ise 18 ile bittiğini kaydetti. Göktaş, isim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğim dedi. Bakan Göktaş, iddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi derhal bırakacağım. Peki bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız ifadesini de kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da kendisine yöneltilen fon iddialarına yanıt verdi. Bakanlık görevine gelmesiyle birlikte ticari faaliyetlerine ara verdiğini belirten Bolat, bu sürece kadar elde ettiği 37 milyon 800 bin liralık aile tasarrufunu görev süresi boyunca hedef yatırım portföy bünyesinde kira sertifikası hesabında değerlendirdiğini vurguladı. Bu süreçte fon soruşturması öncesi ve sonrası söz konusu tasarruf üzerinde herhangi bir hisse senedi alımı ve satımı gerçekleştirmediğini ifade etti. Bakan Bolat, fon soruşturması kapsamında kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda da bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağrel ile Şaban Sevinç yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamasıyla ifadeye çağrıldı.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sert sözlerle tepki gösterdi. Özel, Tugay'ı aday gösterdiği için kendisine yöneltilen eleştirilere de bakın nasıl yanıt verdi.
4: Yaşananlardan fevkalade üzüntü duyduğumu, utanç duyduğumu ifade etmem gerekiyor. Yıllarca, yani daha düne kadar her türlü hakaretle tanımladıkları, eleştirdikleri kişiyi davet edip de rozet takıyorlar. O kişi evet İzmir'e ihanet etmiştir. İzmir için bir haindir. Bizim için haindir.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sert sözlerle tepki gösterdi. Özel, Tugay'ı aday gösterdiği için kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.
4: Efendim, aday yanlış mı? Zaten ben adayım, bu yanlışı yapacağını bilsem onu aday yapmayı bırak, elim kolum kafam kırılsın. Selam vermem. İlk seçimlerde İzmir'de tarihin en büyük zaferlerinden birini kazanacağız. İzmir'le birlikte helalleşip gerekli cevabı hep birlikte vereceğiz.
5: Özel, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'la görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti. Gündeminde fon soruşturması da vardı. Özel bir kez daha araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.
4: Bugün ve devam eden günlerde meclis araştırma komisyonu kurulmasına kim evet diyor, kim hayır diyor, millet bunu görsün diye o araştırma önergeleri verilecek ve oylanacak. Görülüyor ki iktidar bundan kaçıyor.
0: Teneffüs Türkiye süreci kapsamında önemli bir görüşme vardı. Dün gerçekleşen AK Parti ve DEM Parti heyetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldiler. O görüşmede hem mecliste kurulması planlanan izleme komisyonu hem de bundan sonra atılacak adımlar ele alındı.
5: AK Parti ve DEM Parti heyetleri mecliste bir araya geldi. Mecliste kurulacak izleme komisyonu ele alındı. Terörsüz Türkiye sürecinde son durum değerlendirildi. Görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti'dense Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer aldı. Görüşmede milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun çerçevesinde mecliste kurulacak izleme komisyonunun ana hatları ve görev tanımı ele alındı. Çerçeve kanunun yürürlüğe girmesi için PKK'nın silah bırakma sürecinin tamamlanması ve MGK'nın bunun teyit edildiğine dair karar yayınlaması gerekiyor. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan 27 Kasım'a kadar PKK'nın silah bırakma sürecinin tamamlanabileceğini söylemişti. Kasım ayı sonunda Milli Güvenlik Kurulu toplantısının gerçekleşmesi bekleniyor. Sürece dair Kandil'den de önemli bir açıklama geldi. Açıklamada Türkiye sınırları içi ve sınıra yakın tüm silahlı unsurların çekildiği belirtildi. Ayrıca ZAP'ın batısında bulunan Metina'daki 4 tünelin ve mevzilerinin de boşaltıldığı duyuruldu.
0: Ve herkesin kaygıyla takip ettiği bu okul saldırıları, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı. Tekin özellikle de dijital ortamlardaki tehlikelere dikkat çekti. Ebeveynleri dikkatli olmaya, teknoloji şirketlerini ise sorumluluk almaya çağırdı.
6: Bu maalesef salgın bir hastalık halini aldı. Polisiye tedbirler bu iş için yeterli değil. İlkokul birinci sınıfa yeni başlayan bir öğrencim. Evinde babasının silahına erişip o silahı çantasına koyup okula götürebiliyorsa eğer, burada ebeveynlerin bu sürecin içerisine biraz daha yakın dahil olması lazım.
7: Okul saldırılarını salgın olarak nitelendirdi. Topyekün mücadele çağrısında bulundu. Haber Global yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Aileleri çocukların dijital mecralardaki hareketlerini izlemeleri konusunda uyardı.
6: Çocuklarımız dört duvar arasında odasına ya da telefonuyla baş başa kaldığı zaman acaba onun karakter inşasında, onun davranışlarında, onun hayata bakışında kim ve hangi değerler ön plana çıkıyor?
7: Bakan Tekin özellikle sosyal medya ve dijital oyunlardaki tehlikelere dikkat çekti. Teknoloji şirketleri mutlaka sorumluluk almalı dedi.
6: O oynadığı oyun sitelerinde yani bir insanın ölümünün bir kayıp olduğunu göremiyorlar. Ebeveyn uygulamasa bile aile filtreleri, çocuk filtreleri bunların mutlaka devreye girmesi lazım.
7: Tekin, toplum yararına program kapsamında okullarda istihdam edilen bahçe görevlisi sayısının 25 bine ulaştığını belirtti. Şubat itibarıyla farklı bir çözümle kamuoyunun önünde olacağız ifadesini kullandı.
0: Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, kentteki bir otelin otoparkında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Ayrancı'nın ölümüyle ilgili incelemeler sürüyor. İhsan Ayrancı 46 yaşındaydı. Vali yardımcılığının yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görev yapıyordu. Dün akşam kent merkezindeki bir termal otelin otoparkında vurulmuş halde bulundu. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak durumu ağırdı. Kurtarılamadı. Afyonkarahisar Valiliği olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıkladı. Sayın İhsan Ayrancı'ya Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi ve yakınları olmak üzere çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz denildi. Gülistan 9 soruşturmasında kilit isim Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade süreci sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski vali Tuncay Sonel ifadesinde Umut Altaş için sadece hatırlıyorum demişti ancak Gülistan kaybolduktan sonra çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Sonel'le Umut Altaş'ın samimi anları dikkat çekti.
7: İfadesinde aralarında bir tanışıklık olmadığını söylemiş, sadece hatırladım demişti. Ancak eski vali Tuncay Sonel'in Umut Altaş'la fotoğrafları ortaya çıktı. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaybolmuş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. 6 yıl sonra tekrar açılan Gülistan Doku soruşturmasında toplam 38 kişi tutuklandı. Tutuklular arasında dönemin valisi Tuncay Soner, cinayet şüphelisi oğlu Mustafa Türkay Soner ve onun yakın arkadaşı Umut Altaş bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor. Altaş soruşturmada kritik bir isim. Gülistan'ın Mustafa Türkay Soner'in öldürdüğünü, cansız bedenini birlikte taşıdıklarını söylemişti. Vali Soner'se ifadesi sırasında oğlunun arkadaşları sorulduğunda Umut Altaş'la aralarında herhangi bir bağ olmadığını söylemiş, yalnızca hatırlıyorum demişti. Ancak ikilinin yakın görüntüleri ortaya çıktı. Gülistan kaybolduktan bir ay sonra Tunceli Valiliği öğrenciler için İstanbul gezisi düzenlemişti. O öğrenciler arasında Umut Altaş da vardı. O dönemde valiliğin paylaştığı fotoğraflarda ikilinin samimi görüntüleri dikkat çekti. Ayrıca bu gezinin Umut Altaş'ın babasının sahibi olduğu turizm şirketi aracılığıyla düzenlendiği ortaya çıktı. Altaş'ın annesi Nurşen Arıkan ve babası Celal Altaş da Gülistan Doku soruşturmasında tutuklandı.
8: Girme, girme, girme.
7: Soruşturmada Umut Altaş da babası Celal Altaş arasındaki yazışmalarda dosyaya girdi. Umut Altaş babasının her şeyden haberi olduğunu, bu yüzden kendisini Amerika'ya yolladığını söylemişti. Babasından para isteyen Umut Altaş, hesaba para gelmezse savcıyı arayıp her şeyi anlatacağım demişti.
0: İstanbul'da bir binada yaşanan çökme kentsel dönüşüm dönemini bir kez daha ortaya koydu. Kat maliklerinin anlaşma süreci, mevzuatta kaçak kat durumu, yasal destekleri konuşacağız bültenin bu bölümünde. Hukukçu Çiğdem Kezer bizlerle beraber. Çiğdem Kezer merhaba, yayına hoş geldiniz.
9: Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle başımız sağ olsun.
0: Başımız sağ olsun, 5 canımızı kaybettik. Gerçekten de çok çok üzücü bir olay ve biz bunu zaman zaman da yaşar hale geldik. Yani hiçbir depreme gerek kalmadan ara ara böyle binaların çökme haberlerini paylaşır hale geldik üzülerek. Şimdi son rakamlara bakıyorum. Türkiye genelinde 2 milyon 761 bin bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına alınmış durumda. 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirildi. Bu da ciddi bir rakam esasında ama işte dönüşümü bekleyen binlerce bina da var. Son örneği dün Maltepe'de o kısmen çöken ve 5 kişinin hayatına neden olan, ölümüne neden olan o 7 katlı apartman. Bu binanın da dönüşüm süreci için kaçak kat engeline takıldığı iddiası var. İşte görgü tanıklarının beyanları vardı, biz görüşüyorduk aslında ama anlaşamamıştık şeklinde. Keşke anlaşsaydık şeklinde açıklamaları var. Bugün gelinen noktada 5 kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Çok büyük bir bedel ödendi. Burada mesela engel nedir? Neden bir türlü anlaşma sağlanamıyor? Yani bu kaçak katlar diğer kat maliklerinin de kentsel dönüşüm hakkını elinden mi alıyor? Nasıl bir yol izlenmeli?
9: Öncelikle tabii burada kentsel dönüşüm yasası 2012 yılında hayatımıza girdi ve sonrasında sürecin hızlanması için pek çok değişiklik yapıldı. Ama anlaşılan o ki bu değişiklikler yeterli değil. En azından vatandaşlar nezdinde vatandaşları daha hızlandıran, onların kentsel dönüşüm kararı almasına yol açacak değişiklikler, yenilikler gerekiyor. Ve bu konuyla ilgili de yasa gereği aslında şu anda 6306 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliği kapsamında %50.01 arsa payı çoğunluğuyla kat malikleri bir araya gelerek yüklenici firmanın kim olduğuna, projenin detaylarına, teknik şartname ve hukuki şartnameye karar verebilir hale gelmişti. 6 Şubat depremini yaşadık Kahramanmaraş merkezde. Ondan sonra %50+1 çoğunluğa indirildi. Öncesinde de 2/3 arsa payı çoğunluğuyla aslında karar alınıyordu. Bu nitelikli çoğunluk azaltıldı. Neden? Vatandaşlar daha hızlı karar alabilsin diye. Fakat yine ne yazık ki maliklerin bir araya gelmesi, ortak karar alması yönünde sorunlarla karşılaşıyoruz. Geçmiş dönemden gelen aralarındaki komşuluk ilişkilerinden kaynaklı ihtilaflar. Ne yazık ki şu anda bile hali hazırda. Tabii dediğiniz gibi çok sayıda bina dönüşüme girdi, çok sayıda bina yapıldı, yenilendi, sağlamlaştırıldı. Fakat yeterli değil çünkü hala İstanbul'da özellikle milyonun üzerinde, 1,5 milyon riskli yapı var. Yani buradaki yapıların dönüşümü sağlanmalı. Maltepe'deki örnekte kaçak kat çıkılmış. Tabii bu konuyla ilgili belediyelerin sorumluluğu var. Belediyeler gerekli denetim ve sorumluluğu yerine getirerek bu yapıları kontrol etmesi gerekiyor. Kaçak kat tabii ki dönüşüme engel. Diğer kat maliklerinin iradesi yönünde karar verilmesini önlüyor, engelliyor.
0: Yani nasıl olabiliyor? Şimdi mesela bu binanın önce 2 katı dendi, sonra 4 katı kaçak dendi mesela. İskan alındıktan sonra çıkılmış bunlar. Kolonların o taşıyıcılığı sağlaması bu kadar yıl bir mucize deniyor mesela. Zaten korozyondan çürümüş, gördük. Metruk bina gibi arkası. Şimdi orada zaten çok net bir tablo varken anlaşılamama nedeniyle bina yıkıldı. Depreme bile gerek kalmadı. Şimdi kaçak kat sahiplerinin o haklarından işte feragat etmesi söz konusu olmayacağı için yani ekonomik nedenlerle de olabilir. Şimdi o diğer kat sahipleri ne yapacak o zaman? Daire sahipleri ne yapacak o zaman? Kentsel dönüşüme bir türlü gidemiyorlarsa orada nasıl bir düğüm var?
9: Burada tabii kaçak kat, yani normalde projenin dışında iskan, bildiğiniz üzere yasal mevzuatta belediyeler hem yapı ruhsatı veriyor, sonrasında da projeye uygun bir şekilde kaçak veya aykırılıklar veya ek imalatlar yapılmadığı müddetçe en sonunda yapı kullanım izin belgesi dediğimiz iskan belgesi veriliyor. Ama iskan alındıktan sonra kaçak kat çıkmış. Yani oradaki malikler, aslında kaçak katta oturan malikler yasal bir pozisyonda değil. Burada onların tabii projede olmayan bir yerde eğer bulunuyorlarsa hak sahiplikleri sorgulanır. Hak sahibi olmuyorlar.
0: Orada ne yapılması lazım o zaman? Şimdi o hakkı olmadığı için mesela anlaşma yoluna gitmiyor bir türlü ve bina kentsel dönüşüme giremiyor. Ama resmi hak sahipleri var ve onlar kentsel dönüşüme girmesini istiyor. Burada hukuk ne diyor? Kamu ne diyor?
9: Burada şöyle, tabii orada bildiğiniz gibi 2018 yılında özellikle imar barışı kapsamında yapı kayıt izin belgesi alındı. Bazı yapılar için yapılan bağımsız bölümler veya kaçak yerler için yapı kayıt belgesi alındı. Yapı kayıt belgeleri sonrasında röleve projeleri çizdirilerek yasal hale getirilip tapuya işlenebiliyordu. Ama demek ki bunlar işlenmediği için oradaki kişiler hak sahibi değiller ve burada nitelikli çoğunluk %50+1 hak sahibi çoğunluğuyla karar alınabilir. Onların tabii ki aslında mimari projede yerlerinin olması gerekiyordu. Burada
0: bunların bir hakkı yoksa yani, mesela onlara da bir, bu kentsel dönüşümü sadece bu binadan bahsediyoruz ama bu işin daha böyle çok olduğunu biliyoruz. Kaçak kat sadece burada yoktur. Çok fazla kaçak katlı bina var biliyoruz ki. Yani şimdi o zaman nasıl bir çözüm getirilebilir?
9: Burada tabii eğer burada müttesip haklar kullanılabilir mi, kullanılamaz mı? Yani var olan mevcut durum, mevcut hak kullanılır mı? Bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Orada tabii mimari projede o bağımsız bölümler, o katlar gözüküyor mu, gözükmüyor mu? Bu önemli. Bildiğiniz üzere mimari projeler belediyede oluyor, yapı ruhsat birimlerinde oluyor. Ve orada hak sahipliği sorgulanıp sonrasında resmi olarak biz mesela kentsel dönüşüme girerken hak sahiplerini kontrol etmek amacıyla tapu kaydını alırız. Tapu kaydında kim, hisse payı ne kadar, bağımsız bölümün niteliği nedir, konut mu, iş yeri mi veya bağımsız bölümü var mı, bunları sorgularız. Dolayısıyla burada hak sahipliği önemli. Eğer hak sahipliğinde ilgili kişiler yok ise, o kaçak bölümdeki kişiler, bu sefer onların iradesi dışında karar alınması gerekir. Anlaşılan o ki diğer malikler de belki komşuluk ilişkilerini düşünmüştür, belki komşuluk hakkını düşünmüştür. Bu nedenle yeterli çoğunluğu sağlayamamış olabilirler veya kentsel dönüşümü askıya almış olabilirler. Veya böyle bir sorun olduğu için müteahhitler belki bu binayı yapmak için teklif vermemiş olabilir. Bildiğiniz üzere kampanyalar da var. Yarısı bizden kampanyası var. Evet. İşte devlet teşvikli krediler var. Yarısı bizden kampanyası bildiğiniz üzere 2026 yılının sonuna kadar geçerliydi, riskli yapı tespiti kesinleşen evet, yapılarda. Evet. Sonrasında bir yıl uzatıldı. 2027 yılına kadar riskli yapı tespiti kesinleşen ve teknik anlamda yeni binanın inşaat alanı mevcudun 1,5 katını geçmiyorsa ve yeni binanın bağımsız bölüm sayısı mevcudun 1,5 katını geçmiyorsa devlet 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi, 125 bin TL tahliye yardımı veriyor. Tabii burada tahliye yardımında o riskli yapıda oturma şartını kazanan maliklere veriyor. Bununla birlikte tabii her şeyin
0: kaçak sebebi ekonomik boyutlar. Kaçak kat sahiplerinin mesela burada diyelim bu kentsel dönüşümde uzlaşılsaydı o bina yıkılsaydı mesela kentsel dönüşüme girseydi o bina. Yani o kaçak kat sahiplerinin katları olmayacak mıydı? Ya da mesela onun maliyeti diğer resmi kat sahiplerine mi yüklenecekti? Orada nasıl bir prosedür ve hukuki gerçek var?
9: Burada tabii bir binanın dönüşüme girmesi durumunda imar durumu alınır. İmar durumunda kaç kat yapılacağı, hangi sınırlar içinde yapılacağı belli olur. Bu durumda eğer o katlar kaçak ise yeni imar durumu, yani yeni imar durumu alındığı takdirde genelde bir yıllık alınır imar durumları. Sonrasında tekrar yenilenir, tekrardan alınır. Bu durumda tabii onların hak sahipliği sorgulanır. Dediğiniz üzere bu durumda onların hakkı zayi olur. Belki bina o yüzden dönüşüme girmiyordu. Sonrasında tabii belediye de nasıl bu iki katın veya üç katın çıkmasına izin verdi. O durumların da sorgulanması gerekiyor.
0: Bugüne kadar hiçbir şikayet olmadığı ifade edilmişti bu bina özelinde. Ama mesela siz az önce dediniz ki belediyelerin bunları denetleme yetkisi var. Yani zaten elektrik, su, işte ne bileyim enerji giderleri vesaire, buradan da çok rahat bir şekilde kaçak yapılar ortaya çıkamaz mı? Yani iskan yok, oturma izni yok, yani yasal olan bir şey yok ama elektrik, su, doğalgaz her şeyden faydalanıyor. Her şey legal aslında, her şey görünür aslında.
9: Aslında öyle tabii, elektrik, su, doğalgaz bağlanmaz ama şunun da ayrımına varmak lazım. Bir binanın iskanlı olmasıyla kaçak yapı olması arasında fark var. İskan demek projeye uygun, işte asansörünüz yeşil etiket alıyor, projeye hiçbir şekilde aykırılık yok. Belediye sunulan proje olduğu gibi onaylanıp yapı denetim seviye tutanakları sıfırdan itibaren başlıyor biliyorsunuz. %100 seviyeye ulaşınca bu sefer iskan yapı kullanım izin belgesi alınıyor. Yani her şey prosedüre uygun, yasal zeminde ve hukuki anlamda ilerlerse bu sefer iskan alınmış oluyor. Ama burada katın tamamı kaçak olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla da yani bir binanın kat irtifakı kurulmuş olabilir ama iskan alınmamış olabilir projedeki aykırılıklardan dolayı. Ama kaçak demek tamamen o katın illegal olduğu anlamına geliyor. Bu durumda belediyeler tabii ki denetleme yükümlülüğüne sahip. Bunu çok kolay şekilde dediğiniz gibi denetleyebilirler. Zaten elektrik, su, doğalgaz veriliyor bu yapılara. Bu konuda da denetleyebilirler ve orada o katlarda oturumu engelleyebilirler, mühürleyebilirler. Bu da kendilerinin denetleme yükümlülüğündedir belediyelerin. Özellikle idareleri de bu konuda ciddi anlamda sorumluluk düşüyor. Aynı zamanda idarelerin mesela bazı belediyeler çok güzel çalışıyorlar. Kentsel dönüşümle alakalı irtibat büroları var. Aynı şekilde Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın irtibat büroları var vatandaşı bilinçlendirmek için. Ama bazı belediyeler bu konuda biraz daha yavaş davranıyor. Vatandaşlar bilinçlendirilmeli, gerekirse yine belediyelerin binaları riskli yapı mı değil mi diye resende tespit etme imkanı söz konusu. Belediyeler bunu kullanmalı. Belediyeler örneğin 40 yıl üzeri yapıları listeleyerek burada numuneler aldırarak o binanın dönüşümünü hızlandırmalı. Sonrasında 30 yıl üzeri binaları, işte 20 yıl üzeri binaları bu şekilde denetlemeli. Çünkü 2018 deprem yönetmeliğini kullanıyoruz. 2018 deprem yönetmeliğinden önce yapılan yapılar, yani yapı ruhsatı dediğimiz inşaatın başlaması için gerekli ve yeterli ruhsat tarihi 2018 yılından önce olan yapılar tabii ki büyük çoğunluğu riskli yapı olduğu tespit ediliyor. Örneğin şu anda yeni yapılan bir bina C40 beton, C40 örneğindeki betonla yapılırken ama bir numune alınan binada 30 yıl veya 40 yıl üzeri binada C8, C10, C11 beton örneği olabiliyor. Dolayısıyla buradaki süreci de belediyelerin hızlı bir şekilde dönüşümü de teşvik ederek aynı şekilde ilerletmesi lazım.
0: Peki mesela yeni bir imar affı söz konusu olmalı mı sizce? Yoksa bu ilerideki o riskli binaların daha da mı önünü açar?
9: Tabii ki ilerideki riskli yapıların önünü açar. İmar affı tabii ki önermiyoruz bu konuyla ilgili. Sadece kentsel dönüşümle alakalı özellikle teşviklerin daha hızlandırılması. Bildiğiniz üzere vatandaşların en büyük sorunu ekonomik sebepler ve şu anda kiralık sosyal konut projesi var örneğin. Buradaki belirli ilçelerde kiralık sosyal konut projesiyle yapılan yapılar var ve düşük kirayla 3 yıllık bir periyotla vatandaşların işte 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 yapılarda kiracı olarak oturması, özellikle düşük gelirli vatandaşların oturması sağlanıyor. İlk yılda zam yapılmıyor. Kiralık sosyal konut projelerinin arttırılması lazım. Vatandaşların yeni binalarda oturmasının önü açılmalı. Aynı zamanda şu anda yarısı bizden kampanyasının uzatıldığını söyledik. Ve 3 milyon liralık da Dünya Bankası'ndan gelen bir kredi var, devlet teşvikli. Buradaki rakamların da özellikle güncellenmesi ve vatandaşın ekonomik sebepleri düşünmeden can ve mal güvenliğinin öneminde, bilincinde olup binalarının dönüştürmesi gerekir. Bu konuyla ilgili özellikle belediyelerin ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın zaten çok sayıda çalışması var. Bu çalışmaların da tabii ki hızlı bir şekilde devam etmesi gerekiyor.
0: Burada aslında yetkililerin hep söylediği şey devlet millet el ele, bu bir seferberlik haline getirilmeli. Çünkü bakıyoruz mesela rakamlara, şu anda hiçbir şey olmadan dünkü bina gibi kendiliğinden yıkılması beklenen 1238 bina var mesela İstanbul'da. Çok ciddi, çok korkunç bir rakam gerçekten de. Çok teşekkürler Çiğdem Kezer. Hukukçu Çiğdem Kezer'le beraber kentsel dönüşümün önündeki hukuki engelleri ve nasıl aşılabileceğini konuştuk. Biz şimdi bir bağlantıyla devam edelim. Geçen yıl Yalova'da evinin 6. katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter bugün ikinci kez hakim karşısında. NTV muhabiri Dilek Yaman Demir Yalova Adliyesi önünden yayın için bizleri bekliyor. Dilek, bugün bir karar çıkabilir mi? Ne dersin? Ne bekliyoruz?
10: Bir karar çıkması muhtemel, çünkü geçtiğimiz duruşmada, yani bu davanın ilk celsesinde duruşma savcısı esasa ilişkin, yani dosyanın tamamlanması için talebini dosyaya sundu. O talepte de Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini ittiği gerekçesiyle müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Geçtiğimiz duruşmada savunma yapmıştı Tuğyan Ülkem Gülter. Şimdi o esas hakkındaki, yani duruşma savcısının taleplerine ilişkin konuşacak. Sabah saat 10 sıralarında başladı, yani yaklaşık 1,5 saat önce duruşma başladı. Tuğyan Ülkem Gülter geçtiğimiz duruşmada giydiği siyah takım elbisesiyle, yani aynı kıyafetle duruşma salonundaki yerini aldı. Tuğyan Ülkem Gülter geçtiğimiz duruşmada çok daha ağlamalı ve çok daha üzgün şekilde ifade verirken şu ana kadar sadece bir kere ağladı. O ağlaması da kardeşi Tuğberk Hamza Gülter'in dosyaya sunduğu bir flash bellek sonrası oldu. O flash bellekte iddiaya göre Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi ölmeden hemen önce Malkata isimli o şarkıyı çaldıklarını ve Sultan'la aralarında şarkıyı açalım ondan sonra annem odaya gelsin şeklinde bir söz sarf ettiğini ileri sürdü. İşte bu ses kaydının bulunduğu flash bellek dosyaya girdikten sonra Tuğyan ağlamaya başladı. Ardından ne oldu? Tuğyan Ülkem Gülter hakkında mağdur avukatları, yani hem bu davada Tuğberk, Tuğyan'ın abisiyle birlikte, kardeşiyle birlikte teyzesi Kader Tut da mağdur olarak yer alıyor. Güllü'nün kardeşinin avukatı da Tuğyan'ın annesini öldürdüğü gerekçesiyle cezalandırılmasını ve hiçbir şekilde indirim uygulanmamasını talep etti. Yine ardından Tuğberk'te Tuğberk Hamza Gülter'in avukatları da konuştu. Aile Bakanlığı da bu davaya müdahil olmak istediğini söyledi ve onların talepleri de kabul edildi. Ardından Tuğyan'ın avukatına söz geldi. Tuğyan bu davada tek sanık, annesinin ölümüne ilişkin iki avukatı var. Avukatlardan bir tanesi söz aldı. Öncelikle Sultan Nur Ulu'nun tanık beyanına değindi. Çünkü bu davadaki tek tanık beyanı Sultan Nur Ulu'ya aitti. Olay yerinde bulunan tek isim Sultan Nur Ulu'ydu. Sultan Nur Ulu İki farklı ifadeye imza attı. Polisi görünce neden söylemedi? Neden çıplak ayakla Sultan'la Tuğyan'la birlikte aşağı iniyorsun? Bu tiyatroya niçin ortak olmuş? Madem seni korktu, Tuğyan seni tehdit etti. Neden Tuğyan'ın cenazesinde Tuğyan'a sarıldın? Neden o cenazeye katıldın? Şeklinde bir söz sarf etti. Yine konuşmasına da devam etti. Ben müvekkilimin bir şekilde basında ve sosyal medyada idam edilmesini istediklerine dair mesajlar görüyorum ama Uyan'ın annesini öldürdüğünü düşünmüyoruz. Tüm şekilde bu beraatle sonuçlanması gereken davada deliller ortadan kaldırılmıştır dedi. Biz delilleri tek tek çürüttük. Bu yüzden Tuğya'nın beraat etmesi gerekiyor dedi. Yine ikinci avukatı da söz aldı ve kamuoyunda eğer bir müebbet hapis cezası alırsa baskıyla birlikte Tuğyan cezaevinden çıktığında yaklaşık 30 yıl sonra 58 yaşında olacak ve kızı 4 yaşında, kızı çıktığında da 34 yaşında olacak. Yani hayatının tamamen bitirmiş olacak. Bu yüzden sizden adalet istiyorum. Yüce adaletinize sığınıyorum. Tuğyan Ülkem Gülter annesini itmemiştir ve bu yüzden beraat etmelidir şeklinde ifadeler kullandı. Duruşma şu sıralarda halen devam ediyor. Şimdi son sözler sorulacak. Tuğyan'la birlikte sanık avukatları ve yine mağdur avukatları konuşacak. Ardından mahkemenin nihai bir karar vermesi bekleniyor ki duruşma şu sıralarda devam ediyor.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.

Tek sese sahipken dört ayaklı, iki ayaklı ve üç ayaklı olan nedir? Borusan Contemporary'nin yapay zekadan veri teknolojilerine uzanan yeni koleksiyon sergisi Perili, sizi insan sonrası dünyanın estetik önermelerini keşfetmeye davet ediyor. Perili, hafta sonları Borusan Contemporary'de. Detaylar için borusancontemporary.com.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür. 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağda, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
8: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüytürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK
10: NTV Radyo.

0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı iki akademisyen yazar John King Fairbank ve Merle Goldman'ın birlikte yazdıkları Çin, Tarih, Kültür ve Medeniyet isimli araştırma Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Bu gayet hacimli eseri dilimize Ayşe Handan Konar çevirmiş. 20. yüzyıl boyunca Amerikan merkezli Çin tarihçiliğine yön veren ve bu alanda en büyük otoritelerden biri olarak kabul edilen John King Fairbank ve onunla uzun yıllar birlikte çalışan Merle Goldman'ın yazdıkları Çin, Tarih, Kültür ve Medeniyet, ayrıntılı bir tarih anlatısı olmanın yanı sıra modern dünyada Çin'i anlamanın anahtarlarından biri. Eser, arkeolojik kökenlerden başlayarak imparatorluk düzeninin yükselişini, Konfüçyüsçü devlet ideolojisine dönüşümünü, Song ve Ming dönemlerinin kurumsal yapılanmasını ve Çin hanedanının idari başarısını kapsamlı biçimde ele alıyor. Ardından 1600-1911 arası geç imparatorluk krizlerini, Cumhuriyet devrimini, iç savaş yıllarını ve 1949 sonrası Çin Halk Cumhuriyeti'nin radikal dönüşümlerini analitik bir çerçevede inceliyor. Büyük ileri atılımdan kültür devrimine, Mao sonrası reformlardan 21. yüzyılın eşiğindeki küresel yükselişe uzanan geniş bir tarihsel panorama sunuyor. Bununla birlikte kitaba ön söz yazan Esra Çiftçi'nin işaret ettiği bir hususa da dikkat çekmek gerekiyor. Çiftçi, yazar Fairbank'in çalışmalarının temel olarak Amerikan liberal modernleşme paradigması çerçevesinde şekillendiğini belirtirken, onun 1940'lar ve 50'ler boyunca Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat birimleriyle yakın ilişki içinde olduğunun da altını çiziyor. Fairbank'in anlatısının Çin'in modernleşmesini kendi içsel dinamiklerinden çok dışsal etkiler temelinde açıkladığını söylüyor ve ilave ediyor. Bu yaklaşımın en belirgin sınırlarından biri, Batı'nın modernlik anlayışını evrensel bir kıstas olarak benimsemesidir. Her şeye rağmen, Çin, Tarih, Kültür ve Medeniyet isimli çalışma, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji ve uluslararası ilişkiler alanlarında çalışan araştırmalar için önemli bir başvuru kaynağı, meraklı okur için de ufuk açıcı bir rehber. Eski Alman şansölyesi Angela Merkel'in otobiyografisi Özgürlük, Anılar 1954-2021 adıyla Kadim Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Deniz Weber çevirmiş. Önce Angela Merkel'in hayatını kısaca hatırlayalım. Merkel 1954'te Hamburg'da doğdu ama Doğu Almanya'da büyüdü. Allah Allah, insan Batı Almanya'da doğup Doğu Almanya'ya niye taşınır diye bir soru gelebilir akla. Muhtemelen ilk cevap da demek ki Merkel'in ailesi inanmış bir komünistti olacaktır. Tam tersine. Angela Merkel'in babası Lütherci bir din adamı. Doğu Almanya'ya Perleberg'te papazlık görevi aldığı için gidiyor. Neyse, devam edelim. Merkel fizik eğitiminin ardından kuantum kimyası alanında doktora yaptı. Merkel'in siyasete atılması 1989'da sosyalizmin ve tabii Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra gerçekleşti. Seçilmiş ilk Doğu Almanya hükümetinin sözcü yardımcısı görevini üstlendi. 1990 yılında Almanya'nın yeniden birleşmesinin ardından Federal Meclis'e seçildi. Helmut Kohl hükümetlerinde bakanlık yaptı. 1998'de CDU, Hristiyan Demokrat Parti Genel Sekreteri seçilerek partinin ilk kadın lideri oldu. 2005 federal seçimlerinin ardından Merkel, Gerhard Schröder'in yerine Almanya şansölyesi olarak atandı. 16 yıl bu görevi sürdüren Merkel, 2021 yılında aktif siyasetten çekildi. Özgürlük isimli otobiyografide Angela Merkel'in Doğu Almanya'da başlayan hayatından, Avrupa'nın en etkili siyasi figürlerinden biri olmaya uzanan yolculuğunu kendi anlatımından okuyoruz. Merkel, İktidarın doğasını, kriz zamanlarında karar vermenin ağırlığını ve bugün kaçınılmaz görünen tercihlerin kendi zamanlarında taşıdığı belirsizliği anlatıyor. Almanya'nın birleşmesinden Avrupa Birliği'nin geleceğine, Avro krizinden Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere, Erdoğan ile göç meselesinden yeni göçmen politikasına, Putin'le görüşmelerinden Ukrayna'ya uzanan yakın tarih, karar masasındaki bir siyasetçinin gözünden aktarılıyor. Merkel, otobiyografisinde bir anlamda kendi siyasi mirasıyla yüzleşiyor. Belki şunu da söylemek lazım, Merkel'in siyasi hayatı, dünya siyasetinde çok sayıda kırılmanın birbiri ardı sıra yaşandığı yıllara denk geliyor. Bir dönem Avrupa kapitalizminin fiili liderliğini üstlenmiş bir kadının bu yıllara nasıl baktığını okumak ilginç olabilir. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Ülkenin geniş bölümünde sis ve pus etkili olacak. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Deniz ulaşımında da aksamalar yaşanabilir. Doğu ve Güneydoğu çevrelerinde kuvvetli yağışın bugün de etkili olması bekleniyor. Sel, su baskını, dere taşkını, dolu ve yıldırım riskine karşı tedbirli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
0: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
4: Beyne giden kan akışının aniden kesilmesi veya beyin damarlarından birinin kanaması sonucu beyin dokusunun yeterli oksijen alamaması durumuna inme, yani felç deniliyor. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre son 30 yılda inme geçiren gençlerin oranında 2 kat artış var. Peki inme geçirdiğini hisseden biri için en kritik saatler hangileri? Nöroloji uzmanı Doktor Sema Öztürk anlatıyor.
5: Tabii ilk birkaç saat çok önemli. Çünkü o tıkanan damar, ben onu şöyle de anlatırım. Bir tarlayı suruyorsunuz, o sulama kanalı kapandı. Kapandığı anda o sulanması gereken bölgedeki bitkiler ölmeye başlar. Biz ne kadar erken o sulamayı başlatabilirsek o kadar çok bitkiyi, o kadar çok hücreyi, o kadar çok alanı kurtarabiliriz. Şimdi aynı alanı başka küçük damarlar da besliyor. Tek bir ana damar, tek bir damar gitmiyor o bölgeye. Birkaç yerden kolateral dediğimiz damarlar da geliyor. Şimdi o damarlar o kansız kalan, beslenme bozukluğu olan bölgeyi zaman içinde beslemeye başlıyorlar. Ama biz ana beslenme alanına ilk birkaç saatte, ki bu en değerli ilk 3 saattir, 4,5 saate uzatılabilir. Ama ilk 3 saatte biz o damarı açarsak o beslenme bozukluğu olan alan tamamen toparlanır. Her güzele
0: bir Mindus. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü gündemle bugün toplanıyor. Son dönemde yaşanan gelişmelerin masaya yatırılacağı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının ve yeni yol haritasının belirleneceği ifade ediliyor. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetim kurulunun olağanüstü seçim olasılığını da ele alması bekleniyor. Toplantıda ayrıca Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 maçtan puan çıkaramayan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği de görüşülecek. Kritik toplantının saat 14'te başlaması bekleniyor. Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu. Atamaları İngiliz Anthony Taylor yaptı.
7: Trabzon Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı. Ferhat Gündoğdu döneminden sonra yapılan ilk atamaları Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor yaptı. Haftanın açılışındaki Galatasaray-Kasımpaşa maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bu sezon ilk kez Sarı Kırmızıların maçında düdük çalacak 40 yaşındaki hakem Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev almıştı. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçını Ozan Ergün yönetecek. 34 yaşındaki hakem Süper Lig'de bu sezon ikinci kez görev yapacak. Beşiktaş Kocaeli Spor maçını Abdullah Burak Taşkınsoy yönetecek. 34 yaşındaki Taşkınsoy bu sezon ilk kez 4 büyüklerin maçında düdük çalacak. Samsun Spor Trabzonspor arasındaki Karadeniz derbisini ise bu sezon ligde 4. kez görev alacak Oğuzhan Çakır yönetecek.
6: Galatasaray ligin tek yenilgisiz ekibinden unvanını elinden almayı hedefliyor. Okan Buruk'tan yoksun Sarı Kırmızılılar, Kasımpaşa'yı saat 20'de ağırlayacak.
8: Galatasaray milli ara dönüşü 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Sarı Kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Galatasaray'da cezalı Okan Buruk takımın başında olamayacak. Leslie Gökçukwu da kadroda yer alamayacak. Sarı kırmızılılarda sakatlıkları süren Singo ve Şalai'nin riske edilmesi beklenmiyor. Victor Osimhen'in durumu da maç saatinde belli olacak. Sağlığına kavuşan Lemina ise teknik direktöründen forma bekleyecek. Galatasaray'ın sahaya Uğurcan, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Yunus, Sara, Leao ve Deniz 11 ile çıkması bekleniyor. Kasımpaşa ise ilk 6 hafta itibariyle ligin yenilgisiz tek ekibi. Emre Belezoğlu'nun öğrencileri 2 galibiyet ve 4 beraberlikle 10 puan topladığı haftaya 8. sırada girdi. Ramspark'ta oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
6: Fenerbahçe Tarfin bu sezon Euroleague'de ilk mağlubiyetini aldı. Sarı lacivertliler Panathinaikos'a deplasmanda 92-74 yenildi. Jelik Obradovic'in çalıştırdığı Yunan temsilcisi bu sonuçla 4'te 4 yaptı. Euroleague'de haftanın kapanışında ise iki Türk takımı sahne alacak. Anadolu Efes son şampiyon Olympiakos'a saat 21.15'te konuk olacak. Beşiktaş da deplasmanda Baskonya ile saat 21.30'da karşılaşacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi İstanbul'un da ev sahipliğine talip olduğu 2036 olimpiyatları için yol haritasını açıkladı. Aday adayı şehirler arasındaki ilk eleme Mart ayında yapılacak.
7: Türkiye'nin olimpiyat hayali konusundaki takvim belli oldu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi 2036'nın ev sahibini seçme planlamasını duyurdu. Sürekli diyaloğun sürdüğü Almanya, Macaristan, Hindistan, Katar, Güney Kore, Güney Afrika ve Türkiye'ye adaylık kılavuzunu gönderen komite, 31 Ekim'den sonra yeni başvuru kabul etmeyeceğini açıkladı. Aday kentler projelerinin ilk sunumunu Kasım ayında sanal ortamda gerçekleştirecek. Mart ayında ise ilk elemeleri geçen şehirler seçilecek. Bu aşamadan sonra mali garantiler talep edecek komisyon saha ziyaretlerine başlayacak. 2036 yaz olimpiyatlarının ev sahibi 2029 yılının ortasında düzenlenecek. IOC kongresinde üyelerin oylarıyla belirlenecek. Yola çıkan süreçte İstanbul'un rakipleri de belli olmaya başladı. Almanya adaylık için Münih'i seçerken Hindistan'sa tekstil sektöründeki öncü şehri olan Ahmet Abad'ı aday gösterdi. Uzun yıllardır olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya çalışan Türkiye bu hayaline en çok 2020 için yaklaşmıştı. Aday şehirler arasında Tokyo ile finale kalan İstanbul son seçimde 16 oyluk farkla yarışı kaybetti. Pandemi nedeniyle 2020'yi bir yıl ertelemeli yapan Japonlar, seyirci kısıtlamalarıyla düzenlediği oyunlarda yaklaşık 12 milyar dolar zarara uğradı.
6: Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2026 Dünya Güreş Şampiyonası öncesi Erzurum'da yüksek irtifa kampı yapıyor. Şampiyona 24 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Kazakistan'da düzenlenecek.
9: Tabii ki hedef şampiyonluk ama olimpiyat en önemli hedefim.
8: Rıza Kayaalp yeni dünya ve Avrupa şampiyonlukları için çalışıyor. Ana hedefse görkemli kariyerini 2028'de olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmak.
9: Alamadığım tek altın madalya olan olimpiyatı alabilmek. Hedefim bu benim için. Ha, bunun dışında pek işin başka boyutunda değilim. Dediğim gibi sporu maddi için yapmıyorum.
8: Greco-Romen milli takımı 2026 Dünya Güreş Şampiyonası öncesi Erzurum'da kampta.
9: İlk kez bu kadar yüksek bir yerde son kamp yapıyoruz. Hani bizim için inşallah iyi olacağını düşünüyoruz. Ki kendim için ben ondan eminim inşallah. Bunun karşılığını alacağımdan.
8: Şampiyona 24 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek. Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, 13 Avrupa şampiyonluğuyla da bu alanda rekorun sahibi.
10: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
11: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülkenin batı ve iç kesimlerinde sis ve pus oluşuyor. Hafta sonu Lodos'la sıcaklık birçok kentte 25 dereceyi aşacak. İstanbul'da güneşin yanı sıra pus da oluşuyor. Hava kalitesi düştü. Ankara, İzmir ve Bursa'da da pus var. İstanbul 24, Ankara 23, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 29 derece. Cumartesi İstanbul 26 dereceye yükselecek. Marmara'da güneş olsa bile pus da etkili. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Edirne 28, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da da pus var. Eskişehir 24, Sivas 19 derece. Hafta sonu sıcaklık yer yer 25 dereceyi aşacak. Ege'de rüzgarın hafiflemesi Manisa, Afyonkarahisar boyunca yer yer sise neden oluyor. Manisa 28, Muğla 26 derece. Akdeniz'de havayı zararmıyor. Adana 30, Mersin 32 derece. Karadeniz'de Trabzon-Artvin hattında yağmur geçişi var. Zonguldak 22, Samsun 24 derece. Pazar hava daha sıcak olacak. Doğu'da Erzurum, Kars, Van, Hakkari tarafında yağış var. Erzurum 15, Malatya 21 derece. Güneydoğu az bulutlu. Sıcaklık 25-27 derece aralığında.
11: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
12: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 11.
2: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı'nın ikinci saatinde gelişmelerle birlikteyiz. Bu saate bağlantıyla başlayalım. İstanbul Maltepe'deki çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkaz altındaki son kişinin de cansız bedenine bu sabah saatlerinde ulaşıldı. Ve böylelikle can kaybı sayısı 5'e yükseldi. NTV ekibinden Baran Bila olay yerinde yayın için bizleri bekliyor. Baran, artık enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor sanırım. Neler aktaracaksın?
3: Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İş makineleri, kamyonlar, hafriyat kamyonları sürekli devrede. Bundan sadece 35-40 saat önce günlük hayatın devam ettiği, onlarca kişinin yaşadığı Kardeşler Apartmanı'ndan şu an eser yok. Hemen o noktaya daha yakından bakalım. Şu an evet, bir kepçe var önümüzde ve o moloz yığınları da büyük ölçüde kaldırıldı ve şimdi toprağı burada, o alanı düzleştirmek için faaliyet sürüyor. 5 kişi yaşamını yitirdi hemen ekrana getirdiğimiz alanda. Bir kişi daha doğrusu hastanede vefat etmişti. 4 kişi de burada yaşamını yitirdi. Bazı üzüntü verici detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Hayatını kaybedenlerden biri bundan 11 ay önce taşınmış bu apartmana. Kendi evini kentsel dönüşüme vermiş ve o süre zarfı içerisinde geçici bir süreliğine buraya gelmiş. Daha iyi, daha güvenli bir evde oturayım diye böyle bir karar almış. Ancak maalesef bu olayın peşinden hayatını kaybetti. Bu yönde bir üzücü bir ayrıntı da öğrenildi. En son cansız bedenine ulaşılan kişi de 10 yaşındaki bir kız çocuğuydu. Abisi de 20'li yaşların başındaki bir genç de vefat etti.

0: Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasına ilişkin bilgilerin Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı iddiasını yalanladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada iddia için bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır değerlendirmesi yapıldı. Teyit edilmemiş içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulduğu, içeriklerin yanlış ve manipülatif olduğunun anlaşılması üzerine ortaya çıkan soru işaretlerinin devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığını belirtti. Özel'in iddiası için kararlılıkla ilerleyen adli soruşturmayı siyasi polemiklerin içine çekme çabası açıktır ifadesi kullanıldı. Soruşturmanın somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğüne dikkat çekildi. Fon soruşturması spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürülmektedir vurgusu yapıldı. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayacak. Sözü Ahmet Ergen'e ve konuğu Eyüp Kadir İnan'a bırakalım.
1: İyi günler. Fon soruşturması devam ediyor. Gündeme gelen iddialar, o iddialara verilen yanıtlar, fon tasfiyesi ile ilgili ilk ödemelerin yapılması ve devam eden yasa teklifi hazırlıkları. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Gündemin en önemli, en sıcak bu iki başlığıyla ilgili detaylı bir değerlendirme yapacağız. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan'la konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz yayına katkınıza şimdiden. Oldukça önemli gündem başlıkları var. Devam eden fon soruşturması başlı başına çok önemli bir konu ve her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu konuda gündeme gelen iddialar var. Ödemelerin başlaması, devam etmesi, onunla ilgili ayrıntılar oldukça önemli ve devam eden yasa hazırlıkları var. Hepsine bakmaya çalışacağız ama son iki günde muhalefetin gündeme getirdiği iddialar var. İki sayın bakanla ilgili iddialar oldu. Sayın bakanların hemen yanıt verip bu iddiaları yalanladığı bir süreç yaşadık. Sizin sosyal medya hesabınızdan açıklamalarınız var. AK Parti'den birçok ismin açıklamaları var. Bunlarla başlamak istiyorum ben. Yani muhalefetin gündeme getirdiği bu iddialar yanı sıra birçok basın kuruluşunda da gündeme gelen iddialar var. Bir onları değerlendirerek başlamak isterim.
2: Tabii öncelikle bugün AK Parti grubu olarak saat 3 civarında grup başkanımız Sayın Abdullah Güler bu konuyla ilgili kapsamlı kanun teklifimizi bugün Gazi Meclisimize sunacak. Tabii dün biliyorsunuz İbn Haldun'un çok güzel bir sözü var. Hakikatin kudretine mukavemet edilemez diye. Karşımızda bir yalan şebekesi var. Karşımızda bir iddia ortaya koyan bir seviyeli bir yapı yok. Karşımızda yalanlarla, iftiralarla gündemi sulandırmaya çalışan ve hükümetimize saldırmaya çalışan bir dedikodu kumpanyası var. Açıkçası dün her iki bakanımıza atmış oldukları o ağır iftiralar ellerinde patladı yeni partili arkadaşların. Ama hiçbir utanma, hiçbir nedamet getirmeden hala bu yalan kampanyalarına, hala bu iftiralara devam ediyorlar. Biz bu konuda zaten gerekli tepkileri de gösterdik. Burada biz bu dolandırıcılığı ortaya koyanlarla, bu fon şeytanlarıyla mücadele ediyoruz. Ama Özgür Özel ve arkadaşları bu mücadelede bir ortaya gayret koyan, burada insanları olumsuz etkileyen hangi durum varsa bununla mücadele eden kişileri hedefe koyuyorlar. Biz Özgür Özel ve arkadaşlarından bunu daha öncesinde de gördük. Biz FETÖ'cülerle, alçak FETÖ'cülerle mücadele ederken onlar FETÖ'cülerle mücadele edenleri hedefe koymayı tercih etmişlerdi. Bu konuda açıkçası gayet de sicilleri bozuk bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Biz hiçbir şekilde partimize ve hükümetimize gerek yeni parti kliğinden gerekse bu kiralık gazeteci görünümlü sözlü aparatlara asla partimize, hükümetimize operasyon çektirmeyiz. Biz parti olarak asla

0: Burada bir sıkıntılı işe bulaşan kim varsa bunun örtbas edilmesine ne müsaade ederiz, ne de bir tane arkadaşımızı, ne de bir tane partilimizi, ne de bir tane bakanımızı bu yalanlara, bu iftiralara, bu sosyal medya operasyonlarına kurban ederiz. O nedenle buradaki operasyonu zaten dün itibariyle gördük. Ellerinde patladı. Operasyonu da çözdük. Bu işin arkasında kimler olduğunu da kamuoyuna gün ve gün anlayan saat saat anlatmaktan hiç ama hiç geri durmayacağız. Hukuki olarak da tüm haklarımızı, partimizin tüzel kişiliğine olan tüm saldırıların hesabını hukuki zeminde teker teker soracağız. Fakat Özgür Özel ve arkadaşları atmış oldukları bu yalanların, bu iftiraların bedelini hem sandıkta hem de milletimizin huzurunda hem de her türlü siyasal zeminde mutlaka ödeyecek.
1: Şimdi bir noktayı biraz daha açmak isterim bir ifadeniz üstüne. Bu işin arkasındaki isimlerle ilgili gereken adımı atacağız dediniz.
0: Atıyoruz burada, zaten. Biz 25 senedir atıyoruz.
1: Bu iddiaları gündeme getirenler anlamında algıladım ben. Yani bu açıklamaları yapan muhalefet sözcüleri mi kastınız yoksa?
0: Hem muhalefet sözcüleri hem de burada gazeteci görünümlü kiralık aparatlar. Burada biz bakın biz 25 sene boyunca milletin partisi olarak yolumuza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la milletimizin en doğru temsilde olmak için gayret gösterdik. Fakat bugün Özgür Özel ve arkadaşları rüşvet çarklarının temsilcisi olarak siyasetlerini ortaya koyuyorlar ve bugün büyük bir iftira kampanyasının temsilcisi olarak ortaya kendilerini koyuyorlar. Dün ortaya koydukları yalanlarını, iftiralarını da nasıl ellerinde patladıklarını da tüm milletimiz görmüş oldu. Tabii buradaki operasyonu çözdük diyoruz çünkü arkada hangi yapıların bu evet. önemli süreci sulandırmaya çalıştığını da hangi siyasi hesapların olduğunu da emin olun ki çok çok iyi biliyoruz. O nedenle bugün dedikodularla, iftiralarla bir yol kat edemezler. Eğer bir şey biliyorsanız, elinizde bir belge varsa, bir doküman varsa yargı orada. Savcılık orada. Gidersiniz orada itirazınızı ve tüm meseleleri yargıda çözersiniz. Ama işte belli başlı duyumlarla, dedikodularla bizi asla yıpratamazlar. Biz bu konularda çok şerbetli bir siyasi hareketiz. Milletin partisi olarak 25 sene boyunca bu mücadelemiz çok çetin bir şekilde devam etti. Ama bu arkadaşlar kendi genetiklerinden maalesef vazgeçmiyorlar.
1: Şimdi dün Sayın Bakan Mahir Nur Özdemir Göktaş'la ilgili iddialar gündeme getirildikten sonra Sayın Bakan bir açıklama yaptı. Detaylı bir şekilde açıklamayı ortaya koydu. Sonrasında akşam saatlerinde Sayın Ümit Özdağ'dan bir açıklama geldi. Orada da AK Parti'nin içinden kendisiyle ilişkilendirilen bir dosyanın neden hazırlanıp bize ulaştırıldığını düşünebilir diyor. Yani bilgiler AK Parti'den.
0: O gibi şeylerin bizim için hiçbir karşılığı yok. Bize de Cumhuriyet AK Partililerden, yeni partililerden şu an gelen bilgileri biz referans mı alacağız? Referans olarak mı kabul edeceğiz? Bakın şunu ifade edeyim. Ben de Ege siyasetçiyim. Bugün Sayın Özgür Özel hakkındaki dedikoduları biz amel etsek Sayın Özgür Özel bugün Manisa'da sokağa çıkamaz. Siyaset dedikoduyla yapılmaz. Siyaset duyumlarla yapılmaz. İnsanların itibarı da öyle kolay dedikodularla ve duyumlarla saldırı konusu olacak bir konu değil. Bugün Özgür Özel bugün İBB'deki rüşvet soruşturmasında ismi geçen en fazla ismi geçen siyasidir. Bugün 1000 tane tanığın, 1000 tane rüşvet iddiası ortaya atan itirafçının tanığın açıklamalarına 2,5 senedir cevap veremeyenler bize burada hiçbir şey söyleyemez. Belediye başkan adaylıklarında 1 milyon eurolar, 2 milyon eurolar, benzin istasyonlarında alanlar, genel merkezlerinde alanlar, balya para kulelerinde siyaset inşa edenler burada söz söylemeye sahip değildir. Ahlak dersi de asla veremez. Kesinlikle kabul etmiyoruz, kesinlikle reddediyoruz. Bugün Yeni Parti ve Özgür Özel siyasette, siyaset borsasında da oluşturmuştur. Milletvekili borsasında oluşturmuştur. Belediye başkanlığı borsasında oluşturmuştur. O nedenle siyasetin en kirli yanını ortaya koyanların kesinlikle partimize ve hükümetimize tek bir söz söyleme dahi hakları yoktur. Biz bu konuda mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu mesele sonuna kadar gidilecek talimatını verdi. İdari ve siyasi olarak tüm kararlılığı ortaya koydu. Buradaki mücadelemizi sulandırmaya da hiç kimse bu konuda hizmet edemez, amaçlarına da ulaşamaz.
1: Şimdi 16 Eylül baz alınırsa baktığımız zaman yaklaşık bir aydır devam eden bir süreç. Elbette bu sürecin başından, hatta belki öncesinden itibaren yapılan bazı tespitler, değerlendirmeler vardır. Ama önceki gün hafta başında yaptığınız MYK toplantısında da bu konuyu değerlendirdiğinizi düşünerek sormak istiyorum. Ne yaşandı, ne oldu ve geldiğimiz noktada nasıl bir tablo var? Yani bu işin sonuna kadar arkasından gidilecek, gereken yapılacak söyleminin temelini oluşturan tespitler neler? Çözüm olarak da neler yapılacak?
0: Bakın Ahmet Bey, şunu ifade edeyim. Biz bir siyasi partiyiz ve 25 sene boyunca her girdiğimiz seçimden birinci parti olarak çıktık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve onlarca hükümet kurduk. Ve Cumhurbaşkanımız bize ilk öğrettiği şey, tüm parti binalarımız yazar, siyasetin tek limanı ahlaktır diye. 11 milyon üyemiz var. 11 milyon üyemizin bir elin parmakları bir değil. Elbette kusur olur, hata olur. Bir partinin ahlakı, bir partinin milletine karşı sorumluluğu skandallar ve hatalar ortaya çıktığında onlara karşı gösterdiği tavırda meydana gelir ve neticeye okuyar. Biz bu zamana kadar 25 sene boyunca milletimizi rahatsız eden, ahlaki konularda imtihandan sınıfta kalmış, hangi konu olursa olsun, kim varsa yolumuzdan ayırdık ve yanımızdan uzaklaştırdık, partimizden de uzaklaştırdık ve yolumuza öyle devam ettik. Fakat bugün Sayın Özgür Özel ve arkadaşları rüşvet, yolsuzluk, irtikap, kim bulaştıysa bugün aynı çilingir sofralarında partilerini kurdular ve bugün Türkiye'de siyaseti kirletmeye devam ediyorlar. Ve bugün buradaki olay sivil insanların yapmış oldukları çok ağır bir suç. Ama bu arkadaşlar belediye başkanlıklarında göreve gelir gelmez kamu kaynaklarını talan ettiler. Kamu kaynaklarını rüşvetle işletmeye çalıştılar ve bulunmuş oldukları tüm kamu kaynaklarını nasıl 5. kol faaliyetlerine bulaştırırız diye büyük bir amaç içerisinde oldular. Biz tabii MYK toplantımızda Cumhurbaşkanımız bu konudaki kararlarını bir kez daha ortaya koydu ve bizlere il başkanları toplantısında yapmış olduğu konuşmayı ve yine bizim yeni yasama yılında yapmış olduğu konuşmayı çok güçlü bir şekilde hatırlattı. Fakat biz AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla, teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle ve belediye başkanlarımızla bir ve bütün olarak 2028 seçimlerinde büyük bir kararlılıkla hazırlanıyoruz. O nedenle buradaki dedikodularla, duyumlarla AK Parti'ye saldırıların arkasında hangi siyasi operasyonlar olduğunu da biz çok iyi okuyoruz. Biz burada bu fon şeytanlarıyla sonuna kadar mücadele etmekten asla taviz vermeyeceğiz. Ama sosyal medya operasyonlarına, linç kampanyalarına ve buradaki istenilen dedikodularla, duyumlarla belli bir kirli kampanyaya asla müsaade etmeyeceğiz partimiz üzerinde de. Tabii sadece partimiz üzerinde değil. Bakın bugün Sayın Özgür Özel ve arkadaşları yapmış oldukları kara propagandayla sermaye piyasalarına ve Türk ekonomisine de zarar veriyorlar. Bugün ortaya koymuş oldukları bu dedikodu ve iftira söylemleriyle sermaye piyasaları ve Türk ekonomisini de kriminal bir hale dönüştürmeye çalışıyorlar. Ama bunların da teker teker hesabını ortaya koyacağız ve bunun hesabını hem sandıkta hem de yargı önünde mutlaka soracağız. Bizim AK Parti olarak alnımız ak, başımız dik. O nedenle milletimize de bunları teker teker de anlatacağız. Bugün Sayın Özgür Özel iddianamelerde anılan rüşvetçilerle ilişkilerini açıklamadan bu konularda konuşmasını biz hak görmüyoruz.
1: Şimdi Bir yandan devam eden soruşturmalar, yapılan açıklamalar, iddialara verilen yanıtlar ama Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in bugün Sabah gazetesine bir açıklaması var. Orada da devam eden, paralelinde devam eden başka bir süreci görüyoruz. İlk incelemelere göre 141 gerçek kişi ve 73 şirket rekor kazanç sağladı. Bunun tespiti var. Fonlardan 100 milyon üzerinde kazanç sağlayan 214 kişilik bir liste var. 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira gelir elde edildiği anlaşıldı deniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na gönderdiği bir isim listesiyle 187 milyar 653 milyon liranın gönüllü iade olarak aktarılması isteneceği belirtiliyor ve bu da fonlarda mağdur olanlara bu para aktarılacak bilgisi var. Bu oldukça önemli.
0: Evet, bugün kanun teklifimiz de çok çok önemli. Zaten burada belli bir miktar üzerinde kazanıp çıkan 150'ye yakın insan olduğu söyleniyor. Bunların 80'i zaten tutuklandı. Hı hı. Tamamının mal varlığına el konuldu. Yargı büyük bir kararlılıkla yani çalışmalarına devam ediyor ve büyük bir hızla yoluna devam ediyor. Diğer ülkelerde yaşanılan bu tür krizlerde çok uzun zamanlarda halledebilen meseleler olarak karşımıza duruyor araştırmalara baktığımızda. Ama kurumlarımız büyük bir kararlılıkla olumsuz etkilenen vatandaşlarımız konusunda gereken adımı hem yargı burada sürecin takipçisi olarak devam ettiriyor hem de yasama mecliste güçlü bir şekilde kanun teklifiyle birlikte üzerine düşeni yapıyor.
1: Evet, şimdi onu tekrar edeyim çünkü yayının başında söylemiştiniz. Bugün saat 15 itibariyle bu 9 maddelik yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. O gerekli açıklamaların da yapılacağını belirtelim. Şimdi şu nokta önemli. Şu ana kadar devam eden incelemeler var. Bundan sonra yürütülecek incelemeler var. Gündeme gelecek yasal düzenlemeler var. Kurumlarda ya da denetim mekanizmalarında bir zafiyet tespit ettiniz mi? Ya da böyle bir zafiyet ortaya çıkarsa sadece yeni bir kurallar seti mi getirilecek? Yoksa bu kurullarda bir değişiklik, yönetici kadrosunda bir değişiklik
0: ya burada tabii olur mu? Sadece Özgür Özel ve arkadaşları bu işi sulandırmakla ve bu sicili bozuk yani yapı olarak ortaya koydukları iftiraları bir kenara koyalım, onlarla hesaplaşacağız. Ama aynı zamanda burada bürokraside görevini kim kötüye kullanmışsa, buradaki bu duruma kim göz yumduysa bunlardan da teker teker zaten hesap soracağız ve sonuna kadar da gideceğiz. Burada bu meselede ihmali olan ve art niyeti olan kim varsa mutlaka yargı önünde de hesap verecek. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda müstesna bir ekip kuruldu.
1: Bir kurul oluştu.
0: Kapsamlı bir iktisadi kurul oluştu. Burada da çalışmalarını devam ettiriyorlar. Ama burada işte AK Parti'ye yönelik saldırılarla bugün işte biz AK Parti olarak fon şeytanlarıyla mücadele ediyoruz ve bu mücadeleyi her alanda götürüyoruz. Gerek bürokraside, gerek idarede, gerek diğer alanlarda çok kapsamlı bir kararlılık ortaya koyuyoruz. Kararlılığı ortaya koyan biziz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski kliği, yeni partililer bu mücadeleyi ortaya koyanlara hedefe koyuyorlar. Bu konuda açıkçası asla operasyonlara fırsat vermeyeceğiz. Ve burada suçu olan kim varsa, ihmali olan kim varsa ve görevi kötüye kullanan kim varsa bunun hesabını mutlaka verecektir.
1: Peki. Şimdi bu konuda şunu da sormak isterim. Sizin önceki gün, önceki akşam katıldığınız bir televizyon programında Sayın Fatma Betül Sayankaya'nın artık AK Parti üyesi olmadığını ifade ettiniz. Onun ardından bir ihraç mı istifa mı tartışmaları oldu ama istifa ettiğine yönelik notlar da paylaşıldı. Bunu bir netleştirmek isterim. Nasıl oldu o süreç Fatma Betül Sayankaya'nın AK Parti'den ayrılması?
0: Ya bununla ilgili zaten gereken açıklamaları biz yaptık. Sadece söz konusu isimle ilgili bizim bir durumumuz yok. 25 sene boyunca bu tür ahlaken değerlerimize uzaklaşan kim varsa yolumuza biz anında mesafe koyan bir partiyiz. Yani bu konuda çok hızlı ve kararlı bir süreç olan bir siyasi hareketiz. Cumhurbaşkanımız bize Bunu hem öğretti hem de talimatlandırdı. Yıllarca biz bu terbiyeyle büyüdük. Ama bugün yeni partide Özgür Özel ve arkadaşlarında yolsuzluk, irtikap, rüşvet, tanık ifadelerinde olan her bir kişi, bugün rüşvet çarkının temsilcisi olan her bir kişi, bugün benzin istasyonlarında rüşvet pazarlığı yapan, Özkan Yalım'la her türlü pazarlığı yapan ve rüşvet ilişkisine giren, gayri ahlaki tüm durumları da özne olan tüm isimler, bugün bakın Sayın Özgür Özel'in arkadaşları ve hiçbir konuda cesur davranamıyorlar. O nedenle bugün AK Parti millete hizmet etmenin en doğru ve en tertemiz adresi. Bunu zaten geçişlerden de görüyorsunuz. Artık arkadaşlar belediye başkanlarına ve çalışma arkadaşlarına sağlıklı siyaset yapma ortamı bırakmadığı için bugün AK Parti ve başka partilere insanlar geçiş yapma arzusu içerisinde oluyorlar. Biz bu konuda açıkçası kararımız net. Bu konuda yanlış yapan kim olursa olsun partimiz içerisinde asla barınamaz ve dava arkadaşımız asla olamaz. Biz kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, mahalle başkanlarımızla, milletvekillerimizle çok büyük bir gayretin içerisindeyiz. 2028 hedefimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçmek gibi bir büyük bir kararlılığımız var ve parlamentoda Cumhur İttifakı olarak destan yazmak gibi bir hedefimiz var. Ve biz bugün bunu yaparken bizim Cumhurbaşkanımız işte Birleşmiş Milletler'de yaptığı tarihi konuşmayı gördünüz. Uluslararası camiadaki tüm krizlerin çözümü noktasında bizim genel başkanımız, bizim Cumhurbaşkanımız adres. Türkiye bu konuda her alanda 7 kat, 8 kat büyümüş durumda ve büyük hedeflere koşuyoruz. Bu büyük hedefleri aşağı çekmek isteyen her türlü yapıların da karşısında olmaya devam edeceğiz. Bakın şunu da ben özellikle Ahmet Bey vurgulamak istiyorum. Biz 25 sene boyunca milyarlarca eser kazandırdık. Evet. Milyarlarca bir dev hizmet sürecimiz, mücadelemiz oldu. Bizim onlarca denetime rağmen, onlarca mega projede, onlarca mega işlerde bir tane bize böyle şüpheli durum kamuoyuna kimse bize isnat edemedi. Ama bugün bu büyükşehir belediyelerini, özellikle yeni partili belediyeler 2,5-3 sene içerisinde görevleri süresi boyunca her yapmış oldukları işten rüşvet, yolsuzluk ve irtikap dosyalarını hemen ortaya koydular ve ortaya nasıl belediyecilik, kamu kaynakları nasıl talan edildiğini tüm Türkiye gördü. O nedenle bugün siyaset sorumluluk ister, siyaset ciddiyet ister, dedikodularla, duyumlarla ve diğer iftira kampanyalarıyla kimse AK Parti'mizi, genel başkan yardımcılarımızı, milletvekillerimizi yıpratamaz. Biz buna müsaade etmeyiz ve bununla ilgili de en sert bir şekilde mücadelemizden asla zerre adım geri adım atmayacağız. Biz bu konularda 25 sene boyunca vesayetle, statükoyla mücadelede çok tecrübeli bir siyasi partiyiz. Burada fon skandalı ile ilgili kim bu süreci olumsuz bir şekilde vatandaşımızın etkilenmesine sebep olduysa mücadele edeceğiz. Ama aynı zamanda buradaki siyasi operasyona da asla prim verdirmeyeceğiz.
1: Peki. Şimdi 10 dakika kadar süremiz kaldı. Kalan bölümde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımını da konuşmak isterim. Önce şunu sorayım. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasını sağlayan temel siyasi gerekçeyi siz nasıl görüyorsunuz, ne olarak görüyorsunuz ve kendisiyle AK Parti'ye katılım konusundaki görüşmeler nasıl yürüdü, ne zaman başladı, nasıl bir süreçle ilerledi?
0: Yani şunu söyleyeyim, öncelikle hayırlı olsun. Biliyorsunuz ben İzmir milletvekiliyim. Evet. Doğma büyüme İzmirliyim. O nedenle mutluyuz, heyecanlıyız. Biz 25 sene boyunca siyaset yaparken ve partimiz çatısı altında hep şehrimize hizmet etmenin arzusu içerisindeydik. Ve tüm bu niyetimizi her seçimde İzmirli hemşehrilerimizle paylaştık. Bunun heyecanını her ortamda, her bir fırsatta da paylaşmaktan hiç geri durmadık, hiç vazgeçmedik. Cemil Tugay Bey biliyorsunuz kısa bir dönem bağımsızda kaldı. Ve o bağımsız kalma sürecinde büyük bir kararlılık, büyük bir iradeyle partimize ve Cumhur İttifakımızda şehrimize hizmet etmenin kararını verdi ve bu durumu genel başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza paylaştı. ve Cumhurbaşkanımıza, yetkili kurullarımıza talimat vererek süreci işte yeni yasama yılındaki açılış törenimizde çok güzel bir rozet takma merasimiyle birlikte gerçekleştirdik. Şimdi İzmir hikayesi çok güçlü bir şekilde devam edecek. Yani inşallah İzmir'in tüm ilçelerinde arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz mega projelerimizi inşallah kısa bir zamanda hayata geçirme kararlılığı içerisindeyiz. Tabii buradaki en büyük gücümüz Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın şehrimize olan, Sayın Cemil Tugay'a olan desteği. İnşallah bu desteği hızlıca eser siyasetine dönüştürmek gibi kararlılığımız var. Merkezi hükümet, yerel hükümetin birleşmesiyle şehirlerde biliyorsunuz farklı bir Volton etkisi çıkıyor. Evet. Farklı bereketli bir durum ortaya çıkıyor. İnşallah bu bereketli durumu şehrimize hızlıca kazandırmak istiyoruz. İzmir Türkiye'nin en batısı, yani dünyaya açılan şehri, liman kenti. Ben bu kararla birlikte Cemil Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çünkü İzmir'in sanayisine, İzmir'in turizmine, İzmir'in ticaretine inşallah çok hızlıca çarpan etkisi olacak bir süreci hep beraber görmüş olacağız. Bizim parti olarak 1 milyon oyumuz var İzmir'de. Yani bu zamana kadar bu özellikle eski CHP kiliği ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi her zaman çok ideolojik davrandı, tek taraflı davrandı ve hiçbir zaman biz AK Partilerin düşüncelerini dikkate alan bir yönetim tarzı ortaya koymadı. Biz bunu yapmayacağız. Biz İzmir'de hangi görüşten olursa olsun, hangi çeşitten olursa olsun, hangi renkten olursa olsun herkesin kendini içinde bulacağı, herkesin kendini içinde hissedeceği bir yönetim tarzını İzmir'de ortaya koyacağız. Ve Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerinden, salt işte düşmanlık üzerinden, kutuplaştırma siyaseti üzerinden yapmış oldukları siyasetin raf ömrünün tükendiğini de İzmir'de göstereceğiz.
1: Şimdi siz İzmir'in bütün ilçeleri için mega projelerin gündeme geleceğini ifade ettiniz. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay AK Parti'ye geçti ama mecliste, belediye meclisindeki çoğunluk henüz AK Parti'de değil, ya da şu anda AK Parti'de değil. Bu durumun ve katılımla birlikte düşünürsek belediye yönetimine, burada sürdürülecek hizmetlere etkisi açısından nasıl bir tablo oluşturacağını düşünüyorsunuz?
0: Yani İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin hangi partide olursa olsun hepsini tanırız, biliriz, arkadaşımız olan insanlar. Biz İzmir için çalışacağız, İzmir için üreteceğiz ve İzmir'i ileriye götürmek için Sayın Cemil Tugay Beyefendi ile birlikte büyük bir kararlılık içerisinde olacağız. Yani bunun karşısında olurlarsa İzmir'e ne kadar geriye götürdüklerini zaten 25 sene boyunca tüm İzmirli kamuoyu, dünya kamuoyu, Türkiye kamuoyu biliyor. Bunu vatandaşımıza çıkıp anlatırız. Ama ileri götürmek isteyen hangi meclis üyemiz, hangi parti olursa olsun kapımızda, gönlümüzde açık. Bu konudaki projelerimize hepsinin desteğiyle biz adım adım devam edeceğiz.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in baskı ve tehditle parti değiştirdiğine dair iddiaları var. Yani
0: kesinlikle, ona yönelik yaratınızı da sorayım. Kesinlikle reddediyoruz. O kendi hülyalarıyla, yine dedikodularla hareket ediyor. Ve Özgür Özel'in ben açıkçası sağlıklı bir siyaset yapma şeklinden uzaklaştığını söyleyebilirim. O tamamen şu an yakın arkadaşlarındaki soyguncuların hesabını versin, rüşvetçilerin hesabını versin ve almış olduğu paraların hesabını versin. Böyle baskıyla, tehditle geçen belediye başkanlarımıza iftira atmasın. İlk önce almış olduğu rüşvetlerin Antalya Belediye Başkanı'ndan almış olduğu, o Manisa'daki benzin istasyonundan almış olduğu rüşvetin hesabını versin. Sonrasında da bu konuşmalara kendisi girer. Ve Sayın Özgür Özel'e şuradan şunu söylüyorum. Dedikodularla, böyle eski Samanyolu TV sunucuları gibi kendi arkadaşlarına talimatlar verip ekranlara çıkartmasın. Çıkarttığında dünkü olanları gördünüz. Yalanları ellerinde patladı. Bunu FETÖ'cüler yapıyordu zamanında. Özgür Özel de İzmir Adliyesi önünde, o zaman onun eline de o FETÖ'cüler ellerine notları tutuşturuyorlardı, konuşuyorlardı. Bugün görüyoruz ki bu yöntemden de hiç uzaklaşmamışlar. Yine birileri ellerine bu notları veriyorlar. Dedikodu, yalan ve iftira yine konuşan Özgür Özel ve arkadaşları oluyor. Biz bunlarla da mücadele edeceğiz. Sanmasınlar ki bu işi anlamadık. Sanmasınlar ki arkadaki operasyonu çözmedik. Biz bu operasyonu da milletimize etap etap sabırla anlatacağız. Ama bu dedikodularla, duyumlarla daha fazla devam ederlerse bizim genel başkan yardımcılarımız, bizim milletvekillerimizi iftiralarla saldırmaya devam ederlerse hak ettikleri cevabı da hem bizden alacaklar hem de milletten alacaklar. Biz bu zamana kadar bize atılan bu kumpasları ve iftiraları her zaman meydanlarda da gömdük, sandıkta da gömdük. Bunları da milletimize tane tane anlatmasını biliriz. Ama kimse, bugün hani diyoruz ya, kim burada bu suçu işlemişse, kim bu işlere bulaştıysa, evet, yani namussuzdur, şerefsizdir. Ama namussuzlu insanlara, suçu olmayan insanlara, vebali olmayan insanlara bu türden iftira atanlar da, evet, bu türden suçlama yapanlar da aynı şekilde aynı karaktere sahiptir diyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz yayına katkınız için. Şimdi arkadaşlarım uyardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da bir konuşma yapıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinlemek üzere biz de yayınımıza burada tamamlıyoruz arkadaşlar.
2: Sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kıtaları ve gönülleri birbirine bağlayan aziz İstanbul'umuza ve Türkiye'ye hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizlerin vasıtasıyla ülkelerinizde yaşayan dost ve kardeşlerimizin tamamına şahsım ve milletim adına en içten selamlarımı gönderiyorum. Uluslararası Adalet Zirvesi'nin ülkelerimiz, halklarımız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirve kapsamında yapılan panel ve istişarelerin somut ve uygulanabilir neticelere vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Uluslararası insancıl hukuk, enerji dönüşümü hukuku, dijital dünyada uluslararası adalet, göç ve sorumluluk paylaşımı gibi hem güncel hem de kapsamlı meselelere ihtiva eden bu oturumları çok kıymetli bulduğumu özellikle ifade ediyorum. Bu anlamda iki gün boyunca fikir ve görüşlerini ifade eden, değerlendirmeleriyle zirveye katkı veren tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Adaletin geleceği, insanlık için ortak sorumluluk temasıyla tertiplenen bu zirvenin adalet, hukuk devleti ve uluslararası işbirliği alanlarında ortak bir zemin oluşturmasını, farklı hukuk sistemleri arasındaki diyalog ve etkileşimi güçlendirmesini, hukuk diplomasisi faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırmasını canı gönülden temenni ediyorum. Zirvenin başarıyla ev sahipliğini yapan Adalet Bakanlığımızı, Sayın Bakan ve ekibini gönülden tebrik ediyor. Organizasyona emeği geçen tüm kardeşlerime ayrıca tebriklerimi, takdirlerimi iletiyorum. Kıymetli misafirler, sözlerimin hemen başında şu hususun altını çizmek isterim. Bakınız, şu anda farklı ülkelerden, farklı bölgelerden gelen konuklarımızla bu tarihi salonda bir aradayız. Vatandaşı olduğumuz devletlerin, mensubu olduğumuz milletlerin birbirinden farklı anayasaları, hukuk sistemleri, yasal ve idari mevzuatları var. Aynı şekilde burada temsil edilen her devletin, her milletin kendine has bir hukuk geleneği, kuralları, manzumesi, birbirinden farklı teamülleri var. Fakat yasama süreçlerimiz, yargılama usullerimiz, hukuku tatbik etme biçimlerimiz ne kadar farklı olursa olsun, adalet dediğimizde hepimizin zihninde beliren düşünce zannediyorum aynıdır. Adalet, haklıya hakkının teslim edilmesidir. Adalet, güçsüzün güçlüye ezdirilmemesidir. Adalet, mazlumu zalimden koruma kudretidir. Adalet, devletin üzerine bina edildiği temeldir. Bu yönüyle adalet, insanlığın ortak hedefi, ortak ideali, ortak mefkûresidir. Şu gerçeklerin hepimiz çok net farkındayız. Vicdan ve hakkaniyetin terk edildiği yerde adalet olmaz. Kanun önünde eşitliğin göz ardı edildiği bir hukuk sisteminde adalet olmaz. Aynı şekilde mükafat ve mücazat dengesinin iyi kurulmadığı, hak ve özgürlüklerin giderek aşındığı bir ortamda adalet kendisine yer bulamaz. Değerli dostlar, bu hususların her biri tüm aktörleriyle ve kurumlarıyla uluslararası sistem içinde geçerlidir. Devletin en temel sorumluluğu nasıl ki adaleti tevzi etmekse, kural ve ilke temelli olduğu iddia edilen uluslararası sistemin de asli misyonu küresel barış ve güvenliği tesis etmektir. Nitekim 81 yıl önce San Francisco'da imzalanan ve bugünkü sistemin hukuki zeminini oluşturan Birleşmiş Milletler Şartı'nın birinci maddesi uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkindir. Uluslararası barış ve güvenlik ise hepimiz biliyoruz ki adalet olmadan sağlanamaz. Bugün ne yazık ki hem temsil, hem işlev, hem de meşruiyet açısından ağır yara almış, güven ve itibar erozyonuna uğramış bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız. Birleşmiş Milletler çatısı altındaki 190'dan fazla ülkenin iradesinin veto imtiyazına sahip sadece 5 üyenin kararlarına bağlı olduğu bir yapının adil ve sağlıklı olmadığının hepimiz bilincindeyiz. Birileri odadaki fili görmemekte ısrar etse de mevcut sistemin hakkaniyetli ve sürdürülebilir olmadığını artık herkes biliyor. Uluslararası hukuk neredeyse askıya alınmış durumda. Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda. İlkeler, normlar, sistemin merkezinde yer alan kurallar, bunların tamamı ayaklar altına alınmış durumda. Kıymetli dostlar, bunları hamaset olsun, polemik olsun veya ajitasyon için söylemiyorum. Tam tersine bunlar yüzleşmemiz gereken acı gerçeklerdir. Kabul edelim ki neresinden tutsanız elinizde kalan bir sistem var. Ve bu sistemin küresel ölçekte yol açtığı sıkıntılara hepimiz tanıklık ediyoruz. Eğitim ve teknolojiye erişim, iklim kriziyle mücadele, gıda güvenliği ve gelir adaletsizliği başta olmak üzere ülkeler arasındaki makas giderek açılıyor. Dünyanın bir bölümü son derece kısıtlı şartlar altında yokluk ve yoksulluk içinde hayata tutunmaya çalışırken lüks ve şatafat içinde yaşayan diğer bir kesim sistemin tüm nimetlerinden faydalanıyor. Soruyorum, dünya genelinde sayısı 60 bini ancak bulan bir avuç elitin 4 milyar insandan 3 kat daha fazla servete, gelire, imkana sahip olması adil midir? Hakkaniyetli midir? Aynı şekilde çevreyi hoyratça kirleterek zenginleşen gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğinde hemen hiçbir etkisi olmayan ülkeleri yalnız bırakması adil ve hakkaniyetli midir? Krizlerin çatışmaları tetiklediği, çatışmaları savaşların takip ettiği, savaşların ise istikrarsızlıkla neticelendiği bir tabloda sistemde bir sorun yok diyebilir miyiz? Sistemdeki yapısal sorunları enerji güvenliğinden, ticaret yollarına, lojistik ve ulaştırma koridorlarından, teknolojik ve sivil altyapıya kadar her alanda hepimiz yaşamıyor muyuz? Bakınız, şurası çok önemlidir. Küresel petrol ihracatının %35'inin geçtiği Hürmüz'deki tıkanıklık onca çabaya rağmen aylardır bir türlü giderilemedi. Rusya ve Ukrayna arasında 4,5 yılı geride bırakan savaş her ay binlerce can kaybıyla halen devam ediyor. Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Biliyorsunuz, ülkemizin katkılarıyla geçen yıl bir ateşkes tesis edilmişti. Filistinli kardeşlerimizin riayet ettiği bu ateşkes, İsrail hükümeti tarafından binlerce kez ihlal edildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 11 Ekim 2025'ten bu yana 1500 Filistinli bu saldırılarda katledildi. 5000'den fazla insan yaralandı. Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim faaliyetleri fanatik grupların devlet destekli organize suç ve şiddet eylemleriyle devam ediyor. Kudüs'teki kutsal mekanlar baskına uğruyor. Tarihi ve hukuki statüleri haydutlukla değiştirilmek isteniyor. İsrail, komşuları başta olmak üzere bölgenin huzur ve güvenliğini kendisi için doğrudan tehdit unsuru olarak değerlendiriyor. Üzülerek ifade etmek isterim ki bu acı manzara karşısında uluslararası toplumun gerekli tepkiyi vermediğini, yargı ve yaptırım mekanizmasının olması gerektiği şekilde işletilmediğini görüyoruz. Türkiye gerek Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya müdahillik başvurusu yaparak, gerek İsrail'le ticari işlemlerini tamamen durdurarak, gerekse küresel Sumut filosuna yönelik silahlı saldırının asıl faillerine kırmızı bülten çıkartarak tavrını çok net biçimde ortaya koymuştur. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz. Tam da bu yüzden daha adil bir dünya mümkündür diyoruz. Şunun da bilinmesini isterim ki Türk milletinin bir evladı ve bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak ömrümüz vefa ettikçe, gücümüz yettiği, dilimiz döndüğü müddetçe mazlum ve mağdurların sesi olmaya, onların da hakkını, hukukunu savunmaya inşallah devam edeceğiz. Bulunduğumuz her platformda, yer aldığımız her masada güçsüzlerin, gariplerin, yoksulların, kimsesizlerin sesi olmayı sürdüreceğiz. Sizlerden de bu gayretlerimize azami katkı beklediğimizi bugün bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sizlerin güçlü desteğini beklediğimiz bir diğer husus, sınır aşan suçlarla ve organize suç örgütleriyle mücadeledir. Çok iyi bildiğiniz gibi suç coğrafyası artık tek bir ülkenin hudutlarıyla sınırlı değildir. Teknolojiyle beraber suç coğrafyasının da küreselleştiğine, elektronik para kuruluşları, kripto varlıklar, soğuk cüzdanlar ve sosyal medya gibi araçların suç örgütleri tarafından çok etkin biçimde kullanıldığına şahit oluyoruz. Sınır aşan suçlarla mücadelenin başarısı, ülkeler arasındaki işbirliğinin seviyesiyle doğru orantılıdır. İster adi suçlu, ister uyuşturucu tüccarı, ister terör ve organize suç örgütü üyesi olsun, hukukun dışına çıkan hiç kimseye dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur olmamalıdır. Suç işleyip ülke dışına çıkarak adaletten kaçabileceğini sananlar nereye saklanırlarsa saklansınlar, kendilerini güvende hissetmemelidir. Türkiye olarak biz bunu temin etmekte, bunu hissetmekte kararlıyız. Sadece 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık. Aynı dönemde farklı aramalar kapsamında 736 kişiyi ülkemize getirdik. Uluslararası adli işbirliğinde haklı taleplere karşılık verilmesi esastır. Türk adaleti er ya da geç ama gereğini mutlaka yapacaktır. Bu düşüncelerle Uluslararası Adalet Zirvesi İstanbul 2026 programının bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere zirveye katkı sunan herkese, değerli fikirleriyle ufkumuzu açan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bir kez daha saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcak.
3: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da bir konuşma gerçekleştirdi. Canlı olarak getirdik ekranlarınıza. Noktalayalım, saat başında birlikteyiz.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun.

0: köşesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
4: Kuş beyinli, eşek gözlü ya da balık hafızası. Hayvan gibi yemek, ayı gibi olmak veya köpek gibi davranmak. Çevre ve Doğa Eğitimi Alanları grubundan Sinem Sefa Akay, dünyadaş bir dil kurmak için sözlük çalışmasını anlattı.
5: Çünkü hayvanlara insan davranışı adlediyoruz. Yani tam türcülük, insan merkezlilik. İnsan sanki o binlerce tür arasındaki tek hakim türmüş bu gezegenin gibi. O davranışları diğer gezegenin diğer canlı varlıkları da yapıyormuş gibi adlediler. Mesela bunların çoğuna dedik ki kullanmayalım. Ne anlama geliyorsa o kavram, o deyim, onu kullanalım. Niye burada bir başka bir canlıyı tahakküm altına alıp bizim himayemiz demiş, bizim bakışımızla yaşıyormuş bu yaşamını bu gezegende diye onları yaptık. Ama onun dışında sorduklarınızın tabii ki nedenleri var. İşte mesela balık hafızasından bahsedebilirim. Bunu mesela balık adamda da aynısını söyledik. Balık hafızasını birazcık daha hani unutan kişileri tanımlamak için kullanıyoruz ama balıkları aslında bir yanlış indirgemeci bir özelliği küçümsemeyi düşünüyoruz. Yani oradan kuruyoruz balık nasıl bir canlıdır diye. Bakın algımızı değiştiriyor bir canlı hakkındaki, tutumumuzu değiştiriyor. Çocukluktan yetişkinliğe ve sonrasındaki bütün hayatımız boyunca ve işte söylediğim o insan merkezi, insanın tahakküm ettiği, değersizleştirdiği, bir metalaştırdığı bir şeye dönüştürüyorsunuz, objeye dönüştürüyorsunuz balığı. O yüzden hani bir sürü balığa, o örnekten gidelim, balığı nasıl tüketileceğinden, nasıl üretileceğine bir sürü şeylere metalaştırmaya gidiyor.
3: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
7: Ülkenin geniş bölümünde sis ve pus etkili olacak. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Deniz ulaşımında da aksamalar yaşanabilir. Doğu ve Güneydoğu çevrelerinde kuvvetli yağışın bugün de etkili olması bekleniyor. Sel, su baskını, dere taşkını, dolu ve yıldırım riskine karşı tedbirli olunmalı.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
8: Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta.
10: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
11: Aygaz diyoruz 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz 100 oktan diyoruz.
12: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
13: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın. Ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
14: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
15: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
16: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
17: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
18: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
18: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
19: Sen ne ister ol. NTV Radyo.

0: Bekliyorum.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Rüzgarların hafiflemesi birçok noktada sise neden oluyor. Bursa, Çanakkale, Sakarya, Bolu, Düzce, Kütahya, Manisa, Ankara, İç Anadolu istikametine gidecek sürücüler sabah ve akşam saatlerinde bazı noktalarda sise yakalanabilirler. Dikkatli seyredilmeli. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 12.
3: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Adalet Zirvesi'nde konuştu. İsrail saldırganlığı, Hürmüz'deki gerilim ve uluslararası suç örgütleriyle ilgili mesajlar verdi. Ayrıntıları Deniz Tüysüz'den alacağız.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Çok sayıda mesaj verdi. Hem uluslararası mesajları verdi hem de iç politikaya yönelik mesajları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada temsil eden her devletin kendine has bir hukuk geleneği, kuralları birbirinden farklı teamülleri var diyerek başladı sözlerine. Fakat yasama süreçlerimiz, yargılama usullerimiz ne kadar farklı olursa olsun adalet dediğimizde hepimizin zihninde beliren düşünce zannediyorum ki aynıdır dedi. Adalet hakkıyla hakkının teslim edilmesidir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birçok örnek verdi konuya ilişkin. Hak ve özgürlüklerin giderek aşındığı bir ortamda adalet kendisine yer bulamaz ifadelerini kullandı. Bu hususların her bir uluslararası sistemin içinde geçerlidir dedi Cumhurbaşkanı. Devletin en temel sorumluluğu nasıl ki adaleti tevzi etmekse kural ve ilke temelli olduğu iddia eden uluslararası sisteminde asıl misyonu küresel barış ve güvenliği tesis etmektir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birleşmiş Milletler çatısı altında 190'dan fazla ülkenin iradesinin veto imzasıyla sahip sadece 5 üyenin kararlarına bağlı olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bu yapının adil olmadığının bilincindeyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Uluslararası hukuk neredeyse askıya alınmış durumda dedi. Önemli bir cümleydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği. Uluslararası anlaşmalar hükmünü yitirmiş durumda ifadelerini kullandı. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda. Normlar, sistemin merkezinde yer alan kurullar, bunların tamamı ayaklar altına alınmış durumda. Bunları hamaset olsun, polemik olsun diye de söylemiyorum dedi Cumhurbaşkanı. Tam tersine bunlar yüzleşmemiz gerekiyor.

0: İstanbul Maltepe'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkaz altındaki son kişinin de cansız bedenine bu sabah ulaşıldı. Can kaybı sayısı 5'e yükseldi. Şimdi ayrıntıları almak için olay yerinden bir bağlantı yapacağız. NTV muhabiri Baran Bilan'ın notlarını dinliyoruz. Baran.
1: Sabaha karşı arama kurtarma çalışmaları sonuçlanmıştı. Maalesef gece iyi haberler veremedik. Can kaybı sayısı arttı ve 5 kişi yaşamını yitirdi. Üzüntü verici bir görüntü var önümüzde. Ayrıca şu an halen enkazı kaldırmak için çalışmalar devam ediyor. Bazı ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. 5 kişiden birinin, can veren kişilerden birinin 11 ay önce buraya, bu binaya, çöken kardeşler apartmanına taşındığı öğrenildi. Kentsel dönüşüme girmiş, daha önce yaşadığı bina daha güvenli, daha iyi bir yerde yaşamak istemiş ama kentsel dönüşüme çıkınca bu çöken apartmana geçmiş ve burada yaşamını devam ettirmeye karar vermiş. Maalesef bu şekilde bir önlem alması, kendi evini dönüşüme sokması da yeterli olmamış. Bu olayın neticesinde hayatını kaybettiği ifade ediliyor. 5 yaşında bir çocuk var can veren. Ayrıca enkazdan en son çıkartılan, cansız bedenine ulaşılan 10 yaşındaki bir kız çocuğuydu. Onun da abisi, 20'li yaşların başındaki bir genç, hayatını kaybetti ve engelli bir bireyin de yaşamını yitirenler arasında olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Neden bu olay meydana geldi? İstanbul'un çok merkezi bir yerinde hiçbir deprem, sarsıntı olmadan nasıl böylesine bir çökme yaşanabiliyor? Bu sorunun da yanıtı bir yandan araştırılıyor. Farklı önlemler de alınmış vaziyette. Çevredeki 3 bina tedbiren güvenlik amacıyla tahliye edildi. 55 kişi oturuyordu bu apartmanlarda. Daire sakinleri otellere yerleştirildi veya yakınlarının yanına gitti. Paylaşılan bilgi bu yönde ve kontrollerde devam ediyor. O kontrollerin ardından bu binaların akıbeti belli olacak. Ama çevreden de karot örneği alınmaya devam ediliyor. Çöken binanın çevresinden parçalar, moloz yığınları arasından demirler, korozyona uğradığı tespit edilen parçalar alınıyor. Bunlar delil torbasına konuyor. Savcılık birimleri de olay yerinde. Polisin ve itfaiyenin uzman birimleri de halen çalışıyor. Bu parçalar incelenecek. Karot ve beton örnekleri incelenecek ama tabii ki biz uzman değiliz. Buradan kesin bizim bir kanaate ulaşmamız yine de güç ama görüntü hayli olumsuz ve başka ihmal zincirleri de vardı. İhmali işaret eden bulgular da söz konusuydu. Hatırlatalım, zaten hali hazırda 7 katlı binanın 4'ü kaçak olarak inşa edilmiş. 1987 yapımı bir bina ve 80 yılların sonunda önce bir kat kaçak olarak çıkılıyor ve sonraki yıllarda ise 90 yılların başında 3 kat kaçak olarak çıkılıyor. Bu konuyla ilgili 2 kişi gözaltındaydı, bir mimar ve şantiye şefi. Hangi dönemde görev yaptılar? Şimdi bunu da araştırmak gerekiyor. Soruşturmanın genişletilebileceğini öngörebiliriz. Çünkü evet, 2 gözaltı var ama tam olarak nasıl görev yaptılar? Sonra o kaçak katlar nasıl çıkıldı? Bu en önemli etkenlerden biri olarak görülüyor. Ve hali hazırda evet, belki deprem bir yönetmeliği, inşaat bina yönetmeliği bir hali değişti o günlerden bu yana ama o günün koşullarında bile gerekli malzemeleri sağladılar mı, sağlamadılar mı? Doğru malzeme kullanıldı mı, kullanılmadı mı? Bu da gündeme gelecektir. Bir kez daha vurgulayalım. Burada uzman heyetlerin oluşturduğu raporu beklemek gerekiyor ama önümüzdeki manzarada ilk bulguları açısından pek olumlu bir durumu işaret etmiyor. Enkazdan çıkartılan görüntüler bize bunu gösteriyor. Oldukça üzüntü verici bir manzara. Yaşamını yitirenlerin veya binada kalanların kullandığı malzemeler, mutfak eşyaları, oyuncaklar etrafa saçılmış vaziyette. Bir bölümü tabii ki toplandı buradaki ekipler tarafından ama geniş bir alanı yayıldığı için bazıları böyle önümüze çıkıyor. Onlarca kişinin yaşadığı, onlarca kişi ev sahipliği yapan kardeşler apartmanından şu an eser yok. Sadece moloz yığınları var. Onların da önemli bir bölümü kaldırıldı. Tamamıyla şu an o bölümü artık düzleştirmek için iş makineleri, kepçeler devrediler. Bu faaliyetlerin de bir an önce bitirilmesi talep ediliyor ki burada günlük hayatta kaldığı yerden normale dönebilsin. Ama mahalle sakinleri de bir yandan endişeli çünkü çevrede benzer şekilde eski yapıların veya korozyona uğramış çeşitli malzemelerin olduğu binaların bulunduğu yapılarda söz konusu.
0: Ayrıntıları NTV muhabiri Baran Bila aktardı. Son olay İstanbul'da kentsel dönüşümün ne kadar hayati olduğunu gözler önüne serdi. Mega kentte yıkılıp yeniden inşa edilmesi gereken on binlerce bina var. Ancak çoğu zaman kat malikleri anlaşmazlığa düşüyor. Bazen de binaların kaçak katlarında oturanlar dönüşüme engel oluyor. Peki böyle bir durumda yasa ne söylüyor? Kentsel dönüşümde hangi destekler veriliyor?

0: Avukat Çiğdem Kezer merak edilen soruları yanıtladı.
1: Maltepe'deki örnekte kaçak kat çıkılmış. Tabii bu konuyla ilgili belediyelerin sorumluluğu var. Belediyeler gerekli denetim ve sorumluluğu yerine getirerek bu yapıları kontrol etmesi gerekiyor. Kaçak kat tabii ki dönüşüme engel. Diğer kat maliklerinin iradesi yönünde karar verilmesini önlüyor. Eğer hak sahipliğinde ilgili kişiler yok ise o kaçak bölümdeki kişiler, bu sefer onların iradesi dışında karar alınması gerekir. Anlaşılan o ki diğer malikler de belki komşuluk ilişkilerini düşünmüştür, belki komşuluk hakkını düşünmüştür. Bu nedenle yeterli çoğunluğu sağlayamamış olabilirler veya kentsel dönüşümü askıya almış olabilirler. Veya böyle bir sorun olduğu için müteahhitler belki bu binayı yapmak için teklif vermemiş olabilir. Bildiğiniz üzere kampanyalar da var. Yarısı birden kampanyası var, teşvikli krediler var. Yarısı bizden kampanyası bildiğiniz üzere 2026 yılının sonuna kadar geçerliydi. Sonrasında bir yıl uzatıldı. 2027 yılına kadar riskli yapı tespiti kesinleşen ve teknik anlamda yeni binanın inşaat alanı mevcudun 1,5 katını geçmiyorsa ve yeni binanın bağımsız bölüm sayısı mevcudun 1,5 katını geçmiyorsa devlet 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi, 125 bin TL tahliye yardımı veriyor. Tabii burada tahliye yardımında o riskli yapıda oturma şartını kazanan maliklere veriyor. Ruhsat tarihi 2018 yılından önce olan yapılar tabii ki büyük çoğunluğu riskli yapı olduğu tespit ediliyor. Örneğin şu anda yeni yapılan bir bina C40 örneğindeki betonla yapılırken, ama bir numune alınan binada 30 yıl veya 40 yıl üzeri binada C8, C10, C11 beton örneği olabiliyor. Dolayısıyla buradaki süreci de belediyelerin hızlı bir şekilde dönüşümü de teşvik ederek aynı şekilde ilerletmesi lazım.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek Sabah gazetesine konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmadaki yeni detayları paylaştı. İlk incelemelere göre 214 hesap 3 fondan yaklaşık 188 milyar lira gelir elde etti. Bu hesaplardan gönüllü iade yapmaları istenecek. İade edilen tutarlar tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde oluşturulacak fona aktarılacak. Adalet Bakanı fonlardan önceden haber alarak çıkış yapan isimlere odaklandıklarını söyledi. Özellikle 13-16 Eylül tarihleri arasında satış yapanların mercek altına alındığını açıkladı. Soruşturma sürecinden yapay zeka sistemlerinden de destek alındığını belirtti. Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adına kayıtlı 2031 taşınmaza el kondu.
2: Belediye Başkan Yardımcısının adına kayıtlı 1630 taşınmaz çıktı. Başkan Yardımcısının belediye başkanının kasası olduğu iddia edildi. Yahşihan Belediyesi'ne düzenlenen ikinci dalga operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne 24 Eylül'de operasyon düzenlenmiş. Aralarında iki eski belediye başkanının da olduğu 16 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında alınan ifadeler, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtları değerlendirildi. Bunun üzerine 9 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler adına toplam 2031 taşınmaza el konuldu. Bu taşınmazlardan 1630'unun belediye başkan yardımcısı, 11'inin belediye başkan vekili Aydın Demirdirek adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Alınan bazı ifadelerde başkan yardımcısının tutuklu belediye başkanı Ahmet Sungur'un finansal işlerini yürüttüğü ve kasası olduğu iddia edildi. Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in evinde yapılan aramada daha önce tutuklanan eski imar müdürü Ulaş Biçer'e ait resmi belediye evrakları ele geçirildi. Mali analiz raporlarında ise Ulaş Biçer'le diğer şüpheliler arasında suç gelirlerinin aklanmasına yönelik olduğu değerlendirilen yüklü para hareketleri tespit edildi. Biçer, eşi, kayınvalidesi ve baldızı olan sekreteri adına kayıtlı 336 taşınmaza el konuldu.
0: Yalova'da geçen yıl 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada bugün karar bekleniyor. Davanın bir numaralı sanığı, tutuklu yargılanan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Gülter'in avukatı savunmasında şarkıcının alkolün etkisiyle düşerek öldüğünü iddia etti. Güllü'nün üzerinde müvekkilinin DNA'sının bulunmadığını söyledi, beraat talep etti. Duruşmada olay öncesine ait ses kaydının bulunduğu bir flaş bellekte mahkemeye sunuldu. Avukat Hasan Kocabey ses kaydındaki "haydi görüşürüz" sözünün tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğunu öne sürdü. Cumhuriyet Savcısı da esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Bir yeni gelişmeyle bu bölümü noktalayalım. Nobel Barış Ödülü Güney Afrikalı insan hakları savunucusu Navi Pillay'a verildi. Pillay ödülü barış ve uluslararası hukuku koruma çabalarından dolayı aldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözcüsü Navi Pillay'ın insan haklarının kararlı bir savunucusu olduğunu ve hak ihlallerine karşı sesini yükseltenlere Nobel ödülü verilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Pillay ödülünü 10 Aralık'ta Oslo'da düzenlenecek törenle alacak.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: verir.
1: Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
2: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Tek sese sahipken 4 ayaklı, 2 ayaklı ve 3 ayaklı olan nedir? Borusan Contemporary'nin yapay zekadan veri teknolojilerine uzanan yeni koleksiyon sergisi Perili, sizi insan sonrası dünyanın estetik önermelerini keşfetmeye davet ediyor. Perili, hafta sonları Borusan Contemporary'de. Detaylar için borusancontemporary.com.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
4: Mobile Systems.
5: NTV Radyo.

0: reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Balık takvimi deyince balığın en lezzetli, en iyi olduğu, hangi balık hangi mevsimde, hangi ayda yenir onu anlıyoruz. En ideal mevsimine göre aynı zamanda da bir ideal pişiriliş biçimi var. Şimdi balık eğer birazcık kuru bir balıksa, yani yağlı bir balık değilse, en iyi yöntem her zaman kızartma. Ya una bulayıp, ya işte mısır ununa bulayıp, ya da olduğu gibi kızartma. Şimdi eğer balık kendine güvenen bir balıksa, örneğin lüfer gibi ya da Ege'nin incisi barbun gibi, barbunya gibi, zaten kendi içinde kendi tadını veren yağı yeterlidir. İşte o zaman da doğru ızgaraya veya mangala. Şimdi bu ızgara ve mangal meselesi çok önemli. Çünkü o zaman hiçbir ot baharat da koymuyoruz zaten. Balık kendi kendine konuşuyor. En fazla yanına işte bir limon, söğüş roka, belki bir kırmızı soğan konuyor. Doğru sofraya. Şimdi tabii balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı? O ayrı bir tartışma konusu. Bu konuda da herkesin fikri farklıdır. Ama balığı gerçekten çok sevenler yanına limonu bile yakıştırmazlar. Bizim mutfağımız aslında zaten balık konusuna gelince son derece sade. Balık olduğu gibi kendi lezzetini ön plana çıkaran, benim tadım bana yeter diyen bir özellikte. Dolayısıyla biz balık yemeklerinde hiçbir zaman böyle üstüne soslar falan yapmıyoruz. Ama tabii ki bir tarif vermiştim. Tarçınlı, bol soğanlı balık pilaki diye. Şimdi orada da mesela üstüne bol maydanoz konuyordu. Ama böyle pilaki deyince veyahut da buğulama deyince o zaman bir ot akla geliyor ki özellikle buğulamalarda olmazsa olmaz. O da nedir? Defne yaprağı. Evet, defne yaprağı gerçekten balık buğulamaların tadını değiştiriyor. O biraz balık kokusunu izale ediyor gibi. Yani birazcık onu engelliyor. Bambaşka bir aroma katıyor. Mesela Osmanlı tarifinde 1844 tarihli. Orada benim tarçın da ilgimi çekti. Bir balık buğulama yaparsanız bugünlerde bir çubuk tarçını da şöyle suyuna koyuverin bakalım. Yani üstüne ekmek gibi veya içine koymak gibi değil de orada böyle birazcık usul usul o da tadını versin. Ben bir de bir hamsi tarifi vermiştim. Göbeğine bol sarımsak ezmesi, bol tuz ve karabiberle ama bol maydanozla böyle sürülüyordu. Izgarada kızartılıyordu. İşte orada sonradan hatırladım, bir fiske tarçın da konuyordu. Bu tarçınla balık ilişkisi enteresan. Belki de ta tarihin derinliklerinden, Bizans döneminden falan kalma bir alışkanlık. Çünkü Bizans döneminde tarçın ticareti İstanbul'a kadar gelmiş ve Bizans'ın son döneminde karabiber tarçın ikilisi İstanbul mutfağına hakim olmuş. Dolayısıyla böyle bir bağlantı olabilir. Ama eğer ki böyle daha uzun süreli saklanmak için tuzlanmış, füme edilmiş falan balıklar varsa sofrada, işte o zaman da zaten onlar da kış mevsiminde özellikle sofralara geliyorlar. İşte ona da en çok dereotu yakışıyor. Evet, balık takvimine göre balığı sofranızdan eksik etmeyin. Yanında da olmazsa olmaz rokası mutlaka olsun. Balığı mevsiminde yemek en güzeli. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: TÜYAP'tan haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
3: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Haftanın bu son iş gününde İMF Başkanı Kristalina Georgieva'dan güzel bir, aslında enteresan belki bir terim tekrar terennüm edildi, ifade edildi. Risk kokteyli. Belki Kristalina hanımefendi bakımından risk buketi gibi bir tanımlama daha uygun olabilirdi. Ama elbette yaşanan koşullar çerçevesinde belki de risk kokteyli kavramı yerli yerine oturuyor. Öyle ya, önümüzdeki hafta Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Dünya Bankası IMF ortak toplantısı var. Artık senenin sonuna geldiğimiz bu günlerde, bu haftalarda böyle zirveler birbiri peşi sıra devam ediyor. İşte tam bu zirve toplantılarından önce de adettendir dünyanın yerleşik finansal düzeninde önemli görevler ve misyonlar kendilerine biçilen kişi ve kurumlar açıklamalarını yoğunlaştırıyorlar. Kristalina Hanım da risk kokteyli uyarısıyla küresel ekonomi için adeta alarm zillerini tekrar çaldırıyor. Diyor ki yapay zeka, petrol ve borç üçü aynı anda baskı yaratıyor ve adeta dünyanın önünde güncel bir risk kokteyli yaratıyor veya ona adeta dayatıyor. Yapay zeka, YZ yatırımları bildiği üzere enerji şoku ve Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanan en son sıkıntılar, bir de tabii tırmana gösteren 365 trilyon doları aştığı ifade edilen küresel borç. Bunlar enflasyon ve faiz risklerini büyütüyorlar. Bunlar adeta hani bir kokteylin bileşenleri gibi birbirlerini güçlendiriyor, birbirlerini daha da toksik veya zehirli hale, çarpıcı hale getirebiliyorlar. Ve diyor ki merkez bankaları ihtiyatlı biçimde şahin kals, Kristalina Hanım önerisi bu. Önümüzdeki dönemlerde öne çıkacak mahşerin üç atlısı olarak bunlar ortaya koyuluyor. Yapay zekanın büyümeyi desteklediği ama enflasyonu da beslediğine dikkat çekiliyor. Bu arada sadece saatler önce Dünya Ticaret Örgütü de 52 sayfalık bir yeni dokümanla kamuoyunun karşısına çıktı. Orada da 2026 ve 2027 dünya ticaret büyüme hedefleri yeniden yukarı yönlü iyimser bir tonda revize ediliyor. Ve özellikle tüm bu belirtilen sıkıntılara, başta petrol şoku ve savaş koşulları olmakla beraber, yapay zeka yatırım ve harcamalarının dünya ticaretini olumlu yönde etkilediği ve büyümeye adeta destek sağladığı tonik etkisi, canlandırıcı etki yaptığına dikkat çekiliyor. Bu raporun ayrıntılarına önümüzdeki günlerde tekrar dönmek üzere şimdi bu risk kokteyli meselesini biraz daha derinleştirelim. Enerji şokunun 2027'ye kadar sürebileceğinden bahsediyor IMF Başkanı. Kritik emtia arzı üzerindeki baskı öyle bir anda ortadan kalkacakmış gibi gözükmüyor deniliyor. Özellikle tabii IMF'nin varlık sebebi hani borcun jandarması olmak hasebiyle küresel borca ayrı bir vurgu yapılıyor. Neredeyse 370 trilyon dolara ulaşacak bir borç yükünden bahsediliyor. Özellikle gelişmiş ekonomiler hedefe konularak borç birikiminde bu tablonun ortaya çıkmasında bunların en büyük failler olduğu, en büyük sebep kaynakları olduğuna dair de IMF Başkanı tarihe not düşüyor. Ve diyor ki hükümetler yaklaşık 17 yıl boyunca son derece elverişli finansman koşullarından yararlanarak bugüne geldiler. Ancak artık bu durumda bir istismar ve ters etki yaratan tablo karşısında da bir şeyler yapmak durumundalar. Özellikle tahvil fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketler ve diğer meselelere de dikkat çekiyor. Bu yapay zeka iyimserliği tabii sadece dünya ticaretinde vesaire de değil, sermaye piyasalarında da etki gösteriyor. Nitekim hisse senetlerinde de sermaye piyasalarında da yapay zeka iyimserliğine süre gelen, aslında sadece süre gelen değil bir lokomotif etkisi, sürükleyici etki yürüten yapay zekaya dikkat çekiliyor. Ama Kristalina Hanım diyor ki yapay zeka eşitsizliği de büyütebilir. Ona da dikkat etmek lazım. Yapay zeka söz konusu olduğunda Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye ile ilgili yapay zeka istatistiklerini de geçtiğimiz günlerde açıkladı. Hem bireyler, 16-74 yaş grubundaki bireyler, hem de şirketler, girişimler açısından yapay zeka kullanımında Türkiye'de genelde bir artış var. 2026 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 2 katlık bir artış ortaya çıkıyor. Nitekim geçtiğimiz yıl üretken yapay zeka kullandığını ifade edenlerin oranı %20'nin bir tık altındayken 2026 yılında bu %38'i geçmiş bulunuyor. Yapay zekayı tahmin edildiği gibi gençlerin daha fazla kullandığı ortaya çıkıyor. Eğitim seviyesi arttıkça Türkiye'de yapay zeka kullanımı artıyor. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Yapay zeka kullanan bireylerin yaklaşık %90'ı yapay zekayı özel amaçlar için kullandığını ifade ediyor. Girişimlerde, kurumsal yapılarda ise yapay zeka kullanımı %14 oranında kalıyor. Tabii yapay zeka ile ilgili tartışmalar devam edecek. Geçtiğimiz hafta New York Times'a bir demeç veren Microsoft kurucusu Bill Gates çarpıcı tespitlerde bulundu. Hatta dedi ki bu gidişle yapay zekanın evcil hayvanı durumuna düşebiliriz, kontrol elimizden gidebilir. Nereye baksan problem, nereye baksan risk. Hani isterseniz haftanın bu son yayınını böyle şiirsel bir dokunuşla bitirelim. Büyük usta Özdemir Asaf ne diyor? Sen bana bakma, ben senin baktığın yönde olurum. Tabii şair bunu sevgili ve yar için söylemiş ama galiba günümüz dünyasında bu iş, bu dizeler problemler ve riskler içinde ortaya çıkıyor. Evet. Bizim bakmamıza gerek yok. Riskler kendi kendine bize baktırıyor. Bakalım ihtiyatla, imsarlıkla yola devam etmekten başka çaremiz yok. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
3: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
5: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
7: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Reklam.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü gündemle bugün toplanıyor. Son dönemde yaşanan gelişmelerin masaya yatırılacağı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının ve yeni yol haritasının belirleneceği ifade ediliyor. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetim kurulunun olağanüstü seçim olasılığını da ele alması bekleniyor. Toplantıda ayrıca Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 maçtan puan çıkaramayan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği de görüşülecek. Kritik toplantının saat 14'te başlaması bekleniyor. Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu. Atamaları İngiliz Anthony Taylor yaptı.
11: Trabzon Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı. Ferhat Gündoğdu döneminden sonra yapılan ilk atamaları Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor yaptı. Haftanın açılışındaki Galatasaray-Kasımpaşa maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bu sezon ilk kez sarı kırmızıların maçında düdük çalacak 40 yaşındaki hakem, Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde görev almıştı. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçını Ozan Ergün yönetecek. 34 yaşındaki hakem Süper Lig'de bu sezon ikinci kez görev yapacak. Beşiktaş Kocaeli Spor maçını Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. 34 yaşındaki Taşkınsoy bu sezon ilk kez 4 büyüklerin maçında düdük çalacak. Samsun Spor Trabzonspor arasındaki Karadeniz derbisini ise bu sezon ligde 4. kez görev alacak Oğuzhan Çakır yönetecek.
10: Galatasaray ligin tek yenilgisiz ekibinden unvanını elinden almayı hedefliyor. Okan Buruk'tan yoksun Sarı Kırmızılılar Kasımpaşa'yı saat 20'de ağırlayacak.
12: Galatasaray milli ara dönüşü 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Sarı Kırmızılılar Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Galatasaray'da cezalı Okan Buruk takımın başında olamayacak. Leslie Gochukwu da kadroda yer alamayacak. Sarı Kırmızılılar'da sakatlıkları süren Singo ve Şalai'nin riske edilmesi beklenmiyor. Victor Osimhen'in durumu da maç saatinde belli olacak. Sağlığına kavuşan Lemina ise teknik direktöründen forma bekleyecek. Galatasaray'ın sahaya Uğurcan, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Yunus, Sara, Leao ve Deniz 11 ile çıkması bekleniyor. Kasımpaşa ise ilk 6 hafta itibariyle ligin yenilgisiz tek ekibi. Emre Belezoğlu'nun öğrencileri 2 galibiyet ve 4 beraberlikle 10 puan topladığı haftaya 8. sırada girdi. Ramspark'ta oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
10: Fenerbahçe Tarfin bu sezon Euroleague'de ilk mağlubiyetini aldı. Sarı lacivertliler Panathinaikos'a deplasmanda 92-74 yenildi. Jelik Obradovic'in çalıştırdığı Yunan temsilcisi bu sonuçla 4-4 yaptı. Euroleague'de haftanın kapanışında ise iki Türk takımı sahne alacak. Anadolu Efes son şampiyon Olympiakos'a saat 21.15'te konuk olacak. Beşiktaş da deplasmanda Baskonya ile saat 21.30'da karşılaşacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi İstanbul'un da ev sahipliğine talip olduğu 2036 olimpiyatları için yol haritasını açıkladı. Aday adayı şehirler arasındaki ilk eleme Mart ayında yapılacak.
11: Türkiye'nin olimpiyat hayali konusundaki takvim belli oldu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi 2036'nın ev sahibini seçme planlamasını duyurdu. Sürekli diyaloğun sürdüğü Almanya, Macaristan, Hindistan, Katar, Güney Kore, Güney Afrika ve Türkiye'ye adaylık kılavuzunu gönderen komite, 31 Ekim'den sonra yeni başvuru kabul etmeyeceğini açıkladı. Aday kentler projelerinin ilk sunumunu Kasım ayında sanal ortamda gerçekleştirecek. Mart ayında ise ilk elemeleri geçen şehirler seçilecek. Bu aşamadan sonra mali garantiler talep edecek komisyon saha ziyaretlerine başlayacak. 2036 yaz olimpiyatlarının ev sahibi 2029 yılının ortasında düzenlenecek. IOC kongresinde üyelerin oylarıyla belirlenecek. Yola çıkan süreçte İstanbul'un rakipleri de belli olmaya başladı. Almanya adaylık için Münih'i seçerken Hindistan'sa tekstil sektöründeki öncü şehri olan Ahmet Abad'ı aday gösterdi. Uzun yıllardır olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya çalışan Türkiye bu hayaline en çok 2020 için yaklaşmıştı. Aday şehirler arasında Tokyo ile finale kalan İstanbul son seçimde 16 oyluk farkla yarışı kaybetti. Pandemi nedeniyle 2020'yi bir yıl ertelemeli yapan Japonlar, seyirci kısıtlamalarıyla düzenlediği oyunlarda yaklaşık 12 milyar dolar zarara uğradı.
10: Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2026 Dünya Güreş Şampiyonası öncesi Erzurum'da yüksek irtifa kampı yapıyor. Şampiyona 24 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Kazakistan'da düzenlenecek.
13: Tabii ki hedef şampiyonluk ama olimpiyat en önemli hedefim.
12: Rıza Kayaalp yeni dünya ve Avrupa şampiyonlukları için çalışıyor. Ana hedefse görkemli kariyerini 2028'de olimpiyat şampiyonluğuyla taşlandırmak.
13: Alamadığım tek altın madalya olan olimpiyatı alabilmek. Hedefim bu benim için. Ha, bunun dışında pek işin başka boyutunda değilim. Dediğim gibi sporu maddiyat için yapmıyorum.
12: Greco-Romen milli takımı 2026 Dünya Güreş Şampiyonası öncesi Erzurum'da kampta.
13: İlk kez bu kadar yüksek bir yerde son kamp yapıyoruz. Hani bizim için inşallah iyi olacağını düşünüyoruz. Ki kendim için ben ondan eminim inşallah. Bunun karşılığını alacağımı.
12: Şampiyona 24 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek. Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, 13 Avrupa şampiyonluğuyla da bu alanda rekorun sahibi.

0: Kılıçoğlu'yla Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Rüzgarların hafiflemesi birçok noktada sise neden oluyor. Bursa, Çanakkale, Sakarya, Bolu, Düzce, Kütahya, Manisa, Ankara, İç Anadolu istikametine gidecek sürücüler sabah ve akşam saatlerinde bazı noktalarda sise yakalanabilirler. Dikkatli seyredilmeli. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: NTV Ekonomi başlıyor.
3: Mutlu günler, gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden karşınızdayız. Fon tasfiyesi kapsamında dün 3 şirketin 17 fonundaki 43.643 kişiye ödeme yapıldı. Geri kalan yaklaşık 400 bin kişi ise olağan dışı tasfiye sürecini bekliyor. Süreç için geçici yasa çıkarılacak. Ayrıntıları alacağız şimdi. Ankara'ya döneceğiz. Özgür Akbaş bizimle birlikte, hemen soralım. Özgür merhaba. Yasa ne zaman çıkacak? Detaylar netleşti mi? Neler var? Seni dinliyoruz.
4: Murat merhaba. Evet, yasa hazır. Saat 15.30'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Ve bir basın toplantısı da yapması planlanıyor. Abdullah Güler'in bu teklifin tüm ayrıntılarını aktaracak. Ama tabii aldığımız bilgiler var. 9 maddeden oluşması beklenen bir teklif bu. Ve teklifle yatırımcıların hakkının korunması ve sürecin şeffaf yürütülmesi amaçlanıyor. Aslında Sermaye Piyasası Kurulu bir yol haritası oluşturmuştu. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun oluşturduğu yol haritasının hukuki altyapısının oluşturulması gerekiyordu. İşte bu kanun teklifi de bunu sağlamış olacak, 9 maddelik teklif. Teklifle her fonun kendi mal varlığının tasfiye edilmesi ve elde edilen nakdin hak sahiplerine adil bir şekilde dağıtılması hedefleniyor. En büyük amaç bu. Bu noktada teklifle birlikte 455.578 yatırımcı mağdur olmuştu. İşte o mağdur olan yatırımcıların öncelikli olarak ana paralarının 1 milyon TL'ye kadar olan kısmının ödenmesi yine bu teklifle amaçlanıyor. Tabii bu ödeme yapılırken enflasyon değişim oranları da dikkate alınacak ve bu noktada çıkışların ilk giren ilk çıkar yöntemiyle mahsup edilmesinin sağlanması yine planlanıyor bu teklifle birlikte. Kişi başı azami avans niteliğinde 1 milyon lira ara ödeme yapılması öngörülüyor. Zaten Sermaye Piyasası Kurulu'nun yol haritasında da bu vardı. Dün itibariyle de 17 fon tasfiye edildi ve 43.643 fon katılımcısının 1 milyon TL'lik parası ilgili bankalara da yatırıldığını da hatırlatalım. Önce küçük yatırımcı hedefleniyor. Net yatırım tutarı en düşük olan hak sahiplerinden başlamak üzere ödemelerin yapılacağı yine kanun teklifinde vurgulanan nokta. Kanunla isteğe bağlı iade mekanizması da oluşturuluyor. İsteğe bağlı olarak bu iadeler yapılacak. Gönüllülük esasında dayalı olarak gerçekleşecek iadeler. İade tutarında objektif piyasa koşulları, piyasa ölçütlerinin esas alınacağını da vurgulayalım. Bunun dışında fon varlığı zararı karşılayamazsa, çünkü fon varlığının varlığı öncelikle tasfiye edilecek ve bu zararı karşılayamazsa peki ne olacak? Çünkü kamu kaynaklarının kullanılmaması kesinlikle bu karara varıldı. Bu kez tüzel kişilerin şahsi sorumluluğuna gidilecek. Yani fon kurucusu, fon yönetim kurulunda olanların mal varlığı bu kez devreye sokulacak. Son not, el koyulan ya da müsaade edilen mal varlığı değerleri yatırımcıların zararının giderilmesinde tüm yönleriyle kullanılacak bu teklifle birlikte. Saat 15.30'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından bu teklif Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Sonunda kamuoyuyla paylaşılacak. Murat.
3: Teşekkür ediyoruz. Özgür Akbaş ayrıntılı bir biçimde yasa taslağının çerçevesini, öne çıkan başlıklarını aktardı değerli izleyenler. Şimdi piyasalara döneceğiz. Piyasalarda neler oluyor? Haftanın son işlem günü, günün ilk yarısı itibariyle bakalım. Öncelikle borsada BIST 100 endeksi şu sıralarda %0,13 primle 12.231 puan seviyesinde. Açılışla beraber endeks yönünü yukarıya doğru çevirdi. %0,89'luk yükselişle gün içerisinde şu ana kadar gördüğümüz en yüksek seviye seviye 12.331 puana kadar yükseldi. Aşağıda ise açılış seviyesi olan 13.122 puanın altına hiç gerilemedi. Günün ilk yarısında eksiye geçmedik. İşlem hacmi düşük, son günlerde hep olduğu gibi 50 milyar lira civarında seyrettiğini söyleyebiliriz. Bankacılık yatay negatif bir seyirde, %0,20 civarı kayıpta. Holdingler keza yine aynı şekilde yatay bir seyirde, yatay negatif. Petrokimyada satışlar bir miktar fazla, %1'e ulaşmış durumda. Gıda, hizmetler %1,5 civarında yukarıda. Ticaret ve ulaştırma endeksleri de yine %1,5 civarında pozitif seyrediyor günün ilk yarısında. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 36 kuruş seviyesinde. Uluslararası piyasalarda sabah saatlerinde, sabah yayınımızda da ifade etmiştik, altının Amerikan doları, dolar endeksi 102 endeks seviyesinin altına sarkmıştı. Tekrar bir üzerine doğru attı. 102.07'lere geldi. Euro dolar karşısında 1.12.20'lere doğru geri çekildi. Sterlin de 1.32.40'lar seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatlarına baktığımızda altının ons fiyatı doların bu yeniden 102 endeks seviyesinin üzerine gelmesi çok etkilemiş gibi görünmüyor. %1,26 yukarıda, 4.185 dolar seviyesinden işlem görüyor altının onsu. Petrol fiyatları sabahki seviyelerinde 101,5 dolarlarda, yine önceki kapanışına göre %0,84 aşağıda. Orada malumunuz Amerika Birleşik Devletleri, İran Savaşı ve Donald Trump'ın açıklamaları takip ediliyor yakından fiyatlamalar yapılırken. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.639 lira, çeyrek altında 10.842 lira seviyesinde. Şimdi konuğumuza döneceğiz değerli izleyenler. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal bizimle birlikte telefon attığımızda. Onurcan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hemen soralım. Haftanın son işlem günü, 16 Eylül'den beri, yani fon krizinin başladığı günden beri aslında düşük hacimle, düşük likitle devam etmeye çalışan bir borsa, bir piyasa takip ediyoruz. Likidite sorununun hala sürdüğünü söylemek mümkün mü? Bunun ne zaman dengelenmesini beklersiniz?
5: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum öncelikle. Borsa tarafında özellikle dediğiniz gibi o 16 Eylül'den sonra Eylül ayının ikinci yarısında fon kaynaklı gelişmelerle gördüğümüz satışların ardından son dönemde daha dalgalı bir seyri takip ediyoruz. O fon kaynaklı oluşan endişelerle gördüğümüz ilk satışların geride kaldığını büyük ölçüde söylemek mümkün. Ama henüz borsada anlamlı bir hacim ve anlamlı bir toparlanma göremedik. Burada özellikle kısa vadeli ortalamalar altında seyreden, hacmin düşük kalmaya devam ettiği, alım iştahının görece düşük kaldığı bir fiyatlamayı görüyoruz. Bu da endeks tarafında dalgalı bir seyri beraberinde getiriyor. O fon kaynaklı endişelerle satışların geride kaldığını, bu tarafın sindirildiğini söyleyebilmek mümkün olsa da henüz anlamlı bir toparlanma ve alım iştahında anlamlı bir güçlenme görmüyoruz. Burada biraz daha zamana ihtiyacı var gibi duruyor piyasanın. Özellikle dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de açıklamaları vardı. Özellikle burada 17 fonun tasfiyesinin ve ödemelerinin yapıldığına ilişkin. Ama özellikle olağanüstü tasfiye olarak adlandırılan diğer 4 portföy yönetim şirketindeki fonların tasfiyesi, ki orada özellikle aktifleri tasfiye büyüklüğü anlamında da ciddi fonlar orada biraz. Oradaki ara ödeme, ana para ödemesi Ekim ayının içinde tamamlanmasını hedeflendiği ifade edilmişti. Bu sürecin belki biraz gerçekleşmesini görmek gerekiyor belki. Özellikle 1 milyon TL altındaki daha çok sayıda toplam yatırım, hani bu tasfiye konu fonlardaki yatırım sayısının büyük kısmını kapsayan o 1 milyon TL altındaki yatırımcıların paralarını belli ölçüde alması sonrasında piyasada biraz daha toparlanma görebiliriz. Tabii mevcut durumda küresel risk daha da dalgalı. Petrol fiyatları da görece yüksek. Ama önümüzdeki dönemde piyasanın yavaş yavaş dip oluşumunu tamamlayıp toparlanma kaydedebileceğini düşünüyorum. Yani orta vadede mevcut seviyelerde endekse ilişkin beklentimiz, görüşümüz pozitif kalmaya devam ediyor. Özellikle ana listelerde, BIST 30 listelerinde olumlu görüşümüzü koruyoruz orta vade için. Ama kısa vadede biraz daha gelişmeleri takip etmekte fayda var. Henüz hacim artışını, alım iştahında artışını göremedik. Burada 22 Ekim'deki Merkez Bankası toplantısında faiz indirimi bekliyoruz. Bu tarz olumlu gelişmelerle birlikte önümüzdeki günlerde, haftalarda piyasanın yavaş yavaş bu gelişmeleri daha fazla sindirip toparlanma aşamasına geçebileceğini değerlendiriyoruz, bekliyoruz diyebiliriz.
3: Teşekkürler. Bir soru da yurt dışından. Dolar endeksi güçlü kalmaya devam ediyor. Zaman zaman 102 üzerinde dalgalanmalar yaşasa da bir taraftan Amerikan faiz tahvillerini, tahvil faizlerini takip ediyoruz. Bir taraftan Fed'i takip ediyoruz. Ama orada da yurt dışında da özellikle Amerika kaynaklı takiplerde, datalarda, verilerde bir dalgalanma, bir karışıklık ya da bir beklenti mi nedir bunun ismi bilmiyorum. Siz nasıl okuyorsunuz yüksek tahvil faizi, yüksek dolar seviyelerini son dönemdeki?
5: Bunun arkasındaki en önemli etmenlerden biri hala daha süre gelen jeopolitik belirsizlik ve petrol fiyatlarının yüksek kalması. Yani mevcut durumda da baktığımızda 100 doların üzerinde fiyatlanan bir Brent petrol var spot piyasada. Yüksek enerji fiyatları da küresel çapta enflasyon endişelerini gündemde tutuyor. Artı bir de bunun üzerine Amerika'da güçlü gelen ekonomik verileri üst koyduğumuzda önümüzdeki sürece ilişkin Fed'in daha sıkı bir para politikası izleyeceği ve bu sıkı duruşunda daha uzun süre koruyacağı beklentilerini gündeme getiriyor. Dolayısıyla bu durum hem doları küresel piyasalarda diğer para birimlerine karşı daha güçlü kılıyor, hem de tahvil faizlerini yukarı yönlü hareketi beraberinde getiriyor. Hem enflasyon endişeleri nedeniyle hem de Fed'in daha fazla faiz arttırımına gideceği düşüncesinin etkisiyle. Artı tabii Amerika'daki yüksek seyreden boşluk, geçtiğimiz birkaç aylık dönemde artan tahvil ihraçları gibi durumlarda bu yüksek tahvil faizlerinin önemli etkenlerinden biri. O yüzden burada mevcut durumda doların güçlü olması, tahvil faizlerinin yükseliyor olması da zaman zaman risk iştahı üzerinde ve özellikle emtialar üzerinde baskı oluşturan bir faktör. Altında bugün bir toparlanma görüyoruz ama genel çerçeveye baktığımızda, yani yılın geneline baktığımızda ons altının daha zayıf bir görünüm veya emtiaların daha zayıf bir görünüm izlediğini takip etmekteyiz. Önümüzdeki süreçte izleyeceğimiz 3 temel konu başlığı var. Birincisi jeopolitik gelişmeler ve bunun petrol fiyatlarına yansımaları. İkincisi Amerika'daki ekonomik veriler, özellikle istihdam ve enflasyon verileri konuda çok önemli olacak. Üçüncüsü de Fed başta olmak üzere merkez bankalarına yönelik beklentiler. Bu 3 ana konu başlığındaki gelişmeler küresel varlık fiyatları üzerinde belirleyici olacak bir nokta. Ama mevcutta doların güçlü kalması, tahvil faizinin yüksek seyretmesi emtialar üzerinde, hisse piyasaları üzerinde bir miktar daha baskı oluşturmaya, belirsizlik oluşturmaya devam ediyor diyebiliriz.
3: Teşekkür ediyoruz. Onurcan Bal, bizimle birlikte olduğunuz sorularımızı cevapladınız. Mutlu günler diliyorum. Sıradaki haberimize devam ediyoruz. Değerli izleyenler, sanayi üretimi Ağustos'ta sert geriledi. Ağustos ayında sanayi üretimi yıllık %1,9 azalarak sert bir düşüş gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yıllık sanayi üretimi yıllık düşüş serisini 4. aya taşıdı. Ağustos ayında imalat sanayi sektörü endeksi %2,5 azaldı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe de %1,3'lük artış izlendi. Türkiye İhracatçılar Meclisi 15-17 Ekim'de İnovasyon Haftası etkinliği düzenleyecek. Tanıtım etkinliğinde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, İçinde bulunduğumuz dönüşümün yalnız kullanıcısı değil, aynı zamanda üreticisi olmak istiyoruz, dedi. Gültepe, teknolojiyi geliştiren ve ihraç eden bir ülke hayal ediyoruz, diye konuştu. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı, ihracatta eşik atlamak için yapay zeka ile uzlaşı içinde ve birlikte çalışılması gerektiğine inandığını ifade etti. Bu yıl 13.sü düzenlenecek etkinlikte 9 ayrı program alanında 120'den fazla konuşmacı yer alıyor. İnşaat maliyetleri Ağustos'ta aylık %2,04 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre inşaat maliyetlerinde geçen yılın aynı ayına göre artış %29,59 oldu. Aylık bazda malzeme endeksi %2,73, işçilik endeksi %0,82 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri %28,72, işçilik maliyetleri %31,20 artış gösterdi. Yine fon krizine dair bir haberle bitirelim. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Destek Finans Faktöring'e kayyum olarak atandı. Destek Finans Faktöring, kamuyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamada, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun şirkete kayyum olarak görevlendirildiğini açıkladı. Şirket yönetiminin ve temsilinin fon kurulu tarafından atanan yeni yönetim kurulu aracılığıyla yürütüleceği ifade edildi. Açıklamada ticari faaliyetlerin kesintisiz devam ettiği vurgulandı. Piyasa ekranını noktalıyoruz. Hoşçakalınız.

0: NTV Radyo. Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
0: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
2: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Toplantıya 3 kişi katılmadı mı, yoksa toplantıya 3 kişi katılmadılar mı? Evet, bugün özne yüklem uyumu konusuna girmek istiyorum. Sanırım bu konuda biraz kantarın topuzu kaçtı. O kadar ki yakında tıpkı İngilizler gibi 3 elmalar demeye başlayacağımızdan korkuyorum. Kuralları anlatmaktan çok örnekler vererek Türkçemizi biraz hatırlayalım. Az önceki örnekle işe başlayalım. Diyelim manava gittik. Şuradan 3 kilo elmalar ver der miyiz? Kuşkusuz 3 kilo elma ver deriz. Çünkü sayı vererek tümceyi çoğul yapmış olduk. Bir iki örnek daha verelim. Kasırganın yüzlerce kişinin ölümüne yol açtığı bildiriliyor. Yüzlerce kişilerin değil, yüzlerce kişi. Binlerce işçi yeni çalışma koşullarına karşı direnişe geçti. Binlerce işçiler değil, binlerce işçi. Milyonlarca kişi savaşa karşı yürüdü. Milyonlarca kişiler değil, milyonlarca kişi. Yalnızca sayı verilen değil, çokluk belirten ön hatlarında da aynı şey söz konusu. Çok sayıda öğrenci hastalandı. Çok sayıda öğrenciler değil, çok sayıda öğrenci. Kent yaşamı pek çok sorunun kaynağı oluyor. Pek çok sorunların değil, pek çok sorunun. Beyoğlu'nda her türlü insana rastlamak olanaklı. Her türlü insanlara değil, her türlü insana. Özne, cansız varlıklar, soyut kavramlar, eylem ve zaman adları olduğunda yüklem tekil olur. Ağaçlar Şubat başında çiçek açmıştı. Çiçek açmışlardı değil, çiçek açmıştı. Bazen dakikalar geçmez olur. Geçmez olurlar değil, geçmez olur. Kirazlar henüz olgunlaşmamış. Olgunlaşmamışlar değil, olgunlaşmamış. Öznede bireyler teker teker değil de toplu olarak düşünülürse yüklem yine tekil olur. İşçiler greve gitti. Gittiler değil, gitti. Askerler bölüğün önünde toplandı. Toplandılar değil, toplandı. Son sınıf öğrencileri Kapadokya'ya gitti. Gittiler değil, gitti. Gol atınca stat ayağa kalktı. Kalktılar değil, kalktı. Vaktimiz yeterli olmadı. Gene de böyle kapsamlı bir konu üzerine biraz olsun düşünelim dedim. Hepinize iyi günler.
2: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
0: NTV Radyo.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
5: Doğa takvimi. Bugün 9 Ekim 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Dünya Göçmen Kuşlar Günü'ndeyiz. Bugün ve hafta sonunda dünyanın dört bir yanında göçmen kuşlar konuşulacak. Bu yılın teması kuş gözlemi ve vatandaş biliminin önemi. Kuş göçü, kuzey ve güney yarımkürelerde yıllık döngünün önemli bir parçası. Dünya Göçmen Kuşlar Günü de ilkbahar ve sonbahar döneminde olmak üzere yılda iki kez Mayıs ve Ekim aylarının ikinci cumartesi günü kutlanıyor. Kuş gözlem etkinlikleri bugün başlıyor, hafta sonunda da sürecek. Size en yakın kuş gözlem etkinliğine katılmak için kuş gözlem topluluklarının, doğa derneklerinin web sitesinden bilgi alabilirsiniz. Meraklısının dikkatine! İstanbul'da göçmen kuşların konuşulacağı Türkiye Kuş Konferansı da bugün başlıyor. 3 gün boyunca göç ekolojisinden göç yollarının korunmasına, kuş araştırmalarından koruma çalışmalarına pek çok konu konuşulacak. Türkiye Kuş Konferansı'nın bu yıl 23.sünün düzenlendiğini, Doğa Derneği koordinasyonunda Üsküdar Belediyesi, Roots & Shoots Türkiye, Kuş Kolektifi ve İstanbul Kuş Rasathanesi Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştirildiğini ekleyelim. Unutmadan, 3 gün sürecek konferansa katılabilmek için Doğa Derneği web sitesindeki başvuru formunu doldurup kayıt yaptırmak gerekiyor.
5: Doğa Takvimi.
4: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
7: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için.
2: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
8: PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını, Başıkan'ın Irak'a teslim edilmesini ve bunun hem Irak'a hem de bölgeye yansımalarını konuşacağız.
9: Trump'ın bu kaygısı haklı mı, yoksa Trump günü kurtarmak için mi bunu yapıyor?
2: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
8: Haklı selim yorumlar, Türkiye ile karşı karşıya gelinmemesi yönünde.
10: Niyet gerçeğe dönüşür mü? Görüşmeye de bu ele alınır mı? Çünkü bu Türkiye açısından da önemli bir gelişme olabilir. Buyurun.
2: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
8: Siz ne dersiniz? Yani oradan yansıyanlar.
10: Hangisi daha ağır basıyor sizin değerlendirmenize göre?
9: Askeri seçenek tekrar daha yoğun olarak devreye girecek.
2: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
8: Bu dalganın en önemli özellikleri nedir? Hangi konularda
10: şüpheler var gözaltına alınanlar açısından?
9: Hocam ne diyor bu araştırma? Araştırma.
2: Cuma saat 16:20'de NTV Radyo'da dinleyin.
0: NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, saat 13 NTV'de Öğle Bülteni ile karşınızdayız. Gündemi kısaca bir toparlayalım efendim, ardından tek tek ayrıntılara bakacağız. Fon krizinde ödemelerin nasıl yapılacağına dair önemli bir yol haritası ortaya koyacak olan yasa teklifi bugün meclise sunulacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklamalar var. 141 kişi ve 73 şirketin fondan 187 milyar lira çektiğini söyledi. Bu isimlerden kim önceden haber aldı da parasını, hatta karını kurtarmaya çalıştı, araştırılıyor. İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazında kalan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Şimdi konunun hem bir soruşturma boyutu var, hem de İstanbul'un yapı stoğunun ne kadar problemli olduğunu bir kez daha ortaya koyan boyutu. Hepsini konuşacağız. Türkiye'de futbolun ne kadar temiz olduğu her zaman tartışma konusu. Son olarak hakemler dosyasıyla ortaya atılan iddialar, yazışmalar, ses kayıtları bu tartışmayı elbette daha da alevlendirdi. Bugün Futbol Federasyonu olağanüstü toplanıyor. Gündemde hem seçim var, hem de milli takım teknik direktörü Montella ile ilgili bir kararın alınması bekleniyor. Canlı bağlantıyla ayrıntıları öğreneceğiz. Ve Nobel Barış Ödülü sahibini buldu. Güney Afrikalı insan hakları savunucusu Navanethem Navi Pillay ödüle layık görüldü. Geçen yıl olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da ödülü istiyordu. Malumunuz, tartışmalı olsa da kendisi 9 savaşı bitirdiğini iddia ediyor. Elbette şimdi ödülün sahibi Pillay'dan çok Trump'ın bu karar hakkında ne diyeceği merak ediliyor. Başlıyoruz. Fon yasa teklifi meclise geliyor. 9 maddeden oluşan bir yasa teklifiyle yatırımcıların haklarının korunması, sürecin şeffaf yürütülmesinin sağlanması amaçlanıyor. Ayrıntıları alacağız şimdi. Özgür Akbaş karşımızda.
1: Türkiye'yi sarsan fon krizinde önemli bir adım atılıyor. Bir kanun teklifi hazırlandı. Geçici 9 maddeden oluşan bir teklif bu ve saat 15.30'da Meclis Başkanlığı'na sunulacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından sunulacak ve sonrasında Abdullah Güler'in kamuoyunun karşısına çıkarak bu kanun teklifinin ayrıntılarını aktarması bekleniyor. 9 maddeden oluşan bir teklif dedik. Aslında 10 maddeydi ama son rütuşlarla 9 maddeye düşürüldü. Peki teklif ne getiriyor? Hemen ayrıntıları da aktaralım. Teklifle yatırımcıların hakkının korunması ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Aslında şu çok önemli. Sermaye Piyasası Kurulu bir yol haritası oluşturmuştu. Ödemelerin nasıl yapılacağı da o yol haritasında belliydi. Ancak o yol haritasının bir hukuki altyapıya ihtiyacı vardı. İşte o hukuki altyapı da bu kanun teklifiyle kurulmuş olacak. Teklifle her fonun kendi mal varlığının tasfiye edilmesi hedefleniyor. 131 fon var ve bu 131 fonun mal varlığı tasfiye edilecek ve elde edilecek.

0: 3643 fon yatırımcısının 1 milyon liraya kadar olan ana paraları ödenmiş oldu, bankalara aktarıldı bu para. Bundan sonra da peyderpey ödemelerin devam edeceğini de belirtelim bu kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte. Önce küçük yatırımcının tabii öncelikli alındığını belirtelim. Net yatırım tutarı en düşük olan hak sahiplerinden başlamak suretiyle ödeme yapılması sermaye piyasası kurulunca karar verilecek bu kanun teklifine göre. Ve şu mekanizma da kuruluyor kanun teklifiyle, isteğe bağlı iade mekanizması oluşturuluyor. İsteğe bağlı olarak iadeler gerçekleşecek. Yani gönüllülük esasına dayalı bir şekilde gerçekleşmesi isteniyor bu kanun teklifiyle. Ama iade tutarında objektif piyasa ölçütleri esas olacak. Buna da vurgu var teklifte. Fon varlığı eğer zararı karşılayamazsa ne olacak? Çünkü kamudan hiçbir kaynağın aktarılmayacağı net olarak ortaya konulmuştu. İşte eğer fon varlığı zararı karşılayamazsa bu kez tüzel kişilere gidecek. Yani fonun yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyelerinin mal varlıklarına gidilecek ve onlar devreye sokulacak bu zararın karşılanması için. İşte böylesi önemli, kritik bir düzenleme, geçici bir kanun teklifi ve saat 15.30'da Meclis Başkanlığı'na sunulacak Burak.
1: Özgür Akbaş'tan aldık teklifin ayrıntılarını. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bu fon meselesiyle ilgili açıklamalar var. 141 kişi ve 73 şirketin 3 fondan 187 milyar lira çektiğini açıkladı Bakan Gürlek. Bu hesaplardan gönüllü iade yapmaları istendi. Özellikle önceden haber alarak fondan çıkış yapan isimler araştırılıyor.
2: 141 kişi, 73 şirket fonlardan 187 milyar lira çekti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah gazetesine konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmadaki yeni detayları paylaştı. İlk incelemelere göre 214 hesap 3 fondan 187 milyar 653 milyon lira gelir elde etti. Bu hesaplardan gönüllü iade yapmaları istenecek. İade edilen tutarlar tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde oluşturulacak fona aktarılacak.
3: Çok yüksek miktarlarda çıkış yapmış, yani bir kar.
2: Adalet Bakanı Gürlek fonlardan önceden haber alarak çıkış yapan isimlere odaklandıklarını söyledi. Özellikle 13-16 Eylül tarihleri arasında satış yapanların mercek altına alındığını açıkladı. Soruşturma sürecinde yapay zeka sistemlerinden de destek alındığını belirtti. Habere göre haksız kazançların 90 milyar liralık kısmı Tera Yatırım'ın fonlarından sağlandı. 80 milyar liralık kısmı Pusula Portföy'ün fonlarından, 18 milyar liralık kısmı ise Hedef Portföy'ün fonlarından elde edildi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uluslararası adalet zirvesinde konuştu. Küresel adalete Birleşmiş Milletler üzerinden eleştirileri vardı Cumhurbaşkanı'nın. Uluslararası hukuk askıya alınmış, uluslararası anlaşmalarsa hükmünü yitirmiş durumda dedi.
4: Birleşmiş Milletler çatısı altındaki 190'dan fazla ülkenin iradesinin veto imtiyazına sahip sadece 5 üyenin kararlarına bağlı olduğu bir yapının adil ve sağlıklı olmadığının hepimiz bilincindeyiz. Birileri odadaki fili görmemekte ısrar etse de mevcut sistemin hakkaniyetli ve sürdürülebilir olmadığını artık herkes biliyor. Uluslararası hukuk neredeyse askıya alınmış durumda. Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda. İlkeler, normlar, sistemin merkezinde yer alan kurallar, bunların tamamı ayaklar altına alınmış durumda. Kıymetli dostlar, bunları hamaset olsun, polemik olsun veya ajitasyon için söylemiyorum. Tam tersine bunlar yüzleşmemiz gereken acı gerçeklerdir. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının

0: tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: İstanbul Maltepe'de çöken binada can kaybı 5'e çıktı. Geriye acı hikayeler kaldı. Facia göz göre göre geldi aslında. Yarısı kaçak olan bina neredeyse 40 yıllıktı. Kentsel dönüşüm kararı alınmıştı ama bir türlü uzlaşılamamıştı sakinler tarafından. Enkazdan da daha önce yıkılan, çöken birçok binada gördüğümüz gibi yine midye kabukları çıktı.
2: Göz göre göre gelen felaket 5 can aldı. İstanbul Maltepe'de çöken binada 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan, 2 kardeş 22 yaşındaki Ahmet Muhammed İnan ve 20 yaşındaki Zeynep İnan'la 66 yaşındaki engelli apartman sakini Hüseyin Özkurt hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 40 yaşındaki Mesut Bilice ise oturduğu apartman kentsel dönüşüme girdiği için 11 ay önce bu apartmana taşınmıştı. Kentsel dönüşüme girmeyi bekleyen kardeşler apartmanında hayatını kaybetti. 7 katlı binanın 4 katı yani yarısı kaçaktı. İlk yapılan ruhsatlı 3 kat kaçak katların yükü altında kaldı.
3: Halihazırda 4 katın kaçak olarak çıkıldığı kesinlik kazanmıştı ama bir yandan da o zayıf malzeme de dikkat çekiyor. Bakın o parçalanan beton parçalarından, molozlardan sık sık deniz kabuklarının çıktığı görülüyor.
4: Bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı.
2: Bina 39 yıllıktı. Apartman sakinleri kentsel dönüşüm için görüşüyordu ancak anlaşma sağlanamamıştı. Facia kentsel dönüşümden önce geldi.
3: Bu facianın önüne geçilebilir miydi? Acaba yapı stoğu ne durumdaydı? Bununla ilgili incelemeler devam ediyor. Çevreye çok sayıda parça savruldu. İşte ekipler faaliyetlerine devam ediyorlar. Kanat örneği alıyorlar. Her parça, her bulgu burada çok önemli. İnceleme devam edecek. Olay yerindeki çalışmalarda bir başka etkense şu an halen faaliyetin iş makinesinin çalışmaya devam etmesi. Kepçelerle, iş makineleriyle o toprak yığını kaldırılmaya çalışılıyor.
2: Soruşturma kapsamında binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş gözaltında. Apartmanın müteahhidi Dursun Baskıcı'nın ise 2016 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.
1: Olay yerine dönelim. Binada arama kurtarma çalışmaları artık tamamlandı. 2 gün önce insanların yaşamlarını sürdürdüğü o binanın yerinde de bir enkaz var. Şimdi İhmalin izlerini bulmak için orada çalışmalar yapılıyor. Baran Bila karşımızda. Baran.
3: Burak, hayli üzücü bir görüntü var karşımızda. Senin de söylediğin gibi sadece 2 gün önce burası onlarca kişiye ev sahipliği yapıyordu ama şu an sadece bir enkaz yığını görüyoruz. O noktayı göstereceğiz ama bir yandan çalışmalar da devam ediyor. Bakın farklı cihazlar şu an devrede. Karot örneği almak için veya buradan kopan parçalardan, demir parçalarından örnekler almak için ekipler devredeler. Saatlerdir bu şekilde çok sayıda malzeme biriktirildi ve buradan toplanan parçalar laboratuvara götürülecek. Burada kapsamlı bir inceleme yapılacak. Bizim buradan bir kesin bir kanaate varmamız biraz zor çünkü işin uzmanları buna karar verecek ama ilk görüntü, ilk manzara da hiç olumlu değil. Paslanmış, korozyona uğradığı öngörülen demirler ve deniz kabuğu çıkan parçalar da hemen önümüzde geniş bir alana doğru yayılmış vaziyette bu parçalar. İşte bu doğrultuda belediye ekipleri, itfaiyenin veya farklı birimlerin uzmanları da saatlerdir çalışıyorlar. Sabah saatlerinden beri bu çalışmalar yoğunlaşmış vaziyette. Gece maalesef arama kurtarma çalışmaları sabaha karşı sonuçlanmıştı ve bunun ardından farklı bir aşamaya geçildi. Hem enkaz kaldırılmaya çalışılıyor hem de facianın izleri bu şekilde araştırılmış oluyor. Polis ekipleri, olay yeri inceleme uzmanları da devrediler. Özgen Özel'den rica edeyim, şimdi biraz daha geride hemen şu tarafta polis farklı bulguları bir araya getirmiş ve bunların hepsine farklı sınıflar verilmiş. Örneğin bodrum kattan çıkan parçalar, kolonlardan alınan örnekler, demir karot örnekleri farklı dosyalara kondu ve bu dosyalar hepsi bir araya getirildikten sonra uzmanların incelemesine sunulacak. Durum bu şekilde. Çevrede güvenlik önlemleri de devam ediyor. 3 apartman tahliye edilmişti, hatırlayalım. Onlar üzerindeki inceleme de bir hayli kritik çünkü o binalarda oturmak mümkün olacak mı? Oralarda herhangi bir risk, çökme tehlikesi var mı? Bunlara da teker teker bakılıyor. Yani şu an bulunduğumuz sokakta halen çok sayıda faaliyet var. İşler en azından bugün bugün uzun saatlerce devam edecek gibi görünüyor. Ve hemen işte karşımızda maalesef o üzüntü verici görüntüyü görüyoruz. Moloz yığınları, farklı malzemeler bir araya getirilmiş. Şimdi evet bakıyorum polis ekipleri bir başka parçayı daha aldılar. Tahminimi o yöndeki numaralandırdılar. Polisler veya uzman ekipler onlara teker teker bakıyor şimdi. Dediğimiz gibi bunların sınıflandırılması, tasnif edilmesi ve bu şekilde laboratuvara götürülmesi de çalışmalarda önemli bir aşama. Bu yüzden titiz, hassas bir faaliyet yürütülmekte. Bakın o da tahminim o yöndeki birazdan delil kutusuna veya poşetine konulacak ve buradan incelemenin yapılacağı merkeze götürülecek. Bilir kişilerin burada etkili olacağını, bu raporların yazacağını tahmin ediyoruz. Biraz daha hemen o karşımızdaki manzaraya yine baktığımız zaman iş makineleri, kepçeler saatlerdir sabah saatlerinden itibaren çalışıyor. Bu moloz yığınları, beton parçaları, plastik malzemeler artık hepsi üst üste konuldu. Zaman zaman daha ağır olanlarının hafriyat kamyonlarıyla götürüldüğünü gördük. Bu şekilde bir sınıflandırma yapılmış. Şimdi anladığım o şöyle bir plastikler arka arkaya yan yana dizildi. Hemen arkasındaki alan oldukça düzleştirildi. Bu çalışmaların da bir an önce tamamlanması önemli ki bölgede günlük hayat normale dönebilsin. Çevre sakinleriyle zaman zaman konuşma fırsatımız oluyor. Onlar da bir hayli üzgünler. Tanıdıkları kişiler can verdi ve onlar da endişe ettiler. Hemen yanlarında, hemen oturdukları yerin yanında böyle bir durum olunca kendi binalarındaki durum da gündeme geliyor ister istemez. Çevrede çok sayıda kentsel dönüşüme ilişkin başvuru hazırlığının, talebinin olduğunu da hatırlayalım. Ama maalesef işte o çöken kardeşler apartmanında olduğu gibi sık sık kat maliklerinin anlaşamadığı oluyor. Böyle meşakkatli bir süreç oluyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var Burak Özcan.
1: Baran Bila karşımızdaydı. Geçen yıl Yalova'da evinin 6. katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter bugün ikinci kez hakim karşısında. Dilek Yaman Demir Yalova Adliyesi'nde takip ediyor duruşmayı. Dilek, bugün bir karar çıkabilir mi?
5: Karar çıkması muhtemel eğer mahkeme başkanı bilirkişi raporlarıyla birlikte ekstra delil toplanması taleplerini kabul etmezse. Çünkü davada geçtiğimiz celse yani ilk duruşmada duruşma savcısı mütalasını yani talebini sunmuştu davanın sonu için. Davanın nihai bir kararla sonuçlandırılması için verilen o mütalaya da geçtiğimiz duruşmada süre istemişlerdi savunma için. O süre talebi kabul edilmiş, işte bugüne verilmişti gün. Şimdi sanık, bu davanın tek sanığı olan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı da yaklaşık 2,5 saattir savunmalarına devam ediyor. Şu sıralarda duruşmaya bir ara verildi. 14'e kadar küçük bir ara verildi. Aradan sonra da artık Tuğyan Ülkem Gülter son sözlerini söyleyecek. Mahkemenin eğer dediğimiz gibi, tekrar altını çizelim, bir delil değerlendirme durumunu yeniden kabul etmezse nihai kararını vermesi bekleniyor. Peki duruşmada gün içinde neler yaşandı? Saat 9 sıralarında başladı duruşma. Tuğyan Ülkem Gülter tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Yine ilk celsede, ilk duruşmada giydiği siyah takım elbisesini giymişti. Yaklaşık 9.30'a kadar, yani yarım saat boyunca Tuğberk'in, yani Tuğyan'ın erkek kardeşi Güllü'nün oğlunun avukatları konuştu. Tuğyan'ın avukatlarıyla birlikte, Tuğberk'in avukatlarıyla birlikte dosyada bir ses kaydı tartışması başladı. O tartışma aslında iddianamedeki yerini de almıştı. Güllü'nün odaya çağrılmak için kullanıldığı iddia edilen bir şarkıdan bahsediliyordu. Malkara isimli o şarkının daha önce de çalındığı ifade edildi. Ve ardından da yine iddiaya göre Güllü düştükten sonra arkasından hadi görüşürüz şeklinde bir söz sarf edilmişti. İşte bu söz Güllü'ye mi ait yoksa kızına mı ait diye bir tartışma çıktı. O tartışmaya ilişkinde tabii Tuğyan'ın avukatı Güllü'nün kendisinin bu ifadeyi söylediğini belirtti. Yine dedi ki Güllü'yü tanıyan herkes bu sesin Güllü'ye ait olduğunu söylüyor ve Güllü çöp atarken dahi hadi görüşürüz güle güle şeklinde beyanlarda bulunuyor. Bu sesin ona ait olma ihtimalini göz ardı etmeyin dedi. Tuğyan şu sıralarda ifade vermedi. Şu saate kadar ifade vermedi ama Tuğyan'da mütalaa kapsamında, yani duruşma savcısının isteği kapsamında annesini camdan aşağı atarak ittiği ve ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti. Son sözlerinde bu beyana ilişkin ifade verecek ki bu dava kapsamında Sultanur Ulu isimli bir kişi de vardı olay anında. Tuğyan'ın arkadaşı olan Sultanur Ulu da tanıklık etmişti. Sultan'ın ifadelerine ilişkin de Tuğyan'ın avukatı konuştu. Eğer Tuğyan bir senaryo çizdiyse, bir tiyatro oynadıysa yoksa Sultan Çıplak Ayak'la neden camdan neden apartmandan aşağı indi, neden kapıları vurdu ve Tuğyan ağladığında onun madem hazırlanan bu tiyatrosuna neden ortak oldu dedi. Onun da yargılanması gerekiyor dedi ve bu konuda mahkeme heyetine de bir talepte bulundu, suç duyurusunda bulundu. Eğer bir ölüm kararı varsa buna iştirak suçunu Sultan tarafından da işlendiği iddia edilir dedi. Ama benim müvekkilim annesini itmemiştir ifadelerini kullandı. Peki şimdi ne olacak? 14'te başlayacak duruşma. Tuğyan'ın avukatı son sözlerini söyleyecek artık. Ardından Tuğyan'a söz gelecek. Tuğyan'ın savunmasının tamamlanmasıyla birlikte bu dava kapsamında katılan isimler var. Güllü'nün oğlu ve Güllü'nün kız kardeşi. Onların da talepleri sorulacak ve o taleplerin tamamlanmasıyla birlikte Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi Güllü itti mi yoksa öldürüldü mü nihai bir karar verilmesi bekleniyor.
1: Dilek Yaman Demir aktardı. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. İki çocuk annesi 34 yaşındaki kadının bir süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi. Cenazesi bugün Mersin'de toprağa verilecek.
2: Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş 14. kattan düşüp hayatını kaybetti. Bir süredir eşinden ayrı yaşayan 34 yaşındaki kadının iki çocuğu vardı. Olay Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir sitede meydana geldi. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş 14. kattaki evinin balkonundan düştü. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sezen Taş'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. İki çocuk annesi kadının bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı öğrenildi. Olaydan bir gün önce de çocuklarını eşine verdiği belirtildi. Ekipler Sezen Taş'ın hayatına son verdiği ihtimalini de araştırıyor. Genç kadının cenazesi Mersin'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
1: Futbolda gözler bugün Riva'da olacak. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olağanüstü toplanıyor. Toplantının gündemini şimdi Gürkan Ak'tan alacağız. Gürkan, önce gündemi sorayım, neler konuşulacak?
6: Olağanüstü seçimli genel kurul yapılacak mı, yapılmayacak mı? Gündemin en önemli başlığı elbette bu, ama bunun yanı sıra yine bir diğer önemli madde, bildiğiniz gibi Merkez Hakem Kurulu sarsıcı bir olay yaşamıştı ve bunun akabinde Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı, tutuklanmıştı. Beraberindeki Emre Kosif, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım ve Alican Sağlar da bildiğiniz gibi tutuklandı. Dolayısıyla maçlara atamaları yapabilmek ve bu görevi üstlenebilmek için bir atama yapılması lazım Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na. Bunun da yine masaya yatırılacağı ve kimin yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı olabileceği konusunda da fikir birliğine varılacak. Tabii en önemli madde olağanüstü seçimli genel kurul konusu, ki orada biraz açıklık getirmek lazım. Bildiğiniz gibi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'ndan iki üye istifa etmişti. Ural Aküzüm ve Mevlüt Ak'tan. Yeni istifalar gelecek mi? Çünkü yönetim kurulunun çoğunluğu bir güven oyu alabilmek için seçimli, olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi gerektiğini düşünüyor ama Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun düşüncesi yola devam etmek ve olağan seçim tarihinde o seçimi gerçekleştirmek, bunun daha doğru olduğunu düşünüyor. Bununla ilgili üyelerle bir istişare olacak. Tabii şu önemli detayı paylaşmakta fayda var. Eğer yönetim kurulundaki üye sayısı 8'in altına düşerse zaten otomatikman bir seçimli genel kurul duyurmak zorunda 3 ay içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu. Ama yedek üyelerin takviyesiyle birlikte 8 üye ya da fazlası rakam korunursa toplantıların da gerçekleştirilebilmesi adına bu durumda herhangi bir seçim, olağanüstü seçim açıklanma zorunluluğu yok. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkan kendi inisiyatifiyle istifa etmediği müddetçe bunun altını çizmiş olalım. Ama tekrar belirteyim. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu bir güven oyu alabilmek için olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi gerektiğini düşünüyor. Bunu da başkanla istişare edecekler.
1: Gürkan, şimdi tabii son dönemde Montella'da teknik direktör, milli takımın teknik direktörü Montella'da çok konuşuluyor. Dünya Kupası'ndan bu yana alınan başarısız sonuçlar nedeniyle. Onunla ilgili bir karar alınması gibi bir şey söz konusu mu burada?
6: Söz konusu bu da yine gündemin başlıklarından bir tanesi olacak ki aslında Vincenzo Montella'nın yola devam etmesi çok mümkün gözükmüyor. Onu net olarak ifade etmek isterim. Yine yönetim kurulu üyelerinin birçoğu Montella ile yolların ayrılmasının zamanının geldiği görüşünde ki Sayın Başkan'ın da bu konuda yönetim kurulu üyelerine kulak vereceğini, vermeye yakın olduğunu ifade etmek lazım. Montella ile yollar ayrılabilir. Evet, belki bugün direkt olarak bu kararın alınmaması da olasılık dahilinde ama bundan sonraki süreçte Vincenzo Montella ile çok yola devam edilebileceğini istihbarat anlamında da düşünmüyoruz. Tabii yerine kim gelebilecek, bunlar da konuşulabilir. Montella'yı yollarsak yerine kimle hemen doldurup milli takımın koltuğunu boş bırakmayız şeklinde de istişarelerin olacağını söyleyebiliriz. Yine önemli isimlerden bir tanesinin listede olduğunu belirtelim. Arda Turan ismi çokça konuşuluyor ki birçok yönetim kurulu üyesinin de aslında aklında olan isim, bunun önerilmesi de yine bu toplantıda mümkün. Arda Turan'la çalışabiliriz düşüncesini de yine bu toplantıda ifade etmelerini beklediğimizi aktaralım. Ama bugün belirttiğim gibi Montella ile yollarımızı ayırdık kararının çıkmama ihtimali de var. Ama yakın süreçte bunun sonuca ereceğini, ki İtalyan teknik adamla da bu konuda bir görüşme yapılacak, alacakları var. Bunlarla ilgili masaya oturulacaktır. Bunun bir zaman alması da olası ihtimal dahilinde. Bu arada belirtelim, az önce Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu hemen tesisin karşısındaki camide cuma namazı için çıktı. Bir yandan ona da yoğun bir ilgi vardı. Buraya gelen yakın çevrelerden öğrenciler aynı camide namaz kılmaya geliyorlar. Öncesinde fotoğraf çektirdiler İbrahim Hacı Osmanoğlu ile. Şu anda Rafet Topçu da ekranlarınıza taşıyor. Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu cuma namazını kıldı ve toplantının gerçekleştirilmesi üzerine tesise, Riva tesislerine giriş yapıyor. Mecnun Otyakmaz da kendisiyle birlikteydi. Bunun da altını çizelim. Saat 14'te toplantının başlamasını bekliyoruz ve aktardığımız gündemlerin konuşulacağını, bugün TFF için kritik bir gün olduğunu bir kez daha aktaralım. Biz Rafet Topçu ile birlikte gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Devam ediyoruz efendim. Gürkan Ak karşımızdaydı. Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adına kayıtlı 2031 taşınmaza el koyuldu. Bu taşınmazlardan 1630'u belediye başkan yardımcısına ait.
2: Belediye Başkan Yardımcısının adına kayıtlı 1630 taşınmaz çıktı. Başkan Yardımcısının belediye başkanının kasası olduğu iddia edildi. Yahşihan Belediyesi'ne düzenlenen ikinci dalga operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne 24 Eylül'de operasyon düzenlenmiş. Aralarında iki eski belediye başkanının da olduğu 16 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında alınan ifadeler, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtları değerlendirildi. Bunun üzerine 9 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler adına toplam 2031 taşınmaza el konuldu. Bu taşınmazlardan 1630'unun belediye başkan yardımcısı, 11'inin belediye başkan vekili Aydın Demirdirek adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Alınan bazı ifadelerde başkan yardımcısının tutuklu belediye başkanı Ahmet Sungur'un finansal işlerini yürüttüğü ve kasası olduğu iddia edildi. Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in evinde yapılan aramada daha önce tutuklanan eski imar müdürü Ulaş Biçer'e ait resmi belediye evrakları ele geçirildi. Mali analiz raporlarında ise Ulaş Biçer'le diğer şüpheliler arasında suç gelirlerinin aklanmasına yönelik olduğu değerlendirilen yüklü para hareketleri tespit edildi. Biçer, eşi, kayınvalidesi ve baldızı olan sekreteri adına kayıtlı 336 taşınmaza el konuldu.
1: İBB davasının firari şüphelisi Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İddianamede adı örgüt yöneticisi olarak geçen Gül İbrahimoğlu yaklaşık 1,5 yıldır firardaydı.
7: Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu öne sürülüyordu. İBB davasının firari şüphelisi Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İş insanı Murat Gül İbrahimoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk davasının öne çıkan isimleri arasında. Hakkında Cebeci Hafriyat sahasına kaçak döküm yaptırarak yaklaşık 180 milyar lira vurgun yaptığı iddiası var. Soruşturmada itirafçı olan eski İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Gül İbrahimoğlu'nun İstanbul'un hafriyat döküm işlerinin %70'ini kontrol ettiğini öne sürmüştü. Suç örgütü üyeliği, mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamalarıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Gül İbrahimoğlu'nun Mart 2025'te Londra'ya kaçtığı tespit edilmişti. Yaklaşık 1,5 yıldır firari olan Murat Gül İbrahimoğlu'nun 2 Ekim'de Yunanistan'da yakalandığı ve gözetim altında tutulduğu öğrenildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi Gül İbrahimoğlu'nun Türkiye'ye iadesini talep etti. Talep sonrası gözler Yunanistan'a çevrildi. FETÖ, PKK ve DHKPC'li teröristleri iade etmeyen Yunan makamlarının Gül İbrahimoğlu'nun iadesiyle ilgili cevabı bekleniyor.
1: Girne'de 30 Ağustos'ta meydana gelen deniz faciasında geminin kara kutusunun kapalı olduğu ve olayla ilgili herhangi bir veri kaydedilmediği ortaya çıktı. Facianın zanlıları da bugün 7. kez hakim karşısına çıktı. NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayar'ı şimdi notlarıyla karşımızda.
8: Burak Özcan, ilk günden bu yana artık bu kadarı da olmaz dedirten birçok detay ortaya çıkmıştı. Bugün bunlara bir yenisi daha eklendi. 7. kez yargıç karşısına çıkarıldı zanlılar. Soruşturmayı yürüten polis delilleri sunmaya devam etti. Buna göre facianın meydana geldiği 30 Ağustos'ta geminin kara kutusu olarak bilinen seyir kayıt cihazı VDR kapalıydı ve hiçbir veri kaydedilmedi. Bu cihaz ne yapıyor? Gemide olup biten her şeyi kaydediyor. Süratinden dümenine, rotasından yönüne, içerideki konuşmalar, arızalar, elektronik durumu vesaire, akla gelebilecek her şeyi kaydediyor bu cihaz. Ancak 28 Ağustos'ta kapatılmış ve kaza günü, göz göre göre gelen kaza günü bu cihazın kapalı olduğu ve hiçbir veri kaydetmediği ortaya çıktı. Cihaz denizin 550 metre dibinden çıkarıldı. Türkiye'ye gönderildi. Uzmanlar tarafından incelendi. Ancak içinde hiçbir veri bulunamadı olay gününe dair. Tüyler ürperten birçok gelişme olmuştu bu kazayla ilgili. Göz göre göre gelen bir facia tanımını yapıyor kayıp yakınları, kayıp aileleri. İşte ona bir yenisi daha eklendi. Kazayla ilgili hiçbir verinin kaydedilmediği ortaya çıktı. Onun öncesinde bir takım konuşmaların bu cihazda yer aldığı bulundu yapılan inceleme sonucunda. Cihaz kapatılmadan önce 28 Ağustos'ta kapatıldı cihaz. En son ayak sesleri kaydetti bu cihaz ve ondan sonra sessizliğe büründü ta ki kaza olana kadar. Kaza günü de zaten kapalıydı. Yalnız cihaz kapatılmadan önce kan donduran bir takım konuşmalar bu cihazın içinden çıktı. Türkiye'de yapılan incelemede iki mürettebatın bir konuşmasında bu gemide dümende ve jeneratörde arıza var. Bu gemi bu sezonu çıkaramaz. Ancak şirket gemiyi satacak, o nedenle hiçbir masraf yapmıyor ifadeleri dikkat çekti. Bir diğer kan donduran konuşma ise gemi kaptanı ve yardımcısı arasında meydana geldi. VDR cihazına kaydedildi. Bu 28 Ağustos'tan önceki konuşmalardan biri. Dalgalı havada bu gemi su alıyor ifadesini kullanıyor gemi kaptanı ve yardımcısı. Buna rağmen 30 Ağustos'ta bu sefere çıkıldı ve 27 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi halen aranıyor. Tabii kaptan ve kaptan yardımcısı arasında kaydedilen konuşmaların yanı sıra bir de olayın bir başka yönü de ortaya çıktı bugünkü duruşmada. Sadece verilerin ortadan kaldırılmadığı, kaydedilmediği, e-maillerin de ortadan kaldırıldığı ortaya çıktı Burak Özcan. Zanlıların e-mail hesaplarını, şirket hesaplarının kapatıldığı, bu nedenle kendi aralarında veya şirketle yaptıkları bütün e-mailleri silindiği de bugünkü duruşmada ortaya çıktı. Hali hazırda 27 can kaybı var. Son bir kayıp aranıyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Nobel Nobel Barış Ödülü sahibini buldu. Ödüle Güney Afrikalı insan hakları savunucusu Navi Pillay layık görüldü. Nobel Komitesi barış ve uluslararası hukuku koruma çabalarından dolayı ödüle layık görüldüğünü duyurdu. Peki Navi Pillay kimdir? Şimdi yakından bakacağız. Tam adı Nawanethem Pillay. 1941'de Güney Afrika'nın Durban kentinde doğdu. Hukuk eğitimi aldı. Ülkesinde hem cinsiyet hem de ırk ayrımcılığına karşı mücadele verdi. Güney Afrika'da ırkçı apartheid rejimi döneminde siyasi tutukluların haklarını savundu. Güney Afrika Yüksek Mahkemesi'nin beyaz olmayan ilk kadın hakimi oldu. Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görev yaptı. Tecavüz ve cinsel saldırının bir soykırım silahı olarak kullanılabileceği yönündeki karara imza attı. Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı'nda yargıçlık yaptı. 2008'den 2014'e kadar İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev yaptı. Birleşmiş Milletler işgal altındaki Filistin toprakları hakkında bağımsız uluslararası soruşturma komisyonunun Kasım 2025'e kadar da başkanlığını yaptı. Suudi Arabistan ve Husiler arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Riyad yönetimi dün Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen iki saldırıda 3 Suudi vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi. Ölenlerden birinin pilot olduğu belirtiliyor. Ayrıntıları alacağız. NTV muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali.
9: Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi duyurdu Burak, bu açıklamayı yaptı ve 3 Suudi vatandaşın hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin yaralandığını belirtti söz konusu açıklamada. Ve dün gerçekleşmişti söz konusu saldırılar. Ve karşılıklı olarak da devam ediyor. An itibariyle de başkent Riyad'a yönelik yine söz konusu uluslararası havaalanına yönelik saldırılar devam ediyor. Ve Havacılık Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada dünkü ilk saldırıda havaalanı tesislerinin ve pistlerinin hedef alındığını, ikinci saldırıda ise bir Suudi uçağının hedef alındığını duyurdu. Dün paylaşılan sosyal medyadaki görüntülerde de bir yolcu uçağının, sivil yolcu uçağının ağır hasar aldığı görülüyordu. Tuğgeneral Yahya Seri, Husilerin silahlı kuvvetler sözcüsü, bu saldırılar sonrası yaptığı açıklamada silahlı kuvvetlerimiz Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı iki seyir füzesiyle, Necran Havalimanı'nı bir balistik füzeyle ve Hamis Muşat'taki hava üssünü de yine bir balistik füzeyle hedef almıştır şeklinde bir bildiriyle de bu saldırıları teyit etmiş oldu. Sahaya dönecek olur isek tabi sahada Ulusal Direniş Ordusu, Suudi Arabistan destekli kuvvetler geçtiğimiz günlerde Babülmendeb Boğazı kontrolünü tekrar ele almak için bir karşı atağa başlamışlardı. Bazı bölgeler ele de geçirilmişti ancak Husiler her zamanki taktikleriyle dağlara çekildiler. Bu dağlardan hızlı bir şekilde karşı atağa geçtiler ve şu anda Taiz kenti kuşatmaya girmiş durumda. Sadece Babülmendeb Boğazı değil, daha iç kesimlere doğru Husiler ilerliyorlar ve Taiz kenti ve kırsalında bulunan birçok kasaba ve ilçe Husilerin kontrolünde ve şehrin teslim edilmesi için de bazı temasların olduğu, müzakerelerin sürdüğü de belirtiliyor. Taiz'de bulunan Cebel Habşi ve çevresinin artık Husilerin kontrolünde olduğu ve şehrin de kuşatma altında olduğu belirtiliyor. Peki taraflar nasıl bu savaşı sonlandıracak? 10 yılın üzerinde savaşıyor her iki tarafta. Suudi Arabistan kaynakları Babülmendeb Boğazı başta olmak üzere Husilerin bu son ataklarında ele geçirdikleri bölgeler tekrar Ulusal Direniş Ordusu'na veya Meşru Yemen hükümetine devredilmeden bu savaş devam edecek ve ateşkesi kabul etmeyeceğiz diyor Suudi Arabistan kaynakları ve Husilerin askeri şantajına boyun eğmeyeceğiz diyor Riyad kaynakları. Husiler cephesinde ise abluka, yıllardır uygulanan abluka var ve bu ablukanın sonlandırılmasını ve karşılıklı olarak saldırıların sona erdirilmesini istiyorlar. Ancak artık Husiler Suudi Arabistan'a bir hava ablukası da uygulamaya başladı. Riyad'da uçuşlar ardı ardına iptal ediliyor ve bir hava ablukası uyguladıklarını da Husiler resmen ilan ediyorlar Burak.
1: Ali Çabuk aktardı. Amerikan New York Times gazetesine göre ABD Savunma Bakanlığı Pentagon İran'a 3 gün sürecek yoğun bir saldırı planı hazırladı. Ancak Başkan Donald Trump'ın savaşmaya istekli olmadığı belirtiliyor. Trump dün sosyal medyada yaptığı paylaşımda 3 Kasım'daki kongre seçimlerinden önce İran'a herhangi bir saldırı gerçekleştirmeyeceklerini söyledi.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yeniden savaş açma konusunda kararsız kalsa da ABD ordusu büyük çaplı saldırılar için plan hazırladı. Amerikan New York Times gazetesi bu iddiayı gündeme getirdi. New York Times'a göre son aylarda ulusal güvenlik ekibi ve Pentagon, Trump'a İran ve Yemen'de İran destekli Husilere operasyon başlatılması için 5 kez öneride bulundu. Ama her seferinde Trump önerileri veto etti. Trump son olarak geçen hafta bir kez daha saldırı planları hazırlanması talimatı verdi. Başkan yardımcısı J.D. Vance'in önderlik ettiği ulusal güvenlik ekibi bunun için geçen cuma Camp David'de bir araya geldi. İran'a 3 gün sürecek kısa ve yoğun bir bombardıman düzenlenmesi için plan hazırlandı. Plana göre saldırılar İran'ın füze ve drone stoklarına yoğunlaşacaktı. Enerji tesisleri ve devrim muhafızlarının komuta merkezleri de olası hedefler arasına alındı. Ancak Trump sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında 3 Kasım ara seçimleri öncesinde İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini yazdı. Tahran'la yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurguladı. New York Times gazetesine konuşan Amerikalı yetkililer de arabulucular vasıtasıyla yürütülen görüşmelerde bir miktar ilerleme sağlandığını doğruladı. Trump 3 Kasım'dan önce saldırı düzenlemeyi planlamasa da fikir değiştirmesi ihtimaline karşı komutanların önümüzdeki günlerde İran'a geniş çaplı saldırılar başlatmak için hazır olacağı belirtiliyor. Bu ayın sonunda USS Theodore Roosevelt'in ulaşmasıyla ABD ordusunun bölgedeki uçak gemisi 3'e çıkacak. 2003 Irak işgalinden beri ilk kez ABD'nin bölgede aynı anda 3 uçak gemisi olacak. Ancak bu durum uzun sürmeyecek. Roosevelt'in ulaşmasının ardından George Washington uçak gemisinin gelecek ay görev yeri olan Japonya'ya geri dönmesi planlanıyor. Bölgedeki uçak gemisi sayısı yine 2'ye düşecek. Askeri yığınak yoğunlaşsa da Trump'ın seçimlerden sonra da İran'a saldırı düzenleyeceğine şüpheyle yaklaşanlar var. ABD'nin savunma mühimmatının azaldığına dikkat çekiliyor. Geçen aylar içinde askeri taktiklerini geliştiren İran'ın daha zorlu bir rakip haline geldiğine de vurguda bulunuluyor.
1: Maltepe'de çöken bina ile ilgili yeni bir gelişme var. Olaya ilişkin bilirkişi ön raporu çıktı. Baran Bila'dan alacağız ayrıntıları. Baran.
9: Burak Özcan, burada en önemlisi bu kaçak katlar için daha önce yıkım kararı alınmış ancak bu belgeye göre bu karar uygulanmamış. O yazıda iki ayrı tarihe dikkat çekiliyor. Söz konusu aykırılıklar için önce 6 Haziran 1989 ve 18 Nisan 1990 tarihleri belirtilmiş vaziyette. Bu tarihlerde yapı tatil tutanakları düzenlendi ifade ediliyor. Ruhsata aykırı imalatların gerçekleştirildiği ve bu gerçekleştirilen, inşa edilen yapıların da hali hazırda çöken binaya ait olduğu vurgulanmış. Ve bunun arkasından ilk ruhsatsız veya izinsiz kat çıkılmasıyla ilgili hemen 2 ay sonra Ağustos 1989'da diğer içinse yine o inşa edilen tarihten yine 2 ay sonra bu sefer 1990'da 11 Nisan 1990'da encümen kararları alınıyor. Ruhsat harici sonradan yıpımı gerçekleştirilen 3. 4. 5. ve 6. katların yıkımına karar veriliyor. Ancak aradan geçen bunca zamana rağmen neredeyse bir 38-40 yıldan bahsediyoruz. Bu kadar uzun bir süre zarfında bu karar uygulanmıyor. İki gözaltı vardı. Mimarla beraber bir şüpheli daha gözaltındaydı. Onlar da yapı ruhsatında fenli mesul olarak görüldüğü için şu an sorumlu tutulmuş vaziyetteler bu durumdan. Ama şunu da bir kez daha hatırlatalım. Soruşturmanın genişletilmesi de ihtimaller arasında. Çünkü sık sık burada görüyoruz. Daha önceki yayınlarımızda da belirttik. Yine deniz kumu çıktığını öngörüyoruz. Evet, belki çok eski bir tarih. Bundan sonra yeni düzenlemeler yapıldı. İnşaat yönetmeliği değişti. Ama o tarihler için bile o günkü prosedüre uyulup uyulmadığı ciddi bir soru işareti. Paslanmış, korozyona uğramış demirler de yine karşımızda. Evet, alt taraftaki bir imalathanede gerçekleştirilen faaliyetlerin de çökmeyi tetikleyip tetiklemediği araştırılıyordu. Ama en önemlisi burada 3 kat yerine 7 katlı bir yapıyla karşı karşıya olmamız. Belki de kuvvetle muhtemel 7 kat değil 3 kat olsa ne böyle bir çökme yaşanacaktı ne de can kayıpları yaşanacaktı. Dolayısıyla bir kez daha vurgulayalım, bu kaçak katlar için daha önce bir yıkım kararı alınmış. Ancak bu karar uygulanmamış. Ön inceleme raporunda en çarpıcı nokta bu şekilde, Burak.
1: Baran Bila bu yeni gelişmeye dair bilgileri paylaştı bizimle. Fransa'da lise öğrencilerinin eylemleri devam ediyor. Fransa Eğitim Bakanı protestoları dindirebilmek için dün açıklamalarda bulundu. Belçika'da da şimdi öğrencilerin gösterileri var. Ayrıntıları alacağız. NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca karşımızda. Kayhan.
10: Evet Burak, öncelikle Fransız İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının son bilançosunu paylaşmak istiyorum. Birkaç dakika önce açıkladılar. Olaylarda, daha doğrusu lise eylemlerinde bugüne kadar meydana gelen olaylar paralelinde 7000 kişinin yakalandığını bildirdi bakanlıklar. Bunlardan 6877'si hakkında gözaltı kararı alındığını bildirdiler ve daha da ilginci, bu gözaltı kararı alınanların %86'sının 18 yaşının altında olduğunu bildirdi. Bu arada Fransa'da bu eylemler paralelinde çok ciddi bir polis şiddeti tartışması patlak vermiş durumda ki bu Fransa'nın dışına da taştı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Birleşmiş Milletler'in çocuklara yardım fonu UNICEF Fransa'daki bu polis şiddetine karşı hükümetin önlem alması çağrısında bulundular. Şimdi bugün Fransa'daki 3700 liseden 114'ü halen eylem altında, daha doğrusu öğrenciler orada eylemler düzenliyorlar, barikatlar kurmuş durumdalar. Bu eylemler üniversitelere de sıçramış durumda. Üniversitede, birçok üniversitesinde Fransa'nın bu eylemler devam ediyor. Hükümet kanadı ise zaman kazanmaya çalışıyor. Önümüzdeki iki hafta sonra liseler sonbahar tatiline girecekler. O tatil sırasında bu olayların, eylemlerin çürüyeceğini ve yok olacağı hesabını yapmakta hükümet. Fransa Milli Eğitim Bakanı dün akşam televizyona çıkarak çok ilginç bir öneride bulundu. Daha doğrusu bir ilanda bulundu. Bugünden itibaren önümüzdeki salı gününe kadar öğretmen açığını kapatmak için okullardaki öğrencilerin taleplerinin başında geliyor bu konu. 3000 öğretmenin seferber edileceğini bildirdi. Bugün şu anda Fransa'da herkes bu 3000 öğretmen nereden bulundu, nasıl bulunacak, nasıl olacak da salı gününe kadar liselere gönderilecek sorusunu sormakta. Eğitim Bakanı henüz daha bu soruya yanıt vermiş değil. Buna ek olarak öğrenciler 13 Ekim gününü, yani önümüzdeki hafta salı gününü yeni ulusal eylem günü ilan etmiş durumdalar. 13 Ekim'de öğretmen sendikaları da bir gün greve gidecekler liselilerle dayanışmak için. Bunun altını çizeyim. Öte yandan senin de belirttiğin üzere bu eylemler, liselilerin eylemleri komşu ülkelere de sıçramaya başladı ki bunların başında Belçika geliyor. Belçika'da son bir haftadır liseliler eylemler yapmaktaydılar. Bu eylemlere aynen Fransa'daki gibi Belçika'daki işçi sendikaları da destek verme kararı aldılar ve Belçika'daki eylemler de Fransızca konuşulan bölgede başlamıştı. Brüksel'e de sıçradı. Belçika'nın başka kentlerine de sıçrayacağı öngörülerinde bulunulmakta. Hatta Almanya ve İtalya gibi ülkelerde de Fransa'daki lise eylemleri model alınarak önümüzdeki haftalarda liselerin ve üniversite öğrencilerinin eyleme gitmesi konusunda sosyal medya üzerinde örgütlenme çalışmaları başlamış durumda Burak.
1: Gaziantep'te 12 yaşındaki çocuk yan baktığı gerekçesiyle 16 yaşındaki bir çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Olay Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu 16 yaşındaki Muhammed Salih yan bakma nedeniyle iki çocukla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 12 yaşındaki çocuk yanında taşıdığı bıçakla Muhammed Salih'i ağır yaraladı. Tedavi altına alınan Salih kurtarılamadı. 16 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedilmek üzere Suriye'ye gönderildi. Olayın ardından kaçan 12 yaşındaki katil zanlısı yakalandı. 90'lı yıllarda Avrupa'da kiralık katil şebekesi kurup çok sayıda cinayetle bağlantısı olduğu belirlenen Moldovalı çete lideri İstanbul'da yakalandı. Zanlı sahte kimlikle polisleri ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.
11: Kurduğu kiralık katil şebekesiyle Avrupa'nın korkulu rüyası olmuştu. Moldovalı suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı. Yuriye Radulov 90'lı yıllarda Moldova, Romanya ve Bulgaristan'da 10 kişiyi tasarlayarak öldürme, 11 kişiyi de öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası almıştı. 25 yıldır cezaevinde bulunan 63 yaşındaki seri katil şartlı tahliye edilince hemen Moldova'yı terk etti. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. İşlediği cinayetlere rağmen sürekli izini kaybettirdiği için Kunduz lakabı alan Radulov, Türk istihbaratından kaçamadı. Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye girdiği tespit edildi, İstanbul Fatih'te saklandığı belirlendi. Yapılan operasyonla gözaltına alındı. Yanında eşi de vardı. Çete lideri Radulov olduğunu inkar etti. Üstünde sahte kimlik çıktı. Ancak uzun süre dirense de sonuna kabul etti. Evrakta sahtecilik suçundan da işlem yapılan Moldovalı seri katil ve eşinin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.
1: İzmir'de burun estetiği ameliyatının ardından hayatını kaybeden 23 yaşındaki Hatice Öncü'nün babası İbrahim Öncü, kızının ölüm nedeninin aydınlatılmasını istiyor. Öncü, hastanenin ameliyat notları ve epikriz raporunu aylardır adli tıpa göndermemesine tepkili.
2: Kızını ameliyat masasında kaybetti. Baba İbrahim Öncü'nün iddiasına göre hastane aylardır 23 yaşındaki Hatice Öncü'nün ameliyatına ilişkin kritik belgeleri adli tıpa göndermiyor.
12: Hastane benim epikriziyle ameliyathanedeki monitör kayıtlarını benim adli tıpa İstanbul'a niye göndermiyorlar? Devlete meydan okur gibi belgeler saklıyorlar, belgeler vermiyorlar. Benim de adli tıpta raporum eksik kalıyor. Kızımın ölümünün sebebinde tamamlanmıyor.
2: İzmir'de yaşayan Hatice Öncü, Nisan ayında özel bir hastanede geçirdiği burun estetiği ameliyatı sırasında fenalaştı. Bir gün sonra da öldü. Adli Tıp Kurumu ameliyat notları ve epikriz raporunun kendilerine ulaşmadığını belirtti. İnceleme mevcut belgeler ve otopsi bulgularıyla yapıldı. Dosya nihai değerlendirme için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Baba kızının ölümünden 6 ay sonra hala yanıt bekliyor.
13: Belli oluyor ki bu eksiklikler bilinçli olarak yaratılmakta ve süreç uzatılmaya çalışılmakta. Fakat bu haklılığı geciktiremeyeceği gibi ihmallerin de üstünü kapatamayacaktır.
2: Hatice Öncü'nün ölümünde tıbbi kusur ya da ihmal bulunup bulunmadığı eksik belgelerin incelenmesi ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun nihai değerlendirmesiyle netlik kazanacak.
1: Bir dönem birbirlerine ağır suçlamalar yöneltmişlerdi. Şimdi ise yeniden yan yanalar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'a ülkenin en prestijli bilim ödülünü verdi. Trump, Musk'ın günümüzün Thomas Edison'u olduğunu söyledi.
14: Elon günümüzün Thomas Edison'ıdır. Seni tebrik etmek istiyorum. Sen benim arkadaşımsın ve her şeyden de öte sen çok çok özel bir adamsın.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir dönem sert tartışmalar yaşadı Elon Musk'a bu sözlerle övgüler yağdırdı. Ünlü milyarder Trump tarafından ülkenin en prestijli ödüllerinden olan Ulusal Bilim Madalyası'na layık görüldü. Trump, başkent Washington'da düzenlenen törende Musk'ı ulusal hazine olarak nitelendirdi. Madalyasını bizzat takdim etti. Başkan Trump yaptığı konuşmada Musk'ı ampulün mucidi Thomas Edison'a benzetti.
15: His name is Elon Musk.
2: Törende Google'ın kurucu ortaklarından Sergey Brin ve Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın da aralarında bulunduğu teknoloji dünyasının önde gelen diğer isimleri de ödüllendirildi. Ancak bütün gözler Trump ve Musk üzerindeydi. Zira ikili arasındaki ilişkiler geçen yıl Musk'ın Beyaz Saray'daki görevinden ayrılmasının ardından bozulmuştu. Tesla ve SpaceX'in sahibi Musk, Trump'ın vergi tasarısını iğrenç bir rezalet olarak tanımlamış ve ABD başkanının kendi desteği olmadan seçimleri kazanamayacağını savunmuştu. Hatta Trump'ın adının Epstein dosyalarında yer aldığını da iddia etmiş ancak herhangi bir kanıt sunmamıştı. Başkan Trump ise Musk'ı şirketleriyle yapılan devlet sözleşmelerini iptal etmekle tehdit etmişti. Musk son olarak geçen ay Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in onuruna verdiği yemeğe katılmış, geçen hafta da Beyaz Saray'da yapılan yapay zeka görüşmelerinde yer almıştı.
16: NTV. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
17: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Itakü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Niğde otoyolunun 0-1. Kilometrelerinde ve Edirne-İstanbul yolunun 45-57. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus bilgilendiriyor.
4: Sadece yazın mı güneş koruyucu kullanılmalı?
3: Hayır, güneşin zararlı ultraviyole ışınları yalnızca yaz aylarında değil, yılın her döneminde yeryüzüne ulaşır. Bulutlu havalarda bile bu ışınların önemli bir bölümü cilde temas edebilir. Bu nedenle güneşten korunmayı mevsimsel bir uygulama olarak değil, yıl boyunca sürdürülen günlük bakım alışkanlıklarından biri olarak değerlendirmek daha doğru bir yaklaşımdır.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus bilgilendirdi.
5: Engelsiz.
6: Engelsiz. Deniz Yardım 27 yaşında bir mühendistir. Aynı zamanda 5 yıl tenis, 8 yıl basketbol geçmişi olan, sporcu mentalitesini çok iyi bilen ve spor olmadan hayatına devam edemeyen, enerjik, hiperaktif ve pozitif kalmaya çalışan bir karakterdir diye özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Haftanın 6 günü hem paralimpik kürek antrenmanlarıma katılıyorum, hem milli takımda hem federe olduğum Avcılar Kürek Kulübü'nde. Aynı zamanda Bağcılar Spor Kulübü'nde altyapıda şu an tekerlek sandalye basketbol takımına hazırlanıyorum. Süper Lig'de basketbol oynamak istiyorum.
7: İnanılmaz seviyede yüksek bir hayalim var.
6: Gizli sevdamlı kürekte olimpiyat başarısı getirmek olsun. Hayatın benle yarışa girdiğine bazen inanıyorum şu anlamda. Hem bana en büyük şanssızlığı veriyor, hem kesinlikle ikinci şansı veriyor.
7: Yani hem şanssızım hem çok şanslıyım.
8: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.
9: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkenin batı ve iç kesimlerinde sis ve pus oluşuyor. Hafta sonu Lodos'la sıcaklık birçok kentte 25 dereceyi aşacak. İstanbul'da güneşin yanı sıra pus da oluşuyor. Hava kalitesi düştü. Ankara, İzmir ve Bursa'da da pus var. İstanbul 24, Ankara 23, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 29 derece. Cumartesi İstanbul 26 dereceye yükselecek. Marmara'da güneş olsa bile pus da etkili. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Edirne 28, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da da pus var. Eskişehir 24, Sivas 19 derece. Hafta sonu sıcaklık yer yer 25 dereceyi aşacak. Ege'de rüzgarın hafiflemesi Manisa, Afyonkarahisar boyunca yer yer sise neden oluyor. Manisa 28, Muğla 26 derece. Akdeniz'de hava yazı aratmıyor. Adana 30, Mersin 32 derece. Karadeniz'de Trabzon-Artvin hattında yağmur geçişi var. Zonguldak 22, Samsun 24 derece. Pazar hava daha sıcak olacak. Doğu'da Erzurum, Kars, Van, Hakkari tarafında yağış var. Erzurum 15, Malatya 21 derece. Güneydoğu az bulutlu. Sıcaklık 25-27 derece aralığında.
9: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
10: Reklam.
11: Çatıda risk almayın. 100 yıllık Kılıçoğlu tecrübesiyle kiremit seçin. Kılıçoğlu 1900

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın, sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Mobile Systems.
3: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Burası NTV Radyo. Saat 14.
1: Merhaba, saat 14 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Fon yasa teklifi bugün meclise geliyor. 9 maddeden oluşan yasa teklifiyle yatırımcıların haklarının korunması ve sürecin şeffaf yürütülmesinin sağlanması amaçlanıyor. Yasa teklifine ilişkin taslak da ortaya çıktı. Ayrıntıları şimdi Özgür Akbaş'tan alacağız. Özgür.
2: Sorunlu yatırım fonlarının tasfiyesini sağlayacak olan kanun teklifi artık hazır. 9 maddeden oluşuyor teklif ve saat 15.30'da bizzat AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Ve sonrasında kamuoyuyla bizzat paylaşılacak yine Abdullah Güler tarafından. Kanun teklifi hazır dedik. Evet, 9 maddeden oluşuyor. Peki neler getiriyor? Hemen o ayrıntıları da verelim. Kanunun amacı, birinci maddede kanunun amacı zaten ortaya konuluyor. Kanunun amacı tasfiyesine karar verilen ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tasfiyesi tamamlanmamış yatırım fonlarının adil, şeffaf ve etkin şekilde tasfiyesinin sağlanmasının amaçlandığı belirtiliyor birinci maddede. Fonların mal varlığından hukuka aykırı olarak çıkarılan değerlerin geri kazanılması da yine en önemli amaç. Ve bunun dışında tasfiye sonucunda eksik kalan tutarların sorumlulardan tahsiline, geri kazanılan değerlerin fon pay sahiplerine ödenmesine ilişkin usul ve esasları bu kanun teklifi düzenliyor. 9 maddeden oluşan bir teklif, bir kez daha vurgulayalım. Tabii fon koordinasyon kurulu söz konusu, Cumhurbaşkanı tarafından kurulmuştu. Cevdet Yılmaz onun başkanlığını yürütüyor. Yine kanun teklifinde bu kurula da vurgu var. Kurulun tasfiye sürecinin aşamalarını, fon varlıklarının tespitini ve nakde çevrilmesini, değerlenme esaslarını, fon pay sahipliğinin belirlenme şeklini, ara ve nihai ödemeyi, dağıtım sırasını ve tasfiyeye ilişkin diğer usul ve esasları fon koordinasyon kurulunun belirleyeceği yine kanunen ortaya konulmuş durumda. Aslında sermaye piyasası kurulu bir yol haritası oluşturmuştu. O yol haritasının aslında hukuki altyapısı bu kanunla oluşturulduğunu, bu kanunla yerine getirildiğini de vurgulamak gerekiyor. Fon mal varlığının nakde çevrilmesi halinde tüm fon pay sahiplerine ödeme yapılmasına imkan verecek bir nakdin oluşmaması durumunda Türkiye İstatistik Kurumu'nun ortaya koyduğu enflasyon tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksindeki değişim oranlarının aritmetik ortalaması da alınacak ve ödemeler de buna göre yapılacak. İlgili fonun tasfiyesi mal varlığından net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılar için bu tutarda, 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilecek. Kanun teklifi yine bunu düzenlemeye almış durumda. Hesaplanan ara ödeme tutarının tamamını karşılamaya yetmemesi halinde mevcut nakit her bir fon sahibinin ara ödeme esas tutarının tüm fon pay sahiplerinin bu kapsamdaki tutarları toplamına oranı korunarak dağıtılacak. Yine bu teklifle getirilen bir unsur daha. Öncelik küçük yatırımcının olacak. Öncelik küçük yatırımcıya yönelik bir ödemeyle başlayacak süreç. Sonrasında ana parası 1 milyonun üzerinde olanlar için de yine bu konu devreye girecek ve 1 milyon TL'nin üstündekilerin de ana parası ödenmeye çalışılacak. Kanunla isteğe bağlı iade mekanizması da oluşturuluyor. İsteğe bağlı olarak iadeler yapılacak. Gönüllülük esasına dayalı olarak bu gerçekleşecek ve iade tutarında objektif piyasa ölçütleri esas olacak. İşte böyle bir kanun teklifi 9 maddeden oluşuyor. Saat 15.30'da Meclis Başkanlığı'na sunulacak ve sonrasında pazartesi günü, büyük ihtimalle pazartesi günü Plan Bütçe Komisyonu'nda bu kanun teklifinin meclise el alınmaya başlanması bekleniyor, Burak.

0: sistemin hakkaniyetli ve sürdürülebilir olmadığını artık herkes biliyor. Uluslararası hukuk neredeyse askıya alınmış durumda. Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda. İlkeler, normlar, sistemin merkezinde yer alan kurallar, bunların tamamı ayaklar altına alınmış durumda. Kıymetli dostlar, bunları hamaset olsun, polemik olsun veya ajitasyon için söylemiyorum. Tam tersine bunlar yüzleşmemiz gereken acı gerçeklerdir. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: İstanbul Maltepe'de ki bina ile ilgili haberi vereceğiz ama öncesinde bir bağlantı yapacağız. Bakan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile ilgili ortaya atılan iddialar vardı. Bu iddialara ilişkin bir açıklama dün yapmıştı Mahinur Özdemir Göktaş. Bugün de bir suç duyurusunda bulundu. Ayrıntıları alalım. Erce Tren telefon hattında. Erce.
2: Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlal'le Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hakkında bu iddiaları ortaya atmıştı. Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası Hasan Özdemir adına 830 milyon liralık işlem yapıldığını söylemişti. Ardından Bakan Göktaş dün öğle saatlerinde bir açıklama yaptı. Bunun bir iftira olduğunu söyledi. Bahsedilen kişinin TC kimlik numarasının 92 ile bittiğini, babası Hasan Özdemir'in TC kimlik numarasının ise 18 ile bittiğini ifade etmiş ve hukuki olarak bunun arkasında duracağını, hukuki yolları arayacağını ifade etmişti Mahinur Özdemir Göktaş. Ardından bugün yeni bir açıklama yaptı ve suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti Mahinur Özdemir Göktaş. Fon meselesi yüzünden şahsımı ve ailemi hedef alan yalan ve iftiraları ortaya atan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundum ifadelerini kullandı. Dünden bu yana iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. İspatlayamadılar. İddialarını ispatlayamıyorlarsa istifa etmeleri gerektiğini açıkça söyledim. İstifa etmediler. İftira atarken gösterdikleri cüreti, sorumluluk almak söz konusu olduğunda gösteremediler ifadelerini kullandı. Hiç kimse çamur siyaseti uğruna şahsımı ve ailemi hedef alıp sorumluluktan kaçabileceğini sanmasın. İftiraların peşini bırakmayacağım. İftiraları atanlar da yayanlar da hukuk önünde hesap verecek ifadelerini kullandı yaptığı yazılı açıklamada.
1: Erce Tren aktardı. İstanbul Maltepe'de çöken binada can kaybı 5'e çıktı. Geriye acı hikayeler kaldı. Facia göz göre göre geldi aslında. Yarısı kaçak olan bina neredeyse 40 yıllıktı. Kentsel dönüşüm kararı için bir türlü uzlaşılamamıştı. Enkazdan midye kabukları çıktı.
3: Göz göre göre gelen felaket 5 can aldı. İstanbul Maltepe'de çöken binada 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan, 2 kardeş 22 yaşındaki Ahmet Muhammed İnan ve 20 yaşındaki Zeynep İnan'la 66 yaşındaki engelli apartman sakini Hüseyin Özkurt hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 40 yaşındaki Mesut Bilice ise oturduğu apartman kentsel dönüşüme girdiği için 11 ay önce bu apartmana taşınmıştı. Kentsel dönüşüme girmeyi bekleyen kardeşler apartmanında hayatını kaybetti. 7 katlı binanın 4 katı yani yarısı kaçaktı. İlk yapılan ruhsatlı 3 kat kaçak katların yükü altında kaldı.
4: Halihazırda 4 katın kaçak olarak çıkıldığı kesinlik kazanmıştı ama bir yandan da o zayıf malzeme de dikkat çekiyor. Bakın o parçalanan

0: beton parçalarından, molozlardan sık sık deniz kabuklarının çıktığı görülüyor.
1: Bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı.
2: Bina 39 yıllıktı. Apartman sakinleri kentsel dönüşüm için görüşüyordu ancak anlaşma sağlanamamıştı. Facia kentsel dönüşümden önce geldi.
0: Bu facianın önüne geçilebilir miydi? Acaba yapı stoğu ne durumdaydı? Bununla ilgili incelemeler devam ediyor. Çevreye çok sayıda parça savruldu. İşte ekipler faaliyetlerine devam ediyorlar. Kanıt örneği alıyorlar. Her parça, her bulgu burada çok önemli. İnceleme devam edecek. Olay yerindeki çalışmalarda bir başka etkense şu an halen faaliyetin iş makinesinin çalışmaya devam etmesi. Kepçelerle, iş makinalarıyla o toprak yığını kaldırılmaya çalışılıyor.
2: Soruşturma kapsamında binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş gözaltında. Apartmanın müteahhidi Dursun Baskıcı'nın ise 2016 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.
3: Maltepe'de çöken bina ile ilgili bilirkişi ön raporda ortaya çıktı. Bu raporda binadaki 4 kaçak kata ilişkin yıkım kararı oldu ancak bu kararın uygulanmadığı belirtildi. Ön raporda çöken binanın mimarı ve şantiye şefi de kusurlu bulundu. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan avukat Ece Güner'in tahliyesine karar verildi. Ece Güner, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 16 Temmuz'da tutuklanmıştı. Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, görevi kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltilmişti. Avukat Ece Güner, 7 Ekim'de bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Bir sonraki denetimi... AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, NTV canlı yayınında fon soruşturmasındaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. İnan, parti içinde sıkıntılı işlere bulaşan varsa örtbasa müsaade etmeyeceklerini söyledi.
4: Bu fon şeytanlarıyla mücadele ediyoruz. Ama Özgür Özel ve arkadaşları bununla mücadele eden kişileri hedefe koyuyorlar. 25 sene boyunca ahlaken değerlerimize uzaklaşan kim varsa yolumuza biz anında mesafe koyan bir partiyiz.
2: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, NTV canlı yayınında fon soruşturması ve parti içindeki duruma ilişkin önemli mesajlar verdi. İnan, yanlış yapan partide barınamaz dedi.
4: Biz hiçbir şekilde partimize ve hükümetimize gerek yeni parti kliğinden, gerekse bu kiralık gazeteci görünümlü sözlü aparatlara asla partimize, hükümetimize operasyon çektirmeyiz. Sıkıntılı işe bulaşan kim varsa bunun örtbas edilmesine ne müsaade ederiz, ne de bir tane arkadaşımızı, ne de bir tane partilimizi, ne de bir tane bakanımızı bu yalanlara, bu iftiralara, bu sosyal medya operasyonlarına kurban ederiz.
2: İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçiş hakkında da konuştu. Yeni projelerin hızla hayata geçirileceğini söyledi.
4: İzmir hikayesi çok güçlü bir şekilde devam edecek. Yani inşallah İzmir'in tüm ilçelerinde arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz mega projelerimizi inşallah kısa bir zamanda hayata geçirme kararlılığı içerisindeyiz. AK Partilerin düşüncelerini dikkate alan bir yönetim tarzı ortaya koymadı. Biz bunu yapmayacağız.
3: İspanya'da evinden tahliye edilen 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'ın ölümünün ardından protestolar ülke geneline yayıldı. Valencia'da eylemciler aşırı sağcılarla karşı karşıya geldi. Madrid'de ise Abascal için anma yürüyüşü düzenlendi.
5: Evinden sedyeyle tahliye edilmesi protestoların fitilini ateşledi. Ölümü ise eylemlerin ülkeye yayılmasına neden oldu. İspanya 87 yaşında yaşamını yitiren Mari Carmen Abascal için sokaklarda. Başkent Madrid'de sayısı binleri aşan protestocular Abascal'ın fotoğraflarıyla yürüdü. Anma eylemleri saatler sürdü. Eylemciler ölmedi öldürüldü ve katiller sloganları attı. Abascal'ın evinin önündeki Retiro Parkı'na çiçekler bırakıldı, mumlar yakıldı. Protestoların adreslerinden biri de Valencia kentiydi. Tahliye karşıtları Valencia'da da Madrid'de olduğu gibi çadırlar kurarak kira artışlarını protesto ediyordu. aşırı sağcı grupların kampa saldıracağına dair duyumlar alınınca kırmızı bayraklar taşıyanlardan oluşan bir insan zinciri oluşturdular. İki grubun karşı karşıya gelmesini polis önledi.
6: Bugün öğleden sonra bu kampı boşaltmak için faşist bir gösteri düzenlendi. Ve biz Valensiyalılar olarak, konut birlikleri olarak buraya bu faşist saldırıyı durdurmaya geldik.
5: Marie Carmen Abascal'ın 70 yıl yaşadığı evi satın alan gayrimenkul fonu kirasına %275 zam yapmasını istemişti. Zam yapamayan Abascal evinden zorla tahliye edilmiş, yaşananlar protestoların başlamasına neden olmuştu. Abascal'ın yaşadıkları tek örnek değil. İspanya'da sadece 2026'da 10'dan fazla kişinin zorunlu tahliye nedeniyle intihar ettiği kayıtlara geçti.
3: İsrail, bir üniversite profesörünün imza atmayı planladığı kanlı terör planıyla çalkalanıyor. Bar İlan Üniversitesi'nde görevli 60 yaşındaki matematik profesörünün İsrailli Araplara yönelik eş zamanlı saldırılar düzenlemek amacıyla 72 kişilik bir terör timi kurmaya çalıştığı ortaya çıktı.
7: İsrailli matematik profesörü yüzlerce kişiyi öldürecekti. İsrail medyası Bar İlan Üniversitesi profesörünün İsrailli Araplara yönelik büyük bir terör saldırısı planladığı gerekçesiyle tutuklandığını yazdı. Savcılık iddianamesinde 60 yaşındaki Shahar Nevo adlı matematik profesörünün 72 kişilik terör timiyle İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki 12 noktada eş zamanlı terör saldırıları planladığı ifade edildi. Nevo'nun aralarında çocukların da olduğu 600-700 kişiyi öldürmeyi amaçladığı belirtildi. Nevo'nun İsrail Arapların Ürdün, Lübnan ve Gazze şeridine kaçmalarını sağlamak istediği ancak suç ortağı bulamadığı ifade edildi. Plan üzerinde 3 yıldan uzun süredir çalıştığı belirtilen Nevo'nun avukatının akli dengesinin yerinde olmadığı savunmasını reddettiği gelen bilgiler arasında. İsrail Arap siyasetçiler Nevo'nun planının Netanyahu hükümetindeki üst düzey isimlerin Arap ve Müslüman karşıtı söylemleri sebebiyle ortaya çıktığını savundu. Nevo'nun aşırı sağcı bir milletvekili adayını plana dahil etmek istediği, talebi reddedilince de şantaj yapmak istediğinde geçen ay gözaltına alındığı ortaya çıktı. Terör saldırısı planına karşın İsrail istihbaratının olayı soruşturmayı reddetmesine ve dosyayı polise devretmesine İsrail muhalefeti tepki gösterdi.
3: Taarruzi insansız hava aracı, savaş uçağı Akıncı bir testi daha başarıyla tamamladı. Bombaları akıllandıran Morphos adı verilen güdüm kitiyle denizdeki hedef vuruldu.
8: Bismillah, ateş.
2: Aselsan tarafından geliştirildi. Savaş uçaklarının kullandığı yarım tonu güdümsüz bombaları akıllı hale getirdi. Morphos güdüm kitiyle yenilenen bombalar insansız hava araçlarında da kullanılmaya başlandı. Akıncı Tekirdağ Çorlu'daki pistten bu kez Roketsan'la STM yapımı Alpagut mühimmatıyla havalandı. ...60 kilometre menzilli mühimmat Morphos güdüm kitiyle hedefini başarıyla vurdu.
8: Bismillah, ateş.
2: Ağır bombaları da taşıyan Akıncı, savaş uçaklarının gerçekleştirdiği birçok görevi yapabilecek duruma geldi. Böylece hem F-16'ların ömrü uzayacak hem de bakım ve uçuş maliyetleri azalacak.
3: Bülteni noktalıyoruz.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
10: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında.
11: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
12: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
13: LÖSEV hayat verir.
14: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep bilir.
9: NTV Radyo.

0: Instagram.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Futbolda dikkatler bugün Riva'daki toplantıdan çıkacak kararlarda olacak. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tesislerde toplandı. Yönetimden istifa eden isimlere yenileri eklenecek mi? Olağanüstü toplantı kararı alınacak mı? Ve tabii ki milli takımla teknik direktör Montella'nın durumu da bugünün önemli maddelerinden. Federasyonda gelişmeleri takip eden NTV Spor muhabiri Gürkan Ak aktarıyor.
3: Tabii en önemli madde olağanüstü seçimli genel kurul konusu, ki orada biraz açıklık getirmek lazım. Bildiğiniz gibi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'ndan iki üye istifa etmişti. Ural Aküzüm ve Mevlüt Ak'tan. Yeni istifalar gelecek mi? Çünkü yönetim kurulunun çoğunluğu bir güven oyu alabilmek için seçimli, olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi gerektiğini düşünüyor ama... Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun düşüncesi yola devam etmek ve olağan seçim tarihinde o seçimi gerçekleştirmek, bunun daha doğru olduğunu düşünüyor. Bununla ilgili üyelerle bir istişare olacak. Tabii şu önemli detayı paylaşmakta fayda var. Eğer yönetim kurulundaki üye sayısı 8'in altına düşerse zaten otomatikman bir seçimli genel kurul duyurmak zorunda 3 ay içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu. Ama yedek üyelerin takviyesiyle birlikte 8 üye ya da fazlası rakam korunursa toplantıların da gerçekleştirilebilmesi adına bu durumda herhangi bir seçim, olağanüstü seçim açıklanma zorunluluğu yok. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkan kendi inisiyatifiyle istifa etmediği müddetçe bunun altını çizmiş olalım. Ama tekrar belirteyim. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu bir güven oyu alabilmek için olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi gerektiğini düşünüyor. Bunu da başkanla istişare edecekler. Vincenzo Montella'nın yola devam etmesi çok mümkün gözükmüyor. Onu net olarak ifade etmek isterim. Yine yönetim kurulu üyelerinin birçoğu Montella ile yolların ayrılmasının zamanının geldiği görüşünde, ki Sayın Başkan'ın da bu konuda yönetim kurulu üyelerine kulak vereceğini, vermeye yakın olduğunu ifade etmek lazım. Montella ile yollar ayrılabilir. Evet, belki bugün direkt olarak bu kararın alınmaması da olasılık dahilinde ama bundan sonraki süreçte Vincenzo Montella ile çok yola devam edilebileceğini istihbarat anlamında da düşünmüyoruz. Tabii yerine kim gelebilecek, bunlar da konuşulabilir. Montella'yı yollarsak yerine kimle hemen doldurup milli takımın koltuğunu boş bırakmayız şeklinde de istişarelerin olacağını söyleyebiliriz. Yine önemli isimlerden bir tanesinin listede olduğunu belirtelim. Arda Turan ismi çokça konuşuluyor ki birçok yönetim kurulu üyesinin de aslında aklında olan isim. Bunun önerilmesi de yine bu toplantıda mümkün. Arda Turan'la çalışabiliriz düşüncesini de yine bu toplantıda ifade etmelerini beklediğimizi aktaralım. Ama bugün belirttiğim gibi Montella ile yollarımızı ayırdık kararının çıkmama ihtimali de var. Ama yakın süreçte bunun sonuca ereceğini, ki İtalyan teknik adamla da bu konuda bir görüşme yapılacak, alacakları var. Bunlarla ilgili masaya oturulacaktır. Bunun bir zaman alması da olası ihtimal dahilinde aktardığımız gündemlerin konuşulacağını, bugün TFF için kritik bir gün olduğunu bir kez daha aktaralım. Biz Rafet Topçu ile birlikte gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
2: Milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden bugün başlıyor. Açılış İstanbul'da.
4: Trendyol Süper Lig 18 gün sonra sahaya dönüyor. Kulüpler Uluslar Ligi mesaisinin ardından 7. haftayla maratona devam edecek. Açılış gününde Galatasaray'la Kasımpaşa saat 20'de karşılaşacak. Araya 4-0'lık Trabzonspor mağlubiyetiyle giren Sarı Kırmızılar yeni bir seri peşinde. Ligin yenilgisiz tek takımı Kasımpaşa ise ünvanını korumayı hedefliyor. Eyüpspor'u 8-0 yenerek tarihinin en farklı galibiyetini alan Fenerbahçe ise zirveyle arasındaki 3 puanlık farkı kapatmak için sahaya çıkacak. Sarı lacivertler cumartesi günü saat 19'da Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Galatasaray'ı 4-0 yenerek milli araya umutlu giren Trabzonspor da cumartesi günü saat 16'da Karadeniz derbisinde Samsun deplasmanına çıkacak. Teknik direktör Thomas Reis, Bordo Mavillerdeki ikinci maçında eski takımına rakip olacak. Milli araya lider girme fırsatını Diyarbakır'da kaçıran Beşiktaş ise Kocaelispor'u ağırlayacak. Zirvenin bir puan gerisindeki iki takımın düellosu pazar günü saat 19'da başlayacak. İlk 6 haftayı averaj farkıyla lider kapatarak sürpriz yapan Ahmet Sportif Faaliyetlerse cumartesi günü saat 13.30'da Gençlerbirliği ile karşılaşacağı maçta zirveyi korumaya çalışacak.
2: Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu. Atamaları İngiliz Anthony Tyler yaptı.
4: Trabzon Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı. Ferhat Gündoğdu döneminden sonra yapılan ilk atamaları Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor yaptı. Haftanın açılışındaki Galatasaray-Kasımpaşa maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bu sezon ilk kez Sarı Kırmızıların maçında düdük çalacak 40 yaşındaki hakem, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev almıştı. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını Ozan Ergün yönetecek. 34 yaşındaki hakem Süper Lig'de bu sezon ikinci kez görev yapacak. Beşiktaş-Kocaeli Spor maçını Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. 34 yaşındaki Taşkınsoy bu sezon ilk kez 4 büyüklerin maçında düdük çalacak. Samsunspor-Trabzonspor arasındaki Karadeniz derbisini ise bu sezon ligde 4. kez görev alacak Oğuzhan Çakır yönetecek.
2: Fenerbahçe Terfi'nin bu sezon EuroLeague'de ilk mağlubiyetini aldı. Sarı lacivertler Panathinaikos'a deplasmanda 92-74 yenildi. Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Yunan temsilcisi ise bu sonuçla 4-4 yaptı. EuroLeague'de haftanın kapanışında ise iki Türk takımı sahne alacak. Anadolu Efes son şampiyon Olympiakos'a saat 21.15'te konuk olacak. Beşiktaş'la deplasmanda Baskonya ile saat 21.30'da karşı karşıya gelecek.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
0: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Genel sağlık sigortası hayata geçtikten sonra Türkiye'de ikamet eden herkes genel sağlık sigortalısı olmuştu. 2012 yılından bu yana uygulanan genel sağlık sigortası, sağlık hizmetlerinin kapsamını nüfusun tamamına yaygınlaştırdı. Çalışanların genel sağlık sigortası primleri işverenleri tarafından ödeniyor. Emekliler ve SGK'dan malullük, dul ve yetim aylığı alanlar ise prim ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Bunun dışında işten ayrılanlar ve eşleri üzerinden sağlık hizmeti alan kişiler de eşlerinin vefatı sonrası bir müddet sağlıktan ücretsiz yararlanma hakkına sahipler. Genel sağlık sigortasının hayata geçmesiyle birlikte ayrıca gelir testi ile de tanışmıştık. Gelir testi ilk etapta genel sağlık sigortasına ödenmesi gereken prim miktarını da belirlemek için kullanılıyordu. Yapılan değişiklik sonrası genel sağlık sigortası primi sabitlenince gelir testi sadece primin kim tarafından ödeneceğini belirlemek için yapılmaya başlandı. Kişinin bir sosyal güvencesi yoksa ve 2026 yılı için yaşadığı hane içerisinde kişi başına düşen gelir 11.010 liranın altındaysa bu kişinin primini devlet ödüyor. Eğer gelir bu sınırın üzerindeyse bu durumda bu kişinin 1981 lira prim ödemesi gerekiyor. Bazı durumlarda ise bu primin hemen ödenmeye başlanmasına gerek yok. Özellikle işsiz olanlar ve bu bağlamda işsizlik maaşı alıp daha sonra işinden ayrılanlar, bütün bu durumda bulunanlar için de hemen bir ödeme yapılmasına gerek kalmıyor.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey. Dünya radyolarında zapping.
5: Be tab dil ki tamanna aye sunte git.
6: Stin misilet politisa da molto bariaga.
7: Commissari di Ilva e di Acciaierie d'Italia.
8: Burası Taipei Radyosu.

0: evet, yorumlar böyle, uzmanların yaklaşımları böyle. Umarız daha barışçıl, terör eylemlerinin olmadığı bir yıl olur. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı, Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşça kalın.
1: Burası NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
2: Ülkenin geniş bölümünde sis ve pus etkili olacak. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Deniz ulaşımında da aksamalar yaşanabilir. Doğu ve Güneydoğu çevrelerinde kuvvetli yağışın bugün de etkili olması bekleniyor. Sel, su baskını, dere taşkını, dolu ve yıldırım riskine karşı tedbirli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
3: Reklam. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
2: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
1: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
2: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
1: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da. NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
3: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 9 Ekim Cuma günündeyiz. Haftanın son işlem gününe geldik. Elbette ki çok uzun bir zamandır hem ekonomi gündeminin hem de Türkiye'nin gündeminin ilk maddesinde fonlar var. Fon tasfiyesi sürecini takip ediyor şu anda yatırımcılar ve bu tasfiye kapsamında önce olağan tasfiye sürecine ilişkin ayrıntılar açıklandı. Yaklaşık 45 bin kişinin ödemeleri yapıldı. Şimdi sıra olağan dışı tasfiyeye geldi. İşte bu olağan dışı tasfiye kapsamında bugün de meclise bir yasa teklifi sunulacak. Dünkü tasfiye kapsamında 3 şirketin 17 fonundaki 43.643 kişiye ödemeleri de yapıldı. Şimdi geriye kalan yaklaşık 400 bin kişi var. İşte bu 400 bin kişi olağan dışı tasfiye sürecini bekliyor. Hükümet süreç için geçici bir yasa çıkaracak ve bu yasanın ayrıntıları da belli oldu. Yasanın ayrıntılarını almak üzere hemen Ankara'ya dönüyoruz. Özgür Akbaş karşımızda. Özgür merhaba. Yasa teklifi bugün meclise gelecek, sunulacak. Öyle biliyoruz. Bu konuda senden bir son net bilgi soralım. Bugün geliyor mu diye. Bunun dışında ayrıntıları da belli oldu. Oralarda neler var onu da senden dinleyelim.
4: Merhaba Benel. Evet, artık kanun teklifi hazır. 9 maddeden oluşan bir kanun teklifi bu ve saat 15.30'da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler meclis başkanlığına sunduktan sonra kameraların önüne geçecek ve bu kanun teklifinin ayrıntılarını aktaracak. Ama kanun teklifi elimizde, neler getiriyor hemen ayrıntıları da aktaralım. Öncelik olarak birinci maddede kanunun amacı. Yani niye bu kanuna ihtiyaç var? Aslında şunun altını çizelim. Sermaye Piyasası Kurulu bir yol haritası oluşturdu. O yol haritasına göre nasıl ödemeler yapılacağı aslında belli. Ancak Fon Koordinasyon Kurulu'nda bu konu konuşulurken mutlaka bir hukuki alt zemin de oluşturmak gerektiği ifade edildi. Bu yüzden kanun teklifi hazırlandı. İşte o kanun teklifi artık hazır. 9 maddeden oluşuyor. Burada amacı kanun teklifinde birinci maddede ona yer verilmiş durumda. Tasfiyesine karar verilen ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tasfiyesi tamamlanmamış yatırım fonlarının adil, şeffaf ve etkin şekilde tasfiyesinin sağlanması. Birinci amaç bu. Fonların mal varlığından hukuka aykırı olarak çıkarılan değerlerin geri kazanılması yine bu kanun amaçlarının arasında. Tasfiye sonucunda eksik kalan tutarların sorumlulardan tahsiline, geri kazanılan değerlerin fon pay sahibine ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen bir kanun teklifi bu. Amacında da bu maddeler yer alıyor. Fon kuruluna vurgu yapılmış durumda. Fon koordinasyon kurulunun görevi netleştirilmiş durumda. Bu kanun teklifiyle birlikte kurul tasfiye sürecinin aşamalarını, fon varlıklarının tespitini ve nakde çevrilmesini, değerlenme esaslarını, fon pay sahipliğinin belirlenme şeklini, ara ve nihai ödemeyi, dağıtım sırasını ve tasfiyeye ilişkin diğer usul ve esasları belirleyecek. Fon koordinasyon kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki kurulun da böyle bir görevi var ve hukuki altyapıda bu kanunla oluşturulmuş durumda. Fon mal varlığının nakde çevrilmesi halinde tüm fon sahiplerine ödeme yapılmasına imkan verecek bir nakdin oluşmaması durumunda kamu kaynaklarının kullanılmayacağı çok net bir şekilde zaten ifade edilmişti. İşte bu durumda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksindeki değişim oranlarının aritmetik ortalaması da alınacak ve ana paralar buna göre ödenmeye devam edilecek. İlgili fonun tasfiye mal varlığından net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılar için bu tutarda, 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilir deniyor kanunda. Zaten dün ödemeler başladı. 17 fonun tasfiye edildi. 3 şirkete bağlı 17 fon tasfiye edildi ve 43.643 fon katılımcısına 1 milyon TL'lik paralar banka hesaplarına aktarıldı. Artık diğer fon mağdurlarının ana paraların ödenmesine sıra geldi. Bu kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte onlara da ödemeler peyderpey yapılacak. Zarar veya kayıp veya eksik tasfiye bakiyesinden öncelikle fonun kurucusu veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketinin sorumlu olduğu da bu kanun teklifinde altı çizilerek ortaya konulmuş durumda. Bu süreçte bu fon yönetimlerine icra yapılamayacak. İcra ve iflas kanunu kapsamının dışına çıkartılıyor bu kanun teklifiyle birlikte. İhtiyati haciz, ihtiyati tedbirler de başka işleme gerek olmaksızın bu şirketler üzerinden kalkacak ki fon mağdurlarının ödemeleri yapılabilsin. İşte böylesi bir kanun teklifi 9 maddeden oluşuyor ve saat 15.30'da Meclis Başkanlığı'na sunulacak BNE.
3: Özgür Akbaş'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli bilgiler aktardı. Şimdi tekrarlayalım. 3 şirketin 17 fonu için 43.643 kişiye ödemeleri dün yapıldı. Bu 3 şirket Pardus, A1 Kapital ve Uls Yatırım. Geriye 4 şirket kaldı. Bunlar Tera, Pusula, Hedef ve Atlas. İşte bu şirketlerdeki kalan 4 şirkette yaklaşık 400 bin kişinin ödemeleri içinse kanun çıkması gerekiyor. Bunun için de kanun teklifi bugün mecliste sunulacak. Öğleden sonra saat 15.30'da 9 maddelik bir teklif bu. Bunun altını çizdi Özgür Akbaş ve 1 milyon liralık bir ara ödeme yapılacak. Diğer önemli maddeler de var. Onların da ayrıntılarını elbette aktardı. Yine bu süreçle ilgili bir başka haberle devam edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek 141 kişi ve 73 şirketin 3 fondan 187 milyar lira çektiğini açıkladı. Bu hesaplardan gönüllü iade yapmaları istendi. Özellikle önceden haber alarak fondan çıkış yapan isimler araştırılıyor.
5: 141 kişi, 73 şirket fonlardan 187 milyar lira çekti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah gazetesine konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmadaki yeni detayları paylaştı. İlk incelemelere göre 214 hesap 3 fondan 187 milyar 653 milyon lira gelir elde etti. Bu hesaplardan gönüllü iade yapmaları istenecek. İade edilen tutarlar tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde oluşturulacak fona aktarılacak.
6: Çok yüksek miktarlarda çıkış yapmış. Yani bir kar.
5: Adalet Bakanı Gürlek fonlardan önceden haber alarak çıkış yapan isimlere odaklandıklarını söyledi. Özellikle 13-16 Eylül tarihleri arasında satış yapanların mercek altına alındığını açıkladı. Soruşturma sürecinde yapay zeka sistemlerinden de destek alındığını belirtti. Habere göre haksız kazançların 90 milyar liralık kısmı Tera Yatırım'ın fonlarından sağlandı. 80 milyar liralık kısmı Pusula Portföy'ün fonlarından, 18 milyar liralık kısmı ise Hedef Portföy'ün fonlarından elde edildi.
3: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Destek Finans Faktöring'e kayyum olarak atandı. Destek Finans Faktöring, kamuyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamada TMSF'nin şirkete kayyum olarak görevlendirildiğini açıkladı. Şirket yönetiminin ve temsilinin fon kurulu tarafından atanan yeni yönetim kurulu aracılığıyla yürütüleceği ifade edildi. Açıklamada ticari faaliyetlerin kesintisiz devam ettiği vurgulandı. Merkez Bankası rezervleri 6 haftadır aralıksız geriliyor. Toplam rezerv 2 ayın en düşük seviyesine indi. İç tarafta döviz talebi artarken yabancı Türk varlıklarından çıkış yaptı.
5: Fon krizinin yarattığı baskı verilere de yansıyor. Merkez Bankası rezervleri 6 haftadır aralıksız geriliyor. Toplam rezerv 3,8 milyar dolar düşüşle 167,4 milyar dolara indi. Rezervler son 2 ayın en düşük seviyesine çekildi. İç tarafta döviz talebi ise yükseldi. Bankalardaki yabancı para mevduatları gerçek kişilerde 423 milyon dolar, tüzeller yani şirketlerde 428 milyon dolar arttı. Döviz mevduatları da son 4 haftada 7 milyar dolar arttı.
7: Bireysel tarafın TL'de kaldığı süre boyunca henüz bir dolar tarafında bir hamle yok. Rezerv tarafında da bence de sıkıntı gözükmüyor. Rezerv hala çok küçülüyor.
5: Yabancı yatırımcı ise Türk varlıklarından çıkış yaptı. Yabancılar 190 milyon dolarlık hisse 485 milyon dolarlıkla tahvil sattı. Yabancının TL varlıklardan toplam çıkışı 675 milyon dolara ulaştı.
7: Bu soğumayı gördükten sonra, daha doğrusu bu olayların ateşi biraz daha harı düştükten sonra yabancı yatırımcının buraya gireceğini tahmin ediyorum. O da dengeleyecektir.
3: Ve piyasalara bakalım. Artık haftayı tamamlıyoruz. Bu hafta borsada kayıplar azaldı. Hafta genelinde baktığımızda %0,26'lık sınırlı bir gerileme olduğunu görüyoruz. Bugünse zaten yukarı gösteriyor yön. %0,51'lik yükselişte 12.277 puanda seyrediyor endeks. Kurlar tarafında sınırlı hareketler sürüyor. Özellikle dolarda sınırlı bir artış var. 49 lira 34 kuruşa geldi. Günlük yaklaşık 10 kuruşluk bir artış serisiyle devam ediyor. Ama euro tarafına baktığımızda orada özellikle euro-dolar paritesinden kaynaklanan daha bir zayıf seyir görüyoruz. Euro-dolar paritesi 1.12'lere kadar gelmişken euro da içeride 55 lira 32 kuruş civarında hareket etmekte. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ara seçime kadar İran'a bir saldırı olmayacağını söyledi. İşte bu sözlerden sonra petrol geriledi, altın yükseldi. Gram altın %1,4 değerlendi. Baktığımızda altının onsunu 4.180 dolarda görüyoruz. Petrol ise 100 dolara doğru geriledi ama şu an 101'in üzerinde. İçeride gram ve çeyrek fiyatlarına da bakarsak gram 6.632 liraya, çeyrek altın 10.836 liraya geldi. Küresel piyasalar gelecek hafta ise çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak olan enflasyon rakamını takip edecekler. Piyasalardaki son durumu da bu şekilde aktardıktan sonra bir başka önemli konuya geçelim. Türkiye'nin gündeminde İstanbul'da bir binada yaşanan çökme var. İstanbul'da bazı binaların deprem olmadan çökmesi kentsel dönüşümü de tekrar gündeme taşıdı. Peki onca desteğe rağmen neden istenen hızda yenileme yapılamıyor? Dönüşümün önündeki engeller neler? Tüm bunları Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz'la konuşacağız. Hoş geldiniz Ali Bey yayınımıza.
8: Hoş bulduk Menel Hanım. Teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum davetiniz için.
3: Teşekkür ediyoruz. Ali Bey, şimdi olay sonrası mikrofon uzatılan vatandaşlar dediler ki dönüşüm konuşuluyordu burada ama anlaşamadık. Şimdi böyle olunca hani bu anlaşamama nedenleri neler? Bunları bir kez daha konuşalım istedik. İstanbul'da yüz binlerce yapı aynı durumda. Risk biliniyor, dönüşüm şart deniyor ama harekete geçilmiyor. Nedir buradaki anlaşmazlık unsurları?
8: Şimdi kentsel dönüşüm yasasında 2013 yılından 2026'ya kadar yaklaşık 13 yıllık bir hikayemiz var. Çok başarısız da bir hikaye değil aslında. Önemli bir dönüşümde İstanbul özelinde bakıldığı zaman da gerçekleşti. Fakat gerçekleşemeyen bölgeler ağırlıklı olarak bu çöken binanın olduğu bölgelerde olduğu gibi Bağcılar, Güngören, Kağıthane, işte Maltepe, Kartal, bu tür bölgelerde yaşanılan bölgeler ağırlıklı oluyor. Bunun da sebebi mevcut binaların yapılaşma döneminden hemen sonra kaçak yapılaşmaya tabi tutulması oluyor. Yani ya tamamen kaçak oluyor bina, arsaya bir bina yapılıyor ve bu bina çeşitli belediye hizmetlerini alarak ve tabii ki imar aflarıyla da yasallaşıyor dönem dönem. Ya da mevcut binanın üzerine ek katlar geliyor ve bu ek katlar geldiği süre içerisinde de binanın yıkılıp yeniden yapılması konusunda çok ciddi büyük bir problem ortaya çıkıyor. O problem de binanın aynı şekilde yapılamayacak olması ve tabii ki maliklerin özellikle de bu fazla gelen katlar, kaçak gelen katlarla ilgili oluşacak olan yeni binada mevcut dairelerinden ciddi şekilde metrekarelerinden taviz verecek olmaları. Ve doğal olarak da bu şekilde olduğu zaman da kimse küçülmek istemiyor, dairesinden metrekare kaybetmek istemiyor ve bu olunca da doğal olarak da bir bekleme sürecine geçiliyor. Bu bekleme süreciyle ilgili 2018 yılında bir imar affı yaşadık ve tabii keşke yaşamasaydık, onu da söyleyeyim, ama 2018 yılında bir imar barışı düzenlememiz oldu. Kentsel dönüşümü bayağı engelledi ve durdurdu. Sonra da devam ettik. Özellikle Yarısı Bizden kampanyası çok ciddi bir destek verdi. Bu tür binalar açısından da yine teşvik edici ve destekleyici oldu. Fakat biraz önce de söylediğim gibi ya tamamen kaçak olması, yani yapıldığı zaman aynı binanın yapılamıyor olması, ya da kaçak olmayan yapının üzerine eklenen kaçak katlar mevcut binaların yapılmasını ciddi şekilde engelliyor.
9: Yani ya kaçak olabiliyor ya da kaçak katlar olabiliyor diyorsunuz, ya da metrekare anlaşmazlığı olabiliyor. Çünkü çok da küçülmesini istemiyor herhalde ev sahipleri metrekarelerin. Burada bir anlaşmazlık yaşanıyor. Ama söylediğiniz gibi yani yapılan kampanyalar ve rakamlar aslında önemli bir yol kat ettiğimizi gösteriyor. Yine de ihtiyaç bunun çok ötesinde, bu da bir gerçek. İşin ev sahipleri tarafında değil de hani diğer tarafta, dönüşüm tarafındaki cephesine bakarsak, dönüşüm seferberliği hangi noktalarda takılıyor sizce?
8: Şimdi dönüşüm seferberliği konusunda kentsel dönüşümde vatandaşlarımız öncelikle can güvenliğini düşünmeliler. Bu çok önemli. Yani can güvenliği için bakanlığın çok net söylediği bir cümle var. Yani siz bize başvurduğunuzda, bir kişi bile başvursa, yani apartmanda komşum ne der, çoğunluk var mı yok mu, buna bakmadan eğer binanızdan bir tedirginlik duyuyorsanız, bir kişi bile başvursa o başvuru neticesinde karot alınabiliyor, yani bina riskli yapı yapılabiliyor. Şimdi bina riskli yapı yapıldıktan sonra artık orada bir süreç başlıyor ve o süreçte eninde sonunda riskli yapı kesinleşip tahliye süreleri de tamamlandıktan sonra o binayı terk etmek gerekiyor. Zorunlu unsur bu. Şimdi aslında 2023 ve 2024 kentsel dönüşüm yasası yeni düzenlemeleriyle biz bayağı hızlı bir kentsel dönüşüm sürecine geçtik. Yani tahliyelerde, riskli yapı tespitinde, kapıya askılar, muhtar askılar, çok hızlı bir kentsel dönüşüm sürecine geçtik. Aslında vatandaş binasıyla ilgili bir risk görüyorsa, riski karot alımı, riski yapı tespitiyle başlattığı anda, yani şunu düşünmesin, acaba bir çoğunluğa ihtiyacım var mı, apartmanda bir genel kuruldan bir onay gerekir mi diye düşünmeden doğrudan gidip karot alımı yaptırabilir. Bununla da ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın lisans verdiği kuruluşlar var. Bu kuruluşlardan karot aldırdığında artık bina riski ise o binada insanlar barınamıyor. Yani bakanlığın temel amacı bu. Sonraki kısım, bu bina yapılabilir mi tekrar, aynı şekilde yapılabilir mi konusunda da, örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında müktesef hakla ilgili çok önemli bir düzenleme yaptı. Yani sizin imarda, imar mevzuatında bir yeni bir düzenlemeyle hak kaybınız varsa bile, ben ilk yapılan binanız yasalsa aynı binayı yapabilirsiniz, bunu koruyabilirsiniz şeklinde bir düzenleme getirdi. Bu düzenleme de önemli bir düzenlemedir. Vatandaşlara bunu vurgulamak isterim. Ama tabii kaçak yapılaşmalar ve özellikle imar afları sonrasında bu tür düzenlemelerle bir takım kazanımlar sağlanmışsa, bunları koruyan bir düzenlemeden bahsetmiyorum. Yapınızın mevcut imar düzenlemesiyle biraz geriye gittiği, mesela 5 katken 4 kata düştüğü bir durumda, eğer siz ilk yapıldığınızda imarlı bir şekilde iskanı alarak 5 kat yaptırdıysanız İstanbul Büyükşehir Belediyesi diyor ki size sen bu binayı yine 5 kat yapabilirsin. Dolayısıyla yani bu tür düzenlemeler artık 2023-24 kentsel dönüşüm yasasındaki hızlılıklar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu düzenleme, bunların hepsini bir araya getirdiğinizde ciddi bir şekilde ilerleme sağlatıyorsunuz. En nihayetinde siz binanızdan bir tedirginlik duyuyorsanız da o binanızda en azından oturmamak ve hatta diğer insanların da can güvenliğini bu anlamda korumak için karot aldırıp binanızı riskli yapabiliyorsunuz. Yeniden yapımda da tabii ki doğal olarak yeni imar durumu kapsamında binanızı yapabiliyor oluyorsunuz. Kentsel dönüşüm süreçlerinde şu an çok büyük bir tıkanıklık yok. Onu söylemek istiyorum. Yani hızlı gidiyoruz. %50.01 dediğimiz salçoğunluğa indirdik karar almayı. Yani eskiden 3:2 kuralı da geriye geldi. Bu da çok önemli. Artık salt çoğunluk binanın yeniden yapılmasına karar verebiliyor. Hatta bakanlığın düzenlemesinde %50.01 karar alınıp hemen ruhsat alımı, yani belediyelerden ruhsat alınması imkanı da getirildi. Bunları da üst üste koyduğumuzda vatandaşların bu tür binalarda oturmamasını ve bir an evvel can güvenliğini önceliğe almalarını tabii ki kendilerine öneriyoruz.
9: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz anlattı kentsel dönüşümü. Günün verisi sanayi üretimi rakamları. Ağustos'ta sert gerileme var. Ağustos ayında sanayi üretimi yıllık %1,9 azalarak sert bir düşüş gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi yıllık düşüş serisini 4. aya taşıdı. Ağustos ayında imalat sanayi sektör endeksi %2,5 azaldı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektör endeksi %1,7 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtım sektöründe de %1,3'lük artış izlendi. Bu haberle veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: NTV Radyo.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Rüzgarların hafiflemesi birçok noktada sise neden oluyor. Bursa, Çanakkale, Sakarya, Bolu, Düzce, Kütahya, Manisa, Ankara, İç Anadolu istikametine gidecek sürücüler sabah ve akşam saatlerinde bazı noktalarda sise yakalanabilirler. Dikkatli seyredilmeli.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için
4: gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
3: PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını, Başıkan'ın Irak'a teslim edilmesini ve bunun hem Irak'a hem de bölgeye yansımalarını konuşacağız. Trump'ın bu kaygısı haklı mı, yoksa Trump günü kurtarmak için mi bunu yapıyor?
4: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
3: Haklı selim yorumlar, Türkiye ile karşı karşıya gelinmemesi yönünde. Niyet gerçeğe dönüşür mü? Görüşmeye de bu ele alınır mı? Çünkü bu Türkiye açısından da önemli bir gelişme olabilir. Buyurun.
4: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
3: Siz ne dersiniz? Yani oradan yansıyanlar. Hangisi daha ağır basıyor sizin değerlendirmenize göre? Askeri seçenek tekrar daha yoğun olarak devreye girecek.
4: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
3: Bu dalganın en önemli özellikleri nedir? Hangi konularda şüpheler var gözaltına alınanlar açısından? Hocam ne diyor bu araştırma?
4: Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Merhaba, NTV'de 15 bülteniyle karşınızdayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılış töreninde konuşuyor, izliyoruz.
2: Bağlayacak yaklaşık 7 kilometrelik kesimin yapım çalışmalarını bu sene sonu inşallah bitirmiş olacağız. Bu yıl sonunda yine sizlerin katılımıyla oranın da açılışını yapmayı planlıyoruz. Bu hattımız Avrupa Birliği ile işbirliği içerisinde uzun zamandır hayata geçmesi için ortak çaba sarf ettiğimiz yegane yapım projesidir. Hem Türkiye hem de Avrupa Birliği tarafı olarak her seviyede ciddi zaman, emek ve gayret ortaya koyduk. Hattımızı bugün hizmete alarak bir kez daha hem kıtaları hem de Avrupa Birliği ile ülkemizi birbirine bağlıyor, işbirliğimizi böylece pekiştiriyoruz. Avrupa Birliği ile bu projedeki işbirliğimizi ulaştırma koridorlarında daha da ileriye taşımak için beraber çalışmaya devam edeceğiz. Güçlü liderliğinizle Türkiye yüzyılına yakışır eserleri birbiri ardına milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Sizin kararlı duruşunuz ve durmak bilmeyen çalışma azminiz bizlere de ilham kaynağı veriyor. Daha büyük hedeflere yürümemizi mümkün kılıyor. İnşallah 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlantılı il sayımızı 27'ye yükselteceğiz. Türkiye yüzyılında liderliğinizle daha nice eserlere imza atmayı Rabbim bizlere nasip etsin inşallah. Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede olduğu gibi bu projede de yanımızda olduğunuz için ve bizleri desteklediğiniz için zat-ı devletlerinize şükranlarımı arz ediyorum. Projemizi başarıyla tamamlayan yüklenici firmalarımıza, Devlet Demiryolları bütün teşkilatımıza ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yetkilileriyle tüm paydaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyor. Başarılarının devamını diliyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu konuşmasını gerçekleştirdi. Birazdan bu törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde olmasını ve kendisini dinleyenlere hitap etmesini bekliyoruz. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule etabının bugün açılışı gerçekleştiriliyor. Bu 153 kilometrelik hızlı tren hattıyla birlikte Halkalı Kapıkule arasındaki yolculuk süresinin 1,5 saate düşmesi hedefleniyor. Tabii Baba Eski Yüksek Hızlı Tren Garı'nda gerçekleştiriliyor tören. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 141 kişi ve 73 şirketin 3 fondan 187 milyar lira çektiğini açıkladı. Bu hesaplardan gönüllü iade yapmaları istendi. Özellikle önceden haber alarak fondan çıkış yapan isimler araştırılıyor.
3: 141 kişi, 73 şirket fonlardan 187 milyar lira çekti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah gazetesine konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmadaki yeni detayları paylaştı. İlk incelemelere göre 214 hesap 3 fondan 187 milyar 653 milyon lira gelir elde etti. Bu hesaplardan gönüllü iade yapmaları istenecek. İade edilen tutarlar tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde oluşturulacak fona aktarılacak.
4: Çok yüksek miktarlarda çıkış yapmış, yani bir kar.
3: Adalet Bakanı Gürlek fonlardan önceden haber alarak çıkış yapan isimlere odaklandıklarını söyledi. Özellikle 13-16 Eylül tarihleri arasında satış yapanların mercek altına alındığını açıkladı. Soruşturma sürecinde yapay zeka sistemlerinden de destek alındığını belirtti. Habere göre haksız kazançların 90 milyar liralık kısmı Tera Yatırım'ın fonlarından sağlandı. 80 milyar liralık kısmı Pusula Portföy'ün fonlarından, 18 milyar liralık kısmı ise hedef portföyün fonu.

0: istifa etmediler ifadelerini kullandı. Suç duyurusu yapan Göktaş, hukuki süreçlerin takipçisi olacağını belirtti. Kırıkkale'de Yahşi Han Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adına kayıtlı 2031 taşınmaza el koyuldu. Bu taşınmazlardan 1630'u belediye başkan yardımcısına ait.
1: Belediye başkan yardımcısının adına kayıtlı 1630 taşınmaz çıktı. Başkan yardımcısının belediye başkanının kasası olduğu iddia edildi. Yahşihan Belediyesi'ne düzenlenen ikinci dalga operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne 24 Eylül'de operasyon düzenlenmiş. Aralarında iki eski belediye başkanının da olduğu 16 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında alınan ifadeler, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtları değerlendirildi. Bunun üzerine 9 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler adına toplam 2031 taşınmaza el konuldu. Bu taşınmazlardan 1630'unun belediye başkan yardımcısı, 11'inin belediye başkan vekili Aydın Demirdirek adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Alınan bazı ifadelerde başkan yardımcısının tutuklu belediye başkanı Ahmet Sungur'un finansal işlerini yürüttüğü ve kasası olduğu iddia edildi. Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in evinde yapılan aramada daha önce tutuklanan eski imar müdürü Ulaş Biçer'e ait resmi belediye evrakları ele geçirildi. Mali analiz raporlarında ise Ulaş Biçer'le diğer şüpheliler arasında suç gelirlerinin aklanmasına yönelik olduğu değerlendirilen yüklü para hareketleri tespit edildi. Biçer, eşi, kayınvalidesi ve baldızı olan sekreteri adına kayıtlı 336 taşınmaza el konuldu.
0: İBB davasının firari şüphelisi Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İddianamede adı örgüt yöneticisi olarak geçen Gül İbrahimoğlu yaklaşık 1,5 yıldır firardaydı.
2: Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu öne sürülüyordu. İBB davasının firari şüphelisi Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İş insanı Murat Gül İbrahimoğlu İBB'ye yönelik yolsuzluk davasının öne çıkan isimleri arasında. Hakkında Cebeci hafriyat sahasına kaçak döküm yaptırarak yaklaşık 180 milyar lira vurgun yaptığı iddiası var. Soruşturmada itirafçı olan eski İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Gül İbrahimoğlu'nun İstanbul'un hafriyat döküm işlerinin %70'ini kontrol ettiğini öne sürmüştü. Suç örgütü üyeliği, mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamalarıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Gül İbrahimoğlu'nun Mart 2025'te Londra'ya kaçtığı tespit edilmişti. Yaklaşık 1,5 yıldır firari olan Murat Gül İbrahimoğlu'nun 2 Ekim'de Yunanistan'da yakalandığı ve gözetim altında tutulduğu öğrenildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi Gül İbrahimoğlu'nun Türkiye'ye iadesini talep etti. Talep sonrası gözler Yunanistan'a çevrildi. FETÖ, PKK ve DHKPC'li teröristleri iade etmeyen Yunan makamlarının Gül İbrahimoğlu'nun iadesiyle ilgili cevabı bekleniyor.
0: Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan avukat Ece Güner'in tahliyesine karar verildi. Ece Güner, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 16 Temmuz'da tutuklanmıştı. Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, görevi kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltilmişti. Avukat Ece Güner, 7 Ekim'de bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. İstanbul Maltepe'de çöken binada can kaybı 5'e çıktı. Geriye acı hikayeler kaldı. Bu faciada aslında göz göre göre geldi. Yarısı kaçak olan bina 40 yıllıktı. Kentsel dönüşüm kararı için bir türlü uzlaşılamamıştı. Enkazdan da midye kabukları çıktı. Bilirkişi raporuysa büyük ihmale işaret etti.
1: Kırılmış demirler, dağılmış eşyalar, parçalanmış bir oyuncak bebek. Kardeşler apartmanından geriye bu enkaz kaldı. Göz göre göre gelen felaket 5 can aldı. İstanbul Maltepe'de çöken binada 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan, 2 kardeş 22 yaşındaki Ahmet Muhammed İnan,

0: ve 20 yaşındaki Zeynep İnan'la 66 yaşındaki engelli apartman sakini Hüseyin Özkurt hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 40 yaşındaki Mesut Bilice ise oturduğu apartman kentsel dönüşüme girdiği için 11 ay önce bu apartmana taşınmıştı. Kentsel dönüşüme girmeyi bekleyen kardeşler apartmanında hayatını kaybetti. 7 katlı binanın 4 katı kaçaktı. İlk yapılan ruhsatlı 3 kat kaçak katların yükü altında kaldı. Bilirkişi ön raporunda büyük ihmal ortaya çıktı. 1990 yılında, yani 36 yıl önce kaçak 4 kat için yıkım kararı çıktı ancak uygulanmadığı anlaşıldı. Raporda mimar ve şantiye şefi kusurlu bulundu.
1: Halihazırda 4 katın kaçak olarak çıkıldığı kesinlik kazanmıştı ama bir yandan da o zayıf malzeme de dikkat çekiyor. Bakın o parçalanan beton parçalarından, molozlardan sık sık deniz kabuklarının çıktığı görülüyor.
2: Bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı.
0: Bina 39 yıllıktı. Apartman sakinleri kentsel dönüşüm için görüşüyordu ancak anlaşma sağlanamamıştı. Facia kentsel dönüşümden önce geldi.
1: Bu facianın önüne geçilebilir miydi? Acaba yapı stoğu ne durumdaydı? Bununla ilgili incelemeler devam ediyor. Çevreye çok sayıda parça savruldu. İşte ekipler faaliyetlerine devam ediyorlar. Kanıt örneği alıyorlar. Her parça, her bulgu burada çok önemli. İnceleme devam edecek. Olay yerindeki çalışmalarda bir başka etkense şu an halen faaliyetin iş makinesinin çalışmaya devam etmesi. Kepçelerle, iş makineleriyle o toprak yığını kaldırılmaya çalışılıyor.
0: Soruşturma kapsamında binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş gözaltında. Apartmanın müteahhidi Dursun Baskıcı'nın ise 2016 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.
3: İstanbul'da bir binada yaşanan çökme kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koydu. Kat maliklerinin anlaşma süreci, mevzuatta kaçak kat durumu, yasal destekleri hukukçu Çiğdem Kezer değerlendirdi.
4: İstanbul'da özellikle 1,5 milyon riskli yapı var. Yani buradaki yapıların dönüşümü sağlanmalı. Maltepe'deki örnekte kaçak kat çıkılmış. Belediyelerin sorumluluğu var. Belediyeler gerekli denetim ve sorumluluğu yerine getirerek bu yapıları kontrol etmesi gerekiyor. Kaçak kat tabii ki dönüşüme engel. Diğer kat maliklerinin iradesi yönünde karar verilmesini önlüyor, engelliyor. Burada tabii kaçak kat projenin dışında iskan yasal mevzuatta belediyeler hem yapı ruhsatı veriyor, sonrasında da projeye uygun bir şekilde kaçak veya aykırılıklar veya ek imalatlar yapılmadığı müddetçe en sonunda yapı kullanım izin belgesi dediğimiz iskan belgesi veriliyor.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılış töreninde konuşuyor.
5: Hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla ilçeleriyle, köyleriyle kırklar elinde yaşayan bütün vatandaşlarımı yürekten selamlıyorum. Kırklar elinin güzel insanlarına, bizi hasretle bağlarına bastıkları için teşekkür ediyor. Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Bugün çok önemli bir yatırımın açılışını yapmak üzere sizlerle beraberiz. Ulaştırma alanında stratejik bir projeyi daha ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Öncelikle heyecanımızı bugün burada bizlerle paylaşan Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Sayın Marta Kosa teşekkür ediyorum. Sayın Kosu bu vesileyle ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı Çerkezköy Kapıkule kesiminin şehrimize, Trakya bölgemize, Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu önemli yatırımın milletimizin hizmetine sunulmasında emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımıza, yüklenici firmalarımıza, işçisinden mühendisine, tüm kardeşlerime teşekkür ediyor, ismini burada sayamadığım her bir emek sahibini gönülden tebrik ediyorum. Biliyorsunuz Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı toplam 229 kilometrelik uzunluğu ile ülkemize vizyon katacak ulaştırma projelerimizden biridir. Projemiz 3 etaptan oluşmaktadır. 153 kilometre uzunluğa sahip Çerkezköy Kapıkule kesimi projemizin en uzun etabıdır. Saatte 200 kilometre tasarım ve işletme hızına sahip olacak hattımız çift hatlı elektrikli sinyalli olarak inşa edilmiştir. Hat üzerinde 31 köprü, 2520 metre uzunluğunda 8 aç kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçit ile 175 menfez vardır. Böylece Tekirdağ'ı Kırklareli'ne ve Edirne'yi hızlı tren ağına dahil ederek hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye kadar ulaştırmış oluyoruz. Burada şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim. Projemizin hizmete girmesiyle etkilerini çok geniş bir alanda göreceğimiz yeni bir dönem başlayacak. En başta Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek. Demiryolu hattının kapasitesi de yaklaşık 4 katına çıkacak. Yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselmesini bekliyoruz. Bu şu anlama geliyor değerli kardeşlerim. Ulaşım hızlanacak. Lojistik güçlenecek. Seyahat süreci azalacak. Neticede üretim artacak, ihracat artacak, istihdam artacak, ticaret ve turizm inşallah daha da hareketlenecek. Projemiz sadece gönülleri ve şehirleri birleştirmekle kalmayacak. Aynı zamanda Trakya ve Türkiye ekonomisine çok ciddi katkılarda bulunacak. Bir diğer önemli husus şudur. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan Kapıkule'deki demir yolu kapasitemizi artırıyoruz. Gar sahasında yol sayısını 23'ten 42'ye, toplam hat uzunluğunu ise 15.675 metreden 51.000 metreye çıkarıyoruz. Proje kapsamında Baba Eski, Lüleburgaz ve Büyük Karıştıran'da yeni istasyon binaları inşa ediyoruz. Kapıkule ve Edirne gar binalarını yeniden yapıyoruz. Çerkezköy'de yük istasyonu personel binası ve lokomotif bakım atölyesi de projenin kapsamında yer alıyor. Böylece sadece ana hattı değil, hattın bütün unsurlarını modern ve güçlü bir yapıya kavuşturuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şurası da lütfen dikkatlerinizden kaçmasın. Halkalı Kapıkule hattının ehemmiyetini yalnızca Trakya'yla sınırlandıramayız. Bu hat Bakü, Tiflis, Kars ve Marmaray üzerinden Avrupa'ya uzanan ortak koridorun Avrupa bağlantısını da güçlendiriyor. Halkalı Kapıkule projesi 6314 kilometrelik kalkınma koridorunun Türkiye'den geçen 2094 kilometrelik bölümünün kritik parçalarındandır. Fav limanından başlayıp ülkemiz üzerinden Avrupa'ya uzanacak kalkınma yolunun batı ucundaki Avrupa bağlantısını oluşturacaktır. Bu tablo bize aslında şunu gösteriyor. Ulaştırma yatırımlarımız artık yol, köprü ve demir yolu yatırımı olmaktan çıkmış, küresel ticaret yollarının en stratejik halkalarına dönüşmüştür. Halkalı Kapıkule hattı, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sanayi merkezlerimizin ve limanlarımızın Avrupa pazarlarına erişimini kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla bu hat inşallah Anadolu'nun üretimini Avrupa pazarlarına bağlayan bir damar, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasını hızlandıran bir lojistik omurga olacaktır. Trakya bölgesiyle birlikte Türkiye ekonomisine büyük katkılar yapacağına inandığım bu önemli projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kırklar elimize ve tüm bölgemize böyle stratejik bir yatırımı kazandırmaktan büyük bahtiyarlık duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Rabbim bizi sizlere ve Türk milletine hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli misafirler, Türkiye'ye 24 yılda kelimenin tam anlamıyla çağ atlattığımız alanların başında ulaştırma yatırımlarımız bulunuyor. İktidarlarımız döneminde ulaştırma yatırımlarımızın bugünkü değeri 355 milyar dolara yükseldi. Bunun içerisinde demir yollarımızın payı yaklaşık 80 milyar dolardır. Toplam demir yolu ağımızı 13.919 kilometreye ulaştırdık. Elektrikli hat uzunluğumuzu 2.122 kilometreden 7.274 kilometreye çıkardık. %243'lük bir artış sağladık. Sinyalli hat uzunluğumuz 2.505 kilometreden 8.419 kilometreye yükseldi. Buradaki artışımız %236 oldu. Ülkemizi hızlı trenin konforuyla tanıştıran yine biz olduk. Kardeşlerim, sıfırdan aldık ve ülkemize 2251 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattı yaptık. Bugün hızlı tren hizmetlerinden nüfusumuzun %51'i yararlanıyor. Çerkezköy Kapıkule hattının tamamlanmasıyla hızlı tren hatlarımızın uzunluğu 2604 kilometreye çıkacak. Doğrudan hızlı tren bağlantısı bulunan il sayımız ise 14 olacak. 2028 yılı sonunda ise bunu 27 şehre çıkarmayı istiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında demir yolu yatırımlarımıza devam ediyoruz. Halihazırda toplam 4858 kilometrelik demir yolu hattının yapımı sürüyor. 2053 için hedefimiz demir yolu hat uzunluğumuzu, dikkat edin, 28.590 kilometreye yükseltmektir. Değerli kardeşlerim, çok kıymetli dostlarım, burada inanıyorum ki sizlerin de çok net gördüğü derin bir farka bir kez daha vurgu yapmak isterim. Bizim gündemimizi işte sizler de görüyorsunuz. Neyle meşgul olduğumuzu, niçin çalıştığımızı, hedefimizin, hayalimizin neler olduğunu sizler de takip ediyorsunuz. Bizim gündemimizde sizlere hizmet etmek var. Ülkemize eser kazandırmak var. Geçen hafta Şanlıurfa'daydık. Urfa'da 2000 yatak kapasiteli şehir hastanemizi hizmete açtık. Teknofest Güneydoğu'da Türkiye'nin umudu olan gençlerimizin birbirinden gurur verici projelerine şahitlik ettik. Öncesinde İstanbul Havalimanı 4. pist ve ilave yatırımların açılışını gerçekleştirdik. Daha öncesinde Samsun'da 17 milyar liralık bir yatırım olan 1458 yataklı Samsun Şehir Hastanemizi hizmete aldık. Bugün ise buradayız. Durmuyor, dinlenmiyor, 7 gün 24 saat aşkla çalışıyoruz. Biz icraat üretiyoruz, icraat, hizmet üretiyoruz, hizmet, laf değil, taş üstüne taş koyuyoruz. Biz Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlamak için gece gündüz koşturuyoruz. Peki sürekli bizi eleştirenler, sürekli bize satışanlar ne yapıyor? 24 yıldır ne yapıyorlarsa bugün de aynısını yapıyorlar. Dikkat ediniz, gündemlerinde hiçbir somut proje yok. Yalan istersen bunlar da bol. Kendilerinin bile inanmadığı popülist vaatler dışında milletin derdine derman olacak hiçbir önerileri yok. Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi, sanki dedikodu kazanı bunlar. Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler. Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın, boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Kardeşlerim, bakın bunun adı siyaset değildir. Bunun adı muhalefet etmek değildir. Bunun adı kamu adına hesap sormak hiç değildir. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var. Ben izledim dediğiniz baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Siz önce arpalığa çevirdiğiniz, eş, dost, akraba çiftliğine çevirdiğiniz, soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz. Hem şehir şehir, meydan meydan dolaşıp milletin malını çalanlara hesap soracaksınız, hem de bize siyasi etik dersi vermeye kalkacaksınız. Biz buna müsaade etmeyiz. Biz bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz. Daha evvel defalarca söyledim. Bugün yine söylüyorum. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur, yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Hukukun, meşruiyetin sınırlarını aşanlar aynı zamanda ahlakın sınırlarını da aşarlar. Bizim bunlarla işimiz olmaz ve olamaz. Suç işleyenin yargı yakasına zaten yapışır ve yapışıyor. Orada bırakmaz, suçu sübut bulanın yakasına hiç tereddütsüz yapışır ve bu konudaki kararlılığımızı, bu konudaki hassasiyetimizi 24 sene boyunca defalarca milletimize gösterdik. Fakat şunu da bilsinler ki ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz. Kirli yöntemler, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz. Siyasetin de medyanın da limanı ahlaktır, dürüstlüktür. Biz ilk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz. Haksızlığın, hukuksuzluğun, tamahkarlığın üzerine istismarcılara rağmen ciddiyetle gidiyoruz ve gideceğiz. Ama bunu yaparken adaletten, ahlaktan, vicdandan, özellikle hakkaniyet çizgisinden bir milim sapmayacağız. Ne oyuna geleceğiz, ne tuzağa düşeceğiz, ne de birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptıracağız. Sağduyulu ve serin kanlı bir şekilde, akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Milletin müşteri olsun, bize güvensin ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Milletim sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin. Biz gerekeni yapıyoruz. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Halkalı, Kapıkule, hızlı tren hattı, Çerkezköy, Kapıkule kesiminin sizlere ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri bir kere daha tebrik ediyor. Tekrar görüşünceye kadar sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
6: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la konuşuyor.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattının açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasının son bölümünü Cumhurbaşkanı Erdoğan fon kriziyle ilgili gelişmelere ayırdı. Muhalefete yönelik bir tepkisi vardı. Aynı zamanda daha önce ifade ettiği bazı konuları da burada bir kez daha söylediğini gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete karşı arpalığa çevirdiğiniz eş dost akraba çiftliğine çevirdiğiniz belediyelerin hesabını verin dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz bu ilkesiz siyasete prim vermeyiz. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hukukun, meşruiyetin sınırlarını aşanlar aynı zamanda ahlakın sınırlarını da aşmıştır. Bizim bunlarla işimiz olmaz, olamaz ifadelerinde kullandı. Şimdi bugünün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir hediye takdim edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tarafından yine hem milletvekillerinin hem de bu projede emeği geçenlerin kürsüye davet edildiğini görüyoruz. Bir kurdele kesme töreni gerçekleşecek. Böylece Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının açılışı gerçekleştirilmiş olacak. Konuşmasında hem bu projeden bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de AK Parti döneminde gerçekleştirilen diğer projeleri anlattı. Onlara atıfta bulundu. Konuşmasının son bölümünü de fon kriziyle ilgili gelişmelere ayırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Suç işleyenin yargı yakasına yapışır, orada bırakmaz. Suçu subut bulanın yakasına bir kere de biz yapışırız. Bu konudaki hassasiyetimizi defalarca milletimize ifade ettik dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Haysiyet cellatlığına, yargısız infaza asla izin vermeyeceğiz dedi. Kirli yöntemlerle, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyeceğiz dedi. Siyasetinde medyanın da limanı ahlaktır diye konuştu. Biz ilk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz. Ahlaksızlığın, hukuksuzluğun üzerine istismarcılara rağmen ciddiyetle gidiyoruz dedi. Ne oyuna geleceğiz, ne tuzağa düşeceğiz, ne de birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptıracağız dedi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan. Akıl ve basiretle bu hassas süreci yöneteceğiz. Milletin müsterih olsun, bize güvensin ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Milletin sicili bozuk, siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin milletim dedi. Biz gereğini yapıyoruz, bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının açılış töreninde. Şimdi bir dua okunuyor, ardından da kurdele kesilecek ve böylece orada gerçekleştirilen tören de sona ermiş olacak. Yaklaşık yarım saatlik bir konuşma yaptı burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Konuşmasının ilk bölümünde tabii bu projeyle ilgili değerlendirmeleri oldu. Ardından AK Parti'nin AK Parti döneminde yapılan diğer projelere atıfla bir değerlendirmesi oldu. Ve konuşmasının son bölümünü de fon kriziyle ilgili gelişmelere ayırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Muhalefete yönelik eleştirileri vardı. Arpalığa çevirdiğiniz, eş dost akraba çiftliğine çevirdiğiniz belediyelerin hesabını verin dedi. Biz bu ilkesiz siyasete, rezil siyasete prim vermeyiz. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Hukukun, meşruiyetin sınırlarını aşanlar aynı zamanda ahlakın sınırlarını da aşmıştır. Bizim bunlarla işimiz olmaz, olamaz dedi. Suç işleyenin yargı yakasına yapışır, orada bırakmaz. Suçu subut bulanın yakasına bir de biz yapışırız. Bu konudaki hassasiyetimizi milletimiz bilir dedi. Haysiyet cellatlığına, yargısız infaza asla izin vermeyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Kirli yöntemlerle, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyeceğiz dedi. Siyasetin de medyanın da limanı ahlaktır. Biz ilk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz. Ahlaksızlığın, hukuksuzluğun üzerine istismarcılara rağmen ciddiyetle gidiyoruz dedi. Ne oyuna geleceğiz, ne tuzağa düşeceğiz ifadelerini kullandı.
5: Veşfi merdane, verham mevtane, vestur uyubena bi sırri suretil Fatiha.
3: Evet, bir dua yapıldı törende. Şimdi bir kurdele getirildi. Her açılış töreninde olduğu gibi kurdele kesilecek. Ardından Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattının açılışı gerçekleştirilmiş olacak. Tabii daha önceki törenlerden de bildiğimiz üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan saklanması üzere o makası da tekrar herkese o makasları saklaması gerektiğini söyleyecektir.
5: Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah!
3: Evet, törenle birlikte Çerkezköy Kapı Kule hızlı tren hattı böylece hizmete girmiş olacak. Yaklaşık 4 saatlik süreyi 1,5 saate indirecek olan bir proje. 153 kilometrelik bir etap burası. Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy Kapı Kule etabı bugün gerçekleştirilen törenle hizmete alınmış oldu.
6: Sessiz saygılar hemşehrilerimizin ülkemizin hizmetine sunmuştur.
3: Yeni bir gelişme var. Dün AK Parti heyetiyle görüşen DEM heyeti bugün Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme devam ediyor mecliste. Ayrıntıları alalım. Uğraş Bingöl'den. Uğraş.
7: Hemen sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Görüşme yaklaşık 10 dakika önce sona erdi. MHP lideri Devlet Bahçeli ile DEM Parti İmralı heyet üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Önemli bir görüşme, hatırlanacağı üzere dün de yine mecliste bir görüşme vardı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile heyet bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmenin ardından da bir yazılı açıklama yapılmıştı. Sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunun altı çizilmişti. Yine mecliste kurulması planlanan izleme komisyonuna ilişkin de taraflar arasında bir değerlendirme söz konusu olmuştu. Önemli görüşmeler çünkü Pegasus Türkiye sürecinde hızlandığı, özellikle DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı ve 27 Kasım'a kadar örgütün silahlarını tamamen bırakmış olacağını dile getirmişti. Kasım ayının son günleri önemli çünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısı da var. Orada sahadaki gelişmeler değerlendiriliyor. Şüphesiz ki hem MİT tarafından hem de TSK tarafından PKK'nın çekildiği noktalar, çekildi mi çekilmedi mi, nerede silah bıraktılar, hangi tüneller, hangi mağaralar boşaltıldı, buna ilişkin bir değerlendirme de yapılacak. O yüzden Ağustos ayında Milli Güvenlik Kurulu'ndan bir karar çıkacak mı? Çünkü çerçeve yasa, mecliste kabul edilen çerçeve yasanın da kapsamı bu noktası da önemli. PKK'nın silah bırakması şartına bağlanıyordu o çerçeve yasa. Bu noktada da önemli bir gelişme bu. Sürece ilişkin de DEM Parti'den yapılan açıklamalarda sürecin iyi gittiğine yönelik de açıklamalar geliyordu. O yüzden bu görüşmede önemli. MHP lideri Devlet Bahçeli ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme sona erdi. İlerleyen saatlerde bir yazılı açıklama yapılmasını bekliyoruz DEM Parti'den.
3: Uğraş Bingöl aktardı. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Güllü'nün tutuklu yargılanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Neler yaşandı bu kararın ayrıntıları neler? Dilek Yaman Demir Yalova Adliyesi önünde bizi bekliyor Dilek.
8: Karar dakikalar önce açıklandı ve burada duruşma salonunun hem içinde hem de dışında çok sayıda izleyici tarafından takip ediliyordu bu duruşma. Kararın açıklanmasıyla birlikte hem adliye içinde hem de adliye dışında Tuğya'nın annesini öldürdüğünü düşünen kişiler tarafından bir alkışlanma, birden fazla slogan atıldı. Adaletin yerini bulduğu şeklinde sözler sarf edildi. Peki kararda neler vardı? Mahkeme heyeti, biz Güllü'nün kızı Tuğya'nın Güllü'yü ittiği, yani bu suçu işlediğine dair bir karar biz işlediğini düşünüyoruz. Bu yönde de bir karar aldık dedi. O kararda da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veriyoruz. Üstoya karşı kasten öldürme suçundan diye konuştu. Yine mahkeme heyeti Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluk halinin de devam etmesine karar verdi. Ve 15 günlük yasal itiraz sürecinin de olduğu hem Tuğyan'a hem de Tuğyan'ın avukatına anlatıldı. Tuğyan'a son sözü soruldu ve Tuğyan karar verilmeden hemen önce şu ifadeleri kullandı. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Bu elim bir kazadır. Düştüğünü görmedim. Eğer annemin düştüğünü görseydim onu tutardım. Her anne kız arasında tartışma yaşanıyor. Ama ben sırtımı yasladığım arkadaşımı kaybettim dedi. Mağdurum dedi. İşte o anda da Tuğyan gözyaşlarını tutamadı. Hıçkırıklar içinde de savunmasına devam etti. Sultanın bana neden iftira attığını da anlamıyorum. Sultanın hep yanındaydım. Her zaman yan yanaydık. Ve ben madem bu suçu işledim, Sultan bir katilin yanında yaklaşık 3,5 ay nasıl kaldı diye konuştu. Yine Tuğyan, Sultan'ın korktuğunu düşündüğünü söyledi. Kamuoyunda anne katili olarak adlandırılıyorum. Saçımı boyatmamı bile anneme bağlıyorlar. Ne kadar ağır bir ithamla karşı karşıyayım bilemezsiniz diye konuştu. Yine ben iftiraya uğradığımı düşünüyorum ve insan kendi vicdanını susturmaya yetmez. Benim vicdanım bu konuda rahat dedi. İlahi adalete inanıyorum dedi. Öbür dünyada annemle el ele karşısına çıkacağız. Bana iftira atanlara hesap soracağız dedi. Annemi lekelediler ama ben en önemlisi kızımın bu lekeyle yaşamasını istemiyorum. Anne katili bir anneye sahip olması beni yaralıyor diye konuştum. Ve bu savunmasından sonra da yaklaşık 15-20 dakika sonra da mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tuğyan Ülkem Gülter'in Üssoy'a karşı kasten öldürme suçunun işlendiği subutu bulunmuştur dedi mahkeme heyeti. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı ve hiçbir indirimde uygulamadı. Bunu da hatırlatalım. Tuğyan o sırada jandarmaların hemen arasında oturuyordu. Sanık kürsüsünün arkasındaydı. Bu ifadeyi duyduktan sonra, yani hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapsi duyduktan sonra da gözyaşları içinde ağlamaya devam etti. Kardeşi aslında sabah saatlerinde başlayan bu duruşmada kardeşi Tuğberk Hamza Gülter de buradaydı. Ama Tuğberk Hamza Gülter kararın açıklanması için verilen aradan sonra tekrar duruşma salonuna girmedi. Yani kardeşinin yüzüne bakmadı. Aslında bir izlenim olarak bunu da iletmekte fayda var. Tuğberk sabah itibariyle duruşma salonundan sürekli girip çıkıyordu. Duruşma salonundaki o devam eden savunma sırasında bile bazen araya çıkıyor, tekrar giriyor ve kısa kısa sürekli olarak araya girip çıkıyordu. Ama son anda, yani kararın açıklanacağı o arada da tekrar duruşma salonuna girmedi. Tuğyan duruşmada savunma başladıktan sonra gözyaşları neredeyse hiç dinmedi. Hep gözyaşları içinde ifade verdi. Savunmasının sonunda da ben suçu işlemedim dedi ama mahkeme heyeti aynı görüşte değildi. Kamuoyunun yakından takip ettiği güllü itildi mi yoksa kayarak düştü mü sorularının cevabı da aslında mahkeme kararıyla aydınlatılmış oldu. Çünkü mahkeme heyeti Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi güllüyü ittiği, bu suçu işlediği kanaatine vardı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Peki bunu bundan sonra süreç nasıl olacak? Tuğyan Ülkem Gülter veya avukatları bu karara itiraz edebilirler. Bu karar yerel mahkeme kararı olduğu için kesin değil. Üst mahkemeye az önce de Tuğyan'ın avukatı itiraz edeceklerini söyledi ve dosya bölge adliye mahkemesinde bir üst mahkemeye taşınması da muhtemel olacaktır. Tuğyan Ülkem Gülter annesi Güllü'yü öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların Shell'i hep bilirdim.
4: Auto Expertiz spor haberlerini sunar.
5: Futbolda dikkatler bugün Riva'daki toplantıdan çıkacak kararlarda olacak. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tesislerde toplandı. Yönetimden istifa eden isimlere yenileri eklenecek mi? Olağanüstü toplantı kararı alınacak mı? Ve tabii ki milli takımla teknik direktör Montella'nın durumu da bugünün önemli maddelerinden. Federasyonda gelişmeleri takip eden NTV Spor muhabiri Gürkan Ak aktarıyor.
6: Tabii en önemli madde olağanüstü seçimli genel kurul konusu ki orada biraz açıklık getirmek lazım. Bildiğiniz gibi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'ndan iki üye istifa etmişti. Ural Aküzüm ve Mevlüt Ak'tan. Yeni istifalar gelecek mi? Çünkü yönetim kurulunun çoğunluğu bir güven oyu alabilmek için seçimli, olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi gerektiğini düşünüyor ama Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun düşüncesi yola devam etmek ve olağan seçim tarihinde o seçimi gerçekleştirmek. Bunun daha doğru olduğunu düşünüyor. Bununla ilgili üyelerle bir istişare olacak. Tabii şu önemli detayı paylaşmakta fayda var. Eğer yönetim kurulundaki üye sayısı 8'in altına düşerse zaten otomatikman bir seçimli genel kurul duyurmak zorunda 3 ay içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu ama yedek üyelerin takviyesiyle birlikte 8 üye ya da fazlası rakam korunursa toplantıların da gerçekleştirilebilmesi adına bu durumda herhangi bir seçim, olağanüstü seçim açıklanma zorunluluğu yok. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkan kendi inisiyatifiyle istifa etmediği müddetçe bunun altını çizmiş olalım ama tekrar belirteyim. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu bir güven oyu alabilmek için olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi gerektiğini düşünüyor. Bunu da başkanla istişare edecekler. Vincenzo Montella'nın yola devam etmesi çok mümkün gözükmüyor. Onu net olarak ifade etmek isterim. Yine yönetim kurulu üyelerinin birçoğu Montella ile yolların ayrılmasının zamanının geldiği görüşünde ki Sayın Başkan'ın da bu konuda yönetim kurulu üyelerine kulak vereceğini, vermeye yakın olduğunu ifade etmek lazım. Montella ile yollar ayrılabilir. Evet, belki bugün direkt olarak bu kararın alınmaması da olasılık dahilinde ama bundan sonraki süreçte Vincenzo Montella ile çok yola devam edilebileceğini istihbarat anlamında da düşünmüyoruz. Tabii yerine kim gelebilecek bunlar da konuşulabilir. Montella'yı yollarsak yerine kimle hemen doldurup milli takımın koltuğunu boş bırakmayız şeklinde de istişarelerin olacağını söyleyebiliriz. Yine önemli isimlerden bir tanesinin listede olduğunu belirtelim. Arda Turan ismi çokça konuşuluyor ki birçok yönetim kurulu üyesinin de aslında aklında olan isim, bunun önerilmesi de yine bu toplantıda mümkün. Arda Turan'la çalışabiliriz düşüncesini de yine bu toplantıda ifade etmelerini beklediğimizi aktaralım. Ama bugün belirttiğim gibi Montella ile yollarımızı ayırdık kararının çıkmama ihtimali de var. Ama yakın süreçte bunun sonuca ereceğini ki İtalyan teknik adamla da bu konuda bir görüşme yapılacak, alacakları var. Bunlarla ilgili masaya oturulacaktır. Bunun bir zaman alması da olası ihtimal dahilinde aktardığımız gündemlerin konuşulacağını, bugün TFF için kritik bir gün olduğunu bir kez daha aktaralım. Biz Rafet Topçu ile birlikte gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
5: Milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden bugün başlıyor. Açılış İstanbul'da.
7: Trendyol Süper Lig 18 gün sonra sahaya dönüyor. Kulüpler Uluslar Ligi mesaisinin ardından 7. haftayla maratona devam edecek. Açılış gününde Galatasaray ile Kasımpaşa saat 20'de karşılaşacak. Araya 4-0'lık Trabzonspor mağlubiyetiyle giren Sarı Kırmızılar yeni bir seri peşinde. Ligin yenilgisiz tek takımı Kasımpaşa ise ünvanını korumayı hedefliyor. Eyüpspor'u 8-0 yenerek tarihinin en farklı galibiyetini alan Fenerbahçe ise zirve ile arasındaki 3 puanlık farkı kapatmak için sahaya çıkacak. Sarı lacivertler cumartesi günü saat 19'da Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Galatasaray'ı 4-0 yenerek milli araya umutlu giren Trabzonspor da cumartesi günü saat 16'da Karadeniz derbisinde Samsun deplasmanına çıkacak. Teknik direktör Thomas Reis, Bordo Mavillerdeki ikinci maçında eski takımına rakip olacak. Milli araya lider girme fırsatını Diyarbakır'da kaçıran Beşiktaş ise Kocaelispor'u ağırlayacak. Zirvenin 1 puan gerisindeki iki takımın düellosu pazar günü saat 19'da başlayacak. İlk 6 haftayı averaj farkıyla lider kapatarak sürpriz yapan Ahmet Sportif Faaliyetler ise cumartesi günü saat 13.30'da Gençlerbirliği ile karşılaşacağı maçta zirveyi korumaya çalışacak.
5: Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu. Atamaları İngiliz Anthony Tyler yaptı.
7: Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı. Ferhat Gündoğdu döneminden sonra yapılan ilk atamaları Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Tyler yaptı. Haftanın açılışındaki Galatasaray-Kasımpaşa maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bu sezon ilk kez Sarı Kırmızıların maçında düdük çalacak 40 yaşındaki hakem Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev almıştı. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçını Ozan Ergün yönetecek. 34 yaşındaki hakem Süper Lig'de bu sezon ikinci kez görev yapacak. Beşiktaş Kocaelispor maçını Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. 34 yaşındaki Taşkınsoy bu sezon ilk kez 4 büyüklerin maçında düdük çalacak. Samsunspor Trabzonspor arasındaki Karadeniz derbisini ise bu sezon ligde 4. kez görev alacak Oğuzhan Çakır yönetecek.
5: Fenerbahçe Terfi'nin bu sezon EuroLeague'de ilk mağlubiyetini aldı. Sarı lacivertler Panathinaikos'a deplasmanda 92-74 yenildi. Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Yunan temsilcisi ise bu sonuçla 4-4 yaptı. EuroLeague'de haftanın kapanışında ise iki Türk takımı sahne alacak. Anadolu Efes son şampiyon Olympiakos'a saat 21.15'te konuk olacak. Beşiktaş'la deplasmanda Baskonya ile saat 21.30'da karşı karşıya gelecek. Şansa kalmaz
4: işimiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Reklam.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
9: o. Çatıda risk almayın. 100 yıllık Kılıçoğlu tecrübesiyle kiremit seçin. Kılıçoğlu 19...

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
3: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkenin batı ve iç kesimlerinde sis ve pus oluşuyor. İstanbul ve Bursa'da güneşin yanı sıra pus da var. Hava kalitesi düştü. Sıcaklık 24-25 derece. İç Anadolu'da da pus oluşuyor. Ankara 23, Sivas 19 derece. Ege'de rüzgarın hafiflemesi Manisa, Afyonkarahisar boyunca yer yer sise neden oluyor. İzmir 27 derece. Akdeniz'de havayı zaratmıyor. Antalya 29 derece. Karadeniz'de Trabzon-Artvin hattında yağmur geçişi var. Zonguldak 22, Samsun 24 derece. Doğuda Erzurum-Kars-Van-Hakkari tarafında yağış var. Erzurum 15, Malatya 21 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 16.
3: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifiyle ilgili konuşuyor. İzleyelim.
4: Ülkemizdeki savaş ortamı ve küresel enerji fiyatlarındaki baskılara rağmen cari açığımız milli gelire oranı %2.6 seviyesinde dengelenmiştir. Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinin meydana getirdiği olumsuzluklar ve bunun neticesinde mevcut bugüne kadar harcadığımız 100 milyar dolar civarındaki harcamayı da dikkate aldığımızda bu yılki 2026 yılı itibariyle baktığımızda bu harcamalara rağmen bütçe açığımızın milli gelire oranı da %3 civarındadır. Merkez Bankamızın rezervleri de dış şoklara karşı tam bir emniyet sağlarken bankacılık sektörümüzde yüksek sermaye yeterlilik oranlarıyla dünya standartlarında son derece güvenli ve güçlü bir yapıyı da sergilemektedir. Dolayısıyla finans piyasalarımızın güçlü yapısı nedeniyle de sermaye piyasalarında da herhangi bir olumsuz durum söz konusu olmamaktadır. Kıymetli basın mensupları, sermaye piyasalarımızın güvenilirliği, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve mülkiyet hakkıyla beraber hukukun üstünlüğü temel önceliklerimiz arasındadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında yaşanan olağan dışı durumun yatırımcıların ortak menfaatini gözeten adil ve şeffaf bir yöntemle çözüme kavuşturması amacıyla özel bir kanunu düzenlemeyi hazırlamış olduk. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihinde müdahalede bulunduğu fonlar piyasalarımızın genel resmini asla göstermemektedir. Nitekim rakamlar da bunu açıkça ortaya koymaktadır. Tasfiyedeki fonların toplam portföy büyüklüğü hane halkımızın finansal varlıklarının yalnızca sadece %2.4'üne tekabül etmektedir. Yine tasfiye halindeki 131 fon sistemimizdeki toplam fon sayısının yalnızca %4.6'sını oluşturmaktadır. Yani sorun fon piyasasının belirli ve sınırlı bir alanında yaşanmıştır. Ama bu demek değildir ki buna sessiz kalacağız, görmemezlikten geleceğiz veya sessizce izleyeceğiz gibi bir durum asla da söz konusu değildir. Tam tersi, üstüne gideceğiz, kararlılıkla mücadele edeceğiz, bu virüsü bünyeden söküp atacağız. İşte bu teklifimizde tam da bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Ve bu hastalıklı unsurları özellikle sermaye piyasasına bu manada farklı bir etkisini de ortadan kaldırmak ve tasfiye etmek için de önemli bir adım olacaktır. Meclis Başkanlığı'na sunduğumuz kanun teklifimizde piyasalarımızın sağlam gövdesini korumak, sermaye piyasalarımızı her türlü riskten arındırarak yoluna çok daha güvenli ve çok daha olumlu havada devam etmesini arzu ediyoruz. Biliyoruz ki sermaye piyasası kurulumuzun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen bu fonlarda yaşanan olağan dışı gelişmeler klasik tasfiye usullerinin ötesinde hak sahiplerini gözeten adil ve şeffaf özel bir kanunu çerçeveyi zorunlu kılmıştır. Burada bir hususu özellikle vurgulamak isterim. Hazırladığımız bu kanun teklifi sermaye piyasalarımız için genel veya sürekli bir tasfiye rejimi getirmemektedir. Yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarından bu kanunun yayımı tarihinde tasfiyesi tamamlanmamış olan fonlara özgü geçici istisnai bir düzenlemedir. Değerli basın mensupları, biraz sonra teklifimizin belli başlı ana metinlerini sizlerle paylaşacağım. Aziz milletimize ve kamuoyuna şunu ifade etmek isterim ki 9 maddeden oluşan bu kanun teklifimiz ve devamında fon izleme ve koordinasyon kurulunun ve diğer SPK'nın sermaye piyasası kurulunun alacağı kararlarda asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir. Bunu açık yüreklilikle ifade ediyoruz. Gerek bu kanun teklifimizde, gerekse de daha sonra sermaye piyasasının alacağı kararlarda ne hazineden bir katkı, ne de bir kaynağı, ne de bir kamu kaynağı asla bu süreçte kullanılmayacaktır. Fonların

şeklinde bir tasfiye sürecinin yapılacağı ifade edilmiştir. Tanımlar bölümünde belli başlıklı kavramlar kullandık. Bu kavramlarla beraber uygulamayı gerçekleştireceğiz. Özellikle üçüncü madde anlamında tasfiye iş ve işlemlerini sermaye piyasası kurulumuzun sıkı gözetim ve denetiminde olmasını arzu ediyoruz. Merkezi kayıt kuruluşu, Takas Bank, saklama ve dağıtım kurumlarının kayıtlarını birbiriyle mutabık hale getirerek her bir fonun gerçek mal varlığını ve gerçek hak sahiplerini tek tek ve şeffaf bir şekilde belirliyoruz. Fonların portföyündeki varlıkların aceleyle ve değer kaybına yol açacak şekilde elden çıkarılması yerine mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi de hedeflenmiştir. Gerekli hallerde kurulun kararı ve denetimi altında hakim ortağı satma hakkı, toptan satış, özel emir, geçici farklı fiyat marjı ve borsa dışı satış imkanında yararlanabilmesinin önü açılmaktadır. Dördüncü maddemizde açıkça ifade edildiği gibi yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz. Bir diğer önemli düzenleme fon varlıklarının tamamının henüz nakde dönüştürülmediği aşamada yatırımcılarımıza ara ödeme yapılabilmesinin önünü açıyoruz. Teklifte fon pay sahibinin fiili nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı üzerinden belirlenen koşullarla kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülmektedir. Bu tutar herkese koşulsuz veya peşin ödenecek bir meblağ ya da nihai tazminat vaadi değildir. Dağıtılabilir nakdin yeterli olmaması halinde mevcut nakdin fon pay sahipleri arasında da en fazla sayıda fon pay sahibine ödeme yapılmasını temin eden kurula yetki veren bir yöntemi de hedefliyoruz. Beşinci maddemizde hukuka aykırı işlemlerde şahsi sorumluluk ve TMSF aracılığıyla cebri tahsilat imkanında getiriyoruz. Teklifimizde gerçeğe aykırı değerler üzerinden fonlardan çıkış yaparak olağan piyasa koşullarının üzerinde getiri elde edenlerin ve fiyatı gerçeğe aykırı oluşmuş paylardan olağan dışı kazanç sağlayanların objektif emsal getiriyi aşan tutarlarını ise gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine de imkan tanıyoruz. Fon varlığından hukuka aykırı biçimde çıkarılan değerlerin geri kazanılması için de özel hükümleri öngörüyoruz. Fonun kurucusu Pörtbe Yönetim Şirketi'nin sorumluluğu esas alınmakta, tahsilin ondan sağlamadığı durumlarda da sorumluluğu belirlenen diğer gerçek ve tüzel kişilere de başvurma imkanı getiriyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilen tutarların takibi ve tahsili Tasarruf ve Edevat Sigorta Fonu tarafından yürütülecek ve am malacaklara 6183 sayılı kanunun hükümlere uygulanacaktır. Altıncı maddemizde el konulan ve müsaade edilen mal varlıkların doğrudan fonlara iadesi imkanı getiriyoruz. Ceza soruşturmaları kapsamında el konulan veya yargılama sonucunda müsaade edilen ve ilgili fonla bağlantısı hukuken belirlenen mal varlıkları değerlerinin de fon pay sahiplerinin yararına geri kazanılması amaçlanmaktadır. Geri kazanılan tutarlar TMSF nezdinde her fon için ayrı hesaplarda izlenecek ve yalnızca ilgili fonun tasfiyesiyle fon pay sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılacaktır. Tasfiye tamamlandıktan sonra elde edilen tutarlarda belirlenen usulle yatırımcılara ulaştırılacaktır. Gerçeğe aykırı değerler üzerinden fonlardan çıkış yaparak veya suni fiyatlandırılmış paylardan piyasa koşullarının üzerinde olağan dışı kazanç sağlayanlar için nesnel bir çerçeve getiriyoruz. Bu kişilerin objektif emsal getirileri aşan tutarları açılacak özel hesaplara gönüllü olarak iade edilmeden de yasal zemin oluşturuyoruz. Sermaye Piyasası Kanunu'nda 63-62 sayılı kanunda yer alan piyasa dolandırıcılığı veya bilgi

0: itibarı gibi fiilleri işleyen veya bu fiilleri işleyenlerle birlikte hareket ettiği tespit edilen kişi ve kurumları bu mekanizmanın tamamen dışında tutuyoruz. Suç işleyenin, suistimal yapanın bu kanunun sağladığı ödeme imkanlarından faydalanması asla ve kata da mümkün değildir. Değerli basın mensupları, amacımız bir yandan yatırımcıların meşru menfaatlerini korurken diğer yandan da hukuka aykırı işlemlerden doğan sorumluluğun ilgililerine yöneltilmesini ve sermaye piyasasına duyulan güvenin de güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Kanun teklifimiz ile mevcut sermaye piyasalarımıza, ekonomimize ve hak sahibi olan vatandaşlarımıza bir güvence oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla mevcut bu kanun teklifimizle beraber son dönemlerde yaşanan bu durumları en azından belli bir periyotta kanuni güvenceye de sağlamış oluyoruz. Ben kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki hafta öncelikli olarak plan bütçe komisyonumuzda görüşmeleri tamamlanacak. Çarşamba günü olur, perşembe günü olabilir. Plan bütçe komisyon başkanlığımız gerekli planlamayı yapacaktır. Daha sonraki haftalarda da inşallah genel kurul gündemine gelmek suretiyle bu süreci inşallah tamamlamış oluyoruz. Değerli basın mensupları, 63-62 sayılı sermaye piyasası kanununun 104. madde piyasa bozucu eylemler. Yine 106. madde bilgi suistimali. Özellikle iş, meslek ve görevler icrası nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişilerin. Yine bu bilgilere suç işlemek suretiyle elde edilen kişilerin. Yine 107. maddede piyasa dolandırıcılığı. Madde 107. Sermaye piyasa araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emri değiştirenler veya hasap hareketlerini gerçekleştirilenlerle ilgili mevcut soruşturmalar ve buna göre de gözaltılar ve tutuklamalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bugüne kadar 85'in üzerinde gözaltıyla beraber bu süreçlerde tutuklamalar oldu. Yine Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi ilgili bu eylemleri bir örgüt halinde işlenmesi halinde. Türk Ceza Kanunu 220. Yine Türk Ceza Kanunu'nun 157-159 nitelikli dolandırıcılık. Yine Türk Ceza Kanunu'nun 168. madde etkin pişmanlık gibi orada katalog suçlar var. Bu süreç içerisinde yine soruşturmalarda bu kapsam içerisinde ciddi bir şekilde yargıda görevini yapıyor. Dolayısıyla buradaki mevcut 17 Eylül'den itibaren meydana gelen bu olaylarla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilgili Maliye Hazine Bakanımız, Adalet Bakanımız ve ilgili kurullar ve başkanlıkların katıldığı fon izleme ve koordinasyon kurulu var. O da farklı bu süreçlerde ortaya çıkan durumlara yönelik kararlar yapıyor, kararlar oluşturuyor. Bir bütünlük içerisinde, bir koordinasyon içerisinde bu süreci ciddi, kararlı ve piyasalara güven verecek şekilde devam ettiriyor. Bu çok önemli bir husus. Ve bugüne kadar da alınan kararlar, yapılan işlemler ve sürecin şu anda hali hazırda ne konumda olduğuna dair de Türkiye Büyük Millet Meclisimizde iş tüzük 59 bağlamında ve genel görüşme çerçevesinde Cumhurbaşkanı Yardımcımız meclisimize geldi ve genel kurulu bu süreçte bilgilendirdi. Tabii siyasi partilerin de orada parti grupları adına konuşmaları oldu. Yine dediğim gibi, biraz önce bahsettiğim gibi 63-62 sayılı sermaye piyasası kanununun 104. 106. 107. maddesi bağlamında. Yine Türk Ceza Kanunu 220, 157, 159 ve 168. madde bağlamında etkin, caydırıcı ve nitelikli bir şekilde soruşturmada devam ediyor. Tabi bunun yanında yine bu süreçle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesiyle beraber anayasamızın 108. maddesi bağlamında Devlet Denetleme Kurulu ilk görevlendirildiği günden itibaren ciddi inceleme, denetleme ve bu konuyla ilgili soruşturma yapıyor. Kimin ihmali varsa, kimin bu manada herhangi bir olumsuz kararı varsa, bu sürece dair neler varsa Devlet Denetleme Kurulu'nun raporuyla da ortaya çıkacaktır. Ben şundan eminim. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ortada. Bunun sonucu, bunun kime dayanacağı, kime ulaşacağının hiçbir önemi yok. Bunu açık yüreklikle söyleyelim arkadaşlar. Ve bunun da gereğini hem parti olarak hem kurumsal manada yaptığımızı da açıkça söylemek isterim. Kim karışmışsa bu olaylara ve gerçek manada bir eylemleriyle gerek SPK kanunun 104, 106, 107. madde bağlamında gerekse de Türk Ceza Kanunu ilgili maddeleri bağlamında kimin bir eylemi, kim bir suç işlemişse gereği sonuna kadar yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlılığı, açıklamaları ortada. Bunun da gereğini biz yapacağız. Hiç kimse merak etmesin. Aziz milletimiz müsterih olsun. AK Parti kadroları olarak bizler aziz milletimizin bu emaneti noktasında elbette bu konuda yanlış yapanlar olabilir. Biz büyük bir partiyiz. Büyük bir camiayız. Kim de ne yapmışsa asla yanına da kar kalmayacaktır. Bundan da herkes emin olsun. Biz birilerine benzemeyiz. Açıkça bütün kamuoyunun göz önünde otel odalarında basılan baklava kutularında rüşvet paraları ortaya çıkan insanların utanmazlığını bizler asla gösteremeyiz. Bizler kardeşimiz de olsa, arkadaşımız da olsa, partimizde görevli bir arkadaşımız da olsa bundan üzüntü duyarız. Mahcubiyet duyarız, üzülürüz, kırılırız. Ama gereğini de sonuna kadar yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize öğrettiği, bize anlattığı ve bizden beklediği de budur. Ve gereğini de yapıyoruz. Ama ve lakin, üzüldüm. Bu mecliste 8 Ekim değil mi? Bu mecliste 8 çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde gerçekten üzüldüm. Haya ettim. Bu meclis çatısı altında bir milletvekili, yeni parti milletvekili. İsmini de söyleyelim. Ümit Özlale. Benim kendisini tanıdığım kadarıyla bir başkasının hukukuna girmeyecek, bir başkasının hukukunu zedelemeyecek, nezaket sahibi olarak görmüştüm. Ama yanılmışım maalesef. Kendisini bir aparat olarak kullanan bazı yapıların, buna terör örgütleri de dahildir, yalan yanlış bilgiler vererek özellikle iki bakanımız hakkında yaptığı iftirayı ve yalanı buradan açıkça lanetliyorum ve kendisini de kınıyorum, ayıplıyorum. Peki bu arkadaşımıza bu olaylar çıktığında kendisinin de ismi karışmıştı değil mi? Ümit Özdağ'la diye değerli basın mensubu. Onun da bu fon piyasalarında manipülasyon yaptığına dair isminin olduğuna dair bilgi çıkmıştı. Hemen açıklama yaptı Ümit Bey. Benim adıma attığınız yalanı bir kenara bırakalım. O yatırımcının kimlik bilgilerine hangi fonda ne kadar parası kaldığını gösteren kayda nasıl ulaştınız? Bu bilgiler size kimden geldi diye sosyal medya hesabında sormuştu. Burada açığa çıkan şey bir trolün beceriksizliği değil, fon mağdurlar için ciddi bir tehlike. Birikimleri bu düzende eriyen insanların bilgileri şimdi de sosyal medya hesaplarının elinde dolaşıyor. Yarın kapılarını paranızı geri alacağız diyerek çalacak dolandırıcılara karşı bu insanları kim koruyacak? Adalet Bakanlığı kayıtlarının kaynağını ve kimler ulaştığını derhal ortaya çıkarmalıdır. İktidarın dilinden güvenlik düşmüyor. Siz ortalıkta dolaşan bu durumlara bakın diye tweet attı. Kınadı. Kendisinin isminin karıştırılmasıyla beraber. Ve bunu yayınlayan ilgili haber sitesi de özür dileyerek kaldırdı. Güzel. Öyle ya, bir yalan, bir iftira, isim benzerliğinden dolayı karıştırılmışsa burada tepki verdi Ümit Bey. Çok güzel. Sonra kendisi burada eşi, bu eşi bir gazeteci Serap Hanım, gayet haklı bir tepki olarak eşinin isim benzerliğinden dolayı karıştırılmasından dolayı ispat etmeyen şerefsiz kere şerefsizdir diye bir tweet attı. Benim kocamın isim benzerliğinden dolayı buraya karıştırıyorsanız siz şerefsiz kere şerefsizsinizdir diye tweet attı. Güzel, doğal bir tepki. Niye karıştırıyorsunuz insanların? İnsanların onuru ve şerefiyle niye oynuyorsunuz? Peki ne yaptı Ümit Bey sonra 8 Ekim tarihinde geldi, basın açıklaması yaptı partisinde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahir Özdemir Göktaş'la ilgili olarak babanız Hasan Özdemir'in bazı numaralar paylaştı. Tekrardan söyledi. Bununla ilgili olaraktan işte 830 milyon liralık bir işlem gerçekleştirip gerçekleştirmediği noktasında iddiada bulundu. Meğersem Türkiye'de 4000 civarında olan Hasan Özdemir'leri karıştırmış. Kendisini aparat olarak kullanan bazı merkezler. Şimdi biz Ümit Özdağ'a kendisinin sorduğu soruları soruyoruz. Tweetindeki. Bu yalanı ve iftirayı bir kenara bırakalım Sayın Ümit Özdağ'a. O yatırımcının kimlik bilgilerini, hangi fonda ne kadar parası kaldığını gösteren kayda nasıl ulaştınız? Bu bilgiler size kimden geldi? Bu yalan ve iftiranızın bilgilerini sizin sorunuz gibi soruyorum. Kimden geldi? Peki ortaya çıktı. Bir başka Hasan Özdemir olarak meğersem karıştırılmış. Bakan Hanım açıkça dedi ki iddialarınızı somut delillerle ispatlayın. Görevimi derhal bırakacağım. Peki bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız? Ben bu sözümün arkasındayım. Bu iftira atanlardan da aynı durumu bekliyorum dedi. Aynı şekilde Ömer Bolat Bey de açıklamalarını yaptı. Peki bu kadar yalan ve iftiradan sonra bir insandan ne beklersiniz? Değerli basın mensupları, bir özür değil mi? Kusura bakmayın. Ben Hasan Özdemir isimlerini karıştırmışım. Özür diliyorum dersiniz değil mi? Eşiniz de çünkü bu iftira atanlara şerefsiz dedi eşiniz. Ben size öyle bir şey demiyorum. Ne dedi biliyor musunuz Ümit Özdağ'a? Hayretler içinde kaldım. Efendim, iki senedir çirkin iftiralarla tutukladığınız arkadaşlarımıza ve onların ailelerine yaşattığınız zulmün mağduriyetin yanında Sayın Bakan'a fırsat doğdu. Bir günlük incinmenin esamesi okunmaz. Sayın Bakan'ın da çok iyi bildiği gibi Yunus Emre bir söz okuyor. Bizden özür mü bekliyorsunuz? O zaman ilk önce gerçekten mağdur ettiğiniz hak sahiplerinden, sonra da yıllardır hak mahrumiyeti yaşattığınız, zulmettiğiniz arkadaşlarımdan özür dileyin, gerisi kolay. Ben bir yıldan beri bu fon vurgununu çalışıyorum ve halkımı dolandıranları ve nasıl dolandıklarını ifşa ediyorum. Vicdanım rahat, vermeyeceğim bir hesabım yok. Partimle çalışan arkadaşlar bu konudaki hasiyetimize gurur duyuyorum. Evet, Ümit Özdağ'a yalan ve iftirayı kabul ediyor, özür dilemeyeceğim diyor. O zaman ben de Ümit Bey, yalan ve iftiranız haksız yere hem Ömer Bolat Bey'i hem Mahir Bakanımızın ismini karıştırdığınız ve açıkça bu yalan ve iftira olmasına rağmen bir özür bile dilemiyorsanız size eşinizin tweetini okutacağım. Eşiniz sizin isminiz karıştırıldığında nasıl tepki verdiyse eşiniz şu anda size aynı tepkiyi veriyor. Ne demişti eşi? Eşime bu yalan ve iftirayı atanlar şerefsiz kere şerefsizdir. Bakın bir insana ben kendisine hiçbir şey demiyorum. Eşiğinin sözleriyle cevap veriyorum. İnşallah utanır. Ve maalesef utanmıyor. Yalan ve iftiralarında bir aparat olarak kendilerini kullandırdıkları için kimin kullandırdığını bilmiyorum. O bilgiler kendinin sözüyle nereden gelinmiştir? Bu numaralar nereden öğrenmiştir? Kendisi ifade ediyor. Benim adıma attığınız bu yalanın kimlik bilgilerine nasıl ulaştınız? Kim getirdi size? Bir aparat olarak kullanılmaktan utanmıyor musunuz? Efendim pazartesinden itibaren de liste yayınlanmaya devam edecekmiş. Ümit Bey siz yalancı ve iftiracısınız. Size kimse inanmaz. Siz kurgulanmış bir yapısınız. Lütfen özür dileyin ve köşenize çekilin. Ve mevcut yargının da işini yapmasını engellemeyin. Bu yaptığınız yalan ve iftira bilgileriyle insanların üzerinde töhmet bırakıyorsunuz. Namuslu, onurlu, şerefli insanları maalesef lekeliyorsunuz. Yapmayın bunu. Lütfen yapmayın. Aynı muameleyi yaşamanıza rağmen, size de bu iftira atılmasına rağmen nasıl üzüldüğünüzü ve bunun karşısında karınızın, hanımınızın nasıl cevap verdiğini gördük. Lütfen bunu başkasına yapmayın. Yalanlarınızı, iftiralarınızı kendinize saklayın. Biz ciddi bir iş yapıyoruz. Bakın bir kanun teklifi verdik. Bu mağduriyetler, bu haksızlıklar ne varsa, yolsuzluklar, usulsüzlükler ne varsa gereğini yargı yapıyor. Biz de yasal düzlemde de bu fon pay sahiplerinin varsa olumsuz etkilenen bu insanlarımızın haklarını güvence altına alma, koruma adına da bir kanun teklifi hazırlıyoruz. İşimizi ciddi yapıyoruz. Kimsenin namusu ve şerefiyle de uğraşmıyoruz. Şimdi açıklama yapıyor ya Ümit Özdağ'la Bey. Halkımı dolandıranları, halkımın paralarını. Ben şimdi kendisine bu açıklamayı yaptığı gün bir şey hatırlatacağım. Lütfen not alsın ben izliyorsa. Fatoş Pınar Türker, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ Genel Müdürü. İki çocuk annesi. 15 ayda tutuklu. Bunlar öyle diyor. O hanımefendi 8'inde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu yolsuzluk davasında bir açıklama yaptı. Ümit Özdağ ile inşallah bu açıklamadan utanır. Bakın diyor ki Murat Bey, Murat Ongun'a söylüyor. Biz 19 aydır tek bir kuruşa leke sürmeden cezaevinde yatıyoruz. Murat Bey size gerçekten gönül koyuyorum. Arkada siz böyle işler yapıyordunuz da bizim niye haberimiz yok? Emrah Bağdatlı'yla farklı ilişkiler çeviriyordunuz da bizim niye haberimiz yok? Ayıp değil mi bu bize? Bizi niye kandırdınız diyor. Ümit Bey, Fatoş Pınar Türker size söylüyor. Bu insanları niye kandırdınız? O duruşmada söz alan Cüneyt Yakut diyor ki, bakın arkadaşlar, Yakut taraflara seslenerek çıkın delikanlı gibi kabul edin. Emrah'la yedik deyin. Bari şu masum insanlar kurtulsun. Ne suçu var bu insanların? Biri Allahsızlar diyor. Kime diyor Ümit Bey, Ümit Özdağ'a? Bu davalarda hani siz halkın parasını yiyen, dolandıran insanların peşinden gidiyorsunuz ya. Bu davalarda bakın. Belki vicdanınız müsterih olur. Ben de size hatırlatayım. Bakın arkadaşlar yine Ümit Özdağ'ın iftiralarını attığı gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında bu villalarda gündeme geldi. Ali Nuhoğlu. Ekrem Bey'in bu bütün süreçlerden bilgisi var mı diyor mahkeme. Ekrem Bey'in her şeyden bilgisi var diyor. Değeri 50 milyon dolar olan bu villaları sadece 15 milyon lira devretmişsiniz. Bu normal bir devir mi diyor? Hayır değil diyor. Neydi peki diyorlar? Bizim çok yüksek İSKİ'den alacaklarımız vardı. O alacaklarımızı almak için bunları devrettik diyor. Ümit Özdağ Bey, kamuoyu sizden bunun cevabını bekliyor. Çok meraklısınız ya. Bakın şu anda yargılaması devam eden bir husustan bahsediyorum. Şu anda yargılaması devam eden, mahkeme huzurunda devam eden bir dosya içeriğinden bahsediyorum. Buna bir cevabınız var mı? Bu villalar ne karşılığında alınmış? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini kim çalmış? Kim hortumlamış? Bir bilginiz var mı? Kamuoyu sizden bunu bekliyor. Hani siz toplum yararına çalışıyorsunuz ya bir yıldır. Buna da bir çalışın. Sizden bu cevabı bekleyelim. Bakın sizin konuşma yaptığınız, yalan söylediğiniz, iki bakanımıza iftira attığınız gün bunlar yaşanıyor. O mağdur ettiğiniz insanların ifadesi bunlar. Fatoş Pınar Dürker ne diyor? Size teessüf ediyorum. Niye bizi kandırdınız diyor. Niye kandırdınız arkadaşları? Bunlara bir cevabını verin ya. Çok merak ediyoruz. Peki. Arkadaşlar bir de malum bu hafta muhalefet meclis araştırma komisyonu açılsın dedi bu konuda. Aşağıda bir sürü laf ettiler. Meclis araştırma komisyonu meclis iş tüzüğümüzün 104. maddesinde yer alıyor. Meclis araştırması belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir. Yani olay nasıl meydana gelmiştir? Süreç nasıl işlemiştir? Bununla ilgili meclis bilgilenecek. Peki dün meclis araştırma komisyonu isteyen muhalefet ne istedi? Ellerinde yalan yanlış bilgilerle beraber bir adeta hiçbir günahı belki de olmayan yalan yanlış bilgiler ışığında sorumsuzca linç edilen insanları değerlendirdiler. Anayasamızın 38. maddesi çok açık değerli arkadaşlar. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar hiç kimse suçlu sayılamaz. Biz daha bilmiyoruz. Savcılık soruşturması devam ediyor. İlgili komisyonlarımız çalışıyor. Devlet Denetleme Kurulu çalışıyor ve devrede. Peki 138. maddemiz var anayasamızın. Der ki 138. maddede görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamaz. Görüşme yapılamaz ve herhangi beyanda bulunulamaz. Olay yargıya intikal etmiş. Her yönüyle sorumlular gözaltına alınmış. Tutuklanmış birçoğu. Soruşturma devam ediyor. Bu arada Devlet Denetleme Kurulu idari manada her şeyi inceliyor. Peki araştırma komisyonu bilgi edinmek amacıysa çarşamba günü Cumhurbaşkanı yardımcımız geldi bilgi verdi. Meclisimizi her türlü çalışmayla ilgili neler yapılacağına dair. Araştırma komisyonundan sonra neyi araştıracak bu arkadaşlar? Ellerine birileri tarafından tutuşturulmuş ve iki bakanımız için de yapılan bu bilgilendirmenin yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığına göre yine masum, suçu günahı olmayan, sadece siyaseten bir hesaplaşmanın ürünü olarak, çünkü Ümit Özdağ'a çok açıkça itiraf ediyor, sizin bizim arkadaşlarımıza yaptığınız bu iftiralar, bu şeylerden dolayı biz de size iftira atacağız diyor. Açıkça söylüyor yani. Özür dilemiyor.
1: Abdullah Gül'ün açıklamalarını izledik. Fon kurulu 4. toplantısını yaptı. Bugünkü toplantıda hangi konular gündemdeydi? Ayrıntıları NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu aktaracak. Ahmet.
2: Burcu İletişim Başkanlığı'ndan fon toplantısının 4. toplantısına ilişkin, koordinasyon kurulunun 4. toplantısına ilişkin sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bu toplantının gerçekleştiği belirtildi. Aynı zamanda toplantıya Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları da katıldı. Toplantıda önemli konu başlıkları vardı. Onlardan bir tanesi olağan tasfiye sürecinde olan fonlarla ilgili gelişmeler enine boyuna değerlendirildi. Bilgilendirme yapıldı. Ama aynı zamanda olağan dışı tasfiyeye konu olacak fonlar konusunda da değerlendirme yapıldı. Bu kapsamda olağanüstü tasfiye konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunulacak olan kanun teklifi çerçevesinde 1 milyon liraya kadar yapılacak ara ödemelerle ilgili teknik teklif, kanun teklifi içindeki teknik hazırlıklar gözden geçirildi. Ayrıca fahiş kazançların iadesi için açılmış olan hesaplara iade sürecinde kurumlar arası eşgüdüm için gereken hususlar da bu toplantıda ele alındı Burcu.
1: Ahmet Örsoğlu aktardı ayrıntıları. Saat başında gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: varan çift para.
1: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında. Dünya.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: NTV Radyo.

0: Instagram.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Futbolda dikkatler bugün Riva'daki toplantıdan çıkacak kararlarda olacak. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tesislerde toplandı. Yönetimden istifa eden isimlere yenileri eklenecek mi? Olağanüstü toplantı kararı alınacak mı? Ve tabii ki milli takımla teknik direktör Montella'nın durumu da bugünün önemli maddelerinden. Federasyonda gelişmeleri takip eden NTV Spor muhabiri Gürkan Ak aktarıyor.
3: Tabii en önemli madde olağanüstü seçimli genel kurul konusu, ki orada biraz açıklık getirmek lazım. Bildiğiniz gibi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'ndan iki üye istifa etmişti. Ural Aküzüm ve Mevlüt Aktan. Yeni istifalar gelecek mi? Çünkü yönetim kurulunun çoğunluğu bir güven oyu alabilmek için seçimli, olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi gerektiğini düşünüyor ama Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun düşüncesi yola devam etmek ve olağan seçim tarihinde o seçimi gerçekleştirmek, bunun daha doğru olduğunu düşünüyor. Bununla ilgili üyelerle bir istişare olacak. Tabii şu önemli detayı paylaşmakta fayda var. Eğer yönetim kurulundaki üye sayısı 8'in altına düşerse zaten otomatikman bir seçimli genel kurul duyurmak zorunda 3 ay içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu. Ama yedek üyelerin takviyesiyle birlikte 8 üye ya da fazlası rakam korunursa toplantıların da gerçekleştirilebilmesi adına bu durumda herhangi bir seçim, olağanüstü seçim açıklanma zorunluluğu yok. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkan kendi inisiyatifiyle istifa etmediği müddetçe bunun altını çizmiş olalım. Ama tekrar belirteyim. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu bir güven oyu alabilmek için olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi gerektiğini düşünüyor. Bunu da başkanla istişare edecekler. Vincenzo Montella'nın yola devam etmesi çok mümkün gözükmüyor. Onu net olarak ifade etmek isterim. Yine yönetim kurulu üyelerinin birçoğu Montella ile yolların ayrılmasının zamanının geldiği görüşünde, ki Sayın Başkan'ın da bu konuda yönetim kurulu üyelerine kulak vereceğini, vermeye yakın olduğunu ifade etmek lazım. Montella ile yollar ayrılabilir. Evet, belki bugün direkt olarak bu kararın alınmaması da olasılık dahilinde ama bundan sonraki süreçte Vincenzo Montella ile çok yola devam edilebileceğini istihbarat anlamında da düşünmüyoruz. Tabii yerine kim gelebilecek, bunlar da konuşulabilir. Montella'yı yollarsak yerine kimle hemen doldurup milli takımın koltuğunu boş bırakmayız şeklinde de istişarelerin olacağını söyleyebiliriz. Yine önemli isimlerden bir tanesinin listede olduğunu belirtelim. Arda Turan ismi çokça konuşuluyor ki birçok yönetim kurulu üyesinin de aslında aklında olan isim. Bunun önerilmesi de yine bu toplantıda mümkün. Arda Turan'la çalışabiliriz düşüncesini de yine bu toplantıda ifade etmelerini beklediğimizi aktaralım. Ama bugün belirttiğim gibi Montella ile yollarımızı ayırdık kararının çıkmama ihtimali de var. Ama yakın süreçte bunun sonuca ereceğini, ki İtalyan teknik adamla da bu konuda bir görüşme yapılacak, alacakları var. Bunlarla ilgili masaya oturulacaktır. Bunun bir zaman alması da olası ihtimal dahilinde aktardığımız gündemlerin konuşulacağını, bugün TFF için kritik bir gün olduğunu bir kez daha aktaralım. Biz Rafet Topçu ile birlikte gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Her
4: güzele bir Mindus. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
5: Erken yaşta inme geçiren birinde hangi değişiklikler gözleniyor? Vücut hangi alarmları verdiğinde doktora gitmek gerekiyor? Nöroloji uzmanı Doktor Sema Öztürk'e sorduk.
6: Şimdi şöyle, genelde deprem gibi ani gelir ve bir damar alanını tutar. Tuttuğu damar alanı konuşmayla ilgili ise konuşmayı bozar. Kuvvetle ilgili ise felç yapar. Duysalsa duyu bozukluğu yapar. Hafızaysa hafıza bozukluğu yapar. Yani o damar tıkandığı anda o damarın beslediği beyin bölgesi bulgu verir. Bazen geçici iskemik atak dediğimiz gelip geçici, bir tarafında kuvvetsizlik gelip geçti, bir tarafında hafif uyuşukluk, hafif konuşmada tutukluk, baş dönmesi, denge bozukluğu, bunlar gelip geçtiyse bir strok ön habercisi olabilir. Yine depremdeki hani minik minik sarsıntılar olur, o bir uyarıcıdır. Muhakkak böyle bir uyarıda bana ne oluyor, altından başka bir sorun çıkacak mı diye kişinin doktora gelmesi gerekir. Her güzele
4: bir Mindus. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.
0: Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
7: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Eski Alman şansölyesi Angela Merkel'in otobiyografisi Özgürlük, Anılar 1954-2021 adıyla Kadim Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Deniz Weber çevirmiş. Önce Angela Merkel'in hayatını kısaca hatırlayalım. Merkel 1954'te Hamburg'da doğdu ama Doğu Almanya'da büyüdü. Allah Allah, insan Batı Almanya'da doğup Doğu Almanya'ya niye taşınır diye bir soru gelebilir akla. Muhtemelen ilk cevap da demek ki Merkel'in ailesi inanmış bir komünistti olacaktır. Tam tersine. Angela Merkel'in babası Lütherci bir din adamı. Doğu Almanya'ya Perleberg'te papazlık görevi aldığı için gidiyor. Neyse, devam edelim. Merkel fizik eğitiminin ardından kuantum kimyası alanında doktora yaptı. Merkel'in siyasete atılması 1989'da sosyalizmin ve tabii Berlin duvarının yıkılmasından sonra gerçekleşti. Seçilmiş ilk Doğu Almanya hükümetinin sözcü yardımcısı görevini üstlendi. 1990 yılında Almanya'nın yeniden birleşmesinin ardından federal meclise seçildi. Helmut Kohl hükümetlerinde bakanlık yaptı. 1998'de CDU, Hristiyan Demokrat Parti Genel Sekreteri seçilerek partinin ilk kadın lideri oldu. 2005 federal seçimlerinin ardından Merkel, Gerhard Schröder'in yerine Almanya şansölyesi olarak atandı. 16 yıl bu görevi sürdüren Merkel, 2021 yılında aktif siyasetten çekildi. Özgürlük isimli otobiyografide Angela Merkel'in Doğu Almanya'da başlayan hayatından, Avrupa'nın en etkili siyasi figürlerinden biri olmaya uzanan yolculuğunu kendi anlatımından okuyoruz. Merkel, iktidarın doğasını, kriz zamanlarında karar vermenin ağırlığını ve bugün kaçınılmaz görünen tercihlerin kendi zamanlarında taşıdığı belirsizliği anlatıyor. Almanya'nın birleşmesinden Avrupa Birliği'nin geleceğine, Avro krizinden Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere, Erdoğan ile göç meselesinden yeni göçmen politikasına, Putin'le görüşmelerinden Ukrayna'ya uzanan yakın tarih, karar masasındaki bir siyasetçinin gözünden aktarılıyor. Merkel, otobiyografisinde bir anlamda kendi siyasi mirasıyla yüzleşiyor. Belki şunu da söylemek lazım, Merkel'in siyasi hayatı, dünya siyasetinde çok sayıda kırılmanın birbiri ardı sıra yaşandığı yıllara denk geliyor. Bir dönem Avrupa kapitalizminin fiili liderliğini üstlenmiş bir kadının bu yıllara nasıl baktığını okumak ilginç olabilir. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
6: Ülkenin geniş bölümünde sis ve pus etkili olacak. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Deniz ulaşımında da aksamalar yaşanabilir. Doğu ve Güneydoğu çevrelerinde kuvvetli yağışın bugün de etkili olması bekleniyor. Sel, su baskını, dere taşkını, dolu ve yıldırım riskine karşı tedbirli olunmalı.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa konuşmaları.
9: atıl alan, boş arazi, bakımsız alan. Günlük dilde sıkça kullandığımız bu kavramları kullanırken aslında ne demiş oluyoruz? Çevre ve Doğa Eğitimi Alanları grubundan Sinem Sefa Akay, Dünyadaş Bir Dil için Kavramlar Sözlüğü hazırlığını NTV Radyo'da anlattı.
10: İnsan tarafından tekrar düzenliyorsunuz. Yani bir yeryüzünde bir alan var. Bu arada biz hep şeyi kullanırız, dünyadaşlık kavramı içerisinde canlı ve cansız varlıkların bir aradalığı. Yani taşlar, sular, ormanlar, ya ormanlar değil mi mesela dağlar ne kadar cansız? Yüzyıllarca belirli ilişkiler içerisinde olan sistemler, ekosistemin parçası hepsi. Ve bir döngü içerisinde aslında değişiyor, dönüşüyor, yenileniyor, tekrar oluyor. Ama devam eden bir sürecin içerisinde biz belirli süreli yaşayan canlılarız. Ve tekrar bakımsız arazi, atıl arazi, bakın yanına koyduğunuzda kelimeleri yan yana, insanın aslında orada bir belirli bir özgürlüğü kısıtladığı, yaşam hakkından tutun oranın farklı haklarını, bir korumanın ötesinde bir tüketme, bazen istila, bazen mülkü haline getirme şeklinde kullanılan, orada bir değersizleştirme var, araçsallaştırma var. İnsan hayatı için araçsallaştırma var. Gezegenin diğer canlı cansız varlıklarıyla bağını yok sayma var. Bunların hepsinin önerilerini de koyduk sözlüğümüze. Ama söylediğim gibi bunlar hep bir düşünme yolculuğu. Biz bu böyle olmalıdır değil. Bizim derdimiz aydınma. Biz çünkü evet, çok aydık. Bunu çalışırken fark ettik. Aa, ben de çok kullanıyormuşum dedik. Aramızda eğitimciler var mesela. Öğrencilerle ilişkiyi böyle kurmuş. Ya da kendi alanında akademik yazılar yazanlar var. Fark edip bunu nasıl acaba daha insan merkezi değil de daha barışçıl, daha kapsayıcı, dünyadaş bir dile çevirebilirim. Farkındalığı belki de.
8: Doğa konuşmaları.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
11: TÜYAP'tan haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
12: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
13: Merhabalar. Balık takvimi deyince balığın en lezzetli, en iyi olduğu, hangi balık hangi mevsimde, hangi ayda yenir onu anlıyoruz. En ideal mevsimine göre aynı zamanda da bir ideal pişiriliş biçimi var. Şimdi balık eğer birazcık kuru bir balıksa, yani yağlı bir balık değilse, en iyi yöntem her zaman kızartma. Ya una bulayıp, ya işte mısır ununa bulayıp, ya da olduğu gibi kızartma. Şimdi eğer balık kendine güvenen bir balıksa, örneğin lüfer gibi ya da Ege'nin incisi barbun gibi, barbunya gibi, zaten kendi içinde kendi tadını veren yağı yeterlidir. İşte o zaman da doğru ızgaraya veya mangala. Şimdi bu ızgara ve mangal meselesi çok önemli. Çünkü o zaman hiçbir ot baharat da koymuyoruz zaten. Balık kendi kendine konuşuyor. En fazla yanına işte bir limon, söğüş roka, belki bir kırmızı soğan konuyor. Doğru sofraya. Şimdi tabii balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı? O ayrı bir tartışma konusu. Bu konuda da herkesin fikri farklıdır. Ama balığı gerçekten çok sevenler yanına limonu bile yakıştırmazlar. Bizim mutfağımız aslında zaten balık konusuna gelince son derece sade. Balık olduğu gibi kendi lezzetini ön plana çıkaran, benim tadım bana yeter diyen bir özellikte. Dolayısıyla biz balık yemeklerinde hiçbir zaman böyle üstüne soslar falan yapmıyoruz. Ama tabii ki bir tarif vermiştim, tarçınlı, bol soğanlı balık plaki diye. Şimdi orada da mesela üstüne bol maydanoz konuyordu. Ama böyle plaki deyince veyahut da buğulama deyince o zaman bir ot akla geliyor ki özellikle buğulamalarda olmazsa olmaz. O da nedir? Defne yaprağı. Evet, defne yaprağı gerçekten balık buğulamaların tadını değiştiriyor. O biraz balık kokusunu izale ediyor gibi. Yani birazcık onu engelliyor. Bambaşka bir aroma katıyor. Mesela Osmanlı tarifinde 1844 tarihli, orada benim tarçın da ilgimi çekti. Bir balık buğulama yaparsanız bugünlerde bir çubuk tarçını da şöyle suyuna koyuverin bakalım. Yani üstüne ekmek gibi veya içine koymak gibi değil de orada böyle birazcık usul usul o da tadını versin. Ben bir de bir hamsi tarifi vermiştim. Göbeğine bol sarımsak ezmesi, bol tuz ve karabiberle ama bol maydanozla böyle sürülüyordu. Izgarada kızartılıyordu. İşte orada sonradan hatırladım, bir fiske tarçın da konuyordu. Bu tarçın da balık ilişkisi enteresan. Belki de ta tarihin derinliklerinden, Bizans döneminden falan kalma bir alışkanlık. Çünkü Bizans döneminde tarçın ticareti İstanbul'a kadar gelmiş ve Bizans'ın son döneminde karabiber tarçın ikilisi İstanbul mutfağına hakim olmuş. Dolayısıyla böyle bir bağlantı olabilir. Ama eğer ki böyle daha uzun süreli saklanmak için tuzlanmış, füme edilmiş falan balıklar varsa sofrada, işte o zaman da zaten onlar da kış mevsiminde özellikle sofralara geliyorlar. İşte ona da en çok dereotu yakışıyor. Evet, balık takvimine göre balığı sofranızdan eksik etmeyin. Yanında da olmazsa olmaz rokası mutlaka olsun. Balığı mevsiminde yemek en güzeli. Takipte kalın, hoşça kalın.
12: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
7: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
14: Doğa Takvimi. Bugün 9 Ekim 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
15: Dünya Göçmen Kuşlar Günü'ndeyiz. Bugün ve hafta sonunda dünyanın dört bir yanında göçmen kuşlar konuşulacak. Bu yılın teması kuş gözlemi ve vatandaş biliminin önemi. Kuş göçü, kuzey ve güney yarımkürelerde yıllık döngünün önemli bir parçası. Dünya Göçmen Kuşlar Günü de ilkbahar ve sonbahar döneminde olmak üzere yılda iki kez Mayıs ve Ekim aylarının ikinci cumartesi günü kutlanıyor. Kuş gözlem etkinlikleri bugün başlıyor, hafta sonunda da sürecek. Size en yakın kuş gözlem etkinliğine katılmak için kuş gözlem topluluklarının, doğa derneklerinin web sitesinden bilgi alabilirsiniz. Meraklısının dikkatine! İstanbul'da göçmen kuşların konuşulacağı Türkiye Kuş Konferansı da bugün başlıyor. 3 gün boyunca göç ekolojisinden göç yollarının korunmasına, kuş araştırmalarından koruma çalışmalarına pek çok konu konuşulacak. Türkiye Kuş Konferansı'nın bu yıl 23.sünün düzenlendiğini, Doğa Derneği koordinasyonunda Üsküdar Belediyesi, Roots & Shoots Türkiye, Kuş Kolektifi ve İstanbul Kuş Rasathanesi Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştirildiğini ekleyelim. Unutmadan, 3 gün sürecek konferansa katılabilmek için Doğa Derneği web sitesindeki başvuru formunu doldurup kayıt yaptırmak gerekiyor.
14: Doğa Takvimi.
7: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
16: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
14: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
17: Hafta sonu ülkede Lodos'la hava birçok noktada yazı aratmayacak. Gölgede İstanbul ve Bursa 26-27 derece. İç Anadolu geneli güneşli, bazı noktalarda pusta oluşuyor. Ankara 26 derece. Ege'de Lodos'la sıcaklık biraz daha arttı. Gölgede İzmir 28 derece. Akdeniz'de hava yazı aratmıyor. Antalya 30 derece. Karadeniz az bulutlu, sıcaklık 24-25 derece. Doğu Anadolu'da az bulutlu. Erzurum 15, Malatya 21 derece.
14: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
16: Burası NTV Radyo.
18: Saat 17.
19: Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Haber özetleriyle bu saat dilimine başlıyoruz efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılış töreninde konuştu. Fon soruşturmasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın mesajlarını ekranlarınıza getireceğiz birazdan. Fon tasfiyesi sürecine ilişkin yasa teklifi de meclis başkanlığına sunuldu. Açıklamayı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptı. Diğer yandan Fon Koordinasyon Kurulu da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dördüncü kez toplandı. Ayrıntıları Ankara'dan alacağız. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Güllü'nün tutuklu yargılanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Davaya ilişkin son bilgiler de 17 bülteninde olacak. İstanbul Maltepe'de çöken binada can kaybı 5'e çıktı. Geriye acı hikayeler kaldı. Bu arada 39 yıllık binanın dönüşümü için apartman sakinleri uzlaşamamış. Bilirkişi ön raporunun ayrıntılarını da birazdan aktaracağız. Fon tasfiyesine ilişkin yasa teklifi meclise sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler sürece ilişkin konuştu. Diğer yandan İletişim Başkanlığı 4. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısının gerçekleştiğini duyurdu. Ayrıntılar için Özgür Akbaş ve Ahmet Örsoğlu bizlerle olacak. Önce Özgür Akbaş'a soracağız. Meclise fon yasasının genel kuruluna sunulmasını talep etti. AK Parti Grup Başkanı yaptı açıklamayı. Tabii ne söyledi? Teklifin ayrıntılarında neler var? Özgür, sözü hemen sana bırakalım.
20: Sorunlu fonların tasfiyesine yönelik bir kanun teklifi bu. Geçici müstakil bir kanun teklifi. Sadece bu sorunlu fonlara ilişkin hazırlandı ve Meclis Başkanlığı'na da sunuldu. 9 maddeden oluşan bir teklif ve teklifin ayrıntılarını da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Teklifle küçük yatırımcının öncelikli olarak korunması, ara ödemelerin hızlandırılması ve tasfiye sürecinin kamu kaynağı kullanılmadan yürütülmesi hedefleniyor. Aslında böyle özetleyebiliriz bu kanun teklifini. Abdullah Güler neler söyledi? Bu sürecin üstüne gideceğiz dedi. Virüsü bünyeden söküp atacağız. İşte teklifimizle tam da bunu yapıyoruz ve bu hastalıklı unsurları tasfiye etmek için önemli ve kararlı bir adım atıyoruz dedi bugünkü basın toplantısında kanun teklifini verdikten sonra yaptığı açıklamada. Tabii Türkiye'yi sarsan bir süreç yaşandı fon krizine ilişkin olarak ve bu anlamda meclisin artık devreye girdiğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta çarşamba ya da perşembe günü Plan Bütçe Komisyonu'nda bu teklif ele alınacak. Tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonuna ilişkin müstakil ve geçici bir teklif bu. Ve teklifin amacının yatırımcıların haklarını korumak olduğunu belirtiyor Abdullah Güler. Ve kamu kaynaklarının kesinlikle kullanılmayacağını da açıkladı. Asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır dedi Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanı. Tabi burada Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı bir yol haritası vardı ve 1 milyon TL'lik ara ödemeler söz konusuydu. Bu hukuki altyapısı da bu kanun teklifiyle de oluşturulmuş oldu. Yatırımcıların mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı bu düzenlemeyle de getiriliyor. Fon pay sahibinin fiili nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı üzerinden belirlenen koşullarla kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesinin önü açılıyor bu teklifle. SPK mevzuatına aykırı fiiller işleyenlere ödeme yapılamayacağını da belirtelim. Piyasa dolandırıcıları olarak nitelendiriyor Abdullah Güler. Piyasa dolandırıcıları ya da içeriden öğrenenlerin ticareti gibi suçlara karışanlar ödeme mekanizmalarından yararlanamayacaktır. Suç işleyenler ödemelerden asla yararlanamayacak dedi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler. Bunun dışında varlıkların satışında piyasa şartlarının korunması amacıyla SPK borsa dışında satış, geçici fiyat marjı ve satın alınan varlıkların belli bir süre satılamaması gibi özel tedbirleri de devreye sokabilecek bu kanun teklifiyle. Kanun teklifi artık Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 9 maddeden oluşuyor. Önümüzdeki hafta Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Sonrasında hızla genel kurul gündemine gelecek ve bir an önce yasalaşması ve sonrasında mağduriyet yaşayan fon mağdurlarının ana paralarının ödenmesinin sağlanması amaçlanıyor. Burcu.
19: Ahmet de Fon Koordinasyon Kurulu'nda 4. kez bir araya geldi. Bu toplantının gündeminde neler vardı? Bize onu anlatacak. Ahmet, neler aktaracaksın bu toplantıya dair?
18: Burcu, Fon Koordinasyon Kurulu 4. toplantısını Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı yetkilileri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de bu toplantıya katıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan toplantıya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı Burcu. Öncelikle bu toplantıda olağan tasfiye sürecinde olan fonlara ilişkin genel bir değerlendirme yapıldı. Ama aynı zamanda bundan sonraki süreçte gerçekleşmesi beklenen olağan dışı fonların tasfiyesine ilişkin süreçle ilgili de bilgi alışverişinde bulunuldu. Yine bu kapsamda olağanüstü tasfiye konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunulacak olan kanun teklifi çerçevesinde 1 milyon liraya kadar yapılacak ara ödemelerle ilgili teknik hazırlıklar toplantıda gözden geçirildi. Ayrıca

0: Yeni Partili milletvekilinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hakkındaki iddiaları sert bir dille eleştirdi.
1: Biz icraat üretiyoruz. İcraat laf değil. Dikkat ediniz. Gündemlerinde hiçbir somut proje yok. Siyasi parti değil. Sanki iftira üretme merkezi. Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın, boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Kardeşlerim, bakın bunun adı siyaset değildir. Bunun adı muhalefet etmek değildir. Bunun adı kamu adına hesap sormak hiç değildir. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var. Ben izledim dediğiniz baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz. Ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz. İftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz. Milletin müşteri olsun, bize güvensin ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Milletim sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin. Biz gerekeni yapıyoruz. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babası Hasan Özdemir hakkında ortaya atılan fon iddialarını yargıya taşıdı. Göktaş, Yeni Parti milletvekilleri Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundu. Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Bakan Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in 830 milyon liralık fon işlemi yaptığını iddia etmişti. Göktaş ise bahsi geçen Hasan Özdemir'in babası olmadığını, isim benzerliği bulunduğunu, kimlik numaralarının son iki hanesinin farklı olduğunu söylemişti. Göktaş açıklamasında dünden bu yana iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. İspatlayamadılar. İddialarını ispatlayamıyorlarsa istifa etmeleri gerektiğini açıkça söyledim. İstifa etmediler ifadelerini kullandı. Suç duyurusu yapan Göktaş, hukuki süreçlerin takipçisi olacağını belirtti. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada bugün karar çıktı. Güllü'nün tutuklu yargılanan kızı Tuğyen Ülkem Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Dilek Yaman Demir duruşmayı Yalova Adliyesi önünden takip ediyor. İfadesinde neler söyledi Güllü'nün kızı ve tabii duruşmada neler yaşandı? Dilek, sözü sana bırakalım.
2: Burcu Kaya, yaklaşık 6 saat sürdü o duruşma. Sabah 9 sıralarında başladı ve akşam öğleden sonra saat 15 sıralarında da mahkeme heyeti nihai kararını açıkladı. Tuğyen Ülkem Gülter'in Güllü'yü itti mi yoksa Güllü düştü mü diye kamuoyunda aylarca tartıştığımız o sorunun cevabını verdi aslında heyet. Tuğyen Ülkem Gülter'in annesi Güllü'yü ittiği kanaatine vardı mahkeme heyeti ve Üstoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Güllü'nün ölümünden sonra tutuklanan Tuğyen Ülkem Gülter, yani kızının tutukluluk hali de devam edecek. Gözyaşları içindeydi Tuğyen. Yaklaşık 15 dakika boyunca hiç ağlamadan savunma yaptı. Son sözlerinde aslında Güllü'nün ölümüne ilişkin konuştu. Annemi ben itmedim, annem düştü. Eğer düştüğünü görseydim de elinden tutardım, yardım ederdim dedi. Tanık Sultan Nur Ulu bu olayın tek tanığı olan Sultan

0: Beyanlarıyla ilgili de konuştu. Madem ben annemi ittim, annemi öldürdüğümü gördü. Madem katilim, yaklaşık 3,5 ay boyunca benim neden yanımdaydı dedi. İnsanın vicdanı sızlar dedi. Ben ilahi adalete de inanıyorum. Eğer bu dünyada adalet bulamayacaksam öbür dünyada annemle birlikte el ele sultanın karşısına çıkacağız ve bana iftira atılan herkesten hesap soracağız dedi. Yine önemli bir tanık beyanıyla birlikte önemli başka bir delil de neydi? Bu dosya kapsamında hadi görüşürüz ifadesiydi. Yani Güllü öldükten çok kısa bir süre sonra, 2 saniye sonra hadi görüşürüz şeklinde bir söz sarf edilmişti. İşte bu söz de tartışıldı ve o hadi görüşürüz sözü Tuğyan tarafından mı söylendi yoksa Güllü tarafından mı söylendi? Yaklaşık 2 saat boyunca tartışıldı. Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Güllü'nün eski videolarını duruşmada izletti. Hadi görüşürüz şeklinde birden fazla sesi olan Güllü'nün o videoları izlendi ve o sesin Güllü'ye ait olduğu iddia edildi. Bilirkişi raporlarına itiraz edildi ama mahkeme heyeti kararını değiştirmedi. Kızımın adı da lekelenecek benimle birlikte dedi Tuğyan Ülkem Gülter son sözü sorulurken. Ben anne katili olarak yaftalanıyorum ama annemi kesinlikle öldürmedim. Beraat etmek istiyorum dedi. Mahkeme heyeti aynı görüşte değildi. Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'yü aşağı ittiği ve bu sebeple de kasten öldürme suçunun işlendiği subut bulmuştur ifadeleri kullanıldı. İfadesinin karardan hemen sonra Tuğyan gözyaşları içindeydi. Mahkeme salonundan ayrıldı. Tabii bu mahkemenin yani yerel mahkemenin kararının kesin olmadığını da söyleyelim. Avukatları da itiraz edeceğini belirtti. Ama Tuğyan Ülkem Gülter bu davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
1: Dilek Yaman Demir aktardı ayrıntıları. İstanbul Maltepe'de çöken binada can kaybı 5'e çıktı. Geriye acı hikayeler kaldı. Facia göz göre göre geldi aslında. Yarısı kaçak olan bina neredeyse 40 yıllıktı. Kentsel dönüşüm kararı için bir türlü uzlaşılamamıştı. Enkazdan midye kabukları çıktı. Bilirkişi ön raporuysa büyük ihmale işaret etti.
2: Kırılmış demirler, dağılmış eşyalar, parçalanmış bir oyuncak bebek. Kardeşler apartmanından geriye bu enkaz kaldı. Göz göre göre gelen felaket 5 can aldı. İstanbul Maltepe'de çöken binada 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan, 2 kardeş 22 yaşındaki Ahmet Muhammed İnan ve 20 yaşındaki Zeynep İnan'la 66 yaşındaki engelli apartman sakini Hüseyin Özkurt hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 40 yaşındaki Mesut Bilice ise oturduğu apartman kentsel dönüşüme girdiği için 11 ay önce bu apartmana taşınmıştı. Kentsel dönüşüme girmeyi bekleyen kardeşler apartmanında hayatını kaybetti. 7 katlı binanın 4 katı kaçaktı. İlk yapılan ruhsatlı 3 kat kaçak katların yükü altında kaldı. Bilirkişi ön raporunda büyük ihmal ortaya çıktı. 1990 yılında yani 36 yıl önce kaçak 4 kat için yıkım kararı çıktı ancak uygulanmadığı anlaşıldı. Raporda mimar ve şantiye şefi kusurlu bulundu.
3: Halihazırda 4 katın kaçak olarak çıkıldığı kesinlik kazanmıştı ama bir yandan da o zayıf malzeme de dikkat çekiyor. Bakın o parçalanan beton parçalarından, molozlardan sık sık deniz kabuklarının çıktığı görülüyor.
4: Bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı.
2: Bina 39 yıllıktı. Apartman sakinleri kentsel dönüşüm için görüşüyordu ancak anlaşma sağlanamamıştı. Facia kentsel dönüşümden önce geldi.
3: Bu facianın önüne geçilebilir miydi? Acaba yapı stoğu ne durumdaydı? Bununla ilgili incelemeler devam ediyor. Çevreye çok sayıda parça savruldu. İşte ekipler faaliyetlerine devam ediyorlar. Kanıt örneği alıyorlar. Her parça, her bulgu burada çok önemli. İnceleme devam edecek. Olay yerindeki çalışmalarda bir başka etkense şu an halen faaliyetin iş makinesinin çalışmaya devam etmesi. Kepçelerle, iş makineleriyle o toprak yığını kaldırılmaya çalışılıyor.
2: Soruşturma kapsamında binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş gözaltında. Apartmanın müteahhidi Dursun Baskıcı'nın ise 2016 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.
1: İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada gelişme var. Daha önce 3 kez bilirkişi raporunun alındığı davada mahkeme heyeti ek bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. 30 kişinin yargılandığı davada tutuklu sanık bulunmuyor.
2: Yağmurda akıma kapılıp hayatlarını kaybettiler. İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik faciasına ilişkin davada yeni ek bilirkişi raporu istendi. Olay 12 Temmuz 2024'te Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana geldi. su birikintisine basan ve elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz'le onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay hayatını kaybetti. Üç kez hazırlanan bilirkişi raporunda GDZ elektrik firmasının mazgaldaki kabloları yeterli derinliğe gömmediği belirtildi. İş sonunda mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyon bulunmadığına dikkat çekildi. Geçen yıl 10 Ekim'de karar duruşmasında 30 sanığa 4 yıl ile 10 yıl arasında hapis cezaları istendi. İstinaf başvurusu üzerine hapis cezası alan sanıklardan 12'si tahliye edildi. Böylece hiç tutuklu sanık kalmadı. Davanın istinaf duruşmasına bazı tutuksuz sanıklarla Özge Ceren Deniz'in babası katıldı. Cumhuriyet Savcısı mütalasına ek bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Sanık avukatları da farklı bir bilirkişi heyetinden yeni rapor alınmasını istedi. Mahkeme heyeti ek bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı 20 Kasım'a erteledi.
1: Kırıkkale'de Yaşuyan Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adına kayıtlı 2031 taşınmaza el koyuldu. Bu taşınmazlardan 1630'u belediye başkan yardımcısına ait.
2: Belediye başkan yardımcısının adına kayıtlı 1630 taşınmaz çıktı. Başkan yardımcısının belediye başkanının kasası olduğu iddia edildi. Yahşihan Belediyesi'ne düzenlenen ikinci dalga operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne 24 Eylül'de operasyon düzenlenmiş. Aralarında iki eski belediye başkanının da olduğu 16 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında alınan ifadeler, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtları değerlendirildi. Bunun üzerine 9 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler adına toplam 2031 taşınmaza el konuldu. Bu taşınmazlardan 1630'unun belediye başkan yardımcısı, 11'inin belediye başkan vekili Aydın Demirdirek adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Alınan bazı ifadelerde başkan yardımcısının tutuklu belediye başkanı Ahmet Sungur'un finansal işlerini yürüttüğü ve kasası olduğu iddia edildi. Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in evinde yapılan aramada daha önce tutuklanan eski imar müdürü Ulaş Biçer'e ait resmi belediye evrakları ele geçirildi. Mali analiz raporlarında ise Ulaş Biçer'le diğer şüpheliler arasında suç gelirlerinin aklanmasına yönelik olduğu değerlendirilen yüklü para hareketleri tespit edildi. Biçer, eşi, kayınvalidesi ve baldızı olan sekreteri adına kayıtlı 336 taşınmaza el konuldu.
1: Girne'de 30 Ağustos'ta meydana gelen deniz faciasında geminin kara kutusunun çalışmadığı ve olayla ilgili herhangi bir veri kaydedilmediği ortaya çıktı. Facianın zanlıları bugün 7. kez hakim karşısındaydı. Ayrıntıları NTV Lofkaşa temsilcimiz Selim Sayar aktardı.
5: İlk günden bu yana artık bu kadarı da olmaz dedirten birçok detay ortaya çıkmıştı. Bugün bunlara bir yenisi daha eklendi. 7. kez yargıç karşısına çıkarıldı zanlılar. Soruşturmayı yürüten polis delilleri sunmaya devam etti. Buna göre facianın meydana geldiği 30 Ağustos'ta geminin kara kutusu olarak bilinen seyir kayıt cihazı VDR kapalıydı ve hiçbir veri kaydedilmedi. Bu cihaz ne yapıyor? Gemide olup biten her şeyi kaydediyor. Süratinden dümenine, rotasından yönüne, içerideki konuşmalar, arızalar, elektronik durumu vesaire akla gelebilecek her şeyi kaydediyor bu cihaz. Ancak 28 Ağustos'ta kapatılmış ve kaza günü göz göre göre gelen kaza günü bu cihazın kapalı olduğu ve hiçbir veri kaydetmediği ortaya çıktı. Cihaz denizin 550 metre dibinden çıkarıldı. Türkiye'ye gönderildi. Uzmanlar tarafından incelendi ancak içinde hiçbir veri bulunamadı olay gününe dair. Tüyler ürperten birçok gelişme olmuştu bu kazayla ilgili. Göz göre göre gelen bir facia tanımını yapıyor kayıp yakınları, kayıp aileleri. İşte ona bir yenisi daha eklendi. Kazayla ilgili hiçbir verinin kaydedilmediği ortaya çıktı. Yalnız cihaz kapatılmadan önce kan donduran bir takım konuşmalar bu cihazın içinden çıktı. Türkiye'de yapılmıştı. yapılan incelemede, iki mürettebatın bir konuşmasında bu gemide dümende ve jeneratörde arıza var. Bu gemi bu sezonu çıkaramaz, ancak şirket gemiyi satacak, o nedenle hiçbir masraf yapmıyor ifadeleri dikkat çekti. Bir diğer kan donduran konuşma ise gemi kaptanı ve yardımcısı arasında meydana geldi. VDR cihazına kaydedildi. Bu 28 Ağustos'tan önceki konuşmalardan biri. Dalgalı havada bu gemi su alıyor ifadesini kullanıyor gemi kaptanı ve yardımcısı. Buna rağmen 30 Ağustos'ta bu sefere çıkıldı ve 27 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi halen aranıyor. Zanlıların e-mail hesaplarını, şirket hesaplarının kapatıldığı, bu nedenle kendi aralarında veya şirketle yaptıkları bütün e-mailleri silindiği de bugünkü duruşmada ortaya çıktı.
1: İngiltere için Putin vergisi, Rusya kaynaklı siber saldırılar ve sabotajların İngiltere ekonomisine yıllık maliyetinin 2-2,5 milyar sterline ulaşılabileceği hesaplanıyor. Şimdi bu konunun ayrıntılarını öğreneceğiz. Gökhan Bozkurt aktaracak bizlere. Gökhan, neler aktaracaksın bu konuyla ilgili?
6: Burcu, öncelikle şunu söyleyelim. Buradaki vergi gerçek anlamda devletin topladığı bir vergi değil. Birleşik Krallık'ta yayınlanan yeni bir çalışmaya dayanıyor bu ve Rusya'nın ülkeye yönelik düşmanca faaliyetlerinin ekonomik maliyetini aslında hesaplamaya çalışıyor. Tabii çalışmanın adı dikkat çekici bulundu. Putin vergisi diye bir başlık atılınca tabii dikkat çekti. Rapor, İşçi Partisi milletvekili Graham Downey ile doktora sonrası araştırma yapan Dr. Dominic Reed tarafından hazırlandı aslında. Ön sözünü ise güvenlik ve savunma alanında önde gelen düşünce kuruluşlarından birisi olan Rusya'nın finans ve güvenlik merkezi direktörü olan Tom Keating yazdı. Tabii Rusya'da 7 Ekim'de Downey ve Keating imzasıyla, ortak imzasıyla bu raporu değerlendiren başka bir analizi yayınladı. İşte o analizde zaten bu vurgular öne çıkartılıyor. Çünkü daha önceki rapora da destek var aslında. Peki neden Putin vergisi dediler? Aslında bu kavram Rusya bağlantılı siber saldırılar, sabotajlar ve kritik altyapıya yönelik tehditler nedeniyle Birleşik Krallık ekonomisinin, şirketlerin ve kamu kurumlarının üstlenmek zorunda kaldığı maliyeti tanımlamak adına yapılıyor. Tabii çalışmanın tahmini bu yükün yılda 2 ila 2,5 milyar pound düzeyinde olabileceği yönünde, ama şunu söyleyelim, bu sadece bir tahmin, daha yüksekte olabileceği yine uzmanlar tarafından belirtiliyor. Araştırmacılar önemli bir uyarı da yaptılar. Bu rakam kesin değil diyorlar, bilanço değil çünkü, ve mevcut verilerden de bir başlangıç tahmini elde ettiklerini vurguluyorlar. Hesaplamada Londra'nın Leyton bölgesinde Rusya'nın vekiller eliyle yaptığı iddia edilen bir kundaklama vardı. O saldırıya ilişkin veriler baz alındı. Yine Royal Mail ve Jaguar Land Rover'a yönelik siber saldırılar da burada karşılığını buluyor ve aynı şekilde incelenen bir başka saldırı da kritik denizaltı altyapısına yönelik risklerden oluşuyor. Tüm bunlar masaya yatırıldı. Özellikle Jaguar Land Rover'daki siber olayın Birleşik Krallık ekonomisine maliyetine çok yoğunlaşılmış durumda. Ki zaten daha önceki raporlamalarda da bunun yaklaşık 1.9 milyar pound olarak tahmin edildiği belirtilmişti. İşte bunu baz alıyor rapor. Çıkış noktası ise bir sorulandı. Orada da Birleşik Krallık yaptırımlarının Rusya ekonomisine ne kadar maliyet yüklediğini ölçmeye çalışırken, Rusya bağlantılı düşmanca faaliyetlerinde kendi ekonomisine çıkardığı faturayı neden aynı sistematikle ölçmüyor sorusu. İşte bu sorudan yola çıkarak Putin vergisi kavramı ortaya atıldı. Önerilen de aslında burada bu. Tabii siber saldırıdan sabotaja kadar farklı faaliyetlerin ekonomik sonuçlarının düzenli olarak ölçülmesini ve güvenlik harcamalarının da önleyebilecekleri ekonomik kayıpla birlikte değerlendirilmesini öngörüyor. İşte tüm bu çalışmalara da bilim insanları, uzmanlar Putin vergisi adını verdiler Burcu.
1: Gökhan Bozkurt aktardı ayrıntıları. Yemen'deki Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar giderek şiddetleniyor. Husilerin dün Riyad'daki Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan da Yemen'deki Husi hedeflerine hava saldırılarıyla karşılık verdi. Riyad yönetimi Husilerle ateşkes için şartını da açıkladı.
2: Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Son hedef başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı oldu. Husilerin üstlendiği iki ayrı saldırıda bazı Suudi vatandaşlarının hayatını kaybettiği açıklandı. Yaralananlar da var. Riyad yönetimi ölenlerden birinin Suudi Arabistan Hava Yolları'nda görevli bir pilot olduğunu duyurdu. Füze saldırıları sonucu bir yolcu uçağı hasar gördü. Çok sayıda uçuş iptal edildi ya da ertelendi. Başkentte bir anaokulu ve sağlık merkezi de hava savunma sistemlerinin imha ettiği füzelerden düşen parçalar nedeniyle hasar aldı. Suudi Arabistan'sa Yemen'in başkenti Sana'daki Husi hedeflerine hava saldırıları düzenledi. Yemen'de de Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Husilerin ülkenin 3. büyük şehri Taiz'i kuşatma altında tuttuğu belirtilirken Suudi yetkililer Babül Mendeb Boğazı ve çevresindeki bölgenin Husilerden temizlendiğini iddia ediyor. Riyad yönetimi Husilerle ateşkese kapıyı kapattı. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir kaynağa göre Suudi Arabistan, Husilerin askeri şantajına boyun eğmeyecek. Riyad'ın Yemen hükümeti kaybettikleri toprakları geri almadan herhangi bir ateşkes görüşmesi yapmayacağı ifade edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Temmuz ayından bu yana Yemen'de yaşanan çatışmalar nedeniyle 200 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.
1: Amerikan New York Times gazetesine göre Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon İran'a 3 gün sürecek yoğun bir saldırı planı hazırladı. Ancak Başkan Donald Trump'ın savaşmaya istekli olmadığı belirtiliyor. Trump dün sosyal medyada paylaştığı mesajında 3 Kasım'daki kongre seçimlerinden önce İran'a herhangi bir saldırı gerçekleştirmeyeceklerini söyledi.
2: ABD Başkanı Donald Trump İran'a yeniden savaş açma konusunda kararsız kalsa da ABD ordusu büyük çaplı saldırılar için plan hazırladı. Amerikan New York Times gazetesi bu iddiayı gündeme getirdi. New York Times'a göre son aylarda Ulusal Güvenlik Ekibi ve Pentagon Trump'a İran ve Yemen'de İran destekli Husilere operasyon başlatılması için 5 kez öneride bulundu. Ama her seferinde Trump önerileri veto etti. Trump son olarak geçen hafta bir kez daha saldırı planları hazırlanması talimatı verdi. Başkan yardımcısı J.D. Vance'in önderlik ettiği ulusal güvenlik ekibi bunun için geçen cuma Camp David'de bir araya geldi. İran'a 3 gün sürecek kısa ve yoğun bir bombardıman düzenlenmesi için plan hazırlandı. Plana göre saldırılar İran'ın füze ve drone stoklarına yoğunlaşacaktı. Enerji tesisleri ve devrim muhafızlarının komuta merkezleri de olası hedefler arasına alındı. Ancak Trump sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında 3 Kasım ara seçimleri öncesinde İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini yazdı. Tahran'la yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurguladı. New York Times gazetesine konuşan Amerikalı yetkililer de arabulucular vasıtasıyla yürütülen görüşmelerde bir miktar ilerleme sağlandığını doğruladı. Trump 3 Kasım'dan önce saldırı düzenlemeyi planlamasa da fikir değiştirmesi ihtimaline karşı komutanların önümüzdeki günlerde İran'a geniş çaplı saldırılar başlatmak için hazır olacağı belirtiliyor. Bu ayın sonunda USS Theodore Roosevelt'in ulaşmasıyla ABD ordusunun bölgedeki uçak gemisi 3'e çıkacak. 2003 Irak işgalinden beri ilk kez ABD'nin bölgede aynı anda 3 uçak gemisi olacak. Ancak bu durum uzun sürmeyecek. Roosevelt'in ulaşmasının ardından George Washington uçak gemisinin gelecek ay görev yeri olan Japonya'ya geri dönmesi planlanıyor. Bölgedeki uçak gemisi sayısı yine 2'ye düşecek. Askeri yığınak yoğunlaşsa da Trump'ın seçimlerden sonra da İran'a saldırı düzenleyeceğine şüpheyle yaklaşanlar var. ABD'nin savunma mühimmatının azaldığına dikkat çekiliyor. Geçen aylar içinde askeri taktiklerini geliştiren İran'ın daha zorlu bir rakip haline geldiğine de vurguda bulunuluyor.
1: Nobel Barış Ödülü sahibini buldu. Ödüle Güney Afrikalı insan hakları savunucusu Navi Pillay layık görüldü. Pillay, Trump'ın ödülü kendisinin hak ettiğine dair sözlerine gönderme yaptı. Biraz da alkışlarsanız bu ödülü Trump'la paylaşabilirim dedi.
2: ABD Başkanı Donald Trump ödülü kendisinin hak ettiğini düşünüyordu. Nobel Komitesi Güney Afrikalı hukukçuya verdi. Nobel Barış Ödülü bu yıl Güney Afrikalı insan hakları savunucusu Navi Pillay'ın oldu. Nobel Komitesi 85 yaşındaki Pillay'ın barış ve uluslararası hukuku korumak çabalarından dolayı ödüle layık görüldüğünü duyurdu. Haberin gerçek olup olmadığını sorgulayan Pillay, Trump'ın Nobel Barış Ödülünü kendisinin hak ettiğine yönelik sözlerine gönderme yaptı. "Biraz daha alkışlarsanız bu ödülü Trump'la paylaşabilirim," dedi. Güney Afrikalı hukukçu, Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirdiği bir rapor üzerinde çalıştığını da hatırlattı.
7: Yaptığım son şey, Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendiren raporu sunmaktı. Bu desteğe verilen başlıca tepkilerden biri de cesaretimden dolayı bana saygılarını sunmaları oldu. Ne kadar şaşırdığımı tahmin edebilirsiniz. Gerçeği söylemek için neden cesarete ihtiyaç duyasınız ki?
2: İsrail'dense ödüle tepki gecikmedi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Pile'ye verilen barış ödülünün İsrail karşıtı nefreti meşrulaştırdığını savundu. Nobel Komitesi ise Gazze'deki durumun soykırım teşkil edip etmediği konusunda bir tutum almadıklarını belirtti. Navi Pillay ülkesinde hem cinsiyet hem de ırk ayrımcılığına karşı mücadele vermiş bir isim. Güney Afrika Yüksek Mahkemesi'nin beyaz olmayan ilk kadın hakimi oldu. 2008'den 2014'e kadar İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev yaptı. Pillay Birleşmiş Milletler işgal altındaki Filistin toprakları hakkında bağımsız uluslararası soruşturma komisyonunda da Kasım 2025'e kadar başkanlık yaptı. Komisyon, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirterek tüm ülkeleri bunu durdurma yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmıştı. Güney Afrikalı hukukçu yaklaşık 1,2 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu. Pillay ödülünü 10 Aralık'ta Oslo'da alacak.
1: Antalya'da gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi, uzay teknolojileri alanında çalışan farklı şirketler arasında işbirliği kanalları açıyor. TürkSat'la Çin merkezli uydu operatörü ChinaSatcom arasında ortak ARGE, ürün geliştirme ve ticarileştirme anlaşması imzalandı. Türkiye'nin 81 ilinin yöresel değerlerini buluşturan Anadolu'dakiler pazarıyla da Anadolu'nun binlerce yıllık mirası küresel uzay sahnesinde sergilendi.
8: Türkiye-Çin ortaklığıyla uydu teknolojilerinde ARGE ürünleri geliştirilecek. 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde iki ülke önemli bir işbirliğini imza attı. Türkiye ile Çin arasında uzay teknolojilerinde ortak ARGE ve üretim odaklı yeni bir dönem başladı. Anlaşmayla TürkSat ve ChinaSatcom ortaklığında insansız hava aracı haberleşme sistemleri, uydu tabanlı nesnelerin interneti ve akıllı sınır güvenliği teknolojilerinin üretilmesi planlanıyor. TürkSat, hali hazırda sahip olduğu uçtan uca uydu ve haberleşme çözümleri geliştirme kabiliyetini yeni teknoloji ve uygulama alanlarına taşıyarak çözüm portföyünü daha da genişletecek. 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde dikkat çeken standlardan biri de Anadolu'dakiler Bazar Space Mission. Türkiye'nin 81 ilinin yöresel ürünlerinin sergilendiği pazar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Anadolu'dakiler projesi kapsamında kuruldu.
9: Her bir ürünümüzü geçmişten köklenmiş, şu ana kadar bilgi birikimiyle gelmiş ama geleceğe de bir mesaj verecek şekilde, gelecekle de buluşturacak şekilde tüm misafirlerimizin beğenisine sunuyoruz.
8: Yoğun ilgi gören pazar, medeniyetlerin köklü üretim kültürüyle insanlığın göklerdeki keşif vizyonunu buluşturan bir kültür diplomasisine dönüştü.
1: Meme kanseri farkındalık ayının içindeyiz. Kadınlarda en sık görülen tür ve ne yazık ki daha genç yaşlarda da görülme sıklığı artıyor. Ancak iyi haber tedavideki gelişmeler. Meme kanserine bağlı ölümler erken teşhis ve tedavi sayesinde azalıyor.
2: Dünyada her 8 kadından birine meme kanseri teşhisi koyuluyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 32 bin kadın meme kanseri tanısı alıyor. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü. Üstelik görülme yaşı da giderek düşüyor.
10: Eskiden 40-50 yaş derken bugün günümüzde özellikle Türkiye'de yaşın çok erkene çekildiğini görüyoruz. 20-30 yaşında da hastamız var. Radyolog arkadaşlarımız artık 30 yaşında da ultrasonografi yaptırmalarını söylüyorlar. Ailede meme kanseri varsa, özellikle genetik geçiş varsa, genç yaşta MR'la bile takip yapılabiliyor.
2: Sık görülüyor ancak tedavideki gelişmeler umut veriyor. Meme kanserine bağlı ölüm oranları düşüyor.
11: Görülme sıklığı da meme kanserinin gittikçe artıyor. Bu kötü bir haber ama buna karşılık en iyi haber de meme kanserinden ölüm oranlarının çok düşmesi. Tabii bunda erken tanının çok önemi var. Endoskopik yolla veya robotik yolla meme alınma ameliyatları var. Yine meme kanserinin onkolojik tedavisinde kullanılan yeni ajanlar var ve bunlarla daha iyi tedavi edilebilme şansına sahibiz.
2: Uzmanlar kadınlara her ay elle muayeneyi ve 40 yaşından sonra da mamografi çektirmeyi aksatmamalarını öneriyor.
1: Bu saat dilimini noktalıyoruz efendim.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
15: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
16: Tep o kadar iyi ki Tep.
17: 5-12 Ekim tarihleri arasında Hunter Choice Watch 2i akıllı

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Reklam.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
5: Ülkenin geniş bölümünde sis ve pus etkili olacak. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Deniz ulaşımında da aksamalar yaşanabilir. Doğu ve Güneydoğu çevrelerinde kuvvetli yağışın bugün de etkili olması bekleniyor. Sel, su baskını, dere taşkını, dolu ve yıldırım riskine karşı tedbirli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden bugün başlıyor. Açılış İstanbul'da.
8: Trabzon Süper Lig 18 gün sonra sahaya dönüyor. Kulüpler Uluslar Ligi mesaisinin ardından 7. haftayla maratona devam edecek. Açılış gününde Galatasaray'la Kasımpaşa saat 20'de karşılaşacak. Araya 4-0'lık Trabzonspor mağlubiyetiyle giren Sarı Kırmızılar yeni bir seri peşinde. Ligin yenilgisiz tek takımı Kasımpaşa ise ünvanını korumayı hedefliyor. Eyüpspor'u 8-0 yenerek tarihinin en farklı galibiyetini alan Fenerbahçe ise zirveyle arasındaki 3 puanlık farkı kapatmak için sahaya çıkacak. Sarı lacivertler cumartesi günü saat 19'da Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Galatasaray'ı 4-0 yenerek milli araya umutlu giren Trabzonspor da cumartesi günü saat 16'da Karadeniz derbisinde Samsun deplasmanına çıkacak. Teknik direktör Thomas Reis, Bordo Mavillerdeki ikinci maçında eski takımına rakip olacak. Milli araya lider girme fırsatını Diyarbakır'da kaçıran Beşiktaş ise Kocaelispor'u ağırlayacak. Zirvenin 1 puan gerisindeki iki takımın düellosu pazar günü saat 19'da başlayacak. İlk 6 haftayı averaj farkıyla lider kapatarak sürpriz yapan Ahmet Sportif Faaliyetler ise cumartesi günü saat 13.30'da Gençlerbirliği ile karşılaşacağı maçta zirveyi korumaya çalışacak.
5: Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu. Atamaları İngiliz Anthony Tyler yaptı.
8: Trabzon Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı. Ferhat Gündoğdu döneminden sonra yapılan ilk atamaları Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Tyler yaptı. Haftanın açılışındaki Galatasaray-Kasımpaşa maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bu sezon ilk kez Sarı Kırmızıların maçında düdük çalacak 40 yaşındaki hakem Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev almıştı. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçını Ozan Ergün yönetecek. 34 yaşındaki hakem Süper Lig'de bu sezon ikinci kez görev yapacak. Beşiktaş Kocaelispor maçını Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. 34 yaşındaki Taşkınsoy bu sezon ilk kez 4 büyüklerin maçında düdük çalacak. Samsunspor Trabzonspor arasındaki Karadeniz derbisini ise bu sezon ligde 4. kez görev alacak Oğuzhan Çakır yönetecek.
5: Fenerbahçe terfini bu sezon EuroLeague'de ilk mağlubiyetini aldı. Sarı lacivertler Panathinaikos'a deplasmanda 92-74 yenildi. Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Yunan temsilcisi ise bu sonuçla 4-4 yaptı. EuroLeague'de haftanın kapanışındaysa iki Türk takımı sahne alacak. Anadolu Efes son şampiyon Olympiakos'a saat 21.15'te konuk olacak. Beşiktaş'la deplasmanda Baskonya'yla saat 21.30'da karşı karşıya gelecek.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Malatya-Elazığ yolunun 68-69. Kilometrelerinde ve Yıldızeli-Sivas yolunun 0-5. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Reklam. Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti BBVA.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Reklam. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
1: İnme artık sadece bir yaşlılık hastalığı değil. Amerika'da yapılan yeni bir çalışma, son 30 yılda 20 ila 54 yaş arası genç yetişkinlerde inme vakalarının neredeyse iki katına çıktığını gösteriyor. Peki genç yaştaki inme vakalarında özellikle hangi risk faktörleri başı çekiyor? Nöroloji uzmanı Doktor Sema Öztürk'le konuştuk.
2: Genel inme faktörleri başı çekiyor tabii. Öncelikle kalp hastalıkları, gençlerde kardiyoemboliler, trombosit bozuklukları ve birçok nedenle gençlerde strok görüyoruz. Sıklıkla gördüğümüz mekanizmalar daha çok romatolojik hastalıklar, trombosit hastalıkları ve kardiyoemboliler. Hem kan, hem kalp, hem de damarlarla ilgili. Yaşlılarda gördüğümüz strokta bu nedenler çok daha az. Onlarda genellikle işte diyabet, hiperlipidemi, hipertansiyonun getirmiş olduğu kronik ateroskleroz ön planda etkin. İleri yaşlarda genel sebep bu. Ateroskleroz. Tabii ki kardiyak nedenler. Her güzele
0: bir Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Hafta sonu ülkede lodosla hava birçok noktada yazı aratmayacak. Cumartesi gölgede İstanbul ve Ankara 26, İzmir 28, Bursa 27, Antalya 30 derece. Sıcaklık güneşin altındaysa 35 dereceye yaklaşacak. Marmara'da güneş görülse bile yine yer yer pus var ve bölgede hava kirliliği arttı. Edirne 28, Balıkesir 30 derece. İç Anadolu geneli güneşli, bazı noktalarda pusla oluşuyor. Eskişehir 25, Kayseri 23 derece. Pazar hava daha sıcak. Ege'de lodosla sıcaklık biraz daha arttı. Gölgede Manisa 30, Muğla 29 derece. Deniz suyu sıcaklığı Bodrum'da 24 derece. Akdeniz'de hava yazar atmıyor. Adana 32, Mersin 33 derece. Deniz suyu sıcaklığı 26-27 derece. Karadeniz az bulutlu, sıcaklık 24-25 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, Erzurum 15, Malatya 21 derece. Güneydoğu güneşli, sıcaklık 25-27 derece aralığında.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Reklam. Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
5: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE, TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
6: 5-12 Ekim tarihleri arasında Ryzen 5 işlemcili 8'e 256 GB Asus VivoBook Go 15 Notebook 24.799 liraya. Lenovo IdeaTab ZAFR Çift 025 TR 2.0 GHz 8'e 128 GB 11 inç 2.5K Android tablet 12.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen
9: ne
8: istersen
9: ol. Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda. Turbo marş gücü.

0: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Turbo Marş.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.
1: Müzik arası.

0: Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Küresel adalete Birleşmiş Milletler üzerinden eleştiriler de bulundu. Erdoğan, uluslararası hukuk askıya alınmış, uluslararası anlaşmalarsa hükmünü yitirmiş durumda dedi.
1: Birleşmiş Milletler çatısı altındaki 190'dan fazla ülkenin iradesinin veto imtiyazına sahip sadece 5 üyenin kararlarına bağlı olduğu bir yapının adil ve sağlıklı olmadığının hepimiz bilincindeyiz. Birileri odadaki fili görmemekte ısrar etse de mevcut sistemin hakkaniyetli ve sürdürülebilir olmadığını artık herkes biliyor. Uluslararası hukuk neredeyse askıya alınmış durumda. Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda. İlkeler, normlar, sistemin merkezinde yer alan kurallar, bunların tamamı ayaklar altına alınmış durumda. Kıymetli dostlar, bunları hamaset olsun, polemik olsun veya ajitasyon için söylemiyorum. Tam tersine bunlar yüzleşmemiz gereken acı gerçeklerdir. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
0: AK Parti fon tasfiye ve ödeme süreci için hazırlanan kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. 9 maddelik kanun teklifinin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler anlattı.
2: Üstüne gideceğiz, kararlılıkla mücadele edeceğiz, bu virüsü bünyeden söküp atacağız. İşte bu teklifimizde tam da bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Ve bu hastalıklı unsurları özellikle sermaye piyasasına bu manada farklı bir etkisini de ortadan kaldırmak ve tasfiye etmek için de önemli bir adım olacaktır. Sermaye piyasalarımız için genel veya sürekli bir tasfiye rejimi getirmemektedir. Yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarından bu kanunun yayımı tarihinde tasfiyesi tamamlanmamış olan fonlara özgü geçici istisnai bir düzenlemedir. Asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır. Fon varlıklarının tamamının henüz nakde dönüştürülmediği aşamada yatırımcılarımıza ara ödeme yapılabilmesinin önünü açıyoruz. Teklifte fon pay sahibinin fiili nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı üzerinden belirlenen koşullarla kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülmektedir.
0: Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda 4. toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Fon Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Buna göre toplantıda olan tasfiye sürecinde olan fonlarla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca olağanüstü tasfiyeye konu olacak fonlar konusunda değerlendirmeler de bulunuldu. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısında 1 milyon liraya kadar yapılacak ara ödemelerle ilgili teknik hazırlıklar da gözden geçirildi. Ayrıca fahiş kazançların iadesi için açılan hesaplara iade sürecinde kurumlar arası eş güdüm için gereken hususlar ele alındı. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, NTV canlı yayınında fon soruşturmasının durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İnan, parti içinde sıkıntılı işlere bulaşan varsa örtbasa müsaade etmeyeceklerini söyledi.
3: bu fon şeytanlarıyla mücadele ediyoruz. Ama Özgür Özel ve arkadaşları bununla mücadele eden kişileri hedefe koyuyorlar. 25 sene boyunca ahlaken değerlerimize uzaklaşan kim varsa yolumuza biz anında mesafe koyan bir partiyiz.
4: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, NTV canlı yayınında fon soruşturması ve parti içindeki duruma ilişkin önemli mesajlar verdi. İnan, yanlış yapan partide barınamaz dedi.
3: Biz hiçbir şekilde partimize ve hükümetimize gerek yeni parti kliğinden, gerekse bu kiralık gazeteci görünümlü sözlü aparatlara asla partimize, hükümetimize operasyon çektirmeyiz. Sıkıntılı işe bulaşan kim varsa bunun örtbas edilmesine ne müsaade ederiz, ne de bir tane arkadaşımızı, ne de bir tane partilimizi, ne de bir tane bakanımızı bu yalanlara, bu iftiralara, bu sosyal medya operasyonlarına kurban ederiz.
4: İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi hakkında da konuştu. Yeni projelerin hızla hayata geçirileceğini söyledi.
3: İzmir hikayesi çok güçlü bir şekilde devam edecek. Yani inşallah İzmir'in tüm ilçelerinde arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz mega projelerimizi inşallah kısa bir zamanda hayata geçirme kararlılığı içerisindeyiz. AK Partilerin düşüncelerini dikkate alan bir yönetim tarzı ortaya koymadı. Biz bunu yapmayacağız.
0: İstanbul Maltepe'de bir bina durup dururken çöktü. 5 kişi hayatını kaybetti. Bugün hem çöken binada hem de çevresinde incelemeler var. Ekipler karot aldı. Binanın neden çöktüğü araştırılıyor. NTV muhabiri Baran Bile çalışmalardaki son durumu anlattı.
5: Çöken yapının durumu neydi? Bu durumun, bu çökmenin önüne geçilebilir miydi? Şimdi ekipler bu kapsamda çalışmalarına devam ediyorlar. Çevreye pek çok farklı parça savrulmuş vaziyette. İşte onlardan biri beton parçaları ve o betonun üzerinde demirler. Buradan kesin

0: Tardığına göre eğer kurallara harfiyen uyulduğu takdirde o yıllarda bile alınan önlemler büyük önem taşıyor. Aşağı katlarda zemin katta bir atölye olduğu yönünde bilgi vardı. Oradan da sesler geldiği yönünde, bazı çatlaklar oluştuğu yönünde apartman sakinlerinin veya çevredekilerin verdiği bir takım bilgiler vardı. Bunlar da araştırılacak ama hali hazırda burada 4 katın kaçak olarak çıkılması, ki zaten 7 katlı bir binadan bahsediyoruz, bu da ciddi bir ihmali işaret ediyor. Ama bir yandan da işte hemen karşımıza görünen bu demir parçaları, bu beton yanı, buralardan da örnekler alınması, ölçümler yapılması oldukça önemli ki neden bu facia meydana geldi, net bir tespit yapılabilsin. İşte bu yüzden farklı cihazlar devrede. Şu an o betonun üzerinde uzman ekipler çalışmaya devam ediyorlar. Bu anlamdaki bir inceleme söz konusu. Dün de hali hazırda bazı parçalar alınmıştı ama daha ayrıntılı testler için çevrede burada beton parçalarından korozyona uğradığı düşünülen demirlerden bazı örnekler alınmaya devam ediyor. Gün boyunca da bu faaliyet devam edecek. Hem belediyenin hem AFAD'ın, itfaiyenin uzman birimleri halen devrede. İşte hemen karşımızda bir başka parça var. Oradaki hasar, oradaki tahribat da net bir şekilde karşımızda durmakta. Her yere savrulmuş vaziyette bu parçalar. Çevrede de maalesef böyle üzüntü verici bir görüntü var. Şöyle bir tekrar etmek gerekirse, çalışmalar gün boyunca devam edecek. Artık enkazda arama kurtarma çalışmalarının sonuna gelindi. Ağırlıklı olarak çalışmalar artık bölgedeki durumun tespit edilmesi yönünde. 3 apartman tahliye edilmişti. O apartmanların durumu ne olacak? Orada yaşamaya devam edebilecek mi daire sakinleri? Öncelikle buna bakılacak. Öte yandan soruşturma kapsamında buradan alınan örneklerin de incelemesi devam edecek.
1: İstanbul'da bir binada yaşanan çökme kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koydu. Kat maliklerinin anlaşma süreci, mevzuatta kaçak kat durumu, yasal destekleri hukukçu Çiğdem Kezer değerlendirdi.
2: İstanbul'da özellikle 1,5 milyon riskli yapı var. Yani buradaki yapıların dönüşümü sağlanmalı. Maltepe'deki örnekte kaçak kat çıkılmış. Belediyelerin sorumluluğu var. Belediyeler gerekli denetim ve sorumluluğu yerine getirerek bu yapıları kontrol etmesi gerekiyor. Kaçak kat tabii ki dönüşüme engel. Diğer kat maliklerinin iradesi yönünde karar verilmesini önlüyor, engelliyor. Burada tabii kaçak kat projenin dışında iskan yasal mevzuatta belediyeler hem yapı ruhsatı veriyor, sonrasında da projeye uygun bir şekilde kaçak veya aykırılıklar veya ek imalatlar yapılmadığı müddetçe en sonunda yapı kullanım izin belgesi dediğimiz iskan belgesi veriliyor. Ama iskan alındıktan sonra kaçak kat çıkmış. Yani oradaki malikler, aslında kaçak katta oturan malikler yasal bir pozisyonda değil. 2018 yılında imar barışı kapsamında yapı kayıt izin belgesi alındı. Ek yapılan bağımsız bölümler veya kaçak yerler için yapı kayıt belgesi alındı. Yapı kayıt belgeleri sonrasında röleve projeleri çizdirilerek yasal hale getirilip tapuya işlenebiliyordu. Ama demek ki bunlar işlenmediği için oradaki kişiler hak sahibi değiller ve burada nitelikli çoğunluk %50 artı bir hak sahibi çoğunluğuyla karar alınabilir. Onların tabii ki aslında mimari projede yerlerinin olması gerekiyordu. Dolayısıyla burada hak sahipliği önemli. Eğer hak sahipliğinde ilgili kişiler yok ise, o kaçak bölümdeki kişiler, bu sefer onların iradesi dışında karar alınması gerekir. Anlaşılan o ki diğer malikler de belki komşuluk ilişkilerini düşünmüştür, belki komşuluk hakkını düşünmüştür. Bu nedenle yeterli çoğunluğu sağlayamamış olabilirler veya kentsel dönüşümü askıya almış olabilirler. Veya böyle bir sorun olduğu için müteahhitler belki bu binayı yapmak için teklif vermemiş olabilir. Bir binanın iskanlı olmasıyla kaçak yapı olması arasında fark var. İskan demek projeye uygun. İşte asansörünüz yeşil etiket alıyor. Projeyi hiçbir şekilde aykırılık yok. Belediye sunulan proje olduğu gibi onaylanıp yapı denetim seviye tutanakları sıfırdan itibaren başlıyor biliyorsunuz. %100 seviyeye ulaşınca bu sefer iskan yapı kullanım izin belgesi alınıyor. Yani her şey prosedüre uygun. Yasal zeminde ve hukuki anlamda ilerlerse bu sefer iskan alınmış oluyor. Ama burada katın tamamı kaçak olduğu ifade ediliyor. Binanın kat irtifakı kurulmuş olabilir ama iskan alınmamış olabilir projedeki aykırılıklardan dolayı. Ama kaçak demek tamamen o katın illegal olduğu anlamına geliyor. Bu durumda belediyeler tabii ki denetleme yükümlülüğüne sahip. Bunu çok

0: kolay şekilde dediğiniz gibi denetleyebilirler.
1: İBB davasının firari şüphelisi Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İddianamede adı örgüt yöneticisi olarak geçen Gül İbrahimoğlu yaklaşık 1,5 yıldır firardaydı.
2: Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu öne sürülüyordu. İBB davasının firari şüphelisi Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İş insanı Murat Gül İbrahimoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk davasının öne çıkan isimleri arasında. Hakkında Cebeci hafriyat sahasına kaçak döküm yaptırarak yaklaşık 180 milyar lira vurgun yaptığı iddiası var. Soruşturmada itirafçı olan eski İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Gül İbrahimoğlu'nun İstanbul'un hafriyat döküm işlerinin %70'ini kontrol ettiğini öne sürmüştü. Suç örgütü üyeliği, mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamalarıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Gül İbrahimoğlu'nun Mart 2025'te Londra'ya kaçtığı tespit edilmişti. Yaklaşık 1,5 yıldır firari olan Murat Gül İbrahimoğlu'nun 2 Ekim'de Yunanistan'da yakalandığı ve gözetim altında tutulduğu öğrenildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi Gül İbrahimoğlu'nun Türkiye'ye iadesini talep etti. Talep sonrası gözler Yunanistan'a çevrildi. FETÖ, PKK ve DHKPC'li teröristleri iade etmeyen Yunan makamlarının Gül İbrahimoğlu'nun iadesiyle ilgili cevabı bekleniyor.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan avukat Ece Güner'in tahliyesine karar verildi. Ece Güner, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 16 Temmuz'da tutuklanmıştı. Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, görevi kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yöneltilmişti. Avukat Ece Güner 7 Ekim'de bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Haber portalı T24'ün internet sitesine getirilen erişim engeline yaptığı itiraz reddedildi. T24'ün avukatları 30 Eylül'de ailem güvende soruşturması kapsamında getirilen erişim engelinin iptali için başvurmuştu. İtiraz İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. T24 konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını duyurdu. 17 yıldır yayın hayatına devam eden T24'te yer alan 118 köşe yazısı karara gerekçe gösterilmişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan'ın temaslarının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çiftçi, terör örgütleri ve suç örgütleriyle mücadele başlıklarının ele alındığını bildirdi.
3: Türkiye'de suç işleyip de Yunanistan'a sığınan yeni nesil suç örgütleriyle, organize suç çetelerinin üyeleriyle onların da başı dertte. Onlar da burada aynı mücadeleyi vermek istiyorlar. Dolayısıyla problem ortak. İşbirliğine oldukça açıklar, sıcak bakıyorlar. İşbirliğini geliştirmek istiyorlar.
4: Türkiye ile Yunanistan yeni nesil suç örgütleriyle mücadele işbirliğini geliştirmeye hazırlanıyor. Atina temaslarının ardından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç işleyip Yunanistan'a kaçanlar için başları dertte dedi.
3: Türkiye'de zaman zaman operasyon yaptığımız organize suç örgütleri bazen yurt dışına da kaçabiliyorlar. Dolayısıyla yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele ederken onların peşini yurt dışında da bırakmıyoruz. Bu gezilerimizin amacı da onların izini sürüp Türk adaletine teslim etmek.
4: Çiftçi Yunanistan'daki temaslarında terörle mücadeleyi, özellikle de PKK, KCK ve FETÖ ile mücadele gibi konuları ele aldıklarını aktardı. Ziyaretlerimizin önümüzdeki günlerde bir takım olumlu neticeler doğuracağına inanıyorum dedi. İçişleri Bakanı suç örgütleriyle mücadele operasyonları hakkında da bilgi verdi.
3: Bu senenin ilk 9 ayı içerisinde 625 organize suç örgütüne yönelik 1741 operasyon gerçekleştirdik. Bunun neticesinde epey organize suç örgütünü de çökerttik. Bunların 22 tanesi de uluslararası bağlantıları olan organize suç örgütleriydi.
1: Taarruzi insansız hava aracı savaş uçağı Akıncı bir testi daha başarıyla tamamladı. Bombaları akıllandıran Morfoz adı verilen güdüm kitiyle denizdeki hedef vuruldu.
5: Bismillah ateş.
4: Aselsan tarafından geliştirildi. Savaş uçaklarının kullandığı yarım tonluk güdümsüz bombaları akıllı hale getirdi. Morfoz güdüm kitiyle yenilenen bombalar insansız hava araçlarında da kullanılmaya başlandı. Akıncı Tekirdağ Çorlu'daki pistten bu kez Roketsan'la STM yapımı Alpagut mühimmatıyla havalandı. ...60 kilometre menzilli mühimmat Morfoz güdüm kitiyle hedefini başarıyla vurdu.
5: Bismillah ateş.
4: Ağır bombaları da taşıyan Akıncı, savaş uçaklarının gerçekleştirdiği birçok görevi yapabilecek duruma geldi. Böylece hem F-16'ların ömrü uzayacak hem de bakım ve uçuş maliyetleri azalacak.
1: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde gerçekleştirilen dayanıklılık testi başarıyla tamamlandı. Kontroller sonucunda reaktörün tasarımda belirlenen şartları karşıladığı görüldü.
4: Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da çalışmalar sürüyor. Santralin birinci güç ünitesinde gerçekleştirilen dayanıklılık testi başarıyla tamamlandı. Bu test, güç ünitesini işletmeye alma öncesi hazırlık çalışmalarının en önemli aşamalarından birini oluşturuyor. Test boyunca ekipmanlar ve boru hatları ana kontrol odasından takip edildi. Kontroller sonucunda reaktör sisteminin tasarımda belirlenen dayanıklılık şartlarını karşıladığı belirlendi. Test esnasında reaktörün içindeki suyun dolaştığı boru sisteminde basınç 24,5 megapaskala çıkarıldı. Bu değer sistemin normal çalışma basıncının yaklaşık 1,5 katına eşdeğer. Testin ilk aşamasında suyun sıcaklığı da 135 dereceye ulaştı. Rosatom Genel Müdürü Alexey Likachev, testlerin başarıyla tamamlanmasının montaj ve kaynak çalışmalarının kalitesini gösterdiğini belirtti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali her biri 1200 megawatt elektrik üretim kapasitesine sahip 4 güç ünitesinden oluşuyor. Santraldeki tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra elektrik üretimi başlayacak. Böylece Türkiye'nin yıllık elektrik ihtiyacının %10'u karşılanmış olacak.
1: Türkiye Futbol Federasyonu'nda olağanüstü toplantı vardı. Toplantıdan ne sonuç çıktı? Ayrıntıları Gürkan Ak aktaracak. Gürkan.
6: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu toplantı aslında şu an devam ediyor ama az önce Başkan Vekili Mecnun Ot Yakmaz toplantıdan ayrıldı ve aslında kritik ve merakla beklenen bilgileri bizlere aktarmış oldu. Şu ifadeleri kullandı. Olağanüstü seçimli genel kurula gitmek isteyen arkadaşlarımız vardı, üyeler vardı. Bu teklifimizi sunduk ancak kabul görmedi ve biz de gereğini yaparak istifa ettik dedi. İsimleri de verdi. Mecnun Odyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Bahadır Saraç ve Murat Şahin istifa ettiler ve 5 üye daha Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yönetim kurulundan istifa etmiş oldu. Ancak bu rakam salt çoğunluğun sağlanmasına engel değil. Dolayısıyla kalan arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz dedi eski başkan vekili Mecnun Odyakmaz ve şu anda da toplantının devam ettiğini, Vincenzo Montella'nın geleceğine dair fikir alışverişinin yapıldığını aktardı. Aslında gün boyu yayınlarımızda iletmiştik. 4 ya da 5 istifanın gelme ihtimaline karşılık beklentimiz olduğu yönünde bilgiler aktarmıştık. Bu gerçeğe dönüştü. 5 üyenin daha istifa ettiği tekrar aktaralım. Eski başkan vekili olarak ifade edeceğiz artık. Mecnun Otyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Bahadır Saraç ve Murat Şahin yönetim kurulundan istifa ettiler. Ve bugün toplantıya katılan aslında 12 üyenin 5'i istifa etmiş oldu ama yedek üyelerinde olması sebebiyle salt çoğunluk hala sağlanabiliyor. Dolayısıyla İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetim kurulu görevine devam edecek. Bu ne demek oluyor? Artık olağan seçim beklenecek. Temmuz 2027'de yapılacak olağan seçim beklenecek. Aslında gün boyu aktardığımız gibi İbrahim Hacı Osmanoğlu seçime gitmeyi zaten düşünmüyordu. Görevinde kalmaya devam edeceğini söylemişti. Üyelerle de bunu paylaşmıştı. İstifa isteyen, daha doğrusu istifadan ziyade erken seçim isteyen bir güven oyu alınması gerektiğini düşünen üyeler vardı. Fikirleri kabul görmedi. Mecnun Okunetmez de bunu çok net şekilde ifade etti zaten. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi devam edecek ama tabii ki hala çarpıcı bilgileri beklediğimizi söyleyelim. Nedir bunlar? Merkez Hakem Kurulu Başkanı kim olacak? Bu konunun masaya yatırıldığını biliyoruz. Bununla ilgili bir açıklama beklediğimizi ifade edelim. Aynı şekilde şu sıralarda Vincenzo Montella'nın geleceği konuşuluyor. Milli takımın yeni teknik direktörü kim olabilir? Montella'nın ayrılığı bugün açıklanır mı? Tüm bu sorular kısa süre içerisinde cevap bulacak gibi gözüküyor ama net olarak ifade edelim. Vincenzo Montella'nın artık milli takımın başında kalma ihtimali yok denecek kadar az. Hem yönetim kurulu üyeleri hem Sayın Başkan Montella'nın ayrılma ihtimaline çok daha sıcak bakıyor. Bunu da ifade etmiş olalım. Bugün yine daha yeni gelişmelerin yaşanacağını, yeni bilgilerin, kritik bilgilerin aktarılacağını aktaralım. Tabii aldığımız bilgi şu. Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu kendisi bir açıklama yapmak isteyebilir ama bize söylenen büyük olasılıkla yazılı bir duyuruyla resmi siteden bir açıklama yapılacağı ve bugünkü toplantılarla ilgili bilgilerin aktarılacağı yönünde.
1: Gürkan Ak aktardı ayrıntıları. Devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisi mürettebatı Orta Doğu'daki 270 günün ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü. Donanma kaptanları açıklama yaptı. Görevin iyi geçtiğini savundu. Aylardır tartışılan denizcilerin sağlık durumlarıydı. Aileler denizcileri limanda karşıladı.
5: Denizde 270 günün, Tayland'da kısa bir dinlenmenin ardından amiral uçak gemisi Abraham Lincoln Amerika'ya döndü. Kaliforniya'daki San Diego limanına demirledi. Uçak gemilerinin en uzun görev süresi rekorunu Orta Doğu'da kıran gemi mürettebatı aileleri tarafından karşılandı.
7: Destansı görevimiz bugün sona eriyor ve bu ekibin başardıkları inanılmaz. Lincoln Birliği büyük muharebe operasyonları yürüttü. Deniz ablukası uyguladı, uçak gemisi taarruz grubunun ve çok sayıda filonun gücünü gösterdi. Tüm bunları eşi benzeri görülmemiş bir operasyonel tempoyu koruyarak yaptı.
5: Gemi ve mürettebatı eksiksiz eve dönse de 10 ay boyunca denizcilerin psikolojik ve fiziksel sorunları gündeme getirilmişti. 8 denizcinin intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti. Gemideki ağır yaşam koşulları da gündeme geldi. Kimi Demokrat Kongre üyeleri gemilerde duşların küflendiğini, bozuk tuvaletler bulunduğunu, çamaşır makinelerinin haftalarca çalışmadığını bildirdi. Bazı günler yemeklerin yarım kase pilav ve 2 sandviçe kadar düştüğü öne sürüldü. Öte yandan geminin kendisi de mürettebat kadar yıpranmış durumda. Ciddi pas tutan gemi 30 gün bakıma alındı ancak pasın yayılmış olması ve gemiye ciddi hasar vermesi endişeler arasında.
1: Yemen'deki Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar giderek şiddetleniyor. Husilerin dün Riyad'daki uluslararası havalimanına düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan da Yemen'deki Husi hedeflerine hava saldırılarıyla karşılık verdi.
4: Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Son hedef başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı oldu. Husilerin üstlendiği iki ayrı saldırıda bazı Suudi vatandaşlarının hayatını kaybettiği açıklandı. Yaralananlar da var. Riyad yönetimi ölenlerden birinin Suudi Arabistan Hava Yolları'nda görevli bir pilot olduğunu duyurdu. Füze saldırıları sonucu bir yolcu uçağı hasar gördü. Çok sayıda uçuş iptal edildi ya da ertelendi. Başkentte bir anaokulu ve sağlık merkezi de hava savunma sistemlerinin imha ettiği füzelerden düşen parçalar nedeniyle hasar aldı. Suudi Arabistan ise Yemen'in başkenti Sana'daki Husi hedeflerine hava saldırıları düzenledi. Yemen'de de Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Husilerin ülkenin 3. büyük şehri Taiz'i kuşatma altında tuttuğu belirtilirken Suudi yetkililer Babül Mendeb Boğazı ve çevresindeki bölgenin Husilerden temizlendiğini iddia ediyor. Riyad yönetimi Husilerle ateşkese kapıyı kapattı. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir kaynağa göre Suudi Arabistan, Husilerin askeri şantajına boyun eğmeyecek. Riyad'ın Yemen hükümeti kaybettikleri toprakları geri almadan herhangi bir ateşkes görüşmesi yapmayacağı ifade edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Temmuz ayından bu yana Yemen'de yaşanan çatışmalar nedeniyle 200 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.
1: İsrail bir üniversite profesörünün imza atmayı planladığı kanlı terör planıyla çalkalanıyor. Bar İlan Üniversitesi'nde görevli 60 yaşındaki matematik profesörünün İsrail Araplara yönelik eş zamanlı saldırılar düzenlemek üzere 72 kişilik bir terör timi kurmaya çalıştığı ortaya çıktı.
8: İsrailli matematik profesörü yüzlerce kişiyi öldürecekti. İsrail medyası Bar İlan Üniversitesi profesörünün İsrailli Araplara yönelik büyük bir terör saldırısı planladığı gerekçesiyle tutuklandığını yazdı. Savcılık iddianamesinde 60 yaşındaki Shahar Nevo adlı matematik profesörünün 72 kişilik terör timiyle İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki 12 noktada eş zamanlı terör saldırıları planladığı ifade edildi. Nevo'nun aralarında çocukların da olduğu 600-700 kişiyi öldürmeyi amaçladığı belirtildi. Nevo'nun İsrail Arapların Ürdün, Lübnan ve Gazze şeridine kaçmalarını sağlamak istediği ancak suç ortağı bulamadığı ifade edildi. Plan üzerinde 3 yıldan uzun süredir çalıştığı belirtilen Nevo'nun avukatının akli dengesinin yerinde olmadığı savunmasını reddettiği gelen bilgiler arasında. İsrail'i Arap siyasetçiler Nevo'nun planının Netanyahu hükümetindeki üst düzey isimlerin Arap ve Müslüman karşıtı söylemleri sebebiyle ortaya çıktığını savundu. Nevo'nun aşırı sağcı bir milletvekili adayını plana dahil etmek istediği, talebi reddedilince de şantaj yapmak istediğinde geçen ay gözaltına alındığı ortaya çıktı. Terör saldırısı planına karşın İsrail istihbaratının olayı soruşturmayı reddetmesine ve dosyayı polise devretmesine İsrail muhalefeti tepki gösterdi.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
2: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: Tep o kadar iyi ki Tep.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
6: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.

0: Yeşel Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Sinem Sefa Akay, dünyadaş bir dil için internette isteyen herkesin katkısına açılan kavramlar sözlüğü çalışmasını NTV Radyo'da anlattı. Mesela gündelik dilde kelimelerin tek tek anlamını düşünmeden sıklıkla söylediğimiz bir taşla iki kuş vurmak yerine ne diyebiliriz?
4: Bir insanın bir insana, şimdi ben burada yaşı da söylemeyeceğim. Bir insanın insanı vurmasını kelimenin dilinin içerisine kullanmak rahatsız ediyordur diye düşünüyorum. Bunun için bir hak savuncusu olmak ya da herhangi bir alandan olmak gerekmez. Bir kuşu vurmak neden rahatsız etmiyor mesela burada? Şiddeti çok olağanlaştıran bir şey eylemini zaten. Ve tabii ki türcülük var burada. Yani yine türcülük dediğimiz şey insanın türünden bütün doğada yeryüzünde olan diğer türlere bakmak. Bir tas ile iki kuş beslemek. Çünkü burada tek eylemle iki sonuç alma var. Bir tasla iki kuş besleyebiliriz.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden bugün başlıyor. Açılış İstanbul'da.
8: Trendyol Süper Lig 18 gün sonra sahaya dönüyor. Kulüpler Uluslar Ligi mesaisinin ardından 7. haftayla maratona devam edecek. Açılış gününde Galatasaray ile Kasımpaşa saat 20'de karşılaşacak. Araya 4-0'lık Trabzonspor mağlubiyetiyle giren Sarı Kırmızılar yeni bir seri peşinde. Ligin yenilgisiz tek takımı Kasımpaşa ise ünvanını korumayı hedefliyor. Eyüpspor'u 8-0 yenerek tarihinin en farklı galibiyetini alan Fenerbahçe ise zirveyle arasındaki 3 puanlık farkı kapatmak için sahaya çıkacak. Sarı lacivertler cumartesi günü saat 19'da Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Galatasaray'ı 4-0 yenerek milli araya umutlu giren Trabzonspor da cumartesi günü saat 16'da Karadeniz derbisinde Samsun deplasmanına çıkacak. Teknik direktör Thomas Reis, Bordo Mavillerdeki ikinci maçında eski takımına rakip olacak. Milli araya lider girme fırsatını Diyarbakır'da kaçıran Beşiktaş ise Kocaelispor'u ağırlayacak. Zirvenin 1 puan gerisindeki iki takımın düellosu pazar günü saat 19'da başlayacak. İlk 6 haftayı averaj farkıyla lider kapatarak sürpriz yapan Ahmet Sportif Faaliyetler ise cumartesi günü saat 13.30'da Gençler Birliği ile karşılaşacağı maçta zirveyi korumaya çalışacak.
7: Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu. Atamaları İngiliz Anthony Tyler yaptı.
8: Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı. Ferhat Gündoğdu döneminden sonra yapılan ilk atamaları Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Tyler yaptı. Haftanın açılışındaki Galatasaray-Kasımpaşa maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bu sezon ilk kez Sarı Kırmızıların maçında düdük çalacak 40 yaşındaki hakem Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev almıştı. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını Ozan Ergün yönetecek. 34 yaşındaki hakem Süper Lig'de bu sezon ikinci kez görev yapacak. Beşiktaş-Kocaelispor maçını Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. 34 yaşındaki Taşkınsoy bu sezon ilk kez 4 büyüklerin maçında düdük çalacak. Samsunspor-Trabzonspor arasındaki Karadeniz derbisini ise bu sezon ligde 4. kez görev alacak Oğuzhan Çakır yönetecek.
7: Fenerbahçe tarafın bu sezon EuroLeague'de ilk mağlubiyetini aldı. Sarı lacivertler Panathinaikos'a deplasmanda 92-74 yenildi. Zeljko Obradović'in çalıştırdığı Yunan temsilcisi ise bu sonuçla 4-4 yaptı. Sayın dinleyenler, bir son dakika gelişmesiyle spor bültenimize devam ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezinde yapılan olağanüstü toplantı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada 5 yöneticinin istifa ettiği belirtildi. Ayrıca milli takım teknik direktörü Montella ile de yollar ayrıldığı ayrıntıları Gürkan Ak aktarıyor.
0: Az önce, dakikalar önce bir bağlantı gerçekleştirmiştik. Mecnun Odyakmaz'ın ifadelerini aktarmıştık. Resmi açıklamada federasyon tarafından yapıldı. Hemen aktaralım. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün aldığı kararlar doğrultusunda olağan seçimli genel kurul tarihine kadar göreve devam etme kararı alınmıştır ifadesi var ki günün en çarpıcı gelişmesi elbette bu. Aslında az önce de belirtmiştik. Ne zaman olağan seçim? Temmuz 2027'ye kadar İbrahim Hacı Osmanoğlu başkanlığında yönetim kurulu görevine devam edecek. Hemen altında ifade şu şekilde: daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir. Amilli teknik direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır ifadesi ve geçtiğimiz günlerde istifasını Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine Federasyon Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Ahmet Erzurumlu atanmıştır ifadeleri var. Hemen özet geçelim. Bildiğiniz gibi az önceki yayınımızda da belirtmiştik. 5 üyenin daha istifa ettiği Türkiye Futbol Federasyonu'nda salt çoğunluk hala sağlanabildiği için herhangi bir şekilde olağanüstü seçimli genel kurula gitme mecburiyeti bulunmuyor. Dolayısıyla mevcut başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetim kurulu ile birlikte görevine Temmuz 2027'de yapılacak seçime kadar devam edecekler mevcut yönetim kurulu üyeleriyle birlikte. Aynı zamanda yine gün boyu yayınlarımızda aktardık. Vincenzo Montella'nın artık milli takımda kalma ihtimalinin bulunmadığına, yolların ayrılacağına yönelik bilgiler aktarmıştık. Bunu da resmi olarak duyurdu federasyon ve ben Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır ifadesi var. Tek cevap bekleyen konu Merkez Hakem Kurulu Başkanı kim olacak ya da hakem atamaları Anthony Taylor tarafından yapılmaya devam edecek mi? Bununla ilgili de yine önümüzdeki günlerde net bir cevap almayı umuyoruz. Belki bugün bu konu üzerinde durulmayabilir ama yine bugün yine konuşulan konu başlıklarından biriydi. Önümüzdeki günlerde bu konuda netliğe kavuşacaktır. Bu arada detay yine gün boyunca aktardık. Kaçıranlar olmuş olabilir. Vincenzo Montella'nın yerine en çok konuşulan isim yönetim kurulu üyelerinin de ortak paydada biliştiği için şu an itibariyle Arda Turan, Shakhtar Donetsk'i bildiğiniz gibi çalıştırıyor. Hem milli takımı hem Shakhtar Donetsk'i çalıştırması yönünde bir formülle milli takımın başına getirilmesi planlanılan isimlerden bir tanesi. Kendisiyle tabii bir istişare edilecek. Bugün kendisinin de bir maçı vardı takımıyla. Gerçekleşir, gerçekleşmez. Şartlar uygun olursa Arda Turan'ın milli takıma getirilme düşüncesinin bulunduğunu da aktarmış olalım. Biz yine tabii gelişmeleri takip ederek aktarmaya çalışacağız.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
9: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
10: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
11: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

Bakü. Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.

0: OK. Telefon deyince vatan. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Balık takvimi deyince balığın en lezzetli, en iyi olduğu, hangi balık hangi mevsimde, hangi ayda yenir onu anlıyoruz. En ideal mevsimine göre aynı zamanda da bir ideal pişiriliş biçimi var. Şimdi balık eğer birazcık kuru bir balıksa, yani yağlı bir balık değilse, en iyi yöntem her zaman kızartma. Ya una bulayıp, ya işte mısır ununa bulayıp, ya da olduğu gibi kızartma. Şimdi eğer balık kendine güvenen bir balıksa, örneğin lüfer gibi ya da Ege'nin incisi barbun gibi, barbunya gibi, zaten kendi içinde kendi tadını veren yağı yeterlidir. İşte o zaman da doğru ızgaraya veya mangala. Şimdi bu ızgara ve mangal meselesi çok önemli. Çünkü o zaman hiçbir ot baharat da koymuyoruz zaten. Balık kendi kendine konuşuyor. En fazla yanına işte bir limon, söğüş roka, belki bir kırmızı soğan konuyor. Doğru sofraya. Şimdi tabii balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı? O ayrı bir tartışma konusu. Bu konuda da herkesin fikri farklıdır. Ama balığı gerçekten çok sevenler yanına limonu bile yakıştırmazlar. Bizim mutfağımız aslında zaten balık konusuna gelince son derece sade. Balık olduğu gibi kendi lezzetini ön plana çıkaran, benim tadım bana yeter diyen bir özellikte. Dolayısıyla biz balık yemeklerinde hiçbir zaman böyle üstüne soslar falan yapmıyoruz. Ama tabii ki bir tarif vermiştim. Tarçınlı, bol soğanlı balık pilaki diye. Şimdi orada da mesela üstüne bol maydanoz konuyordu. Ama böyle pilaki deyince veyahut da buğulama deyince o zaman bir ot akla geliyor ki özellikle buğulamalarda olmazsa olmaz. O da nedir? Defne yaprağı. Evet, defne yaprağı gerçekten balık buğulamaların tadını değiştiriyor. O biraz balık kokusunu izale ediyor gibi. Yani birazcık onu engelliyor. Bambaşka bir aroma katıyor. Mesela Osmanlı tarifinde 1844 tarihli, orada benim tarçın da ilgimi çekti. Bir balık buğulama yaparsanız bugünlerde bir çubuk tarçını da şöyle suyuna koyuverin bakalım. Yani üstüne ekmek gibi veya içine koymak gibi değil de orada böyle birazcık usul usul o da tadını versin. Ben bir de bir hamsi tarifi vermiştim. Göbeğine bol sarımsak ezmesi, bol tuz ve karabiberle ama bol maydanozla böyle sürülüyordu. Izgarada kızartılıyordu. İşte orada sonradan hatırladım, bir fiske tarçın da konuyordu. Bu tarçın da balık ilişkisi enteresan. Belki de ta tarihin derinliklerinden, Bizans döneminden falan kalma bir alışkanlık. Çünkü Bizans döneminde tarçın ticareti İstanbul'a kadar gelmiş ve Bizans'ın son döneminde karabiber tarçın ikilisi İstanbul mutfağına hakim olmuş. Dolayısıyla böyle bir bağlantı olabilir. Ama eğer ki böyle daha uzun süreli saklanmak için tuzlanmış, füme edilmiş falan balıklar varsa sofrada, işte o zaman da zaten onlar da kış mevsiminde özellikle sofralara geliyorlar. İşte ona da en çok dereotu yakışıyor. Evet, balık takvimine göre balığı sofranızdan eksik etmeyin. Yanında da olmazsa olmaz rokası mutlaka olsun. Balığı mevsiminde yemek en güzeli. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Niğde Otoyolu'nun 0-1. Kilometrelerinde ve Edirne-İstanbul yolunun 45-57. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı iki akademisyen yazar John King Fairbank ve Merle Goldman'ın birlikte yazdıkları Çin, Tarih, Kültür ve Medeniyet isimli araştırma Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Bu gayet hacimli eseri dilimize Ayşe Handan Konar çevirmiş. 20. yüzyıl boyunca Amerikan merkezli Çin tarihçiliğine yön veren ve bu alanda en büyük otoritelerden biri olarak kabul edilen John King Fairbank ve onunla uzun yıllar birlikte çalışan Merle Goldman'ın yazdıkları Çin, Tarih, Kültür ve Medeniyet, ayrıntılı bir tarih anlatısı olmanın yanı sıra modern dünyada Çin'i anlamanın anahtarlarından biri. Eser, arkeolojik kökenlerden başlayarak imparatorluk düzeninin yükselişini, Konfüçyüsçü devlet ideolojisine dönüşümünü, Song ve Ming dönemlerinin kurumsal yapılanmasını ve Çin hanedanının idari başarısını kapsamlı biçimde ele alıyor. Ardından 1600-1911 arası geç imparatorluk krizlerini, Cumhuriyet devrimini, iç savaş yıllarını ve 1949 sonrası Çin Halk Cumhuriyeti'nin radikal dönüşümlerini analitik bir çerçevede inceliyor. Büyük ileri atılımdan kültür devrimine, Mao sonrası reformlardan 21. yüzyılın eşiğindeki küresel yükselişe uzanan geniş bir tarihsel panorama sunuyor. Bununla birlikte kitaba ön söz yazan Esra Çiftçi'nin işaret ettiği bir hususa da dikkat çekmek gerekiyor. Çiftçi, yazar Fairbank'in çalışmalarının temel olarak Amerikan liberal modernleşme paradigması çerçevesinde şekillendiğini belirtirken, onun 1940'lar ve 50'ler boyunca Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat birimleriyle yakın ilişki içinde olduğunun da altını çiziyor. Fairbank'in anlatısının Çin'in modernleşmesini kendi içsel dinamiklerinden çok dışsal etkiler temelinde açıkladığını söylüyor ve ilave ediyor. Bu yaklaşımın en belirgin sınırlarından biri Batı'nın modernlik anlayışını evrensel bir kıstas olarak benimsemesidir. Her şeye rağmen Çin, Tarih, Kültür ve Medeniyet isimli çalışma, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji ve uluslararası ilişkiler alanlarında çalışan araştırmalar için önemli bir başvuru kaynağı, meraklı okur için de ufuk açıcı bir rehber. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu.
6: Reklam.
7: Tek sese sahipken dört ayaklı, iki ayaklı ve üç ayaklı olan nedir? Borusan Contemporary'nin yapay zekadan veri teknolojilerine uzanan yeni koleksiyon sergisi Perili, sizi insan sonrası dünyanın estetik önermelerini keşfetmeye davet ediyor. Perili, hafta sonları Borusan Contemporary'de. Detaylar için borusancontemporary.com.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
9: Büyük rahatlık Paytr.
10: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
11: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
12: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
13: Yapı Kredi, bir adım önde.
14: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
9: Büyük rahatlık Paytr.
6: Reklam.
13: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Rüzgarların hafiflemesi birçok noktada sise neden oluyor. Bursa, Çanakkale, Sakarya, Bolu, Düzce, Kütahya, Manisa, Ankara, İç Anadolu istikametine gidecek sürücüler sabah ve akşam saatlerinde bazı noktalarda sise yakalanabilirler. Dikkatli seyredilmeli. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 19.

0: Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugünkü toplantısından sonra seçim isteyen 5 yönetici istifa etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın da görevine son verildi. Ayrıntıları alacağız. Gürkan Ak aktaracak. Gürkan.
1: Evet, aslında tam olarak bugün içerisinde yaptığımız bağlantılarda bahsettiğimiz senaryo gerçeğe dönüştü diyebiliriz. 4-5 istifanın daha olabilme ihtimalinden bahsetmiştik. Başkan vekili Mecnun Otyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin istifa ettiler ve aynı görüşte birleşemedikleri için bu istifayı sunduklarını bizzat Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz yaptığı açıklamayla duyurmuş oldu. Bir erken seçim, olağanüstü seçimli genel kurul istediklerini ve bu yönde taleplerinin reddedildiğini Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu tarafından bu nedenle de istifa ettiklerini açıklamıştı Mecnun Otyakmaz. Çok geçmeden bu açıklamanın üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu resmi sosyal medya hesabından resmi bir duyuru yayınladı ve merak edilen soruları cevapladı. Şu şekilde özetleyebiliriz. Yönetim kurulu olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir denildi. Çok merak edilen Vincenzo Montella konusuyla ilgili de açıklamada bir paragraf var. A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır şeklinde bir paylaşım yapıldı ve genel sekreterlik içinde bildiğiniz gibi Abdullah Ayaz geçtiğimiz günlerde istifa etmişti. Yerine tescil işleri direktörü olarak görev yapan Ahmet Erzurumlu atanmıştır şeklinde açıklamada bu ifadede yer aldı. Yani ne anlıyoruz bu açıklamadan? Temmuz 2027'de olağan seçimler var federasyonun. Dolayısıyla bu seçimlere kadar İbrahim Hacı Osmanoğlu başkanlığında Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu görevine devam edecek. Yaklaşık 8-9 ay sonra Temmuz ayında seçim yapılacak ve bu tarihe kadar yeni istifalar olmazsa yönetim kurulundan bu yönetim devam ediyor olacak. Vincenzo Montella konusu da oldukça sıcak tabii ki. Yine yayınlarımızda kalma ihtimalinin olmadığından başkan ve yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun görevden alınması gerektiğini düşündüğünü söylemiştik. Bu da gerçekleşti ki şimdi yerine kim gelecek soru işareti var. Burada Arda Turan'ın isminin en ön planda olduğunu söyleyelim ama elbette istişare edilecek. Kendisiyle konuşulacak, bu teklif iletilecek. Hem Shakhtar Donetsk'e hem milli takımı çalıştırma teklifi de sunulacak. Eğer kabul görmezse alternatif isimlere de yönelilecek ki Kasım ayında bildiğiniz gibi milli takımın maçları var. Bu tarihe kadar yeni teknik direktörün belirlenmesi planlanıyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı kim olacak? Atamaları kim yapacak? Bu soru sadece yapılan açıklamada cevaplanmadı ama bunu da istihbarat niteliğinde edindiğimiz bilgi şu. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili de bir açıklama yapılacağı ve buradaki kararında netleşeceği tarafımıza aktarıldı. Bildiğiniz gibi bu hafta atamaları elit hakem direktörü Anthony Taylor yapmıştı. Belki o isim belirlenene kadar yine bu yöntemle devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu da ifade edebiliriz.
0: Gürkan Ak aktardı ayrıntıları. İstanbul Maltepe'de çöken ve 5 kişinin hayatını kaybettiği bina soruşturmasında 2 kişi tutuklandı. Ayrıntıları İlkay Dikici aktaracak. İlkay.
2: Burcu Kaya, soruşturma kapsamında gözaltında olan 2 kişi vardı. Binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş. Bu iki isim çıkarıldıkları suç ceza hakimliği tarafından tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmıştı. Maltepe'de çöken binaya ilişkin bir soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili, 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti. Binanın neden çöktüğüne yönelik bir soruşturma başlatılmıştı. Öyle ki yürütülen bu soruşturma kapsamında da bir bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Bu ön raporunda da büyük bir ihmal olduğu ortaya çıktı. Bu ihmal olarak da binanın 1990 yılında yani 36 yıl önce kaçak 4 katı için yıkım kararı çıktığı ortaya çıktı. Ancak bu yıkım kararının uygulanmadığı anlaşıldı. Bu bilirkişi ön raporunda da mimar ve şantiye şefi kusurlu bulundu. Bu binanın ilk 3 katı çökmüş, üstteki 4 katı ayakta duruyordu. Maltepe'de yaşanan bu çökmede 5 kişinin ne yazık ki cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Yürütülen bu soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltındaydı. Birisi binanın mimarı Hasan Balcı, bir diğeri de şantiye şefi Mevlüt Okumuş. Bu iki isim de Hasan Balcı ve Mevlüt Okumuş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Burcu Kaya.
0: İlkay Dikici aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılış töreninde konuştu. Fon soruşturmasına ilişkin mesajlar verdi. 3 yeni partili milletvekilinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hakkındaki iddiaları sert bir dille eleştirdi.
3: Biz icraat üretiyoruz. İcraat laf değil. Dikkat ediniz. Gündemlerinde hiçbir somut proje yok. Siyasi parti değil. Sanki iftira üretme merkezi. Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Kardeşlerim, bakın bunun adı siyaset değildir. Bunun adı muhalefet etmek değildir. Bunun adı kamu adına hesap sormak hiç değildir. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var. Ben izledim dediğiniz baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz. Ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz. İftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz. Milletin müşteri olsun, bize güvensin ama aynı zamanda uyanık ve dikkat

0: bir nizama evrilmelidir. Oysa bugün karşı karşıya olduğumuz tablo bu anlayıştan ne kadar uzaklaştığını maalesef bize gösteriyor. Savaşlar ve işgaller yoluyla ekonomik refahlarını sürdürmeye çalışan güçlü ülkeler artık kendi toplumlarına da huzur getirmiyorlar. Bu anlayış gelecekte yeni ve daha büyük savaşları besleyecek tohumlar ekiyor. İkinci Dünya Savaşı'nın olağanüstü yıkımından ibret alınarak kurulan Birleşmiş Milletler artık çözümlerin merkezi olmaktan çıkmış, adeta savaş ve işgallerin meşrulaştığı bir güç haline gelmiştir.
1: Ankara Sanayi Odası'nda başkanlık seçimleri yapıldı. Seyit Ardıç seçimde yeniden başkan seçildi.
2: Odamızın yönetim kurulu başkanlığı sorumluluğunu yeniden üstlenmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum.
3: Ankara Sanayi Odası Başkanlığı'na Seyit Ardıç yeniden seçildi. 4 yıldır bu görevi sürdüren Ardıç yeni dönemde de Ankara sanayisini daha ileriye taşımak ve uluslararası pazarlardaki gücünü artırmak için çalışacaklarını söyledi.
2: Vizyon projelerimiz ASO Teknoloji Üssü, ASO Serbest Bölgesi ve ASO Sıfır Atık Organize Sanayi Bölgesi ile Ankara'mızın üretim ve yatırım kapasitesini büyütmeyi hedefliyoruz. Savunma sanayisinde ve sağlık endüstrisinde oluşturduğumuz mühendislik ve üretim birikimini diğer sektörlerimizle buluşturacak, yüksek teknolojili ihracattaki gücümüzü daha da ileriye taşıyacağız.
3: Seçimde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifati Sarcıklıoğlu da oy kullandı.
4: Farklı düşüneceğiz. Bu kürsüleri hep beraber kullanacağız. O farklılıklarımızın içinde İstişare edeceğiz, toplanacağız, ortak akılda hep beraber birleşeceğiz. Ankara'mıza, hepimiz Ankaralıyız, 2030 vizyonuna vereceğiz katkılardan dolayı şimdiden hepinize teşekkür ediyorum.
1: Uyuşturucu soruşturması kapsamında 10 aydır tutuklu olan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında olduğu 7 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Ersoy'un tutukluluğunun devamına karar verdi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada suç örgütü kurma ve yönetme, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma gibi suçlardan 286 yıla kadar hapiste cezalandırılması istenen Ersoy savunma yaptı. Suçlamaların hiçbirini kabul etmedi. Mahkeme Mehmet Ersoy'un tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanık Mustafa Manaz'ın ise hakkında ev hapsi kararı verdi. Duruşma 28 Ocağı ertelendi. Gazze'de insani durumla ilgili endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. Uluslararası Göç Örgütü, Gazze'lilerin bu kışı da barınma sıkıntılarıyla geçireceğine dikkat çekti. İsrail'in saldırıları da sürüyor. Geçen sene ateşkesin ilan edilmesinden bu yana İsrail saldırılarında Gazze'de ortalama her 90 dakikada bir Filistinli'nin öldüğü veya yaralandığı belirtiliyor.
3: Gazeliler bir kışı daha yağmur ve soğukta yeterince barınma ve ısınma imkanı olmadan geçirecek. Uyarı Uluslararası Göç Örgütü'nden geldi. Birleşmiş Milletler'e bağlı örgüt Gazze'de 1,8 milyon kişinin yağmur, sel ve soğuğa karşı yeterli koruma olmaksızın dördüncü kışı geçireceğine dikkat çekti. Gazze'deki çadır ve geçici barınakların yarısından fazlasının kötü durumda olduğu ve değiştirilmesi gerektiği vurgulandı. Başka seçeneği olmayan ailelerin savaşta ağır hasar gören ve yıkılmak üzere olan binalara sığındıkları belirtildi. Bu binaların hayati risk oluşturduğunun altı çizildi. Geçen ay 6 katlı bir binanın Gazze şehrinde yıkılması sonucu aralarında 12 çocuğun da bulunduğu 21 kişinin öldüğü hatırlatıldı. El Nino hava olayı nedeniyle Gazze'de bu kışın daha yağmurlu geçeceğine vurgu yapıldı. Uluslararası Gözlem Örgütü İsrail'e Gazze'ye yardım girişini sınırlamaktan vazgeçmesi çağrısı yaptı. Bir an önce barınma malzemelerinin Gazze'ye girmesine olanak sağlanması gerektiği belirtildi. Uluslararası topluma da Gazze'ye insani yardımda bulunulması çağrısı yapıldı. Gazze'de İsrail'in saldırıları da sürüyor. Merkezi İngiltere'de bulunan İslami Yardım adlı kuruluş, geçen sene ateşkesin ilan edilmesinden bu yana İsrail saldırılarında Gazze'de ortalama her 90 dakikada bir Filistinlinin öldüğü veya yaralandığı uyarısı yaptı. Bir yıl içinde yaklaşık 1500 Gazze'li hayatını kaybetti. 3000'den fazlası ise yaralandı. Ölenlerin en az 320'sinin çocuk olduğu belirtildi. Bu da günde neredeyse bir çocuğun hayatını kaybettiği anlamına geliyor.
1: Bir dönem birbirine ağır suçlamalar yöneltmişlerdi. Şimdi ise yeniden yan yanalar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald

0: Donald Trump dünyanın en zengin insanı Elon Musk'a ülkenin en prestijli bilim ödülünü verdi.
1: Elon is our modern day Thomas Edison.
2: Elon günümüzün Thomas Edison'ıdır. Seni tebrik etmek istiyorum. Sen benim arkadaşımsın ve her şeyden de öte sen çok çok özel bir adamsın.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir dönem sert tartışmalar yaşadı Elon Musk'a bu sözlerle övgüler yağdırdı. Ünlü milyarder Trump tarafından ülkenin en prestijli ödüllerinden olan Ulusal Bilim Madalyası'na layık görüldü. Trump başkent Washington'da düzenlenen törende Musk'ı ulusal hazine olarak nitelendirdi. Madalyasını bizzat takdim etti. Başkan Trump yaptığı konuşmada Musk'ı ampulün mucidi Thomas Edison'a benzetti.
1: His name is Elon Musk.
3: Törende Google'ın kurucu ortaklarından Sergey Brin ve Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın da aralarında bulunduğu teknoloji dünyasının önde gelen diğer isimleri de ödüllendirildi. Ancak bütün gözler Trump ve Musk üzerindeydi. Zira ikili arasındaki ilişkiler geçen yıl Musk'ın Beyaz Saray'daki görevinden ayrılmasının ardından bozulmuştu. Tesla ve SpaceX'in sahibi Musk, Trump'ın vergi tasarısını iğrenç bir rezalet olarak tanımlamış ve ABD başkanının kendi desteği olmadan seçimleri kazanamayacağını savunmuştu. Hatta Trump'ın adının Epstein dosyalarında yer aldığını da iddia etmiş ancak herhangi bir kanıt sunmamıştı. Başkan Trump ise Musk'ı şirketleriyle yapılan devlet sözleşmelerini iptal etmekle tehdit etmişti. Musk son olarak geçen ay Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in onuruna verdiği yemeğe katılmış, geçen hafta da Beyaz Saray'da yapılan yapay zeka görüşmelerinde yer almıştı.
0: Girne'de 30 Ağustos'ta meydana gelen deniz faciasında geminin kara kutusunun çalışmadığı ve olayla ilgili herhangi bir veri kaydedilmediği ortaya çıktı. Facianın zanlıları bugün 7. kez hakim karşısındaydı. Ayrıntıları NTV Lofkoşa temsilcisi Selim Sayır aktardı.
4: İlk günden bu yana artık bu kadarı da olmaz dedirten birçok detay ortaya çıkmıştı. Bugün bunlara bir yenisi daha eklendi. 7. kez yargıç karşısına çıkarıldı zanlılar. Soruşturmayı yürüten polis delilleri sunmaya devam etti. Buna göre facianın meydana geldiği 30 Ağustos'ta geminin kara kutusu olarak bilinen seyir kayıt cihazı VDR kapalıydı ve hiçbir veri kaydedilmedi. Bu cihaz ne yapıyor? Gemide olup biten her şeyi kaydediyor. Süratinden dümenine, rotasından yönüne, içerideki konuşmalar, arızalar, elektronik durumu vesaire akla gelebilecek her şeyi kaydediyor bu cihaz. Ancak 28 Ağustos'ta kapatılmış ve kaza günü göz göre göre gelen kaza günü bu cihazın kapalı olduğu ve hiçbir veri kaydetmediği ortaya çıktı. Cihaz denizin 550 metre dibinden çıkarıldı. Türkiye'ye gönderildi. Uzmanlar tarafından incelendi ancak içinde hiçbir veri bulunamadı olay gününe dair. Tüyler ürperten birçok gelişme olmuştu bu kazayla ilgili. Göz göre göre gelen bir facia tanımını yapıyor kayıp yakınları, kayıp aileleri. İşte ona bir yenisi daha eklendi. Kazayla ilgili hiçbir verinin kaydedilmediği ortaya çıktı. Yalnız cihaz kapatılmadan önce kan donduran bir takım konuşmalar bu cihazın içinden çıktı. Türkiye'de yapılan incelemede iki mürettebatın bir konuşmasında bu gemide dümende ve jeneratörde arıza var. Bu gemi bu sezonu çıkaramaz. Ancak şirket gemiyi satacak. O nedenle hiçbir masraf yapmıyor ifadeleri dikkat çekti. Bir diğer kan donduran konuşma ise gemi kaptanı ve yardımcısı arasında meydana geldi. VDR cihazına kaydedildi. Bu 28 Ağustos'tan önceki konuşmalardan biri. Dalgalı havada bu gemi su alıyor ifadesini kullanıyor gemi kaptanı ve yardımcısı. Buna rağmen 30 Ağustos'ta bu sefere çıkıldı ve 27 kişi hayatını kaybetti, bir kişi halen aranıyor. Zanlıların e-mail hesaplarını, şirket hesaplarının kapatıldığı, bu nedenle kendi aralarında veya şirketle yaptıkları bütün e-mailleri silindiği de bugünkü duruşmada ortaya çıktı.
0: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 3. yılında Ankara'da bir sergi açıldı. Gazze Vicdanın Şahitliği fotoğraf sergisinin açılışını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman yaptı.
5: Katil İsrail Devleti'nin Gazze'de yaptığı soykırım asla kabul edilemez. Katil Netanyahu ancak Yüce Divan'da ve İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargılandığında insanlık ancak o zaman teselli bulacaktır.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına bu sözlerle tepki gösterdi. Yayman, Gazze Vicdanın Şahitliği fotoğraf sergisinin açılışında konuştu.
5: Gazze meselesi insanlığın meselesidir. Gazze meselesi medeniyetin meselesidir. Bu aslında Batı'nın hümanist değerlerinin, demokrasi kazanımlarının, hürriyetlerinin de iflasıdır.
3: Yayman, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yargılanması gerektiğini de vurguladı.
5: Bir an önce bu meselede artık uluslararası yaptırımların uygulanması ve katil Netanyahu'nun insanlık vicdanında yargılandığı gibi uluslararası kurumlarda da yargılanması şarttır.
3: AK Parti Genel Merkezi'ndeki sergi 9 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
5: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
6: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep cep postla tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep cep post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.

0: Yeşel Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: Reklam.
5: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
6: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Genel sağlık sigortası hayata geçtikten sonra Türkiye'de ikamet eden herkes genel sağlık sigortalısı olmuştu. 2012 yılından bu yana uygulanan genel sağlık sigortası sağlık hizmetlerinin kapsamını nüfusun tamamına yaygınlaştırdı. Çalışanların genel sağlık sigortası primleri işverenleri tarafından ödeniyor. Emekliler ve SGK'dan malullük, dul ve yetim aylığı alanlar ise prim ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Bunun dışında işten ayrılanlar ve eşleri üzerinden sağlık hizmeti alan kişiler de eşlerinin vefatı sonrası bir müddet sağlıktan ücretsiz yararlanma hakkına sahipler. Genel sağlık sigortasının hayata geçmesiyle birlikte ayrıca gelir testi ile de tanışmıştık. Gelir testi ilk etapta genel sağlık sigortasına ödenmesi gereken prim miktarını da belirlemek için kullanılıyordu. Yapılan değişiklik sonrası genel sağlık sigortası primi sabitlenince gelir testi sadece primin kim tarafından ödeneceğini belirlemek için yapılmaya başlandı. Kişinin bir sosyal güvencesi yoksa ve 2026 yılı için yaşadığı hane içerisinde kişi başına düşen gelir 11.010 liranın altındaysa bu kişinin primini devlet ödüyor. Eğer gelir bu sınırın üzerindeyse bu durumda bu kişinin 1981 lira prim ödemesi gerekiyor. Bazı durumlarda ise bu primin hemen ödenmeye başlanmasına gerek yok. Özellikle işsiz olanlar ve bu bağlamda işsizlik maaşı alıp daha sonra işinden ayrılanlar, bütün bu durumda bulunanlar için de hemen bir ödeme yapılmasına gerek kalmıyor.
5: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz.
7: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
8: TÜYAP'tan haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
9: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
10: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicilerim. Bu dünyada biz insanların kendimize değer biçtiği farklı konulara tanıklık etmekteyiz. Bunlardan en dikkat çekenlerinden birisi de insanların genç kalabilme çabası ile ilgili. İşte bu haftaki programımızda insanların genç kalma ya da genç görünme isteğiyle ilgili neler düşünülebilir ve yakın dönem araştırmalar neler söylüyor, bu konu üzerinde durmak istiyorum. Bir şeyi kabul etmeliyiz. Maalesef genç kalma takıntılı bir kültürde yaşlanmanın pek çok faydasını göz ardı etmiş oluyoruz. Her sabah milyonlarca insan dünkünden daha genç görünme, düşünme ve hissetme umuduyla uyanıyor. O hani imkansızı başaran mucizevi takviyelerden gen tedavilerine kadar her şeyi vaat eden yaşlanma karşıtı. Hani o popüler adıyla anti-aging endüstrisi 100 milyarlarca dolarlık bir değere sahip, evet, işlerini görmeye de devam ediyorlar. Kozmetik müdahaleler, kök hücre tedavileri, plazma değişimi ve hatta son zamanlarda kendi hücrelerini klonlatmak da dahil olmak üzere biohacking, yani biyolojik işleyişi optimize etme sürecindeki sayısız uygulamayı dikkat çeken şekilde izlemekteyiz. Gerçekten ucu bucağı kaçmış durumda. Yeter ki genç kalıp genç görünebilelim. Tüm bu çabalar ve haliyle de ortaya çıkan söylemde verilen mesaj açık şekilde durmakta. Yaşlanma yenilmesi gereken bir şeydir. Ancak bilim çok daha karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. Yaşla birlikte işlevselliğin bazı yönleri verimliliğini yitirse de diğerleri şaşırtıcı derecede dayanıklı kalmakta. Hatta bazıları gelişme göstermekte. Araştırmalar ileri yaşların kaçınılmaz bir gerileme dönemi olmaktan çok beklenmedik çeşitli güçleri de beraberinde getirebileceğini ortaya koymakta. Yani yaşlanma hakkında duyduklarımızın çoğu nelerin zorlaştığına odaklanmakta. İleri yaştaki bireyler sıklıkla işlem hızı, çalışma belleği kapasitesi, epizodik bellekten geri çağırma ve öğrenme süreçlerinin çeşitli yönlerinde azalma yaşamaktalar. Bu bir gerçek. Özellikle günlük yaşamdaki bağımsızlığı etkilediklerinde ya da demans gibi nörodejeneratif hastalıkların habercisi olduklarında bu değişiklikler gerçek ve önemli bir nitelik taşırlar. Bununla birlikte yaşlanma üzerine yapılan araştırmalar bilişsel yaşlanmanın herkes için aynı şekilde işlemediğini giderek daha fazla ortaya koymakta. Farklı yetenekler farklı hızlarda değişirken bazıları ileri yaşlarda bile sabit kalır ya da gelişme gösterir. Yaşlanmanın duygusal avantajları olduğunu vurgulayan çalışmaların dikkat çektiğini belirtmeliyim. Faydalı değişimin en belirgin özelliklerinden biri pozitiflik etkisidir. Araştırmalar ileri yaştaki bireylerin olumsuz bilgilere kıyasla olumlu bilgilere daha fazla dikkat ettiğini ve bunları daha iyi hatırladığını göstermekte. Bunun nedeni olumsuz olaylara dair hafızalarının zayıf olması değil, aksine bu hatırlama biçimi motivasyon ve önceliklerdeki değişimlerle bağlantılı görünmekte. Bazı psikologların öne sürdüğü gibi yaşlı bireyler zamanı daha sınırlı algıladıkları için duygusal açıdan anlamlı deneyimlere daha fazla odaklanıyorlar. Bu değişimin de haliyle belli faydaları olabilir. Bakın, Avustralya'da Sydney Üniversitesi bilişsel nörobilim alanı öğretim üyesi Olivia Morris'e göre sağlıklı yaşlı bireyler sıklıkla daha fazla duygusal denge, gelişmiş öz düzenleme becerisi, anlamlı ilişkilere daha güçlü bir odaklanma ve hatta artan yaşam memnuniyeti bildirmekteler. Başka bir deyişle yaşlanma önemli olan şeylere öncelik verme yeteneğini arttırabilmekte. Üstelik deneyim de bilişsel güçler yaratabilmekte. Bilişin bazı yönleri yaşla birlikte azalırken diğerleri sabit kalır. Bu bilişsel yönler yaşamımız boyunca bilgi biriktirdikçe, yeni stratejiler öğrendikçe ve deneyim kazandıkça göreceli güçlü yönler haline gelebilir. Araştırmalar yaşlanmanın duygusal strateji kullanımında değişikliklerle ilişkili olduğunu göstermekte. Bu, üzücü ya da stresli bir şeyle başa çıkarken olayları kabul etme ve bakış açısı kazanma yeteneğinin artmasını içeriyor. Yaşlanma ayrıca meta bilişte, yani kendi düşüncemizi izleme, değerlendirme ve düzenleme yeteneğimizde ve ilişkili konularda değişikliklerle de ilişkilidir. 10 yıllarca süren deneyim, insanların belirli görevlerdeki güçlü yönlerinin ve sınırlamalarının farkındalığını arttırmalarına yardımcı olabilir. Sonuç olarak doğru stratejiyi seçmede, zorlayıcı bulduğumuz şeyleri telafi etmede ve koşullar değiştiğinde yaklaşımımızı uyarlamada daha verimli hale geliriz. Günlük yaşamda nasıl düşündüğümüzü bilme yeteneği, laboratuvarda ölçülen bir testteki hız ya da doğruluk kadar önemli olabilir. Daha genç bir beyin daha hızlı olabilir. Ancak daha yaşlı bir beyin tahmin edileceği üzere daha bilge olabilir. Yaşlanmanın sıklıkla göz ardı edilen bir diğer yönü de öz düzenleme becerilerimizdeki potansiyel iyileşmelerdir. Sağlıklı yaşlı bireyler duyguları yönetme, sosyal ve duygusal olarak anlamlı karar verme ve uyarlanabilir hedef önceliklendirme konularında nispeten güçlüdürler. Bu, yaşlandıkça hedeflerin değişmeye başladığı anlamına gelir. Geniş kapsamlı, geleceğe yönelik hedefler yerine yaşlı bireyler mevcut kaynakları, iyi oluş hali, bağımsızlığı ve temel ilişkileri önceliklendirmek için optimize ederler. Sydney Üniversitesi öğretim üyesi Olivia Morris araştırmasında çok dillilik gibi yaşam boyu deneyimlerin bu uyarlanabilir değişikliklere katkıda bulunup bulunmadığını incelemiş durumda. Yetişkinlik boyunca çok dilli deneyim evrensel bir avantajla ilişkilendirilmemiş. Böyle bir ilişki görülmemiş. Ama bununla birlikte bulgular daha spesifik kalıplar ortaya koymuş. Çok dilli deneyimin özellikle yaşamın ilerleyen dönemlerinde çalışma belleği, yürütücü işlev ve öz düzenleyici davranışlar ve duygular için belirli faydaları olduğunu bulmuşlar. Yaşlanma araştırmalarında yaşlanmayı bir tür seçici uyum süreci olarak gören görüş giderek yaygınlaşmakta. Bu yaklaşıma göre bazı bilişsel yeteneklerimiz evet zayıflarlarken diğerleri korunmakta, hatta daha da güçlenebilmekte. Sağlıklı yaşlanmanın amacı gençliği geri kazanmak olmamalı. Uzun yaşam hareketi yaşlanmayı sıklıkla biyolojik bir düşman, yani yavaşlatılması ya da tersine çevrilmesi gereken bir şey olarak tanımlıyor. Oysa daha gerçekçi bir hedef sağlıklı yaşam süresini desteklemeye ilişkindir. Yani ileri yetişkinlik döneminde fiziksel sağlığı, bağımsızlığı, bilişsel yetileri ve yaşam kalitesini korumaktır esas olan. Sağlıklı yaşlanmayı destekleyen kanıta dayalı yaklaşımlar mevcut ve bunlar sizi elbette şaşırtmayacak. Bunlar şu temel boyutlarla ilişkili olarak karşımıza çıkıyor: düzenli fiziksel aktivite, dil öğrenimi ya da yeni beceriler edinme gibi yaşam boyu öğrenme, sosyal bağlar, kaliteli uyku, sağlıklı beslenme, kalp ve damar sağlığı, işitme ve görme gibi duyusal sağlık unsurlarının yönetimi gibi konular öne çıkmakta. Bu stratejiler yaşlanmayı durdurmuyor, ancak insanların daha iyi yaşlanmasına yardımcı oluyor. Yaşlanma şüphesiz beyni değiştirir. Ancak en çok değer verdiğimiz niteliklerin birçoğu, hani bakış açısı, duygusal denge, dayanıklılık ve bilgelik gibi, genellikle tam da daha uzun yıllar yaşamış olmamız sayesinde ortaya çıkar. Asıl mesele nasıl daha uzun yaşayabileceğimiz değildir. Asıl sormamız gereken soru nasıl daha iyi yaşlanırızdır. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
9: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan. Reklam.
4: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
11: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
1: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım
2: önde. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 9 Ekim 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Dünya Göçmen Kuşlar Günü'ndeyiz. Bugün ve hafta sonunda dünyanın dört bir yanında göçmen kuşlar konuşulacak. Bu yılın teması kuş gözlemi ve vatandaş biliminin önemi. Kuş göçü, kuzey ve güney yarımkürelerde yıllık döngünün önemli bir parçası. Dünya Göçmen Kuşlar Günü de ilkbahar ve sonbahar döneminde olmak üzere yılda iki kez Mayıs ve Ekim aylarının ikinci cumartesi günü kutlanıyor. Kuş gözlem etkinlikleri bugün başlıyor, hafta sonunda da sürecek. Size en yakın kuş gözlem etkinliğine katılmak için kuş gözlem topluluklarının, doğa derneklerinin web sitesinden bilgi alabilirsiniz. Meraklısının dikkatine! İstanbul'da göçmen kuşların konuşulacağı Türkiye Kuş Konferansı da bugün başlıyor. 3 gün boyunca göç ekolojisinden göç yollarının korunmasına, kuş araştırmalarından koruma çalışmalarına pek çok konu konuşulacak. Türkiye Kuş Konferansı'nın bu yıl 23.sünün düzenlendiğini, Doğa Derneği koordinasyonunda Üsküdar Belediyesi, Roots and Shoots Türkiye, Kuş Kolektifi ve İstanbul Kuş Rasathanesi Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştirildiğini ekleyelim. Unutmadan 3 gün sürecek konferansa katılabilmek için Doğa Derneği web sitesindeki başvuru formunu doldurup kayıt yaptırmak gerekiyor.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Murat Ferman'la evdeki hesap.
5: Haftanın bu son iş gününde IMF Başkanı Kristalina Georgieva'dan güzel bir, aslında enteresan belki bir terim tekrar terennüm edildi, ifade edildi. Risk kokteyli. Belki Kristalina hanımefendi bakımından risk buketi gibi bir tanımlama daha uygun olabilirdi. Ama elbette yaşanan koşullar çerçevesinde belki de risk kokteyli kavramı yerli yerine oturuyor. Öyle ya, önümüzdeki hafta Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Dünya Bankası IMF ortak toplantısı var. Artık senenin sonuna geldiğimiz bu günlerde, bu haftalarda böyle zirveler birbiri peşi sıra devam ediyor. İşte tam bu zirve toplantılarından önce de adetten bir dünyanın yerleşik finansal düzeninde önemli görevler ve misyonlar kendilerine biçilen kişi ve kurumlar açıklamalarını yoğunlaştırıyorlar. Kristalina Hanım da risk kokteyli uyarısıyla küresel ekonomi için adeta alarm zillerini tekrar çaldırıyor. Diyor ki yapay zeka, petrol ve borç üçü aynı anda baskı yaratıyor ve adeta dünyanın önünde güncel bir risk kokteyli yaratıyor veya ona adeta dayatıyor. Yapay zeka, YZ yatırımları bildiği üzere enerji şoku ve Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanan en son sıkıntılar, bir de tabii tırmana gösteren 365 trilyon doları aştığı ifade edilen küresel borç. Bunlar enflasyon ve faiz risklerini büyütüyorlar. Bunlar adeta hani bir kokteylin bileşenleri gibi birbirlerini güçlendiriyor, birbirlerini daha da toksik veya zehirli hale, çarpıcı hale getirebiliyorlar. Ve diyor ki merkez bankaları ihtiyatlı biçimde şahin kalsın. Kristalina Hanım önerisi bu. Önümüzdeki dönemlerde öne çıkacak mahşerin üç atlısı olarak bunlar ortaya koyuluyor. Yapay zekanın büyümeyi desteklediği ama enflasyonu da beslediğine dikkat çekiliyor. Bu arada sadece saatler önce Dünya Ticaret Örgütü de 52 sayfalık bir yeni dokümanla kamuoyunun karşısına çıktı. Orada da 2026 ve 2027 dünya ticaret büyüme hedefleri yeniden yukarı yönlü iyimser bir tonda revize ediliyor. Ve özellikle tüm bu belirtilen sıkıntılara, başta petrol şoku ve savaş koşulları olmakla beraber, yapay zeka yatırım ve harcamalarının dünya ticaretini olumlu yönde etkilediği ve büyümeye adeta destek sağladığı, tonik etkisi, canlandırıcı etki yaptığına dikkat çekiliyor. Bu raporun ayrıntılarına önümüzdeki günlerde tekrar dönmek üzere şimdi bu risk kokteyli meselesini biraz daha derinleştirelim. Enerji şokunun 2027'ye kadar sürebileceğinden bahsediyor IMF Başkanı. Kritik emtia arzı üzerindeki baskı öyle bir anda ortadan kalkacakmış gibi gözükmüyor deniliyor. Özellikle tabii IMF'nin varlık sebebi hani borcun jandarması olmak hasebiyle küresel borca ayrı bir vurgu yapılıyor. Neredeyse 370 trilyon dolara ulaşacak bir borç yükünden bahsediliyor. Özellikle gelişmiş ekonomiler hedefe konularak borç birikiminde bu tablonun ortaya çıkmasında bunların en büyük failler olduğu, en büyük sebep kaynakları olduğuna dair de IMF Başkanı tarihe not düşüyor ve diyor ki hükümetler yaklaşık 17 yıl boyunca son derece elverişli finansman koşullarından yararlanarak bugüne geldiler. Ancak artık bu durumda bir istismar ve ters etki yaratan tablo karşısında da bir şeyler yapmak durumundalar. Özellikle tahvil fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketler ve diğer meselelere de dikkat çekiyor. Bu yapay zeka iyimserliği tabii sadece dünya ticaretinde vesaire de değil, sermaye piyasalarında da etki gösteriyor. Nitekim hisse senetlerinde de sermaye piyasalarında da yapay zeka iyimserliğine süre gelen, aslında sadece süre gelen değil bir lokomotif etkisi, sürükleyici etki yürüten yapay zekaya dikkat çekiliyor. Ama Kristalina Hanım diyor ki yapay zeka eşitsizliği de büyütebilir. Ona da dikkat etmek lazım. Yapay zeka söz konusu olduğunda Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye ile ilgili yapay zeka istatistiklerini de geçtiğimiz günlerde açıkladı. Hem bireyler, 16-74 yaş grubundaki bireyler, hem de şirketler, girişimler açısından yapay zeka kullanımında Türkiye'de genelde bir artış var. 2026 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 2 katlık bir artış ortaya çıkıyor. Nitekim geçtiğimiz yıl üretken yapay zeka kullandığını ifade edenlerin oranı %20'nin bir tık altındayken 2026 yılında bu %38'i geçmiş bulunuyor. Yapay zekayı tahmin edildiği gibi gençlerin daha fazla kullandığı ortaya çıkıyor. Eğitim seviyesi arttıkça Türkiye'de yapay zeka kullanımı artıyor. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Yapay zeka kullanan bireylerin yaklaşık %90'ı yapay zekayı özel amaçlar için kullandığını ifade ediyor. Girişimlerde, kurumsal yapılarda ise yapay zeka kullanımı %14 oranında kalıyor. Tabii yapay zeka ile ilgili tartışmalar devam edecek. Geçtiğimiz hafta New York Times'a bir demeç veren Microsoft kurucusu Bill Gates çarpıcı tespitlerde bulundu. Hatta dedi ki bu gidişle yapay zekanın evcil hayvanı durumuna düşebiliriz, kontrol elimizden gidebilir. Nereye baksan problem, nereye baksan risk. Hani isterseniz haftanın bu son yayınını böyle şiirsel bir dokunuşla bitirelim. Büyük usta Özdemir Asaf ne diyor? Sen bana bakma, ben senin baktığın yönde olurum. Tabii şair bunu sevgili ve yar için söylemiş ama galiba günümüz dünyasında bu iş, bu dizeler problemler ve riskler içinde ortaya çıkıyor. Evet. Bizim bakmamıza gerek yok. Riskler kendi kendine bize baktırıyor. Bakalım ihtiyatla, imsarlıkla yola devam etmekten başka çaremiz yok. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
4: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarından.
0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Malatya-Elazığ yolunun 68-69. Kilometrelerinde ve Yıldızeli-Sivas yolunun 0-5. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: reklam. TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İş için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
13: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
14: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
15: Mobile Systems.
16: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
17: Reklam.
18: Radyo tiyatrosu.
19: Şimdi bunlar gizli bir teşkilat kurmuşlar. Baba. Adı da manidar. Cemiyet-i Hafiye. Akıllarınca Abdülhamit devrine atıfta bulunmak istiyorlar. Maksatları İttihat ve Terakki'nin liderlerini öldürerek vatana kahredici bir darbe indirmek. Merkezleri Paris'te. Fitnenin başı eski Stockholm sefiri Şerif Paşa. Aslında eski bir ihtiyatçı da beklendiği ikbali bulamayınca bize cephe aldı. 31 Mart ayaklanmasının cemiyeti yok edeceğine inandığından isyanın arifesinde Paris'e sıvışmıştı. Korktuğu netice gerçekleşmeyince İttihat ve Terakki'nin dışında kaldı tabii. Bunu içine sindiremediği için de Paris'ten yolladığı para ve neşriyatla bu Cemiyet-i Hafiye Teşkilatı'nı besliyor.
18: Her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da,
17: Radyo Tiyatrosu'nda.
18: Radyo Tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradyo.com.tr'de, podcast platformlarında.
2: Müzik arası.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Hafta sonu ülkede lodosla hava birçok noktada yazı aratmayacak. Cumartesi gölgede İstanbul ve Ankara 26, İzmir 28, Bursa 27, Antalya 30 derece. Sıcaklık güneşin altındaysa 35 dereceye yaklaşacak. Marmara'da güneş görülse bile yine yer yer pus var ve bölgede hava kirliliği arttı. Edirne 28, Balıkesir 30 derece. İç Anadolu geneli güneşli, bazı noktalarda pus da oluşuyor. Eskişehir 25, Kayseri 23 derece. Pazar hava daha sıcak. Ege'de lodosla sıcaklık biraz daha arttı. Gölgede Manisa 30, Muğla 29 derece. Deniz suyu sıcaklığı Bodrum'da 24 derece. Akdeniz'de havayı zararatmıyor. Adana 32, Mersin 33 derece. Deniz suyu sıcaklığı 26-27 derece. Karadeniz az bulutlu. Sıcaklık 24-25 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 15, Malatya 21 derece. Güneydoğu güneşli. Sıcaklık 25-27 derece aralığında.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 20.
3: İyi akşamlar, saat 20 oldu. NTV'de ana haber zamanı. Pek çok önemli haber var. Bir bakalım hangileri. Örneğin fon yasa teklifi bugün meclise geldi. 9 maddeden oluşan bu teklifle yatırımcıların haklarının korunması ve sürecin şeffaf olarak yürütülmesini sağlanması amaçlanıyor. Bu arada 141 kişi ve 73 şirketin 3 fondan 187 milyar lira çektiği açıklandı. Teklifin ayrıntılarını ve fon soruşturmasındaki son durumu birazdan paylaşacağız. Maltepe'de 5 kişiye mezar olan binada bilirkişi ön raporunu hazırladı. Raporda kaçak katlar için alınan yıkım kararlarının uygulanmadığı yazıyor. Gözaltındaki mimar ve şantiye şefi de kusurlu çıktı. Raporda başka neler var bakacağız. Türk futbolunda yaşanan gelişmelerden sonra gözler Türkiye Futbol Federasyonu'ndaydı. Riva'daki kritik toplantıda federasyon göreve devam kararı aldı. Alınan başarısız sonuçlardan sonra da teknik direktör Montella'nın görevine son verildi. Riva'da neler yaşandı paylaşacağız. Ve şarkıcı Gül'ün ölümüne ilişkin davada bugün karar çıktı. Gül'ün kızı Tuğyan Gül, Ülkem Gülter'in cezası belli oldu. Ayrıntısını ana haberde ekrana getireceğiz. Başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılış töreninde konuştu. Fon soruşturmasına ilişkindi mesajları. Üç yeni partili milletvekilinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş hakkındaki iddialarına tepki gösterdi.
4: Ömrünü milletine vakfeden,
5: tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz. Ne oyuna geleceğiz, ne tuzağa düşeceğiz, ne de birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptıracağız. Sağduyulu ve serin kanlı bir şekilde, akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Kardeşlerim,
6: fon soruşturması üzerinden muhalefeti hedef aldığı süreci eleştiren yeni partiye yüklendi.
5: Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'de hızlı tren hat açılış töreninde verdi mesajlarını. Yeni parti milletvekillerinin fon soruşturması kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hakkındaki iddialarını sert bir dille eleştirdi.
5: Başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur, yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur.
3: AK Parti fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na bugün sundu. 9 maddeden oluşan teklifin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler paylaştı. Fon Koordinasyon Kurulu da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda 4. toplantısını yaptı.
7: Üstüne gideceğiz. Bu virüsü bünyeden söküp atacağız. İşte bu teklifimizde. Tam da bunu gerçekleştirmek istiyoruz.
6: AK Parti 9 maddeden oluşan fon tasfiye kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonuna ilişkin müstakil ve geçici olarak hazırlanan kanun teklifinin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler paylaştı. Güler, teklifin tasfiyesi tamamlanmamış fonlara özgü olduğunu ve kamu kaynağı kullanılmayacağını belirtti.
7: Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz.
6: Teklifte yatırımcının fona koyduğu ana para, tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksi ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar enflasyona karşı güncellenecek. Düzenleme ile görevden ayrılmış olmak, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Teklifle zarar, kayıp veya eksik tasfiye bakiyesinden öncelikle fonun kurucusu veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak. Fonlarla bağlantılı soruşturmalarda el konulan mal varlığı için TMSF kayyum atanabilecek. TMSF dava sonucunu beklemeden bu varlıkları satabilecek. Teklifle ayrıca fonlardan çıkış yaparak olağan piyasa koşullarının üzerinde getiri elde edenlerin gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine de imkan tanınıyor. SPK mevzuatına aykırı fiiller işleyenlere geri ödeme yapılmayacak.
7: Suç işleyenin, suistimal yapanın bu kanunun sağladığı ödeme imkanlarından faydalanması asla ve kata da mümkün değildir.
6: Fon Koordinasyon Kurulu da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda 4. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda olağan tasfiye sürecinde olan fonlarla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca olağanüstü tasfiyeye konu olacak fonlar konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek 141 kişi ve 73 şirketin 3 fondan 187 milyar lira çektiğini açıkladı. Bu hesaplardan gönüllü iade yapmaları istendi. Özellikle önceden haber alarak fondan çıkış yapan isimler araştırılıyor.
8: 141 kişi, 73 şirket fonlardan 187 milyar lira çekti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah gazetesine konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmadaki yeni detayları paylaştı. İlk incelemelere göre 214 hesap 3 fondan 187 milyar 653 milyon lira gelir elde etti. Bu hesaplardan gönüllü iade yapmaları istenecek. İade edilen tutarlar tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde oluşturulacak fona aktarılacak.
9: Çok yüksek miktarlarda çıkış yapmış, yani bir kar.
8: Adalet Bakanı Gürlek fonlardan önceden haber alarak çıkış yapan isimlere odaklandıklarını söyledi. Özellikle 13-16 Eylül tarihleri arasında satış yapanların mercek altına alındığını açıkladı. Soruşturma sürecinde yapay zeka sistemlerinden de destek alındığını belirtti. Habere göre haksız kazançların 90 milyar liralık kısmı Tera Yatırım'ın fonlarından sağlandı. 80 milyar liralık kısmı Pusula Portföy'ün fonlarından, 18 milyar liralık kısmı ise Hedef Portföy'ün fonlarından elde edildi.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası hakkında ortaya atılan fon iddiasına ilişkin konuştu. İddiayı gündeme getiren Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlali'nin de isminin açıklandığını söyledi. Özel, ben özür diliyorum ama Ümit Özlali'den kimse özür dilemedi dedi.
10: Mahinur Hanım üzülmüş, babamdan özür dile diyor, amcamdan ben özür diliyorum. Ama bir hafta önce Ümit Özdağ'ın adı açıklandığında AK Parti'den kimse özür dilemedi.
6: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasının fon iddiasıyla ilgili konuştu. Ben özür diliyorum dedi. Ümit Özdağ'a de özür dilemeli diye ekledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturmasında liste açıklansın çağrısında bulundu.
10: Koca liste var, liste AKP'de, o liste açıklansa bu yanlışlar olmayacak ama listeyi açıklatmıyorsunuz.
6: Özgür Özel Mersin'deydi. Belediyelere yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp görevlerinden uzaklaştırıldı.

0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
1: DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar mecliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmeye ilişkin DEM Parti'den açıklama geldi. Açıklamada terörsüz Türkiye sürecine yönelik gelişmelerin ele alındığı vurgulandı. Mecliste kurulacak izleme komisyonuna ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan da sürecin hızlanması gerektiğini söyledi. Meclis izleme komisyonunun kurulması için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulundu.
2: Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş siyasi partilerle görüşmek için gerekli ziyaretleri tamamlamalı, önerilerini almalı. Usul, esas ve çalışma ilkeleri belirlenmeli. Yöntem kamuoyuyla paylaşılmalı.
1: Abdullah Öcalan da İmralı Adası'nda ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Asrın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede aile üyelerinden Havva Elçin, Ömer Öcalan ve Hacı Aydın Öcalan yer aldı.
0: Türkiye Futbol Federasyonu'nda kritik bir toplantı yapıldı ve Vincenzo Montella A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden alındı. Federasyonsa göreve devam dedi. 5 isim istifa etti.
3: Futbol Federasyonu'nda İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetim kurul görevine devam ediyor. A milli takımdaysa Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Federasyon yaklaşık 4,5 saat süren toplantının ardından kararları yazılı açıklamayla duyurdu.
4: Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu olan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. A milli takım teknik direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır.
3: Federasyonda olan seçimli genel kurul toplantısının Temmuz 2027'de yapılması planlanıyor. Yönetim kurulunda 5 isimse bu toplantıda görevlerini bıraktı. Birinci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'la birlikte Bilal Arslan, Zafer Bahadır Saraç, Mustafa Bozbağ ve Murat Şahin istifa etti.
5: Olağanüstü genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Ondan sonra bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de artık devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. Görüş ayrılıkları oluşunca istifa etmeye karar verdik.
3: Federasyonda daha önce de Ural Aküzüm'le Mevlüt Ak'tan istifa etmişti. Bu iki ismin yerine yedek üyelerden İbrahim Özbay'la Metin Akyüz atandı. Genel sekreterlik görevinden istifa eden Abdullah Ayaz'ın yerine de Serdar Yıldız atandı. Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık görevine kimin getirileceğine ise önümüzdeki günlerde karar verilecek.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı açılış töreninde konuştu. Bu hattın açılışıyla birlikte Halkalı-Kapıkule arasındaki yolculuk süresinin 4 saatten 1,5 saate düşeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı hattın ekonomiye katkılarını da anlattı.
1: Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesiyle 4 saatlik yolculuk süresi 1,5 saate düşecek. Yük taşıma süresi 8,5 saatten 3,5 saate inecek. Yıllık yolcu kapasitesi ise 600 binden 3 milyona çıkacak. Projenin en uzun etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattı açıldı. Hat Kırklareli'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girdi.
6: Türkiye'ye 24 yılda kelimenin tam anlamıyla çağ atlattığımız alanların başında ulaştırma yatırımlarımız bulunuyor. İktidarlarımız döneminde ulaştırma yatırımlarımızın bugünkü değeri 355 milyar dolara yükseldi. Toplam demiryolu ağımızı 13.919 kilometreye ulaştırdık. Sıfırdan aldık ve ülkemize 2251 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattı yaptık. Çerkezköy Kapıkule hattının tamamlanmasıyla hızlı tren hatlarımızın uzunluğu 2604 kilometreye çıkacak. Doğrudan hızlı tren bağlantısı bulunan il sayımız ise 14 olacak.
1: Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının uzunluğu toplam 229 kilometre. Çerkezköy Kapıkule kesimi projenin en uzun etabını oluşturuyor. Hattın tamamlanmasıyla Bakü, Tiflis, Kars ve Marmaray üzerinden Avrupa'ya uzanan orta koridorun Avrupa bağlantısı da güçlenmiş olacak.
7: En uzun kesimi olan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattını

0: devreye almanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Sınır geçişlerindeki bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltıyor, kesintisiz bir lojistik geçidine dönüştürüyoruz.
1: İBB davasının firari şüphelisi Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İddianamede adı örgüt yöneticisi olarak geçen Gül İbrahimoğlu 1,5 yıldır firardaydı.
2: Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu öne sürülüyordu. İBB davasının firari şüphelisi Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İş insanı Murat Gül İbrahimoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk davasının öne çıkan isimleri arasında. Hakkında Cebeci hafriyat sahasına kaçak döküm yaptırarak yaklaşık 180 milyar lira vurgun yaptığı iddiası var. Soruşturmada itirafçı olan eski İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Gül İbrahimoğlu'nun İstanbul'un hafriyat döküm işlerinin %70'ini kontrol ettiğini öne sürmüştü. Suç örgütü üyeliği, mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamalarıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Gül İbrahimoğlu'nun Mart 2025'te Londra'ya kaçtığı tespit edilmişti. Yaklaşık 1,5 yıldır firari olan Murat Gül İbrahimoğlu'nun 2 Ekim'de Yunanistan'da yakalandığı ve gözetim altında tutulduğu öğrenildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi Gül İbrahimoğlu'nun Türkiye'ye iadesini talep etti. Talep sonrası gözler Yunanistan'a çevrildi. FETÖ, PKK ve DHKPC'li teröristleri iade etmeyen Yunan makamlarının Gül İbrahimoğlu'nun iadesiyle ilgili cevabı bekleniyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da Hamas Siyasi Büro Şefi Halil El-Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle görüştü. Yeni bir gelişme, Hakan Fidan'ın bu teması Hamas heyetiyle Ankara'da oldu. Hamas Siyasi Büro Şefi Halil El-Hayye başkanlığındaki heyetle görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Bu da görüşmeye ilişkin fotoğraf. İstanbul'da Maltepe'de çöken binada 5 kişi hayatını kaybetti ve geriye acı hikayeler kaldı. Facianın göz göre göre geldiğini herkes öğrendi. Yarısı kaçak olan bina neredeyse 40 yıllık. Kentsel dönüşüm kararı için bir türlü uzlaşılamamıştı. Enkazdan midye kabukları da çıktı. Bilirkişi ön raporuysa büyük ihmale işaret ediyor.
3: Kırılmış demirler, dağılmış eşyalar, parçalanmış bir oyuncak bebek. Kardeşler apartmanından geriye bu enkaz kaldı. Göz göre göre gelen felaket 5 can aldı. İstanbul Maltepe'de çöken binada 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan, 2 kardeş 22 yaşındaki Ahmet Muhammed İnan ve 20 yaşındaki Zeynep İnan'la 66 yaşındaki engelli apartman sakini Hüseyin Özkurt hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 40 yaşındaki Mesut Bilece ise oturduğu apartman kentsel dönüşüme girdiği için 11 ay önce bu apartmana taşınmıştı. Kentsel dönüşüme girmeyi bekleyen kardeşler apartmanında yaşamını yitirdi. 7 katlı binanın 4 katı kaçaktı. İlk yapılan ruhsatlı 3 kat kaçak katların yükü altında kaldı. Bilirkişi ön raporunda büyük ihmal ortaya çıktı. 1990 yılında yani 36 yıl önce kaçak 4 kat için yıkım kararı çıktı ancak uygulanmadığı anlaşıldı. Raporda mimar ve şantiye şefi kusurlu bulundu.
4: Hali hazırda 4 katın kaçak olarak çıkıldığı kesinlik kazanmıştı ama bir yandan da o zayıf malzemede dikkat çekiyor. Bakın o parçalanan beton parçalarından, molozlardan sık sık deniz kabuklarının çıktığı görülüyor.
5: Bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı.
3: Bina 39 yıllıktı. Apartman sakinleri kentsel dönüşüm için görüşüyordu ancak anlaşma sağlanamamıştı. Facia kentsel dönüşümden önce geldi.
4: Bu facianın önüne geçilebilir miydi? Acaba yapı stoğu ne durumdaydı? Bununla ilgili incelemeler devam ediyor. Çevreye çok sayıda parça savruldu. İşte ekipler faaliyetlerine devam ediyorlar. Kanıt örneği alıyorlar. Her parça, her bulgu burada çok önemli. İnceleme devam edecek. Olay yerindeki çalışmalarda bir başka etkense şu an halen faaliyetin iş makinesinin çalışmaya devam etmesi. Kepçelerle, iş makinalarıyla o toprak yığını kaldırılmaya çalışılıyor.
3: Soruşturma kapsamında binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Okumuş ve Balcı ifadelerinde bina ile ilgili bilgilerinin olmadığını söyledi. Apartman müteahhiti Dursun Bakıcı'nın ise 2016 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.
1: Kaçak yapıların dönüşümü genellikle çıkmaza giriyor ama felaketi yaşayanlarsa bakın ne diyor.
6: Binadaki aslında herkes kentsel dönüşümü istiyordu ama malum biraz maddi şartlardan dolayı uygun olmadı bazı da vatandaşlara, oturanlara. Zaten binada çürükler, yarıklar mevcuttu.
5: Korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor bak.
7: Bina durup dururken çöktü. Biri çocuk 5 kişinin canına mal oldu.
5: Bak şuralarda başladı çatlak.
7: Oysa apartman sakinleri riskin farkındaydı. Kentsel dönüşüm de gündemlerindeydi ama anlaşamadılar. Kurtulanların dilinde keşke olarak kaldı dönüşüm.
8: Binamız eski bir binaydı. Biz bütün hani komşularca zaten niyetlenmiştik kentsel dönüşüm. Şöyle yarısı bizden kampanyası falan da vardı. Ama iş orada kaldı.
7: 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi 170 bin başvuru aldı. 40 bin binada hızlı tarama testi yapıldı. 18.800 bina yüksek ya da yüksek riskli çıktı. Dönüşümün önündeki en büyük engel ekonomik sebepler ama tek neden bu değil.
9: Ya tamamen kaçak oluyor bina ya da mevcut binanın üzerine ek katlar geliyor ve binanın yıkılıp yeniden yapılması konusunda çok ciddi büyük bir problem ortaya çıkıyor. O problem de binanın aynı şekilde yapılamayacak olması.
7: Uzmanlara göre sürecin çıkmaza girdiği apartmanlarda denetim mekanizmasının devreye girmesi gerekiyor.
10: Bu konuyla ilgili belediyelerin sorumluluğu var. Belediyeler gerekli denetim ve sorumluluğu yerine getirerek bu yapıları kontrol etmesi gerekiyor.
1: İstanbul'da Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir bina bakın böyle bir süre kaldı ve cep telefonuyla da görüntülendi. Salı günü İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana gelmiş bu görüntü. Kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yıkımına başlanmış bu binanın. Ama bina tamamen çökmeyerek bir süre askıda kalıyor. Sonrasında işte bu şekilde toz bulutu halinde yıkılıyor. Mahalle sakinleri de çalışmalar sırasında yeterli güvenlik alınmadığını iddia etti. Bu görüntülerin yaşandığı yerde. Şimdi geçelim Güllü'nün ölümüyle ilgili davaya çünkü bugün karar çıktı. Güllü 26 Eylül 2025'te ölmüştü pencereden düşerek ve karar tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini itmediğini iddia etmesine rağmen olay gecesine ait kamera görüntülerini mahkeme heyetine sundular ve mahkeme heyeti de şarkıcının ölümünün cinayet olduğuna karar verdi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
11: Herkes tamam mı?
7: Kamera kayıtları incelendi, ses kayıtları ortaya çıktı. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
12: Hayır. Siz mi işlediniz cinayeti? Üzerinizde bu tür şüpheler.
7: Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada olay gecesine ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi.
11: Herkes tamam mı?
7: Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi banyoya gitmeden önce arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya malakatı açalım oynasın dediği şarkının bilerek ve planlı şekilde açıldığı ortaya çıktı. Annesinin düştüğünü görmediğini öne süren Gülter suçlamaları reddetti.
13: Tuğyan Ülkem Gülter son sözlerini gözyaşları içinde söyledi. Annemi itmedim, düşerken de görmedim. Eğer görseydim onu tutardım diye konuştu. Tanık Sultan Nurulu'nun beyanlarına da değindi. Ben madem katildim aylarca neden benim yanımda durdu? Ben onun korkuyla ifade verdiğini düşünüyorum ve iftiraya maruz kalıyorum diye konuştu.
7: Gülter'in avukatı da Güllü'nün duvarlara tutunarak yürüdüğünü, alkollü olduğunu ve zeminin kaygan olduğunu iddia etti. Mahkeme heyeti şarkıcının ölümünün cinayet olduğu kanaatine vardı. Güllü'nün kızına üst soya karşı kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evin 6. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Girne'deki gemi faciasında yeni bir skandal ortaya çıktı. Kara kutunun faciadan 2 gün önce kapatıldığı belirlendi. Duruşmadan son bilgiler birazdan ana haberde.
1: Nobel Barış Ödülü sahibini buldu ve ödüle Güney Afrikalı insan hakları savunucusu Navi Pillay layık görüldü. Pillay, Trump'ın ödülü kendisinin hak ettiğine dair sözlerine bir gönderme de yaptı. Biraz daha alkışlarsanız bu ödülü Trump'la paylaşabilirim dedi.
7: ABD Başkanı Donald Trump ödülü kendisinin hak ettiğini düşünüyordu. Nobel Komitesi Güney Afrikalı hukukçuya verdi. Nobel Barış Ödülü bu yıl Güney Afrikalı insan hakları savunucusu Navi Pillay'ın oldu. Nobel Komitesi 85 yaşındaki Pillay'ın barış ve uluslararası hukuku korumak çabalarından dolayı ödüle layık görüldüğünü duyurdu. Haberin gerçek olup olmadığını sorgulayan Pillay, Trump'ın Nobel Barış Ödülünü kendisinin hak ettiğine yönelik sözlerine gönderme yaptı. Biraz daha alkışlarsanız bu ödülü Trump'la paylaşabilirim dedi. Güney Afrikalı hukukçu, Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirdiği bir rapor üzerinde çalıştığını da hatırlattı.
14: Yaptığım son şey, Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendiren raporu sunmaktı. Bu desteğe verilen başlıca tepkilerden biri de cesaretimden dolayı bana saygılarını sunmaları oldu. Ne kadar şaşırdığımı tahmin edebilirsiniz. Gerçeği söylemek için neden cesarete ihtiyaç duyasınız ki?
7: İsrail'dense ödüle tepki gecikmedi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Pillay'a verilen barış ödülünün İsrail karşıtı nefreti meşrulaştırdığını savundu. Nobel Komitesi ise Gazze'deki durumun soykırım teşkil edip etmediği konusunda bir tutum almadıklarını belirtti. Navi Pillay ülkesinde hem cinsiyet hem de ırk ayrımcılığına karşı mücadele vermiş bir isim. Güney Afrika Yüksek Mahkemesi'nin beyaz olmayan ilk kadın hakimi oldu. 2008'den 2014'e kadar İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev yaptı. Pillay Birleşmiş Milletler işgal altındaki Filistin toprakları hakkında bağımsız uluslararası soruşturma komisyonunda da Kasım 2025'e kadar başkanlık yaptı. Komisyon İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirterek tüm ülkeleri bunu durdurma yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmıştı. Güney Afrikalı hukukçu yaklaşık 1,2 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu. Pillay ödülünü 10 Aralık'ta Oslo'da alacak.
1: Amerikan yönetimi bu ödülden çok rahatsız. Kurumun eski yargıcı Navi Pillay ve bu ödüle layık görülmesinden sonra Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yeni yaptırım getireceklerini duyurdu Amerikan yönetimi. Hatta Dışişleri Bakanı Marco Rubio, haydut mahkemeyi bitireceğiz dedi. 8 ülkeden de mahkemeye ortak destek geldi Amerika'nın karşısına. Ve İngiltere'de bu mahkemeyi destekleyen ülkelerden biri. Biz de hemen Londra'ya bir bağlantı yapacağız şimdi. NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt'la konuşacağız. Gökhan, bu 8 ülkenin ortak açıklamasında İngiltere'nin de dahil olduğu nasıl bir destek var mahkemeye?
15: Ortak açıklamada destek var, sadece o ülkelerden de değil, Avrupa Birliği kanadından da çok yoğun tepkiler gelmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ceza mahkemesine yönelik bu yaptırım kararı çok büyük bir tepkiyle karşılandı aslında. Çok sayıda Amerika Birleşik Devletleri müttefiki olan ülkeden geliyor bu tepkiler, buna dikkat çekmemiz lazım. Az önce haberimizde de izledik, tam da mahkemenin eski bir yargıcına Nobel ödülünün verildiği zamana denk gelmesi de ayrıca manidar. Tabii daha önceden alınmış karardı bu ama bugüne denk gelmiş olması manidar. Trump yönetimi Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işlemleri yasaklama, mahkemenin ABD'deki varlıklarını dondurma kararı almıştı. Amerikan şirketleri ve vatandaşlarına da bu mahkemeyle iş ilişkilerini sonlandırmaları için 6 aylık bir süre verildi. Sen de dikkat çektin, Dışişleri Bakanı Rubio'dan da sert açıklamalar var. Amerikan vatandaşları üzerindeki yargı etkisini tanımadığını belirtiyor ve mahkemeye son derece büyük sert tepki gösterdi. Avrupa Birliği ise Amerikan yaptırımlarını derin üzüntü verici olarak nitelendiriyor ve Avrupa Komisyonu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çalışmalarını sürdürebilmesi için gerekli her türlü önlemi almaya hazır olduğunu açıkladı. Komisyon yaptırımların yürürlüğe girmesi için tanınan 6 aylık sürenin de belki de Washington'la bir diyalog kanalı açabileceğini düşünüyor. bunun için de bu alanı yaratmasını umduğunu belirtti. Yapılan açıklamada buna vurgu vardı. Gündemdeki seçeneklerden birisi Avrupa Birliği'nin blocking statüsü olarak da bilinen engelleme mekanizmasını devreye sokması. Bu düzenleme Avrupa şirketlerinin Amerikan yaptırımlarına uymasını engellemeyi ve yaptırımların da yine Avrupa'daki etkisini sınırlandırmayı amaçlayacak, öyle anlaşılıyor. Tabii Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ev sahipliği yapan Hollanda, onlar da Brüksel'den bu mekanizmayı devreye sokmaya hazırlanmasını isteyen bir diğer ülkeydi. Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Brandsen'dan bu nükleer seçenek olarak tanımladı bu adımı. Bu da tabii dikkat çekici bir diğer açıklamaydı. Sen de açılışta dikkat çekmiştin. Şimdi Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda, Kanada, Japonya ile birlikte bir ortak açıklama yayınladı. Tabii bu 8 ülkenin dışişleri bakanları da Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sarsılmaz desteklerini yinelediler. Bunu ifade ettiler ve yaptırımların mahkemenin çalışmalarının yanı sıra çalışanları ve aileleri üzerinde de ciddi etkileri olacağı uyarısını dile getirdiler. Bu da dikkat çekiciydi. Avrupa'nın bir diğer ülkesi Belçika, onlar da Avrupa Birliği'nin engelleme mekanizmasının devreye sokulmasını istiyorlar. Yine Norveç, Amerikan yaptırımlarını derin bir şekilde kaygı verici olarak nitelendirdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden gelen tepkiler de vardı Seda. Onlar da yaptırımların adaletin işleyişini engelleme girişimi olduğunu savunuyor ve hukukun üstünlüğü ile uluslararası hukuk düzeninin temellerine yönelik de bir saldırı olarak değerlendirdiler bu yaptırımları. Kurumun başkanı da zaten mahkemenin bağımsız ve tarafsız biçimde yalnızca hukuk ve kanıtlar temelinde görevini yerine getirmeye devam edeceğini söyledi. Şunu da hemen söyleyerek bitirmek istiyorum. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da yine Amerikan kararına destek veren isimler arasındaydı. Netanyahu'nun ofisinden bir açıklama yapıldı. Onlar da Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni bir mahkeme değil, siyasi bir yapı olarak nitelendirdiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin almış olduğu bu karara Avrupa cephesinden çok yoğun tepkiler geliyor. İlerleyen günlerde de gelmeye devam edeceğe benziyor.
1: Birleşik Arap Emirlikleri'nde FlyDubai uçağı ile ilgili yürütülen soruşturmada çok çarpıcı bir gelişme var. Başsavcı, uçaktaki yardımcı pilotun Amerika'daki 11 Eylül saldırısının bir benzerini gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcısı, yardımcı pilotun uçağı kaçırdıktan sonra İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'na düşürmeyi planladığını belirtti. Ummanlı pilotun tek başına hareket ettiği de gelen bilgiler arasında. Yardımcı pilot, kaptan pilota acil durum baltasıyla saldırmış ve uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalışmıştı. 30 Eylül'de Tel Aviv'e gitmek üzere Dubai'den havalanan FlyDubai uçağı, Ürdün hava sahasında önce acil durum, ardından da uçak kaçırma sinyali vermiş, rotasını Suudi Arabistan'a çevirmişti. Tel Aviv'e bir saat kala rotasından sapan uçak Suudi Arabistan'ın Tebük kentine başarıyla inmişti. Girne'de 30 Ağustos'ta meydana gelen 27 kişinin öldüğü ve bir kişinin de kaybolduğu deniz faciasında yeni bir skandal ortaya çıktı. Geminin kara kutusunun olaydan 2 gün önce kapatıldığı ve facia ile ilgili herhangi bir veri kaydedilmediği anlaşıldı. Facianın zanlıları bugün 7. kez hakim karşısındaydı.
16: Gemi batıyor! Gemi batıyor!
7: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili yeni skandallar gün yüzüne çıkıyor. Facia ile ilgili açılan davada geminin battığı sırada kara kutusunun çalışmadı ortaya çıktı. Facianın zanlıları 7. kez hakim karşısındaydı. Duruşmada soruşturma yürüten polis, olay günü kara kutunun önceden devre dışı bırakılmış olduğunun anlaşıldığını, olay anına dair herhangi bir kayıt bulunmadığını açıkladı. Polis, geminin sefer veri kaydedici VDR cihazının Türkiye'de uzmanlar tarafından incelendiğini belirtti. Cihazın en son 28 Ağustos saat 20.39'da bir takım ayak sesleri kaydettiğini, daha sonra cihazın kapatıldığını söyledi. Kara kutu incelemesinde facia günü 30 Ağustos'ta gemide olup bitenlerle ilgili herhangi bir kayıt bulunamadığı yargıca iletildi.
17: Cihaz denizin 550 metre dibinden çıkarıldı, Türkiye'ye gönderildi, uzmanlar tarafından incelendi. Ancak içinde hiçbir veri bulunamadı olay gününe dair. Tüyler ürperten birçok gelişme olmuştu bu kazayla ilgili. Göz göre göre gelen bir facia tanımını yapıyor kayıp yakınları, kayıp aileleri. İşte ona bir yenisi daha eklendi.
7: Kara kutu kapatılmadan önce kaydedilen son konuşmalarsa dikkat çekiciydi.
17: İki mürettebatın bir konuşmasında bu gemide dümende ve jeneratörde arıza var. Bu gemi bu sezonu çıkaramaz ancak şirket gemiyi satacak, o nedenle hiçbir masraf yapmıyor ifadeleri dikkat çekti. Bir diğer kan donduran konuşma ise gemi kaptanı ve yardımcısı arasında meydana geldi. VDR cihazına kaydedildi. Bu 28 Ağustos'tan önceki konuşmalardan biri. Dalgalı havada bu gemi su alıyor ifadesini kullanıyor.
7: Zanlıların e-mail hesaplarının şirket tarafından kapatıldığı, kendi aralarında veya şirketle yaptığı yazışmaların kaldırıldığı da ortaya çıktı. Duruşmada yargıç zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Zanlılar tedbirsizlik ve ihmalle ölüme sebebiyet vermekle suçlanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısımdan su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.
1: Güney Amerika ülkesi Şili'de şiddetli yağış ve fırtına çamur seline yol açtı. Bu çamur seli park halindeki araçları önüne katarak sürükledi.
7: Güney Amerika ülkesi Şili'de şiddetli yağış felakete dönüştü. Başkent Santiago ve çevresinde nehirler taştı, caddeler çamur deryasına döndü. Sağanak yağışın ardından tetiklenen çamur seli araçları önüne katarak sürükledi. Şehir içi alt geçitler ve ana arterler tamamen çamur ve su altında kaldı. Yerleşim yerlerinde çok sayıda ev su baskınlarından etkilendi. Arama kurtarma ekipleri ve ağır iş makineleri caddelerde biriken çamur ve moloz yığınlarını temizlemek için aralıksız çalışıyor. Araçları çamura saplanan bazı bölge sakinleri ise felaketin izlerini kendi imkanlarıyla silmeye çalışıyor. Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Hizmeti, başkent Santiago'yu da kapsayan bölgede alarm seviyesini sarıya yükseltti. Bölgede gök gürültülü sağanak yağış, dolu ve kuvvetli rüzgarın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Şileli yetkililer dağlık ve kıyı kesimlerinde yeni heyelan ve çamur akıntısı riskine karşı da halkı uyardı.
1: Müthiş bir kovalamaca İstanbul Şişli'de polisle dur ihtarına uymayan bir motosikletli arasında geçiyor. Yaklaşık 2 kilometre boyunca sürüyor. Motosikletli Yunus polisleri tarafından sonunda zanlı yakalanıyor. Hatta zaman zaman ters yöne girip trafiği tehlikeye de soktu bu şüpheli. Kaçışı ve yakalanma anı da işte böyle, ayrıntılar haberde.
2: Yoğun trafiğin içinde zikzaklar çizerek ilerledi. Yakalanmamak için ters yöne de girdi. Ama ne yaptıysa fayda etmedi. Motosikletli polisler tarafından yakalandı.
18: Kımıldama, kımıldama, kımıldama. Dur.
2: Görüntüler İstanbul'dan. Şişli'de polisin dur ihtarına uymayan bir motosikletli kaçmaya başladı. Polisler de peşine düştü. Kullandığı motosiklet plakasızdı. Çalıntı olduğu tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi yakalanmamak için her yolu denedi. Ara sokaklara girdi, ana caddede araçların arasında ilerleyip izini kaybettirmeye çalıştı. Motosikletli polislerse takibi bırakmadı. Şişli'de başlayan nefes kesen takip Beşiktaş'a kadar devam etti. Motosikletli şüpheli son çare olarak ters yöne girdi. Yunus polisi ise usta manevralarla şüphelinin arkasından gitti. Uzaklaşmasına fırsat vermedi. Zanlı daha fazla kaçamadı. Trafikte sıkıştı kaldı. Polisler tarafından gözaltına alındı. 16 yaşında olduğu anlaşılan şüpheli Beşiktaş Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.
18: Kımıldama, dur.
1: Haberi bültenin içinde paylaşmıştık. A milli takımda Montella dönemi sona erdi. İtalyan futbol adamıyla 40 maçlık bir periyot. yaşandı. Tarihi başarılar da elde edildi ama çok büyük hayal kırıklıkları da yaşandı. Montella'nın amilli takımı çalıştırdığı döneme bir parantez açıyoruz ve sizleri o parantezle baş başa bırakarak ana haber bültenimizi noktalıyoruz. 21'de Zincirleme Reaksiyon'la canlı yayında yeniden karşınızdayız.
19: Türkiye milli takımıyla 27 Eylül 2023'te tanışan Vincenzo Montella artık Ay Yıldızların teknik direktörü değil. Dünya Kupası'nın ardından UEFA Uluslar A Ligi'nde de üst üste alınan başarısız sonuçlar İtalyan teknik direktörün sonunu getirdi. Fransa, Belçika ve 2 İtalya mağlubiyetiyle 45 yıl sonra ilk kez üst üste 4 resmi maçtan mağlup ayrılan A milli takımda fatura Vincenzo Montella'ya kesildi. Türkiye macerasına Adana Demirspor'da başlayan Montella, ikinci sezonunda kulübü Süper Lig dördüncüsü yaparak Avrupa kupalarına taşıdı. Bu başarı Montella'ya A milli takımın kapılarını açtı. Stefan Kuntz yönetiminde UEFA Uluslar C Ligi'nde Faroe Adaları'na yenilen, Lüksemburg'la berabere kalan, 2022 Dünya Kupası biletini kaçıran, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerine de kötü başlayan Türkiye'de Alman çalıştırıcıyla yollar ayrıldı, milli takımın başına Montella getirildi.
20: Görevi kabul ederken hiç tereddüt etmedim. Bir süredir Türkiye'deyim. Duyguları ve kültürü anlıyorum. İtalya'nın güneyinde Napoli çevresinde büyüdüm. Türkiye bana çocukluğumdaki o sıcak ortamı hatırlatıyor. Bunun karşılığını vermek için ve halkımızı futbolla mutlu etmek için elimden geleni yapacağım.
19: Montella ilk maçına Hırvatistan deplasmanında çıktı. Milliler Luka Modric ve arkadaşlarını 1-0 yenerek tarihlerindeki ilk Hırvatistan deplasman galibiyetini elde etti. İtalyan çalıştırıcı yönetiminde toparlanan Ay Yıldızlar önce Avrupa Şampiyonası biletini aldı, devamında da 16 yılların ardından ilk kez turnuvada gruptan çıkmayı başardı. Son 16 turunda Avusturya'yı alt etmeyi başaran milliler, çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 yenilse de Türk futbol severler yıllar sonra gelen başarının coşkusunu doyasıya yaşadı. Avrupa Şampiyonası'nın ardından başarılı sonuçlar almayı sürdüren milliler, Montella yönetiminde Macaristan'ı 2 playoff maçında da mağlup ederek tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi.
20: Gurur verici ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyuncularımız yürekleriyle oynadılar. Çok iyi geçen Avrupa Şampiyonası'ndan sonra UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselerek bir hedefimize daha ulaştık. Artık Dünya Kupası hedefimize odaklanacağız.
19: Ay Yıldızlar, Gürcistan, Bulgaristan ve dünya şampiyonu olacak İspanya ile yer aldığı Dünya Kupası eleme grubunu ikinci sırada tamamladı ve yeni dünyada oynanacak turnuvanın bileti için playoff'a yükseldi. 2002'den beri süren hasreti dindirmek adına önce Romanya, devamında da Kosova'yı tek golle geçen milliler, Vincenzo Montella yönetiminde 2026 Dünya Kupası'na giden bileti cebine koydu. İtalyan çalıştırıcı her ne kadar başarılı sonuçlar alsa da kadro tercihleri sürekli eleştiri konusu oldu. Santrforsuz diziliş başta olmak üzere Samet Akaydın, Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci gibi kulüp takımında süre bulmakta zorlanan futbolcuları milli takıma çağırması sorgulandı. İtalyan teknik direktör bu eleştirileri sürekli aynı sözlerle yanıtladı.
20: Tüm eleştirileri kabul ederim fakat mantık dışı olanları dinlemiyorum. Forvetsiz oynama soruları beni çok güldürüyor. Guardiola, futbolda en iyi forvet alandır der. Ben de ona katılıyorum. Buna en iyi yanıtı Avrupa Şampiyonası'nda verdik. Turnuvanın en çok gol atan takımlarından biriydik ve en çok tehlikeli pozisyon yaratan takım bizdik.
19: Montella'nın başarılarla dolu A milli takım kariyerinin kırılma anı Dünya Kupası'nda yaşandı. Ay Yıldızlar açılış maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. Montella'nın öğrencileri devamında 10 kişi kalan Paraguay'a da tek golle mağlup oldu. Milliler Haiti ile birlikte henüz 3. maçlar oynanmadan turnuvaya vedası kesinleşen 2. ülke oldu.
20: Milletimiz adına çok üzüldüm. Buraya büyük beklentilerle gelmiştik. Federasyonumuz ve futbolcularımız adına da üzgünüm. 2 maçta 65 şut çektik ama fileleri bulamadık. Kader bizden yana değildi. Nasipten öte yol yok.
19: Düşüş Dünya Kupası sonrası Uluslar A Ligi'nde de sürdü. Milliler ilk maçlarında Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 yenildi. Bursa'da tribünlerin istifaya çağırdığı Montella, basın toplantısında takımın henüz A Ligi seviyesine hazır olmadığını söyledi.
20: Gündemimde istifa yok. Yaptığım çalışmalara inanıyorum. Futbolcularımızın arkasındayım. Onlarla birlikte buralara nasıl geldiysek buradan devam etmesini de biliriz. A Ligi'nin seviyesine alışık değiliz. Bu seviyelerde oyunculara her maçı kazanmaları gerekiyormuş gibi bir baskı yüklememek gerek.
19: Belçika ve İtalya deplasmanlarındaki üçer gollü mağlubiyetler Montella'nın sonunu hazırladı. İtalyan çalıştırıcının A Milli takımın başında çıktığı son maç ülkesi İtalya'ya karşıydı. Montella, Türkiye'nin başında 40 karşılaşmada görev alıp 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Milliler 66 gol atarken kalesinde 58 gol gördü. 2028 Avrupa Şampiyonası sonuna kadar sözleşmesi bulunan Vincenzo Montella, hedeflerine ulaşamadan görevinden alındı.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: NTV Radyo.

0: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: Sevgili dinleyiciler, bu programımızda amacımız asla Türkçe dersi vermek değil. Yalnızca hemen her gün sıklıkla kullandığımız kimi sözcükleri bir daha hatırlamak ve daha bilinçle kullanmak. Hatırlarsanız bir dönem dağıtılacak, dağıtılıyor diye gündemi meşgul eden ve söylenişi konusunda da kafaların karıştığı bir sözcüğümüz var. Neydi dağıtılacak olan? Nema mı? Nema mı? Sözcük Arapça. Nema. Sonundaki a uzun. Büyüme, gelişme, çoğalma demek. Ekonomi terimi olarak da faiz, ürem anlamında kullanılıyor. Şimdi pek duyulmuyor, bir de neşvi nema vardı. Daha çok gençler için kullanılırdı. Gelişme, boy atma anlamında. Büyüklerimiz, blue çağındaki gençler için maşallah iyice neşvi nema buldu derlerdi. Her durumda sondaki a uzun, nema. Esasen nema diye bir sözcük de yok. Nemalar ödendi diyelim. Peki bakiyesi ne olacak? Bakiyesizce doğru mu söylendi? Hayır, bu kez a uzamayacak. Doğru söylenişi bakiye değil, bakiye. Artık artan, geri kalan şey anlamında, bakiye. Borcunun bakiyesi ne kadar? A'sı uzatılarak yanlış söylenen bir sözcüğe daha göz atalım. Yanlış biçimde tarikat diye söyleniyor. En kısa ifadesiyle Allah'a ulaşmak maksadıyla tutulan yol. A'sı değil, i'si uzatılacak. Tarikat. Tarikat esasen tarik, yani yol sözcüğünden geliyor. Mevlevi tarikatı, Bektaşi tarikatı gibi. Doğru söylenişi tarikat değil, tarikat. Tekrar gözden geçirdiğimizde nema değil nema, bakiye değil bakiye ve tarikat değil tarikat. Söyleşimizin bakiyesi de bir sonraki programda artık. İyi günler.
2: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: NTV Radyo.

Américains. Hafta sonu ülkede lodosla hava birçok noktada yeza aratmayacak. Cumartesi gölgede İstanbul ve Ankara 26, İzmir 28, Bursa 27, Antalya 30 derece. Sıcaklık güneşin altındaysa 35 dereceye yaklaşacak. Marmara'da güneş görülse bile yine yer yer pus var ve bölgede hava kirliliği arttı. Edirne 28, Balıkesir 30 derece. İç Anadolu geneli güneşli, bazı noktalarda pusla oluşuyor. Eskişehir 25, Kayseri 23 derece. Pazar hava daha sıcak. Ege'de lodosla sıcaklık biraz daha arttı. Gölgede Manisa 30, Muğla 29 derece. Deniz suyu sıcaklığı Bodrum'da 24 derece. Akdeniz'de hava yazar atmıyor. Adana 32, Mersin 33 derece. Deniz suyu sıcaklığı 26-27 derece. Karadeniz az bulutlu, sıcaklık 24-25 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, Erzurum 15, Malatya 21 derece. Güneydoğu güneşli, sıcaklık 25-27 derece aralığında. Hava durumu. Müzik arası.

her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.

0: akşamlar. Bilgilerin birbiriyle çarpışıp reaksiyon oluşturduğu programa, Zincirleme Reaksiyon'a hoş geldiniz. 90'ların sabrını ve emeğini özlediğimiz, barışa her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz, gençliğin geçmişle bugün arasında kendi yolunu aradığı bir çağdayız. Bu akşam 6 farklı konuyla nostaljinin bize bıraktığı izlere bakacağız. Hazırsanız Zincirleme Reaksiyon başlıyor.
1: Zincirleme Reaksiyon'da birazdan 90'lardan bugüne değişen hayatı ve geçmişe duyduğumuz özlemi konuşacağız. 90'larda neler oldu? Geçmişi neden özlüyoruz? Konuğu tarihçi, doçent doktor Esra Özsüer. Gençlik ne istiyor? Barış içinde yaşamak mümkün mü? Konuğu sosyolog Nurdoğan Arkış. Artık sabrımız yok mu? Konuğu İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun. İnsan ne için yaşar? Konuğu doktor klinik psikolog Pelin Hazer. Tüm konularda bizimle olacak konuğumuz sanatçı Demet Sağıroğlu. Hazırsanız başlıyoruz.
0: Evet, Demet Sağıroğlu geldi bile. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasıl bir dönemindesiniz acaba hayatınızın?
2: Koşturma içerisindeyim.
0: Neler var?
2: Yeni hazırlıklar, yeni heyecanlar. Neler var? Yeni eski şarkılarımı tekrar yeni nesile taşıyorum. Yeni aranjelerle. Onlar var. Konserler var. Konserlerimiz var. Bu yakınlarda 17'sinde var. 17 Ekim Ankara. 23 Ekim İstanbul'da var. 19 Kasım İzmir konserimiz var. Onların telaşları var, hazırlıkları var, repertuarlar var. Stüdyolar var benim şarkılarımı.
0: Daha ne olsun?
2: Bugünlerde bu birkaç gün içinde Derya Bedavacı ile yeni klibimiz çıkacak. Yeni
0: öyle
2: şarkımız.
0: Mi? Ne kadar güzel. En sıcak, en yakın herhalde o halde.
2: En yakın o. Geçen 1,5 ay önce Çağan Şengül ile yaptık bir şarkımızı. Ondan 3 ay önce Melis Fils'le Aşk Perisi'ni yaptık. Yeni bir şarkı olarak da Cem Adrian'la benim bir şarkım vardı. Bir gün gideceğim buradan diye yazdım. Onu da 2025'in Aralık 25'inde çıkarmıştık. Hı-hı. O da yeni bir şarkı olarak girdi hayatıma. Daha bir senesi olmadı.
0: Daha bir senesi bile olmamış evet. Artık. Peki, hikayenin kısaca hemen en başına gidersek. Sizin mesleğiniz nasıl müzisyenlik, şarkıcılık oldu?
2: Biraz tesadüflerle de olmuş olabilir. Yani yönlendirme, hayatım yönlendi aslında benim. Grafik istiyordum ben. Grafik annemin mesleği gereği. Annem de güzel sanatlar mezunu.
0: Çok özür diliyorum. Bir konuşma var, bir canlı yayın. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor. Hemen kulak verelim, döneceğiz.
3: Atatürk döneminden sonra çok partili hayata geçtikten sonra çok partili hayat döneminde Türkiye Cumhuriyeti'ni bu derece yüksek kapasiteyle, bilgelikle, dirayetle, siyasi performansla yöneten bir lider görülmemiştir. İkincisi, bırakın Türkiye'yi yönetmeyi, Sayın Cumhurbaşkanımız dünya siyasetine yön veren birkaç liderden bir tanesidir. Dolayısıyla bırakın Özgür Özel'in böyle bir konuda değerlendirme yapmasını, Türkiye'yi yönetme konusunda ilkokul düzeyinde bilgisi olmayan birisi olarak, dünya siyaseti konusunda ise anaokulu düzeyinde bile bilgisi olmayan birisi olarak bu cümleleri kurması haddine düşmez. Kendi bir yanda kendi partisini yönetemeyen, Cumhuriyet tarihimizin vatandaşlarımızın gönül verdiği önemli partilerinden olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir hırsızlık şebekesine elleriyle teslim etmiş olan birinin, kendi partisini yönetememiş olan birisinin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetim kapasitesini, yönetim performansını değerlendirme konusunda herhangi bir yeteneği söz konusu değildir. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi şan ve şerefle yönetiyor. Devletin ve milletin birliğini temsil ediyor. Ordularımızın başkomutanıdır. Ve dünya siyasetinde hangi zirveye bakarsanız bakın, en son Birleşmiş Milletler zirvesine bakın, herkes ne diyordu? Erdoğan'la görüşmem lazım, Erdoğan'la istişare etmem lazım diyordu. Değil mi? Bu derece merkezi rol oynayan, hatta biz bunu sadece yerli buradaki sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan değil, yabancı basın mensuplarından da duyduk. Birleşmiş Milletler'de Türkiye rüzgarı esiyor diye. En çok görüşme talebinde bulunan lider Cumhurbaşkanımızdır. Türkiye Cumhuriyeti açısından bakıldığında ise 25 yıldır her türlü belaya, her türlü provokasyona, her türlü suikast girişimine karşı dimdik ayakta kurmuş, durmuş, milletin iradesiyle, milletin adamı olarak, milletin sevgilisi olarak bu liderliği yapmıştır. O sebeple diyoruz ki, sağımıza bakıyoruz, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısı. Solumuza bakıyoruz, Balkanlar kaynıyor. Yukarıya bakıyoruz, Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor, Karadeniz'de kriz devam ediyor. Güneyimize bakıyoruz, Suriye'den başlayıp Gazze'deki soykırıma kadar istikrarsızlık alanları var. Akdeniz'de savaş gemisi, savaş gemilerinin çokluğundan balıkçı gemisi koyulacak yer kalmadı. Bütün bunun içerisinde Türkiye'yi bir istikrar adası, Türkiye'yi bütün dünyanın gözü önünde bir cazibe merkezi, Türkiye'yi bütün dünyadaki sorunların çözüleceği diplomasi masalarının adresi haline getiren liderliktir Recep Tayyip Erdoğan. Özgür Özel'in istifa etsin demesinin kendisinin aynaya bakıp da söylemesinden başka bir değeri yok. Bu net. İkincisi, bu fon merkezli tartışmalarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlayarak bunları söylüyor. Bakın dünyadaki örneklere bakın arkadaşlar. İşte Madoff olayı deniyor, Bonzi olayı deniyor, bir sürü olaydan bahsediliyor. Dünyanın her devletinde bu tip olaylar oluyor. Kanuni boşluklardan oluyor. Maalesef sahtekarlık sınır tanımıyor, dolandırıcılık sınır tanımıyor. Bütün bunun içerisine baktığınızda onların 4-5 yılda bazen 9 yılda başladığı ödemelere bakın Türkiye Cumhuriyeti bugün başlamış. Cumhurbaşkanımız bir irade koydu devlet başkanı olarak. Dedi ki hiçbir şey karanlıkta kalmayacak. Her şey açığa çıkacak. Dolandırıcılık yapanlar, fon şeytanlığı yapanlar, vatandaşımızın hakkını gasp edenler mutlaka bedelini ödeyecek. Bu kim olursa olsun. Hakkı gasp edilmiş vatandaşlarımızın da hakları kendilerine iade edilecek. Bu yapılırken de bunun parası bu fon dolandırıcılarından alınacak. Devletin cebinden, milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak. Çünkü bütün bu sistemler milletin emanetidir. Şimdi grup başkanımız açıkladı. Bir de bir yasa çıkarıyoruz. Hem bu işleri düzenlemek için hem de bir daha bunların tekrar etmemesi için. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında kurulan fon kurulu 4. toplantısını yaptı. Süratli bir şekilde kararlar alınıyor. Peki bütün bu çerçeveler meydana getirilirken muhalefet ne yapıyor? Özgür Özel başta olmak üzere yalan siyaseti yapıyor, iftira siyaseti yapıyor ve her gün ellerinde patlayan bir gayri ahlaki yaklaşıma imza atmış oluyorlar. Bakın arkadaşlar, biz çok temel bir prensip koyuyoruz ortaya. Hangimizin arkadaşı olsun olmasın, hangimizin akrabası olsun olmasın, hangimizin çalışanı olsun olmasın, hangimizin sevdiği olsun olmasın, hangimizin tanıdığı olsun olmasın. Bu işle ilgili bir iddia varsa sonuna kadar üstüne gideriz. Masum olanlar masumiyet karinesinden zaten yararlanır. Suçlu olanlar da mariyenin ve adliyenin ortak çalışması neticesinde tespit edildiği zaman

başta olmak üzere muhalefetteki bazılarının bu meselenin açığa çıkması diye bir derdi yok. Onlar bu meseleyi vesile addedip bir siyasi linç kampanyası yapmaya çalışıyorlar. Bakın biz siyasi linçle mücadele etme konusunda acayip deneyimli bir partiyiz. İlk kurulduğumuz günden itibaren siyasi lince maruz kaldık. Biz bunun her türlüsüyle kapatma davasından darbe girişimine kadar her türlüsüyle mücadele etmiş bir partiyiz. Ve biz bütün bunlar karşısında bir adım bile geri adım atmamış, yürüyelim arkadaşlar demiş bir lidere sahibiz. Onun için net bir şekilde ilan ediyorum. Bakın biz bu ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz, insanların siyasi linç kampanyasıyla hedef gösterilmesine müsaade ederiz, ne de biriyle ilgili bir iddia varsa bunun siyasi himaye ile örtbas edilmesine müsaade ederiz. Biz siyasi linç kampanyalarıyla yalanlar üreterek bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, AK Parti'mizin kurumsal kimliğine, ama en önemlisi, bakın açık söylüyorum, Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanımızın ailesine saldıran olursa buna en net cevabı veririz. Bakın bu iş artık haddini aşmıştır. Burada herhangi bir şekilde bizim bu fon meselesindeki sıkıntıları gidermek için yaptığımız çalışmaları istismar ederek bir siyasi linç kampanyası yürütülmeye çalışıyor. Biz buna müsaade etmeyiz. Biz siyasi lince de karşıyız, siyasi örtbas etmeye de karşıyız. Kim olursa olsun, elinde belge bilgi olan adliyeye götürsün, bilgiyi versin. Siyasi linç yoluyla insanlar hakkında önce iddia diyerek, duyum diyerek, şöyleymiş böyleymiş diyerek insanları linç ediyorlar. Ondan sonra yalan çıktığı zaman özür dilemiyorlar. Öbür taraftan birileri çıkıp da birileri hakkında iddia varsa, bunu siyasi olarak himaye etmeye çalışıyorsa, bu da karşısında bizi bulur. Siyasi linci bulduğu gibi. Bakın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı bu siyasi linç kampanyası yürütmeye çalışanlara açıkça söylüyorum. Dün açıklamalarımızı yaptık. Kurumsal kimliğimizle hukuki ve siyasi açıdan bunlara karşı en yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı söylenen sözler karşısında bütün AK Partililer, bütün teşkilatlarımız, bütün arkadaşlarımız mücadele dozunu en yüksek seviyeye çıkarıyor. Herkes haddini bilsin. Söyleyeceği bir söz varsa, memleketin iyiliği için söyleyeceği bir şey varsa, bildiği bir yolsuzluk, dolandırıcılık varsa yargıya intikal ettirmek istediği, onun takip edilmesi için biz de onlara yardımcı olalım. Ama bunlar olmadan Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanına iftira atacaksın. Ailesine iftira atacaksın. Bakanlarımıza iftira atacaksın. AK Parti'mizin kurumsal kimliğini hedef alacaksın. Bak biz buna müsaade etmeyiz. Biz normal bir yere, bir şeye gidip de bir kahvehaneye çay istersin ve çay içersin ya, bu ne kadar kolay bir şeyse, bu siyasi linçle mücadele etmek de bizim için o kadar kolay bir şeydir. Asla ve kata müsaade etmeyiz. Bütün teşkilatlarımız kurumsal kimliğimizin dün ilan ettiği gibi bu şebekelerle, bu organizasyonlarla en yüksek mücadele seviyesine geçmiştir. İkincisi, siyasi, bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi, siyasetçi kılığındaki siyasi yan kesiciler, maaşlı haber aparatları, operasyon elemanları, yalan haber üretim merkezleri önümüze çıkmışlar, her türlü iftirayı atabileceklerini zannediyorlar. Bütün o siyasi iftiraları, hepsini biz o iftira sahiplerinin alnına tabela olarak yapıştırmaya muktediriz. Biz bunun mücadelesini verdik. Hukuki açıdan ve siyasi açıdan bütün kapasitemizi ortaya koyarız. Biz Cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı yürütülmeye çalışan iftira kampanyasıyla mücadele edeceğiz. AK Parti'mizi ve arkadaşlarımızı, Bakanlar Kurulumuzu hedef alan bu siyasi iftira şebekesiyle mücadele edeceğiz. Biz bu fon dolandırıcılarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz özellikle yeni partide örgütlenmiş, yuvalanmış, belediyeler üzerinden kurulmuş hırsızlık şebekesiyle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yani öyle iki tane cümleyle AK Parti teşkilatlarını sindireceğini, AK Parti genel merkezine iftira atacağını, bakanlarımıza iftira atacağını söylüyorsa, hele de en önemlisi, Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir.

0: Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bütün teşkilatlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımıza, partimize, Bakanlar Kurulumuza yapılan bu saldırıya karşı en yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz. Hukuki olarak ve siyasi olarak sahadayız. Sokağa çıkmaması gereken adamlar, kendi yol arkadaşları tarafından rüşvetle suçlananlar, şantajla suçlananlar, her şeyleri ortalığa dökülmüş, her türlü pis işin içinde yer almış kişiler tutmuşlar bize bugün ahlak dersi vermeye çalışıyorlar. Siyasi yan kesicilikten siyaset hırsızlığına kadar her türlü organizasyonun içindeler. Bir diğer konuşulur. Siyaset üzerinde vesayet kurmaya çalışıyorlar. Bak biz bu vesayetle mücadele konusunda çok deneyimliyiz. Biz Türkiye'nin en karanlık dönemlerinde siyasi iktidarımız bu kadar güçlü değilken, siyasi iktidarımız bu kadar konsolide değilken bile biz bu şer şebekelerin hakkından gelmişiz. Şimdi görmüyor muyuz biz yani? Ortaya bir iddia atılıyor. Yalan. Hadi ispat et. Şu kadar para varmış, bu kadar bilmem ne varmış, şu şuna şunu söylemiş, bu buna şunu söylemiş. Biz bu haberleri yapanların maaşlı sahte haber üretme merkezi olduğunu bilmiyor muyuz? Bu siyasetçilerde utanma olsa dünkü yalanlarından sonra birazcık özür dilerler. Onu bile dilemiyorlar. Çok büyük bir lütufmuş gibi konuşuyorlar. Ne demek? Yani bir de çıkmış dünya siyasetine yön veren Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi yönetip yönetmeme kapasitesini tartışıyor. Erdoğan istifa etmeli diyor. Bunu kendisi aynaya bakarak söylesin. Bırak aynaya bakarak istifa etme meselesini. Her gün kendisine aynaya bakıp benim bir daha sokağa çıkmamam lazım desin Özgür Özel. Böyle bir şey olabilir mi? Biz kim olursa olsun, arkadaşımız olsun olmasın, tanıdığımız olsun olmasın, mesai arkadaşımız olsun olmasın, yanımızda çalışan biri olsun olmasın, kimsenin manevi GBT'sine bakmıyoruz. Akrabamız olsun olmasın, tanıdığımız olsun olmasın, sevdiğimiz biri olsun olmasın, ne siyasi lince maruz kalmasına müsaade ederiz, ne de siyasi himayeyle hakkındaki iddiaların örtbas edilmesine müsaade ederiz. Bütün bunda adliyenin, maliyenin çalışmalarıyla ortaya çıkacak, her şey netleşecek. Orası artık parti olmaktan çıkmış, bir operasyon üssü haline gelmiş. Cumhurbaşkanımız hakkında söylediklerine vereceğim cevap şudur. Bundan sonrasını onlar düşünsünler. Türkiye'yi şanla şerefle yöneten Cumhurbaşkanımız, dünya siyasetine yön veren liderlerden biri olan Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki dönemde de Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıdır. Bizim vereceğimiz cevap budur. Allah'ın izniyle, milletin teveccühüyle bu hedefe de ulaşacağımıza inanıyoruz. İşimize bakıyoruz. Diğerlerini kendi kirli gündemleriyle, Cumhuriyet tarihinin köklü bir partisini hırsızlara teslim etmeleriyle ve kendilerine kendi yol arkadaşları tarafından söylenmiş cümleler hakkında hiçbir cevap vermeyenlerin, hiçbir şey söylemeyenlerin arkadaşlarımızı sorgulama haklarının olmadığını ifade ederek biz bu yola devam edeceğiz.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarını ekranlara taşıdık. Zincirleme reaksiyonu devam edeceğiz. Kısa bir ara. NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: Efendim devam ediyoruz. Demet Sarıoğlu'yla konuşuyoruz. Nasıl meslek haline geldi demiştim en son. Müzik sizinki.
1: Evet, nasıl geldi? Valla işte ne diyordum?
0: Bir yönlendirme oldu dediniz.
1: Yani okula işte ben güzel sanatlara girmiştim. Güzel sanatlarda da Bilkent'i kazandım. Bilkent'te istediğim bölümü kazandım. Bilkent Üniversitesi'nde.
0: Babam bir bölümdü?
1: Grafik bölümünü. Hı-hı. Güzel sanatların. Babam da hani bir memur olarak dedi ki hani sen bir memur çocuğusun hani ne Bilkent'i? İşte Hacettepe'de resmi kazandın, işte Marmara'da resmi kazandın falan hani oralara gittim. Yok ben grafik istiyorum baba diye. Zorla böyle ilk taksidi aldık babamdan. Ben derslere başladım. O arada konservatuvar sınavına da girmiştim. Dersten beni böyle birinci haftada çağırdılar. Dediler ki hani Ahmet Kanyacı sizi çağırıyor. Demet Sarıoğlu. Gittim dedi ki o sen burs kazandın. Nasıl yani dedim. Birinci oldun dedi. Şeyde Şam bölümünde. Genel kategoride üçüncü oldun dedi. %100 burs kazandın. Ama dedim ben para yatırdım. Çekebilirsin dediler. Öyle mi deyip ben oradan yani biraz şey öyle yönlendirme öyle oldu. Babama parayı çekip teslim etmek amaçlı.
0: İade ettim. Burslu şekilde.
1: Burslu şekilde devam ettim. Sonra bursum iki sene sonra alınınca hani çünkü hani o 95'i tutturmak, hı-hı, gerekiyor %100 burs için. Ben ancak geçer not alıyordum. İşte alacağız dediler ya da bir sene okuyacaksın. Ben onun üzerine İTÜ'ye geçtim. İTÜ Devlet Konservatuarı'na. Öyle sanat hayatımı başladım. Sonra da Kayahan abiyle tanıştım. İşte Eurovizyonlar.
0: Biz bu akşam programda geçmişi sık sık konuşacağız. Sizin böyle geçmişle ilişkiniz nasıl? Hatırlar mısınız? Düşünür müsünüz?
1: Geçmişle ilişki güzeldir aslında. Yani hani geçmişten mesela bir şarkıyı seversin, hatırlarsın. İşte ne güzel günlerdi o günler dersin. Ama aslında biz belki o zamanki kendimizi özlüyoruz.
0: Biraz öyle oluyor
1: gibi
0: galiba.
1: Geliyor bana. Evet. Bazen ya da o zamanki şarkılar hani sana kaybettiklerini, hı-hı, hatırlatıyor. Kaybettiğin anıları hatırlatıyor. Aslında biraz öyle. Yani geçmişte çok takılı kalmamak lazım. Yeni anılar biriktirmek lazım. Ki her yerde onları analım.
0: Yeniliğe
1: yani
0: de açık yeniliğe olacağız. De bugünü açık de yaşayacağız. Aynen. Ama şimdi konuşacağız. Çok geçmişte takılanlar da var. Şimdi 90'lar özelinde soracak olsam sizin için ne demek?
1: 90'lar işte 90'lar aslında bir devirdi aslında. Yani kıyafette, fikirde, şarkılarda her şeyde bir farklılıktı. Böyle bir yenilenmeydi 90'lar. Bir özgürlüktü 90'lar aslında hepimiz için. Biz genç olduğumuz için değil aslında herkes için öyle bir dönemdi. Hı hı hı. Bir tek şarkılarla anılmamalı. 90'lar çok özel zamanlardı.
0: Değil mi? Sadece müzik değil. Sadece daha kapsamlı müzik değil. Bir şekilde daha konuşmak kapsamlı için hazırsanız başlayalım şimdi artık başlayalım ilk bölümümüze. Her çağın evet Demet Hanım'la da konuştuk bir ruhu var kuşkusuz ama işte 90'lar sokakların böyle neon renklere büründüğü bir canlılık dönemiydi. Hayatın ritim dolu, sürprizli, rengarenk olduğu zamanlardan söz ediyoruz. Ama tabii siyaset öyle değildi. Berlin duvarı yıkılıyordu, tabii. Sovyetler dağılıyordu, Türkiye derin çalkantılardan geçiyordu bir yandan. Tüm bu kargaşanın ortasında pop müzik sokakları inletiyordu ama. Hayat her şeye rağmen neşeyle ve yüksek sesle kalabalıklarla akmaya devam ediyordu diyerek gelin soralım. 90'larda neler oldu?
2: Kalemle sarılan kasetler, fosforlu eşofmanlar, cızırtılı ilk cep telefonları ve ekrandaki Kral TV logosu. 90'lar, Türkiye'nin analogdan dijitale sıçradığı o unutulmaz ilkler çağıydı. Gece yarısı canlı yayın şovları, stadyum konserleriyle ülkemizde ezberler bozulurken dünyada devasa bir kabuk değiştiriyordu. Berlin duvarı yıkıldı. Soğuk savaş bitti. Sovyetler dağıldı ve internet çağı resmen doğdu. Türkiye'de ilk özel televizyonlar ve patlayan pop kültürüyle fırtına gibi esen o yıllar 99 depreminin ağır yıkımıyla kapandı. Aradan yıllar geçse bile neşesiyle de acısıyla da aklımızdan çıkmayan o 90'lar ruhunda sizce ne vardı?
0: İşte ilk bölümümüz için Demet Sağaroğlu'nun sağına ve soluna konuklarımız yerleşti. Nurdoğan Akkuş, hoş geldiniz. Sosyolog ve Demet Doçent Doktor Esra Üstüver, tarihçi, siz de hoş geldiniz.
3: Hoş buldum, teşekkürler.
0: Şimdi 90'lardan konuşuyoruz. 90'larla ilgili aklımıza gelen bazı malzemeleri de biz stüdyomuza taşıdık. İşte vatkalardan neon renklere geçtiği, 80'lerden 90'lara geçerken neon renklerin ön plana çıktığını görüyoruz. Oduncu gömlekler var, işte kasetler var. Bir kaset çalarlar, kalemle kaseti sarma işleri var,
1: Walkman
0: var, o paralel telefonlar var evde, farklı odalarda paralel telefonlar var. Sizinle başlayalım. 90'lar deyince sizin aklınıza ne geliyor ilk?
3: Aslında 90'lar tabii yeni bir dünya düzeninin temsili ama diğer taraftan da bir krizler eşiği. Dolayısıyla bir çelişkiler dönemi de olarak da nitelendirebiliriz.
0: Ama ilk sorum tarihçi kimliğinizde değil de kişisel hayatınıza yönelikti. 90'lar deyince.
3: Ben de 90'larda aslında gençliğini yaşamış, hatta belki çocukluktan biraz çıkarak gençliğini yaşamış biri olarak 90'ları tabii ki yeni bir Türkiye, yeni bir özellikle müzik sistemi olsun, işte Walkman'dan geçirmiş, biraz CD'lere yönelilmiş veyahut da yeni bir tarz gelişmiş. Çünkü hep işte belli TRT kurallarının dışında
0: çeşitlenmiş.
3: Evet, özel televizyonların çıktığı çok renkli bir dünya.
0: Peki tarihçi kimliğinize dönecek olursak, az evvel birazcık söz ettim. İşte Sovyetlerin yıkılması, Berlin duvarı, Türkiye'de karanlık bir dönem. Aslında bir şekilde dünyada bazı devirlerin kapandığı bir dönem miydi 90'lar?
3: Hem açıldı hem kapandı diyebiliriz. Çünkü özellikle mesela 89'da Doğu Avrupa'da demir perde ülkelerinde komünizm sistemlerinin değiştiği ve biraz daha batıya entegre olan bir demokratik anlayışla çok partili hayata geçildiği bir dönem var. Ama öte yandan mesela Yugoslavya'nın dağılması söz konusu ya da işte Rusya'da Sovyet Rusya'nın parçalanması, yani 89'un akabindeki 90-91 süreçleri içerisinde. Dolayısıyla bu hem savaşları hem zorunlu göçleri hem de yeni bir dünya düzeni, çünkü iki kutuplu dünya düzeninden artık daha farklı bir siyasi modele evrilen bir dünyayı karşımıza getirdi.
0: Evet. Şimdi özel televizyonlar değil mi? Bir de özel televizyonların çıkmasıyla, Kral TV'nin çıkmasıyla, kliplerin dönmeye başlamasıyla orada bir dünyamız renklendi gerçekten her anlamda. Şimdi Arnavut kaldırımını ya da Kınalı Bebeği, yani klibi kare kare o kadar çok izlemişiz ki nasıl başladığını, nasıl bittiğini hepimiz biliyoruz.
1: Bana söylenmişti, Kınalı Bebek 24 saat içinde 72 kere yayınlanmıştı. Yani saatte 2-3 kere, 3 kere, saatte 3 kere yayınlanmıştı Kral TV'de.
0: Sonra akım akım biz bu Hint kınalarını nasıl yaptırırız acaba diye hepimiz peşine düşmüştük.
1: Onu annem yapmıştı, çay kaşığının arkasıyla böyle motifleri yaparak, çiçek motifleri. O da sonra bir şey açtı aslında. Sonra fuarda falan böyle aynı motifle böyle benim tişörtlerim basıldı. Kınalar yaktılar. Gördüm, yani bir iş kolu açılmıştı aynı motifleri yapasıyorlar.
0: Akabinde değil mi?
1: Evet,
0: tabii Arnavut Kaldırım da mesela öyleydi. Çok, o da çok film,
1: o da çok
0: sinematik bir klipti gerçekten.
1: Evet.
0: Evet, çok çok özeldi.
1: Abdullah Oğuz'un ilki de Umur Turagay'ın zaten. İkisi de çok önemli yönetmenlerimizden. Evet, evet. Reklam yönetmenleriydi bu isimler. Sonradan film ve klip yönetmenleri oldular.
0: Şimdi konuşuyoruz işte, böyle hep bir popun patladığı zamanlardan bahsediyoruz ama bir yandan da dünyanın bir çalkantılı dönemi, Türkiye'nin epey bir karanlık dönemi olduğundan bahsediyoruz. Suikastler var, faili meçhuller var. Nasıl oluyor da böyle iki zıt dünya aynı anda yaşanabiliyordu?
4: Aslında her zaman böyle olur. Yani bu işte çok temel bir diyalektik yasa vardır, tez, antitez, sentez diye. Her zaman bu kendi içinde döne döne gitmeye başlar. Dolayısıyla bir toplum aynı anda çok keyiflidir ama aynı anda çok da zorludur yani. Yani 90'ları herhalde Güney Anadolu'da yaşamak biraz daha zor olsa gerek. Tabii, Ankara'da tabii. Bizim olduğumuz tabii. Yerlerde yaşamaya göre yani. Dolayısıyla böyle hep bir devinim söz konusu olur. Hep bir dönme söz konusu olur. Ama bence şöyle bir şey de oldu 90'ların etkisi. Yani bu özellikle özel kanalların devreye girmesiyle çok daha başka bir mesaj dizisi ulaştı evlerimize, hepimizin evine yani. İşte Kral TV'yi izlemeye başladık, işte TRT'ye çıkamayanlar çıkmaya başladılar falan gibi şeyler oldu. Evet, o çok hızlandırdı bir taraftan bu coşkuyu diyelim, işin coşkulu tarafını falan. Evet. Galiba böyle bir yanı oldu işin.
0: Yani eşten, dosttan, arkadaştan, mahalleliden öte başka bir dünyayı daha fazla tanır olduk.
4: Evet. Yani belki şunu da söylemek lazım. Şimdi bugün yaşadığımız o sorunlu alanların bazısı da tohumları da orada atıldı. Tabii. Yani o kadar çok, ya izin verin şöyle bir şey söyleyeyim. Yani benim o kadar böyle içim yaralıdır ki o konuda. Bizim zamanımızda diyeyim yani o tek kanallı dönemde TRT'de ama biz aynı zamanda Türk pop müziği dinleyebiliyorduk, sanat müziği dinliyorduk, klasik müzik dinliyorduk, türküler dinliyorduk. Şimdi kanallar tamamen ayrıldılar. Sadece pop çalıyor, sadece türkü çalıyor, sadece işte Türk sanat müziği çalıyor. Dolayısıyla bu birbirimize geçişimizin zorlaştığı, birbirimize akmamızın, temas etmemizin zorlaştığı başlangıç noktası diye de görebiliriz belki.
0: Öyle doğru, doğru. Şimdi biraz hatırlayalım istedik ve toparladık. Örneğin işte karanlık dönem diyoruz. İşte Çetin Emeç, Bahri Üçok, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, suikaste kurban giden isimler. Hepsi 90-2000 arasında. Öte yandan Turgut Özal ve Eşref Bitlis gibi şüpheli ölümlerin olduğu sonrasında konuşulan yıllar. Ve bir yandan da çok sevdiğimiz bazı isimlere veda ettiğimiz bir dönem. Kerim Tekin, Sadri Alışık, Barış Manço, Uzay Yaparı, Hulusi Kentmen, Cemal Süreya gibi isimlerin de aramızdan ayrıldığı bir dönem yine aynı zamanda. Bir de İstanbul, bilmiyorum İstanbul'da olan var mı o dönem İstanbul'da yaşayan aranızda?
1: Yok, ben 90'da İstanbul'a geldim.
0: 90'da mı geldiniz?
1: Ankara'dan.
0: Şimdi o zaman 7 milyon, 9 milyon civarındaymış İstanbul'un nüfusu. Tabii ki özel araç sayısı çok az. İki köprü var ama işte Marmaray yok, metrobüs yok, metro hatları yok. Trafik böyle çıldırtıcı değil. Sadece belli zamanlarda yine var ama günün her saatinde yayılmamış ve kronik olmamış bir vaziyette. Evet. Tabii Levent böyle müstakil evlerin olduğu bir yer. Maslak şu anda bulunduğumuz bir sanayi bölgesi yok. Ve neredeyse şehrin dışı. Beylikdüzü zaten yok. O zamanların hava İstanbul'undan sizde ne var aklınızda?
1: Yani benim için
0: hava kirliliği var, doğru. Hava kirliliği, su kesintileri var.
1: Su kesintileri ben şu anda rastlamıyorum ama var mı?
0: Yok, şimdi yok.
1: Ha, o zaman. Su kesintileri vardı, doğru diyorsunuz.
0: Su kesintileri vardı. Ankara'da hava kirliliği daha çoktu sanki, bilmiyorum.
1: Ankara'da benim ortaokul lise zamanlarımda bayağı yani hani gaz maskesi takanlar vardı sokakta böyle. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Sonradan Ankara işte doğalgazı geçmeye başladıktan sonra biraz temizlenmeye başladı ama sabah okula giderken o üstümüze sinen kokuyla hani derslere girerdik biz. Ankaralı olmak hani bana en çok bunu hatırlıyor.
0: İçkimiz suyu nasıl alıyorduk? Tankerlerle geliyordu.
1: Tabii.
0: Kapının önüne.
1: Tabii. Hiç çeşme suyu kullanılmıyordu. 90'larda ama İstanbul güzel yani, güzeldi yine.
0: Müzik piyasasına gelecek olsak burada bir un kapanı gerçeği vardı. Şimdi biraz ondan konuşalım. Orada yapımcılar vardı ve birini sıfırdan star yapabilme kabiliyetleri vardı.
1: Evet.
0: Hatta Neredesin Firuze filminde de biraz bundan söz edilir. Çok da güzel anlatılır değil mi? Ama bugün başka bir dünya var artık. Herkes kendi medyasının starı olmuş vaziyette değil mi? Aynen. Bu bir özgürleştirici herkes durum mu? Yani siz o günlere bakıp ya biz şanslı mıydık diyorsunuz yoksa bugünküler daha mı şanslı diyorsunuz?
1: Yani bilmiyorum. Aslında müzik o zamanlar çok albüm alıyorduk mesela. Albümlerde kartonetlere bakıyorduk. Müziğe ulaşmak biraz daha zordu hani bir müzisyen için.
0: Sabırsızlıkla bekleniyordu.
1: Yani evet, onu çünkü hazırlamak, o müziğin altyapılarını, işte bir albümü, bir kaseti hazırlamak çok uzun zaman alıyordu. Şu andaki şeyle karşılaştırırsam eğer
0: dijitalleşme söz konusu.
1: Dijitalleşme hani artık şu anda
0: artık
1: çok çabuk yapılıp tüketiliyor.
0: Yani niteliğin yani, düştüğünü düşünüyor musunuz?
1: Nitelik tabii ki düştü. Hı. Bence yani tabii ki dediğim, tabii ki arada yine çok özel isimler var buna ihtimam gösteren ama çok çabuk böyle tık diye unutuluyor artık. Eskisi kadar hani müziğe ilgi de
0: saman
1: aslında.
0: Saman Alevi gibi
1: sönüyor. Oldu. Yani evet. Dinleyicinin de öyle aslında, yapan sanatçıların da öyle. Hı hı.
0: Biraz o şeyi sorayım size. Tüketici tarafında da, yani dinleyen tarafında da, müzikten örnek veriyoruz ama aslında başka konularda da geçerli. Bir sabırla bekleme durumu var. Ve o albüm, yani kaset çıktığı zaman ulaşmak öyle kolay değil. Bir yerlere gidiyorsunuz, bulunduğunuz yerde yok, belli başlı yerlerde var, alıyorsunuz. Sonra da bir neredeyse hatim söz konusu. Her zerresine kadar hem albüm kapağını inceliyorsunuz hem de artık o şarkıcının hangi şarkının neresinde nasıl bir ses çıkardığına kadar
1: nefesini bile ezberliyorsunuz
0: o şarkıların. A yüzü, B yüzü. Evet. Değil mi? Bugün tüketim alışkanlıklarından epey farklı olsa gerek.
4: Çok farklı. Yani şimdi iki tane faktör bence burada. Başka bir sürü şey vardır. Başka bir bağlamda onlar da söylenebilir ama bir tanesi, ya emek verdiğiniz şey kıymetlidir. Yani gidip işte kasetçiye, oradan işte Demet Sağroğlu'nun çıktı mı, yeni çıktı, size gelmedi mi, nerede var, işte yok Akmar'a mı gideyim, Kızılay'a mı gideyim falan. O mücadeleyi veriyorsanız o bir kıymetlidir. Böyle bir yanı çıkar. Bir başkası da şu, siz arıyorsunuz, buluyorsunuz. Yani bir tür tercihiniz var. Yani ben işte Demet Sağroğlu'nu dinlemek istiyorum, öbürü işte ne bileyim belki o yıllarda meşhur olan başka birini dinlemek istiyordur. Dolayısıyla bir seçim yapıyorsunuz. Kendi seçim yaptığınız şeyin peşine düşüyorsunuz. Şimdi neredeyse öyle değil artık. Yani çok dirayetli
0: artık
4: olmanız lazım.
0: Artık seçim yapmıyor muyuz?
4: Ya şöyle,
0: çok seçenek var.
4: Ama algoritma size çok fazla şey gönderiyor. Yani
1: bu arada her şey geçiyor zaten sizin. Hani bilmediğiniz birisinden, hani dinlemediğiniz bir şey bile biliyorsunuz değil mi şu
4: tabii,
1: anda?
4: Tabii tabii.
1: Hani bir türü bile bilebiliyorsunuz. Şu şarkı, aa evet ben bunu duymuştum olabiliyorsunuz.
4: Şöyle de bir yanı var. Şimdi kaseti aldınız işte kaç dakika, 90 dakika diyelim ki, 60 dakika. O 60 dakikanın tamamına kulak kabartıyorsunuz. Sadece hani siz buradasınız diye Demet Sağroğlu'nu dinliyorsunuz. Bir tek şeye konsantre oluyorsunuz ve onunla temasınız başka oluyor. Ama şimdi yani ben bile artık öyle yapıyorum. Ve işte bir şey, o listeniz, müzik listelerinden var, listeniz var, onu çalıyor. Yani neredeyse albüm dinlenmiyor artık. Tek tek parçalar üretiliyor.
1: Tabii artık single, yani albüm yapımı rafa kalktı. Çok az oluyor. Yani ya da single yapıp sonra bir LP'de ya da bir şeyde toplama.
4: Sanatçının felsefesinin oluşmasına da izin vermiyor tüketim hali. Müthiş bir sabırsızlık söz konusu. Zaten yani bu dönemin bence çok kirleten şeylerinden biri bu hız tutkusu. Her şey hemen olsun istiyoruz.
1: Eskiden kitap okurduk mesela. Çok ya, okurduk 90'larda, 80'lerde.
0: Bu yapay zeka ile yapılan müzikler hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Yani tabii ki yani kim yarattı bunu? Biz yaratmadık. Hani yani diyorlar ya, biz beste yaptım. Mesela bana öyle getiriyorlar bazen. Nereden yaptın? İşte şu programla. Sözleri kim yazdı? Ona söyledim işte, ama sen yapmadın yani. Hani bunu sen yapmadın zaten.
4: Gene emek yok.
0: Peki
4: yani.
0: Yok yani. Beğendiğiniz bir oluyor mu hiç yani? İçinde çıktı mı? Yani yapay ben zekayla yapılmış ama hoşunuza da gitti.
1: Şeyden geldiğimde bir Atina'da Mior 1'de yönetim kurulundaydım ben. Atina'ya işte bir kongreye gittik. Bu yapay zeka ile ilgili. Orada işte toplantılara katıldık. Orada gördük hani ne oluyor. Bütün bu müzik şirketlerinin müzik bilindik, hani isim vereyim mi bilmiyorum, vermeyeyim istiyorsanız. onların hani bu ortamlarda hani müziği pazarlayan şirketler, dinlediğimiz şirketlerin CEO'ları vardı. Ve onların dedikleri, hani biz bunları kaldıracağız yapay zeka ile ilgili bütün eserleri. Çünkü bundan telif alıyorlar. Bir şekilde birisi üretiyor şarkıları. Basıyor işte, şöyle birkaç bir fikir veriyor mesela.
0: O kadar.
1: Söz işte, besteyi şöyle bir prompt yazdırıyor, şöyle olsun. Yok işte altında keman olsun, ritmi bu olsun falan. Bir şarkı çıkıyor, onu veriyor, sunuyor. Böyle 80 milyon yanılmıyorsam 80 milyon kadar şarkı varmış dünyada o sırada. Bunları kaldıracağını söylüyor o mecra. Hı hı. Sonra döndüğümde ben bir tane ondan uyandığım için tabii neler olduğunu hani böyle hı hı. Falan. Geldiğimde bir şarkı burada çok ünlü olmuştu. Hatta bu konuşuluyordu. Yapay zekam diyeyim yok ben yaptım hayır benim sesim falan diyordu o hanım. Hı. Ama hani yapay zeka. Hı hı. Sonra hani aa kimmiş bakayım falan bunlar diye girdim. Bir sürü şarkısı var. Ve hepsinde ayrı bir ses tonu ile. Yapay zeka. Türkiye yani güzel de şeyler yapılıyor. Güzel de şeyler yapılıyor ve bir sürü dinlenmesi inanılmaz kaç bilmem kaç milyon olmuş yani dinlenmesi.
0: Epey de dinlenmiş
1: nasıl
0: evet.
1: Diyorsunuz. Tabii bunlar ürkütücü yaratıcı için, yaratan müzisyen için. Aranjörler için çok tehlikeli. Müzisyenler için tehlikeli. Besteci ve söz yazarlar için de tehlikeli. Yani bizim beynimiz için, geleceğimiz için tehlikeli aslında. Yani hiçbir yaratıcılığımız kalmayacak. Bizim de işimize gelecek bir süre sonra kolay ay şununla ilgili bir kelime yazar mısın falan. Ne gireceğiz
0: sonra,
1: yani
0: sonra
1: diye korkuyorum.
0: Evet evet. Aynı şekilde klipler de öyle. Şimdi sizin kliplerinizden konuştuk. Evet. Az önce ekrana da getirdik. Arnold Kaldırım örneği bir hikayesi olan bir küçük bir film izledik biz orada. Olağanüstü bir emek vardı zaten. Şimdi de yapay zeka ile yine klipler parmakların ucunda.
1: Evet ama mesela benim hani Kınalı Bebek MTV'de yayınlanmış. Amerikan MTV'de. O sırada Avrupa MTV yoktu Avrupa'da. Yayınlanmış bir kliptir. Türk klibi. MCM'de yayınlandı ve üçüncülük ödülü aldı. Arnavut Kaldırımı. 3 ay boyunca yayınlandı MCM'de. MCM Fransız Müzik Kanalı. Orada yayınlanıp bütün Akdeniz, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Avrupa'da oylamayla üçüncü seçildi mesela. Bu yapay zeka ile ilgili ne yapılabilir şu anda? Hani hangi yarışmaya katılabilir? Nasıl bir yaratıcılıkla birincilik
0: yani işte kendi aralarında belki.
4: Oylaması yapay zeka ile manipüle edilebiliyor.
0: Yapay zeka
4: yani.
0: Klipleri var, yarışması doğru. Diye
1: bir de o manipülasyonlar var. Doğru
0: evet. Süremiz bitmiş bu bölümün ama devam ediyoruz. Şimdi 90'ları çoktan geride bıraktık ama aklımız işte hala konuşuyoruz o yılların müziğinde, kokularında. Belki de kaybettiğimiz saflığında. Bugün her şeye böyle tek tıkla ulaşırken bazen bir şarkıda bazen de bir mekanda o günleri arıyoruz. Şimdi zincirimize nostalji ile bağlanan halkamız gelsin ve soralım. Geçmişi neden özlüyoruz?
2: Eski bir kaset cızırtısı, sandıktan çıkan bir fotoğraf ya da aniden gelen tanıdık bir koku. Biz geçmişi sadece özlemle yad ettiğimizi sanıyoruz. Oysa nörobilim, nostaljik bir anı zihne düştüğünde beynin hafıza ve ödül merkezlerinin aynı anda alevlendiğini söylüyor. Yani özlemek bazı zamanlarda zihnin devreye soktuğu doğal bir dopamin kalkanı. Bazen zihnimiz bizi geçmişin o güvenli limanına çekiyor. Peki acaba bu biz eski günleri özlediğimiz için mi oluyor yoksa beynimiz geçmişe tutunarak bugünü mü ayakta tutmaya çalışıyor?
0: İşte yeni 15 dakikamız başladı bile. Şimdi nostalji kavramı bu arada nostalji demişken stüdyomuzdaki nostalji oyuncaklarını da diyeyim. Bir inceleme fırsatımız oldu. Bu beslenen küçük bebek tipi bir şeydi. Tam hatırlayamadım adını. Ama bu herhalde herkesin
1: evinde olan.
0: Evet.
1: Tabii ki.
0: Şimdi şunu mesela işte yapıyorduk.
1: Sarıyordu değil mi?
0: Evet. Bunu böyle
1: yapıştırıyorduk falan. Umil
4: bir
1: artık
4: o kopar. Evet. Banda yapıştırır.
0: Aynen. Silvenin bir kasetiymiş bu da. Sizin bir ortak çatışmanız olmuş mu?
1: Yıldız da mı yok olmadı.
0: Olmamış mıydı? Peki. Şimdi nostalji kavramı öncelikle bir hastalık olarak tanımlanmış biliyor musunuz? Ve evet fizyolojik bir hastalık. Üstelik tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak ilk kez bunu bulan İsviçreli bir doktor yani böyle düşünen kendisi göre beynimizin bazı dokularında hayvani ruhlarımız var ve memleket hatıralarının olduğu yerlerde sürekli titreşiyorlar. Yani evet, aslında bir sılı hasreti gibi kodlanmış kelime kelime kökünde de zaten o anlam çıkıyor. Uzunca bir süre. Biliyor musunuz
1: geçmişte
0: ki?
1: Geçmişte işte kendimizi özlemek.
0: Evet, 50'lere 60'lara geldiğinde ancak o zaman sözlüklerde nostaljinin karşılığı geçmişi özlemek olarak yazılmış. O ana kadar hep evden uzak olma acısı gibi bir şekilde kodlanmış, enteresan bir şekilde.
1: Gurbet.
0: Evet, hasil gurbet olarak kodlanmış, enteresan hasil bir şekilde. Geçmişi özlemenin sebebi nedir?
4: Vallahi yani şimdi hani böyle tak diye cevap verecek kadar bildiğim
1: geçmişteki
4: şey değil.
1: Geçmişteki kendimizi özlemek bence. O zamanki sevdiğimiz şey hep kötü şeyler değil, hep güzel şeyler hatırlanır.
0: Orası ya. Orası kesin. Ben de hep öyle çalışırım.
1: Yani hep güzel şeyler hatırlanır.
4: Şöyle olabilir
1: unuturuz
4: ya.
1: Kötü yani şeyleri. Evet. Hep.
4: Bilinmezlik zor bir şey. Yani herkes için zor bir şey. Dolayısıyla geleceğe baktığımızda hele hele şu an yani hem ülkedeki hem dünyadaki bir sürü şeye baktığımızda gelecek çok belirsiz, ürkütücü. Dolayısıyla bunun içerisine girmeniz biraz zor. Eğer özgüven düşükse, özgüven yüksekse ben burayı hallederim diye bakabilirsiniz yani. Ama galiba bunu ne olur hani adam söyledi doğrudur demesin izleyenlerimiz. Galiba geçmişteki o yaşadığımız şeyler çözülmüş, kodlanmış, bir yere paketleyip oturtturmuşuz onu ve orada ne olup bittiğini biliyoruz. O müziği dinlediğimizde, o filmi seyrettiğimizde, o kişiyi hatırladığımızda, o mekanları hatırladığımızda orası bir huzur. Belki güvenli bir alan. Ana kucağı gibi, güvenli bir alan. Belki o yüzdendir yani sanıyorum.
0: Tarihçi nasıl bakar?
3: Aslında şöyle.
0: Bizim nostalji olarak baktığımız yerden bakmaz mı bir tarih?
3: Tarihte nostalji yok aslında. Yani biz tarihi hani bu mimaride incelemiyoruz. Ama ben mesela şunu söyleyeyim. Psikolojide bunun bir adı var. Rosier Retrospection dedikleri bir ifade. Bu ifade aslında insanın geçmişte olan her şeye pembe gözlükle bakma durumu. Yani biz birçok şeyi geçmişte olumsuz yaşamış olabiliriz. Evet, işte savaşlar var, acılar var ama bizim mesela 90'lar denildiği zaman aklımıza güzel o müzik anıları geliyor ya da işte 90'lardaki giyim tarzı geliyor. Çünkü insan beyni geçmişte daha çok olumluya odaklı şeylere hatırlama noktasında motivasyona sahip bir varlık. Bunu da iki türlü aslında açıklıyor psikoloji. Yani bunun iki nedeninden bir tanesi düzenleyici işlevi. Yani diyor ki ben diyor geçmişte bir anıya aidim. Bu bir kimlik ve aidiyet benim için. Diğeri de aslında bunu başka bir minvalde de şöyle düşünebilirsiniz. Hocamın da ifade ettiği gibi şu an belirsiz, gelecek de öyle. Ama geçmiş denenmiş, test edilmiş ve onaylanmış.
0: Başı sonu da belli.
3: Bilinen bir dönem.
0: Ve orası bilindiği için de daha güvenli. Şöyle bir araştırma yapılmış, aslında bir deney yapılmış. Epey çarpıcı bence. İnsanları soğuk bir odaya alıyorlar ve diyorlar ki geçmişi düşünün. Geçmişi düşündükleri zaman vücut ısılarının yükseldiği ortaya çıkıyor. Bunu aslında diyorlar ki işte geçmiş duygularımız tamamen iyileri hafıza süzdüğü için az önce de sizin söylediğiniz gibi iç ısıtıcı geliyor. O kadar ki bu vücuda bile yansıyabiliyor diye. Bir de şu var ama hiç yaşamadığı 70'leri, 90'ları görmediği halde o dönemin müziğine, kıyafetine tutkun olan insanlar var. Özellikle şu anda gençler arasında böyle bir 90'lar. Ayrı ilgi de var. Şimdi bunu hem Demet size soracağım. Çünkü belki öyle bir ilgi de olabilir bilmiyorum genç hayranlarınız arasından. Yani 90'ları yaşamadı, daha doğmamıştı belki. Evet, ama işte bazıları o dönemin filmlerini çok dizilerini izliyor. İşte kablolu kulaklıklar. Eski dijital makinelerin peşine düşüyor bugün gençler, çocuklar. Bu da enteresan bir deneyim herhalde.
1: Öyle arkadaşlarım var, evet. Küçük 18, 14, 15, 22 hani o zamanları yaşamamış yaş arkadaşlarım var. Onların müziğe tutkulu olduklarını düşünüyorum ben. Hani şeyleri rastlamadım henüz, hani o filmleri de biliyorlar gerçi.
0: Yani Friends'i falan tekrar izliyorlar.
1: Biliyorum evet. Öyle bir tane arkadaşım var mesela, Berkay diye. O hakikaten şaşırıyorum mesela yaşına bakıp, hani nasıl oluyor da bunları biliyorsun dediğim oluyor.
0: Yine ama aynı şeyler. Bence o sıcaklığı arıyor olabilirler mi acaba diye düşünüyorum. Hani bugün dijitalde o kadar yorgunlar ki sizin şarkılarınızdaki o sıcaklığı arıyor olabilirler mi? Ya da işte tekrar açıp Avrupa Yakası'nı izlerken örneğin yine böyle işte sıcak bir basit
1: ama
0: bir
1: onu bu
0: kültürü.
1: Bu devrin çocuğunun onu hissetmesi de çok enteresan aslında. Çok ayrıcalıklı aslında.
0: Burada ne arı olabilir
4: yani
0: altında?
4: İnsan bir kere iyi olanı görebiliyor.
1: Evet.
4: Yani benim kendi
1: algısı
4: çalışmalarım şeyi
1: yani
4: gösteriyor yani. İnsan iyiyi bulmak üzere de kodlanmış bir yaratık. Yani çıktığı zaman iyi olan şeyi, ilgisini çeken şeye doğru gidiyor yani. Şimdi bir de ya maalesef bu son dönemde çok hızlı karşımıza çıkan şeylerin çoğu birbirine benziyor. Yani bir sürü dizinin sonunu ben biliyorum artık yani. Gerçekten izleyemiyorum. O kadar klişe bir şey var ki, senaryo var ki. Şimdi ama geçmişe baktığınızda şeyi düşündüm. Eskiyi izliyorlar diye. Yani ben eskiyi izliyor muyum diye, o doğmadığım tarihleri yani. Bizim mesela işte eşimle beraber yaptığımız kara film şeyi vardır. Bayağı uzun yıllar biz kara film izledik. Bu dönem yok, yapılmıyor. Çok nadir örnekleri var. Ya izliyorsunuz, o kadar farklı senaryolar söz konusu ki bambaşka bir hikaye anlatıyorlar ve böyle bir tür çarpılıyorsunuz yani. Kaliteli olanı buluyorlar. Şimdi hani
1: ya biz de izlemiyor musun şimdi Charlie Chaplin vesaire hani böyle
4: mesela yani şeyi izlemiyorlardır herhalde. Yani şimdi isim vermeyeceğim de 90'larda da çok kalitesiz şeyler vardı. Onu izlemiyorlardır.
0: Yine
4: ya da eğlenmek için izliyorlardır.
0: Zihni kaliteli ve iyi çektiği için o zamanın süzülmüş iyilerini
1: topluyor olabilir.
0: Kimisi merak
1: ederek böyle aslında böyle bir hani araştırmacı çocuklar ya da gençler.
0: Ama şu da gerçek.
1: Bakarken hani hoşuna gidip o iyi de kalıyor olabilirler.
4: Evet.
0: Ama mesela plak da geri geldi. Gerçi bu biraz bir sektör haline de geliyor bugün.
1: Geldi,
0: hani kapitalist sistemin de hemen oraya atlayıp orayı başka bir yere
3: dönüştürmesi.
0: Evet, retro diye ama plak da geri geldi.
1: Bir ara bizim şeyimizde de birkaç sene önce de yani bayağı böyle bir 10-15 sene gramofonlar çıkmıştı. Yine böyle gramofon alalım mı falan hani öyle şey. Şimdi dediğin gibi evet. Herkes bir LP bastırıyor yani benim de LP'm çıkacak yani.
0: Evet.
3: Bence burada aslında Demet Hanım'la da arada şöyle çok ufak bir sohbet ettik ve orada ifade ettiğim bir şeyi burada da yinelemek istiyorum. Mesela Arnavut Kaldırımı bence bir kült eser ve sadece 90'larda da kalmış, sınırlarını oraya hapsetmiş bir eser değil. Ben bugün bile böyle çok duygulanarak dinliyorum ve biliyorum ki gelecekte de. Çünkü bana göre şu açıklama herhalde en doğru olanı, yapay zeka dediğiniz o platformda her şey suni, duygulara direkt olarak empoze edemiyor birçok şeyi ama doğal olan, İşte o doğal ses, o ifadeyi doğal ifade ederek duyguyu oraya aktarmak. Bu yapay zekanın çok öncesindeki o süreyi de kapsadığı için insanlar artık doğalı özlüyorlar ve yapay olmayan her şey aslında bugün tercih sebebimiz.
0: Doğal. Zaten hep öyle deniyor ya artık gelecekte insan eliyle yapılmış olan şeylerin daha kıymetli olacağı diye. Yani human made etiketini çok arayacağız ileride diye söyleniyor. Şimdi çok eskilerden itibaren, çok geçmiş zamanlardan itibaren hep bizim zamanımızda cümleleri kuruluyor. Belli bir yaşa geldikten sonra bu cümleyi hep böyle başlıyoruz. Hatta o kadar eski ki Sümerlerden kalan bir baba oğul diyaloğundan söz edilir. Diyor ki bir baba sokakta aylak aylak dolaşma oğluna. Akranlarına bak, onlar çalışıyor, sen de onlar gibi çalış diye sitem ediyor. Yani aradan binlerce yıl geçti ve bugün bir baba oğluna aynı cümleyi kurabiliyor. Bu kadar birebir benzerliği nasıl anlamlandıralım?
4: Ergen. Çünkü ergen isyan edecek. Çünkü ergen kimlik arıyor. Kimliğini oluşturmaya çalışıyor ve o isyanı da mutlaka önce ailesine yapmaya başlıyor. Sonra hemen topluma yapmaya başlıyor. O yüzden ergenlerin o dönemi çok yaratıcıdır bir taraftan da. Bir sürü şey o zaman ortaya çıkar yani. Şimdi ergen olduğu için o babanın, annenin haytalık dediği ya da toplumun haytalık dediği şey ergenin kimlik arayışı. Doğrudur, her şekliyle doğrudur diye söylemiyorum. Yani anlamamız gereken nokta orası yani. O yüzden de bu çocuk beni dinlemiyor cümlesi oluyor. Yani her zaman karşımıza çıkıyor bu şey, ergenlere duyulan tepki hikayesi. Ama ergenler olmadığında dünya çok eksik kalır. Çok yani donar kalırız orada. Herkes işte 60 yaşındaki bir insanın işte biz böyle yapmıyorduk, biz böyle yapmıyorduk sevimsizliği içerisinde gitmeye başlar.
0: Tarih yani. Bunun örnekleriyle doğru.
3: Yani. Doğru, evet. Aslında yani şöyle genç olarak düzeltmek istiyorum ya da katkı sunmak istiyorum ergenler.
4: Ben bu ara ergenler üzerine çok çalışıyorum.
3: Şimdi bir üniversite hocası olarak tabii ki ben gençlere biraz haksızlık yaptığını da düşünüyorum. Çünkü yani her devasında onlar bir eleştiri odağında. Bu kadar eleştiriye gerek yok. Çünkü onlar aslında bu dünyada, ben de bir dönem genç olarak var olduğumuzu sadece ispat etmek istedik ve geleceğe bir iz bırakmak istedik ve bunun çabasını verdik. Bu yüzden de aslında genel geçer olan birçok şeyi yeni bir bilgiyle ya da yeni bir eylemle değiştirmek istedik. Çünkü biz gençken denenmemişi denemek açısından çok cesaretliydik. Yaşlılar çünkü onu denedi, test etti. Belki korktu, belki cesaretleri kırıldı ki buna tecrübe diyoruz. Ama gençler her şeyi değiştirebilir, dünyayı da değiştirebilir. Cesaretiyle bazı şeylere yaklaşınca neden bunu anarşik kabul edelim? Bence değil mi?
1: Yani... Bence bizim zamanımızda da annelerimiz, babalarımız bizim çağımızda demiyorlar mıydı? Siz şimdi şöylesiniz mi?
3: Evet. Eleştirmiyor. Hiç beğenmiyorlar.
1: Evet, beğenmiyorlar.
3: Bir nesil öbürünü beğenmez.
1: Ama o eski, aynen dediğiniz gibi bir nesil bir nesili beğenmiyor. Halbuki onlara bir şey biz acaba sunuyor muyuz yeteri kadar o gençlere? Sunuyor muyuz da biz onları beğenmiyor?
0: Yani çok bir şekilde... güzel bir soru. Bu soruya yeni bir bölüm açalım.
1: Geldi bakalım.
0: Ve reklam arası verelim.
2: NTV Radyo

0: Şimdi az önce bahsettiğimiz o Sümer tableti vardı ya, hani baba oğul arasındaki diyalog. Muazzez İlmiyeçi o bahsettiğimiz Sümer tabletlerinde bu gençlik nereye gidiyor yazısını gördüğünden beri gençleri sorgulamıyorum cümlesini kurmuştum.
1: Evet, çok
0: aslında gençliğe. Aradan binlerce yıl geçti. İşte babaların sitemi de gençliğin itirazı da hiç değişmedi, konuştuk. Zaman ve araçlar değişse de tazeliğini hep koruyan ve muhtemelen de koruyacak olan o soruyu soralım. Gelin şimdi de. Bu gençlik ne istiyor?
2: Kuşak çatışmasının ilk yazılı örneği 4000 yıl öncesine, Sümer tabletlerine uzanıyor. Orada bir baba oğluna, "Neden sokaklarda gezip okumuyorsun?" diye kızıyordu. Yıllar geçti. Bu sitem hiç bitmedi. Gençlerse her dönem kendine yeni bir ifade biçimi geliştirdi. 60'larda hippilerle barışı, 70'lerde punk'la itirazı bağırdılar. 80'lerde heavy metal dinleyip siyah giyindiler. 90'larda pop'la sokaklara taştılar. 2000'lerde internet kafelerde buluştular. 2010'larda sosyal medya ve akıllı telefon ekranlarına çekildiler. Bugünse dijital dünyada var olmaya çalışıyorlar. Zaman değişti ama anlaşılma arzusu hiç bitmedi. Soruysa şu, gençlik gerçekten ne istiyor?
0: İşte yine 15 dakikamız. Şimdi gençlerin, yetişkinlerin kurduğu dünyaya bir türlü sığamaması, gençlerin de bu itirazı, bunu bize bir sosyolojik olarak açıklayınız.
3: Şöyle, şimdi gençlik kimlik arıyor demiştim ya, kimliğini oluşturmaya, inşa etmeye çalışıyor yani. Böyle bir çabası var. Bu çaba içerisinde karşılaştığı duvarlar, işte bizler, yetişkinler ya da hakim olan kültür tarafından çizilmiş durumda. Ama genç bunun sınırını görmek ve kendi kimliğini ona göre inşa etmek zorunda. Dolayısıyla aslında her çağda aynı şeyi istiyor ama aynı şeyle karşılaşmadığı için farklı tepki gösteriyor. Yani bizim zamanımızda, biz öğrencilik zamanımızda falan yani, biz daha çok otoriteyle uğraşırdık. Otoriteyi düzeltmeye çalışırdık. Otoriteyi daha işte şöyle olsun, böyle olsun falan demeye başlardık. Şimdi ama mesela daha çok Türkiye'de de, mesela şu an Fransa'da da gençler aslında şeyi istiyorlar. Ben sana siyasi olarak karşı çıkmıyorum. Siyasi olarak tutumunu beğenmiyorum. Bulunduğun yeri, yaptıklarını beğenmiyorum. Ama beni dinlemiyorsun sen şeklinde yaklaşıyorlar. Ben söz hakkına sahibim. Bu söz hakkını duymanı, anlamanı ve ortak bir masada birlikte karar vermemizi istiyorum diyorlar. Şimdi bu bakış açısı
1: birey eğer... olarak kabul edilmek istiyorlar.
3: Birey olarak kabul edilmek istiyor. Çünkü kimliğini oluşturacak yani. Burada bir fırsat var. Yani gençlerin, demin hocamın söylediği, gençlerin bize sunduğu bir fırsat var aslında. Gençler diyorlar ki ya beraber oturalım. Ama bizi de dinleyin artık. Yani sadece kendi aranızda oturup konuşmayın. Biz de bu masanın içinde yer alalım. Ve biz söylemek istediğimiz şeyleri söyleyebilelim istiyorlar. Şimdi böyle çok bilinen şeyler vardır. Bir yerde şiddet varsa orada mutlaka çok şiddetli bir ihtiyaç söz konusu. Bir derdi var o kişinin. Doğru yanlış ama bir derdi var. Bu derdi ortaya koymak istiyor. Bu ortaya koymak istediği şeyi siz şiddetle bastırırsanız o zaman daha da korkunç bir tablo, yani sosyolojik anlamda, toplumsal anlamda ve barışa ulaşamayan bir tablo çıkmaya başlıyor.
0: Barışı unutmayalım. O bir sonraki bölümün konusu ama Fransa demişken Fransa'ya bir bağlanalım şimdi. NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca da hazır ve bizi bekliyor. Kayhan, biz burada zincirleme reaksiyonda en son gençler ne istiyor onu anlamaya çalışıyoruz. Sen de bir kısmını dinlemişsindir tahmin ediyorum. Şimdi bizi de duyun artık diyor, dedi burada Nurdoğan Arkış Hoca. Gençler duyulmak istiyorlar. Seslerinin duyulmasını istiyorlar ve kabul edilmek istiyorlar birey olarak diye. Orada da NTV'de hep takip ediyoruz. Sen artık 3. haftası bitti. Neredeyse bir aya yaklaşacak eylemler. Nasıl başlamıştı? Bugün nereye geldi? Ve önümüzdeki haftadan itibaren nasıl bir öngörün var? Bu iş nereye gidecek diye bir seni dinleyelim.
4: Evet Seda, aslında Fransa'da seyircilerimiz bilirler, sokağa inerek, ayaklanarak hak aramak bir kültür bu ülkenin toplumsal dokusunda var. Fransız devrimi, hatta öncesinde Orta Çağ'da ve Rönesans döneminde meşhur köylü ayaklanmaları vardır Fransa'da. Şimdi Mayıs 68'den bu yana da aslında bu kurumsallaştı. Hemen hemen her yıl ya da belli dönemlerde gençler böyle sokaklara inip liselerde, üniversitelerde hak ararlar. Şimdi bugün tanık olduğumuz eylemler, liseliler eylemleri olarak tanımladığımız eylemler, ki liselileri açtı, onu da anlatacağım. 17 Eylül'de başladı. 17 Eylül'de Paris'in banliyösünde bir lisede patlak verdi bu olaylar. Aslında olayları başlatan liseliler de değil, öğretmenleri öğretmen açığından ötürü bir protesto eylemi düzenliyorlar. Öğrenciler de, lise son öğrencileri de, o okulun lise son öğrencileri de bu eyleme destek vermeye başladılar ve hatta kendilerine öğretmenleri ve liselilerle beraber bir sinerji oluştu. Fakat o günlerde bu sadece o liseyle sınırlı kalan bir eylemdi. Bu eylemin başlamasının hemen ardında bir hafta sonra Papa Fransa'yı ziyaret etti. Papa'nın ziyareti bu eylemleri biraz gölgeledi. Fransız medyası kesinlikle bu eylemlere yüzünü çevirmedi. Bunlar basında hiç yansımadı ama o arada işte Papa Fransa'dayken bu eylemler önce Paris banliyösüne, ardından da Fransa geneline Papa'nın ziyaretinin ertesinde yayılmaya başladı. Çoktan yayılmıştı hatta. Ekim'in 1 Ekim'de Fransa genelinde hemen hemen bütün liselerde bu eylemler genelleşmiş oldu. Şimdi bu öğrenciler, zaten seyircilerimiz birkaç gündür bizleri takip edenler biliyorlar. Öğretmen noksanlığından, derslerin boş geçmesinden yakınmaktalar. Çünkü dersler boş geçerse özellikle lise son öğrencileri lise bitirme sınavlarında korkuyorlar, başaramamaktan korkuyorlar. Okulların durumu çok kötü. Kimi okullar, özellikle banliyöler, yoksul banliyölerinde Fransa'nın okulların durumu çok kötü. Tadilat ihtiyacı var, fakat Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi buna yetmiyor. Fransa şu anda bir de ekonomik krizde olduğu için bu okullara ve öğrencilere yeterli yatırımı yapamıyor, ki öğrenciler şu anda 10 milyar euroluk bir ihtiyacın olduğunu söylemekteler. Kendi taleplerine yanıt verilmesi için Fransa'nın, en azından hükümetinin şu anda bu bütçeyi ortaya koyması mümkün değil. Zaten bütün ekonomistler de bunu söylemekteler. Öğrenciler bu para ortaya konmadığı sürece biz eylemlerimize devam edeceğiz demekteler. Şimdi son birkaç gündür ulusal eylem günleri düzenliyorlar. Önümüzdeki hafta çok çok önemli. Çünkü 13 Ekim'de yeni bir ulusal eylem günü var. Şimdi burada ilginç olan, ki zaten herkesin korktuğu ya da merakla beklediği o, işçi sendikaları, öğretmen sendikaları, sol siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütü bu liselilerle ve üniversite öğrencileriyle, ki onlara destek veriyorlar şimdi, beraber hareket edeceklerini söylemekteler. Eğer bu eylem birliği oluşursa önümüzdeki haftadan itibaren bu eylemlerin katlanarak devam etmesi gündeme gelebilecek. Daha da herkesi korkutan bir senaryo var. O da şu anda 2018-2019'da gördüğümüz cinsten yeni bir sarı yelekliler eylemi filizlenmekte Fransa'da. Onlar da 17 Ekim'de gösteriye hazırlanıyorlar. İşte onlar da üniversite öğrencilerini ve lise öğrencilerini kendilerine katılmaya çağırmaktalar. Eğer bu da gerçekleşirse 17 Ekim'de gerçekten Fransa'da hayat kilitlenecek, ki daha şimdiden kimi çevreler genel grev çağrısı yapmaktalar. Bir de bütün bunların Fransa'da Cumhurbaşkanı seçimi arifesinde gerçekleştiğini söyleyelim. Nisan 2027'de Cumhurbaşkanı seçimine gidiyor Fransa. Dolayısıyla toplum olağanüstü kutuplaşmış vaziyette. Önümüzdeki hafta dediğim gibi çok çok belirleyici olacak bu eylemin devamı açısından Seda.
0: Peki Kayhan Karaca, çok teşekkürler. Evet, Fransız ihtilalini de hatırlattı Kayhan. Bu durumda hocam, dönem değiştikçe gençliğin talepleri, çok da basit talepleri var şu anda aslında eğitimle ilgili. Talepleri mi değişiyor, yoksa talepleri ifade etme şekli mi değişiyor?
5: Aslında yani söylediğiniz gibi dönemler değişiyor, talepler değişiyor ama eylem aynı. Gençler gelecekte söz sahibi olmak istiyorlar. Ve bu her dönemde böyleydi. 1848'de Amerika'daki öğrenci eylemlerinde de aynıydı. 1968'de gerek Türkiye'de gerek Fransa'da yine öğrenci hareketlerinde de aynıydı. Evet, otoriteyle belli bir ilişkisi var ve bu ilişki genellikle çok uzlaşmacı olmuyor. Ama diğer taraftan gençlerin söylemek istediği şu: ben gelecekte belirsizliğe karşı bir rota çizmek istiyorum ve o rotada söz sahibi olmak istiyorum ve geleceğimi belirli koşullarda garanti altına almak istiyorum. Buna ister özgürlük deyin, ister demokrasi deyin, ister söz hakkı deyin. Ama gençlerin talebi ben buradayım. Yani mavi tik aslında. Beni görün.
0: Evet, evet. Peki şimdi bu ifade şekli ise müzik de bir ifade şekli. Gençler arasında da öyle. Bu rap müziğin yükselişini sormak istiyorum. 90'larda da vardı. Daha farklıydı ama.

0: yine bunu bir dönem gibi görüyorum. 90'larda da böyle olmuştu bir dönem. Ve sonra geçti. Çok rapçi çıktı o dönemde. Sonra biraz geride kaldılar. Başka bir tarz öne çıktı. Ve zaman zaman oluyor, hocam da bilir herhalde. Müzik yer değiştirebiliyor hayatımızda aslında dönemsel olarak. Tarzları, müzik tarzları.
1: Aynı zamanda rock müzik için de aynı şey geçerli. Evet, evet. 90'larda çıkan bir rock müzik vardı. Türkiye topraklarında da hani
0: tabii, Anadolu rock.
1: Anadolu evet. rock diye. Orada da yine bir kendini ifade etme, yine bir itiraz, değil mi?
0: Evet. Yani sonuçta tabii ki biraz Amerika'da blues kökenli gibi hani böyle biraz bir itiraz oluyor rock'ta da. Rap'te de, pop'ta tabii pek öyle olmuyor. Türk sanat müziğine falan öyle itirazlarımız olmuyor. Ama pop'ta da arada oluyor. Benim var mesela, hani şikayetim var. Çok üzdünüz beni, yeter yeter falan. Tanrı'ya seni ben şikayet ettim falan. Benim öyle bir şikayetçi tarafım var ama pop'ta çok hani onlara girmiyoruz. Rap ve şeyde dediğiniz gibi Anadolu rock'ta da, rock'ta da... Şebnem'in şarkılarında da çok vardır yani o itirazlar. İtiraz güzeldir yani sonuçta deşarj olunuyor hani yansıtıyor. O şarkılarla evet.
1: Dönüp bugüne tekrar baktığımızda bugünün gençlerinin iyi bir hayat tanımının içinde acaba
0: hayır.
1: ne var? Yani kariyer, para, statü, güç, ün, evet. şan, şöhret.
2: Biz gençlerle çok çalışıyoruz. Şimdi orada çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi şu, bir problem alanı olarak önce onu söyleyeyim. Maalesef neredeyse artık anaokulundan başlayarak sürekli olarak bir diploma elde etme derdi var. Şimdi ben üniversitelerde çok konuşmalar yapıyorum vesaire, oradaki insanlarla temaslarım oluyor. Zaten ilişkim hiç kopmuş durumda değil. Şöyle bir yönlendirme birçok üniversitemizde maalesef söz konusu. Buradan çıkacaksınız ve çok iyi iş hayatınız olacak. Şimdi buraya kadar sanki her şey normalmiş gibi gözüküyor. Ama hayat sadece işten oluşmuyor. Sadece diplomadan oluşmuyor. Yani şu çok korkunç bir şey.
1: Diploma elde etme derdi gençlerde mi var yoksa gençlerin anne babalarında mı var bu?
2: Şimdi anne babalarla başlıyor. Yani küçücük bir çocuk işte... İlla şu ilkokula gireyim diye bir derdi yoktur muhtemelen. Biliyoruz ki yok. Anne baba diyor ki aman o okula
1: oradan
2: gir.
1: Başlıyor ama.
2: Çünkü o okula girmezsen çok net... Şimdi ergenler kitabını yeni bitirdim daha. Bir sürü ergenle konuştum bu çerçevede. Sürekli olarak şu mesaj veriliyor. O bölümü, o üniversiteyi kazanmazsan hayatın mahvolacak. Şimdi bu daha çok ufak yaşlardan başlayan bir telkin olmaya başlıyor. Ama her taraf yapıyor bu telkini. Yani sadece ana baba yapsa belki okullarda toparlarız bunu.
1: Yani ama dört bir yandan maruz kalıyor çocuklar
2: tabii
1: buna.
2: Yani şunun olduğu bir Türkiye'deyiz ki bu çok bence acı verici bir şey. Ya her sınav zamanında üniversite okullardan, liselerden ya da ortaokullardan ya da işte ilkokullardan bu okuldan 3 kişi şuraya girdi, 5 kişi buraya girdi falan diye pankartlar ya da sosyal medya hesaplarında duyurular yapıyor.
1: O şekilde tanıtımlar
2: Peki,
1: var.
2: Mezun olamayan, oralara giremeyen çocuklar ne oluyor?
0: Peki hocam onların mezun adı yok. Şu anda arzuladıkları
3: hayatı
0: yaşayamayan çocukların işte, durumu ne oluyor? Çünkü
2: işte,
0: artık öyle yani,
2: sorun orada başlıyor.
0: Oraya
2: yani.
0: Giremiyor çünkü.
2: Sorun orada başlıyor. Arzulanan hayat öyle bir pompalıyoruz ki biz. Tabii. Ama çok yönlü bir pompa bu. Arzulanan hayat işte illa iş, illa işte ünvan, illa bir işte araba, ev, şu bu. Bunlar önemsiz diye söylemiyorum. Çok önemli. Ama hayat bu değil.
0: Evet.
2: Hayat sadece buna indirgenince o zaman korkunç bir baskı oluşuyor çocuklarda. Ben şunu yaparım, herkese tavsiye ediyorum bunu yapsınlar yani. Liseden üniversiteye geçiş sınavı günü, sınavın biteceği saatte, saat 1'de biter. Okulların önüne gitsinler, çocukların ve velilerin yüzüne baksınlar. Büyük acı çekiyor ülke. Çok büyük acı çekiyor ve yıllardır düzelmiyor bu yani. Çocuklar mutsuz, aileler mutsuz. Ben yani okullarda konferanslar veriyorum, öğretmenler mutsuz. Hepimizin mutsuz olduğu bir şey var. Niye? Çünkü müthiş bir baskı yapıyoruz çocuklara.
1: Diploma ve sınav.
2: Kazan diye.
0: O okulu kazansa da sonuçta iş kolları yani böyle bir...
2: Bir de o yanı var işin tabii yani, ki yani. Evet. Şimdi...

0: buradan yola çıkarak gençlerin yaptığı şey, çok özür dilerim. Bir son şey söyleyeyim o zaman. Buradan yola çıkarak gençler kaçmak istiyorlar. Bulundukları şeyden kaçmak istiyorlar ve maalesef hemen hemen hepsi yurt dışına gitmek istiyor.
1: Ne yazık ki. Peki şimdi iletişim şekilleri değişse de gençlerin çabası dönüp dolaşıp tek bir noktaya da dokunuyor aslında, insanca ve huzurla yaşama arzusuna. Bugün sıkça konuştuğumuz konu 90'lı yıllardı. Örneğin işte Berlin Duvarı yıkıldığında nihayet barış çağı başladı dedik, sandı bütün dünya, ama Bosna Savaşı geldi, Körfez Savaşı patladı ve insanlığın en eski yazılı anlaşması bile aslında barış üzerine kurulu bir anlaşma. Mühim olan soruysa şu, hadi soralım. Barış içinde yaşamak mümkün mü?
2: Tarihin bilinen ilk yazılı barış antlaşması. Kadeş. 21 Eylül'de Çorum Hattuşa'da bulunan tablet parçası antlaşmanın yeni bir nüshasını ortaya çıkardı. Ortaya çıkarılan yeni nüshada ülkelerinden kaçıp sığınan kişilerin iadesi, insanca muamele görmeleri ve evlerin tahrip edilmemesi gibi bugün bile aranan somut maddeler vardı. Orijinal tabletleri İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen, büyütülmüş bir kopyası ise Birleşmiş Milletler binasında duran Kadeş, savaşın ortasında ortak bir akıl aramıştı. İnsanlık binlerce yıldır silahların gölgesinde barışın peşinden koşuyor. Peki acaba barış içinde yaşamak imkansız bir ütopya mı, yoksa bir gün mümkün olacak mı?
1: Yeni 15 dakikamız başladı. Bu 15 dakikayı planlarken Kadeş anlaşmasından yola çıktık. Tarihin ilk anlaşması ve yeni bulunan bir tableti var. Bunu Turizm Bakanlığı da duyurdu. Çok da insani bir detay var bu yeni bulunan tablet parçasında, Kadeş'e ait parçada. Diyor ki başka ülkeye sığınan insanlara nasıl davranılacağı ve savaşta bile evlerin yıkılmaması gerektiği. Yani bunları anlatan ifadeler var. Şimdi binlerce yıl öncesinden artık böyle insani durumları göz önünde tutan bir zihniyet. Ama bugün hala göç konusunda, sığınma konusunda bazı ortak zeminleri asla bulamayışımız.
3: Şimdi aslında şöyle söyleyeyim. İnsanoğlu eğer savaşlardan bir ders çıkarsaydı, Troya Savaşı'ndan sonra hiçbir şekilde savaş olmazdı. Çünkü 9 sene boyunca kan gövdeyi götürdü ve orada aslında basit bir gerekçe vardı. İşte Helena'nın kaçırılması, o da yani bir muamma. Troya'ya geldi mi gelmedi mi belli bile değil. Dolayısıyla hep bir gerekçe var. Bu suni bir gerekçe ama arkasında bir soru var. Kapitalizmin olduğu yerde, yani liberal siyasetin ya da liberal ekonominin olduğu yerde barışın tesis edilmesi çok da yani mümkün olmuyor. Bütün tarihi süreçler bize bunu göstermiş vaziyette. Çünkü insan doğası da aslında kapitalizme çok uygun bir doğada. Hı hı. Ve bu güç savaşlarının bu minvalde devam etmesi barışı her zaman tehdit edecek bir unsur.
1: Güç savaşı.
3: Evet. Çünkü insan egosal da bir yaratık. Yani ego savaşlarını sadece kişisel olarak düşünmeyin. Ülkelerin de egoları var.
1: Toplumlarında var mı?
0: Tabii var, yani kültür oluşuyor çünkü. Orada tabii şöyle şeyler de var yani. Şimdi bu güç savaşını çoğunlukla erkekler yapıyor. Erkekler oynuyor o oyunu yani. Ve erkek hani o testosteronu nedeniyle, işte ona kazandırılmış olan kültürel kimlik nedeniyle al senin olsun, en iyisi senin olsun diye bir kod içerisinde geliyor. Böyle bir şeyi var yani. Şimdi bunun içerisinde karşısındaki de hayır benim olacak dediği zaman asla o olmuyor yani. Ama şimdi şöyle bir yanı var. Hatta bugün eşimle konuşuyorduk bunu. Bu bireysel düzeyde baktığımızda şöyle bir şeyi görebiliyoruz yani. Bir insan birine çok öfkeleniyor, bağırıyor, çağırıyor falan, böyle şeyler yapabiliyor. Ben her zaman o kişilere şunu sor: hocam beni sinirlendirdiler, hocam beni kızdırdılar, hocam böyle yapanın başka ne yapılır falan diyorlar. Ben de hep şunu sorarım, derim ki ya müdürünün yanında da yapabiliyor musun bunu? Müdürüne yapıyor musun? Yapmıyorsun. Demek ki kontrol mekanizman var. Kontrol mekanizmasını devreye sokarsak bu nasıl olacak? Kültürün değişmesi lazım, televizyon kanallarının değişmesi lazım. Yani dizilere bakın. ne anlatılıyor o dizilerde? Evet. Çocuğa oyuncak diye silah alınıyor. Böyle sen erkeksin yaparsın deniliyor. Bütün bu dil değişirse ve eğitim sistemimiz bütünüyle bu işte en ön beyin bölgesi, burası mantık bölgesidir. Yani doğru ne, iyi ne, bizi geleceğe ne götürür, beraber nasıl yaşayabiliriz, hep burası soruyor aslında. Bunu geliştiren şeyler yaparsak ve bunu iki tarafta yaparsa. Yani sadece ben değil, karşımdakinin de yapması lazım. Bunu ki benim malımı çalmaya kalkmasın. O zaman
1: topyekün bir şeyden söz ediyorsunuz.
0: Topyekün bir şey olmak
1: evet.
0: zorunda.
4: İnsanoğlu entelektüel olarak gelişebiliyor o zaman ama demek ki. Ama vicdanın gelişmesi daha...
1: Yani bilimde gelişiyor, yani, teknolojide daha, gelişiyor. Evet. Dediğiniz gibi entelektüel
4: vicdanı
1: anlamda
4: aynı şey,
1: gelişiyor.
4: Entelektüel anlamda ama geliştiği hızla gelişmiyor.
0: Ben tersini yani, düşünüyorum. Yani vicdanla doğuyoruz biz bence neredeyse.
4: Doğuyoruz ama nasıl o vicdan yok oluyor, köreliyor? Sizin dediğiniz gibi programlardan,
0: i̇şte
4: verilen
0: savaşı,
4: dış şeylerden belki hani...
0: Güç savaşı girince devreye...
4: Testosteron mu?
0: Herkes, yok sadece testosteron
1: ama
0: diye
1: işte söylemem savaşlar,
0: lazım.
1: Hocam diyor ki Troya'dan bugüne böyle diziler yokken de öyleymiş ki.
0: Tabii.
4: İşte o yüzden vicdan hani biraz daha geç gelişiyor.
0: İnsan eğitilebilir
4: hani
0: bir yaratık ya.
4: Entelektüel.
0: Eğitilebilmesi için ne lazım sorusunu hep beraber. Hı-hı. Hani demin gençler için söylediğimiz masaya oturalım Hı-hı. falan diye hep beraber ya bu insanı nasıl eğiteceğiz diye bu toplumdaki her kesimin ama tabii ki daha çok davranış bilimcilerin Hı-hı. yani işi bu olduğu için sadece davranış bilimciler diyorum. Oturup şuna bakmamız lazım. Hı-hı. Ya biz buradan nasıl çıkacağız? Bu kaostan nasıl çıkacağız? Yani şimdi kimse kusura bakmasın. Ben İzmitliyim. Sakarya'yla kavgalıyızdır biz. Yani işte komşularla kavgalı olan, kardeşler birbiriyle kavgalı olan ne için? İşte miras paylaşılacak.
4: Çıkarın,
0: gibi
4: çıkarın.
0: Hikayeler çıkıyor.
1: Yani insan daha kendi küçük dünyasında barışı kuramıyor ki diyorsunuz.
0: Aynen öyle. Şimdi ben de hep şunu anlatmaya çalışırım. Önce kendi iktidar alanında barışı sağla. Karınla barışı sağla, çocuğunla barışını sağla, kardeşinle barışı sağla. Bu bir tık öteye götürecek. Bu zor mu? Aslında değil. Yani oturup dinlesek, birbirimizi dinle. Demin dedim ya, yani bir şiddet varsa arkasında bir ihtiyaç var onun. Hı-hı. Doğru olabilir, yanlış olabilir. Peki. Ama bunu oturup konuşursak
1: acaba aşk
0: çözebiliriz.
1: Barışı sağlar mı?
4: Aşk barışı sağlar tabii ki. Sağlar ama aşk bitince daha da şiddetli bir savaş gelebilir yani.
1: Bence garantisi yani, yoktur diyorsun.
4: Tabii yani.
3: Aslında aşk savaşında eşdeğer
4: yani,
3: değil mi?
4: Yani tabii bence de.
1: Peki müzik barışı sağlar mı?
4: Müzik barışı sağlar bence. Çünkü şöyle düşünelim hani dilini bilmediğimiz bir sürü şarkıyı çok severek dinliyoruz. Ve bir arada o şarkıyı dillerini bilmediğimiz arkadaşlarımızla söyleyebiliyoruz. Bir
1: uydurarak,
4: ortak dildir.
1: Uydurarak söylüyoruz.
4: Ortak dildir müzik. Yani müzik barışı sağlayabilir. Hı hı. Müzik çok farklı.
1: İnsanları bir araya getiren, yani geçmiş boyunca böyle işte yakalamaya çalıştık ya, aşk mıydı, müzik miydi diye. Neydi peki? Yani kıyısından hiç dönmedik mi bu barışın? Diğerlerde yaklaşmadık mı acaba bu barışa tarihte?
3: Yok, böyle diyemeyiz çünkü çok...
1: romantik mi olur?
3: Romantik demeyelim ama belki de çok... iddialı bir cümle olur. Çünkü gerçekten el sıkışılmış barış olarak kabul edebileceğimiz tarihin birçok aşamasında onca savaştan sonra el sıkışılmış iki düşman ülkenin bir arada konsensüs yaptığı durumlar var. Hiç uzağa gitmeyeceğim. Kendi ülkemden bahsedeceğim. Biz biliyorsunuz 1919 ve 1922 sürecinde bir milli mücadele verdik ve bu topraklarda çok ciddi bir emperyal savaştır. Sadece Yunan değildir cephede olsa bile. Ama bunun akabinde bir Lozan Barış Antlaşması imzalanmıştır. Keza bir önceki de dünya birbirine girdi Birinci Dünya Savaşı'nda ama Paris Barış Konferansı ile tekrar bir uzlaşı sağlandı. Ha, eleştiriye açık birçok yerleri olabilir. İstenileni almamıştır, vermemiştir. Ama barışlar tabii ki her savaşın akabinde bir yerde bir uzlaşı getirmiştir dünyada.
1: Zaten şey, buyurun.
0: Kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
0: Bir de şöyle bir yanı da var. Yani şimdi çok eski insan topluluklarına gittiğimizde çok küçük gruplar, klanlar, kabileler birbirleriyle kapışıyorlar. İşte o güç savaşı, o armut ağacı benim mi senin mi falan falan hikayeleri oluyor.
1: Benim alanıma geçtin. Tavuğumu aldım.
0: Evet, tavuğumu aldım falan. Hep böyle kalmıyor ama. O dönemde birileriyle konuşsak desek ki ya bir gün gelecek var ya böyle devletler diye bir şey olacak. Yüzlerce kabile bir arada ortak amaçlar uğruna yaşayacaklar falan. Yok canım denirdi yani. Avrupa Birliği gibi bir şey oldu. Beğenmekten bahsetmiyorum. Ama yani barışa yönelik bir yanı da var tarihimizin. Onu o anlamda işaret etmek istiyorum. Yani Avrupa Birliği çok iyidir falan meselesi değil söylemeye çalıştığım şey. Ufukta olan şeyler de var. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Peki bir de şuradan bakalım. Bütün geçmişten bugüne gelen bütün destanlarda, masallarda, anlatılarda, söylencelerde, bugüne gelelim bütün filmlerde, edebiyatta, bütün senaryolarda hep bir kötü karakter var zaten. Biz evet. Bir mücadele edilen bir kötü karakter var.
4: Masallarda da var.
1: Hepsinde istisnasız. Yani o kahramanın sonsuz yolculuğu hikayesi. Peki insan zihni kendini tanımlamak için mecbur mu bu kötüye?
0: Bence değil. Yani ben kendimi kötüye göre tanımlıyorsam o zaman gerçekten ben oluyor muyum? Şunu da yapabiliriz. Olasılıklardan biri de şu. O bir olasılık ama bir olasılık da şu. Ya ben ne istiyorum bu hayatta? Bunu sorarak yani ben kendi kimliğimi inşa eden, değerlerini, ideallerini seçen bir birey olabilirim. Bu gücüm var benim deyip bunu ortaya koyduğumda o zaman şu olabilir. Beni kızdırdınız diyemeyebilirim. Sen beni kızdıramazsın. Benim idealim var, benim seçmek istediğim yol var. Ben bu yolda gideceğim. Yanlış yaptın. O yanlışın karşısında savunmasız durmam, öbür yanağımı da uzatmam sana. Hı hı. Ama ben seni ezmem. Bir gün iktidarı ele geçirdiğimde gücü yani. Ben seni yok etmeye çalışmam. Sana el uzatabilirim. De olabilir.
1: Olabilir canlı yayın.
3: Ben burada bir katkıda bulunabilir miyim?
1: Tabii.
3: Aslında şöyle sosyolojik olarak baktığınız zaman düşman gerekli. Neden? Çünkü benim karşısında öteki olduğu zaman ben varlığını ortaya koyabiliyor. Dolayısıyla öteki her zaman düşman kimliğine daha müsait bir kimlik olduğu için benim yaratılması için bir düşman ötekinin oluşturulması gerekli. Dolayısıyla tarihte neden hep kötüler var? Çünkü iyilerin ortaya çıkması ve görünür olabilmesi için, kimliklerini oluşturabilmesi için kötüler tezat olarak var olmalılar. Tabii ki bunu desteklediğim için söylemiyorum ama kimlik ayrımında iyi ve kötü birbirinin tamamlayıcısıdır.
1: Peki.
0: Sabaha kadar vaktimiz var mı?
1: Evet, öyle bir konu olduğunu fark ettim. Öyle bir konu olduğunu fark ettim. Çünkü düşmansız bir kimlik inşa etmek aslında insan doğasına...
3: Öteki aslında. Yani düşman... Öteki, düşman öteki biraz daha tabii ki üst perde.
1: Evet,
3: ama,
1: evet düşman öteki, daha sert tabii. Evet. Öteki yine de nispeten.
3: Öteki biraz daha düşmana meyilli olan tarafı olduğu için söyledim.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Bu bölümün sonuna geldik. Sizlere çok teşekkür ederim Sayın Esra Özsüer ve Nurdoğan Arkış programımıza katkınız için. Şimdi barış gibi kalıcı olan her şey aslında sabır istiyor. Ama biz o eşiği galiba çoktan geçtik. Çin Seddi'ne ilk taşı koyan imparator o duvarın bitmiş halini dünya gözüyle görmeyeceğini çok iyi biliyordu. Binlerce yıllık o sabır bugün reklama atlamak için tahammülsüzce beklediğimiz 5 saniyeye kadar düştü. İşte bunun nasıl olduğunu anlayacağımız halkımız geliyor şimdi de. Artık sabrımız yok mu?
2: İnsanlık, tarihi, sanatı ve medeniyeti alelacele değil, ilmek ilmek işlenen devasa bir emek ve tükenmeyen bir sabırla inşa etti. Dünya ve Türkiye bunun çarpıcı örnekleriyle dolu. Milano Katedrali 577 yılda yükseldi. Sagrada Familia 140 yıl sürdü. Ağrı'daki İshak Paşa Sarayı'nın yapımı 99 yıl, Divriği Ulu Camii'nin tek bir kapısındaki taş nakışları 15 yıl aldı. Nemrut'un zirvesindeki heykeller onlarca yıllık bir adanmışlıkla oyuldu. Mimarlarının bittiğini göremediği bu eserler yüzyıllara direndi. Bugünse her şeyi anında tüketmeye ayarlandık. Peki, hıza kurban ettiğimiz bu çağda o büyük emeğe ve sabrımıza ne oldu?
1: Efendim yeni bir 15 dakika ve doktor klinik psikolog Pelin Hazel geldi. Hoş geldiniz. Merhaba, aynı hoş zamanda görüşürüz. Selçuk Kolejinde bizimle beraber İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Şimdi örneğin işte Gaudi, Sagrada Familia'nın bittiğini göremeyeceğini biliyordum. Birçok başka da böyle örnek de var. Neden bir kişi, bir insan tamamlandığını göremeyeceği bir esere ömrünü verir?
5: Çok güzel bir soru aslında. Birçok insan bunu bilemedi. Aslında Gaudi'nin eserini biz de göremedik. Hala tamamlanmadı çünkü. Belki 2030 senesinde bitecek.
1: Tamamlandı diye bir şey duydum ben aslında.
5: En son Hazreti İsa Kulesi ile ilgili bir parça yerleştirildi ama.
1: Bir açılış yapıldı hatta.
5: Evet, o parça yerleştirildi ama daha tamamlanmış değil. Çünkü iç detayları, süslemeleri devam ediyor.
1: Daha
5: ve
1: devam ediyor.
5: Burada işte o soru devreye giriyor. Çünkü insanlar kendisinden sonra gelecek olanların da buna katkı sağlayabilmesi için temeli oluşturuyor. Ve o temel o kadar güzel işleniyor ki yüzlerce yıl boyunca bu sürüyor. Evet. Bu süreç içerisinde bir bakıyorsunuz ki öyle bir eser oluşmuş. Bu eser dünyanın göz bebeği oluyor.
1: Evet. Şimdi Tolstoy da Savaş ve Barış'ı 7 kere yazmış. Tabii ona eşi de yardım ediyor ama elle yazılıyor. Kocaman kitaplardan söz ediyoruz. İşte Da Vinci Mona Lisa'yı 16 yıl boyunca çalışmış. Yani burada emeğin iz ya da iz bırakma tutkusu mu? Ne var arkasında bu motivasyonun?
6: Aslında varoluşçu psikoterapiler şunu söyler. Bizim dünyaya gelişimiz bir anlam ifade ediyor. Bu başkası için bir anlam ifade ettiğinde toplum için anlamlı bir hayat oluyor. Ama kendimiz için anlamlı bir hayatsa bu bütün topluma mal olmuş oluyor. Yani hatta psikanalitik psikoterapiler şunu söyler. Ölümle baş etmenin en temel aracı üretmektir. O üretime ne kadar hayatımızı adıyorsak zaten orada bir emek ortaya çıktığı için oradan alınan hazın da sonucu görmekle ilişkisi olmadığını görebiliyoruz. Yani oradaki eserlerin tamamlanmasından ziyade kişinin oraya yatırım yaparak kendisini var etmesi, kendisini inşa etmesi o kişi için aslında ulvi bir amaç ifade etmiş oluyor.
1: Böyle yıllar içinde tamamlanan bir şarkınız var mı? Bir zaman sözünü yazdınız, 5 yıl sonra bestesi geldi, 10 yıl sonra
7: tabii,
1: sözü değişti.
7: Sözleri çok değişen şarkılarım var yani senelerde sepetimde olan şarkılardan.
1: Ama bitmemiş ama bir gün bitecek diye çalıştığınız üzerinizde.
7: Var. Yani hala var. Mesela 2-3 şarkım var hala öyle. Yok eserlerim de var benim öyle, tablolarım da var, seramiklerim var. Bana hani sergiye ver dedikleri eserlerim var. Ben diyorum ki hayır bitmedi ama bitmiş gözüküyor diyorlar. Hayır bana göre bitmedi.
1: Öyle mi? Nasıl görsel sanatlarda bir şey, ne yapıyorsunuz?
7: Heykel de yapıyorum.
1: Heykel yapıyorsunuz.
7: Heykel yapıyorum. Seramik tabaklar yapıyorum. Mesela işte Paris'i yaptım. İstanbul tabağı yaptım. Moskova yapmıştım falan. Paris kırıldı.
1: Yenisini yaparsınız.
7: Evet yani öyle işte değişik çalışmalarım var ya da tablolarım var.
1: Ama tamamlanmamış olabiliyor bazen. Ve
7: bana göre tamamlanmamış. Yani o yüzden sergiye vermiyorum, açmıyorum.
1: Peki devam edeceğiz buna. Yine bir ara vermemiz gerekecek. Kısa bir ara, aradan sonra devam edelim.
8: NTV Radyo

0: Olağanüstü bir emek. Emek de işte bazen yıllara yayılabiliyor. İşte az evvel konuştuk bazı sanat eserlerini. Hem mimaride hem müzikte. Müzikte sizinle konuştuk. Bohemian Rhapsody'de 15-20 yılda yazılmış.
1: Öyle mi?
0: Evet, Freddie Mercury ilk gençlik zamanında başlamış. Sonrasında...
1: Muazzam eserdir.
0: Evet, yıllar sonrasında ancak tamamlanmış. İlk tohumlarının atılmasıyla en son haline gelmesinin arasında epey bir zaman var.
1: Benim 20-25 sene, 30 sene önceki bestelerim var daha tamamlanmamış. Belki onları da tamamlayacağım yani.
0: Evet, biz çok bekleriz. İsteriz de kısa zamanda tamamlamanızı. Peki, bizim ülkemizde öyle uzun zamanda tamamlanan eserler var mı? Bin bir emek ve sabırla sanatkarları tarafından.
2: Aslında Çin Seddi'nden konuşmuştuk mesela. Evet. Çin Seddi yıllarca sürmüş, 2300 seneyi bulmuş ve 21.196 kilometreye uzanan bir yapı topluluğundan bahsediyoruz. Bunun bir benzeri İstanbul'da sur sistemi var. Karasur'u genişletiliyor. Hı hı. Yani bunu da tabii ki inşa faaliyeti olarak aldığımızda 2. yüzyıldan 5. yüzyıla kadar ve daha sonrasında 9. yüzyılda da bu devam ediyor. Ama bugün kullanılan yapılar arasında baktığımızda Yeni Cami mesela ilk Safiye Sultan'la başlamış, sonra Hatice Turhan Sultan'la devam etmiş ve tamamlanmış bir yapı 60 seneyi buluyor. Hı hı. Ayasofya birkaç kez yapıldı.
0: Doğru.
2: İlk Ayasofya varlığını devam ettiremedi. Ama Topkapı Sarayı yine bunların içerisinde en özellerinden birisi. Fatih Sultan Mehmet döneminde başlayıp en son dokunuşu Sultan Abdülmecit yapıyor ve Mecidiye Köşkü kasrıyla birlikte Topkapı Sarayı'nda inşaatı bitmiş sayılıyor. Geniş bir araziye yayılmış. Tek bir bina olarak olmasa da yine de bu inşaatların yapılmasından dolayı yapının son halini Abdülmecit döneminde görüyoruz. Hı hı.
0: Burada sabır önemli bir zaten argüman olarak karşımıza çıkıyor gerçekten sabır. Burada sizin alanda psikolojide meşhur çocuklara yapılan bir test vardı. Bu hazı erteleme testi miydi? Hani bir şeker veriyor ama
3: marshmallow.
0: Evet.
3: Evet.
0: Bak yemezsen sonra yeniden bir tane daha verebilirsin diye. Orada bir herhalde bir şekilde yine sabır test ediliyor değil mi? Dayanıklılık test ediliyor. Sabırsızlık bugün daha mı yaygın toplumlarda geçmişe göre?
3: Bugün yani şimdi Çin Seddi'nden bahsediyoruz. O zaman gerçekliği buydu. Şimdi geçmiş zamanın insanların romantize etmek adına söylemiyorum. İnsan bence zaten doğası gereği sabırsız. Bir şeyleri hem tamamlamaya dair bir yapısı var ama aynı zamanda onun içerisinde kalmadaki sabra karşı da tahammülsüzlüğü var. Şimdi o marshmallow testinde de çocukların önüne şekerlemeler konuluyor, odadan çıkılıyor. Bunu ben gelene kadar yeme, eğer ben gelene kadar yemezsem bir tane daha getireceğim diyor. Şimdi burada hayat bu kadar aslında ödül mekanizmasıyla da işlemiyor bir yerde. Şimdi sabır konusunu konuşuyoruz evet ama şu an günümüzde bize verilen şey de bir yerde bu değil mi? Bir videodan sıkılıyorsun, diğerine geç. Bir kıyafet mi istiyorsun? Hemen gelsin. Bir sipariş mi verdin? O iki gün gecikiyorsa burada sistemsel bir aksama olduğunu düşünüyoruz. İlişkiler de öyle. İlişkileri tanımlamada da ne yapıyoruz aslında? Bir ilişkiye başlıyoruz. Birisini hemen tanımalıyım. Şimdi önceki yıllardaki aile dinamikleri de birazcık tahammül üzerineydi. O da çok doğru diye bir şey söylemiyorum. Ama şu an artık ilişkinin başında bir sürü tanımlar oldu. Green flag, red flag, işte toksik ilişki değil. Yani bir sürü türevi çıktı ve biz şunu istiyoruz. Hadi hemen bana kendini tanıt. Eğer bana uygun değilsen tamam bitsin. Bunu ama bana baştan söyle. Ama tıpkı Çin Seddi örneğinde olduğu gibi yani o emek onu şekillendiriyor. Çünkü güven zaman ister, ilişki sabır ister. İnsanlar terapiye geldiklerinde de onu bekliyorlar. İnsanlar kitap okurlarken de şu an onu bekliyorlar. 3 sayfa okudukları zaman hayatlarının değişmesini bekliyorlar. O yüzden sabır şu anki günümüzün koşuluyla bir yerde olduğumuz duruma dayanabilme kapasitemiz, o ilişkinin içerisinde kalabilme kapasitemizle ilişkilendirildi. O yüzden bunu yani bu kadar çok tanım yapmamızın sebebi de belki bu. Yani bu belirsizlikle o sabır arasında gidip geliyoruz.
0: Değil mi? Evet. Bir de tabii şeyin içine sosyal medya girince onun verdiği bir dopamin durumu da var ki bir bağımlılık halinde o da sabrımızı herhalde tüketen bir başka unsur.
3: İşte o uyaran da bir yerde bizim için bir kaçış noktası. Çünkü şu an bizi izleyen kişiler bile belki şu an bir şey kaydırıyorlar. Ve biz algoritma diyoruz, sosyal medya diyoruz, tekrar bize bakıyorlar.
1: Tabii.
3: Yani oradaki dikkat süreleri bile üniversitedeki öğrencilerde bile şu an ben akademisyen olarak o öğrencilerin dikkatinin dağılma işini gördüğüm zaman hadi bakalım diyorum. Yani o uyaranı vermek zorunda kalıyorum bir yerde.
0: Mecburen evet.
3: Evet.
1: Hocam herkes ADHD ile olabilir mi acaba?
3: İşte bu da şu an yani olmayanımız var mı acaba? Ben onu söylüyorum. Bir 5 yıl öncesinde bu nadir rastlanan bir durum gibiydi.
0: Neden şimdi
3: artık
0: kadar
3: şu an normali bu çünkü. Yani, evet. Yani uyaranlar artık onu getiriyor. Aynı anda 10 tane şeyi yaparsan başarılı olabilirsini getiriyor. Ama bu böyle değil.
0: Mona Lisa'nın 16 yıl boyunca yapmasının sebebi ne? Leonardo'nun Mona Lisa'yı?
2: Bunun sebebi üzerinde çokça çalışması ve kendisinin saç kılından ince fırça tekniğiyle bunu tamamlaması. Burada keskin çizgiler gözükmüyor ve onu o kadar güzel işliyor ki arkada sanki bir bu sis varmış gibi Mona Lisa'yı muazzam bir şekilde tamamlaması tam 16 yılını almış.
0: Evet, saç kılından ince fırçalarla. Gerçekten büyük emek, büyük büyük çaba. Peki, devam edelim şimdi. Artık ne yazık ki daha az sabırlıyız. Doğru, işte konuşuyoruz, sürekli bir şeylerin peşinden koşuyoruz, zamanı tüketiyoruz ve telaşla arkamızda bırakıyoruz günleri, yılları, çağları ama hız yavaşlayıp gürültü kesildiğinde de kendimizle baş başa kalıyoruz. Biriktirdiğimiz anılar, vazgeçtiğimiz benliğimiz ve geride bırakmak istediğimiz izler var kuşkusuz. Tüm bu telaşın ortasında insanın bir şekilde en temel varoluş nedeni yani yaşama gerekçesi sorgulanıyor. İnsan bunu sorguluyor. O halde biz de soralım. İnsan ne için yaşar?
4: Hayatın hızı ve günlük koşturmaca insanı en temel varoluşsal soruları sormaktan alıkoyuyor. Dünyada yılda yaklaşık 60 milyon insan hayatını kaybediyor. Milyonlarca insan yaşam mücadelesi veriyor. Yine de insanlık günü kurtarma telaşı içinde hayatın sonlu olduğu gerçeğini görmezden gelmeyi seçiyor. Oysa zaman tükendiğinde geriye ünvanlar ya da kaygılar değil, yalnızca ürettiklerimiz, bıraktığımız izler ve yanıtlayabildiğimiz sorular kalıyor. Peki, tek bir günümüz kalsa ne yapardık? Kaybettiklerimizi nerede arardık? Bütün bu hengamenin ortasında insan sahiden ne için yaşar?
0: Şimdi burayı hızlı hızlı bazı sorularla tamamlayalım bu bölümümüzü istiyorum. Ve Demet, yaşamak için yalnızca bir gününüz kalsaydı bunu birine söyler miydiniz? Kime ve ne yapardınız?
1: Herkese söylerdim. Bugün benim son günüm derdim yani.
0: Peki ne yapardınız?
1: Vallahi ne yapardım? Sevdiklerimle bir arada olmak isterdim herhalde. En önemlisi o. Herkesi bir araya toplamaya çalışırdım. Herkesi öperdim, sarılırdım. Hı hı. Koklardım. Ağlardım, gülerdim. Hepsini yapardım. Mutlu olmaya çalışırdım. Yani mutlu olmak olurdu amacım.
0: Evet. Ama saklamaz. Herkese de söylerdim.
1: Herkese de söylerdim.
0: Peki. Uzun ömürler diliyoruz bu sorudan sonra tabii ki. Peki bir insan büyük bir kayıpla ya da yolun sonuyla yüzleştiğinde, bunu da size sorayım. Daha önce hayati sandığı hangi günlük kaygıları önemini kaybediyor?
3: Benim hayatımdaki birçok şey önemini kaybetti bu anlamda böyle bir deneyimden sonra. O yüzden hayatımda olan herkes bu anlamda şu an çok daha kıymetli kişiler kaldı. Hı hı. Çok daha kıymetli şeylere vakit ayırıyorum. Bu da bence bu anlamda benim için
0: herhalde hemen hemen herkes de bu kırılmayı böyle yaşar değil mi? Yani
3: evet.
0: Eğer böyle büyük bir kayıpla karşılaşıyorsa sonrasında.
3: Tekrar yeniden bir inşa süreci başlıyor sanki.
0: Peki, bugüne kadar kaybettiğiniz her şey bir kutunun içinde size veriliyor olsaydı, bu bir kutunun içinde insan olabilir, bir duygu olabilir, bir eşya olabilir, bir his olabilir, hepsi olabilir. İlk önce neyi arardınız?
2: Geçmişteki mutlulukla ilgili hafızayı arardı. Onu bulmaya çalışırdım. Çünkü insan bir kokuyla bile geçmişe gidiyor ve güzel anılar canlanabiliyor. Ve resetliyorsunuz kendinizi.
0: Evet.
2: Tüm yaşadığınız olumsuzluklar bir tarafa gidiyor. O geçmişin güzel kokusu sizi alıp daha mutlu edebiliyor.
0: Peki. İlk sahneye çıktığınız zaman hatırlıyor musunuz ve ne hissetmiştiniz?
1: İlk sahneye çıktığım zamanlar böyle arkadaşlarımın sahnesi ne mikrofon tutulması mı yoksa kendi başıma?
0: Kendi sahnesi.
1: Evet, onda Kayan abi çıkarmıştı benim. Eurovizyona hazırlanıyorduk. Ve ben konservatuvar öğrencisiydim ve tek başı hani böyle hep Kayan abinin arkasında işte vokal, back vokalde başladığım için. Bir gün dedi ki programı sen yapacaksın. Hangi programı dedim işte. Benim programımı dedi. Bu şarkılarım dedim. Evet hepsini dedi. Hepsini mi? Hepsini, bütün şarkıları. Çünkü Eurovizyon'a çıkmak için canlı yayın olduğu için Eurovizyon'da yurt dışına gidecektik. İkinci sene gözlerin hapsindeyim zamanı. Dirençli ve dik olmam, kendimden emin olmam gerekiyordu. Heyecanlanmamam gerekiyordu. Orada çok farklı bir deneyimdi benim için. Bütün şarkıları söyledim. Hatta Kayan abi şarkının sözlerini yazıyordu. O da böyle sürüyordu yani uzun süreler. Çalışıyordu. Ben zannedim ki bir şarkı hani birkaç günde yazılır biter. Öyle bir şey yokmuş. Kayan abiden görmüştüm.
0: O da uzun uzun çalışıyordu.
1: Kağıt kalem üzerinde, istedi böyle yazıyor dedim. Hı-hı. Kayan abi ilham verdim ben herhalde. Yazıyor böyle bir şeyler. Benim yanlışlarımı yazıyormuş. Arka sayfa geçti çünkü. Öyle bir deneyimdi benim için. Çok değişikti. Çok şu anda gün gibi hatırlıyorum yani. Kayan abi şurada oturuyor. Burada İskender Paydaş.
0: Özel bir anı.
1: Çok özel. Evet,
0: kuşkusuz. Peki en kötü anınızı silmeyi mi en güzelini tekrar yaşamayı mı istersiniz?
3: Mesleki deformasyon anınızı silmeyeceğini biliyorum. Ama ailemle mutlu olduğum zamanı tekrar hani hep beraberken o anı tekrar yaşamak isterdim. O zamanı geri dönmek isterdim.
0: Evet yani evet anıyı silemiyoruz tabii yani evet. Öyle bir gelecek var ama işte olur ya diye soruyoruz
3: olursa,
0: biz de.
3: Evet.
0: Peki. Hayatınız dev bir kütüphane olsaydı ve her döneminize ait kitaplar o kütüphanede sergileniyor ve bizlerin de o kitaplardan sadece birinin de bir cümle okuma hakkımız var. Ne yazıyor Demet Sarıoğlu'nun kütüphanesinde o cümlede? Mesela geriye bakma, arkanı dönme. Bu da geçer yahu demişlerdi mesela bugün sosyal medyada bana gönderilen mesajlarda.
1: Evet güzelmiş bu da geçer yahu. Ümidini kaybetme olurdu benim için.
0: Hangisi olurdu?
1: Ümidini kaybetme.
0: Ümidini kaybetme bence çok güzel. Peki teorilerden ve kitaplardan öte bugün bu Pelin Hanım'ın sorusuymuş onu size sormayayım. Tamam. Dünyanın bir saatinde tamamen sustu. Size soruyorum Selçuk Hocam. Ve sadece kendi sesinizi duyabildiğiniz bir zaman verilseydi. O bir saati kiminle veya neyi düşünerek geçirmek isterdiniz?
2: Ben hemen rahmetli Aragüler'i burada anacağım. Çünkü bir toplantıda kendisine öldüğünüzde kimi göreceğiniz sorusu sorulmuştu. O da Jean-Paul Sartre'ı görmek isterim demişti. Ne yapayım çöpçüyü demişti. Canlı canlı böyle bir yayında. Ben de elbette çok sevdiğim, benim için çok önemli yazarlardan, şairlerden, felsefecilerden onlarla karşılaşmayı belki isterdim. Onlarla bir sohbet etmeyi isterdim. Belki bir zaman yolculuğu olsaydı İstanbul'un fethini görmek isterdim. Onun daha öncesindeki yaşanmış olan o tarihi olayları yaşamak ve onları deneyimlemek isterdim. Benim de seçeceğim bu olurdu muhtemelen.
0: Bir geçmişe gitmek ama epey bir geçmişe epey uzanmak bir isterdiniz anladığım kadarıyla. Size sorayım şimdi esas soruyu. Bugün kliniğe gelen, terapiye başvuran modern insanın en temel ortak arayışı ne? İnsan günün sonunda ne işin yaşıyor?
3: Şu an güncel olarak insanlar bir anlam arıyorlar, derinlik arıyorlar, bağ kurmaya ve gerçekten kendileri olmaya ihtiyaç duyuyorlar. Kendileri olarak sevilmeye ihtiyaç duyuyorlar. Ve bir öteki tarafından gerçek anlamda dinlenilmeye ihtiyaçları var. Yalnızlık hissediyor çoğu.
0: Büyük bir sorun yalnızlık bugün.
3: Evet.
0: Evet. Ve bağ kurmak.
3: Bunlar en temel olan şeyler. Ama en derinde olanlarsa utanç ve suçluluk duygularını biriyle yargılanmadan kabul görmek adına geliyorlar.
0: Doğru. Peki o güzel anıyı tekrar yaşamak veya kötü anıyı silmek sorusunu size sorsam?
1: Ben güzel anıları yaşamak isterdim. Kötü anılar zaten onlarla baş etmişiz, bu yaşa gelmişiz.
0: Hatırladığınız en eski şey ne?
1: Benim mi?
0: Evet.
1: Ben 2 yaşımı hatırlıyorum. 2 yaş doğum günümde ki olayları anlatıyorum.
0: Bu mümkün mü yoksa anlatılanlardan mı? Böyle bir tartışma var.
1: Ama onlar anlatılmamıştı bana, benim anlattığım şeyleri.
0: Ya.
1: Benden sakladıkları böyle bir travmamsı bir şeydi.
3: İşte onu anlatıyordum. Çok kritik bu dönem. Yani beden onu
1: kim anlattı
3: zaten.
1: Kim anlattı dediler. Kimsenin anlat, hani sonradan bana anlattılar böyle 7, 8, 10, 11 yaşında.
0: O hatırladığınız bana... şey anlatılamayacak bir şey mi?
1: Yani evet.
3: Beynin pons denilen bir kısmında 0-2 yaş arasında dahi olsa çocuk travmaya maruz kaldığında oradaki anı da depolanıyor. Ve bizler bunu yetişkinlikte daha çok somatik belirtiler olarak görebiliyoruz. Yani Demet Hanım'ın üzerinde söylemiyorum ama konuşma dil becerisi daha gelişmediği için o bedene yansıyor. Daha çok işte panik atak, anksiyete vesaire gibi şeylerle karşımıza geliyor ama tabii ki o çalışıldı ve üzerinde çalışıldığında çözümlenebilen durumlar da olabiliyor. Yani
1: ben 4 yaşındayken 4-4,5 yaşındaki şeyleri de çok net hatırlıyorum. Onları bir sürü anım var 4-4,5 yaşıma ait.
0: Beden peki hatırlamadığınız çünkü bir dönem var mı?
1: Onlar güzel şeyler yani.
0: Yani ben hayatımın işte şu dönemlerini çok fazla anımsamıyorum dediğiniz var mı? Yoksa oradan şu sonuca gideceğim. Epey iyi bir hafızanız var ve bütün her şeyi hatırlıyorsunuz.
3: Burada EMDR diye bir teknik var. Kötü anıları silmek diye şu an toplumda geçiyor ama anıları silmek değil. Bu tarz.
1: Bu arada Profesör Doktor Ferhunda Öktem de benim halamın kızıdır.
3: Öyle mi? Çok kıymetli birisi.
1: Psikolog o da.
3: Evet, halen gelir.
0: Kuzeniniz.
1: Evet, kuzenim.
3: Kuzenine gideriz. Evet.
1: O yani bunları hatta deneyimlemiştir. O da yakından takip eder.
3: Evet.
1: Beni.
3: Evet, ne güzel. Çok kıymetli.
1: Evet.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağolunuz. Programımızı burada noktalıyoruz. Çok teşekkür ediyorum katkınız için. Demet Sarıoğlu, çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: bütün program
1: ediyorum.
0: Boyunca
1: ne kadar
0: eşlik ettiğiniz
1: değerli
0: için.
1: İsimlerle tanıştım. Çok teşekkür ediyorum. Bizim ben de kendi adıma.
2: Siz onlar
0: çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi ki geldiniz. Evet, 90'ların o siyah beyazdan, renkliye geçen dünyasından bugüne bakınca anladık ki insan sadece mutlu olmak için yaşamıyor. İnsan telaş içinde yaşadığı zamana bir anlam katmak ve her şeye rağmen yoluna devam etmek için yaşıyor. O çok sevdiğimiz 90'ların sonunda 99'da veda ettiğimiz usta şair Can Yücel. Sevginin de kendi planları var diyor örneğin. Haksız da değil çünkü çağlar değişse de hayat tüm hızı ve zorluklarına rağmen sabredenlerin, emek verenlerin ve o plana inananların hikayesi. Hoşçakalın.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Hafta sonu ülkede lodosla hava birçok noktada yazı aratmayacak. Cumartesi gölgede İstanbul ve Ankara 26, İzmir 28, Bursa 27, Antalya 30 derece. Sıcaklık güneşin altındaysa 35 dereceye yaklaşacak. Marmara'da güneş görülse bile yine yer yer pus var ve bölgede hava kirliliği arttı. Edirne 28, Balıkesir 30 derece. İç Anadolu geneli güneşli, bazı noktalarda pus da oluşuyor. Eskişehir 25, Kayseri 23 derece. Pazar hava daha sıcak. Ege'de lodosla sıcaklık biraz daha arttı. Gölgede Manisa 30, Muğla 29 derece. Deniz suyu sıcaklığı Bodrum'da 24 derece. Akdeniz'de havayı zararatmıyor. Adana 32, Mersin 33 derece. Deniz suyu sıcaklığı 26-27 derece. Karadeniz az bulutlu, sıcaklık 24-25 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, Erzurum 15, Malatya 21 derece. Güneydoğu güneşli, sıcaklık 25-27 derece aralığında.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Günlük kullanımda dikkatimizi çeken sözcüklerin söylenişleriyle devam ediyoruz. Ağabey mi diyeceğiz, ağabey mi? Ağabey malum, yaşça büyük erkek kardeş ya da büyük erkek kardeş yerine konan veya öyleymiş gibi kendisine saygı gösterilen kimse. Amcasına hep Ahmet ağabey derdi. O bütün mektebin Recep ağabeyiydi. Abi de aynı anlamda da daha çok halk ağzı olarak kabul ediliyor. Bu kadarı da biraz fazla olmadı mı abi? Sonra ağabeylik etmek vardır. Bir kimseye ağabey gibi davranmak, onu korumak, gözetmek. Ayrıca ağabey anlamında kullanılan başka sözcükler de var dilimizde. Ağa var. Anadolu'nun kimi yörelerinde efe de ağabey anlamında kullanılmaktadır. Ve de dadaş, büyük erkek kardeş, ağabey yerine kullanılır. Dikkatli kullanılması gereken bir sözcük de acemi. Evet, bütün ünlüler kısa, acemi. Bir şeyin veya bir sanatın inceliklerini henüz öğrenmemiş, mesleğinde yeni olan kimse, toy ya da bir şeyi gerektiği gibi beceremeyen, usta olmayan, maharetsiz kimse. Bir yerin yabancısı olan kimseye de acemi denir. Acemi müşteriler hangi kapıdan çıkacaklarını bilemiyorlardı. Acemisi olduğum bu yerde şaşkına dönmüştüm. Türlü deyimlerde geçer acemi. Acemi çaylak, tecrübesiz ve toy kimselerden bahsedilirken kullanılan alaylı söz. Acemi er, yeni askere alınan ve yetiştirilmek üzere eğitim gören er. Acemi ocağı, Osmanlı ordusunda kapıkulu askeri olacak yeniçerilerin yetiştirildiği teşkilat. Acemi oğlanı, yeniçeri yapılmak üzere Hristiyanlardan veya esirlerden devşirme usulüyle alınıp acemi ocağında yetiştirilen erkek çocuk. Acemi katır kapı önünde yük indirir derler. Sondaki iyi sesini uzatarak acemi şeklinde söyleyenleri uyarmalıyız ki yanlış anlaşılmasınlar. Acemi diye Arap ırkından olmayan kimselere denir. Yaptığınız hiçbir işte acemilik çekmemeniz dileğiyle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Burası NTV Radyo. Saat 23.

iyi geceler. Saat 23 NTV'de bugün yarın kuşağıyla karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını aktararak başlayacağız. Sonrasında detaylara geçeceğiz. Fon soruşturması ve bu tartışma Türkiye'nin birinci gündem maddesi. 187 milyar lira nasıl iade edilecek? Fonların tasfiyesi için teklif mecliste, yatırımcıya 1 milyon liraya kadar ara ödeme gündemde. Yatırımcı parasına nasıl kavuşacak, süreç nasıl işleyecek? Konuğumuzla konuşacağız. Ayrıca Cumhurbaşkanı'ndan sürece dair dikkat çeken bir mesaj var. Tuzaklara düşmeyeceğiz dedi. O mesajın ayrıntılarını paylaşacağız. Terörsüz Türkiye sürecinde neredeyiz? Bu da bir başka soru. Gözler silah bırakma sürecindeyken DEM Parti İmralı heyetinin ziyaretleri sürüyor. Heyet AK Parti'nin ardından bugün de MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Gündemde mecliste kurulması planlanan izleme komisyonu da var. Heyetin beklentisi sürecin hızlanması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında yaklaşık 1,5 yıldır firari olan ve örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. Türkiye iade talep etti. Gözler Yunanistan'da. Bir diğer gündem maddemiz dünden geliyor. İstanbul Maltepe'de çöken binada can kaybı 5'e yükseldi. İhmaller de bilirkişi ön raporu ile ortaya çıkıyor. Kaçak 4 kat için 36 yıl önce bir yıkım kararı alınmış ama uygulanmamış. Binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı. Daha fazla detay yine bültende olacak. Şarkıcı Güllü öldürüldü. Olay bir cinayet. Mahkeme ölümün kaza değil cinayet olduğuna hükmetti. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gülter suçlamaları reddediyor. Savunmasından ayrıntıları da yine paylaşacağız. Ve son gündem maddemiz son ama güne manşeti atan konulardan biriydi. A milli takımda Montella dönemi sona erdi. Federasyonsa göreve devam ediyor. Olağanüstü genel kurul talebi kabul edilmeyen 5 yönetici ise istifa etti. Türk futbolunda bundan sonra ne olacak? Bir başka soru. Yine konuğumuzla konuşacağız. Özetler böyleydi. Ayrıntılara geçeceğiz.

0: Fon soruşturmasında siyasi gerilim tırmanıyor. Birazdan bugün yaşananları aktaracağız. Çünkü hem fonların tasfiyesiyle ilgili kanun teklifi meclise sunuldu, hem fon kurulu toplandı ama son açıklamayı yapan isimle başlayalım. Ömer Çelik'le AK Parti sözcüsü muhalefeti linç kampanyası yapmakla, yürütmekle suçladı. Neler söyledi, ayrıntılarına bakalım.
1: Biz çok temel bir prensip koyuyoruz ortaya. Hangimizin arkadaşı olsun olmasın, hangimizin akrabası olsun olmasın, hangimizin çalışanı olsun olmasın, bu işle ilgili bir iddia varsa sonuna kadar üstüne gideriz. Masum olanlar masumiyet karinesinden zaten yararlanır. Suçlu olanlar da maliyenin ve adliyenin ortak çalışması neticesinde tespit edildiği zaman onlardan gereken bedel ödenir, gereken cezalandırma süreçleri başlar.
2: Çelik, fon soruşturması ile ilgili bu mesajları İstanbul'dan verdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. İftiralarla mücadele edeceklerini söyledi.
1: Bu ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz, insanların siyasi linç kampanyasıyla hedef gösterilmesine müsaade ederiz, ne de biriyle ilgili bir iddia varsa bunun siyasi himaye ile örtbas edilmesine müsaade ederiz. Biz siyasi linç kampanyalarıyla yalanlar üreterek bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, AK Parti'mizin kurumsal kimliğine, ama en önemlisi, bakın açık söylüyorum, Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanımızın ailesine saldıran olursa buna en net cevabı veririz. Partimizin kurumsal kimliğine, yol arkadaşlarımıza karşı yapılan bu haysiyet cellatlığına karşı hukuk içinde ahlaki ilkelerle en yüksek mücadele seviyesine geçmiştir.
2: Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sözlerine de sert tepki gösterdi.
1: Bırakın Özgür Özel'in böyle bir konuda değerlendirme yapmasını. Türkiye'yi yönetme konusunda ilkokul düzeyinde bilgisi olmayan birisi olarak, dünya siyaseti konusunda ise anaokulu düzeyinde bile bilgisi olmayan birisi olarak bu cümleleri kurması haddine düşmez.
0: Bu arada pek çok iddia ortaya atılıyor. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu iddialarla ilgili olarak 4 gazeteci ifade verdi. Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı. Murat Ağrel ve İsmail Saymaz adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor fon soruşturması. Halkı yanıltıcı bilgi yaydıkları iddiasıyla gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesi tamamlanan iki haberci çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağrel ise soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Ağrel ve Saymaz hakkında adli kontrol şartı uygulandı. Fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifi de bugün meclise sunuldu. AK Parti'nin teklifi 9 maddelik. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler teklifin ayrıntılarını paylaştı. Bu arada Fon Koordinasyon Kurulu da 4. kez toplandı. Fon tartışmalarında bugün yaşananlara bir ayrıntılı bakalım.
3: Üstüne gideceğiz. Bu virüsü bünyeden söküp atacağız. İşte bu teklifimizde tam da bunu gerçekleştirmek istiyoruz.
4: AK Parti 9 maddeden oluşan fon tasfiye kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonuna ilişkin müstakil ve geçici olarak hazırlanan kanun teklifinin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler paylaştı. Güler, teklifin tasfiyesi tamamlanmamış fonlara özgü olduğunu ve kamu kaynağı kullanılmayacağını belirtti.
3: Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz.
4: Teklifte yatırımcının fona koyduğu ana para, tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksi ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar enflasyona karşı güncellenecek. Düzenlemeyle görevden ayrılmış olmak, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Teklifle zarar, kayıp veya eksik tasfiye bakiyesinden öncelikle fonun kurucusu veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak. Fonlarla bağlantılı soruşturmalarda el konulan mal varlığı için TMSF kayyum atanabilecek. TMSF dava sonucunu beklemeden bu varlıkları satabilecek. Teklifle ayrıca fonlardan çıkış yaparak olağan piyasa koşullarının üzerinde getiri elde edenlerin gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine de imkan tanınıyor. SPK mevzuatına aykırı fiiller işleyenlere geri ödeme yapılmayacak.
3: Suç işleyenin, suistimal yapanın bu kanunun sağladığı ödeme imkanlarından faydalanması asla ve kata da mümkün değildir.
4: Fon Koordinasyon Kurulu da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda 4. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda olağan tasfiye sürecinde olan fonlarla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca olağanüstü tasfiyeye konu olacak fonlar konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.
0: Tartışılan ve tasfiye edilen fonlardan kim, kaç kişi haksız kazanç elde etti? Temel sorulardan biri bu. Muhalefet tam listenin açıklanmasını istiyor. Böyle bir süreçte Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama var. İlk incelemelere göre 141 kişi ve 73 şirket 3 fondan 187 milyar lira çekti. Önceden haber alarak fondan çıkış yapan isimler de araştırılıyor.
5: 141 kişi, 73 şirket fonlardan 187 milyar lira çekti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah gazetesine konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmadaki yeni detayları paylaştı. İlk incelemelere göre 214 hesap, 3 fondan 187 milyar 653 milyon lira gelir elde etti. Bu hesaplardan gönüllü iade yapmaları istenecek. İade edilen tutarlar tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde oluşturulacak fona aktarılacak.
6: Çok yüksek miktarlarda çıkış yapmış, yani bir kar.
5: Adalet Bakanı Gürlek fonlardan önceden haber alarak çıkış yapan isimlere odaklandıklarını söyledi. Özellikle 13-16 Eylül tarihleri arasında satış yapanların mercek altına alındığını açıkladı. Soruşturma sürecinde yapay zeka sistemlerinden de destek alındığını belirtti. Habere göre haksız kazançların 90 milyar liralık kısmı Tera Yatırım'ın fonlarından sağlandı. 80 milyar liralık kısmı Pusula Portföy'ün fonlarından, 18 milyar liralık kısmı ise Hedef Portföy'ün fonlarından elde edildi.
0: Şimdi tabii bir tarafta fonlarda parasını bekleyen yatırımcı var. Diğer tarafta geri alınması hedeflenen kazançlar var. Teklif mecliste. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Önceden bilgi alarak fondan çıkanlar nasıl belirlenecek? Kaybın hesabını kim verecek? İki konuğumuzla konuşacağız. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği eski genel sekreteri, piyasa uzmanı İlkay Arıkan ve sermaye piyasası hukukçusu Yalçın Özge Okat. Yayın konuğumuz. Her iki isme de hoş geldiniz.

0: Tabii en az bir tane. Çünkü kurula verilen çok geniş yetkiler var aslında. Bir miktar esaslar var, bir miktar da çerçeve yasa niteliği var bu yasanın. Ve yatırımcılara iki tane ödeme seçeneği sunuluyor. Birisi iki tane ödeme yolu var yatırımcılar açısından. Bir tanesi ara ödeme, bir tanesi de nihai ödeme. Nihai ödeme herhangi bir fon tasfiyesinde olacağı gibi yatırımcılara katılma payı karşılığı yapılacak tasfiye sonucu yapılacak bir ödeme. Ama bu beklenmeden konunun sosyal boyutunu da dikkate alarak bir ara ödeme esası belirlenmiş durumda. Ara ödemenin ayrıntısına girersek burada bir 1 milyon lira rakamı var. Tabii ki bu bir ara ödeme tavanı. Yani buradaki tavanlardan bir tanesi aslında 5 tane tavan belirlendiğini görüyoruz. Bu ara ödeme tavanında her bir fon için belirlenmiş durumda. Yani aslında diyelim ki 8 milyon lira 2'şer milyon dağıldıysa 4 fona bu yatırımcının 4 milyon bir tavanı olacak fon başına 1 milyon olmak üzere. Ama hepsi aynı fondaysa o zaman 1 milyon bir tavan söz konusu.
1: Anladım.
0: Bunun dışında tasfiye tarihindeki toplam değer önem taşıyor. Dağıtılabilir nakdin ara ödeme sırasındaki değeri önem taşıyor. Net yatırım tutarı ve kesinleşmiş hak ve alacak tutarı. Bu tavanların tamamı aynı anda uygulanıyor ve bunları geçmeyen rakamlar burada hani alınması söz konusu.
1: Bunu biraz daha somutlaştıralım
0: Yani
1: az önceki gibi.
0: evet şimdi örneğin ben 900 bin lira benim tasfiye tarihi itibariyle yani SPK'nın 17 Eylül tarihinde almış olduğu tasfiye kararı tarihinde diyelim ki benim fonumun değeri 900 bin liraysa ve fon değer kazanmaya devam etti diyelim 1 milyon 250 bin lira oldu. Benim yani benim katılma paylarıma düşen pay 1 milyon 250 bin lira oldu. Evet benim hakkım 1 milyon 250 bin liradır ama ben bu ara ödeme kapsamında 900 bin lira alırım.
1: Ana paranızı
0: Yani
1: alacaksınız.
0: 900 bini geçemez. Evet bu bir. İkincisi ana paraya bakılır. Yani burada ana para koyduğu ana para eğer 700 bin liraysa o zaman 700 bin lira alınır. Buna net yatırım tutarı diye belirtiyor. Net yatırım tutarı nihai ödeme bakımından TÜFE ve ÜFE ortalamasıyla eklenerek gidiyor. Enflasyon farkı eklenerek gidiyor nihai ödeme bakımından. Ama ara ödeme bakımından böyle bir endeksleme yok. Çünkü ara ödeme biraz da sosyal amaçlı bir ödeme olarak kabul edilmeli. Çünkü insanlar gerçekten burada hani kirasını ödeyemeyenler, yani evine ekmek alamayanlar, hani gerçekten burada çok mağdur belki hani bir emeklinin az bir nakdi. Çok mağdur olanlar var. Bu ara ödeme bunları gidermek adına ortaya konmuş bir rakam olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki,
0: Ve bu
1: buyurun.
0: yani şunu da söyleyecektim. Bu kanun yani yatırım fonlarının normalde çalıştığı şekilde serbest piyasa esaslarına göre hazırlanmış bir kanun gerçekten de. Yani ne olur ben yatırım fonu katılma payı aldığım zaman oraya paramı koyarım. O paralarla varlıklar alınır. Varlıkların değerine göre belirlenen birim pay değerinden ben geri satarım. Yani gerçekten kamu kaynağı kullanılması ile ilgili yasada herhangi bir hüküm yok.
1: Şimdi koşulları aslında söylediniz. Birazdan İKB'ye de geçeceğim. O yüzden kısaca bir yanıt rica ediyorum. Aslında yatırımcıların en çok merak ettiği şey herkese aynı anda yapılacak bir ödeme olacak mı? Yani siz limitleri, üst sınırları, hangi koşullarda ne kadar alınabileceğini bu teklife göre çerçeveyi çizdiniz ama herkes aynı anda alabilecek mi sorusunun yanıtı var mı?
0: Yatırımcılarımız tabii ki endişeli ve yani bir şey bekliyorlar ve bir ödeme takvimi gibi bir beklentileri var. Bu yasa seviyesinde bir düzenleme olduğu için burada ödeme takvimi yok. Ama hani bunlara temel olarak yani bu yasayı temel alarak ödeme takviminin tebliğlerle, diğer düzenlemelerle, yapılacak yayınlarla, duyurularla bir ödeme takviminin de çıkacağını düşünüyoruz. Bu konuda da ne desek bir şey olur. Çünkü biz ne kadar bir nakit olduğunu her bir fonda bilmiyoruz. Şu anda böyle bir açıklama yok. Ama dağıtılabilir nakde göre bunun dağıtımı yapılacak. Bazı tür fonlarda bu nakdin daha fazla olması beklenir. Bazılarında daha

0: geniş zamanda bunun paraya çevrilmesi beklenir. Bunun da kolay değil bunun içinden çıkılması bu arada. Çünkü fonların birbirine borcu var. Ters repo yapmış, repo yapmış vesaire. Ama hani bu yasanın da bir an önce çıkarılmasıyla hızlı aksiyon alınması düşünmeli. Alınacağı düşünmeli.
1: Peki İlkay Bey, şimdi size de şu soruyu sormak gerekiyor tabii. Özellikle kamu kaynaklarından kullanılmayacağı ifade ediliyor zaten. Altı çiziliyor hükümet tarafından. Fon varlıkları ve geri alınacak paralar ödemelere yetmezse açık kimden karşılanacak? Çünkü bir taraftan da nasıl karşılanacak? O zaman takvim mi etkilenecek bundan? Bu başka bir soru. Çünkü mesela fona ait mallar satılacak deniyor ama hisselerde neredeyse taban taban gidiyor. Buradaki açık nasıl, tazmin nasıl mümkün olacak?
2: Özge çok güzel çerçeveyi çizdi. Oradan devam etmek gerekirse tasfiyenin esasları ile ilgili SPK zaten bugüne kadar hızlı kararlar almıştı. Bu kararların yasal dayanağı sağlanmış durumda. İleride bir tartışmalara yol açmaması açısından. Her bir fon kendi varlığıyla ve kendi yatırımcısıyla tasfiye olacak. Bu şu anlama geliyor. Eğer bir para piyasası fonuysa ve içinde yoğun miktarda sabit getirilimin kıymeti varsa bu fonlarda biz bekliyoruz ki tasfiye daha hızlı gerçekleşecek. Sizin sorunuza gelecek olursak içinde hızla değeri düşen varlıklar olan fonlarda durum ne olacağı kısmında ise yasada birkaç alternatif öngörülmüş. Bunların piyasa dışında satılmasından borsadaki satış yöntemlerinin esnetilmesine kadar, sahibine devredilmesine kadar, daha doğrusu sahibi demeyelim de büyük pay sahibine devredilmesine kadar çeşitli yöntemler öngörülmüş durumda. Fon tasfiyesiyle görevli kurumlar bu yöntemlerden kanundaki tabiriyle de yatırımcının çıkarını maksimize edecek bir yöntemi belirleyip SPK'nın onayıyla bu yöntemlere uygulayacaklar ve
1: Neler
2: işte o
1: olabilir bu yöntemler?
2: kanundaki yer alan yöntemler borsada toptan satış, borsadaki fiyat aralıklarının artırılması ve hakim hissedara geriye satış şeklinde ve geriye satış sağlandıktan sonra da bu hisse senetlerinin bir süre borsada satışından engellenmesi söz konusu. Bu sayede o fiyatların tekrardan düşmesinin veya satışı borsada satışa gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.
1: Sizden de biraz daha somutlaştırarak, örneklendirerek anlatmanızı rica etsem daha anlaşılabilir olması açısından.
2: Şimdi borsa şeyde işlem gören fonların içerisinde yer alan XYZ hisse senedi olduğunu varsayalım. Ve bunun işte %5 kadarı bu fonlarda yer alsın. Bu da Türkiye'nin diyelim ki önde gelen başka bir grubuna ait hisse senetleri. Bu hisse senetlerini borsada satmaya çalıştığımız zaman fiyatı ciddi bir şekilde düşecek. %5'lik hisse senedinin piyasaya arz olarak gelmesi fiyatı düşürecek. Bu durumda fon tasfiyesiyle yetkili kurumlar o şirketin ana ortağıyla görüşerekten bunu geriye almasını, belli bir fiyattan geriye almasını yapmak için müzakerelere başlayacaklar. Diyelim ki piyasa fiyatından daha yüksek bir fiyatta bunu geri satmaya razı ederlerse o şirkete, onlara yapacakları o işlemden elde edecekleri daha yüksek tutarla borsa dışında bir satış yaparak bunu fonlara dahil edecekler.
1: Bu kolay bir yöntem ya da ikna edilebilir bir yöntem midir? Zor bir yöntem gibi geldi kulağa ama.
2: Şöyle aslında bunlar birazcık da piyasada bu süreç tartışılırken piyasadan gelen öneriler çerçevesinde bence kanun teklifine dahil edilmiş öneriler. İlk başta bunlar sizin de aklınıza geldiği şekilde her şeyin piyasada satılması düşünülmüştü. Ancak piyasadan gelen öneriler çerçevesinde bunların kanun teklifine eklendiğini düşünüyorum ben.
1: Yalçın Özgeokat, acaba şimdi tabii hep ne kadar büyük bir sorundan bahsediyoruz. Başından itibaren konuştuğumuz bir şeydi. Bakan Şimşek de yaptığı konuşmada krizin sınırlı bir alanda kaldığını vurguladı. Düzenlemeler yeterli ama gerekirse ek tedbirler de alınabilir dedi. Nasıl ek tedbirler olabilir? Önümüzdeki sürece dair bir öngörü sizin perspektifinizden baktığınızda bir hukukçu olarak gerekir mi? Gerekirse neler olabilir?
0: Burada son derece kapsamlı bir konu. Yani bir defa evet, şimdi fonlar bilanço dışı varlık niteliğinde olduğu için, yani bilanço içi olmadığı için, şirketlerin bilançosunun içinde olmadığı için tabii kendilerine göre bir yani özel bir yapı teşkil ediyorlar ve bir anlamda hani yatırımcılar fonla baş başa kalıyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ama bu da sistemik riski muhtemelen azaltan bir şey olarak değerlendiriliyor. Zaten yabancı reyting kuruluşları da bu konuda yorumlar yaptı. Burada birçok tedbirler olabilir. Bir kere SPK bu tedbirin kendisi zaten yani tasfiye sürecine alınması orijinal bir tedbir. Daha önce yapılmamıştı böyle bir şey. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 96. maddesinin 1. fıkrasına göre bu işlem yapıldı. Bundan sonra da yeni tedbirler gelebilir. Ama burada esas ilk olarak odaklanılacak konu yatırımcıların haklarını alabilmeleri bakımından tabii adil ve şeffaf bir şekilde varlıkların çevrilmesidir. Bu konuda da yasada çok geniş, ilk albinde işaret etmiş olduğu gibi yasada çok geniş olanaklar verildi. Yani şimdi diyelim ki şirketin bu piyasa fiyatı 17 Eylül tarihindeki SPK kararından önce 100 liraydı. Başladı düşmeye. 90, 80, 70 ama şirketin bir adil değeri diyelim 30'sa belki borsada yani 30'a da bunun satılması mümkün olmayacak tüm bu konular nedeniyle. Bu yüzden farklı imkanlar getirildi. Borsa dışında satışa hakim ortağa kadar. Yani burada adil olan rakamı en azından hani almak adına bir şeyler getirildi. Ek tedbirler de yine bu varlıkların alınmasına dönük olacaktır. Bunların çoğu da zaten yasa gerektiren aslında düzenlemeler olarak. Yani en önemlileri bunların yasa değişikliği gerektiriyordu. Ve bu yasada da ceza muhakemeleri kanununa kadar birçok düzenleme olduğunu görüyoruz. Ve bunlar da hani sürecin hızlandırılması noktası burada önemli oluyor. Ve buraya odaklanmak, hani Madoff skandalında olduğu gibi burada hani paranın geri alınması noktası var. Nitekim Adalet Bakanı'nın açıklamaları yönde yayın başına işaret etmiş olduğumuz.
1: Evet, şimdi o güven meselesini soracağım İlkay Bey'e ama bu bir taraftan 13-16 Eylül arasında özellikle fondan çıkanlar araştırılıyor. Bir taraftan kendi kararıyla satış yapan yatırımcıyla önceden bilgi alarak çıkanlar nasıl ayırt edilecek sorusu var. Dolayısıyla bu kolay mıdır bunu tespit etmek? Ne dersiniz Yalçın Özgeokat?
0: Bunun tespit edilmesi ne Türkiye'de ne yani etkin piyasa yani ne Amerika'da ne hiçbir yerde bunun tespit edilmesi kolay değildir aslında. Ama bunun hani birçok hani delillerle toplanarak işte şahitlerle, delillerle, HTS kaydıyla vesaire bu tabii tespit edilmeye çalışılacak. Burada gönüllü olarak iade gibi bir sistem de getirildi. Bu da aslında çok anlaşılmadı. Yani bu niye isteğe bağlı? Eğer kötü bir şey yaptılarsa zorunlu olsun. İyi bir şey yaptı, kötü bir şey yapmadıysa hani geri vermesin falan gibi. Yani orada da hani aslında bunun da sermaye piyasası hukuku içinde bir yeri var. Örtülü kazanç aktarımında 110. maddeye göre güveni kötüye kullanma suçundan hani suç duyurusu yapılmadan önce bu SPK'nın bu belirlediği tutarı iade edenler halka açık şirkete veya fona bunun iki katını da hazineye ödediğinde gibi bir düzenleme var. Ama bu düzenleme yani bu yasayla getirilen düzenleme ona atıf da yapmıyor. Belki biraz daha bunun hani işlenmesi ve ne olduğunun anlatılmasında fayda var bu yasada. Bu iade sürecinin etkin bir şekilde Bunu hani yasal imkandan yararlanmak için iade eden olabilir. Hakikaten bu ben parçası olmak istemiyorum diyerek iade eden olabilir. Onun dışında özellikle buradaki bahsedilen suçlarla yani güveni kötüye kullanma, içeriden öğrenenlerin ticareti, bilgi suistimali yani piyasa dolandırıcılığı vesaire bunlarla ilişkisi kurulabildiği zaman bu para tabii yasal olarak alınması gereken para olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki, şimdi İlkay Bey, tabii merak edilen şeylerden bir tanesi bundan sonra yani hem borsa hem fonlar bir güven sorunu aslında bakacak olursanız oluşmuş durumda. Yeni fon mağdurları ve fonda olmamasına rağmen mağdur olanlar olabilir. Bu güven sorunu kolay aşılabilir mi sizce?
2: Çok emek verdiğimiz bir konuda bunu yaşamış olmaktan üzüntülüyüm. Yani daha önce kariyerimde SPK'da ve birlikte geçirdiğimiz sürede biz yatırımcı güvenini inşa etmek için çok büyük emekler, mevzuatlar ve kurumsal yapılar oluşturmuştuk. Ve özellikle pandemi sonrasında da bu çabalarımızın karşılığını almıştık. Yatırımcı sayımız hızla arttı, piyasalarımızdaki yatırımlar hızla büyümüştü. Böyle bir olayla karşılaşıp orada yaşadığımız, bu olayda yaşadığımız olumsuzluklar yatırımcıda tabii ki bir güven erozyonuna neden olacak. Ancak biz krizlere karşı da hızlı tepki verebilen bir toplumuz. Bu krizde de aynı şekilde hızlı bir tepki verdik. Bunun sonucunda işte çok kısa bir sürede kanun teklifini meclise getirmeyi de başardık. Evet, yaşanmasa daha iyiydi. Daha önceden tedbirler alınabilse daha iyiydi. Ancak yaşanmış olan bu olayı da bertaraf etme, tazmin etme konusunda hızlı ilerliyoruz.
1: Normali
2: Sınırlı
1: nedir?
2: bir hem
1: Ortalama yeniden bir güveni sağlamak için yatırımcı, özellikle yabancı yatırımcının bu anlamda borsaya geri dönüşü mesela.
2: Şimdi mevduat altyapımızı şeyde güçlendirdik. Yabancı yatırımcının tereddüt ettiği hususlarda o tereddüt ettiği hususları giderdik. Bence önümüzdeki bu yıl sonuna kadar ciddi bir artış göreceğimizi düşünüyorum ben.
1: Toparlanma olacak diyorsunuz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz İlkay Arıkan, Yalçın Özge Ukat. Yayınımıza katkı için sağ olun.
2: İyi akşamlar.
1: Konuklarımızla konuştuk. Bir reklam arası verelim, sonrasında buradayız.
3: NTV Radyo.
4: Hafta sonu ülkede lodosla hava birçok noktada yazı aratmayacak. Cumartesi gölgede İstanbul ve Ankara 26, İzmir 28, Bursa 27, Antalya 30 derece. Sıcaklık güneşin altındaysa 35 dereceye yaklaşacak. Marmara'da güneş görülse bile yine yer yer pus var ve bölgede hava kirliliği arttı. Edirne 28, Balıkesir 30 derece. İç Anadolu geneli güneşli, bazı noktalarda puslu oluşuyor. Eskişehir 25, Kayseri 23 derece. Pazar hava daha sıcak. Ege'de lodosla sıcaklık biraz daha arttı. Gölgede Manisa 30, Muğla 29 derece. Deniz suyu sıcaklığı Bodrum'da 24 derece. Akdeniz'de hava yazı aratmıyor. Adana 32, Mersin 33 derece. Deniz suyu sıcaklığı 26-27 derece. Karadeniz az bulutlu. Sıcaklık 24-25 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, Erzurum 15, Malatya 21 derece. Güneydoğu güneşli, sıcaklık 25-27 derece aralığında.
3: Hava durumu. Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
1: Şimdi futboldaki gelişmelere bakacağız. Orada da pek çok süreç yürüyor. Bir taraftan Uluslar Ligi'nde milli futbol takımının istenilen sonuçları alamaması Futbol Federasyonu üzerinde bir baskı yaratmıştı. Teknik direktör üzerinde bir baskı yaratmıştı ve bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nda kritik bir toplantı yapıldı. Toplantı sonunda Vincenzo Montella dönemi A milli takımda bitti. Teknik direktörlüğü görevinden alındı. Federasyon ise yoluna devam ediyor.
5: Futbol Federasyonu'nda İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetim kurulu görevine devam ediyor. A milli takımda ise Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Federasyon yaklaşık 4,5 saat süren toplantının ardından kararları yazılı açıklamayla duyurdu.
6: Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu olan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. A milli takım teknik direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır.
5: Federasyonda olağan seçimli genel kurul toplantısının Temmuz 2027'de yapılması planlanıyor. Yönetim kurulunda 5 isimse bu toplantıda görevlerini bıraktı. Birinci Başkan Vekili Mecnun Ot Yakmaz'la birlikte Bilal Arslan, Zafer Bahadır Saraç, Mustafa Bozbağ ve Murat Şahin istifa etti.
7: Olağanüstü genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Ondan sonra bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de artık devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. Görüş ayrılıkları oluşunca istifa etmeye karar verdik.
5: Federasyonda daha önce de Ural Aküzüm'le Mevlüt Ak'tan istifa etmişti. Bu iki ismin yerine yedek üyelerden İbrahim Özbay'la Metin Akyüz atandı. Genel sekreterlik görevinden istifa eden Abdullah Ayaz'ın yerine de Serdar Yıldız atandı. Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık görevine kimin getirileceğine ise önümüzdeki günlerde karar verilecek.
1: Şimdi ayrıntılı konuşalım bu yoğun futbol gündemini. Konuğumuz gazeteci Umut Eken. Hoş geldiniz yayınımıza.
8: Hoş bulduk. İyi yayınlar Deniz Hanım.
1: Teşekkürler. Şimdi bir taraftan Montella'nın istifası isteniyordu. Diğer taraftan federasyonun istifasını isteyen bir kesim de vardı. Bugün toplantı yapıldı. Şöyle bölerek konuşalım. Önce bir Vincenzo Montella'nın ayrılmasıyla ilgili, yani görevden alınmasıyla ilgili bölümü konuşalım. Ne dersiniz? Haklı bir yol ayrımı mı, yoksa erken verilmiş bir karar mı, zamanında mı?
8: Yani Montella dönemi milli takım için genel fotoğrafta yaz aylarına kadar çok başarılı geçmişti. Hatırlayacaksınız, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çok başarılı bir dönem geçirmiştik. İlk kez Uluslar A Ligi'ne yükselmiştik. Çok başarılı sonuçlar almıştık. İlk kez gruptan lider çıkarak Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmiştik. Ama Dünya Kupası ciddi bir hayal kırıklığı olmuştu, hatırlayın. Oradan zaten bugünkü yaralar kanamaya başlamıştı, tartışmalar başlamıştı, peş sıra gelmişti. Uluslar Ligi'nde de çok güçlü bir gruptaydık ama aldığımız sonuçlar kadar normalde Fransa'ya, İtalya'ya, Belçika'ya yenilmek çok eleştirisi konusu olmayabilir ama çok ezici mücadelelerle, farklı skorlarla mağlup olduk. Ve bir o kadar da bence kamuoyunda, futbol kamuoyunu rahatsız eden şey Montella'nın açıklamaları oldu. Aldığımız her farklı yenilgiden sonra söylemleri futbol kamuoyunda karşılık bulmadı, aksine destek bulmadı, tepki aldı.
1: Ne söyledi de tepki aldı?
8: Geçmiş başarılardan bahsetti. İlk kez bunu başardık, ilk kez bunu başardık. Hep geçmiş başarılara dem vurdu ama bugünü anlatamadı. Ya da anlatmak istemedi belki de. Ya, kendisiyle ilgili bireysel geçmiş kariyerinden çok fazla bahseder oldu. Ben futbolu bilirim dedi. Nasıl yapılacağını buraların, daha önce milli takım buralarda mıydı imasında bulundu. Bu tür söylemler Türk futbolunda, kamuoyunda, futbol ailesinde çok iyi karşılanmıyor. Kimi zaman bazıları ciddi eleştiriler olsa da bu tür böyle hafiften kibir kokan söylemler maalesef bizim ülkemizde çok karşılık bulmuyor. hep geleceğe dönük vaatlerde bulundu. Başardığı işleri anlatmaya çalıştı ama biz bugünü yaşayamadık. Bugüne ilişkin çok net tespitlerde bulunamadı. Bence iletişimi de sahadaki sonuçlar kadar bu ayrılıkta etken oldu.
1: İletişim önemli bir boyuttu diyorsunuz. Peki hep oyun şekli, stili çok tartışıldı. Santraforsuz bir oyun stili bir anlamda konu oldu. Böyle bakıldığı zaman biraz zaman vermek mi gerekiyordu yoksa altyapısal sorunlar sebebiyle mi bunu başaramadı? Yani sadece işte siz de söylediniz, Dünya Kupası'ndan önce başarılı bir milli takım, sonrasında bir şey oldu ve Dünya Kupası'ndan sonra bütün dengeler sarsıldı. Siz nasıl izah ediyorsunuz?
8: Şimdi Montella'nın ilk günden beri eleştirildiği noktalardan bir tanesi sürekli aynı oyuncu grubuyla oynamaya çalışmasıydı. Yani benim de desteklediğim bir şeydi ve bunun karşılığı vardı ilk yıllarda. Bir kulüp havası takımında aynı oyuncu grubu form düzeyi ne olursa olsun milli takıma davet eder durumdaydı. Bu hep eleştiri konusu oluyordu ama elde edilen başarılar bu eleştirileri törpülüyordu. Artık ama geldiğimiz noktada sizin de bahsettiğiniz gibi ne oldu da bir şeyler kötüye gitti. Artık bence bu oyuncu grubunu biz yeteri kadar yenileyemedik, revize edemedik. Montella bence burada biraz saplantılı kaldı. Birincisi oyun planında çok saplantılı kaldı. Dediğiniz gibi forvetsiz oyun diyen var, santraforsuz diyen var, başka yakıştırmalar yapanlar var. Bu oyunun tekrarı, alternatifi oluşmadı. Aynı zamanda milli takım kadrosu da yıprandı. Eskisi kadar verim alamadığımız oyuncular oldu. Misal Kerem Aktürkoğlu'ndan eskisi kadar katkı alamıyoruz. Kaan Ayhan artık milli takıma bile gidemiyor. Gibi. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Bir çözüm üretemedi. Tıkanıp kaldık. Bence bu geldiğimiz dibe vuruştaki en önemli etken de buydu.
1: Eksikler de vardı tabii. Yenilenememe durumunu da ifade ettiniz. Şimdi yeni gelecek isme dair ihtimalleri soracağım ama şimdi A kişisi, B kişisi kim gelirse gelsin bunları değiştirebilecek mi? Türk altyapısı futbolunda bu değişikliklere, bu taleplere yanıt verebilecek bir altyapı mı sizce?
8: Aslında evet, bu soruya evet demek mümkün. Çünkü hem Avrupa coğrafyasında hem de Türkiye içerisinde hala Türkiye çok geniş bir oyuncu havuzuna sahip. Yani kadro değeri bakımından esasen isim olarak baktığınızda çok da Avrupalı rakiplerimizden geride değiliz. Bugün Real Madrid'de, Juventus'ta, Inter'de oynayan futbolcularımız var. Yurt dışında başka oynayan oyuncularımız var. Küskünlükler, dargınlıklar var. Mesela kaleci konusu çok tartışılıyordu. Berke Özer Fransa'da haftanın, ayın kalecisi seçildiği dönemlerde bile milli takıma gelemez olmuştu. Çünkü bir iletişim kazası yaşanmıştı. Bir soğukluk olmuştu ve Montella Berke ile bağları koparmıştı. Bu gibi oyunculardan faydalanabiliriz. Yine artık mental anlamda yorulmuş milli takım, kulüp takımı trafiğini kaldıramayan oyunculardan yavaş yavaş yollarımızı ayırıp o kadrodan onları seçerek başka takviyelerle kadroda da bir revizeye giderek belki de tekrar bir enerji kazanabiliriz. Bunu yapmak için de önümüzde ciddi bir zaman var. Yerli ya da yabancı teknik adam konusu çok önemli değil. İşte Montella ya da ilk geldiği zamanda Kuntz bir Almandı. Oyuncu grubuyla ilişkileri çok iyi değildi. Montella ama Türkiye'yi tanımış, Adana'da görev yapmış, İtalyan bir futbol insanı olarak hayli sıcakkanlı olmuş ve oyuncularla çok iyi iletişim kurmuştu. Bence o dönemki başarıların sebebi de buydu. Ama son zamanlarda sanki bu iletişim de kopmuştu. Dediğim gibi yerli ya da yabancı önemli değil. Kadroda gerekli revizyonu yaparsak ve oyuncularla iletişim kurabilecek bir teknik adam bulursak bu yabancı da olabilir. Bence yeniden ayağa kalkmamız için de yeterli bir fırsat var. Önümüzdeki yaz aylarında Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası yok. Hayli tamir için, tahribatı kurtarmak için önümüzde hayli bir zaman var.
1: Peki o isim kim olabilir? Tahminler, ihtimaller, sizin mesela bu iyi olabilir diyebileceğiniz bir isim?
8: Kim olabilirden ziyade bence kimler olmamalı üzerine konuşmalıyız. Bence biraz artık eskileri terk etmeliyiz. Tekrar tekrar aynı isimleri denememeliyiz. Hiçbir isim vermeden söylüyorum bunu. Çünkü futbol çok gelişti ve değişti. Avrupa'da bile bakın çok artık genç adamlar, genç teknik adamlar görev yapar durumda. 60'lı 70'li yaşlardaki kişiler artık çok üst düzey takımlarda bulamıyorlar. Yeni nesil teknik adamların hem bilimden daha fazla faydalanıyor olması, antrenman metotları, taktik bilgileri çok farklı. Bence böyle bakmak lazım. Kim olmamalı diye uzunca bir liste olmalı. Ardından bir seçim yapılmalı. Mevsimin bu döneminde evet bir teknik adam bulmak çok kolay değil. Ama avantajımız şu, biz bir milli takımız ve milli takımlar her zaman teknik adamlar için çok cazip gelmiştir. Zinedine Zidane örneği var işte önümüzde. Yıllarca yani Manchester United'ı, Real Madrid'i kabul etmeyip Fransa milli takımını bekledi ve en sonunda bu sezon Fransa'nın başına geçti. Bunun örnekleri var. Jürgen Klopp buna bir örnek mesela. Alman milli takım başına geçti. Guardiola Manchester City'yi bıraktı. O da muhtemelen hayalindeki bir takımla çalışmak için bekleyecek. Bu gibi teknik adamlara bakmak mümkün. Ama Guardiola çıtayı çok yukarı koymak olur. Şimdi onun ismini telaffuz etmiyorum ama yine heyecanlı, başarıya aç, genç, bu jenerasyonla iyi iletişim kurabilecek alternatiflere bakmak lazım. Arda Turan ismi evet, çok dilleniyor ama ya, yeterli düzeyde bence biz bazı değerlerimizi çok çabuk harcıyoruz, tahrip ediyoruz. Yani evet Arda Turan çok başarılı, teknik adamlık yolunda, başarılı bir teknik adam olma yolunda çok ciddi adımlar atıyor. Çok zorlu şartlarda harika işler yapıyor. Eyüpspor'da da, Shakhtar'da da çok çok başarılı ama milli takımın dinamikleri çok farklı. Zamanında biz bu acı tecrübeleri yaşadık. Ersun Yanal'da yaşadık, Abdullah Avcı'da yaşadık. Çok daha başarılı olabilecekleri dönemlerde gelmediler. Erken dönemlerde geldiler. Kaldı ki bildiğimiz şu, Arda Turan orada kulübünü de bırakmak istemiyor. Hem kulüp hem milli takım bakımından zorlu bir mesai olabilir. Bence Arda Turan'a biraz sabır göstermeli ve ileriki yıllar için iyi bir alternatif olarak düşünmeliyiz.
1: Peki. Biraz da Futbol Federasyonu'ndaki durumu konuşalım. Şimdi Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine seçimli genel kurula kadar devam edeceğini açıkladı. Dolayısıyla böyle bir karar çıktı. Bu kararı nasıl yorumlamak gerekiyor?
8: Yani çok sağlıksız bir karar. Futbol kamuoyunun geneline ilişkin de yorumlara ve kanıya baktığımızda ortadaki fotoğraf da çok iyi değil. Yani bütün damarları kesilmiş, kan kaybeden bir vücut söz konusu ama yolda yürümeye devam ediyor. Yani bugün kurulların başkanları belli değil, yönetimle birlikte asil üyelerden yanlış hesaplamıyorsam 10 tane bugünkülerle birlikte 10 asil üye istifa etmiş oldu. Zaten halihazırda bir başkan ve 14 üyeden oluşuyor federasyon yönetimi. Merkez Hakem Kurulu Başkanımız belli değil. Genel Sekreter istifa etmiş. Bugün işte bir atama yapıldı ama genel kanaat bu MHK skandalından sonra bir güven tazeleme yoluna gidilmesiydi. Ama o yöntemi seçmedi İbrahim Hacı Osmanoğlu. Biraz ısrarcı bir tavırla görevine devam etmeye çalışıyor ama ben bu işin çok uzayacağını düşünmüyorum. Belki bugünü kurtarmak adına bir hamle oldu federasyonun yaptı ama ben bu federasyonun görev süresini tamamlayabileceğini düşünmüyorum Deniz Hanım.
1: Dolayısıyla bir olağanüstü seçimli genel kurula gitme durumu mu ortaya çıkar?
8: Pek tabii ki. Aslında hala hazırda olağan genel kurul var önümüzdeki yaz aylarında ama oraya kadar gidebileceğini düşünmüyorum. Hem naklen yayın ihalesi gibi kulüplerin çok büyük beklentide olduğu bir dönüm noktası var. Kulüpler bu aldıkları kazandıkları miktarlardan memnun değiller ve bunun çok yükseltilmesini istiyorlar. O süreci çok başarılı yönetebilmek önemli. Şu anda hali hazırda Futbol Federasyonu'nda kulüplerden destek aldığını söylemek çok güç. Kaldı ki milli takım arasındaydık Deniz Hanım. Hani futbol topu dönmüyordu bizim ülkemizde. Bu akşam dönmeye başladı. Ve tartışmalar da aynı zamanda futbol topunun dönmesiyle birlikte başladı. Yarın öbür gün hakem kararları, VAR müdahaleleri tartışılmaya başlandıkça Futbol Federasyonu daha yıpranacaktır. Çünkü Merkez Hakem Kurulu ile ilgili çok ciddi bir sorun oldu. Savcılık soruşturması var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklandı. Bir dolu iddia var. Somut deliller, kanıtlar girdi dosyaya. O deliller sürekli önümüze gelecek, sürekli onlar üzerinden tartışmaya devam edeceğiz. Hı. Tartışmaya müsait bir futbol ortamı var zaten Türkiye'de.
1: Evet, fazlasıyla.
8: Her hakem kararında aynı şeyleri tekrar tekrar konuşuyor olacağız.
1: Peki. Umut Eken, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Sağ olun.
8: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Gazeteci Umut Eken de söyledi. Milli takım arası bitti. Bu hafta itibariyle top dönmeye başladı futbol liginde. Galatasaray evinde kazanmayı bildi. Sarı Kırmızılılar son dakikalarda attığı golle Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Bu akşamın sonucuna da bir bakalım.
6: Galatasaray milli aradan galibiyetle döndü. Sarı Kırmızılılar 25 dakikasını 10 kişi geçirdiği maçta son dakikalarda attığı gollerle Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Galatasaray ilk yarının sonunda Abdülkerim Bardakçı ile öne geçti. 65. dakikada Lucas Torreira ev sahibi ekibi 10 kişi bıraktı. Kasımpaşa 3 dakika sonra Raksaki ile skoru eşitledi. Sarı Kırmızılılar'da Barış Alper Yılmaz 90. dakikada takımını tekrar öne geçirdi. Duraklamaların 6. dakikasına sahneye çıkan Mario Lemina maçın skorunu belirledi. Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Sarı Kırmızılar'da cezası bulunan Okan Buruk yerine takımın başında İrfan Saraloğlu yer aldı.
9: Milli aradan dönüşte de lige galibiyetle başlamak çok çok önemli. Bu bize hem lig maçlarında hem oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçında bir enerji katacak.
6: Sakatlıklarını atlatan Victor Osimhen ve Mario Lemina 35 gün sonra maç kadrosunda yer aldı. Emre Belezoğlu'nun öğrencileri bu sonuçla ligdeki ilk mağlubiyetini Galatasaray'a karşı aldı. Puanını 16'ya yükselten Galatasaray Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak. Ardından Süper Lig'de Gençler Birliği'ne konuk olacak. 10 puanla kalan Kasımpaşa ise sıradaki maçında ligde evinde Samsunspor'la oynayacak.
1: Tiyatro sanatçısı Necla Uygur 89 yaşında hayatını kaybetti. Nejat Uygur'un eşiydi. Sevenleri Teşvikiye Camii'ndeydi. Cenaze namazının ardından da Necla Uygur toprağa verildi.
10: Sanata emek vermek çok zor.
6: Türk tiyatro sahnelerine yıllarını vermiş isimlerden yalnızca biriydi.
10: Ne kadar değerli bir sanatçımız.
6: 2013 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Nejat Uygur'un eşi, ekranların aranan isimleri Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin ise annesiydi. Geçtiğimiz gün 89 yaşın hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Necla Uygur son yolculuğuna uğurlandı. Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde ailesi, sevenleri ve sanatçı dostları bir araya geldi.
11: Necra Hanım'ı çok severdim. Çok iyi de tanırdım. O da beni çok severdi. Hep buralarda karşılaşırdık onunla. Onun için mutsuzum ve üzgünüm.
12: Kıymetli bir sanatçıydı. Üstelik de Nejat Uygur gibi bir ustanın yanında hem hayat arkadaşı hem sahne arkadaşıydı. Bir gün bir sohbet sırasında şey demişti. Benim hayatımın çok büyük bir çoğunluğu tiyatro kulislerinde ve tiyatro turnelerindeki odalarda geçti. Ben evlatlarımı da hep orada büyüttüm demişti.
6: Sanatçının oğlu Behzat Uygur cenaze namazı esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.
13: Necla Hanım'ın nezdinde gerçek bir hanımefendiyi, çok iyi bir anneyi ama bizim için hepsinden de öte çok büyük bir tiyatro emekçisini ve sanatçısını kaybettik. Huzur içinde uyusun.
14: Çok değerli, kıymetli bir ablamızdı, teyzemizdi. Dediğim gibi Necat abinin yanına yolluyoruz onu.
6: Uygur, ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1: İstanbul Maltepe'de çöken binada can kaybı 5'e çıkmıştı. Tabii facia göz göre göre geldi. Bilirkişi ön raporları bunu ortaya koyuyor. Yarısı kaçak olan bina neredeyse 40 yıllıktı. Kentsel dönüşüm kararı içinde bina sakinleri bir türlü uzlaşamamıştı. Tabii bu da kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Hukukçu Çiğdem Kezer'le bu süreci konuştuk ve bu yorumlarla birlikte bu saat dilimini noktalıyoruz. Saat başında görüşmek dileğiyle.
15: İstanbul'da özellikle 1,5 milyon riskli yapı var. Yani buradaki yapıların dönüşümü sağlanmalı. Maltepe'deki örnekte kaçak kat çıkılmış. Belediyelerin sorumluluğu var. Belediyeler gerekli denetim ve sorumluluğu yerine getirerek bu yapıları kontrol etmesi gerekiyor. Kaçak kat tabii ki dönüşüme engel. Diğer kat maliklerinin iradesi yönünde karar verilmesini önlüyor, engelliyor. Burada tabii kaçak kat projenin dışında iskan yasal mevzuatta belediyeler hem yapı ruhsatı veriyor, sonrasında da projeye uygun bir şekilde kaçak veya aykırılıklar veya ek imalatlar yapılmadığı müddetçe en sonunda yapı kullanım izin belgesi dediğimiz iskan belgesi veriliyor. Ama iskan alındıktan sonra kaçak kat çıkmış. Yani oradaki malikler, aslında kaçak katta oturan malikler yasal bir pozisyonda değil. 2018 yılında imar barışı kapsamında yapı kayıt izin belgesi alındı. Ek yapılan bağımsız bölümler veya kaçak yerler için yapı kayıt belgesi alındı. Yapı kayıt belgeleri sonrasında röleve projeleri çizdirilerek yasal hale getirilip tapuya işlenebiliyordu. Ama demek ki bunlar işlenmediği için oradaki kişiler hak sahibi değiller ve burada nitelikli çoğunluk %50+1 hak sahibi çoğunluğuyla karar alınabilir. Onların tabii ki aslında mimari projede yerlerinin olması gerekiyordu. Dolayısıyla burada hak sahipliği önemli. Eğer hak sahipliğinde ilgili kişiler yok ise, o kaçak bölümdeki kişiler, bu sefer onların iradesi dışında karar alınması gerekir. Anlaşılan o ki diğer malikler de belki komşuluk ilişkilerini düşünmüştür, belki komşuluk hakkını düşünmüştür. Bu nedenle yeterli çoğunluğu sağlayamamış olabilirler veya kentsel dönüşümü askıya almış olabilirler. Veya böyle bir sorun olduğu için müteahhitler belki bu binayı yapmak için teklif vermemiş olabilir. Bir binanın iskanlı olmasıyla kaçak yapı olması arasında fark var. İskan demek projeye uygun, işte asansörünüz yeşil etiket alıyor. Projeyi hiçbir şekilde aykırılık yok. Belediye sunulan proje olduğu gibi onaylanıp yapı denetim seviye tutanakları sıfırdan itibaren başlıyor biliyorsunuz. %100 seviyeye ulaşınca bu sefer iskan yapı kullanım izin belgesi alınıyor. Yani her şey prosedüre uygun, yasal zeminde ve hukuki anlamda ilerlerse bu sefer iskan alınmış oluyor. Ama burada katın tamamı kaçak olduğu ifade ediliyor. Binanın kat irtifakı kurulmuş olabilir ama iskan alınmamış olabilir projedeki aykırılıklardan dolayı. Ama kaçak demek tamamen o katın illegal olduğu anlamına geliyor. Bu durumda belediyeler tabii ki denetleme yükümlülüğüne sahip. Bunu çok kolay şekilde dediğiniz gibi denetleyebilirler.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
1: Müzik arası.

0: Merhaba, iyi geceler. Saat 24. Bugün yarının ikinci bölümündeyiz. Bir canlı bağlantıyla başlayacağız. Malum Amerika Birleşik Devletleri ara seçime gidiyor. Kasım ayı başında seçim. Başkan Donald Trump artan yakıt fiyatlarından uzunca süredir rahatsızdı. Ekonomi çünkü önemli bir gündem başlığı. Böyle bir süreçte Rusya lideri Vladimir Putin'le telefonda görüştü ve o görüşmeden de önemli bir karar çıktı. Moskova milyonlarca ton dizel yakıtı küresel piyasalara sağlayacak. Bunun açıklamasını da Donald Trump yaptı. Ayrıntıları bir konuşalım. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz karşımızda. Begüm, şimdi öncelikle bu görüşmenin ayrıntıları, Donald Trump'ın açıklamaları, oradan başlayalım istersen. Neler söylediler, ne açıklama yaptı Donald Trump?
1: Deniz, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesini son derece başarılı bir görüşme ifadesiyle niteledi ve Rusya ile varılan Moskova'nın hem Amerikan piyasalarına hem de küresel piyasalara fazla miktarda, yüklü miktarda diyelim, dizel yakıt sağlaması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Trump'ın açıklamasına göre Rusya Amerikan piyasalarına ve küresel piyasalara derhal 300 bin ton dizel yakıt sağlayacak ve Kasım ayı içerisinde de, Kasım ayı boyunca da 500 bin ton yine dizel yakıt sağlayacak ve ondan sonra da yine 1 milyon ton. Buna ek olarak Rusya'nın dizel rafinerilerinin koşullarına ve durumuna bağlı olarak da kısa bir süre içerisinde 3 milyon ton dizel yakıt sağlayacağını açıkladı Trump ve hem Hürmüz Boğazı'nda Amerika'nın tam bir kontrol sahibi olduğunu bir kez daha vurguladı, hem de Rusya ile varılan bu anlaşma sayesinde de yakın zamanda hızlı bir şekilde dizel yakıt fiyatlarının da düşeceğini savundu. Amerikalılar için düşük enerji fiyatları benim en büyük önceliğim ifadesini kullandı Trump ve Rusya ile varılan bu anlaşmayı da çok önemli, büyük bir açıklama, büyük bir anlaşma ifadesiyle niteledi. Trump'ın Putin'le yapmış olduğu telefon görüşmesinden sonra Rusya tarafından görüşmeye dair yapılan açıklama ise biraz daha sanki muğlak bırakılmışa benziyor. Rus tarafının görüşmede Amerika'ya ve küresel piyasalara petrol ve petrol ürünleri sağlamaya hazır olduğunu teyit ettiği, bunun altını çizdiği ifade edildi. Herhangi bir rakam sayı paylaşılmadı Rusya tarafından yapılan açıklamada görüşmeye dair. İran Savaşı başladığından beri enerji fiyatları hem Amerika'da hem tüm dünyada yükselişte. Özellikle son dönemde Amerika'da dizel fiyatları da neredeyse bir rekor kırmış durumdaydı. 22 Eylül'de galon başı 6,52'ye yükselmişti. Bugün itibariyle ise 6,23 dolar civarında seyrediyordu. Dolayısıyla tam da senin biraz önce atıfta bulunduğun üzere ara seçim öncesinde bu fiyatların aşağı çekilmesi Trump yönetimi açısından bir öncelik haline gelmişti. Bu açıdan önem taşıyan bir açıklama, Trump ve Cumhuriyetçiler açısından sahip olunan o siyasi risk bakımından da olumlu, önemli bir açıklama gelmiş oldu.
0: Begüm, ne kadar aşağı çekecek fiyatları bu anlaşma, hep birlikte göreceğiz önümüzdeki süreçte, ama tabii bundan memnun olmayanlar da var. Elbette ki uzun süredir Rusya'ya yaptırımlar uygulanıyordu. Avrupa ülkeleri bu yaptırımlar sayesinde Rusya'yı bu savaştan çıkarabileceğini ya da bir şekilde Ukrayna'nın kazanabileceğini düşünüyordu, ama gelinen noktada hala savaş devam ediyor. Bu karardan hiç memnun olmayacak bir isim, hiç kuşku yok ki, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski. Ondan da bir açıklama var. Karara da tepkili. Neler söyledi Zelenski?
1: Deniz, aslında Trump Rusya lideri Putin'le yaptığı bu telefon görüşmesiyle birlikte açıklamış olduğu bir dizel anlaşmasından aslında kısa bir süre önce Rusya'nın enerji sektörüne yaptırım öngören bir yasayı imzalamıştı. Yani çok geçmedi bu imzanın üzerinden de. Trump'ın açıklamasından hemen sonra ABD Maliye Bakanlığı da küresel piyasalara Rus dizel yakıtı sağlanmasının önünü açacak, imkan verecek geçici bir lisans, geçici bir ruhsat hemen çıkardı. Tam da aslında bu Amerika ile Rusya arasında sağlanan bu dizel yakıt anlaşması, Ukraynalı yetkililerin Miami'de Amerikan tarafıyla görüşmekte olduğu bir zamana rastladı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de yaptığı açıklamada hem Amerikan basınına konuştu, hem sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Dedi ki tam da bizim ekibimiz Amerikan ekibiyle konuşuyorken ABD Başkanı Rus lideriyle, yani bu savaşın ve agresyonun, saldırganlığın lideriyle bir görüşme gerçekleştirdi dedi. Bu varılan anlaşma savaş için ilave para sağlamak anlamına geliyor Rusya'ya dedi. Dolayısıyla biz tam barıştan bahsederken Amerika Rusya'ya dizel yakıt ihraç etme imkanını sağlamış oluyor. Milyonlarca dolardan, milyarlarca dolardan bahsediyoruz ifadesini kullandı ve şöyle de sert bir ifade yer alıyor Zelenski'nin açıklamasında. Bizim ekibimizin, ya yani Amerikan tarafıyla görüşmeler yürüten ekibin bir baskeleme olarak kullanıldığına inanıyorum. Böyle düşünüyorum dedi. Bu adil değil ve ortaklar birbirlerine bu şekilde davranmamalı, bu şekilde muamele etmemeli ifadesini kullandı. Rusya'ya uygulanan yaptırımların Rusya'yla net bir gerilimin düşürülmesi konusunda anlaşma olmadan yaptırımların gevşetilmesi bir zayıflıktır ifadesini kullandı. Epey sert açıklamalar ve bu Rusya'nın işine yarayacaktır dedi Ukrayna lideri Deniz.
0: Begüm Dönmezer sözü aktardı. Çok tartışma yaratacak bir karardır. Bu arada Donald Trump'ın bir açıklama yapması da bekleniyor. Önümüzdeki dakikalarda bakalım neler söyleyecek, bu konuyla ilgili konuşacak mı, bakacağız. Şimdi dün Nobel Barış Ödülü yine açıklandı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin eski yargıcı Navi Pillay bu ödüle layık görüldü. Bir başka deyişle Trump bu sene de Nobel'e ulaşamadı. Zaten hedefini almıştı kurumu, ama bir diğer taraftan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne de yeni yaptırım getireceklerini duyurdu Amerikan yönetimi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, haydut mahkemeyi bitireceğiz dedi. 8 ülkeden mahkemeye ortak destek açıklaması geldi. Malum ceza mahkemesi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ilgili olarak yakalama kararı, tutuklama kararı çıkartmıştı. Amerika'dan gelen bu açıklamalara Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden de tepkiler var, ama Donald Trump o beklenen konuşmayı yapıyor. Bir dinleyelim.
2: Rusya lideri Putin'e teşekkür etmek istiyorum. Muazzam miktarda petrol gelecek. Zelenski zayıf olduğunuzu söyledi anlaşma sebebiyle. Sayın Başkan, Husilerin Suudi Arabistan'daki havalimanına saldırıları konusunda yorumunuz olacak mı? Riyad havalimanına saldırıları soruyorlar. İyi bir şey değil. Evet, mutlu değilim. Sayın Başkan, İran'a saldırı niçin ara seçimleri bekliyor? Niçin şimdi harekete geçmiyorsunuz? Şu anda İran çok büyük bir şekilde başarısız oluyor. Orduları tamamen yenilgiye uğramış durumda. Donanmaları, hava kuvvetleri yok. %300 enflasyonla mücadele ediyorlar ve İran şu anda çok kötü durumda. Sayın Başkan, güçlü bir ülkeden zayıf bir karar dedi Ukrayna lideri. Güçlü bir ortaktan zayıf bir karar dedi. Evet, biz güçlü bir ortağız, ama dünya için petrole ihtiyacımız var. Ve bu da dizel yakıt, yani buna ihtiyacımız var. İşte bunu aldığımız için çok mutluyuz. Evet, dizeli aldığımız için çok mutluyuz. Petrol fiyatları zaten taş gibi düşüyor. Bu sebeple bu petrolü aldığımız için de çok mutluyuz.
3: Siz Nidal Hasan'ın canlı yayında yayınlanmasını onaylar mısınız? Canlı yayında idamın yayınlanmasını.
2: Kesinlikle onaylarım.
3: İtalya Başbakanı ile görüşmeyi planlıyor musunuz? Kendisiyle harika bir ilişkimiz var. Büyük ihtimalle görüşürüz.
0: ABD Başkanı Donald Trump yanında Mike Tyson'la birlikte eski boksör bir açıklama yaptı. Yine anladığımız o ki yola çıkacak. Öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birkaç başlık var. En sondan başlayalım. Özellikle bu Rusya'dan alınacak dizel yakıtı ile ilgili olarak Zelenski'nin açıklamaları soruldu. Güçlü bir ülkenin zayıf kararı açıklaması. Evet, biz güçlü bir ülkeyiz, güçlü bir ortağız ama dünyanın da dizele ihtiyacı var dedi. Petrol fiyatları taş gibi düşüyor. Dizelin de düşeceğinin mesajını verdi. ABD Başkanı bir taraftan da Rusya lideri Vladimir Putin'e teşekkür etti. Bir önemli açıklama, Türkiye'nin de süreçle ilgili yakından izlediği bir konu. Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan havalimanı ve Riyad'daki havalimanına dönük saldırılar da soruldu kendisine. İyi bir şey değil dedi. Husilerin saldırıları sorulduğu zaman tek kelimeyle geçti. Ve tabii ki önemli bir diğer başlık da İran'dı. İran'ın güçsüz olduğunu, ciddi anlamda kötü durumda olduğunu ifade etti ama daha fazla detaya girmedi. Bir ara seçime kadar İran savaşına ara verme kararı almıştı. Bakalım önümüzdeki süreçte ne göreceğiz bölgeyle ilgili olarak. Bu açıklamaya gitmeden önce Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin eski yargıcı Navi Pillay ile ilgili Amerika'nın

0: Rubio sosyal medya açıklamasında mahkemenin kaynaklarını keseceklerini ve faaliyetlerini felç edeceklerini belirtti. Yaptırımların eski bir uluslararası ceza mahkemesi yargıcı olan Navi Pillay'in Nobel Barış Ödülü kazanmasından kısa süre sonra gelmesi dikkat çekti. Mahkemeden karara tepki gecikmedi. ABD'nin yaptırımları hukukun üstünlüğüne ve uluslararası hukuk düzenine saldırıdır denilen açıklamada bu anı tarih yargılayacak ifadelerine yer verildi. Başta Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği olmak üzere karara büyük tepki var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres kararı uluslararası adalet arayışına bir darbe olarak nitelendirdi. AB Komisyonu Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas'a yaptırımların yürürlüğe girmesi planlanan 6 aylık süreçte diyalog çağrısı yaptı. Kanada, Danimarka, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere de ortak açıklama yaptı. Yaptırım kararına karşı çıktıklarını vurgulayan 8 ülke, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bağımsızlığına, tarafsızlığına ve bütünlüğüne desteklerini süreceğini açıkladı.
1: Birleşik Arap Emirlikleri'nde Fly Dubai uçağıyla ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı bir gelişme var. Onu da aktaralım. Başsavcı uçaktaki yardımcı pilotun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 11 Eylül saldırısının bir benzerini gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcısı yardımcı pilotun uçağı kaçırdıktan sonra İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'na düşürmeyi planladığını belirtti. Ummanlı pilotun tek başına hareket ettiği de gelen bilgiler arasında. Yardımcı pilot pilota acil durum baltasıyla saldırmış ve uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalışmıştı. 30 Eylül'de Tel Aviv'e gitmek üzereyken Dubai'den havalanan uçak Ürdün hava sahasında önce acil durum ardından da uçak kaçırma sinyali vermiş, rotasını da Suudi Arabistan'a çevirmişti. Tel Aviv'e bir saat kala rotasından sapan uçak Suudi Arabistan'ın Tebük kentine başarıyla inmişti. Bu arada dün gece saatlerinde gelen, birkaç saat önce gelen bir haber de Orta Amerika ülkesi Panama'da 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı farklı noktalardan da kameralara yansıdı. Deprem başkent Panama başta olmak üzere ülkede paniğe yol açtı. Bölgeden yapılan sosyal medya paylaşımlarında bazı binaların yıkıldığı, bazılarının da hasarlı olduğu görülüyor. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu depremin merkez üssünün Panama'nın güneydoğusundaki 2000 nüfuslu Tonosi kasabası yakınları olduğunu duyurdu. Sarsıntının Kolombiya ve Costa Rica'dan da hissedildiğini söyleyelim. Panama Uluslararası Havalimanı'nda da uçuşlar geçici olarak durduruldu. Geniş bir alana da elektrik verilemiyor. Panama kanalındaysa geçişler devam ediyor. Depremle birlikte Panama ve Kolombiya kıyıları için tsunami alarmı da verildi. Kısa süre sonra tsunami uyarısı Hawaii, Costa Rica, Ekvador, Peru, Nikaragua, Guatemala, El Salvador ve Meksika'yı da kapsayacak şekilde genişletildi. Türkiye'nin gündemiyle devam edelim. Son başlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılış töreninde konuştu. Üç yeni parti milletvekilinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hakkındaki iddialarına tepki gösterdi. Neler söyledi, ayrıntılarına bakalım.
2: Ömrünü milletine vakfeden
3: tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz. Ne oyuna geleceğiz, ne tuzağa düşeceğiz, ne de birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptıracağız. Sağduyulu ve serin kanlı bir şekilde akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Kardeşlerim,
4: fon soruşturması üzerinden muhalefeti hedef aldığı süreci eleştiren yeni partiye yüklendi.
3: Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'de hızlı tren hat açılış töreninde verdi mesajlarını. Yeni Parti milletvekili

0: yetkililerinin fon soruşturması kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hakkındaki iddialarını sert bir dille eleştirdi.
1: Başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur, yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası hakkında ortaya atılan fon iddiasıyla ilgili konuştu. İddiayı gündeme getiren Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin de isminin daha önce açıklandığını söyleyen Özel, "Ben özür diliyorum ama Ümit Özlale'den kimse özür dilemedi," dedi.
3: Mahinur Hanım üzülmüş, babamdan özür dile diyor. Amcamdan ben özür diliyorum. Ama bir hafta önce Ümit Özdağ'ın adı açıklandığında AK Parti'den kimse özür dilemedi.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasının fon iddiasıyla ilgili konuştu. "Ben özür diliyorum," dedi. Ümit Özdağ de özür dilemeli diye ekledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturmasında liste açıklansın çağrısında bulundu.
3: Koca liste var. Liste AKP'de, o liste açıklansa bu yanlışlar olmayacak ama listeyi açıklatmıyorsunuz.
0: Özgür Özel Mersin'deydi. Belediyelere yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp görevlerinden uzaklaştırılan Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tunceli cezaevinde ziyaret etti. Tutuklama kararına tepki gösterdi.
4: Yaptığımız bütün anketlerde memnuniyet oranının en yüksek olduğu şehirlerden bir tanesi hep Mersin çıktı. Bu yüzden size söz veriyorum. Madem ki siz seçtiklerinizden memnunsunuz, biz yılmayacağız, durmayacağız, partimizde çalışıp partimizi iktidar yapacağız.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının firari şüphelisi Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İddianamede adı örgüt yöneticisi olarak geçen Gül İbrahimoğlu yaklaşık 1,5 yıldır firariydi.
5: Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu öne sürülüyordu. İBB davasının firari şüphelisi Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İş insanı Murat Gül İbrahimoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk davasının öne çıkan isimleri arasında. Hakkında Cebeci hafriyat sahasına kaçak döküm yaptırarak yaklaşık 180 milyar lira vurgun yaptığı iddiası var. Soruşturmada itirafçı olan eski İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Gül İbrahimoğlu'nun İstanbul'un hafriyat döküm işlerinin %70'ini kontrol ettiğini öne sürmüştü. Suç örgütü üyeliği, mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamalarıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Gül İbrahimoğlu'nun Mart 2025'te Londra'ya kaçtığı tespit edilmişti. Yaklaşık 1,5 yıldır firari olan Murat Gül İbrahimoğlu'nun 2 Ekim'de Yunanistan'da yakalandığı ve gözetim altında tutulduğu öğrenildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi Gül İbrahimoğlu'nun Türkiye'ye iadesini talep etti. Talep sonrası gözler Yunanistan'a çevrildi. FETÖ, PKK ve DHKPC'li teröristleri iade etmeyen Yunan makamlarının Gül İbrahimoğlu'nun iadesiyle ilgili cevabı bekleniyor.
2: Terörsüz Türkiye sürecine de bakalım. DEM Parti İmralı heyeti dün AK Parti ile görüşmüştü. Ondan önceki gün. Dün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Terörsüz Türkiye sürecinin geldiği nokta ve bundan sonra atılması gereken adımlar konuşuldu.
0: DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar mecliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmeye ilişkin DEM Parti'den açıklama geldi. Açıklamada terörsüz Türkiye sürecine yönelik gelişmelerin ele alındığı vurgulandı. Mecliste kurulacak izleme komisyonuna ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan da sürecin hızlanması gerektiğini söyledi. Meclis İzleme Komisyonu'nun kurulması için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulundu.
6: Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş siyasi partilerle görüşmek için gerekli ziyaretleri tamamlamalı, önerilerini almalı. Usul, esas ve çalışma ilkeleri belirlenmeli. Yöntem kamuoyuyla paylaşılmalı.
0: Abdullah Öcalan da İmralı Adası'nda ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Asrın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede aile üyelerinden Havva Elçin, Ömer Öcalan ve Hacı Aydın Öcalan yer aldı.
2: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te hayatını kaybetmişti. Ölümüne ilişkin yargılamada dün karar çıktı. Kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter annesini itmediğini iddia ediyordu. Ama olay gecesine ait kamera görüntüleri mahkeme heyetine sunuldu ve mahkeme şarkıcının ölümünün cinayet olduğuna karar verdi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
7: Herkes tamam mı?
0: Kamera kayıtları incelendi, ses kayıtları ortaya çıktı.
7: Anne, iyi mi? İyi mi?
8: Oturalım.
0: Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
9: Siz mi işlediniz cinayeti? Üzerinizde bütün şüpheler.
0: Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada olay gecesine ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi.
7: Herkes tamam mı?
0: Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi banyoya gitmeden önce arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya malakatı açalım oynasın dediği şarkının bilerek ve planlı şekilde açıldığı ortaya çıktı. Annesinin düştüğünü görmediğini öne süren Gülter suçlamaları reddetti.
10: Tuğyan Ülkem Gülter son sözlerini gözyaşları içinde söyledi. Annemi itmedim, düşerken de görmedim. Eğer görseydim onu tutardım diye konuştu. Tanık Sultan Nurulu'nun beyanlarına da değindi. Ben madem katildim aylarca neden benim yanımda durdu? Ben onun korkuyla ifade verdiğini düşünüyorum ve iftiraya maruz kalıyorum diye konuştu.
0: Gülter'in avukatı da Güllü'nün duvarlara tutunarak yürüdüğünü, alkollü olduğunu ve zeminin kaygan olduğunu iddia etti. Mahkeme heyeti şarkıcının ölümünün cinayet olduğu kanaatine vardı. Güllü'nün kızına Üstsoy'a karşı kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evin 6. katından düşerek hayatını kaybetmişti.
2: İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada da bir gelişme var. Daha önce 3 kez bilirkişi raporu alınmıştı davada. Mahkeme heyeti ek bir bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. 30 kişinin yargılandığı davada tutuklu sanık yok.
0: Yağmurda akıma kapılıp hayatlarını kaybettiler. İzmir'de iki kişinin öldüğü elektrik faciasına ilişkin davada yeni ek bilirkişi raporu istendi. Olay 12 Temmuz 2024'te Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana geldi. Su birikintisine basan ve elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz'le onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay hayatını kaybetti. Üç kez hazırlanan bilirkişi raporunda GDZ elektrik firmasının mazgaldaki kabloları yeterli derinliğe gömmediği belirtildi. İş sunumunda mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyon bulunmadığına dikkat çekildi. Geçen yıl 10 Ekim'de karar duruşmasında 30 sanığa 4 yıl ile 10 yıl arasında hapis cezaları istendi. İstinaf başvurusu üzerine hapis cezası alan sanıklardan 12'si tahliye edildi. Böylece hiç tutuklu sanık kalmadı. Davanın istinaf duruşmasına bazı tutuksuz sanıklarla Özge Ceren Deniz'in babası katıldı. Cumhuriyet Savcısı mütalasına ek bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Sanık avukatları da farklı bir bilirkişi heyetinden yeni rapor alınmasını istedi. Mahkeme heyeti ek bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı 20 Kasım erteledi.
2: Haber portalı T24'ün internet sitesine getirilen erişim engeline yaptığı itiraz reddedildi. T24'ün avukatları 30 Eylül'de ailem güvende soruşturması kapsamında getirilen erişim engelinin iptali için başvurmuştu. İtiraz İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. T24 konuyu dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak. 17 yıldır yayın hayatına devam eden T24'te yer alan 118 köşe yazısı karara gerekçe gösterilmişti. Uyuşturucu soruşturması kapsamında 10 aydır tutuklu olan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında olduğu 7 sanık ikinci kez hakim karşısındaydı dün. Mahkeme Ersoy'un tutukluluğun devamına karar verdi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada suç örgütü kurma ve yönetme, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma gibi suçlardan 286 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Ersoy savunma yaptı. Suçlamaların hiçbirini kabul etmedi. Mahkeme Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanık Mustafa Manaz'ın ise ev hapsi kararıyla serbest kalmasına karar verdi. Duruşma 28 Ocağı ertelendi. İstanbul'da dün çöken binada biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti. 2 gündür facianın nasıl göz göre göre geldiğini konuşuyoruz. Binanın yarısı kaçaktı. Kentsel dönüşüm gerekiyordu ama orada bir uzlaşma çıkmadı. Aslında iki konu da birbiriyle bağlantılı. Çünkü kaçak yapıların dönüşümü genellikle çıkmaza giriyor. Ama felaketi yaşayanlar da bu felaketler sonrası keşfediyor.
8: Binadaki aslında herkes kentsel dönüşümü istiyordu ama malum biraz maddi şartlardan dolayı uygun olmadı bazı vatandaşlara, oturanlara. Zaten binada çürükler, yarıklar mevcuttu.
11: Korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor bak.
0: Bina durup dururken çöktü. Biri çocuk 5 kişinin canına mal oldu.
11: Bak şuralarda başladı çatlak.
0: Oysa apartman sakinleri riskin farkındaydı. Kentsel dönüşüm de gündemlerindeydi ama anlaşamadılar. Kurtulanların dilinde keşke olarak kaldı dönüşüm.
12: Binamız eski bir binaydı. Biz bütün hani komşularca zaten niyetlenmiştik kentsel dönüşüm. Şöyle yarısı bizden kampanyası falan da vardı. Ama iş orada kaldı.
0: 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi 170 bin başvuru aldı. 40 bin binada hızlı tarama testi yapıldı. 18.800 bina yüksek ya da yüksek riskli çıktı. Dönüşümün önündeki en büyük engel ekonomik sebepler ama tek neden bu değil.
13: Ya tamamen kaçak oluyor bina ya da mevcut binanın üzerine ek katlar geliyor ve binanın yıkılıp yeniden yapılması konusunda çok ciddi büyük bir problem ortaya çıkıyor. O problem de binanın aynı şekilde yapılamayacak olması.
0: Uzmanlara göre sürecin çıkmaza girdiği apartmanlarda denetim mekanizmasının devreye girmesi gerekiyor.
14: Bu konuyla ilgili belediyelerin sorumluluğu var. Belediyeler gerekli denetim ve sorumluluğu yerine getirerek bu yapıları kontrol etmesi gerekiyor.
2: İstanbul Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir bina bir süre askıda kaldı. O anlar cep telefonu kamerasında da yansıdı. Olay Salı günü İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yıkımına başlanan bina tamamen çökmeyerek bir süre iki bina arasında askıda kaldı, asılı kaldı. Ardından da yıkıldı. Mahalle sakinleri çalışmalar sırasında yeterli güvenlik önlemi alınmamasından şikayetçiydi. Denizli'de termal tedavi için bir pansiyona giden yaşlı çift ölü bulundu. Çiftin kükürt gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği belirtiliyor. Bir süre önce Danimarka'dan memleketleri Uşak'a dönen Tahsin Ünver ve eşi Yaşariye Ünver 6 Ekim'de tatil için pansiyona yerleşti. 2 gün boyunca odalarından çıkmayan çifti merak eden görevliler odaya girdi. Çifti banyoda hareketsiz halde bulan çalışanlar ekiplere haber verdi. Ünver çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kükürt gazından zehirlendikleri üzerinde durulan çiftin kesin ölüm sebebi otopsiyle belirlenecek. Hatay'da kuyumcu dükkanının kasasındaki altınları çalmaya çalışan iki şüpheliden biri yakalandı. Polisler kimliğini tespit ettikleri diğer zanlının evine de operasyon yaptı. Aynı çarşıda esnaf olduğu belirlenen zanlının operasyondan 12 saat önce hayatını kaybettiği öğrenildi.
0: Komşusu kuyumcuyu soymak istedi ama başaramadı. Polislerin kimliğini belirlediği zanlının kalp krizi geçirerek öldüğü ortaya çıktı. Hatay'ın Antakya ilçesinde 100. yıl çarşısında yüzlerini maskeyle gizleyen biri kadın iki şüpheli terzi dükkanına girdi. Dükkan duvarını spiralle keserek bitişikteki kuyumcunun çelik kasasına ulaştılar. Ancak kasayı açamayınca kaçtılar.
15: Komşumuz kuyumcuya yalnız terzi tarafından geçip bir zarar vermişler herhalde. Çok şükür sevindirici kısmı da herhangi bir şey alınmamış. Yani emeği boşa gitmedi adamın.
0: Polis 45 ayrı kameraya ait 120 saatlik görüntüyü inceledi. Zanlıların kimliği tespit edildi. İçlerinden biri kuyumcuyla aynı çarşıda esnaftı. Polis adrese operasyon düzenledi. Ancak zanlının operasyondan 12 saat önce kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı iş yerinde işçi olduğu belirlenen suç ortağı ise yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
15: Şeytan aklına gelmez. Demek ki arkadaşlar şeytandan daha kötü niyetli insanlarmış ki böyle bir sorun yaşanmış.
0: Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden hırsızlık şüphelisinin telefonu incelendi. İnternette yaptığı son arama kasa hırsızlığının cezası kaç yıl diyeydi.
2: Bir yeni bilgi hepimizin hayatını ilgilendiren bir konu. Malum 15 yaş altına sosyal medya yasağı bir düzenlemeyle geçmişti meclisten. Sosyal medya 15 yaş altına yasaklanmıştı. Buna ilişkin bir yönetmelik yayınlandı resmi gazetede. Sosyal ağ sağlayıcılarının çocuklara yönelik hizmetlerine ilişkin olarak bu yeni düzenleme 10 Ekim 2026 tarihli resmi gazetede yayımlanmış oldu. Şimdi nasıl bir çerçeve olacak onu da aktarmaya çalışalım bu yönetmeliğe göre. Yaş doğrulama e-devlet üzerinden yapılacak. Dolayısıyla böyle bir yeni adım geliyor. Yönetmelikte yaş doğrulama süreçlerinde kişisel verilerin korunması temel ilke olarak belirlenmiş durumda. Doğrulama belgesi e-devlet üzerinden oluşturulacak ve oradan kullanılacak. Yönetmelik kapsamında 15 yaşını doldurmuş çocuklara sunulan ayrıntılı hizmetlerde, ayrıştırılmış hizmetlerde de çeşitli koruma önlemleri uygulanacak. Bunlar ne olacak onları da aktaralım. Çocukların gelişimine zarar verebilecek içeriklere karşı filtreleme ve öneri sistemleri kullanılacak. Çocuk hesapları varsayılan olarak gizli tutulacak ve hesaplar kamuya açık şekilde sunulamayacak. Çocukların takip ettikleri hesaplar ve takipçi bilgileri diğer hesap sahiplerine de gösterilmeyecek. Yönetmelikte bu başlıklar da var. Çocuk hesapları da yalnızca takip edilen hesaplardan mesaj gönderilebilecek. Başka mesajlardan çocuklara mesaj atılamayacak. 15 yaş altı çocuklardan tabii bahsediyoruz. Çocuk hesapları 15-18 yaş arası düzeltelim. Çocuk hesapları diğer hesaplarla ve hesaplardan bağımsız olarak hizmetlere erişimde reklam ve benzeri uygulamalar açısından özel kurallara da tabi olacağını söyleyelim. Uygulama 1 Kasım itibariyle başlıyor. Bu da yine yönetmelikte yer alan noktalardan. Kocaeli'de bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü. Tarafların bugün mal paylaşımına ilişkin davalarının duruşması vardı. Cinayet sonrası taksiyle olay yerinden kaçan saldırgan yakalandı.
0: Mal paylaşımı ile ilgili davaları vardı. Bir çocuk annesi kadın boşandığı kişi tarafından öldürüldü. Kaçan zanlı kısa sürede yakalandı. 58 yaşındaki Füsun Yulu Kural, Kocaeli, İzmit'te yaşıyordu. Eşi Erdoğan Büyükkurt'la bir süre önce boşanmışlardı. Ancak aralarındaki mal paylaşımına ilişkin davalar sürüyordu. Tarafların duruşmasının olduğu gün büyük kurt kadının evine gitti. Evden çıkan Füsun Yulu Kural eski eşiyle karşılaşınca yakındaki iş yerine sığındı. Peşinden giden büyük kurt kadına dört el ateş etti.
16: Tanıdığımızdan dolayı sığınmak için geldi ve ama adam ısırdı, silahını çıkarttı. İki el ateş etti. İki el ateş ettikten sonra benim de yanında eşim vardı. Adamın önüne geçmek zorunda kaldım. Hani ne olur ne olmaz abi yapma. Şimdi adamla da bir tanışmışlığımız, bir merhabalığımız var. Daha sonrasında işte iki kurşunu da tamam yapmayacağım diyerekten iki el daha yanımdan sıktı.
0: Ağır yaralanan kadın kurtarılamadı. Saldırgansa olayın ardından taksiye binerek kaçtı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
2: İstanbul Şişli'de polisin dur ihtarına uymayan motosikletli yaklaşık 2 kilometrelik bir kovalamaca sonucu motosikletli Yunus polisleri tarafından yakalandı. Zaman zaman ters yöne girip trafiği tehlikeye sokan şüphelinin kaçışı ve yakalanma anı da polis kamerasınca kaydedildi.
5: Yoğun trafiğin içinde zigzaklar çizerek ilerledi. Yakalanmamak için ters yöne de girdi. Ama ne yaptıysa fayda etmedi. Motosikletli polisler tarafından yakalandı.
17: Kımıldama, kımıldama, kımıldama. Dur.
5: Görüntüler İstanbul'dan. Şişli'de polisin dur ihtarına uymayan bir motosikletli kaçmaya başladı. Polisler de peşine düştü. Kullandığı motosiklet plakasızdı. Çalıntı olduğu tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi yakalanmamak için her yolu denedi. Ara sokaklara girdi. Ana caddede araçların arasında ilerleyip izini kaybettirmeye çalıştı. Motosikletli polislerse takibi bırakmadı. Şişli'de başlayan nefes kesen takip Beşiktaş'a kadar devam etti. Motosikletli şüpheli son çare olarak ters yöne girdi. Yunus polisi ise usta manevralarla şüphelinin arkasından gitti. Uzaklaşmasına fırsat vermedi. Zanlı daha fazla kaçamadı. Trafikte sıkıştı kaldı. Polisler tarafından gözaltına alındı. 16 yaşında olduğu anlaşılan şüpheli Beşiktaş Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.
17: Kımıldama, dur.
2: Merkez Bankası rezervleri 6 haftadır aralıksız geriliyor. Toplam rezerv 2 ayın en düşük seviyesine indi. İç tarafta döviz talebi artarken yabancı yatırımcılar Türk varlıklarından çıkış yaptı.
0: Fon krizinin yarattığı baskı verilere de yansıyor. Merkez Bankası rezervleri 6 haftadır aralıksız geriliyor. Toplam rezerv 3,8 milyar dolar düşüşle 167,4 milyar dolara indi. Rezervler son 2 ayın en düşük seviyesine çekildi. İç tarafta döviz talebi ise yükseldi. Bankalardaki yabancı para mevduatları gerçek kişilerde 423 milyon dolar, tüzeller yani şirketlerde 428 milyon dolar arttı. Döviz mevduatları da son 4 haftada 7 milyar dolar arttı.
18: Bireysel tarafın TL'de kaldığı süre boyunca henüz bir dolar tarafında bir hamle yok. Rezerv tarafında da bence bir sıkıntı gözükmüyor. Rezerv hala çok güçlü.
0: Yabancı yatırımcı ise Türk varlıklarından çıkış yaptı. Yabancılar 190 milyon dolarlık hisse 485 milyon dolarlıkla tahvil sattı. Yabancının TL varlıklardan toplam çıkışı 675 milyon dolara ulaştı.
18: Bu soğumayı gördükten sonra, daha doğrusu bu olayların ateşi biraz daha harı düştükten sonra yabancı yatırımcının buraya gireceğini tahmin ediyorum. O da dengeleyecektir.
2: Yargıtay'dan kira tespit davalarını ilgilendiren önemli bir karar geldi. Kararda raiç bedel tespit davasının 5 yıl dolmadan açılabileceğine hükmedildi.
19: Kira uyuşmazlıklarında en fazla öne çıkan sorunlardan biri raiç bedel. Davaların büyük çoğunluğu kiranın yeniden tespit edilmesi talebiyle açılıyor. Normal şartlarda 5 yıl kuralı mevcut. Bu sürede olmadan kira tespit davası açılamıyor. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi önceki günlerde farklı yönde bir karar verdi.
20: Şu ana kadar mahkemelerde, Yargıtay'da ya da istinaf mahkemelerinde ve avukatlar arasındaki bilinen bazı ezberi bozmuş olduğu yeni bir görüş ortaya çıkardı. Evet, 2018 yılında yapılan sözleşme esnasında taraflar tamamen piyasaya uygun bir sözleşme yapmışlardır kanaatine varıyorsanız davayı reddet. Ama değilse yeniden yargıla, 2018 yılında yapılan sözleşme esnasındaki piyasa rayicini bul. Eğer rayicin altında bir şeyse bu da tarafın davasını reddetme ve davayı gör, delilleri topla diyor.
19: Hukukçular 5 yıl kuralının değişmediğini düşünüyor. Çünkü Yargıtay'ın kararına konu olan davada farklı bir durum var. İlk sözleşme 2005 yılında yapılmış ve 2018'de yenilenmiş. Davada 2021 yılında açılmış. Yani kiracı 3 yıldır konutta oturuyor gibi gözükse de aslında 16 yıldır ikamet ediyordu.
20: Bu tüm kiracıları etkileyen bir şey değil ama önemli oranda mal sahiplerini ve kiracıların mevcut sözleşmelerinin yeniden mahkemeye verilebilir ve dava edilebilir duruma getirdiğini görüyoruz. Büyük oranda kira sözleşmeleri, eski kira sözleşmeleri, arada yeniden sözleşme yapılmış, yenilemiş olsa bile eski kira sözleşmeleri şu an tartışmaya açılmış durumda.
2: Girne'de 30 Ağustos'ta meydana gelen 27 kişinin öldüğü ve bir kişinin de kaybolduğu deniz faciasında yeni bir skandal ortaya çıktı. Geminin kara kutusunun olaydan 2 gün önce kapatıldığı ve facia ile ilgili herhangi bir veri kaydedilmediği anlaşıldı. Facianın zanlıları 7. kez hakim karşısındaydı.
21: Gemi batıyor! Gemi batıyor!
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili yeni skandallar gün yüzüne çıkıyor. Facia ile ilgili açılan davada geminin battığı sırada kara kutusunun çalışmadığı ortaya çıktı. Facianın zanlıları 7. kez hakim karşısındaydı. Duruşmada soruşturma yürüten polis olay günü kara kutunun önceden devre dışı bırakılmış olduğunun anlaşıldığını, olay anına dair herhangi bir kayıt bulunmadığını açıkladı. Polis geminin sefer veri kaydedici VDR cihazının Türkiye'de uzmanlar tarafından incelendiğini belirtti. Cihazın en son 28 Ağustos saat 20.39'da bir takım ayak sesleri kaydettiğini, daha sonra cihazın kapatıldığını söyledi. Kara kutu incelemesinde facia günü 30 Ağustos'ta gemide olup bitenlerle ilgili herhangi bir kayıt bulunamadığı yargıca iletildi.
22: Cihaz denizin 550 metre dibinden çıkarıldı, Türkiye'ye gönderildi, uzmanlar tarafından incelendi. Ancak içinde hiçbir veri bulunamadı olay gününe dair. Tüyler ürperten birçok gelişme olmuştu bu kazayla ilgili. Göz göre göre gelen bir facia tanımını yapıyor kayıp yakınları, kayıp aileleri. İşte ona bir yenisi daha eklendi.
0: Kara kutu kapatılmadan önce kaydedilen son konuşmalarsa dikkat çekiciydi.
22: İki mürettebatın bir konuşmasında bu gemide dümende ve jeneratörde arıza var. Bu gemi bu sezonu çıkaramaz, ancak şirket gemiyi satacak, o nedenle hiçbir masraf yapmıyor ifadeleri dikkat çekti. Bir diğer kan donduran konuşma ise gemi kaptanı ve yardımcısı arasında meydana geldi. VDR cihazına kaydedildi. Bu 28 Ağustos'tan önceki konuşmalardan biri. Dalgalı havada bu gemi su alıyor ifadesini kullanıyor.
0: Zanlıların e-mail hesaplarının şirket tarafından kapatıldığı, kendi aralarında veya şirketle yaptığı yazışmaların kaldırıldığı da ortaya çıktı. Duruşmada yargıç zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Zanlılar tedbirsizlik ve ihmalle ölüme sebebiyet vermekle suçlanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi 30 Ağustos pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısımdan su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.
2: A milli takımda, futbol takımında Vincenzo Montella dönemi sona erdi. İtalyan futbol adamıyla 40 maçlık periyotta tarihi başarılar da var, büyük hayal kırıklıkları da var. Montella'nın A milli takımı çalıştırdığı döneme bir bakalım. Bu dosyayla birlikte bu saat dilimini noktalayalım. Saat başında görüşmek dileğiyle.
0: Türk
1: Türkiye milli takımıyla 27 Eylül 2023'te tanışan Vincenzo Montella artık Ay Yıldızların teknik direktörü değil. Dünya Kupası'nın ardından UEFA Uluslar A Ligi'nde de üst üste alınan başarısız sonuçlar İtalyan teknik direktörün sonunu getirdi. Fransa, Belçika ve 2 İtalya mağlubiyetiyle 45 yıl sonra ilk kez üst üste 4 resmi maçtan mağlup ayrılan A milli takımda fatura Vincenzo Montella'ya kesildi. Türkiye macerasına Adana Demirspor'da başlayan Montella, ikinci sezonunda kulübü Süper Lig dördüncüsü yaparak Avrupa kupalarına taşıdı. Bu başarı Montella'ya A milli takımın kapılarını açtı. Stefan Kuntz yönetiminde UEFA Uluslar C Ligi'nde Faroe Adaları'na yenilen, Lüksemburg'la berabere kalan, 2022 Dünya Kupası biletini kaçıran, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerine de kötü başlayan Türkiye'de Alman çalıştırıcı ile yollar ayrıldı, milli takımın başına Montella getirildi.
3: Görevi kabul ederken hiç tereddüt etmedim. Bir süredir Türkiye'deyim. Duyguları ve kültürü anlıyorum. İtalya'nın güneyinde Napoli çevresinde büyüdüm. Türkiye bana çocukluğumdaki o sıcak ortamı hatırlatıyor. Bunun karşılığını vermek için ve halkımızı futbolla mutlu etmek için elimden geleni yapacağım.
1: Montella ilk maçına Hırvatistan deplasmanında çıktı. Milliler Luka Modric ve arkadaşlarını 1-0 yenerek tarihlerindeki ilk Hırvatistan deplasman galibiyetini elde etti. İtalyan çalıştırıcı yönetiminde toparlanan Ay Yıldızlılar önce Avrupa Şampiyonası biletini aldı, devamında da 16 yıl aranın ardından ilk kez turnuvada gruptan çıkmayı başardı. Son 16 turunda Avusturya'yı alt etmeyi başaran milliler, çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 yenilse de Türk futbol severler yıllar sonra gelen başarının coşkusunu doyasıya yaşadı. Avrupa Şampiyonası'nın ardından başarılı sonuçlar almayı sürdüren milliler, Montella yönetiminde Macaristan'ı 2 playoff maçında da mağlup ederek tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi.
3: Gurur verici ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyuncularımız yürekleriyle oynadılar. Çok iyi geçen Avrupa Şampiyonası'ndan sonra UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselerek bir hedefimize daha ulaştık. Artık Dünya Kupası hedefimize odaklanacağız.
1: Ay Yıldızlar, Gürcistan, Bulgaristan ve dünya şampiyonu olacak İspanya ile yer aldığı Dünya Kupası eleme grubunu ikinci sırada tamamladı ve yeni dünyada oynanacak turnuvanın bileti için playoff'a yükseldi. 2002'den beri süren hasreti dindirmek adına önce Romanya, devamında da Kosova'yı tek golle geçen milliler, Vincenzo Montella yönetiminde 2026 Dünya Kupası'na giden bileti cebine koydu. İtalyan çalıştırıcı her ne kadar başarılı sonuçlar alsa da kadro tercihleri sürekli eleştiri konusu oldu. Santrforsuz diziliş başta olmak üzere Samet Akaydın, Kaan Ayhan ve İrfancan Kahveci gibi kulüp takımında süre bulmakta zorlanan futbolcuları milli takıma çağırması sorgulandı. İtalyan teknik direktör bu eleştirileri sürekli aynı sözlerle yanıtladı.
3: Tüm eleştirileri kabul ederim fakat mantık dışı olanları dinlemiyorum. Forvetsiz oynama soruları beni çok güldürüyor. Guardiola, futbolda en iyi forvet alandır der. Ben de ona katılıyorum. Buna en iyi yanıtı Avrupa Şampiyonası'nda verdik. Turnuvanın en çok gol atan takımlarından biriydik ve en çok tehlikeli pozisyon yaratan takım bizdik.
1: Montella'nın başarılarla dolu A milli takım kariyerinin kırılma anı Dünya Kupası'nda yaşandı. Ay Yıldızlar açılış maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. Montella'nın öğrencileri devamında 10 kişi kalan Paraguay'a da tek golle mağlup oldu. Milliler Haiti ile birlikte henüz 3. maçlar oynanmadan turnuvaya vedası kesinleşen 2. ülke oldu.
3: Milletimiz adına çok üzüldüm. Buraya büyük beklentilerle gelmiştik. Federasyonumuz ve futbolcularımız adına da üzgünüm. 2 maçta 65 şut çektik ama fileleri bulamadık. Kader bizden yana değildi. Nasipten öte yol yok.
1: Düşüş Dünya Kupası sonrası Uluslar A Ligi'nde de sürdü. Milliler ilk maçlarında Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 yenildi. Bursa'da tribünlerin istifaya çağırdığı Montella, basın toplantısında takımın henüz A Ligi seviyesine hazır olmadığını söyledi.
3: Gündemimde istifa yok. Yaptığım çalışmalara inanıyorum. Futbolcularımızın arkasındayım. Onlarla birlikte buralara nasıl geldiysek buradan devam etmesini de biliriz. A Ligi'nin seviyesine alışık değiliz. Bu seviyelerde oyunculara her maçı kazanmaları gerekiyormuş gibi bir baskı yüklememek gerek.
1: Belçika ve İtalya deplasmanlarındaki üçer gollü mağlubiyetler Montella'nın sonunu hazırladı. İtalyan çalıştırıcının A milli takımın başında çıktığı son maç ülkesi İtalya'ya karşıydı. Montella, Türkiye'nin başında 40 karşılaşmada görev alıp 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Milliler 66 gol atarken kalesinde 58 gol gördü. 2028 Avrupa Şampiyonası sonuna kadar sözleşmesi bulunan Vincenzo Montella, hedeflerine ulaşamadan görevinden alındı.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Doğa takvimi. Bugün 10 Ekim 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Abdim leyleğini biliyor musunuz? Orta büyüklükte, koyu gri renkli, beyaz karınlı bir leylek türü. Afrika'da, otlak ya da ormanlık alanlarda, sulak alanların yakınında ya da tarlalarda yaşıyor. Yağmur dönemlerinde büyük sürüler halinde göç ederler. Böcekle beslenirler. Görünüş olarak kara leyleğe benzerler ama abdim leyleği daha küçüktür. Gagası ve bacakları da kırmızı değil, soluk renklidir. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği günlerden biri olan Dünya Göçmen Kuşlar Günü için bu yıl belirlenen tema, "Her kuş önemlidir, gözlemleriniz değerlidir." Kuş gözlem toplulukları ve kuruluşlar tarafından hazırlanan kampanyalar, dünyanın dört bir yanındaki bireyleri gözlem yapmaya ve vatandaş bilimine katkıda bulunmaya çağırıyor. Balkon ya da pencereden yapılan gözlemlerden, küresel çaptaki araştırmalara kadar kaydedilen her gözlem notu, göçmen kuşların yaşamına, karşılaştıkları zorluklara ilişkin önemli veriler sağlıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda etkinliklerin önemli bir parçasını sanatsal faaliyetler oluşturuyor. Ve sanat faaliyetleri için göçmen kuşlardan 7 tür seçildi. Abdim leyleği onlardan biri. Diğerleri tarçın renkli ördek, merlin, yakut boğazlı sinek kuşu, kır kırlangıcı, Amerikan istiridye kuşu, kaşık gagalı kum kuşu.
6: Doğa takvimi.
23: Hafta sonu ülkede lodosla hava birçok noktada yazı aratmayacak. Gölgede İstanbul ve Ankara 26, İzmir 28, Bursa 27, Antalya 30 derece. Sıcaklık güneşin altındaysa 35 dereceye yaklaşacak. Marmara'da güneş görülse bile yine yer yer pus var ve bölgede hava kirliliği arttı. Edirne 28, Balıkesir 30 derece. İç Anadolu geneli güneşli, bazı noktalarda pus da oluşuyor. Eskişehir 25, Kayseri 23 derece. Pazar hava daha sıcak. Ege'de lodosla sıcaklık biraz daha arttı. Gölgede Manisa 30, Muğla 29 derece. Deniz suyu sıcaklığı Bodrum'da 24 derece. Akdeniz'de hava yazı aratmıyor. Adana 32, Mersin 33 derece. Deniz suyu sıcaklığı 26-27 derece. Karadeniz az bulutlu, sıcaklık 24-25 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, Erzurum 15, Malatya 21 derece. Güneydoğu güneşli, sıcaklık 25-27 derece aralığında.
4: Hava durumu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
24: Amacımız Türkçe dersi vermek değil. Hemen her gün sıklıkla kullandığımız kimi sözcükleri bir daha hatırlamak ve daha bilinçle kullanmak. Bugün sık sık kullandığımız bir iki spor terimi üzerinde duracağız. İlki televizyonlarda çok rastladığımız bir sözcük. Hakem. İki tür kullanılışına tanık oluyoruz. Hakem ve hakem. Hangisi doğru? Hakem penaltımızı vermedi mi? Hakem penaltımızı vermedi mi? Doğrusu A harfinin kısa söyleneni, yani hakem. Yani karşılaşmaları, yarışmaları kurallara uygun ve yansız olarak yöneten kimse. Hakem. Yalnız maçlarda kullanılmıyor bu sözcük, başka anlamları da var. Örneğin tarafların aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için yetkili olarak seçtikleri ve üzerinde anlaştıkları kişi. İkinci bol hata yapılan sözcük rakip. Bu sözcüğün de iki tür kullanılışına tanık oluyoruz. Rakip ve rakip. Eminim siz de duymuşsunuzdur. Rakibimizi tanıyoruz. Evet, bu yanlış kullanımı. Doğrusu rakibimizi tanıyoruz. Rakip değil, rakip. Arapça kökenli bir sözcük. Herhangi bir işte, bir yarışta birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan kimse. Bugünkü son sözcüğümüz taraftar. Yandaş ve de sporcunun ve sporcuların temsil ettikleri renklere, kulübe ve bayrağa bağlı kimse. Kökü olan taraf, Arapça. Dar eki ise Farsça ve uzun okunuyor. Taraftar değil, taraftar. Doğal olarak taraftarı değil, taraftarı. Filanca takımın taraftarı değil, filanca takımın taraftarı. Evet, bugün hangi sözcükleri gözden geçirdik? Hakem değil, hakem. Rakip değil, rakip. Taraftarı değil, taraftarı.

0: Merhaba, saat 1, iyi geceler. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Bugün yarının son saat dilimindeyiz. Sosyal medyada yaş sınırlamasına ilişkin yeni bir haberle başlayacağız. Yasa çıkmıştı, yönetmelikte yayımlandı. Resmi gazetede yayımlanan o yönetmeliğin ayrıntılarına bakalım. 15 yaş altı çocuklara sosyal ağ sağlayıcıları tarafından yaş doğrulama sistemi kullanılacak. Sistemde kimlik tespiti üzerine yalnızca yaş eşiğinin belirlenmesine yönelik yöntemler kullanılabilecek. E-Devlet üzerinden yapılacak bunlar. Ayrıca kurulacak sistem gerçeğe aykırı beyan ve manipülasyon girişimlerine karşı güvenilir bir altyapıya da sahip olacak. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yayımlanan o yönetmelik 1 Kasım itibariyle uygulanmaya başlanacak. Fon tartışmaları ile ilgili son duruma bakalım. AK Parti'nin teklifi mecliste. 9 maddeden oluşuyor teklif. Ayrıntıları AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Bu arada Fon Koordinasyon Kurulu da dün 4. toplantısını yaptı.
1: Üstüne gideceğiz. Bu virüsü bünyeden söküp atacağız. İşte bu teklifimizde. Tam da bunu gerçekleştirmek istiyoruz.
2: AK Parti 9 maddeden oluşan fon tasfiye kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonuna ilişkin müstakil ve geçici olarak hazırlanan kanun teklifinin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler paylaştı. Güler, teklifin tasfiyesi tamamlanmamış fonlara özgü olduğunu ve kamu kaynağı kullanılmayacağını belirtti.
1: Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz.
2: Teklifte yatırımcının fona koyduğu ana para, tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksi ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar enflasyona karşı güncellenecek. Düzenlemeyle görevden ayrılmış olmak, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Teklifle zarar, kayıp veya eksik tasfiye bakiyesinden öncelikle fonun kurucusu veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak. Fonlarla bağlantılı soruşturmalarda el konulan mal varlığı için TMSF kayyum atanabilecek. TMSF dava sonucunu beklemeden bu varlıkları satabilecek. Teklifle ayrıca fonlardan çıkış yaparak olağan piyasa koşullarının üzerinde getiri elde edenlerin gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine de imkan tanınıyor. SPK mevzuatına aykırı fiiller işleyenlere geri ödeme yapılmayacak.
1: Suç işleyenin, suistimal yapanın bu kanunun sağladığı ödeme imkanlarından faydalanması asla ve kata da mümkün değildir.
2: Fon Koordinasyon Kurulu da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında 4. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda olağan tasfiye sürecinde olan fonlarla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca olağanüstü tasfiyeye konu olacak fonlar konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.
0: Tabii merak edilen sorulardan biri... Kaç kişi haksız kazanç ya da kaç şirket haksız kazanç sağladı bu işten? Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama var. Rakam verdi. 141 kişi ve 73 şirketin 3 fondan 187 milyar lira çektiğini açıkladı. Bu hesaplardan gönüllü iadeler yapmaları istendi. Özellikle önceden haber alarak fondan çıkış yapan isimler araştırılıyor.
3: 141 kişi, 73 şirket fonlardan 187 milyar lira çekti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah gazetesine konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmadaki yeni detayları paylaştı. İlk incelemelere göre 214 hesap 3 fondan 187 milyar 653 milyon lira gelir elde etti. Bu hesaplardan gönüllü iade yapmaları istenecek. İade edilen tutarlar tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde oluşturulacak fona aktarılacak.
4: Çok yüksek miktarlarda çıkış yapmış, yani bir kar.
3: Adalet Bakanı Gürlek fonlardan önceden haber alarak çıkış yapan isimlere odaklandıklarını söyledi. Özellikle 13-16 Eylül tarihleri arasında satış yapanların mercek altına alındığını açıkladı. Soruşturma sürecinde yapay zeka sistemlerinden de destek alındığını belirtti. Habere göre haksız kazançların 90 milyar liralık kısmı Tera Yatırım'ın fonlarından sağlandı. 80 milyar liralık kısmı Pusula Portföy'ün fonlarından, 18 milyar liralık kısmı ise hedef portföyün fonlarından elde edildi.
0: Ortaya atılan iddialar tabii pek çok iddia var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de o iddialarla ilgili konuştu. Muhalefetin bir linç kampanyası yürüttüğünü söyledi. Buna izin vermeyeceğiz dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e de sert sözleri vardı. Ayrıntılarına bakalım.
5: Biz çok temel bir prensip koyuyoruz ortaya. Hangimizin arkadaşı olsun olmasın. Hangimizin akrabası olsun olmasın. Hangimizin çalışanı olsun olmasın. Bu işle ilgili bir iddia varsa sonuna kadar üstüne gideriz. Masum olanlar masumiyet karinesinden zaten yararlanır. Suçlu olanlar da maliyenin ve adliyenin ortak çalışması neticesinde tespit edildiği zaman onlardan gereken bedel ödenir. Gereken cezalandırma süreçleri başlar.
6: Çelik fon soruşturması ile ilgili bu mesajları İstanbul'dan verdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. İftiralarla mücadele edeceklerini söyledi.
5: Bu ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz, insanların siyasi linç kampanyasıyla hedef gösterilmesine müsaade ederiz, ne de biriyle ilgili bir iddia varsa bunun siyasi himaye ile örtbas edilmesine müsaade ederiz. Biz siyasi linç kampanyalarıyla yalanlar üreterek bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, AK Parti'mizin kurumsal kimliğine ama en önemlisi, bakın açık söylüyorum, Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanımızın ailesine saldıran olursa buna en net cevabı veririz. Partimizin kurumsal kimliğine, yol arkadaşlarımıza karşı yapılan bu haysiyet cellatlığına karşı hukuk içinde ahlaki ilkelerle en yüksek mücadele seviyesine geçmiştir.
6: Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sözlerine de sert tepki gösterdi.
5: Bırakın Özgür Özel'in böyle bir konuda değerlendirme yapmasını. Türkiye'yi yönetme konusunda ilkokul düzeyinde bilgisi olmayan birisi olarak, dünya siyaseti konusunda ise anaokulu düzeyinde bile bilgisi olmayan birisi olarak bu cümleleri kurması haddine düşmez.
0: Sermaye piyasası işlemlerine ilişkinin yürütülen soruşturma kapsamında dezenformasyon suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı. Murat Arel ve İsmail Saymaz içinse adli kontrol şartı uygulanacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında halkı yanıltıcı bilgi yaydıkları iddiasıyla gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesi tamamlanan iki haberci tutuklandı. Gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Arel soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifade vermişlerdi. Arel ve Saymaz hakkında adli kontrol şartıyla mahkeme serbest kalmalarına karar verdi. İstanbul Maltepe'de çöken binada 5 kişi hayatını kaybetti. Facia aslında göz göre göre geldi. Binanın yarısı kaçaktı ve neredeyse 40 yıllıktı. Kentsel dönüşüm kararı için de bir türlü uzlaşılamamıştı. Enkazdan midye kabukları çıkmıştı. Bilirkişi ön raporuysa büyük bir ihmale işaret etti.
6: Kırılmış demirler, dağılmış eşyalar, parçalanmış bir oyuncak bebek. Kardeşler apartmanından geriye bu enkaz kaldı. Göz göre göre gelen felaket 5 can aldı. İstanbul Maltepe'de çöken binada 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan, 2 kardeş 22 yaşındaki Ahmet Muhammed İnan ve 20 yaşındaki Zeynep İnan'la 66 yaşındaki engelli apartman sakini Hüseyin Özkurt hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 40 yaşındaki Mesut Bilece ise oturduğu apartman kentsel dönüşüme girdiği için 11 ay önce bu apartmana taşınmıştı. Kentsel dönüşüme girmeyi bekleyen kardeşler apartmanında yaşamını yitirdi. 7 katlı binanın 4 katı kaçaktı. İlk yapılan ruhsatlı 3 kat kaçak katların yükü altında kaldı. Bilirkişi ön raporunda büyük ihmal ortaya çıktı. 1990 yılında yani 36 yıl önce kaçak 4 kat için yıkım kararı çıktı ancak uygulanmadığı anlaşıldı. Raporda mimar ve şantiye şefi kusurlu bulundu.
7: Halihazırda 4 katın kaçak olarak çıkıldığı kesinlik kazanmıştı ama bir yandan da o zayıf malzeme de dikkat çekiyor. Bakın o parçalanan beton parçalarından, molozlardan sık sık deniz kabuklarının çıktığı görülüyor.
8: Bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı.
6: Bina 39 yıllıktı. Apartman sakinleri kentsel dönüşüm için görüşüyordu ancak anlaşma sağlanamamıştı. Facia kentsel dönüşümden önce geldi.
7: Bu facianın önüne geçilebilir miydi? Acaba yapı stoğu ne durumdaydı? Bununla ilgili incelemeler devam ediyor. Çevreye çok sayıda parça savruldu. İşte ekipler faaliyetlerine devam ediyorlar. Kanıt örneği alıyorlar. Her parça, her bulgu burada çok önemli. İnceleme devam edecek. Olay yerindeki çalışmalarda bir başka etkense şu an halen faaliyetin iş makinesinin çalışmaya devam etmesi. Kepçelerle, iş makineleriyle o toprak yığını kaldırılmaya çalışılıyor.
6: Soruşturma kapsamında binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Okumuş ve Balcı ifadelerinde bina ile ilgili bilgilerinin olmadığını söyledi. Apartman müteahhiti Dursun Bakıcı'nın ise 2016 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.
0: Adıyaman'da çarşıya gidiyorum diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Elvan Yücetaş'tan 11 gündür haber alınamıyor. Ailesi günlerdir kızlarından gelecek bir haberi bekliyor.
6: 16 yaşındaki Elvan'dan 28 Eylül'den bu yana haber yok. Ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.
9: Pazartesi saat 9.30'la 10 arası evde çıktı. Ve ben kızımı defalarca aradım. Baba eve geliyorum, baba eve geliyorum. Ve en son 15-12 geçe ondan sonra hiçbir haber alamadım.
6: Adıyaman'da yaşayan Elvan Yücetaş 28 Eylül sabahı çarşıya gidiyorum diyerek evden çıktı. İlerleyen saatlerde geri dönmeyince ailesi polise başvurdu. Kayıp kız için arama çalışması başlatıldı. Ancak şimdiye kadar bir ize rastlanmadı.
10: En son konuştuğumda saat 3'tü. 3'te anne şarjım çok az dedi kapanacak. Ben de dedim ki Elvan dedim, eve git dedim kızım. Babana ara, telefonu şarja koy, babana ara de ki baba ben eve gelmişim. Ondan sonra da yani o telefon kapandı, bir daha da geri dönmedi.
6: 16 yaşındaki Elvan Yücetaş'ı arama çalışmaları sürüyor.
0: İzmir'de burun estetiği ameliyatının ardından hayatını kaybeden 23 yaşındaki Hatice Öncü'nün babası İbrahim Öncü, kızının ölüm sebebinin aydınlatılmasını istiyor. Öncü hastanenin ameliyat notları ve epikriz raporunu aylardır adli tıpa gönderilmemesine de tepkili.

0: Dosya nihai değerlendirme için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Baba kızının ölümünden 6 ay sonra hala yanıt bekliyor.
1: Belli oluyor ki bu eksiklikler bilinçli olarak yaratılmakta ve süreç uzatılmaya çalışılmakta. Fakat bu haklılığı geciktiremeyeceği gibi ihmallerin de üstünü kapatamayacaktır.
0: Hatice Öncü'nün ölümünde tıbbi kusur ya da ihmal bulunup bulunmadığı eksik belgelerin incelenmesi ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun nihai değerlendirmesiyle netlik kazanacak.
2: Kırıkkale'de Yaşayan Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonu vardı. 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adına kayıtlı 2031 taşınmaza el konuldu. Bu taşınmazlardan 1630'u belediye başkan yardımcısına ait.
0: Belediye başkan yardımcısının adına kayıtlı 1630 taşınmaz çıktı. Başkan yardımcısının belediye başkanının kasası olduğu iddia edildi. Yahşihan Belediyesi'ne düzenlenen ikinci dalga operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne 24 Eylül'de operasyon düzenlenmiş. Aralarında 2 eski belediye başkanının da olduğu 16 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında alınan ifadeler, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtları değerlendirildi. Bunun üzerine 9 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler adına toplam 2031 taşınmaza el konuldu. Bu taşınmazlardan 1630'unun belediye başkan yardımcısı, 11'inin belediye başkan vekili Aydın Demirdirek adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Alınan bazı ifadelerde başkan yardımcısının tutuklu belediye başkanı Ahmet Sungur'un finansal işlerini yürüttüğü ve kasası olduğu iddia edildi. Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in evinde yapılan aramada daha önce tutuklanan eski imar müdürü Ulaş Biçer'e ait resmi belediye evrakları ele geçirildi. Mali analiz raporlarında ise Ulaş Biçer'le diğer şüpheliler arasında suç gelirlerinin aklanmasına yönelik olduğu değerlendirilen yüklü para hareketleri tespit edildi. Biçer, eşi, kayınvalidesi ve baldızı olan sekreteri adına kayıtlı 336 taşınmaza el konuldu.
2: Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı böylece yolculuk süresini 4 saatten 1,5 saate düşürecek. Tören vardı bugün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hattın ekonomiye katkılarını anlattı.
0: Halkalı Kapıkule hızlı tren projesiyle 4 saatlik yolculuk süresi 1,5 saate düşecek. Yük taşıma süresi 8,5 saatten 3,5 saate inecek. Yıllık yolcu kapasitesi ise 600 binden 3 milyona çıkacak. Projenin en uzun etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule hattı açıldı. Hat Kırklareli'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girdi.
3: Türkiye'ye 24 yılda kelimenin tam anlamıyla çağ atlattığımız alanların başında ulaştırma yatırımlarımız bulunuyor. İktidarlarımız döneminde ulaştırma yatırımlarımızın bugünkü değeri 355 milyar dolara yükseldi. Toplam demiryolu ağımızı 13.919 kilometreye ulaştırdık. Sıfırdan aldık ve ülkemize 2251 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattı yaptık. Çerkezköy Kapıkule hattının tamamlanmasıyla hızlı tren hatlarımızın uzunluğu 2604 kilometreye çıkacak. Doğrudan hızlı tren bağlantısı bulunan il sayımız ise 14 olacak.
0: Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının uzunluğu toplam 229 kilometre. Çerkezköy Kapıkule kesimi projenin en uzun etabını oluşturuyor. Hattın tamamlanmasıyla Bakü, Tiflis, Kars ve Marmara üzerinden Avrupa'ya uzanan orta koridorun Avrupa bağlantısı da güçlenmiş olacak.
4: En uzun kesimi olan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattını devreye almanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Sınır geçişlerindeki bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltıyor. Kesintisiz bir lojistik geçidine dönüştürüyoruz.
2: Dün Türk

0: Türkiye Futbol Federasyonu'nda kritik toplantı vardı. Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı. A milli takım teknik direktörlüğü görevinden alındı. Federasyon ise göreve devam edecek. 5 isim ise istifa etti.
1: Futbol Federasyonu'nda İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetim kurul görevine devam ediyor. A milli takımda ise Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Federasyon yaklaşık 4,5 saat süren toplantının ardından kararları yazılı açıklamayla duyurdu.
2: Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu olan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. A milli takım teknik direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır.
1: Federasyonda olan seçimli genel kurul toplantısının Temmuz 2027'de yapılması planlanıyor. Yönetim kurulunda 5 isimse bu toplantıda görevlerini bıraktı. Birinci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'la birlikte Bilal Arslan, Zafer Bahadır Saraç, Mustafa Bozbağ ve Murat Şahin istifa etti.
3: Olağanüstü genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Ondan sonra bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de artık devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. Görüş ayrılıkları oluşunca istifa etmeye karar verdik.
1: Federasyonda daha önce de Ural Aküzüm'le Mevlüt Ak'tan istifa etmişti. Bu iki ismin yerine yedek üyelerden İbrahim Özbay'la Metin Akyüz atandı. Genel sekreterlik görevinden istifa eden Abdullah Ayaz'ın yerine de Serdar Yıldız atandı. Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık görevine kimin getirileceğine ise önümüzdeki günlerde karar verilecek.
0: Milli ara bitti. Lig yeniden başladı. 10 kişi Galatasaray evinde kazanmayı bildi 10 kişiyle. Sarı Kırmızılar son dakikalarda attığı gollerle Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.
2: Galatasaray milli aradan galibiyetle döndü. Sarı Kırmızılar 25 dakikasını 10 kişi geçirdiği maçta son dakikalarda attığı gollerle Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Galatasaray ilk yarının sonunda Abdülkerim Bardakçı ile öne geçti. 65. dakikada Lucas Torreira ev sahibi ekibi 10 kişi bıraktı. Kasımpaşa 3 dakika sonra Raksaki ile skoru eşitledi. Sarı Kırmızılar'da Barış Alper Yılmaz 90. dakikada takımını tekrar öne geçirdi. Duraklamaların 6. dakikasında sahneye çıkan Mario Lemina maçın skorunu belirledi. Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Sarı Kırmızılar'da cezası bulunan Okan Buruk yerine takımın başında İrfan Saraloğlu yer aldı.
4: Milli aradan dönüşte de galibiyetle, lige galibiyetle başlamak çok çok önemli. Bu bize hem lig maçlarında hem oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçında bir enerji katacak.
2: Sakatlıklarını atlatan Victor Osimhen ve Mario Lemina 35 gün sonra maç kadrosunda yer aldı. Emre Belezoğlu'nun öğrencileri bu sonuçla ligdeki ilk mağlubiyetini Galatasaray'a karşı aldı. Puanını 16'ya yükselten Galatasaray Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak. Ardından Süper Lig'de Gençler Birliği'ne konuk olacak. 10 puanda kalan Kasımpaşa ise sıradaki maçında ligde evinde Samsunspor'la oynayacak.
0: Uzun süredir ABD Başkanı Donald Trump artan yakıt fiyatlarından şikayetçiydi. Ara seçimlere giderken de fiyatları düşürmenin yolunu arıyordu. Rusya ile bir önemli temas oldu Amerika Birleşik Devletleri arasında. Vladimir Putin ile Donald Trump telefonda görüştü. Ve sonrasında da Rusya'nın küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt sağlayacağını duyurdu. Dünyanın dizele ihtiyacı var diyen Trump, Rusya lideri Putin'e teşekkür etti. Ukrayna durumdan rahatsız. Devlet Başkanı Zelenski kararı zayıflık olarak nitelemişti. Donald Trump da ona bir yanıt verdi. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersuz aktardı.
5: ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesini son derece başarılı bir görüşme ifadesiyle niteledi ve Rusya ile varılan Moskova'nın hem Amerikan piyasalarına hem de küresel piyasalara fazla miktarda, yüklü miktarda diyelim, dizel yakıt sağlaması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Trump'ın açıklamasına göre Rusya Amerikan piyasalarına ve küresel piyasalara derhal 300 bin ton dizel yakıt sağlayacak ve Kasım ayı içerisinde de Kasım ayı boyunca da 500 bin ton yine dizel yakıt sağlayacak ve ondan sonra da yine 1 milyon ton. Buna ek olarak Rusya'nın dizel rafinerilerinin koşullarına ve durumuna bağlı olarak da kısa bir süre içerisinde 3 milyon ton dizel yakıt sağlayacağını açıkladı Trump ve hem Hürmüz Boğazı'nda Amerika'nın tam bir kontrol sahibi olduğunu bir kez daha vurguladı, hem de Rus enerji Rusya ile varılan bu anlaşma sayesinde de yakın zamanda hızlı bir şekilde dizel yakıt fiyatlarının da düşeceğini savundu. Amerika ile Rusya arasında sağlanan bu dizel yakıt anlaşması, Ukraynalı yetkililerin Miami'de Amerikan tarafıyla görüşmekte olduğu bir zamana rastladı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de yaptığı açıklamada hem Amerikan basınına konuştu, hem sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Dedi ki tam da bizim ekibimiz Amerikan ekibiyle konuşuyorken ABD Başkanı Rus lideriyle, yani bu savaşın ve agresyonun, saldırganlığın lideriyle bir görüşme gerçekleştirdi dedi. Bu varılan anlaşma savaş için ilave para sağlamak anlamına geliyor Rusya'ya dedi. Gerilimin düşürülmesi konusunda anlaşma olmadan yaptırımların gevşetilmesi bir zayıflıktır ifadesini kullandı. Epey sert açıklamalar ve bu Rusya'nın işine yarayacaktır dedi Ukrayna lideri.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Hamas heyetiyle görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Hakan Fidan, Hamas siyasi büro şefi Halil El-Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle bir araya geldi. Görüşme Ankara'daydı. Basına kapalı yapıldı. İçeriğine ilişkin herhangi bir açıklama da paylaşılmadı. Yemen'deki Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar giderek şiddetleniyor. Riyad yönetimi Husilerle ateşkes için şartlarını da açıkladı.
6: Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Son hedef başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı oldu. Husilerin üstlendiği iki ayrı saldırıda bazı Suudi vatandaşlarının hayatını kaybettiği açıklandı. Yaralananlar da var. Riyad yönetimi ölenlerden birinin Suudi Arabistan Hava Yolları'nda görevli bir pilot olduğunu duyurdu. Füze saldırıları sonucu bir yolcu uçağı hasar gördü. Çok sayıda uçuş iptal edildi ya da ertelendi. Başkentte bir anaokulu ve sağlık merkezi de hava savunma sistemlerinin imha ettiği füzelerden düşen parçalar nedeniyle hasar aldı. Suudi Arabistan ise Yemen'in başkenti Sana'daki Husi hedeflerine hava saldırıları düzenledi. Yemen'de de Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Husilerin ülkenin 3. büyük şehri Taiz'i kuşatma altında tuttuğu belirtilirken, Suudi yetkililer Bab-ül-Mendeb Boğazı ve çevresindeki bölgenin Husilerden temizlendiğini iddia ediyor. Riyad yönetimi Husilerle ateşkese kapıyı kapattı. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir kaynağa göre Suudi Arabistan, Husilerin askeri şantajına boyun eğmeyecek. Riyad'ın Yemen hükümeti kaybettikleri toprakları geri almadan herhangi bir ateşkes görüşmesi yapmayacağı ifade edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Temmuz ayından bu yana Yemen'de yaşanan çatışmalar nedeniyle 200 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.
0: Fransa'da lise öğrencilerinin gösterileri devam ediyor. Yüzden fazla lisede eylem var. Fransa Eğitim Bakanı protestoları dindirebilmek için ek öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Eylemlerin sıçradığı Brüksel'de de işçilerin eylemi vardı.
6: Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle öğrencilerin düzenlediği eylemler pek çok şehirde sürüyor. Paris, Marsilya ve Toulon dahil çok sayıda şehirde lise ve üniversite öğrencileri okulların önünde toplandı. Eylemler nedeniyle ülkede 141 lisede eğitim verilemedi. Liselerde görevlendirilmek üzere ek 3000 öğretmenle iletişime geçeceklerini duyuran Fransa Eğitim Bakanı Edouard Jeffre, olaylarda 100 okul personelinin yaralandığını açıkladı. Fransa'da 17 Eylül'den beri süren lise eylemlerinde yaklaşık 7 bin kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. 6'sı 18 yaş altında olmak üzere 21 kişi tutuklandı. Çatışmalarda en az 1000 kişi yaralandı. Polis şiddeti vakalarına ilişkin 20'den fazla soruşturma da sürüyor. Öğrenci protestolarının sıçradığı komşu Belçika'da da sokaklar hareketli. Hükümetin bütçe görüşmeleri kapsamında gündeme aldığı kemer sıkma önlemleri, vergi artışları ve çalışma koşullarına yönelik düzenlemeler protesto edildi. 30 bin kişinin katıldığı gösterilerde başkent Brüksel sokaklarındaki protestocular polisle çatıştı. Güvenlik güçleri taş ve havai fişek atan göstericilere basınçlı su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Ülkedeki iki büyük işçi sendikasının grevi ülke çapındaki kara ve hava ulaşımının yanı sıra eğitimi de olumsuz etkiledi.
0: İspanya'da evinden tahliye edilen 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'ın ölümünün ardından protestolar ülke geneline yayıldı. Valencia'da eylemciler aşırı sağcılarla karşı karşıya geldi. Madrid'de ise Abascal için anma yürüyüşü yapıldı.
7: Evinden sedyeyle tahliye edilmesi protestoların fitilini ateşledi. Ölümü ise eylemlerin ülkeye yayılmasına neden oldu. İspanya 87 yaşında yaşamını yitiren Mari Carmen Abascal için sokaklarda. Başkent Madrid'de sayısı binleri aşan protestocular Abascal'ın fotoğraflarıyla yürüdü. Anma eylemleri saatler sürdü. Eylemciler ölmedi öldürüldü ve katiller sloganları attı. Abascal'ın evinin önündeki Retiro Parkı'na çiçekler bırakıldı, mumlar yakıldı. Protestoların adreslerinden biri de Valencia kentiydi. Tahliye karşıtları Valencia'da da Madrid'de olduğu gibi çadırlar kurarak kira artışlarını protesto ediyordu. Aşırı sağcı grupların kampa saldıracağına dair duyumlar alınınca kırmızı bayraklar taşıyanlardan oluşan bir insan zinciri oluşturdular. İki grubun karşı karşıya gelmesini polis önledi.
8: Bugün öğleden sonra bu kampı boşaltmak için faşist bir gösteri düzenlendi. Ve biz Valensiyalılar olarak, konut birlikleri olarak buraya bu faşist saldırıyı durdurmaya geldik.
7: Mari Carmen Abascal'ın 70 yıl yaşadığı evi satın alan gayrimenkul fonu kirasına %275 zam yapmasını istemişti. Zam yapamayan Abascal evinden zorla tahliye edilmiş, yaşananlar protestoların başlamasına neden olmuştu. Abascal'ın yaşadıkları tek örnek değil. İspanya'da sadece 2026'da 10'dan fazla kişinin zorunlu tahliye nedeniyle intihar ettiği kayıtlara geçti.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi. Masal Rüya. Büyüklere masallar.

İhtiyarlık kapıya gelince Ahmet amca bir hayat boyunca biriktirdiklerini üç oğlu arasında paylaştırma zamanı geldiğinde karar verdi. Onun çiftliği küçük ve verimsizdi. Ancak bir aile besleyebilmişti. Üç aileye asla yetmeyecekti. Para olarak ancak birkaç kuruşu vardı. Ve evin içindeki eşyalar üç ev kurmaya yetmezdi. Hesap yapınca üç oğlunu çağırdı. Keşke üçünüze verecek param, tarlam, eşyam olsaydı ama yok. Bu hayatta var ettiğim tek değerli şey sizsiniz. Bendeki az üçe bölsem her birinizi ancak bir hiç vermiş olurum. O nedenle bütün mirasımı sadece birinize vermeye karar verdim. Ötekiler iyi dileklerimle şanslarını dünyada aramaya gider. Masada üç para var. Pazara gidin ve bu odayı dolduracak bir şey satın alın. Tek bir para ile bütün odayı doldurabilen mirasçım olur. Birinci oğul gidip saman aldı. Odaya getirip serdi ama sadece zemini kaplayabildi. Odada hala çok boşluk vardı. İkinci oğul gidip kuş tüyüyle geri geldi. Tüyler odada uçuştular, hem yerde hem havada her yerde tüy vardı. Ama hala odada çok boşluk vardı. O zaman üçüncü oğul gitti. Geri geldiğinde at arabası bomboştu. Elleri cebinde duruyordu. Hiçbir şey getirmemiş gibiydi. Akşama kadar babasının yanına gitmedi. Ancak karanlık basınca girdi odaya. O zaman cebinde tuttuğu mumu yaktı. Odanın tam ortasında. Ve bir anda bütün oda ışıkla doldu. Yerden tavana kadar. En karanlık günlerde eşyalar mallar değil, içimizi ışıkla doldurmak bizi kurtarır.

Masallarda her yerdeki gibi herkes kral olmak ister. Oysa ki kral olmak zannedildiği kadar rahat bir iş değil. Sorumluluğu yüksek bir iş ve onunla beraber çok endişe gelir. İşte bu masalın kralı sürekli korku ve endişe içindeymiş. İyi bir adammış ve halkın mutluluğa önem veriyormuş. Ama bu durumu sadece endişesini artırıyormuş. Her gün acaba güneş tarlalara yüzünü gösterecek ve domatesleri olgunlaştıracak mı? Üzümleri don kıracak mı? Danışmanlarım bana ihanet edecek mi? Bir ordu gelip saldıracak mı diye endişeliyormuş. Bir şey ters gittiğine saçını başını yollar. İyi gittiğine ya kötü bir şey olursa diye midesine ağrılar girermiş. Kısacası çok dertliymiş. Kralımızı sakinleştiren tek bir şey olurmuş. O da sıradan insanlar gibi giyinip halkın nasıl yaşadığını görmek için krallığın sokaklarında dolaşıp halkın nabzını tutmakmış. Bir akşam bir seyyah gibi giyinmiş, ülkenin en fakir mahallelerinden birinde dolaşmaya başlamışken küçük bir kulübenin penceresinden masaya oturmuş, çorba ve ekmekten oluşan mütevazı bir akşam yemeğini yiyen bir adam görmüş. Ancak dikkatini çeken adamın güzel gülümsesiymiş. Kral şimdiye kadar hiç böyle bir memnuniyet görmemiş. Bütün odayı aydınlatıyormuş. Kulübeye ve yemeğe bakınca adamın neden bu kadar mutlu olduğunu merak etmekten kendini alamayıp kapıya vurmuş ve adamdan onu bir gece için misafir etmesini istemiş. Fakir adam onu hemen içeriye davet etmiş. Ekmeğin ikiye bölüp en büyük parçayı yolcuya vermiş. İki adam birlikte sofraya oturmuşlar. Kral adama ne iş yaptığını ve mutluluğun sebebini sormuş. Ben bir ayakkabı tamircisiyim. Bugün iki ayakkabı tamir ettim. Ekmeğime ve bir mum alabildim. Ayrıca çorbam için sebze yapraklarımı topladım. Ve sen gelene kadar da güzel bir yemeğin tadını çıkarıyordum. Şimdi paylaşılacak bir misafir olduğu için daha güzel oldu. Mutlu olmayacak ne var? Kral adamın düşünce tarzının basitliğin karşısında afalanmış. Nasıl olur da bu adam hayatı güvende değilken kendini bu kadar şanslı sayabilirmiş? Bazılarında hiç geleceği düşünmek, planlamak yokmuş. Yarın İş olmazsa o zaman ne yiyeceksin? Demiş yüzü parlayan adam. Bugün bugüne baktı. Yarın yarına bakar. Daha başlamamış gün için neden şimdi endişe edeyim ki? Kral sarayına dönerken kafasız adam işte halkın basit düşüncesi diye mırıldanmış. Bu adam belli ki hiç gerçek bir zorlukla karşılaşmamış. Karşılaşsaydı biraz endişe ederdi. Ona bir ders vermek için adamı test etmeye karar vermiş. Ertesi gün ayakkabıları tamir edilmesini yasaklayan bir yasa çıkarmış. Ve akşam olduğunda adamın kulübesini ziyaret edecekmiş. Onu çaresiz bir halde pişmanlığına pişman olurken bulacağını düşünüp seviniyormuş.

Akşam kulübenin penceresinden bakınca ne görsün? Masada mum, ekmek, çorba ve peynir. Ve bu yemeğin önünde oturan adamın yüzünde kulaktan kulağa bir gülümse. Nasıl ya? Diye şaşırmış kral. Ve planının neden başarısız olduğunu öğrenmek için kapıya çalmış. Misafir, hoş geldin diyerek kapı açmış bizim ayakkabı tamircisi. Ve önceki gece olduğu gibi ekmeğini, çorbasını ve peyniri paylaşıp sofrada tüccar zannettiği misafir oturtmuş. Kral o gün nasıl geçimini sağladığını sormuş. Bugün aletlerimi çarşıya gittim ve ilginç bir şekilde ayakkabı tamir etmenin suç olduğunu öğrendim. Aman büyüklerin kararları nasıl olduğunu bilirsin. Anı ve sebepsiz. Kuyunun yanında otururken kovaların evini taşımaya çalışan yaşlı bir kadın gördüm. Ona yardım edince bana para verdi. Bunun üzerinde tekrar kuyuya gidip bütün gün boyunca su taşıdım. Günlük ekmeğime mumumu ve hatta biraz peynir alacak kadar kazandım. Ama yarın diye feryat etmiş kral. Yarın için nasıl endişelenmezsin? Bizim tamirci de bugün bugüne baktı. Yarın yarına bakar. Daha başlamamış gün için neden şimdi endişe edeyim diye cevaplayınca kral daha kızmış. Ertesi gün kral bu iflah olmaz aptala ders vermeyi daha kararlı bir biçimde su taşıma işini yasaklayan bir yasa çıkarmış. Ve akşam yine adamın evine gitmeyi planlamış.

akşam kulübenin penceresinden ne görsün? Masada mum, ekmek, çorba, peynir ve bir parça sosis. Odaya girer girmez sormuş. Öyle görünüyor ki dostum, bugün bir kez daha başarmışsın. Bugün geçimini nasıl kazandın? Mutluluktan yüzünü parlayan adam misafirin için sosis keserken, bugün ayakkabı tamir etmek yasak, hem de su taşımak yasakmış. Ama bugün ben şans eseri bir inşaatta iş buldum demiş. Ama yarın iş bulamazsan. Aman yolcu, bugün bugüne baktı, yarın yarına bakacak. Daha başaramamış gün için ben şimdi neden endişe edeyim? Kral bu adama bir şey öğretmek istiyorsa daha kökten bir çözüm bulması gerektiğini düşünmüş. Böylece ertesi gün bütün inşaat işçileri zorla orduya yazdırmış. O akşam kendini güvenli ayakkabı tamircisinin evine gitmiş. Pencereden bakmış ve birdeni görsün. Mutluluktan yüzü parlayan adamın masasında ekmek, çorba, peynir, sosis, bir de şarap varmış. Kral kapıya vurmadan içeri girmiş ve şimdi hangi talih kuşu omuzuna konmuş diye sormuş. Ayakkabı tamircisi her akşam gibi, misafir hoş geldin, seni bekliyordum, otur ye, ben anlatırım. İlginç bir gün yine. Bugün tam inşaatta çalışmaya başlamışken gardiyanlar geldi ve bizi orduya yazdırdılar. Bana bir üniformayla bir kılıç verdiler ve bütün gün sarayın dışında nöbet beklememi söylediler. Gün sonunda maaşımı almaya gittim ama saray muhafızların ancak ayın sonunda maaş alabileceklerini öğrendim. Eve yürürken bir emanetçi dükkanının önünden geçiyordum. Kılıcımın metalı bir aylık yiyecek karşılığında takas etmeye karar verdim. Ay sonunda maaşımı alınca kılıcı geri alırım. Bu arada kendime ahşaptan bir kılıç yonttum. Ama yarın sarayda kılıcının kullanmanın isterlerse o zaman ne yaparsın? Ayakkabı tamircisi misafirine bardak şarap doldururken, aman yolcu, biliyorsun bugün bugüne baktı, yarın yarına bakacak. Daha başlamamış gün için neden şimdi endişe edeyim diye cevap vermiş. Kral sesini çıkarmamış. Şimdi adımı yakalamış. Ertesi günün gelmesi için sabırsızlanıyormuş. Yarını düşünmeden bugünü yaşayanların başına mutlaka gelecek sefaleti tatmasını istiyormuş.

0: Ertesi gün kral ayakkabıcının önünde bir hırsızın yakalanmasının için düzen kurmuş. Hırsızın elinin kesilmesini için tamircisinin seçilmesini sağlamış. Ayakkabı tamircisinin öne çıkmış, baş muhafıza efendim hayatımda bir sinek bile öldürmedim. Bu adamının bu cezayı hak ettiğinden ne kadar eminsiniz? Demiş.
1: Kralın emri, karşı mı geleceksin?
0: Hayır tabii ki, sadece Tanrı'nın izni almama izin ver. Ve ayakkabı tamircisi orada kalabalığın önünde diz çöküp yüksek sesle Tanrı'ya yakarmış.
2: Tanrım, eğer bu adam suçluysa kılıcıma kuvvet ver. Kutsal cezanını uygulayayım. Ama masumsa yalvarıyorum, elim bir masumun kanıyla kirlenmesin. Masumsa kılıcımı tartaya çevir.
0: Duasını bitirmiş ve şaşkın kalabalığın karşısında tarta kılıcını kınından çıkarmış.
2: Halk mucizeyi alkışlamış, Tanrı'ya övgüler düzmüşler, ayakkabıcının cesaretini alkışlamışlar ve tabii hırsız da serbest bırakılmış.
0: Bu sahneyi seyreden krala gelince o da kahkahalar atmaya başlamış. Ayakkabı tamircisine yaklaşmış ve sormuş. Beni tanıdın mı?
2: Tamirci kralın yüzüne bakmaya cesaret edemeyerek önüne eğilmiş. Efendim elbette sizi tanıdım. Siz kralsınız.
0: Ama kral ısrar etmiş. Bana bak. Beni tanıyabildin mi? Korkarak tamirci hükümdarın yüzüne bakıp yoksa siz benim yolcu musunuz?
3: Evet dost. 3 gece üst üste masana misafir oldum. Şimdi de sen benim masama dilediğin süre boyunca misafir olacaksın. Çünkü senin dünyaya olan inancın benim aradığım ilaçtı.
2: Ve böylece kalbi gerçek inancı bilen basit bir ayakkabı tamircisi, endişeli kralın en güvendiği danışmanlarından biri olmuş.

Her dalda meyve, her otta tohum. Yazın bereketi sonsuzdu. Karınca şirketinin patronu bu bereketi görünce hemen plan yapmaya başladı. Şimdi durma zamanı değil de hayır. Su akarken kova doldurmalı. Şimdi durmadan çalışıp bu bereketi kış için toplama zamanıydı. Karıncaların organizasyon yetenekleri çok iyiydi. Sahada teknisyenler çalışırken içeride liderler ve finansçılar toplantı yapıyorlardı. Haftanın rakamlarını rengarenk tablolar ve grafiklerde inceliyorlardı. Hedef: daha hızlı, daha fazla, daha dolu. Karıncalar takımlara bölünüyor, her takıma bir bölge düşüyordu. Verim arttırmak için her sene molalar azaltılıyordu. Bir zamanlar bunu düşünmek bile liderleri güldürüyordu. Her hafta karıncalar 2 gün mola vermekle beraber her 2 saat dinlenme molaları veriyorlardı. Ama bu zaman çoktan bitmişti. Yazın tatil günü artık yoktu. Tatiller kışın alınırdı. Ayrıca karıncaların sırtında pipetli besin paketleri yerleştirdiklerinden beri karıncaların mola ihtiyacını tamamen yok etmişlerdi. Elbette. Bu da verim çok arttırmıştı. Ve bunu kutlamak için lider karıncalar kadeh tokuşturmuşlardı. O günden sonra mola almayan karıncalarda yorgunluk ve hastalık artışı görmüşlerdi. Ama besin paketlerine vitamin ve ilaç ekleyince o da çözülmüştü. Ödün vermek zorundaydılar. Hayat zor. Hayatta kalmak bir mücadele. Tek çare her nefesle çalışmaktı. Elbette ki motivasyon da önemliydi. O nedenle takımlar yarışıyordu. Her hafta toplanan mallar tartılıyordu ve en çok toplayan takımının adı onur tahtasına yazılıyordu. Böyle sergilenmekten gurur duyan karıncaların bir sonraki hafta yenilenmiş bir enerjiyle tarlaya gittiklerini birçok araştırma ispatlamıştı. Ayrıca ödül de önemliydi. O nedenle kışın en verimli teknisyen karıncalara daha büyük porsiyon yemek dağıtılıyordu. Böylece kışın doymanın hayaliyle her tarla teknisyenin bütün gücünle çalışıyordu. Her şey yolundaydı. Gerçekten her şey. Yine de karınca grup başkanının bir endişesi vardı. Elbette karınca şirketi ülkenin en büyüktü. Onlara 10 sene boyunca yetecek kadar hasat toplamışlardı. Bölgeleri en verimli, en geniş, bunlar tartışılmazdı. Hiçbir rakip onu korkutmazdı. Ama son zamanlar karınca dünyasında küçük bir kooperatiften çok bahsetmeye başlamışlardı. Uzak bir tarlada yerleşmiş bir işçi kooperatif. Patronsuz, lidersiz, grafiksiz, hatta ölçümsüz çalıştığına dair söylentiler vardı. Şimdiden en iyi tarla teknisyenleri istifa edip o kooperatife gitmişlerdi. İşte bu fikir karınca şirketinin başkanına uykusuz geceler veriyordu.

Merak ede ede bir gün gizlice o bölgeye gidip onları gözetlemeye karar verdi. Gelince gördükleri onun kanını dondurdu. Bölgeye gelir gelmez ilk fark ettiği müziğin sesi olmuştu. Sonra kahkahalar. Tarlanın bir ucunda bir Ağustos böceği oturup müzik yapıp şarkı söylüyordu. Çalışan karıncalar müzik dinlemekle kalmayıp çalışırken Ağustos böceğinin şarkısını söylüyorlardı. Her adımla dans eder gibi zıplayan bu karıncalar bütün verimli çalışma usulleri kırmakla kalmayıp tarlanın kenarında eski usul gibi dev bir sofra kurmuşlardı. Ateş üstünde dev bakır kazanlar vardı ve onların etrafında aşçılar uğraşıyorlardı. Nefis kokular yükseliyordu. Birden Ağustos böceğin müziği değişti.

duyan herkes işini bırakıp sofraya koşarak oturmaya gitti. Sofranın etrafında oturan karıncalar önce şarkı söylediler.

0: Sonra nefis yemeği paylaştılar. Tam da o zaman fark ettiler. Otların arasında onları gizlice seyreden adamı. Büyük ısrarla onu çağırıp onu sofraya oturtup onunla yemeklerini paylaştılar. Tam 2 saat süren bu yemekte yediklerinin tadı hala damağındaydı eve dönünce. Keşke size bir sonraki gün çalışma modellerini değiştirdiğini söyleyebilseydim. Ama hayır, hayat masallarda bile o kadar basit değil. Kooperatif ve şirket yan yana devam ettiler. Şirketin toprağı daha geniş, çalışanı daha fazla, ambarları daha dolu. Ama kooperatifte yazın şarkı söyleniyor, kışın masal anlatılıyor. Kahkaha ile dostluklarla akıyor zamanı. Ve o günden bugüne öyle, yan yana devam ediyorlar. Yaşamak karar vermek demektir. Ya sen yolcu, nasıl bir yaşam istersin? Daha fazla, daha yüksek, daha hızlı, molasız hedefleri giden bir yol var. Dostlukla, gönüllü, sade, yavaş adımlarla giden başka bir yol var. Hayat senin, tercih senin. Biz de sana mutlu, şarkı ve masal dolu bir gün dileriz.
1: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde Apple, Google, Spotify podcast hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.

0: Show. Hafta sonu ülkede lodosla hava birçok noktada yazı aratmayacak. Gölgede İstanbul ve Ankara 26, İzmir 28, Bursa 27, Antalya 30 derece. Sıcaklık güneşin altındaysa 35 dereceye yaklaşacak. Marmara'da güneş görülse bile yine yer yer pus var ve bölgede hava kirliliği arttı. Edirne 28, Balıkesir 30 derece. İç Anadolu geneli güneşli, bazı noktalarda pus da oluşuyor. Eskişehir 25, Kayseri 23 derece. Pazar hava daha sıcak. Ege'de lodosla sıcaklık biraz daha arttı. Gölgede Manisa 30, Muğla 29 derece. Deniz suyu sıcaklığı Bodrum'da 24 derece. Akdeniz'de hava yazı aratmıyor. Adana 32, Mersin 33 derece. Deniz suyu sıcaklığı 26-27 derece. Karadeniz az bulutlu, sıcaklık 24-25 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, Erzurum 15, Malatya 21 derece. Güneydoğu güneşli, sıcaklık 25-27 derece aralığında. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo.

0: Mutlu geceler, saatler 2 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılış töreninde konuştu. Fon soruşturmasına ilişkin mesajlar verdi. 3 yeni partili milletvekilinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hakkındaki iddialarına da tepki gösterdi.
1: Ömrünü milletine vakfeden
2: tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz. Ne oyuna geleceğiz, ne tuzağa düşeceğiz, ne de birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptıracağız. Sağduyulu ve serin kanlı bir şekilde, akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Kardeşlerim,
3: fon soruşturması üzerinden muhalefeti hedef aldığı süreci eleştiren yeni partiye yüklendi.
2: Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'de hızlı tren hat açılış töreninde verdi mesajlarını. Yeni parti milletvekillerinin fon soruşturması kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hakkındaki iddialarını sert bir dille eleştirdi.
2: Başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur, yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası hakkında ortaya atılan fon iddiasına ilişkin konuştu. İddiayı gündeme getiren Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin de isminin açıklandığını söyleyen Özel, "Ben özür diliyorum ama Ümit Özlale'den de kimse özür dilemedi," dedi.
4: Mahinur Hanım üzülmüş, babamdan özür dile diyor, amcamdan ben özür diliyorum. Ama bir hafta önce Ümit Özdağ'ın adı açıklandığında AK Parti'den kimse özür dilemedi.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasının fon iddiasıyla ilgili konuştu. "Ben özür diliyorum," dedi. Ümit Özdağ'a da özür dilemeli diye ekledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturmasında liste açıklansın çağrısında bulundu.
4: Koca liste var. Liste AKP'de. O liste açıklansa bu yanlışlar olmayacak ama listeyi açıklatmıyorsunuz.
3: Özgür Özel Mersin'deydi. Belediyelere yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp görevlerinden uzaklaştırılan Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tunceri cezaevinde ziyaret etti. Tutuklama kararına tepki gösterdi.
5: Yaptığımız bütün anketlerde memnuniyet oranının en yüksek olduğu şehirlerden bir tanesi hep Mersin çıktı. Bu yüzden size söz veriyorum. Madem ki siz seçtiklerinizden memnunsunuz, biz yılmayacağız, durmayacağız, partimizle çalışıp partimizi iktidar yapacağız.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye davasının firari şüphelisi Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İddianamede adı örgüt yöneticisi olarak geçen Gül İbrahimoğlu yaklaşık 1,5 yıldır firardaydı.
6: Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu öne sürülüyordu. İBB davasının firari şüphelisi Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İş insanı Murat Gül İbrahimoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk davasının öne çıkan isimleri arasında. Hakkında Cebeci hafriyat sahasına kaçak döküm yaptırarak yaklaşık 180 milyar lira vurgun yaptığı iddiası var. Soruşturmada itirafçı olan eski İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Gül İbrahimoğlu'nun İstanbul'un hafriyat döküm işlerinin %70'ini kontrol ettiğini öne sürmüştü. Suç örgütü üyeliği, mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamalarıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Gül İbrahimoğlu'nun Mart 2025'te Londra'ya kaçtığı tespit edilmişti. Yaklaşık 1,5 yıldır firari olan Murat Gül İbrahimoğlu'nun 2 Ekim'de Yunanistan'da yakalandığı ve gözetim altında tutulduğu öğrenildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi Gül İbrahimoğlu'nun Türkiye'ye iadesini talep etti. Talep sonrası gözler Yunanistan'a çevrildi. FETÖ, PKK ve DHKPC'li teröristleri iade etmeyen Yunan makamlarının Gül İbrahimoğlu'nun iadesiyle ilgili cevabı bekleniyor.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde DEM Parti İmralı heyetinin siyasi temasları sürüyor. Dün AK Parti ile görüşen heyet bugün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Terörsüz Türkiye sürecinin geldiği nokta ve bundan sonra atılması gereken adımlar değerlendirildi.
3: DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar mecliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmeye ilişkin DEM Parti'den açıklama geldi. Açıklamada terörsüz Türkiye sürecine yönelik gelişmelerin ele alındığı vurgulandı. Mecliste kurulacak izleme komisyonuna ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan da sürecin hızlanması gerektiğini söyledi. Meclis İzleme Komisyonu'nun kurulması için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulundu.
1: Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş siyasi partilerle görüşmek için gerekli ziyaretleri tamamlamalı, önerilerini almalı. Usul, esas ve çalışma ilkeleri belirlenmeli. Yöntem kamuoyuyla paylaşılmalı.
3: Abdullah Öcalan da İmralı Adası'nda ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Asrın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede aile üyelerinden Havva Elçin, Ömer Öcalan ve Hacı Aydın Öcalan yer aldı.
0: Haber portalı T24'ün internet sitesine getirilen erişim engeline yaptığı itiraz reddedildi. T24'ün avukatları 30 Eylül'de ailem güvende soruşturması kapsamında getirilen erişim engelinin iptali için başvurmuştu. İtiraz İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. T24 konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını duyurdu. 17 yıldır yayın hayatına devam eden T24'te yer alan 118 köşe yazısı karara gerekçe gösterilmişti. Uyuşturucu soruşturması kapsamında 10 aydır tutuklu olan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında olduğu 7 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Ersoy'un tutukluluğunun devamına karar verdi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada suç örgütü kurma ve yönetme, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma gibi suçlardan 286 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Ersoy savunma yaptı. Suçlamaların hiçbirini kabul etmedi. Mahkeme Mehmet Ersoy'un tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanık Mustafa Manaz'ın ise hakkında ev hapsi kararı verdi. Duruşma 28 Ocağı ertelendi. 26 Eylül 2025'te hayatını kaybeden şarkıcı Güldü'nün ölümüne ilişkin yargılamada karar çıktı. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter annesini itmediğini iddia etse de olay gecesine ait kamera görüntülerini mahkeme heyetine sunuldu ve mahkeme heyeti şarkıcının ölümünün cinayet olduğuna karar verdi. Gül'ün kızı Tuğyan Ülkel Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
7: Herkes tamam mı?
3: Kamera kayıtları incelendi, ses kayıtları ortaya çıktı.
7: Anne, iyi misin?
8: Oturalım.
3: Şarkıcı Gül'ün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. Gül'ün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
9: Hayır. Siz mi işlediniz cinayeti? Üzerinizde bütün şüpheler.
3: Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada olay gecesine ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi.
7: Herkes tamam mı?
3: Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi banyoya gitmeden önce arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya malakatı açalım oynasın dediği şarkının bilerek ve planlı şekilde açıldığı ortaya çıktı. Annesinin düştüğünü görmediğini öne süren Gülter suçlamaları reddetti.
8: Tuğyan Ülkem Gülter son sözlerini gözyaşları içinde söyledi. Annemi itmedim, düşerken de görmedim. Eğer görseydim onu tutardım diye konuştu. Tanık Sultan Nurulu'nun beyanlarına da değindi. Ben madem katildim aylarca neden benim yanımda durdu? Ben onun korkuyla ifade verdiğini düşünüyorum ve iftiraya maruz kalıyorum diye konuştu.
3: Gülter'in avukatı da Güllü'nün duvarlara tutunarak yürüdüğünü, alkollü olduğunu ve zeminin kaygan olduğunu iddia etti. Mahkeme heyeti şarkıcının ölümünün cinayet olduğu kanaatine vardı. Güllü'nün kızına üst soya karşı kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evin 6. katından düşerek hayatını kaybetmişti.
0: İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada gelişme var. Daha önce 3 kez bilirkişi raporunun alındığı davada mahkeme heyeti ek bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. 30 kişinin yargılandığı davada tutuklu sanık da bulunmuyor.
3: Yağmurda akıma kapılıp hayatlarını kaybettiler. İzmir'de iki kişinin öldüğü elektrik faciasına ilişkin davada yeni ek bilirkişi raporu istendi. Olay 12 Temmuz 2024'te Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana geldi. Su birikintisine basan ve elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz'le onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay hayatını kaybetti. Üç kez hazırlanan bilirkişi raporunda GDZ elektrik firmasının mazgaldaki kabloları yeterli derinliğe gömmediği belirtildi. İş sunumunda mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyon bulunmadığına dikkat çekildi. Geçen yıl 10 Ekim'de karar duruşmasında 30 sanığa 4 yıl ile 10 yıl arasında hapis cezaları istendi. İstinaf başvurusu üzerine hapis cezası alan sanıklardan 12'si tahliye edildi. Böylece hiç tutuklu sanık kalmadı. Davanın istinaf duruşmasına bazı tutuksuz sanıklarla Özge Ceren Deniz'in babası katıldı. Cumhuriyet Savcısı mütalasına ek bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Sanık avukatları da farklı bir bilirkişi heyetinden yeni rapor alınmasını istedi. Mahkeme heyeti ek bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı 20 Kasım erteledi.
0: İstanbul'da dün çöken ve 5 kişiye mezar olan binanın yarısı kaçaktı. Kentsel dönüşüm gerekiyordu ama uzlaşılamadı. Aslında iki konu birbiriyle bağlantılı. Çünkü kaçak yapıların dönüşümü genellikle çıkmaza giriyor.
10: Binadaki aslında herkes kentsel dönüşümü istiyordu. Ama malum biraz maddi şartlardan dolayı uygun olmadı bazı da vatandaşlara, oturanlara. Zaten binada çürükler, yarıklar mevcuttu.
11: Korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor bak.
3: Bina durup dururken çöktü. Biri çocuk 5 kişinin canına mal oldu.
11: Bak şuralarda başladı çatlak.
3: Oysa apartman sakinleri riskin farkındaydı. Kentsel dönüşüm de gündemlerindeydi ama anlaşamadılar. Kurtulanların dilinde keşke olarak kaldı dönüşüm.
12: Binamız eski bir binaydı. Biz bütün hani komşularca zaten niyetlenmiştik kentsel dönüşüm. Şöyle yarısı bizden kampanyası falan da vardı. Ama iş orada kaldı.
3: 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi

0: yerine getirerek bu yapıları kontrol etmesi gerekiyor.
1: İstanbul Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir bina bir süre askıda kaldı. O anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı. Salı günü İspetbaşı mahallesinde meydana gelen olayda kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında binanın yıkımına başlanmıştı. Tamamen çökmedi, bir süre askıda kaldı. Sonra da böyle toz bulutu haline gelerek bu şekilde yıkıldı. Mahalle sakinleri çalışmalar sırasında yeterli güvenlik önlemi alınmadığını iddia etti.
2: Böyle binayı yatırıp...
1: İstanbul'da bir binada yaşanan çökme kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koydu. Kat maliklerinin anlaşma süreci, mevzuatta kaçak kat durumu, yasal destekleri hukukçu Çiğdem Kezer NTV'de değerlendirdi.
0: İstanbul'da özellikle 1,5 milyon riskli yapı var. Yani buradaki yapıların dönüşüm sağlanmalı. Maltepe'deki örnekte kaçak kat çıkılmış. Belediyelerin sorumluluğu var. Belediyeler gerekli denetim ve sorumluluğu yerine getirerek bu yapıları kontrol etmesi gerekiyor. Kaçak kat tabii ki dönüşüme engel. Diğer kat maliklerinin iradesi yönünde karar verilmesini önlüyor, engelliyor. Burada tabii kaçak kat projenin dışında iskan yasal mevzuatta belediyeler hem yapı ruhsatı veriyor, sonrasında da projeye uygun bir şekilde kaçak veya aykırılıklar veya ek imalatlar yapılmadığı müddetçe en sonunda yapı kullanım izin belgesi dediğimiz iskan belgesi veriliyor. Ama iskan alındıktan sonra kaçak kat çıkmış. Yani oradaki malikler, aslında kaçak katta oturan malikler yasal bir pozisyonda değil. 2018 yılında imar barışı kapsamında yapı kayıt izin belgesi alındı. Ek yapılan bağımsız bölümler veya kaçak yerler için yapı kayıt belgesi alındı. Yapı kayıt belgeleri sonrasında röleve projeleri çizdirilerek yasal hale getirilip tapuya işlenebiliyordu. Ama demek ki bunlar işlenmediği için oradaki kişiler hak sahibi değiller ve burada nitelikli çoğunluk %50+1 hak sahibi çoğunluğuyla karar alınabilir. Onların tabii ki aslında mimari projede yerlerinin olması gerekiyordu. Dolayısıyla burada hak sahipliği önemli. Eğer hak sahipliğinde ilgili kişiler yok ise, o kaçak bölümdeki kişiler, bu sefer onların iradesi dışında karar alınması gerekir. Anlaşılan o ki diğer malikler de belki komşuluk ilişkilerini düşünmüştür, belki komşuluk hakkını düşünmüştür. Bu nedenle yeterli çoğunluğu sağlayamamış olabilirler veya kentsel dönüşümü askıya almış olabilirler. Veya böyle bir sorun olduğu için müteahhitler belki bu binayı yapmak için teklif vermemiş olabilir. Bir binanın iskanlı olmasıyla kaçak yapı olması arasında fark var. İskan demek projeye uygun, işte asansörünüz yeşil etiket alıyor. Projeyi hiçbir şekilde aykırılık yok. Belediye sunulan proje olduğu gibi onaylanıp yapı denetim seviye tutanakları sıfırdan itibaren başlıyor biliyorsunuz. %100 seviyeye ulaşınca bu sefer iskan yapı kullanım izin belgesi alınıyor. Yani her şey prosedüre uygun, yasal zeminde ve hukuki anlamda ilerlerse bu sefer iskan alınmış oluyor. Ama burada katın tamamı kaçak olduğu ifade ediliyor. Binanın kat irtifakı kurulmuş olabilir ama iskan alınmamış olabilir projedeki aykırılıklardan dolayı. Ama kaçak demek tamamen o katın illegal olduğu anlamına geliyor. Bu durumda belediyeler tabii ki denetleme yükümlülüğüne sahip. Bunu çok kolay şekilde dediğiniz gibi denetleyebilirler.
1: Denizli'de termal tedavi için bir pansiyona giden yaşlı çift ölü bulundu. Çiftin kükürt gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi. Bir süre önce Danimarka'dan memleketleri Uşak'a dönen Tahsin Ünver'le eşi Yaşariye Ünver 6 Ekim'de tatil için pansiyona yerleşti. İki gün boyunca odalarından çıkmayan çifti merak eden görevliler odaya girdi. Ünver çiftinin hayatını kaybettikleri belirlendi. Kükürt gazından zehirlendirdikleri üzerinde durulan çiftin kesin ölüm nedeni otopsiyle belli olacak. Gaziantep'te 12 yaşındaki bir çocuk yan baktığı gerekçesiyle 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Şahinbey ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre Suriye uyruklu 16

0: yaşındaki Muhammed Salih yan bakma meselesi nedeniyle iki çocukla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 12 yaşındaki çocuk yanında taşıdığı bıçakla Muhammed Salih'i ağır yaraladı. Tedavi altına alınan Salih kurtarılamadı. 16 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedilmek üzere Suriye'ye gönderildi. Olayın ardından kaçan 12 yaşındaki katil zanlısı da yakalandı. Kocaeli'nde bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü. Tarafların bugün mal paylaşımına ilişkin davalarının duruşması vardı. Cinayet sonrası taksiyle olay yerinden kaçan saldırgan da yakalandı.
1: Mal paylaşımı ile ilgili davaları vardı. Bir çocuk annesi kadın boşandığı kişi tarafından öldürüldü. Kaçan zanlı kısa sürede yakalandı. 58 yaşındaki Füsun Yulu Kural, Kocaeli İzmit'te yaşıyordu. Eşi Erdoğan Büyük Kurt'la bir süre önce boşanmışlardı. Ancak aralarındaki mal paylaşımına ilişkin davalar sürüyordu. Tarafların duruşmasının olduğu gün Büyük Kurt kadının evine gitti. Evden çıkan Füsun Yulu Kural eski eşiyle karşılaşınca yakındaki iş yerine sığındı. Peşinden giden Büyük Kurt kadına dört el ateş etti.
2: Kaldığımızdan dolayı sığınmak için geldi ve ama adam ısırdı, silahını çıkarttı. İki el ateş etti. İki el ateş ettikten sonra benim de yanımda eşim vardı. Adamın önüne geçmek zorunda kaldım. Hani ne olur ne olmaz abi yapma. Çünkü adamla da bir tanışmışlığımız, bir merhabalığımız var. Daha sonrasında işte iki kurşunu da tamam yapmayacağım diyerekten iki el daha yanımdan sıktı.
1: Ağır yaralanan kadın kurtarılamadı. Saldırgansa olayın ardından taksiye binerek kaçtı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
0: Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. İki çocuk annesi kadının bir süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi. Cenazeye katılan acılı baba Atilla Taş, ayakta durmakta güçlük çekti.
1: Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, 14. kattan düşüp hayatını kaybetti. Bir süredir eşinden ayrı yaşayan 34 yaşındaki kadının iki çocuğu vardı. Genç kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olay Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir sitede meydana geldi. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş 14. kattaki evinin balkonundan düştü. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sezen Taş'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. İki çocuk annesi kadının bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı öğrenildi. Olaydan bir gün önce de çocuklarını eşine verdiği belirtildi. Ekipler Sezen Taş'ın hayatına son verdiği ihtimalini de araştırıyor. Genç kadın için Mezitli ilçesinde tören düzenlendi. Acılı baba Atilla Taş kızının tabutunun başından ayrılmadı. Sezen Taş'ın cenazesi toprağa verildi.
0: Hatay'da kuyumcu dükkanının kasasındaki altınları çalmaya çalışan iki şüpheliden biri yakalandı. Polisler kimliğini tespit ettikleri diğer zanlının da evine operasyon düzenledi. Aynı çarşıda esnaf olduğu belirlenen zanlının operasyondan 12 saat önce hayatını kaybettiği öğrenildi.
1: Komşusu kuyumcuyu soymak istedi ama başaramadı. Polislerin kimliğini belirlediği zanlının kalp krizi geçirerek öldüğü ortaya çıktı. Hatay'ın Antakya ilçesinde 100. yıl çarşısında yüzlerini maskeyle gizleyen biri kadın iki şüpheli terzi dükkanına girdi. Dükkan duvarını spiralle keserek bitişikteki kuyumcunun çelik kasasına ulaştılar. Ancak kasayı açamayınca kaçtılar.
3: Komşumuz kuyumcuya yalnız terzi tarafından geçip bir zarar vermişler herhalde. Çok şükür sevindirici kısmı da herhangi bir şey alınmamış. Yani emeği boşa gitmedi adamın.
1: Polis 45 ayrı kameraya ait 120 saatlik görüntüyü inceledi. Zanlıların kimliği tespit edildi. İçlerinden biri kuyumcuyla aynı çarşıda esnaftı. Polis adrese operasyon düzenledi. Ancak zanlının operasyondan 12 saat önce kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı iş yerinde işçi olduğu belirlenen suç ortağı ise yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
3: Şeytan aklına gelmez. Demek ki arkadaşlar şeytandan daha kötü niyetli insanlarmış ki böyle bir sorun yaşanmış.
1: Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden hırsızlık şüphelisinin telefonu incelendi. İnternette yaptığı son arama kasa hırsızlığının cezası kaç yıl diyeydi.
0: İstanbul Şişli'de polisin dur ihtarına uymayan motosikletli yaklaşık 2 kilometrelik kovalamaca sonucu motosikletli Yunus polisleri tarafından yakalandı. Zaman zaman ters yöne girip trafiği tehlikeye sokan şüphelinin kaçışı ve yakalanma anı an be an polis kamerasına yansıdı.
4: Yoğun trafiğin içinde zigzaklar çizerek ilerledi. Yakalanmamak için ters yöne de girdi. Ama ne yaptıysa fayda etmedi. Motosikletli polisler tarafından yakalandı.
5: Kımıldama, kımıldama, kımıldama. Dur.
4: Görüntüler İstanbul'dan. Şişli'de polisin dur ihtarına uymayan bir motosikletli kaçmaya başladı. Polisler de peşine düştü. Kullandığı motosiklet plakasızdı. Çalıntı olduğu tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi yakalanmamak için her yolu denedi. Ara sokaklara girdi. Ana caddede araçların arasında ilerleyip izini kaybettirmeye çalıştı. Motosikletli polislerse takibi bırakmadı. Şişli'de başlayan nefes kesen takip Beşiktaş'a kadar devam etti. Motosikletli şüpheli son çare olarak ters yöne girdi. Yunus polisi ise usta manevralarla şüphelinin arkasından gitti. Uzaklaşmasına fırsat vermedi. Zanlı daha fazla kaçamadı. Trafikte sıkıştı kaldı. Polisler tarafından gözaltına alındı. 16 yaşında olduğu anlaşılan şüpheli Beşiktaş Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.
5: Kımıldama, dur.
0: Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan avukat Ece Güner'in tahliyesine karar verildi. Ece Güner İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 16 Temmuz'da tutuklanmıştı. Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, görevi kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltilmişti. Avukat Ece Güner 7 Ekim'de bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Merkez Bankası rezervleri 6 haftadır aralıksız geriliyor. Toplam rezerv 2 ayın en düşük seviyesindeydi. İç tarafta döviz talebi artarken yabancı yatırımcılar Türk varlıklarından çıkış yaptı.
1: Fon krizinin yarattığı baskı verilere de yansıyor. Merkez Bankası rezervleri 6 haftadır aralıksız geriliyor. Toplam rezerv 3,8 milyar dolar düşüşle 167,4 milyar dolara indi. Rezervler son 2 ayın en düşük seviyesine çekildi. İç tarafta döviz talebi ise yükseldi. Bankalardaki yabancı para mevduatları gerçek kişilerde 423 milyon dolar, tüzeller yani şirketlerde 428 milyon dolar arttı. Döviz mevduatları da son 4 haftada 7 milyar dolar arttı.
6: Bireysel tarafın TL'de kaldığı süre boyunca henüz bir dolar tarafında bir hamle yok. Rezerv tarafında da bence bir sıkıntı gözükmüyor. Rezerv hala çok küçülüyor.
1: Yabancı yatırımcı ise Türk varlıklarından çıkış yaptı. Yabancılar 190 milyon dolarlık hisse 485 milyon dolarlıkla tahvil sattı. Yabancının TL varlıklardan toplam çıkışı 675 milyon dolara ulaştı.
6: Bu soğumayı gördükten sonra, daha doğrusu bu olayların ateşi biraz daha harı düştükten sonra yabancı yatırımcının buraya gireceğini tahmin ediyorum. O da dengeleyecektir.
0: Yargıtay'dan kira tespit davalarını ilgilendiren önemli bir karar geldi. Kararda raiş bedel tespit davasının 5 yıl dolmadan artık açılabileceğine hükmedildi.
7: Kira uyuşmazlıklarında en fazla öne çıkan sorunlardan biri raiç bedel. Davaların büyük çoğunluğu kiranın yeniden tespit edilmesi talebiyle açılıyor. Normal şartlarda 5 yıl kuralı mevcut. Bu sürede olmadan kira tespit davası açılamıyor. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi önceki günlerde farklı yönde bir karar verdi.
8: Şu ana kadar mahkemelerde, Yargıtay'da ya da istinaf mahkemelerinde ve avukatlar arasındaki bilinen bazı ezberi bozmuş oldu. Yeni bir görüş ortaya çıkardı. Evet, 2018 yılında yapılan sözleşme esnasında taraflar tamamen piyasaya uygun bir sözleşme yapmışlardır kanaatine varıyorsanız davayı reddet. Ama değilse yeniden yargıla, 2018 yılında yapılan sözleşme esnasındaki piyasa rayicini bul. Eğer rayicin altında bir şey ise bu da tarafın davasını reddetme ve davayı gör, delilleri topla diyor.
7: Hukukçular 5 yıl kuralının değişmediğini düşünüyor. Çünkü Yargıtay'ın kararına konu olan davada farklı bir durum var. İlk sözleşme 2005 yılında yapılmış ve 2018'de yenilenmiş. Davada 2021 yılında açılmış. Yani kiracı 3 yıldır konutta oturuyor gibi gözükse de aslında 16 yıldır ikamet ediyordu.
8: Bu tüm kiracıları etkileyen bir şey değil ama önemli oranda mal sahiplerini ve kiracıların mevcut sözleşmelerinin yeniden mahkemeye verilebilir ve dava edilebilir duruma getirdiğini görüyoruz. Büyük oranda kira sözleşmeleri, eski kira sözleşmeleri, arada yeniden sözleşme yapılmış, yenilemiş olsa bile eski kira sözleşmeleri şu anda tartışmaya açılmış durumda.
0: Yine de 30 Ağustos'ta meydana gelen 27 kişinin öldüğü ve bir kişinin kaybolduğu deniz faciasında yeni bir skandal ortaya çıktı. Geminin kara kutusunun olaydan 2 gün önce kapatıldığı ve faciayla ilgili herhangi bir veri kaydetmediği anlaşıldı. Facianın zanlıları bu arada 7. kez hakim karşısına çıktı.
9: Gemi batıyor! Gemi batıyor!
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili yeni skandallar gün yüzüne çıkıyor. Faciayla ilgili açılan davada geminin battığı sırada kara kutusunun çalışmadığı ortaya çıktı. Facianın zanlıları 7. kez hakim karşısındaydı. Duruşmada soruşturma yürüten polis olay günü kara kutunun önceden devre dışı bırakılmış olduğunun anlaşıldığını, olay anına dair herhangi bir kayıt bulunmadığını açıkladı. Polis geminin sefer veri kaydedici VDR cihazının Türkiye'de uzmanlar tarafından incelendiğini belirtti. Cihazın en son 28 Ağustos saat 20.39'da bir takım ayak sesleri kaydettiğini, daha sonra cihazın kapatıldığını söyledi. Kara kutu incelemesinde facia günü 30 Ağustos'ta gemide olup bitenlerle ilgili herhangi bir kayıt bulunamadığı yargıca iletildi.
10: Cihaz denizin 550 metre dibinden çıkarıldı, Türkiye'ye gönderildi, uzmanlar tarafından incelendi. Ancak içinde hiçbir veri bulunamadı olay gününe dair. Tüyler ürperten birçok gelişme olmuştu bu kazayla ilgili. Göz göre göre gelen bir facia tanımını yapıyor kayıp yakınları, kayıp aileleri. İşte ona bir yenisi daha eklendi.
1: Kara kutu kapatılmadan önce kaydedilen son konuşmalarsa dikkat çekiciydi.
10: İki mürettebatın bir konuşmasında bu gemide dümende ve jeneratörde arıza var. Bu gemi bu sezonu çıkaramaz, ancak şirket gemiyi satacak, o nedenle hiçbir masraf yapmıyor ifadeleri dikkat çekti. Bir diğer kan donduran konuşma ise gemi kaptanı ve yardımcısı arasında meydana geldi. VDR cihazına kaydedildi bu 28 Ağustos'tan önceki konuşmalardan biri. Dalgalı havada bu gemi su alıyor ifadesini kullanıyor.
1: Zanlıların e-mail hesaplarının şirket tarafından kapatıldığı, kendi aralarında veya şirketle yaptığı yazışmaların kaldırıldığı da ortaya çıktı. Duruşmada yargıç zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Zanlılar tedbirsizlik ve ihmalle ölüme sebebiyet vermekle suçlanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi 30 Ağustos pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısımdan su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.
0: ABD yönetimi kurumun eski yargıcı Nevi Pillay'ın Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesinin ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yeni yaptırım getireceklerini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, haydut mahkemeyi bitireceğiz dedi.
11: The United States and the American people are not...
12: Bu haydut mahkemeyi bitireceğiz. Uluslararası Ceza Mahkemesi hiçbir ABD vatandaşını yargılayamayacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yeni yaptırım kararını bu ifadelerle açıkladı. Rubio, sosyal medya açıklamasında mahkemenin kaynaklarını keseceklerini ve faaliyetlerini felç edeceklerini belirtti. Yaptırımların eski bir uluslararası ceza mahkemesi yargıcı olan Navi Pillay'in Nobel Barış Ödülü kazanmasından kısa süre sonra gelmesi dikkat çekti. Mahkemeden karara tepki gecikmedi. ABD'nin yaptırımları hukukun üstünlüğüne ve uluslararası hukuk düzenine saldırıdır denilen açıklamada bu anı tarih yargılayacak ifadelerine yer verildi. Başta Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği olmak üzere karara büyük tepki var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres kararı uluslararası adalet arayışına bir darbe olarak nitelendirdi. AB Komisyonu Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas'a yaptırımların yürürlüğe girmesi planlanan 6 aylık süreçte diyalog çağrısı yaptı. Kanada, Danimarka, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere de ortak açıklama yaptı. Yaptırım kararına karşı çıktıklarını vurgulayan 8 ülke, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bağımsızlığına, tarafsızlığına ve bütünlüğüne desteklerini süreceğini açıkladı.
0: Bir dönem birbirlerine ağır suçlamalar yöneltmişlerdi. Şimdi ise yeniden yan yanalar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'a ülkenin en prestijli bilim ödülünü verdi.
13: Elon günümüzün Thomas Edison'ıdır. Seni tebrik etmek istiyorum. Sen benim arkadaşımsın ve her şeyden de öte sen çok çok özel bir adamsın.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir dönem sert tartışmalar yaşadı Elon Musk'a bu sözlerle övgüler yağdırdı. Ünlü milyarder Trump tarafından ülkenin en prestijli ödüllerinden olan Ulusal Bilim Madalyası'na layık görüldü. Trump, başkent Washington'da düzenlenen törende Musk'ı ulusal hazine olarak nitelendirdi. Madalyasını bizzat takdim etti. Başkan Trump yaptığı konuşmada Musk'ı ampulün mucidi Thomas Edison'a benzetti.
14: His name is Elon Musk.
1: Törende Google'ın kurucu ortaklarından Sergey Brin ve Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın da aralarında bulunduğu teknoloji dünyasının önde gelen diğer isimleri de ödüllendirildi. Ancak bütün gözler Trump ve Musk üzerindeydi. Zira ikili arasındaki ilişkiler geçen yıl Musk'ın Beyaz Saray'daki görevinden ayrılmasının ardından bozulmuştu. Tesla ve SpaceX'in sahibi Musk, Trump'ın vergi tasarısını iğrenç bir rezalet olarak tanımlamış ve ABD başkanının kendi desteği olmadan seçimleri kazanamayacağını savunmuştu. Hatta Trump'ın adının Epstein dosyalarında yer aldığını da iddia etmiş ancak herhangi bir kanıt sunmamıştı. Başkan Trump'sa Musk'ı şirketleriyle yapılan devlet sözleşmelerini iptal etmekle tehdit etmişti. Musk son olarak geçen ay Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in onuruna verdiği yemeğe katılmış, geçen hafta da Beyaz Saray'da yapılan yapay zeka görüşmelerinde yer almıştı.
0: Uluslararası Göç Örgütü Gazze'lilerin bu kışı da barınma sıkıntılarıyla geçireceğine dair dikkat çekti. İsrail'in saldırıları da bir yandan sürüyor. Geçen sene ateşkesin ilan edilmesinden bu yana İsrail saldırılarında Gazze'de ortalama her 90 dakikada bir Filistinli hayatını kaybetti.
1: Gazze'liler bir kışı daha yağmur ve soğukta yeterince barınma ve ısınma imkanı olmadan geçirecek. Uyarı Uluslararası Göç Örgütü'nden geldi. Birleşmiş Milletler'e bağlı örgüt Gazze'de 1,8 milyon kişinin yağmur, sel ve soğuğa karşı yeterli koruma olmaksızın dördüncü kışı geçireceğine dikkat çekti. Gazze'deki çadır ve geçici barınakların yarısından fazlasının kötü durumda olduğu ve değiştirilmesi gerektiği vurgulandı. Başka seçeneği olmayan ailelerin savaşta ağır hasar gören ve yıkılmak üzere olan binalara sığındıkları belirtildi. Bu binaların hayati risk oluşturduğunun altı çizildi. Geçen ay 6 katlı bir binanın Gazze şehrinde yıkılması sonucu aralarında 12 çocuğun da bulunduğu 21 kişinin öldüğü hatırlatıldı. El Niño hava olayı nedeniyle Gazze'de bu kışın daha yağmurlu geçeceğine vurgu yapıldı. Uluslararası Gözlem Örgütü İsrail'e Gazze'ye yardım girişini sınırlamaktan vazgeçmesi çağrısı yaptı. Bir an önce barınma malzemelerinin Gazze'ye girmesine olanak sağlanması gerektiği belirtildi. Uluslararası topluma da Gazze'ye insani yardımda bulunulması çağrısı yapıldı. Gazze'de İsrail'in saldırıları da sürüyor. Merkezi İngiltere'de bulunan İslami Yardım adlı kuruluş, geçen sene ateşkesin ilan edilmesinden bu yana İsrail saldırılarında Gazze'de ortalama her 90 dakikada bir Filistinlinin öldüğü veya yaralandığı uyarısı yaptı. Bir yıl içinde yaklaşık 1500 Gazze'li hayatını kaybetti. 3000'den fazlası ise yaralandı. Ölenlerin en az 320'sinin çocuk olduğu belirtildi. Bu da günde neredeyse bir çocuğun hayatını kaybettiği anlamına geliyor.
0: Taarruzi insansız hava aracı savaş uçağı Akıncı bir testi daha başarıyla tamamladı. Bombaları akıllandıran Morfoz adı verilen güdüm kitiyle denizdeki hedef vuruldu.
15: Bismillah ateş.
1: Aselsan tarafından geliştirildi. Savaş uçaklarının kullandığı yarım tonlu güdümsüz bombaları akıllı hale getirdi. Morfoz güdüm kitiyle yenilenen bombalar insansız hava araçlarında da kullanılmaya başlandı. Akıncı Tekirdağ Çorlu'daki pistten bu kez Roketsan'la STM yapımı Alpagut mühimmatıyla havalandı. Müzik 60 kilometre menzilli mühimmat Morfoz güdüm kitiyle hedefini başarıyla vurdu.
15: Bismillah ateş.
1: Ağır bombaları da taşıyan Akıncı, savaş uçaklarının gerçekleştirdiği birçok görevi yapabilecek duruma geldi. Böylece hem F-16'ların ömrü uzayacak hem de bakım ve uçuş maliyetleri azalacak.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Bursa'da katıldığı kentsel dönüşüm töreninde fon soruşturması hakkında konuştu. Yanlış yapanları kenara koyuyoruz diye konuşan hala olayın bütün yönleriyle ele alındığını vurguladı.
16: Yanlışları yapanları kenara koyuyoruz, doğruyu yapanlarla beraber yolu yürüyoruz. Şimdi son günlerde tartışılan konuya bak. Fon meselesi ortaya çıktığından beri efendim üzerinde yalan yanlış bir sürü iftiralarla yol yürüyenler de var. Ama ilk gün açıklama yaptık biz. Cumhurbaşkanımız bir talimat verdi. Sorun çıkabilir ama önce çıkmaması için tedbirleri alırız. Sonra da olay bütün yönleriyle soruşturulacaktır. Bir, iki, gereken yapılacaktır. Üç, sorumluluğu olan kim varsa hesap verecektir, hesap sorulacaktır dedi. İlk ciddi meseleler ortaya çıktığında da sorumluları hesap sordu ve kenara aldı. Bundan sonra da çıkan olduğu zaman gereği yapılır. Soruşturmalar devam ediyor. Talimat nettir ve kesindir.
0: Türk Dünyası Gençlik Buluşması Kocaeli'nde başladı. Etkinliğin açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da katıldı. Programda konuşan Zorlu, Türk devletleri arasında işbirliğini arttırmaya yönelik yeni adımları duyurdu.
17: Türk Kupası adıyla iki yılda bir tüm Türk devletlerimizin ortak bir futbol turnuvasını da inşallah Futbol Federasyonumuz gerçekleştirecek. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte bu çalışmaları da başlatıyoruz.
12: Türk devletlerinin katılımıyla her iki yılda bir Türk Kupası turnuvası düzenlenecek. Türk dünyasından gelen sporcular Süper Lig'de Türk statüsünde forma giyecek. Konuya ilişkin açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'dan geldi.
17: İnşallah Türk dünyasından Türkiye'ye gelen futbolcularımızı artık yabancı kategorisinde, statüsünde değil, Türk statüsüne geçirme konusunda çalışmalara başlıyoruz. Bu sadece bir statü değişikliği değildir arkadaşlar. Sonuçlandırdığımız takdirde geniş gönül coğrafyamızda genç yeteneklerimizi keşfedeceğiz.
12: Zorlu bu mesajları Kocaeli'de başlayan Türk Dünyası Gençlik Buluşması programında verdi. Programa Türksoy Genel Sekreteri Sultan Rayev ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı.
18: Türk dünyasının gençleri olarak sizler bu değerleri geleceğe taşıyacaksınız. Unutmayın, Türk dünyasının en büyük gücü gençlerinin birliği.
14: Gelecek yüzyılı Türk dünyası yüzyılı yapmak için, böyle bir vizyonla hareket etmek için yola çıktığımızın sonuna kadar farkındayız.
12: Ortak miras tek yürek temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe Türk dünyasından yaklaşık 500 öğrenci katılıyor. 3 gün boyunca sürecek etkinlikte Türk dünyasından gençler arasında etkileşim ve iletişimin artırılması hedefleniyor.
0: Türk turizmindeki çalışmalar ödüle layık görüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin üstün liderlik ödülünü aldı.
1: Türkiye'nin turizmde rekabet gücünü artıran, destinasyonlarını geliştiren ve kültürel zenginliklerini dünyaya taşıyan çalışmalar. Bu çalışmalar uluslararası alanda bir ödülle karşılık buldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin üstün liderlik ödülüne layık görüldü. Bakan Ersoy, başarının temelinde kamu ve özel sektörün birlikte yürüttüğü çalışmaların bulunduğunu söyledi. Bu ödül, Türkiye'nin turizm vizyonunun ve sektörümüzün ortak emeğinin uluslararası takdiridir, dedi.
19: Türk turizminin başarısını uluslararası bir ödülle taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin küresel turizmdeki konumunu güçlendirmek için kamu ve özel sektörümüzle birlikte çalışıyoruz. Daha güçlü, daha yeşil ve daha kapsayıcı bir turizm için aynı azimle çalışmayı sürdüreceğiz.
1: Bakan Ersoy'un ülke genelinde turizm olanaklarının geliştirilmesi, kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve Türkiye'nin turizm stratejisinin ilerletilmesi yönündeki çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldüğü bildirildi.
0: Meme kanseri farkındalık ayındayız. Kadınlarda en sık görülen kanser türü ve ne yazık ki daha genç yaşlarda da görülme sıklığı artıyor. Ancak iyi haber tedavideki gelişmeler. Meme kanserine bağlı ölümler erken teşhis ve tedavi sayesinde azalıyor.
1: Dünyada her 8 kadından birine meme kanseri teşhisi koyuluyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 32 bin kadın meme kanseri tanısı alıyor. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü. Üstelik görülme yaşı da giderek düşüyor.
20: Eskiden 40-50 yaş derken bugün günümüzde özellikle Türkiye'de yaşın çok erkene çekildiğini görüyoruz. 20-30 yaşında da hastamız var. Radyolog arkadaşlarımız artık 30 yaşında da ultrasonografi yaptırmalarını söylüyorlar. Ailede meme kanseri varsa, özellikle genetik geçiş varsa, genç yaşta MR'la bile takip yapılabiliyor.
1: Sık görülüyor ancak tedavideki gelişmeler umut veriyor. Meme kanserine bağlı ölüm oranları düşüyor.
21: Görülme sıklığı da meme kanserinin gittikçe artıyor. Bu kötü bir haber. Ama buna karşılık en iyi haber de meme kanserinden ölüm oranlarının çok düşmesi. Tabii bunda erken tanının çok önemi var. Endoskopik yolla veya robotik yolla meme alınma ameliyatları var. Yine meme kanserinin onkolojik tedavisinde kullanılan yeni ajanlar var ve bunlarla daha iyi tedavi edilebilme şansına sahibiz.
1: Uzmanlar kadınlara her ay elle muayeneyi ve 40 yaşından sonra da mamografi çektirmeyi aksatmamalarını öneriyor.
0: Kültür sanat dünyasından haberlerle devam ediyoruz.
22: Bazı yolculuklar bir haritada başlamaz. İnsanın içinde başlar.
23: Kosova'da yaşayan Boşnakların yüzyıllardır sürdürdüğü geleneksel gelin yüzü boyama ritüeli beyaz perdeye taşındı. Yunus Emre Enstitüsü'nün destekleriyle Kosova'nın Prizren kentinde çekilen belgesel film Nazarın Renkleri, toplumsal hafızayı kuşaktan kuşağa aktaran kültürel bir ritüeli işliyor. Yönetmenliğini Fatih Diren'in üstlendiği film 10 çekimde seyirciyle buluşacak.
24: Pardon, şerefsiz misiniz?
25: Evet benim. Zafer Usta!
24: Zafer Usta!
26: Ne var kardeş?
23: İlk iki filmiyle milyonlarca seyirciye ulaşan komedi filmi Yol Arkadaşım yeni bir hikayeyle sinemaya dönüyor.
27: Sevdirdin kendini bana hiç sorma.
28: Onur ben.
25: Ben Şeref.
29: Toplumun ikimize de çok ihtiyacı var.
23: Senaryosunu İbrahim Büyükak'ın kaleme aldığı ve başrollerini İbrahim Büyükak'la Oğuzhan Koç'un üstlendiği film, başı dertten kurtulmayan Şeref ve yol arkadaşı Onur'un maceralarını anlatıyor.
30: Ne yarışması? Ses yarışması. Şu tarafa doğru gittiler abi.
23: Çekimlerine Ekim ayında başlanacak Yol Arkadaşım 3, Şubat 2027'de seyirciyle buluşacak.
30: Evet, arabayı kim kullanıyor peki abi?
23: Korku sinemasının kült filmlerinden The Exorcist'in yeniden uyarlaması olan The Exorcist Martyrs filminden ilk görüntüler yayınlandı. İlk 1973'te çekilen filmin yeni uyarlamasının başrolünde dünya ünlü yıldız Scarlett Johansson da yer alıyor. Orijinal filmden bağımsız bir hikayeyi konu alan Mike Flanagan imzalı film 12 Mart 2027'de vizyona girecek. Aksiyon sinemasının en sevilen serilerinden James Bond'un kostümleri açık artırmaya çıkıyor. Hollywood yıldızı Ana de Armas'ın 2021 yapımı No Time to Die filminde giydiği siyah ipek elbise ve Daniel Craig'in Skyfall filminde giydiği gri takımda satışa çıkanlar arasında. Kostümlerin 20 bin ila 40 bin sterlin arasında alıcı bulması bekleniyor.
0: Futbolda gündem yoğun. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yollarını ayırırken yönetim kurulunun seçimli genel kurula kadar görevine devam edeceğini ve yönetimle genel sekreterlikte değişiklikler yapıldığını açıkladı. Gazeteci Umut Eken süreci NTV yayınında anlattı diyelim ve noktalayalım.
2: Yani Montella dönemi milli takım için genel fotoğrafta yaz aylarına kadar çok başarılı geçmişti. Hatırlayacaksınız, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çok başarılı bir dönem geçirmiştik. İlk kez Uluslar A Ligi'ne yükselmiştik. Çok başarılı sonuçlar almıştık. İlk kez gruptan lider çıkarak Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmiştik. Ama Dünya Kupası ciddi bir hayal kırıklığı olmuştu, hatırlayın. Oradan zaten bugünkü yaralar kanamaya başlamıştı, tartışmalar başlamıştı, peş sıra gelmişti. Uluslar Ligi'nde de çok güçlü bir gruptaydık ama aldığımız sonuçlar kadar normalde Fransa'ya, İtalya'ya, Belçika'ya yenilmek çok eleştirisi konusu olmayabilir ama çok ezici mücadelelerle, farklı skorlarla mağlup olduk. Ve bir o kadar da bence kamuoyunda, futbol kamuoyunu rahatsız eden şey Montella'nın açıklamaları oldu. Aldığımız her farklı yenilgiden sonra söylemleri futbol kamuoyunda karşılık bulmadı, aksine destek bulmadı, tepki aldı. Geçmiş başarılardan bahsetti. İlk kez bunu başardık, ilk kez bunu başardık. Hep geçmiş başarılara dem vurdu ama bugünü anlatamadı. Ya da anlatmak istemedi belki de. Kendisiyle ilgili bireysel geçmiş kariyerinden çok fazla bahseder oldu. Ben futbolu bilirim dedi. Nasıl yapılacağını buraların, daha önce milli takım buralarda mıydı imasında bulundu. Bu tür söylemler Türk futbolunda, kamuoyunda, futbol ailesinde çok iyi karşılanmıyor. Kimi zaman bazıları ciddi eleştiriler olsa da bu tür böyle hafiften kibir kokan söylemler maalesef bizim ülkemizde çok karşılık bulmuyor. Hep geleceğe dönük vaatlerde bulundu. Başardığı işleri anlatmaya çalıştı ama biz bugünü yaşayamadık. Bugüne ilişkin çok net tespitlerde bulunamadı. Bence iletişimi de sahadaki sonuçlar kadar bu ayrılıkta etken oldu. Şimdi Montella'nın ilk günden beri eleştirildiği noktalardan bir tanesi sürekli aynı oyuncu grubuyla oynamaya çalışmasıydı. Yani benim de desteklediğim bir şeydi ve bunun karşılığı vardı ilk yıllarda. Bir kulüp havası takımında aynı oyuncu grubu form düzeyi ne olursa olsun milli takıma davet eder durumdaydı. Bu hep eleştiri konusu oluyordu ama elde edilen başarılar bu eleştirileri törpülüyordu. Ne oldu da bir şeyler kötüye gitti? Artık bence bu oyuncu grubunu biz yeteri kadar yenileyemedik, revize edemedik. Montella bence burada biraz saplantılı kaldı. Birincisi oyun planında çok saplantılı kaldı. Dediğiniz gibi forvetsiz oyun diyen var, santraforsuz diyen var, başka yakıştırmalar yapanlar var. Bu oyunun tekrarı, alternatifi oluşmadı. Aynı zamanda milli takım kadrosu da yıprandı. Eskisi kadar verim alamadığımız oyuncular oldu. Misal Kerem Aktürkoğlu'ndan eskisi kadar katkı alamıyoruz. Kaan Ayhan artık milli takıma bile gidemiyor. Gibi. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Bir çözüm üretemedi. Tıkanıp kaldık. Bence bu geldiğimiz dibe vuruştaki en önemli etken de buydu. Hem Avrupa coğrafyasında hem de Türkiye içerisinde hala Türkiye çok geniş bir oyuncu havuzuna sahip. Yani kadro değeri bakımından esasen isim olarak baktığınızda çok da Avrupalı rakiplerimizden geride değiliz. Bugün Real Madrid'de, Juventus'ta, Inter'de oynayan futbolcularımız var. yurt dışında başka oynayan oyuncularımız var. Küskünlükler, dargınlıklar var. Mesela kaleci konusu çok tartışılıyordu. Berke Özer Fransa'da haftanın, ayın kalecisi seçildiği dönemlerde bile milli takıma gelemez olmuştu. Çünkü bir iletişim kazası yaşanmıştı. Bir soğukluk olmuştu ve Montella Berke ile bağları koparmıştı. Bu gibi oyunculardan faydalanabiliriz. Yine artık mental anlamda yorulmuş milli takım, kulüp takımı trafiğini kaldıramayan oyunculardan yavaş yavaş yollarımızı ayırıp o kadrodan onları seçerek başka takviyelerle kadroda da bir revizeye giderek belki de tekrar bir enerji kazanabiliriz. Bunu yapmak için de önümüzde ciddi bir zaman var. Yerli ya da yabancı teknik adam konusu çok önemli değil. İşte Montella ya da ilk geldiği zamanda Kuntz bir Almandı. Oyuncu grubuyla ilişkileri çok iyi değildi. Montella ama Türkiye'yi tanımış, Adana'da görev yapmış, İtalyan bir futbol insanı olarak hayli sıcakkanlı olmuş ve oyuncularla çok iyi iletişim kurmuştu. Bence o dönemki başarıların sebebi de buydu. Ama son zamanlarda sanki bu iletişim de kopmuştu. Dediğim gibi yerli ya da yabancı önemli değil. Kadroda gerekli revizyonu yaparsak ve oyuncularla iletişim kurabilecek bir teknik adam bulursak bu yabancı da olabilir. Bence yeniden ayağa kalkmamız için de yeterli bir fırsat var. Önümüzdeki yaz aylarında Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası yok. Hayli tamir için, tahribatı kurtarmak için önümüzde hayli bir zaman var.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
19: Hafta sonu ülkede lodosla hava birçok noktada yazı aratmayacak. Gölgede İstanbul ve Ankara 26, İzmir 28, Bursa 27, Antalya 30 derece. Sıcaklık güneşin altındaysa 35 dereceye yaklaşacak. Marmara'da güneş görülse bile yine yer yer pus var ve bölgede hava kirliliği arttı. Edirne 28, Balıkesir 30 derece. İç Anadolu geneli güneşli, bazı noktalarda pus da oluşuyor. Eskişehir 25, Kayseri 23 derece. Pazar hava daha sıcak. Ege'de lodosla sıcaklık biraz daha arttı. Gölgede Manisa 30, Muğla 29 derece. Deniz suyu sıcaklığı Bodrum'da 24 derece. Akdeniz'de hava yazar atmıyor. Adana 32, Mersin 33 derece. Deniz suyu sıcaklığı 26-27 derece. Karadeniz az bulutlu. Sıcaklık 24-25 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 15, Malatya 21 derece. Güneydoğu güneşli. Sıcaklık 25-27 derece aralığında.
3: Hava durumu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
4: Sevgili dinleyiciler, bu programda amacımız Türkçe dersi vermek değil. Yalnızca hemen her gün sıklıkla kullandığımız kimi sözcükleri bir daha hatırlamak ve daha bilinçle kullanmak. Az sonra iki sözcüğün söylenişleri konusunda bilginizi gözden geçireceğiz. Eğer doğru biliyorsanız bizden kocaman bir aferin alacaksınız. Bir dakika, bir dakika. Sonra gelecek sözcüklerden önce aferine bir bakalım. Ne şekilde söyleniyor? Aferim, aferim, afferim. Olmadı. Hepsi yanlış söyleniş. Düzelterek başlayalım. Baştaki A uzun söylenecek. Sonra sondaki ünsüz harf M değil N olacak. Aferin. Evet, şimdi kendimizi sınamaya geçebiliriz. Yalnız mı, yalnız mı? Ve de yanlış mı, yanlış mı? Belki biliyordunuz ama kafanızı karıştırdık. Önce yalnız mı, yalnız mı ondan başlayalım. Yanında başkaları bulunmayan, yani yalnız. Yalından geliyor diye düşünürsek daha kolay akılda kalır. Yalnız, anlamlı atasözlerimiz var. Yalnız kalan koyunu kurtlar yer. Yalnız öküz boyunduruğa koşulmaz. Yalnız taş duvar olmaz. Şimdi gelelim yanlış mı yanlış mı karışıklığına. Hemen baştan söyleyelim. Bunun da doğrusu yanlış. Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata. Bu sözcüğün de nereden geldiğini hatırlarsak hiç sorun olmaz. Yanlış, yanılmaktan geliyor. Yanılmak yanlış. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Yanlış kapı çalmak. Yanlışını çıkarmak. Yanlış yulmuş. Yalan yanlış. Artık karıştırmamanın kolay yolunu biliyoruz. Yalından yalnız, yalnızlık. Yanılmaktan yanlış. Veda etme vakti geldi ama yalnızca bugünlüğüne.
3: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Burası NTV Radyo. Sağ

0: saatler 3 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlaması 1 Kasım itibariyle başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın uygulamanın usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı.
1: 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın hazırladığı yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Yönetmelik 1 Kasım itibariyle uygulanmaya başlanacak. Yönetmeliğe göre sosyal medya platformları hesap oluşturma aşamasında yaş doğrulamakla yükümlü olacak. 15 yaş altı çocuklara hizmet verilmeyecek, hesabın belirlenen yaş kriterini karşılamadığına dair makul şüphe oluşursa hesap askıya alınabilecek. Askıya alınan hesaplar bu karara itiraz edebilecek ve yeniden yaş doğrulama işlemi yapılabilecek. Daha önce oluşturulmuş hesaplara ilişkin yaş doğrulama işlemleri ise 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanacak. Yaş doğrulama işlemleri kullanıcının talebi üzerine E-Devlet üzerinden yapılacak. Kullanıcı kimlik doğrulama işleminin ardından elde edeceği belirteci sosyal medya platformuna yükleyecek. Yalnızca yaş bilgilerinin yer alacağı belirteçte herhangi bir şekilde kimlik bilgisine yer verilmeyecek. Yaş doğrulama sonrası 15 yaş altında olduğu tespit edilen çocukların hesap açma talepleri reddedilecek. Yaş doğrulama işlemi 15-18 yaş arası çocuklar için de geçerli olacak. Hesap açacak kişinin 15 yaşından büyük ancak 18 yaşından küçük olması halinde çocuklara yönelik ayrıştırılmış hizmet sunulacak. Bu yaş grubundaki kullanıcıların hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Bu hesaplardan canlı yayın açılması, ekran görüntüsü alınması ve kişiselleştirilmiş reklam gönderilmesi yasaklanacak. Çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmak amacıyla içeriklerin sonsuz kaydırma yöntemiyle sunulmasına da izin verilmeyecek. Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Diğer kullanıcılar çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini göremeyecek. Ayrıca sosyal platformlar ebeveynlerin kullanabileceği açık, anlaşılır ve erişilebilir kontrol araçları sunacak.
0: Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dezenformasyon suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Murat Ağrel ve İsmail Saymaz hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında halkı yanıltıcı bilgi yaydıkları iddiasıyla gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesi tamamlanan iki haberci çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağrel soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifade verdiler. Ağrel ve Saymaz hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasına ilişkin mesajlar verdi. Muhalefetin linç kampanyası yürüttüğünü söyledi. Buna izin vermeyeceğiz dedi.
2: Biz çok temel bir prensip koyuyoruz ortaya. Hangimizin arkadaşı olsun olmasın, hangimizin akrabası olsun olmasın, hangimizin çalışanı olsun olmasın, bu işle ilgili bir iddia varsa sonuna kadar üstüne gideriz. Masum olanlar masumiyet karinesinden zaten yararlanır, suçlu olanlar da maliyenin ve adliyenin ortak çalışması neticesinde tespit edildiği zaman onlardan gereken bedel ödenir, gereken cezalandırma süreçleri başlar.
3: Çelik fon soruşturması ile ilgili bu mesajları İstanbul'dan verdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. İftiralarla mücadele edeceklerini söyledi.
2: Bu ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz